0: değil. O başka bir şey. Yani o CHP tarafında bunu yapanlar çoktur. Başka yerlerde de çıkıyor zaman zaman. Bizim işimiz ise olguyu görüp onu izah etmeye çalışmak. Şimdi bir defa ben şunu hala anlayabilmiş değilim. Onu samimiyetle söyleyeyim. Yani neden Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır deme gerekliliği ortaya çıkıyor? Bunu ben anlayamıyorum. Zaten doğal olarak
1: öyledir yani, diyorsun.
0: Hayır, Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten bir kez daha görevde kalması gerektiği yönünde çok konuşmalar oldu. 2 yıldan beri oluyor. Ve artık bunun üzerinde çok genel bir hani efkar umumi de böyle genel kamuoyunda bir umumi kanaat oluştu. Hepimiz de orada duruyoruz. Bir de şöyle bir tartışma yok. Mesela AK Parti liderliği değişecek mi? AK Parti bir olağanüstü kongre mi olacak? Yani böyle bir tartışma da yok. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin genel başkanıdır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır. Şimdi tabii şu soru sorulabilir. Efendim hani bir kez daha seçilmesinin önünde yasal engel var ve tamam bunlar teknik konular ama bu teknik konuların ötesinde ya işte bu Tayyip Bey'in yerine Ahmet Bey olsun. Ahmet Bey ile beraber yanına Mehmet Bey'i de koyalım. Ortak bir ittifak. Bunlar nereden çıkıyor bunu anlamak çok zor. Şimdi o zikrettiğin isimleri yani müşahhas olarak onları kastederek söylemiyorum ama onlardan fazlası da var. Yani ben açık
2: söyleyeyim. Ben onlarda gördüğüm için söyledim sosyal medyada.
0: Tabii o görüneni İkisi söyledim.
2: Bir o dedi biri. Ama bir isim Berat Albayrak'ın adını andı birisi, birisi evet, Bilal Erdoğan dedi. Nereden çıktı?
0: Ne maksatla bu yapılıyor anlamak zor. Şimdi şunu söyleyeyim ben mesela. İki yıldır hatta 2 yıldan daha uzun süredir. Yani bir önceki seçimlerden önce de AK Parti çevrelerinden olduğunu bildiğim kişiler tarafından bana yani gazeteci olarak bana yönelik ya sence hani Erdoğan'dan sonra kim olur? Böyle sorular geldi bana. Çok tuhaf bir şey bu. Yani bu soruyu soranlara da ben dönüp dedim ki hayırdır siz bu soruyu niye soruyorsunuz? Yani bu soruyu sormanızı gerektirecek bir durum. Mesela Türkiye yönetilemiyordur. Mesela bir yönetim krizi vardır. Tamam sorarsın. Mesela CHP yönetilemiyor bak. CHP yönetilemiyor. Yönetilemediği için de soru soruluyor. CHP kim yönetecek diye.
2: Ya da böyle bir iddiası şimdi, olan birileri vardır. Parti içi değil mi?
0: Bravo. Ya da iddiası olan biri var. Hani ben Erdoğan'ın yerine adayım falan diyor. Ben oraya geçeceğim diyordu. Onu mu koyuyor? Hayır öyle bir şey yok. Fakat bazı insanlar o üçüncü şahısların da haberi yok bundan büyük ihtimalle. Yani işte Berat Albayrak diyor büyük ihtimalle değil ben eminim ya hiçbir şekilde haber olmadı tahmin ediyorum. Ya da işte Bilal Erdoğan.
2: Ya böyle bir şeyle mi gündeme gelinir bir de yani değil mi?
0: Bu niye gelinsin yani ne kadar yakışıksız ne kadar biçimsiz ayrıca hoş olmayan bir şey. Bir dönem Süleyman Soylu ile ilgili benzer şeyler oldu o da son derece yakışıksızdı. Sayın Soylu bu o iddiaları 10 kere belki yalanladı. 10 kere yalanladı gene söylemeye devam ettiler. Hiçbir şey olduğunu yok ki işte görüyoruz ne olduğunu. Şimdi bunu şunun için söyledim. Ben bir defa bu adaylık konusu yani tartışmanın başlangıcını ve yürüyüş biçimini anlamakta zorlanıyorum. Yani neden çıktığı hala tam yerli yerine oturtamıyorum. Ama şunu tahmin etmek zor değil. Siyasette hala puslu hava peşinde koşan bazı unsurlar var. Var yani işte o AK Parti'yi bir daha mı bölecekler falan dedin ya. Yani bunlar Türkiye'nin merkez sağ siyasetinden ya da Milli Görüş Hareketi içinden ya da AK Parti'den gelen ya da belki başka mahvillerden de gelen Türkiye'nin iktidar bloğunda da bir puslu hava oluşsun. Biz de bu arada hazır seçime yaklaşıyoruz. Seçime kalmış 2 yıl. Bu arada dünya dengeleri de çok karman çorman. Ha, bu arada bize de bir ikbal şansı doğar mı acaba? Mesela ben oyun dışında kalmış bir figürüm diyelim. Yani beni artık bana gazetecilik yaptırtmıyorlar. Ben de bir fırsat bu fırsat diyorum ki gazetelerin hepsi kapatılacak diye bir dedikodu yayıyorum. Ortaya onu çıkartıyorum. Bir anda kıymetli bir adam haline geliyorum. Örnek olarak verdim. Doğru. Bu tip arayışlarda olan kişiler olabilir. Ama ben bana bundan 3 ay önce de sorulsa, 6 ay önce de sorulsa, 1 yıl önce de sorulsa ki sevgili Melih şahsi sohbetlerimiz ikimiz arasındaki şahsi sohbetler nedeniyle sen de biliyorsun senin görüşün de çok farklıdır. Ben de seni biliyorum. Onu da söyleyeyim. 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır, 5 yıldır biz bu soruları yadırgayan insanlarız. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili bir şüphe mi var? Bir istifa mı var? Ya da Türk devletinin yönetimiyle ilgili bir sorun mu var? Cumhur İttifakı'yla ilgili bir sorun mu var da soruluyor diye soruyoruz. Bu şu anlama gelmiyor. Adı üzerinde ittifak. Cumhur İttifakı'nın içinde çeşitli şeyler olabilir. İstişare süreçleri olabilir. Bir yasa şöyle çıksın çıkmasın böyle olsun olabilir. Olabilir adı üzerinde ittifak yani. Hatta başta o ittifakın içinde yer alıp şimdi içinde yer almayan partiler tabii var. Bu da olabilir. Bunlar ayrı konular. Ama onun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti düzgün yönetiliyor. şunu da iddialı söyleyeyim, tarihinde yönetilmediği kadar düzgün yönetiliyor. Bu kadar savaşın, belanın, pisliğin arasında tertemiz bir barış adası olarak kalmayı başarıyor. Ve bizim sorunlarımız da bu düzeyde

0: tartışılacak sorunlar değil. Yani şunu bahane edemezsiniz. İşte AK Parti halktan kopuyor. O zaman bir tane halkla ilişkiler kurma ombudsmanı atayalım. Hayırdır ya? Ya gerçekten merak ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla ilişki kuracak yani melekesi, yeteneği, birikimi yok. Yani siyasetin içinde bugün onlarca yıldır siyasetin içinde bu konuda da en başarılı performansı göstermiş olan siyasetçiden bahsediyoruz. Ve onda böyle bir eksiklik var.
1: Ama biz, biraz çıktı gibi. Şimdi CHP'de bir takım tartışmalar var ya, iç tartışmalar varken. Bunu ortaya atıp bu tartışmayı başlattılar geçen hafta. CHP'nin kanallarında hani artık biraz CHP'yi tartışmayı bırakalım da AK Parti'deki bu içi konuyu konuşalım diye Halk TV, Sözcü aynı KC'lerle. AK Parti'de işte Bilal Erdoğan mı, Berat Ayrak, Albayrak mı? Yani o tartışmanın üzerine biraz da onlar topu o kaleden çıkarmaya çalıştılar. Evet, evet. Kaleye girmiş. Ya biz hep CHP'yi konuşuyoruz dediler.
2: Sosyal
1: bu adamlar.
2: Medyada,
1: hani onu çıkaralım. Batı'da, ona biraz malzeme tabii oldu. Anlatabiliyor muyum?
0: Tabii,
1: onun
0: tabii
1: üzerine geldi. Yani bu tartışmanın biraz karşı hamle gibi geldiğini gördüm ama.
0: Ama çok karşı hamle gibi ısıtılmış da olabilir. Unutmayalım yani, bir karşı hamle gibi ısıtılmış da olabilir. Şimdi tartışılıyor.
1: Gerçi buradakiler başlatıyor yani, burada görünenler bu tartışmaları.
0: Tamam
1: başlatıyor.
0: Ama belki de öyledir zaten. Bu oyun belki de öyle kuruluyordur, bilmiyorum. Çünkü bayram değil, seyran değil.
1: Doğru, AK Partili isimler böyle dedi deyince.
0: Tabii. Yani AK Parti adına konuşma ehliyeti olan kişi, mesela Ömer Çelik mi söylemiş bunu? Bir AK Parti'nin grup başkan vekili mi söylemiş? Ya da yetkili biri mi söylemiş? Cumhurbaşkanı yardımcısı mı söylemiş? Bunu bilmiyoruz yani. Ortada böyle bir şey yok. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey de çıkıyor ortaya. Dediğim şey çıkıyor. Çok uzatmayayım, şunu söyleyeceğim. Yani tartışılacak bir şey varsa biz de tartışalım. Yani gerçekten AK Parti'nin lideri kim olacak gibi bir tartışma varsa biz de tartışırız yani. Ondan korkacak değiliz ama.
1: Buna.
0: Yok, öyle bir konu yok. Neyi tartışacağız yani? Bir kişinin attığı bir tweet üzerinden, bir kişinin sosyal medyada yaptığı bir yorum, ki yorum serbest. Herkes istediği yorumu yapabilir. Özgür bir ülkeyiz yani. O da ayıp değil. Ama bir kişinin yaptığı yorum üzerinden biz bir kaşık suda fırtına kopartamayız ki. Bunu yapmaya hakkımız yok, çünkü konuştuğumuz makam Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten makam. Öyle kritik bir şey var yani, şu değil. Biz işte tapu müdürü kim olacak gibi bir şey tabii, konuşmuyoruz tabii yani.
1: Geçen hafta da Devlet Bahçeli de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Yine Mehmet Uçum'un bir tarih verdiği bir şey vardı. Bülent abi, sen geçen programda hatırlattın. İşte Kasım olabilir 2027. Ya da
2: Kasım
1: ilk ayların Mart 2028 tabii olabilir gibi bir açıklaması vardı. Devlet Bahçeli de grup toplantısında bu açıklamadan sonra bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Var değil mi Samet sesi Devlet Bey'in? Bir dinleyelim mi?
3: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye'yi istikrar içerisinde büyüten bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz. Değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor. Onlar üzerinde tartışmalar ve hesaplar yapılıyor. Ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir. Biz de arkasındayız.
1: Evet, Devlet Bahçeli Bülent abi geçen hafta aslında bir nevi bugünkü bu bizim konuştuğumuz konuları da açıklık getiriyor. Bir takım isimler telaffuz ediliyor diyor, tartışma yapılıyor diyor. Belli ki Cumhur İttifakı arasında bir görüşme oluyor. Değil mi? Yani bugün böyle anlayabiliriz. Bu konu
2: devamlı. Şimdi bir kere herkes Cumhurbaşkanımız Devlet Bey, Devlet Bey Cumhurbaşkanımıza geldiği zaman sadece böyle zannediyorlar. Telefonda konuşabilirler dakika. Evet. O kadar çok. Bir de haberimiz bile olmaz. Buluşurlar, haber vermez, ruhumuz bile.
1: Şu açıdan diyorum. Yani bugün Ömer Çelik bir açıklama yapıyor. O da mesela MKYK'da konuşuluyordur. Devlet Bey de böyle söylediği şu tartışmalar evet, var. Aralarında da tabii ki Cumhur İttifakı var. Elbette görüşüyorlar.
2: Zamanında seçim yapılacak zamanında kelimesi o kadar önemli ki onun üzerinden yürütülüyor bir mekanizma.
1: Şimdi neden? Ne zaman yapılması
2: çünkü
1: gerekiyor?
2: Çünkü bu yeni seçime gitmemiz için Cumhurbaşkanımız aday olacak. Aday olması için parlamento karar alması lazım.
1: Seyircilerimiz de netleşsinler Bülent abi. Evet. Biz işin çok fokustan odaklandığımız için herkes her şeyi biliyor deyip böyle hani hızlı da geçiliyor ama Mayıs 2028'de seçimlerin tarihi doluyor değil mi?
2: Evet.
1: Biz bu seçimleri 14-28 Mayıs'ta
2: birinci
1: yaptık.
2: Tur.
1: Yani dolayısıyla 2028 Mayıs'ında yapılması gerekiyor. Şimdi yasal olarak baktığımda bir gün, bir hafta böyle bir tarih verilmemiş. Yani ne zaman seçim yapılırsa erken seçim olur, anayasaya göre bakıyorum. Seçimlerin yenilenmesi ifadesi kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla burada bir süre sınırı yok. Yani bir hafta önce

0: yaparsınız, bir ay önce yaparsınız, erken seçim olur gibi bir süre sınırlaması yok. Dolayısıyla 2008-20 tarihinde biz seçim bekliyoruz, öyle mi? Şimdi anladığımız bu.
1: Evet. Şimdi
0: Devlet Bey de onu söylüyor.
1: Şimdi meclis kararı meclis alacak. Bu teklifi de ittifaktan gelmeyecek. Milletvekilleri teklif edecek. Biz diyecek, bir önerge verilecek. Diyecekler ki önerge 50 tane milletvekili, 100 milletvekili, seçimler 9 Kasım'da yapılsın. 2027. O laf oradan çıktı. Ya böyle orada yapılır mapılır, onun özelliği var. İçinde yatan birçok içeriği var.
0: Şimdi Kasım mı telaffuz edildi, ben
1: Mehmet
0: duymadım.
1: Uçur çıktı. Şimdi böyle bir önerge verildiği zaman 16 Nisan 2028'de yapılsın diye bir önerge verirler. Bunu meclis kabul eder.
0: Tamam.
1: Kabul ettiği anda meclis kabul edecek. Seçime meclis götürecek.
0: Eyvallah. 400 milletvekili, 360 milletvekili bulunduğunda bu tarih verilebiliyor. Ama şu an için bir erken seçim, yani ne zaman olursa seçim erken olacak, onu merak
1: ediyorum. Yok, 400'e gerek yok. 360 yeterli. Evet. 360 kişi verdi. Evet dedi, 16 Nisan olsun, olansız da seçime gideceğiz.
2: Erken seçim mi oluyor işte o?
1: Erken seçim, erkene alınmış seçim. Yeni erken seçim eski oluyor. Parlamenter sistemdeydi. Burada o mekanizma farklıydı. Burada erkene alınmış seçim. Bu seçimi erkene alma iki türlü olur. Anayasa yazıyor. Bir cumhurbaşkanı götürür.
0: Ama o zaman kendisi aday olamaz.
1: Geçen sefer kendisi götürdüğü için bu sefer öyle bir hakkı yok.
0: Evet.
1: 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanımız aldı kararı. Kendisi aldı. Yenileme kararını aldı. Bu sefer meclis yenileme kararı alacak. Anayasada yazıyor bu. Tabii bu böylece bir rakam çıkacak ortaya. Benim kanaatim 16 Nisan'da olacak diye düşünüyorum. Ben
0: bir ay kadar önce
1: de,
0: diyorsun.
1: Bir yıl değil de 2028'e kalması lazım. Çünkü ekonomik politika 2027 yılında bitiyor. 2028'de Türkiye rahatlamış, ekonomi düzelmiş. İran savaşı, bilmem Ukrayna savaşı, bölgedeki gelişmeler nedeniyle ekonomik politikalarımız üst üste çakışıyor. Bunun sonuçları 2028 Ocak ayından itibaren Türkiye'de rahat edecek. Emekliler rahat edecek, çiftçiler rahat edecek, imkanlar açılacak.
0: Anladım, o tabii AK Parti'nin değerlendireceği, yani seçim kazanmak için, ama ben yasal olarak merak ediyorum. Hani nasıl bir takvim öngörülebilir, tahminlerimiz neler? Sen de diyorsun ki böyle düşünür AK Parti, Nisan gibi düşünür.
1: Nisan bu açılardan diyorsun. Ben. Çünkü en güzel seçim zamanı, yıllardan beri bunu, ben o 40 senedir seçim gezilerini dolaşan bir kişi olduğum için, en iyi mevsim mesela Mart dediler. Mart iyi bir seçimdir. Haziran uygundur ama Mayıs da uygundur. Genelde sonbaharda yaparlar seçimleri. Türkiye'nin seçimlerinde yoğunluk sonbahardadır, Ekim seçimleridir.
0: Millet tatilden gelsin falan diye mi düşünüyorum?
1: Gayet dönüş var. Çünkü Türkiye'de yurt dışına gidenler var, gelenler var. Yurt dışında da oy, evet, kullanıyorlar. Yani hareket var. Bunlar o kadar önemli ki. Neden? 50 artı 1. 1 dediğimiz o 1 değil. 1 kişi.
0: Evet.
1: 50 çıktı değil mi? 1 kişinin oyuyla gerçekleşecek bir konu bu.
0: Peki şimdi bakın, Bahçeli'nin seçimlerini zamanında yapılacak açıklaması da var. Geçtiğimiz hafta da bunu söylemişti. Yani daha önceki tarihlerde bir seçim olmayacağına dair bir ifade olarak mı okuyacağız Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasını?
1: Öyle
0: aldılar. 2027 denildi. Yine o az önce adını saydığımız isimler ya da benzeri isimler de, çünkü net tarihler de veriyorlardı. 2027 Aralık olacak, evet, bilmem ne olacak. O zaman 2027 tarihine dair bir öngörü ortaya çıkmıyor gibi.
1: Daha önce vardı. Bey, yoğundu.
0: Evet.
1: Şu anda bu ikinci bir tarih çıktı. 2028'in Nisan'ı mı yapalım, Mart'ında mı yapalım? Yani herkes Kasım'da, bütün herkes hazırdı buna partilerde. Hı. 2027 Kasım'da seçim olacakmış gibi. Bunu da zorlayan CHP oldu. Başka bir amaçla erken seçim, erken seçim mitingler. Özgür Bey, Ekrem İmamoğlu'nu milletvekili yapmak için, onun için erkene, evet, Ekrem İmamoğlu için başladılar. Erken seçim tartışma kamuoyunda acaba olacak mı tartışmasını getirmişti. Kasım genel bir kabuldü. Şimdi benim kanaatim 16 Nisan.
0: Nisan 2028 diyorsun sen.
1: Artık
0: şimdi şöyle bir durum var. Devlet Bey de daha önceki bir açıklaması da vardı. Yine bu tartışmalar hiç yokken aslında 2024 civarı bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı adayımızdır diye. O ses de var aslında. Onu da bir dinleyelim.
3: Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum. Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.
0: Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması 2024 yılındaydı. Bu dönemlerde bu terörsüz Türkiye süreci başladı değil mi? Ben yanılmıyorum, o dönem
1: başladı. Evet, 1 Ekim 2023'te başladı. 23,
0: bu da Kasım konuşması. Evet. Devlet Bey de bunu Kurultay'da. Sürekli söyledi değil mi? Kurultay'da da. Yani evet. Bu süreç gerçekleştirilsin, bu işte toplumsal barış süreci sağlansın. Cumhurbaşkanı da bu sürece devam ediyor diye. Şimdi bir anayasa değişikliği tartışması bekliyor muyuz o zaman önümüzdeki dönemde? Bülent abi yasa diyor. Parlamento kapanmadan bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bir yasa ya da daha kapsamlı bir anayasa değişikliği tartışması olur mu sizce?
2: Ya ben öngörmüyorum. Yani aslında yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılacak işler var gibi gözüküyor. Bunlardan bir tanesi işte bu terörsüz Türkiye konusu. Akabinde bir de bunun terörsüz bölge meselesi var.
0: Evet.
2: Mesela ben biraz önce ekleme yapacaktım. Sayın Hakan Fidan'ın bölgedeki turları aslında şuna işaret ediyor. Yani biraz teyide muhtaç bilgi ama bu PKK terör örgütünün döküntüleri şu anda şehirlerde geziyor.
0: Evet.
2: Musul'da, Erbil'de, Kerkük'te silahları yukarı bırakmışlar. Terörist kıyafetleri de dağda. Normal o gün işte bölgenin kıyafetiyle çarşı, dükkan, pazar geziyorlar şu anda.
0: Silahlar dağda.
2: Tabii. Ve bundan Barzani de rahatsız. Eskiden biliyordu. Yani PKK terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde nerelerde olduğunu biliyordu. Şehirde gündelik hayata karışmıyordu bunlar. Şu anda böyle bir içli dışlı olmuşlar. Dolayısıyla Barzani'nin oradaki özerk yönetimini de sıkıntıya sokuyorlar.
0: Ne yapacağı belli olmayan tipler sadece.
2: Şimdi orada belki organize suç işlerine girecekler. Belki başka birilerinin taşeronluğunu yapacaklar. Bu konuda çok rahatsız. Dolayısıyla Türkiye'nin politikasına geliyor, geldi biraz Barzani. Dolayısıyla o terörsüz bölge meselesi giderek genişliyor.
0: Siz başlarda biraz eleştirel ve temkinliydiniz. Onlar da biraz pozitife doğru evrilme var.
2: Başına buyruk hareket ediyordu doğru. Barzani. Hem Kamışlı'ya geliyordu, toplantı yapıyordu, Cizre'ye geliyordu. Böyle bir lider pozisyonunda, evet. Yeni Kürt lideri gibi ortalarda geziyordu. Şimdi şeyi düştü.
0: Süngü biraz düştü.
2: Evet, o da Türkiye'nin işte Sayın Hakan Fidan'ın hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bölgedeki etkinliğinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bunları halletmeden sanırım bir anayasa, yani ben şahsen öngörmüyorum.
0: Yasal ya, bir
2: daha doğrusu yani. Önceliği yok. Hatta şunu da dahil edebiliriz. Siyasi partiler kanunuyla ilgili Sayın Devlet Bahçeli'nin çok önemli açıklamaları olurdu zamanında. Yani bir ahlak çerçevesi getirmek, evet. Lazım siyasi partiler kanununa diye. Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu son durum aslında Türk siyasetini biraz da tetikliyor yani. Bu,
0: böyle bir ihtiyaç olduğunu,
2: evet,
0: da gösteriyor.
2: Bu bazı boşlukları kapatmak lazım. İşte yerel idarelerin bu kadar çok rahatlıkla özel sektörle içli dışlı olmaları. Yani devlet ihale kanunu bazı şeylere yetmiyor aslında baktığınızda. Yani denetimi tam olarak sağlayamıyor. Belki o da olabilir ikinci bir plan. Bir genel bir durum. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçüncü bir kriter bence şu anki durumu daha netleşmedi. Yani Türk siyasetinde şu an nereye oturdular belli değil.
0: Bir erken seçim olsa iyi de olmayacak CHP
2: ya
0: için.
2: Bir tarafta
0: baskın, evet, gibi olacak.
2: Parçalı bir görünüm gösteriyorlar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bunları görmek ister.
0: Yani, CHP'de de bir netleşme olsa, evet. Ana muhalefet de seçimi anladı mı? Çünkü baskın seçim gibi hakikaten. Dediğin gibi Bülent abi. Erken seçim diyen Özgür Özel'di ama şu an yani en kötü duruma düşecek onlar olabilirler, evet,
2: yani
0: bu süreç
2: bunların
0: içerisinde.
2: Hepsine birlikte bakmak
1: zaten
2: için.
0: Netleşmesi lazım.
1: O yedek partiyi de bunun için aldılar. O baskın seçim falan diye bir taktikle aldılar. Aslında hazırlık kalıyorlar. Çünkü o baskın seçim olmayacak. Yani öyle bir seçim olmaz zaten.
0: Erdoğan böyle yarışmıyor. Evet. Biliyoruz yani baskınla, şunla bunla. Zaten bu şey sistemi de, yeni sistemi, Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli de ülkeyi bir şekilde bu zırt pırt seçime gitmekten kurtarmak içindi. Yani bu, şimdi İngiltere'ye de konuşacağız İrfan Hocam. İngiltere'de 10 yılda 7. başbakan geliyor. Yani bugün gitti yeni başbakan. Biz parlamenter monarşi sisteminde de artık başka tartışmalar var. Peki İrfan Hocam, bu artık seçimleri

0: Önümüzdeki dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi, Cüneyt Hoca bir bölgesel de bir perspektif çizdi. Bu bağlamda Türkiye seçimleri siz nasıl tahmin ediyorsunuz? Nereye oturur zamanına dair tahminleriniz?
1: Yani ondan önce mesela başkanlık sistemine geçmekle Türkiye nasıl bir kazanım elde etti, belki oraya bakmak lazım. Çünkü yaklaşık işte 10 sene oldu başkanlık sistemine geçeli. O zamandan günümüze Türkiye olağanüstü badireler atlattı. Şimdi etrafımıza baktığımızda Suriye'de iç savaş devam ediyordu. Suriye'ye Türkiye 3 kez müdahale etti. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı, hatta dördüncüsünü de ayrı olarak saymak lazım. Yine baktığımızda etrafımızdaki coğrafyadaki gelişmelere Türkiye yekpare halde müdahale etti. Transkafkasya'da 30 yıla yakın işgali sonlandıran olaya Türkiye müdahale etti. Parlamenter demokrasi içerisinde bütün bunların yapılması son derece zordu. Türkiye'nin ulusal gücünün pozitif yönde artması anlamında doğru bir adım parlamenter demokrasiden başkanlık sistemine geçiş. Mesela en son ben şimdi IMF'in bu konuda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini gösteren ekonomik verisini okumak isterim. Şu an itibariyle Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 640 milyar dolar. Ve bu nominal fiyatlarla fert başına 19 bin dolar düşüyor. Satın alma gücü paritesine göre
0: bu önemli. Satın alma
1: esas aldığımızda paritesi. Yani uluslararası kıyaslamalarda ikisi de kullanılıyor. 4 trilyon dolar ve 46.670 lira fert başına. Tabii burada yani nominal rakamlara göre baktığımızda Türkiye dünyada gelişmişlik sıralamasında 16. sırada. Satın alma gücü paritesine göre baktığımızda 11. sırada. Eğer parlamenter demokrasiyle Türkiye başkanlık sistemine geçmeseydi, yönetilmiş olsaydı bu rakamları yakalamamız mümkün değildi.
0: Pandemiyi de unutmamak lazım hocam. Yani dış politika çok önemli. Pandemide düşünün, İçişleri Bakanlığı başka birinde, işte Sağlık Bakanlığı başka birinde ya da hükümetin hemen bir seçime gittiğini, seçim tehdidinin kapısında olduğunu düşündüğümüzde içinden çıkamazdık yani.
1: Bir siyasal istikrar var. İşte karar alma bakımından dağınıklık yok. Yani yekpare bir duruş var. Bu tabii Türkiye'nin ulusal gücünü pozitif yönde arttırıyor. Bunu dışarıdan objektif bakan herkes söylüyor. Bu genel kontekst içerisinde baktığımızda Türkiye'nin kendine özgü bir sistemi var. Ne ABD'deki başkanlık sistemine benziyor, ne Fransa'nın ve Rusya'nın uyguladığı yarı başkanlığa benziyor. İkisinin arası kendine özgü bir model. Toplamda Türkiye'nin ulusal gücünü artıran bu model, buna rağmen bir takım sorunların çözümü konusunda gecikmeleri de neden olabiliyor. Yani bunu hepimiz yaşıyoruz. Çünkü birden fazla bizi doğrudan etkileyecek dış olaylarla karşı karşıyayız. İşte bir taraftan Avrupa Birliği ile neredeyse 2005'ten bu zamana kadar 20 yılı geçti. Hukuken devam eden, fiilen tıkanan bir adaylık müzakere süreci var. Öte taraftan İslam dünyasının böyle harekete geçmesi, kolektif hareket etmesi için Türkiye olağanüstü çaba gösteriyor. 2017-18'de Birleşmiş Milletler'de ABD'yi sıkıştıran bir kararın alınmasını Türkiye tetikledi.
0: Evet.
1: Bir bütün olarak baktığımızda doğru yönde atılan bir adım. Kronik bir takım sorunlar da var. Gelir dağılımı bozukluğu var. Ama bu her zaman olan bir şey Türkiye'de.
0: Bu da başkanlık sisteminin tartışması değil, Türkiye ekonomisinin tartışması biraz herhalde, değil mi? Başkanlık sistemiyle mi alakalı görüyorsunuz? Denge denetleme mekanizmalarının biraz daha işlevsellik kazanması, parlamentonun biraz daha işlevsel olması, dediğiniz gibi bu konularda da bir takım tartışmalar pekala açılabilir başkanlık sistemine
1: dair ama. Ben buradan tekrar bir geçmişe dönüş olacağını düşünmüyorum. Yani parlamenter sisteme gidilmesini savunanlar olmakla birlikte Türkiye'nin menfaatleri bu sistem içinde kalmayı gerektiriyor.
0: Evet, var mı bu konuda ekleyecekleriniz? İran konusuna geçeceğiz. Ömer Çelik'in açıklamaları net. Az önce programa başlarken de size söyledik. MKYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bizim adayımızdır dedi, Ömer Çelik AK Parti sözcüsü. Erken seçim tartışmalarına dair de Seçim zamanında olacak. Erdoğan'ın yanındayız diyen Bahçeli'ye teşekkür etti. Bu da akşam saatlerinin son dakika

0: işçiliğe teşekkür etsinler.
1: İyi yani dediğimiz bu, olmadı diye.
0: İyi dediğimiz olmadı diye.
1: Ama bu durum kronikleşti Gaffar. Yani seçim bitiyor, Adnan Bekir çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, ilk seçimi kazanamamışız. Ben de zaten Erdoğan'a oy vermiştim diyor. Şimdi başka Beren Şimşek'e bakıyorum, Gürsel Tekin'e bakıyorum. Şey cephesinde ilk bizimkiler seçimi kazanamamıştı. Şimdi de iyi ki erken seçim istedik, olmadı diyecekler Bülent abi. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama iyi ki planlarına uygun gitmiyor siyaset
0: kurumu. İyi ki arzu ettikleri gibi gitmiyor, öyle diyelim. İyi ki arzu ettikleri gibi gitmiyor. Çünkü şunu da açıkça konuşmamız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün içinde bulunduğu krizin temel sebebi, partiyi yöneten belirli bir grubun uzunca bir süredir iplerini ve ajandasını batıya bağlamış olması.
1: Ne yazık.
0: Çıpasını batıya atmış olmasıydı. İyi ki de arzu ettikleri gibi gitmiyor. Bir şekilde işler başka şekilde gelişiyor. Yoksa Türkiye bunun bedelini öderdi. İrfan Hoca'nın demin söylediği o ekonomik başarılara ya da sıhhatli bünyeye ulaşamazdık. Yani biz kötü olanı görüyoruz. Diyoruz ki hayat pahalılığı var. Hayat pahalılığı var. Ama bir de öbür tarafta başka bir şey daha var. Yani iyiye giden bir şey daha var. Onu görmek zorundayız. Şayet arzu ettikleri gibi gitseydi, CHP'yi bugüne kadar yöneten zihniyeti diyorum, onların istediği gibi gitseydi, hem hayat pahalılığı olacaktı, hem de bir de böyle ensemizden, göbeğimizden batıya bağlı olacaktı. İkisi bir arada olacaktı.
1: Evet. Gelelim Amerika ve İran arasındaki müzakereleri. Genel olarak olumluydu Cüneyt Hocam, değil mi?
2: Bu bir önceki konuşmaya bir şey ekleyeyim.
1: Tabii ki.
3: Kapatamadık.
1: Yani bayağıdır da evet.
2: Ya şimdi tarihe şöyle baktığımızda muhalefet dediğimiz kavramda aslında şöyle iki olgu var. Bir tanesi yönetime karşı muhalefet, bir tanesi de iç muhalefet, yani parti içi muhalefet. Mesela bunu biz işte 1946 seçimlerinden önce Adnan Menderes ve arkadaşlarının önce iç muhalefetle başlayıp sonra o dışarıdaki muhalefeti, yani sesi çıkmayan muhalefeti alıp iktidara yürüdüğünü
1: CHP'nin
2: görüyoruz.
1: CHP'nin içinde başlayan evet. Muhalefet sonra DP ile devam eder.
2: Devam etti. Şimdi Gaffar Bey'in dediği o konu üzerine konuşuyorum. İç muhalefette bulunanlar şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı bir muhalefet geliştiremiyorlar. Hı. Onun yani Adnan Menderes olayının tersine. Orada İnönü'ye karşı çok büyük bir muhalefet vardı.
1: Evet.
2: Ve en sonunda da onu yazılı olarak da ilan ettiler. Şimdi bunu, bu muhalefeti, iç muhalefeti o dışarıdaki CHP ve onun devamındaki muhalefetle bütünleştiremiyorlar. Çünkü geldikleri köken itibariyle AK Parti'nin içerisinde çok etkinler. Yani dışarıyla o muhalefet, iç muhalefetle dışarıdaki muhalefet, CHP muhalefeti birleşemiyor. Yani çok zor bir konumdalar.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla bunu nasıl yapacaklar? Örtülü böyle dokunuşlarla muhalefeti Sayın Cumhurbaşkanı'nın reddiyeti üzerine bina etmeye çalışıyorlar. Bunu da politik olarak da milli görüş çizgisinin içerisinde konumlandırıyorlar. Bak, burası çok önemli. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı milli görüşün içerisindeki milliyetçilik nüvesini Sayın Devlet Bahçeli ile çok önemli bir noktaya getirdi Türkiye'de.
1: Evet.
2: Tamam, başlangıçta milliyetçilik vurgusu yoktu AK Parti'nin genel politikalarında ama giderek dünyadaki genel durum milliyetçiliği dikkate almaya zorunlu kıldı.
1: O liberal dalga da değişti hocam zaten. Tabii yani. Hepimiz şimdi, beni de çok etkiledi ve şimdi bakıyoruz komik komik bulduğumuz
0: yok, dünya
1: şey
0: da değişiyor. Yani dünya da değişiyor. Zamanın ruhu yani falan diyor. Mesela ulus devletin yükselişi var. Milli sınırı. Kesinlikle. Dünyada var bu zaten.
2: Yani buradaki bu iç muhalefetin hem reddiyeti hem de muhalefeti politikayla birleştirmesini örtülü yaptıkları için böyle biz ara sıra böyle çatlak sesler duyuyoruz. Bunun sebebi bu aslında.
1: Buradan kaynak.
2: Ama dayanamayacaklar bir gün bunu açıklayacaklar yani. Çok, çünkü başka türlü siyasette yol alamazlar. Yani hem Cumhur İttifakı'na karşı duruyor mesela o milli görüşü temsil eden kanat. Hem de bir takım kendine yakın adamlarla tabii daha iyi bilirsiniz. Şeyin içerisinde, AK Parti'nin içerisinde konumlanıyorlar. Ama bunların hepsini Sayın Cumhurbaşkanı biliyordur.
1: Bence de yakından takip
4: ediyor. Bir ek yapabilir miyim?
1: Önemli. Hemen Bülent abi reklama gidelim. Bir cümle lütfen.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, bu açıklamalar yapılmadı. Sabahleyin Haymana Belediye Başkanı Koç AK Parti'ye katıldı. Evet, CHP'de istifa etti. Orada çok önemli bir konuşma yaptı Tayyip Bey. Dedi ki bu CHP'nin yaptığı bu hareketler Türkiye'de siyaseti rahatsız ediyor. Türkiye'de bir muhalefet boşluğu var. Bu boşluk üzerinden dedi çeşitli sıkıntılar var. Biz de bir milli ve yerli muhalefeti birçok sorunu çözdük. Fakat bir milli ve yerli bir muhalefeti

0: çözemedik. Bu olay dedi sıkıntı vermeye başladı. İç siyaseti rahatsız ediyor dedi. Onun devamıdır bu Ömer Koç'un.
1: Ömer Çelik.
2: Tabii o da kapatıyor bu tartışmayı.
0: Onu tamamladı. Yani içteki sıkıntıyı Cumhurbaşkanımız sabah yaptığı konuşmada, törende bunların mesajlarını verdi.
1: Beraber okumamız lazım.
0: Tabii bu da çok önemli. Bugün de zaten buna bir ek yapacağım. Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Avrupa Teşkilatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde tören yapıyorlar. Topluyorlar bütün Avrupa'yı. Ve kim gidiyor biliyor musunuz buraya? Murat Emir gidiyor. Grup Başkan Vekili. Ve bir de Genel Başkan Yardımcısı var. Bir hanımefendi ve açıklamaları var bunların bu konuyla ilgili. Türkiye'nin işte çok sıkıntı var, siyaset rezalet. Türkiye'de
1: dışarıya şikayet ediyorlar. Yine
0: şikayet etme
1: hikaye
0: mekanizmasını
1: Türkiye'nin
0: batıya da kaydırarak
1: dışarıda
0: Türkiye'nin sıkıntısını, Türkiye'yi tartışır hale getirilme mekanizmasının bugün üzerine bir toprak oyun bozuldu bugün. Hem
3: bu
0: sabah hem akşam yapılan açıklamayla.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakereleri konuşacağız. Bir takım iddialar önce geldi. Gerilim hat safhadaydı. Müzakerelerden sonuç çıkmayacağına dair aşırı yorumlar da yapılıyordu. O anları yansıtan bir haberimiz var. Şimdi onu bir izleyelim. Görüşmeler üzerine konuşmaya devam edeceğiz.
4: 18 saat süren görüşmenin öncesi de sonrası da gergindi. ABD ve İran bıçak sırtı bir müzakereden geçti. ABD-İran müzakereleri Pakistan ve Katar arabuluculuğunda İsviçre'deydi. Dünyanın gözünü çevirdiği görüşmede çok çarpıcı anlar yaşandı. İran heyetinin toplantıyı terk etmesi, Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlik, Katar Dışişleri Bakanı'nın Vance'i selamlamaması tarihi görüşmeden tarihi karelerdi. İlk gerilim Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman El Sani'nin ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'i selamlamamasıydı. Salona gelen Katarlı Bakan, Pakistan Başbakanı Şerif ve Genelkurmay Başkanı Münir'le tokalaşıp sohbet etti. Ancak hemen yanlarındaki Vance'in yüzüne dahi bakmadı. Sadece yerini aldığında uzaktan baş selamı vermeyi seçti. Göze çarpan bir diğer detaysa karşılama boyunca Şahbaz Şerif'in yüzündeki gerginlikti. Haksız olmadığı da ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Her şey İran heyetinin salona en son gelmesiyle başladı. Bu durum G7 zirvesinde liderleri bir saat bekleten ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Görüşme sırasında da Trump'tan İran'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşım geldi. Haberi alan İran heyeti toplantıyı terk etti. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, arabulucu heyetin başkanı Şahbaz Şerif'e durumu bildirdi. Şerif ikna etmeye çalışsa da nafileydi. Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden okundu. Uzaktan gelişmeleri takip eden ABD Başkan Yardımcısı Vance anlamaya çalışıyordu ki haber ona da verildi. Vance de şaşkınlığını gizleyemedi. Şerif ve Münir'in yanına giderek ayakta kısa bir görüşme yaptı. Toplantıyı terk eden İran heyeti ilerleyen zamanda geri dönmeyi kabul etti. Ancak bu kez de toplantı bittiğinde ABD heyetiyle birlikte görüntü verilmek istenmedi. Fotoğraf çekimi olmadan salonu terk ettiler. Bu fotoğraf karesini ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani paylaştı. Karede ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la mutabakat metni üzerinde çalıştıkları görülüyor. Dikkat çeken detaysa fotoğrafın sağ alt köşesinde saklı. Vance'in kullandığı bilgisayar ABD teknik heyetinden bir kadın çalışana ait. Şifreli kurulun bilgisayarı olduğu için çipli personel kartıyla çalışıyor.
1: Evet, Katar temsilcisi Vance önce selam vermedi ama daha sonraki görüntülerde oturuyorlar, bilgisayarda metni okuyorlar net bir şekilde. Bu arada krizin sebebi de Trump'ın yine küfürlü ve tehditkar ifadelerle bir tweet atması. Niye gülüyorum? Çünkü duruyor sabah başka bir şey yapabiliyor, akşam hep artık bunun bir tarzı olduğunu anladık Trump'ın ama Hürmüz'ü kapatırsanız geriye ülkeniz kalmaz, gerekirse de geçiriz, yerle bir ederiz diyor. Pezeşkiyan'ı da doğrudan hedef alıyor. Bu süreç içerisinde de İran heyeti içeriği terk ediyor. Kafar, Vance bu arada en uyumlu isimlerden birisi Amerika'da. Türkiye'yle ilgili olumlu açıklamaları çok.
5: Yani İran'la da barışı isteyen birisi. Hatta ben şunu da söyleyeyim. İran'a yönelik savaş konusunda en isteksiz olan Vance'di.

0: Hatta bu konuda İsrail'in provokasyonuna gelindiğini düşünüyor. Vance
1: İsrail'lerde nefret ediyorlar.
0: Amerikan hükümeti içinde İsrail'le mesafesini en iyi koruyabilen kişi. Muhafazakar bir Hristiyan.
1: Evet.
0: Siyonizm mensubu değil. Yani kendini Siyonist olarak ifade etmiyor. Hatta Trump'la kıyaslanınca Trump bayağı İsrail'in dümenine gitme şeyleri, hareketleri yapıyor. Vance öyle birisi değil. Zaten biraz magacılar da, yani hayal kırıklığına uğrayan, Trump'ın yaptıklarından hayal kırıklığına uğrayan magacılar biraz Vance'in hareketlerine ve tarzına sarıldılar. Bu konularda da yapıcı bir unsur. Hatta biz ona en son nereden hatırlıyoruz? Bu anlaşmanın haberi geldikten hemen sonra İsrail'den tepkiler yükselince İsrail'e yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Yani aklınızı başınıza toplayın. Bu Netanyahu aklı başında bir adam değil, açık açık kamuoyu önünde. Çünkü Trump diyor ki telefonda söyledim diyor. Vance öyle yapmıyor bak. Telefonda falan söylemiyor, açık açık. Bir video konferans şeyde, evet, basın toplantısında bunları söyledi. İsraillileri de çok kızdırdı. Yani bir Kushner'le ya da diğerleriyle mukayese edilecek bir tip değil. Özel bir profil. Bir özelliği daha var. Bu Trump'ın muhalifiydi.
1: Evet.
0: Daha sonra Trump'ın kampanyasına dahil oldu. Amerika'nın geleceği açısından da parlak bir figür olarak gösteriliyor. Şayet Amerikan siyaseti İsrail dominasyonundan uzaklaşma yönünde ilerleyebilirse, bunu başarabilirse, Vance'in de istikbali parlak olur. Buradaki görüşmeler açısından bakınca şunu söyleyeyim, iki cümle onu söyleyerek bırakayım lafı. Bu magazin kısımlarını çok ben ciddiye almıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü her iki tarafta çok ciddi bir pazarlığın içinde olduklarını biliyorlar. Gerçek bir savaş yaşandı. İran büyük oranda bu işten kazançlı çıktı. Benim kanaatime göre zaferle çıkmıştır İran. Yeri gelince tartışırız. Amerika ise artık kendi siyasetini revize etmesi gerektiğini görüyor. İsrail'e tam angajmanla yürünemeyeceğini, İran'la başka bir yöntem geliştirebileceğini görüyor. Ama tabii sonuçta her iki tarafında maliyetleri ve bir de iç kamuoyları var. Trump da o lafları, yani iç kamuoyu için mi söylüyor yoksa tekrar piyasalarla ilgili bir denge arayışı var onun için mi söylüyor, onu bilmiyoruz. Ama sonuçta heyetler hala orada. İranlılar şunu çok önemsiyorlar. Yaptıkları görüşmelerde çok onurlu bir pozisyonda durmayı önemsiyorlar. Ben bunu anlıyorum şundan dolayı, saldırıya uğrayan ülke zaten. Dolayısıyla saldırıya uğradığı için de o pozisyonu zora sokacak bir şeye girmez. Mesela sarılmıyorlar, poz vermiyorlar. Şimdi onu yapsa bile, o düşünsene yani İran kamuoyu.
1: O da çok tabii canım, bir sürü çok, kız çocuk ölmüş, tabii, okulda tabii, bir sürü asker
0: orada
1: ölmüş.
0: Orada bir acı da var, onun var, üzerine geliyor bu. Ama benim toplamda kanaatim şu, yani böyle açılamayacak bir çıkmazın oluşacağını düşünmüyorum. Görüşmeler ilerler.
1: Burada tek konu benim kafama takılan bu noktada, İran'da bir tek başlılık yok anladığım kadarıyla. Yani Hürmüz Boğazı'nda örneğin devrim muhafızlarına bağlı birlikler diyorlar ki, videolar yayınlıyorlar. Burası Tahran'daki takım elbiselilerin barış görüşmeleri yapacağı bir yer değil. Biz burada canımızı veriyoruz. Dolayısıyla İran içerisinde Pezeşkiyan'a ya da diğer yapıya dair bir takım farklı görüşler olabilir. Bu da İran'da başka bir sarsıntının yolunu açabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili Melih, bence öyle düşünmemizi istiyor İranlılar. Yani o da bence İran'ın pazarlık yöntemi. Yani şunu yapıyor. Ya ben razıyım da işte bak arkadaki silahlılar buna razı olmuyor. Yani Trump'ın numaraları gibi bence İranlılar da bunu kullanıyorlar bence. Yoksa hani o böyle o kadar çok başlı bir şey yapı olsa heyeti gönder. Mesela ne yaptı ruhani lider? Dedi ki ya benim içime sinmiyor ama Cumhurbaşkanı bana garanti verdiği için izin veriyorum bu anlaşmaya dedi. Ya şimdi içine sinmiyorsa izin verme. Ama demek ki yani aslında yapmayı istiyoruz. Herkes pozisyonunu koruyor ve iyi polis kötü polis yapıyor. Benim kanaatim.
1: Falan hani
0: onun gibi biraz öyle yani.
1: İrfan da gülüyor. İrfan Sapmaz bizimle. İrfan merhaba.
2: Merhabalar Melih. Kafayı da çok güzel özetledi. Her iki tarafta oynuyor. Hem bu taraf hem o taraf.
1: Nasıl Amerika'daki hava İrfan peki? Nasıl karşılanıyor? Basın nasıl konuşuyor?
2: Şimdi bu arada yarım saat oldu şeydi. Ben ayrıldı artık İsviçre'den İngiltere'ye uçağa inecek yakıt için, sonra da eve dönüyor. Şimdi hemen ben sizin bu krizin arkasında neler oldu çok kısa bir iki bilgi vereceğim. Daha sonra J.D. Vance'in ağzından, şu anda kendisini takip eden muhabir arkadaşlarımızın notlarından onları aktaracağım. Dün akşam toplantı sırasında işte birisi giriyor İran Dışişleri Bakanı'na, Arakçı'ya bir not uzatıyor. Notta da Donald Trump'ın açıklamaları yer

0: var. Arkasından heyetten birisi işte kağıdı havaya kaldırıyor, gösteriyor. Bu nedir diyor, yani Trump'ın açıklamaları. Ve daha sonra orayı terk ediyorlar. Arkasından tabii bunların İran'a dönebileceği ihtimali üzerine Donald Trump talimat veriyor, emir veriyor ve İran hava sahası kapatılıyor. Zaten hatırlayacaksınız, Donald Trump'ın açıklaması vardı, eve dönmelerine izin vermem demişti. Bu tabii hava sahasını kapatarak bunların gidişine izin vermeyeceğinin net mesajını Donald Trump bu şekilde hava sahasını kapatarak veriyor. Daha sonra kriz çözülüyor. Şimdi J.D. Vance'e bunu muhabir arkadaşlar soruyorlar. Diyor ki, Vance Başkan Trump'ın dün İran'a yönelik tehditlerini yenilemesinin ardından İranlıların bir noktada müzakerelerden çekilme tehdidinde bulunduğunu, ancak yerel saatle gece 01'i geçene kadar müzakereye devam ettiklerini söylüyor. Şimdi Trump'ın tehditlerini, müzakereleri sekteye uğratıp uğratmadığı sorulduğunda J.D. Vance, hayır, sistemi sekteye uğratmadı. İranlar konusuna gelince evet, çekilme tehdidinde bulundular. Ya da en azından sosyal medyada çekileceklerine dair tehditler vardı. Ancak dün gece saat 1'i geçene kadar müzakere ettik, yani çekilmediler. Ve teknik ekipleri hala burada İsviçre'de diyor. Sonra İranlara dün şunu söyledik, biz Y kuşağı mensuplarının atıp tutma olarak, işte trash talk diyorlar İngilizcesi olarak, adlandırabileceği türden söylemlere girdiğinizde ABD Başkanı'nın buna yanıt vermemesini veya durumu düzeltmemesini bekleyemezsiniz dedik diyor J.D. Vance İranlara. Vance teknik ekiplerin önümüzdeki günlerde, haftalarda müzakerelere devam edeceğini söylüyor. Sonra devam ediyor. Temeli attık. Henüz evi inşa etmedik ama Amerikan halk adına iyi bir noktaya ulaşmak için başarılı bir temel oluşturduk diyor. Lübnan'da ateşkes konusunda ne tür bir ilerleme kaydedildiği sorulduğunda J.D. Vance şunları söylüyor. Sanırım çatışma yönleme mekanizması olarak adlandırdığımız sistemi kurma konusunda oldukça başarılı olduk. Ancak bu mekanizmanın asıl işlevi, bir olay yaşandığında tarafların birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasını sağlamaktır diyor. J.D. Vance, dün İsrailler, Lübnanlar, Suudiler ve Emirlikler ile temas halinde idik diyor.
1: İrfan, şu şeyi biraz ABD'nin açsana ya. Bu diyor yani, sizler bizim milenyum kuşağımızın çöp laf diyebileceği türden laflara girdiğinizde Trump da karşılık verir diyor. Aslında sesini de bir dinleyelim, o çöp laf ifadesi neye karşılık geliyor? İranlılar ne diyor, onu bir anlayalım mı?
2: What we told the Iranians yesterday is when you guys engage in what us millennials might call trash talk, you can't expect the President of the United States not to respond and not to correct the record. So when they say things that aren't true, the President is going to respond to it. I'm going to respond to it. Americans are going to respond to it. When they make threats that aren't rooted in reality, they have to accept that the President of the United States is actually going to set the record straight. That's all that happened. So yes, there was a little bit of threatening, there was a little bit of whining, but at the end of the day, the talks continued and we made great progress.
1: Evet. Yani Trump cevap
0: veriyor. Evet, şimdi iki tarafta da işte bu tarafta hep konuştuğumuz şeyler, İsrail tarafı, İsrail lobisi, ama hep altını çizdiğimiz şeyler var. Tahran'da da özellikle devrim muhafızlarından bir kesim bunu istemiyor. Onun için de burada J.D. Vance şuna dikkat çekiyor. Sosyal medya üzerinden tartışmalara girmeyelim mesajı veriyor. Çünkü orada da zaten bu oyunu, yani bu memorandumu bozmak isteyen bir takım çevreler var. Hep bunun altını çiziyoruz. O çerçevede de Mesut Pezeşkiyan'ın sonunda devreye girip Donald Trump'ın karşısında memorandumu imzalaması kimi rahatsız etti? Dolayısıyla Parlamento Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı rahatsız etti. Onun arkasındaki işte bir medya gücü, sosyal medya gücü, bir de J.D. Vance'a dikkat çekiyor. Yani gelin diyor, bunu biz sosyal medya üzerinden götürmeyelim bu görüşmeleri. Bu provokasyonlara gelmeyelim mesajı veriyor işin açıkçası burada J.D. Vance kısacası.
1: Bir ayrılık oldu. Gaffar diyor ki danışıklık dövüş yapıyorlar diyor. İçeride yekpare halde bir İran mı var, yoksa Pezeşkiyan'ı biraz daha küçümseyen, onu biraz batı yanlısı gören işte diğer radikaller, yani birkaç grup mu var? Siz nasıl görüyorsunuz hocam?
3: Yani İran içerisinde neticede bir hiyerarşi var. İran devlet modeline göre her ne kadar yarı başkanlık sistemine benziyorsa da tepede dini lider var. Evet. Ve tüm aşağıdaki hiyerarşi dini liderin yönlendirmesine tabi. Dini liderin her ne kadar kamuoyu önüne çıkmasa da yaptığı açıklamayı gördük. Ben, dedi, işte Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve ekibine mealen yani ulusal çıkarlarımızı koruma konusunda kararlı hareket edeceklerini, bu konuda hassasiyet göstereceklerine inanıyorum dedim. Mealen yani aynı kelime kelimesine değil. Ben İran içerisinde bir...
1: Zaten biz

0: görmüyoruz yani.
1: Karışıklık sen... olduğu kanaatinde değilim. Yani her ne kadar her hükümette, her ülkede olduğu gibi ılımlılar, radikaller, sertlik yanlıları falan olsa da dışa karşı İran'ın çıkarlarını pragmatist bir şekilde koruma çaba ve gayreti olduğunu burada görmek lazım.
0: Yani sabote edecek kadar örgütlü ve güçlü bir şey de yoktur bu süreç.
1: Ama bir bütün olarak baktığımızda aslında tarafların uzlaşıya bağlılıkları, mutabakat zaptına bağlılıkları devam ediyor. Çünkü savaşın yeniden tırmanmasını ne İran istiyor ne de ABD istiyor. Bunun sabit ettiğin zayıf karnı İsrail. İsrail'de Netanyahu olsun olmasın. Böyle bir uzlaşıyı önümüzdeki zaman diliminde eğer anlaşmaya varılabilirse İsrail bunu baltalamaya, engellemeye çalışacaktır. Manipülasyonla, evet, provokasyonla.
0: Ama neyi engelleyecek önce? Şimdi mesela Cenevre'deki kararlar şu an itibariyle nasıl değerlendirebiliriz? Hürmüz için doğrudan iletişim hattı kuruluyor. Lübnan için çatışma önleme birimi kuruluyor. Bazı dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve İran petrolüne blokajın kaldırılması. Evet, hepsi İran'ın lehine görülen.
2: Lübnan için çatışmayı önlemek için bir mekanizma kuruluyor.
0: Şimdi i̇şte o ilk madde, evet.
3: Neli,
0: efendim.
3: Şimdi bu İsrail meselesini soruyorlar J.D. Vance'e. ABD'nin İsrail güçlerini Güney Lübnan'dan çekmesini isteyip istemediğini soruyorlar. J.D. Vance diyor ki İsrail'in güvenliğinin korunmasını ve aynı zamanda Lübnan'ın egemenliğinin korunmasını istiyoruz. Bu üzerinde görüşmelerin süreceği bir konu olacak diyor. J.D. Vance devam ediyor. İsrailler Güney Lübnan'a yönelik herhangi bir toprak talepleri veya niyetleri olmadığı konusunda çok net bir tutum sergilediler. Orada bulunmaları gerektiğini düşünmelerinin nedeni Güney Lübnan'daki Hizbullah savaşçılarının İsrail'e ateş açmasından duydukları endişedir. Elbette Lübnan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunduğu, İsrail'in güvenliğinin sağlandığı bir noktaya ulaşmanın büyük bir çaba gerektirdiğine inanıyorum. Bu süreç Lübnan silahlı kuvvetleriyle koordinasyonun yanı sıra İranlıların da Hizbullah'ı dizginlemesini gerektirecektir. Dün konuştuğumuz konularda tam olarak bunlardı diyor. ABD'nin böyle bir süreç oluşturmak istediğini belirtiyor ve şayet bir de para meselesi çok önemli. Diyor ki ben şayet İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakırsak bu paranın, yani o İran parasının terörü finanse etmek yerine İran halkına yardım etmek için kullanılmasını garanti altına alabilelim diyor. İranların söz konusu fonlara getirilecek koşulları kabul edip etmedikleri sorusuna yanıt vermiyor. İşte diyor ki, bu arada Donald Trump'ın bugün yine bir çok kısa bir mesajı vardı. Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Donald Trump şimdi J.D. Vance çok ön plana çıktı. Tabii bu Donald Trump çok fazla memnun etmiyor. Arada sürekli olarak müdahale ediyor. Patron benim. Hoşuna mesajı gitmiyor, veriyor. İşte diyor ki tabii hoşuna gitmiyor. Herkes İran'ın gelecekte uzun bir süre boyunca nükleer dürüstlük sağlamak amacıyla kapsamlı silah denetimlerini kabul edeceğinin gayet iyi farkında diyor. Çok önemli bir gelişme. Hep altını çizdiğim bir şey vardı. Donald Trump silah ABD savunma sanayi şirketlerini İran dolayısıyla bir yerlere yönlendirmek zorunda diyordum. Haberi geldi. Başkan Trump mühim şimdi. Başkan Trump mühimmat üretimini arttırmayı tartışmak için üst düzey Pentagon yetkililerini ve üst düzey savunma yüklenicilerini, yani burada yüklenici taşeronlarını, CEO'ları Beyaz Saray'a çağırdı. Çarşamba günü bu görüşme olacak. Wall Street Journal'a göre Başkan Trump ABD füzelerinin tedarikine ilişkin endişeleri nedeniyle...
0: O kadar çok bilgiyi ard arda veriyorsun ki, çok da önemli hepsi ama ben kaçırmak istemiyorum. Biraz bir soluk alırsan, şu az önce söylediğim madde çok önemli bence. Şimdi İran'ın bu blokajları kaldırılacak, petrol paraları geldiğinde Amerika diyor ki bu parayı bir şekilde içeride kullanman için bir mekanizma uygulanması gerekiyor.
4: Evet, evet.
0: Yani bunu nasıl bir mekanizma, nasıl edecekler? Bir de İran'da herhalde bu konuda çok ayak diretecek değildir. Parasını bir şekilde almak isteyecek, ben bunu kullanırım diye.
4: Ya zaten şimdi burada önemli olan nokta şu, önümüzde bir defa aşağı yukarı iki sayfa, yani çok uzun olmayan bir metin var. Yani bu mutabakat zaptı. Çok kısa bir metin. 2 A4 sayfasını bulmuyor. Evet. 4 maddeden bahsediyoruz. 4 maddeyle ilgili mutabakat sağlanmış. Mekanizma kurulmuş. Yani bu zaten şunu gösteriyor. Çok hızlı bir ilerleme demek bu.
0: Bence de.
4: Çok hızlı bir ilerleme demek. Bu kaynakların içeride kullanılması, dışarıda zaten nasıl kullanılacak ki? Yani onlar çok çok kolay anlaşılabilecek konular. Çünkü yani konu şudur, bakın. Bir markete gittiğinizde ürünlerin üzerinde fiyat etiketi varsa bütün işlemin %90'ı bitmiştir zaten. Çünkü ürünler belli, fiyatlar belli, sizin cebinizdeki para da belli. Kalan

0: %10 raftan ürünü almanız ve parayı ödemenizdir. Evet. Hepsi budur yani. Burada bütün bu isimler konulmuş. Özellikle petrol ticaretinde, petroldeki ambargonun kalkması ve İran varlıklarının, dondurulan varlıkların bir bölümünün serbest bırakılması konusu hayati ehemmiyette konular. Bu çok önemli. Yani Hürmüz'le ilgili de oradan iletişim attı. Bu, ya şimdi Hürmüz konusu zaten bütün tartışma oradan çıkıyor. Tabii. Şimdi işte Trump Hürmüz açıldı dedi ama açılmadı. Şimdi tabii Amerikan muhalefeti de seviyor Trump'a vurmayı burada. Aslında Trump'ı kızdıran, hani G.D. Vance diyor ya, siz böyle konuşursanız bizim başkan da böyle. Ya İranlılar bir şey demiyor ki. İran tabii ki ben zafer kazandım diyecek. Demesin mi yani? Bunu da tabii mı söylemesin? Canım. Asıl Trump'ın derdi içeride basında yazılanlar. Yani Amerikan basınının yazdığı nedeniyle gıcık kapıyor, sinirleniyor. Olan şey yok. Yoksa burada apaçık bir ilerleme var. Yani Lübnan için çatışma önleme birimi demek şu demek. Türkçesi şu değerli arkadaşlar. İran Lübnan'ın yanında. Ben yanındayım diyor zaten. Çatışma önleme birimi dediğiniz işte şey de şu. Lübnan'da bir çatışma yok. İsrail saldırısı, İsrail işgali var. Yani Amerika Birleşik Devletleri diyor ki açıkça, ben Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının durdurulması için inisiyatif alıyorum diyor. Daha ileri pozisyon olamaz ki.
1: Bu İran'ın zaten, tezi zaten. İran'da bunu...
0: İran'ın arzu ettiği şey de bu zaten. Bu arada bu Amerika açısından da bir başarısızlık öyküsü değil. Yani Amerika'da buradan şu dört maddeyi gösterdiğinde Vance şöyle dönüyor Amerika'ya şu anda bence. Ben onu anlıyorum. İrfan Sappaz'ın anlatımından da onu anlıyorum. Yani biz gittik, başarı sağladık ve bu iş devam edecek. Yani başarısızlık yok burada diye diyorum.
2: Hürmüz'de bu arada
0: Amerikan muhalefetinin ağzını kapayacak bir şeydir bu aynı zamanda.
2: Hürmüz'de kapalı falan değil. Burada da Türkiye'de de öyle deniliyor. Hürmüz açılmadı.
3: Hürmüz'de aslında Amerika, İran'ın blokajı var. İşte belli yerlere mayın yerleştirdiği şeklinde bilgiler var. Bunların temizlenmesi konuşuluyor. Aslında kontrollü geçişe orada hocam, imkan veren bir sistem var.
2: Samet şimdi, onu bir versene. Bir liste vardı.
3: Bir aslında böyle kırmızı hat diyebileceğimiz bir mekanizma kuruluyor taraflar arasında. Yanlış anlamalardan kaynaklanan anlaşmazlıkları ortadan kaldırma mekanizması kuruluyor. Bir de yabancı basında şöyle bir bilgi var. Dondurulmuş İran varlıklarının kullanılmasını ABD başlangıç aşamasında kontrol etmek istiyor. Mesela Güney Kore'den... Güney Kore'den 6 milyar dolar tutarında bir varlık Katar'a transfer edilmiş ve bunun ABD'den gıda maddesi ve ilaç alımında kullanımı için buna izin verildiği söyleniyor. Yani başlangıçta biraz sınırlandırma var.
2: Bu yani İran'ın paraları, geri verilecek paraların nerede kullanacağına dair sınırlandırmadan
3: başlangıçta mal ve ilaç alımında kullanılması ve bunların işte vekil kuvvetleri gitmesinin belki de önünün kesilmesi kurgulanıyor. Fakat önümüzdeki zaman diliminde birbirine paralel çabalar olursa bunun tamamen serbest bırakılması da söz konusu olabilir.
2: Bu arada önce... şimdi hep konuşuluyor ya, savaş öncesi Hürmüz Boğazı'ndan günlük 130'dan fazla gemi geçiyordu. 21 milyon varil de taşınıyordu. Savaş sırasında bu %95 oranında düşüyor. Günde 5-10 gemi, o işte İran izin veriyordu, Çin falan. 1 milyon varile düşmüştü. Şu anki durum Gaffar, 14-15 gemi geçiyor. 10 milyon varile yakında, yani yarısına yakında da geçiyor. Dolayısıyla Hürmüz kapalı. Bu iş fiyasko, danışıklı dövüş falan filan. Niye
0: gemilerin şu anda gemiler, yani tedricen gemi geçişi artıyor. Tedricen basamaklı olarak artıyor. Eski seviyesine gelmesi tabii ki zaman alacak. Şundan dolayı konu sadece Hürmüz değil. Rafineriler kapandı. Tabii. Bazıları hasar gördü. Onlar onarılıyor. Siparişler durdu. Bir de bu uluslararası ticaret şöyle bir şey değil. Düğmeye bastığında başlamıyor. Yani o sipariş tedarik kanalı yeniden canlanıyor, harekete
4: geçiyor. Tekrar sözleşme yapıyorlar.
0: Tekrar sözleşmeler. Sigorta sözleşmeleri yenileniyor. Poliçeler yani şeyler, risk primleri yeniden düzenleniyor. Dolayısıyla bu tedricen eski halini alır.
2: Bence önemli bir aşama. Yani bu bu müzakerelerde de Cüneyt Hocam mesafe kat edildiğinde
4: tabii yani artış görülüyor.
2: 10 milyon varile yaklaşık.
0: Bir konu daha var. İran petrolüne yaptırımın kaldırılmasının Amerika'ya da bir yansıması var. Amerika kendisi de İran petrolünü satın alabilecek. Yani evet. Amerikan şirketleri de İran petrolü alacak.
4: Şimdi o zaman şunu söyleyelim. O Hark Adası'nı niye vurmadı?
0: İşte bu evet. Söylemiştiniz onuza. Söylemiştiniz onuza.
3: Çok ağır bir fatura çıkacaktı çünkü.
4: Kendisi yani, de zarar gördü.
0: Tabii söylemiştiniz.
2: Doğru, hep bu konuşuyoruz Cüneyt Hocam. Gücüm yok, Hark Adası niye vurulmuyor? Dediğiniz gibi sonrası
4: rahat vururdu.
2: Ve Trump şunu da söylemişti. Şimdi orduyla ilgili de. Ya biz Irak'ta büyük hata yaptık. Orduyu ortadan kaldırdık. Sonra ülkenin tekrar ayağa kalkma hikayesinde başka bir şey oluyor. Yani sorunlar çıkıyor ki

0: bizim istediğimiz şekilde ayağa kalkmasını diyor elbette ama İran'da da böyle bir sınırlı süreç götürüldüğünü söylemek mümkün.
1: Melih, şunu ekleyeyim, özür dilerim. Bu Hark Adası konusunu açtı Cüneyt Hoca. Hark Adası konusu gündeme geldiğinde televizyonlarda caka satan bir sürü sözde stratejist, sözde uzman Hark Adası'na şöyle çıkacak, böyle işgal edecek, şöyle patlatacak yiyecek dediler. Cüneyt Hocam, sizi yani buradayken hakkınızı teslim edelim. Bizim programımızda bu konu çok soğukkanlı ele alındı, evet, ve gerçekten de öyle oldu. Yani o arkadaşlar şapkaları bir önüne alıp düşünsünler. Öyle her batı medyasının her servis ettiğine balıklama atlayıp oradan kendilerince strateji uyduranlar da var. Burada da böyle konuşulmadı. Aynen ne konuşulduysa o oldu.
0: Çok önemli bir şey söylüyorsun. Bu hakikaten önemli bir konu. O savaş şırtkanlığı yapanlar şimdi de kızıyorlar işte. Yani biz her dönem bunun arkasında duruyoruz. Biz savaş şırtkanlığı yapmıyoruz. Savaş istemiyoruz. Bu böyle bir şey olamaz. Ne olursa olsun. Şimdi de işte yok Hürmüz açılmadı bilmem ne falan. O işi büyütenler de biraz o vatandaşlar yani, üzerine benzin dökenler. İrfancığım buyur.
2: Şimdi çok önemli bir yaklaşım sevgiliyor J.D. Vance. Soruyorlar, müzakereler başlamadan önce odaya giren Arakçı'nın başkan yardımcısının sena anlamadan ayrılması üzerine bunun bir saygısızlık ve kasıtlı bir hareket olarak algılanmadığı konusunu soruyorlar J.D. Vance'e. J.D. Vance diyor ki hayır, yani inanın bana, son birkaç aydır İranlılarla muhatap olarak çok zaman geçirdim. Bazen müzakereci olarak onları anlamak son derece güç olabiliyor ama bakın, kısa bir basın toplantısı yaptık. İran'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir ifade özgürlüğü güvencesine sahip olmadıkları açık. Biz sizinle konuştuk ve ardından bir dizi gerçekten verimli görüşme gerçekleştirdik. Bana biraz ilginç gelen şey şu oldu. O ilk görüşmenin ardından sosyal medyada bir fırtına koptu. Herkes İranlıların orayı terk edeceğini söylüyordu. Oysa biz sonrasında onlarla yaklaşık 9 saat boyunca görüşmeye devam ettik. Bu yüzden medyaya tavsiyem şu olur. İran sosyal medyasından yansıyanlara biraz şüpheyle yaklaşın. Müzakereci olarak kafa karıştırıcı olabilirler ama biz ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz diyor. Yani İranlı heyetle gayet iyi bir şekilde toplantıları götürdüğünü söylüyorlar. Baktığın zaman Amerika'daki özellikle demokrat ve muhalif kesimlere J.D. Vance için tehlikeli bir söz. Yani İranlılarla gayet iyi anlaşıyoruz ve şu ana kadar da görüşmelerde bir sıkıntı, saygısızlık anlamında herhangi bir sorun yaşamadık diyor işin açıkçası J.D. Vance.
0: Bu çok önemli. Cüneyt Hocam, peki şimdi bu şey konusu da var, İsrail'in sabote edeceği diye düşünülüyor. İsrail bu işi sabote etmeyi muktedir mi? Yani taraflar görüyorlar. Tamam, biz irade geliştirdik. Lübnan'da çatışma olmasını istiyoruz, İran'da, ABD'de. Netanyahu bozuyor. Vance de açıkça bunu söyledi. Yani bunlar bir şeyler yapabilirdi. Hatta CIA de rapor hazırlamış ABD'de. Bunlar bu işi bozarlar diye. Bozmaya muktedir olabilir mi İsrail bu saatten sonra?
3: Ya artık öyle bir irade ortaya koyamaz ama bunu örtülü yapabilir. Yani o da nasıl olur? İşte İran'ın bazı değerlerini sarsabilir. Suikast tarzı böyle eylemler yapabilir. Yani şeyini açıklamadan. Yani bu süreci akamete uğratacak savaş tarzı değil de başka, belki diplomatik olur. Yani bir şey bulabilir ama ben artık bu işi çok yapacaklarını zannetmiyorum. Yani çok fazla bozmayacaktır yani bu işi. Zaten İsrail'in tavrı belli. İstemiyor bunu.
0: İstemiyor açıkçası.
3: Hiçbir şekilde bu konuda engel teşkil ediyor. Yani bu saatten sonra diplomatik bir lobi de oluşturamaz. Avrupa Birliği, özellikle Avrupa Birliği ülkeleri de bu konuya taraftar. Anlaşmanın bir an önce yapılmasını istiyor. Ya Birleşmiş Milletler herhangi bir özelliği yoktu ama artık devreye girdi. O da çok etkin oluyor.
0: Evet.
3: Yani bence İsrail artık bu şeyi bozacak durumda değil.
0: Netanyahu'nun bir sesi vardı Samet. Onu bir dinleyelim mi? Biz kalacağız.
3: Ama şey olur, çok özür dilerim. Lübnan'daki şeyini bırakmaz.
0: Orası konumunu devam eder.
3: Evet.
4: Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli süre kalacağız. İsrail Başbakanı olarak bu konuda ısrar ediyorum ve hiçbir şey değişmeyecek. İran'la ilgili olarak siyasi gelişmeler ne olursa olsun İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim. İsrail Başbakanı olduğum sürece bu olmayacak.
3: Burada yalnız bir şey var. Sen başlangıçta hani tespit ettiniz ya, devrim muhafızları meselesi.
0: Evet.
3: Muhtemelen bu devrim muhafızları, bu anlaşma metnine baktığımızda devrim muhafızlarını ilgilendiren doğrudan iki madde var. Diğerleri aslında pek ilgilendirmiyor. Mesela bunlardan bir tanesi Hizbullah meselesi, evet. İsrail konusu, yani şey Lübnan konusu. Bir tanesi nükleer kapasite. Bunların her ikisi de aslında doğrudan devrim muhafızlarının kontrolündeki iki

0: madde. Muhtemelen devrim muhafızları hani Vance dedi ya, orta laflara falan bakmayın, bunlara göz şey yapmayın. Bir de basında, İran basınını, medyasını da şey yapmayın, dikkate almayın. İran medyası da aslında devrim muhafızlarının elinde. Demek ki bu haberlerin kaynağı da devrim muhafızları olabilir. Burada şu ince nokta var. Sanırım devrim muhafızları bu anlaşma metni imzalanmadan önce bazı maddelerde olur vermediler. Çünkü savaşın yükünü biz çektik. Biz her tarafı koruduk. Füzeler bizde. Nükleer kapasiteler bizde. Onun dışında Hürmüz'ün kontrolü bizde. Devrim muhafızı olarak biz bir gücüz. Ama siz bunu bir siyasi masada, siyasi şeyde harcayacaksınız. Ve bu maddeye, anlaşma metnine Lübnan konusunu da sokan bence devrim muhafızları. Yani sıkıntıya evet. Dolayısıyla bunu işte İsrail belki kullanabilir. Yani bu anlaşmayı bozmak için devrim muhafızlarının bu hassas olduğu Lübnan konusunu,
1: çünkü oraları kaşıyıp
0: tabii Hizbullah'ı yöneten, onunla angaje olan, yani birlikte hareket eden devrim muhafızları, elinde de Orta Doğu'da bir o kaldı, Hizbullah kaldı. Bunu kaşıyabilir İsrail.
1: Yapabileceği bu. Bülent abi, İsrail ne yapabilir bu saatten sonra? Yani şimdi çerçeve sıkıştı bu arada Netanyahu.
2: Şimdi İsrail'in bunu devam ettireceğini çok çeşitli açılardan düşünmemiz lazım. Komutanım da söyledi, birçok hareket edecek. Sahte bayrak operasyonlarını ne yapacak olanlar bunlar. İkincisi, Amerika'da ya şu anda Vance kızıyor falan filan, böyle bağırıyorlar çağırıyorlar ama Amerika'da çok güçlüler. Yani bunu da düşünmek lazım. Önümüzdeki dönemde seçim, onlar da bir Ekim'e, Eylül'e kadar bir seçimleri var. Eylül'ü almaya çalışıyorlar. O güne kadar bakın çok az bir zaman kaldı. Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani 2 aylık bir süre içinde bunu çok çeşitli şekillerde kullanabilir. Çünkü Netanyahu'nun kaderi bu seçime bağlı. Ki son aldığımız bilgiler içeride eşit hale gelmiş. Muhalefet henüz öne geçmemiş ama.
1: Ama İran savaşı puan kaybettirdi Netanyahu. Kaybettir. Yani barışı, daha doğrusu bu barış.
2: Tabii, barış kaybettiriyor. Kazanmak için bazı olayları devam ettirebilir. Çekilme, bazı bölgelerde pilot çekilmelerinden bahsediyorlar. Yani yine görüşmeler yapılacak falan diyorlar. Orada kritik bir madde var. Kritik madde, bu Lübnan'daki çatışmayı önleyecek komitede İsrail yok. İran dedi ki İsrail olmayacak. Bugün de örneğin Lübnan Cumhurbaşkanı Katar emiriyle telefonla uzun bir görüşme yapıyorlar. Bu konuda İsrail ısrar ediyor bizim de temsilcimiz olsun diye. Yok şu anda Amerika'nın bu konuda bir geri adım attığı söyleniyor. Yani bu Trump'ın kızmasıyla beraber. Ben çekiniyorum. Bunu şimdi iki açıdan da değerlendirmek lazım. Dün Kahire'de Dışişleri Bakanımız bu konuyla ilgili her an bir şey yapabilirler, çok dikkatli olmamız lazım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız akşam saatlerinde Pezeşkiyan'la telefonla konuştu. Evet. Aynı şekilde bu konuşmaları var yine bu şekilde. Takip edeceğiz, dikkatli bakmamız lazım. Bunu bütün herkesin bunu üzerinde durması lazım dediler. Bütün bunların ötesinde de baktığımız zaman Lübnan üzerinde sıkıntı devam edecek. Çeşitli açılardan sıkışıklık yapabilir. İsrail'i bu konuda yani çok dikkat etmek lazım. Bozma ihtimali olmaz da sıkıntıya sokabilir. Çünkü 60 günlük bir süre içinde 60 günde yapılacak çeşitli görüşmelerin sıkıntılar yaratabilir. Bozuluyor mu, bozulmuyor mu? Bir tartışma olabilir mi? İran'da da biraz önce konuştuğumuz gibi gerçekten ben de aynı kanaatteyim. Oradaki özellikle rejim hala tamamen şeye hakim. Yani bütün bu gelişmeler içinde İran kazançlı çıktı. Oradaki mevcut sistem devrim muhafızlarının hakim olduğu meydanda, ki görüyoruz Pezeşkiyan da zaten olumlu, yumuşak davranıyor.
1: Bence bu 60 gün falan yapmamalılar Bülent abi. İran'ın o kadar çıkarın anlaşmaları var ki bir an önce şu işi bitirelim demeleri lazım. Herhangi bir sabotaja karşı.
2: Bitirmeleri çok zor. Müzakerelmesi bir hafta devam edecek. Şimdi gördüm.
1: Yani 60 gün demem mesela. 10 gün olsun, çabuk bitsin gitsin. Yanlış mı yapar?
3: Yani bu
1: işi beni göndermiyor.
3: 60 günde falan bitecek gibi değil. Yani mesela karşımızda örnekler var. İşte bir Ukrayna savaşı var. 24 Şubat'ta hemen Rusya saldırdıktan sonra, hemen kısa bir süre sonra Minsk'te bu meseleye çözüm bulmak için müzakereler başladı. Evet. Beyaz Rusya'nın başkentinde. Minsk'i arkasından biliyoruz, evet. Antalya'da

0: Diplomasi forumunda tarafların dışişleri bakanları bir araya geldi. İstanbul'da uzlaşı sağladılar. Donbas'ın, Donetsk'in ve Luhansk'ın kısmi özelliği konusunda. Ama Boris Johnson, İngiltere'nin eski başbakanı, dedi ki bunu kabul etme dedi. Evet. Zelenski'ye kabul ettiğin takdirde hiçbir şekilde taviz vermeni NATO istemiyor. NATO sonuna kadar senin arkanda duracak dedi. Şimdi Ukrayna Savaşı'na bakalım. O zamandan günümüze yani ondan fazla müzakere yapıldı. Mesela sadece 2025 yılı içinde 3 defa Dolmabahçe'de, Çırağan Sarayı'nda taraflar bir araya geldiler. Burada takas yapıldı. Yani savaş esirleri takası yapıldı. Sonra tahıl mutabakatı oldu. Yine 2022 yılı içerisinde bir sene sürdü. Alaska'da Trump ile Putin bir araya geldiler. Evet. Ve burada Rusya'nın savaş sonu için öngördüğü temel metinleri ABD kabul ettiğini açıkladı. Peki ortada bir barış var mı? Yani çok fazla iyimser olmamak lazım. 60 gün bu, daha çok 60'lar devam eder. Önümüzdeki zaman işte birkaç ayı, birkaç yılı bulabilir bu işi. O kadar kolay değil iki taraf arasında uzlaşı sağlamak. Çünkü çok çeşitli bunun boyutları var. Bir taraftan Orta Doğu'da
1: ama çok, şu açıdan diyorum. Tabii ki siz çok doğru ayrıntılı veriyorsunuz şeyleri ama yani İran'ın bunlar 49 kaç yıllık, 47 yıllık sorunları. Adamların yurt dışındaki paraları, petrol satışı, matışı, onları çözdüler bu savaşta. O açıdan diyorum.
0: Ama işte daha işin başındalar. Tabii. Yani şu an neredeyiz? Girizgahtayız daha. Yani böyle daha esas metne daha geçmedik. Bu iş uzayacak, kaldı ki karşımızda bir İsrail faktörü var. Şimdi,
1: o yüzden diyorum bu günün geçtikçe bu terör devleti pislik yapacak. Yani.
0: Bence şöyle olacak. Netanyahu tasfiye olacak. Bak bu konuda ABD'de örtülü açık bir çaba yürütülüyor. Çünkü Netanyahu'nun tasfiye olması aslında İsrail'in imaj yenilemesi anlamına geliyor. Gazze Savaşı esnasında tüm dünyada, özellikle Batı Avrupa'da İsrail'in imajı yerle bir oldu. Tüm
1: onu verip aklanacaktır.
0: Tüm bunların sorumluluğunu günah keçisi olarak Netanyahu'ya yükleyecekler ve en kolay tasfiye yöntemi de 27 Ekim'de seçimler var.
2: Bülent abi hemen geleceğim. Tabii. Sözünü çok uzun böldüğümün tabii farkındayım ama Cüneyt Hoca buraya tam bir ek yapacak.
3: Şöyle uzayabilir. Hocama katkı olsun. Bu 60 günlük süreç içerisinde İsrail, Lübnan konusunda ısrarını sürdürür. Devrim muhafızları üzerinden İran'da bu konuya karşılık vermek isterse Trump bir Trump'lık yapabilir. Hmm. O da şu olur. Ben anlaşmayı Amerika, İran yaptı. İsrail yok zaten. İran'ı İsrail konusunda serbest bırakmışız.
1: Ne güzel olur bu salsalarımız.
3: Yani dolayısıyla İsrail'le İran
0: yapamaz, onu yapamaz. Yani Trump'un yapmak ister.
3: Fakat Trump'ın sözünü de dinlemiyor.
0: Fakat işte Trump onu yapamaz. Trump'ı da işte İrfan Bey anlatacak. Eli kolu çok uzun İsrail'in. ABD içerisinde Yahudi lobisi sıkıştırır.
1: Onu hep biliyoruz ama hocam Trump ya o dediğiniz şeyin dışında davranıyor birkaç gündür. Vance diyor ki bakın açık açık tehdit etti Vance İsrail'i. Biz gönderiyoruz biz her şeyinizi dedi. Bizim sayemizde ayakta duruyorsunuz dedi. Trump'ın birkaç ay sonra seçimi var. Babasını dinlemeyecek pozisyona gelebilir diye düşünüyorum. Bence
0: fakat bu kayıkçı kavgası. Yani öyle büyük fotoğrafa baktığınızda iki taraf arasında köprülerin atıldığı anlamına gelmiyor.
3: Hayır, eyvallah, gelmeyecek. Ama yani İsrail'e bir şekilde bir şey göstermek isteyebilir Amerika.
1: Bence, ben de tabii ki bu söylediğim şey tamamen şahsi düşüncem ama Bülent abi Trump'ın bence içinden şu geçiyordur. Şu Erdoğan, Türkler şunları bir yamutsa diye İsrail'i, Netanyahu'yu daha doğrusu. Keşke benden de bilinmese diye. İçinden de geçiyor. Çünkü tek
4: %100 hatırlıyorum
1: sana. Değil mi yani?
3: İşte bunu bir süre İran yapabilir.
1: İran da bence bu işte. Yani, çünkü hakikaten Trump'ı şu an rahatsız eden tek faktör Netanyahu diyorum.
5: Şimdi bugün Trump'ın çok mutlu olduğunu düşünüyorum ben. Neden?
1: Öyle mi?
5: Bir, Irak'ta anlaşma yapıldı. Mutlu. İki, Kolombiya'da Abareldo kendi çok destekliği geldi, kazandı. Yakın. 3. Bugün Grönland'da ulusal bir gün, temsilcisi 51. eyalet olacaksınız diye açıkladı. 4. Hiç sevmediği bir adam vardı İngiltere Başbakanı.
1: Gidecek dedi 2 gün önce.
5: Starmer de gitti. Ya bugün Trump'ın gerçekten en mutlu olduğu bir gündür. Bu kadar 4 tane şey olay bir anda ona geldi. Zaten bu gelişmelerden sonra Trump'ın mesela bu 60 değil mi? 60'ı hesapladığımız zaman Temmuz, Ağustos.
1: Evet.
5: Arkadan bu devam eder olaylara rağmen. Nasıl Galle'de birçok sıkıntılar devam ediyor. Bir 60 daha alır. 60'ta işi bitirir. Trump bir problem olmadan seçimine gider. Ardından

0: zaten planı da var. İşte aldı. Kolombiya'yı aldı. Grönland'ı alır. Küba'yı alır. Seçim kampanyası için hem böyle bir önemli bir gelişme sağlandı. Bir önemli gelişme daha oldu. Belki onu hocalarımız da söyleyecek. Çin ilk defa önemli bir açıklama yaptı. İnşallah dedi bunu devam ettirin. Buradan bir anlaşma çıksın, ya iyi anlaşma. Destekliyoruz bu görüşmeleri diye. Çin resmen açıkladı. Çünkü Çin'de ekonomik açılımda sıkıntılar yaşamaya başladı. Bunun önünün açılmasını istiyor. Son bir ek yapayım. Özellikle yarınki yazımda da önem verdim ben. Bizim Dışişleri Bakanımızın Rusya'ya yaptığı gezi çok önemli. Çok üzerinde durulmadı. Rusya'nın kritik 3 tane istihbarat başkanıyla görüştü. Sadece İran değil, Kafkasya'yı görüştüler. Ukrayna Savaşı'nı görüştüler. Karadeniz'i görüştüler. Ve Suriye'yi görüştüler. 3 evet. istihbarat başkanı. Bir askeri istihbarat. Bir doğrudan doğruya FSB'nin başındaki isim. Bir ikincisi de orada Putin'in en önemli bu konulardaki önemli bir ismini unuttum. Bu görüşme önemli ve ardından bu görüşmeyle bağlantılı Rusya'da gelen bilgilere göre bu İran'la Amerika'nın yapacağı olup tam o görüşmeler yapılırken sıkıntı çıktı denildiği anda.
1: Tam o görüşmeler yapılırken Moskova'yı vurdu Ukrayna.
0: Vurulabilir.
2: Ama bayağı bir fena olmadı mı İrfan Hocam?
3: Ve yani çok 4000 kilometre derinliklere kadar gidebiliyor.
1: Yani bunu da kabul edelim şimdi, tamam.
0: Bu savaş bu sene bitecek. Ukrayna'yı bitirecekler. Göreceksiniz. Ukrayna sonuna geldi diye. Yani
3: Bülent abi kehanette bulunuyor ama uzayacak bu iş bence.
1: Bülent abinin anlattığı görüşme varken Hakan Fidan ve Putin görüşmesi Ukrayna daha içerilere kadar girdi. Operasyon çekti.
3: Rafineriyi vurdular.
0: Artık bunun şimdi belli bir noktaya geldiğini gösteriyor bu. İstanbul'da tekrar başlayabilir.
4: Ukrayna'nın
0: vurması bir belli bir noktaya bu işin geldiğini gösteriyor. Bunun bitmesi lazım. Çünkü artık ilerleme de yok. Rus ordusuna gelen bir...
1: Bu arada Ukrayna diyorum ama siz onu İngiltere diye anlıyorsunuz. Ya da
5: yani Türk Dışişleri Bakanı'nın Kazan'da Putin'le görüştüğü ve arkasından Moskova'da en üst düzeyde ağırlandığı bir dönemde aynı günlerde
1: evet.
5: Ukrayna'nın en büyük saldırıyı Moskova'ya yapması, ben onu Türkiye'ye verilen bir işaret olarak okurum. Ukrayna'yı elinde tutan rejim, artık meşruiyetini de yitirmiş olan rejim, Türkiye'ye bir işaret vermeye kalkıyor aklı sıra. Çünkü şöyle görüyorlar, Trump'ı da düşman ilan ettiler kendilerine.
1: Yani aynı aks.
5: Çünkü Biden gibi, yani Biden'ın açtığı bir defa o biyolojik silah laboratuvarlarını ifşa ettiler. Biden'ın verdiği koşulsuz desteği kaldırdılar. Bunun bir intihar olduğunu anlattılar. Trump yönetimini söylüyorum. Türkiye'de birkaç kez barış çabaları boşa çıkartılmış bir ülke. Ve üstelik Türkiye Ukrayna'yı destekledi. Hep Ukrayna'nın yanında bulundu. Toprak bütünlüğünü destekledi. Fakat artık Ukrayna rejimi artık bir rejimdir yani. Meşruiyetini yitiriyor ve bu haliyle de saldırganlaşıyor. Yani orada belli ki bir İngiliz parmağı var ve onlar başka bir şeyin peşindeler. Yani Ukrayna'nın önümüzdeki dönemde Bülent abinin söylediği bu olaylar, yani Rusya'nın bir askeri galibiyetinden mada Ukrayna'nın kendi içinde büyük karışıklıklar baş gösterebilir. Ukrayna böyle bir şeye doğru sürükleniyor.
1: Efendim İrfan.
6: Şimdi bu noktada şimdi Donald Trump'ın bu İran'da memorandum anlaşmalarını götürebilmesi için çok önemli bir hata, ona gelemedik henüz. Çarşamba günü ABD'deki savunma sanayi şirketlerinin, dev savunma sanayi şirketlerinin 5 tanesinin CEO'larını Beyaz Saray'da kabul edecek. Daha önce kabul etti, 250 milyar dolarlık faturaya imza attı. Şimdi Donald Trump İsrail'in sesini ABD'deki askeri endüstriyel kompleks üzerinden faturalarını imzalayarak kesmeye çalışıyor. Zamanlamaya dikkat
1: bir
6: edersen.
1: Bir daha söyler misin İrfan? Bu önemli bence.
6: Yani ABD'deki savunma sanayi şirketlerinin en önemli 5 savunma sanayi şirketlerinin CEO'larını çarşamba günü Beyaz Saray'da kabul ediyor. Daha önce hatırlayacaksınız, işte Gazze'den elini çekmesi için Netanyahu'nun ne yapmıştı? 250 milyar dolarlık bir anlaşmayı imzalamıştı Donald Trump. Şu anda aynı taktiği ben burada görüyorum. Çarşamba günü de Amerika'nın en büyük savunma sanayi şirketlerinin CEO'larını Beyaz Saray'a çağırdı ve burada onlara da çok büyük ihtimalle 200-250 milyar dolarlık, belki işte 5 tane her birine 50'şer milyar dolardan dersek onların önünü açacak. Oraya karışmayın. İran'dan elinizi çekin. Dolayısıyla sırada Küba var ya da başka bir yer var deyip Orta Doğu'dan bir şekilde, daha önce de söylediği gibi Amerikan silahlı kuvvetlerini ben Orta Doğu'dan çekebilirim demişti. Bana göre buna zemin hazırlıyor. Bu toplantının en çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çarşamba günü Beyaz Saray'daki. Yani Netanyahu'nun elini kolunu kesmeye çalışıyor bu şekilde.
1: Bu önemli. İrfan Hocam?
3: Evet, İrfan Bey'in açıklamaları acaba şu şekilde de yorumlanabilir mi? Şimdi bu İran-ABD savaşı esnasında Batı'nın silah, teçhizat, mühimmat bakımından sıkıntı yaşadığı ortaya çıktı ve bunları hızlı bir şekilde takviye etme çabası. Önümüzdeki zaman diliminde anlaşmazlık tekrar çatışmaya evrilirse en azından lojistik hazırlık yapma olarak bunu okumak lazım. İkinci olarak da yine İrfan Bey söyledi, sadece bunlar işte bankacılık, sigortacılık sektörüne hakim olmakla kalmıyorlar. Yahudi lobisi, Yahudi sermayesi, savunma sanayi de bunların önemlice bir bölümü bunların elinde, medyada bunların elinde. Yani bir taraftan da aslında Netanyahu'yu sıkıştırıyorum ama ben aslında İsrail'in çıkarlarına ehemmiyet veriyorum, öncelik veriyorum. İsrail'i büyük bir yalnızlıktan, badireden kurtarma çabası içerisindeyim. Mesajı olarak da bunu okumak İrfan lazım.
1: İrfan sen böyle mi
6: kesinlikle, okuyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle. Çok ince bir strateji izliyor Donald Trump. Çünkü bunların tek bir amacı var. Buradaki bu Yahudi lobilerinin, uzantılarının her şeyi para Amerika Birleşik Devletleri'nin. Donald Trump bunu çok iyi bildiği için bütçenin ağzını açmış vaziyette. Sayın Hocam, İrfan Hocam da söyledi zaten. Bunlar medyada da güçlüler. İşte aklınıza gelebilecek bütün sektörlerde çok güçlüler. Netanyahu'ya işte zaman zaman bi diyerek onu sıvazlıyor ama herkes biliyor ki artık çok ciddi bir savaş var Donald Trump Netanyahu arasında. J.D. Vance de bunun içine girdi. Donald Trump dolayısıyla J.D. Vance'i de bu savaşın içine soktu. Beni yalnız bırakıyorsun deyip. O açıdan da İrfan Hocam'ın sözlerine katılıyorum. Çarşamba günkü faturaya bakacağız. Ne çıkacak? Büyük ihtimalle her birine 50'şer milyar dolardan bir 250 milyar dolar. Zaten 901 milyar dolarlık yıllık bütçeyi, Pentagon bütçesini 1,5 trilyon dolara çıkartıp 600 milyar dolar zaten faturayı bunların cebine koymayı kabul etmişti.
1: Tamam, bu adamların dini imanı para ama İrfan, yine de İsrail'in aleyhine gelişecek bir şeyde parayı da tamah ederler mi bilmiyorum yani. Tamam, dinleri,
6: imanları
1: para ama.
6: Bunlar sürekli oynayacaklar. Kesinlikle Melih, size öyle katılıyorum. Bunlar sürekli, çünkü bunların tek bir amacı var, para kazanmak. Dolayısıyla İsrail üzerinden, Netanyahu üzerinden kazanabildiklere kadar şey kazanacaklar.
1: Yok ama ben şunu diyorum İrfan. Yani ne yaparsan yap bu adamlar tamam paraya kilitlenmişler ama son tahlilde o Siyonizmin hedeflerine hizmet etmeyen parayla da şey yapamazlar yani, ona bakarlar bu iş nereye yarıyor diye.
3: Ama işte Netanyahu'yu devre dışı bıraktıktan sonra biraz daha ılımlılarla uzun vadeli çabalar devam edecek.
6: Şimdi Melih, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de iki cephe var İsrail lobisi olarak. Bir cephe Donald Trump'la çalışıyor şu anda. Bir cephede Netanyahu'yla çalışıyor. Donald Trump tamamıyla iki cepheyi de kontrolü altına bu şekilde almaya çalışıyor. Hmm. Yani İsrail lobisi dediğimiz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde bunların hepsi Netanyahu'nun yanında demek doğru değil. İki cephe bunlar. Bunların birinci derecede tabii çıkarları para üzerine, kapital üzerine, trilyon dolarlardan bahsediyoruz. Onun için sık sık adını işte kullandığım Bülent Hocam da takip ediyor. BlackRock gibi, State Street gibi, Vanguard gibi dev trilyon dolarlık şirketler. Donald Trump onun için Larry Fink'i yanında götürdü en son Çin'e. Suudi Arabistan'a götürürken yanında götürdü. Bunların anladığı tek bir dil var. Para. Donald Trump bunu çok iyi bildiği için Netanyahu'nun buradaki uzantılarını bu şekilde pasifize etmeye, en azından kendi süresince 2-2,5 senesi kaldı, etkisiz hale getirmeye çalışıyor diyebiliriz.
1: Cüneyt Hocam hakikaten gidici mi Netanyahu?
0: İrfan Sapmaz'ın çok isabetli. Bu Larry Fink geldi ve Cumhurbaşkanımızla İstanbul'da konuştu, yatırımları konuştu. Ve düşünebiliyor musunuz? Washington Post'u filan sahibi olan dünyanın en büyük grubu. O bakımdan orada hesapladığımız zaman Siyonizmi, yani buradaki evangelistleri tek bir yerde tutmamamız lazım. Trump'ın yanına geçenler var. Özellikle savunma sanayinden grubu yanına kademe kademe çeşitli açılardan çekiyor. Bu İran olayı da ona çok kazandırdı. Evet. Büyük paralar kazanıyorlar halen.
1: Tek
0: ve devam edecekler.
1: Yapı değil yani.
4: Peki bu nereye kadar? Yani Trump bu Orta Doğu'da kaldığı sürece küresel politika üretemiyor.
1: Evet.
4: Yani İsrail'le ne kadar daha uğraşacak? Yani sırf Amerika'daki işte büyük şirketler para kazansın diye bu pazarı, Orta Doğu silah pazarını ne kadar daha süre açacak? Yani bunun bir şeyi olmalı. Yani Amerika, Trump o barışsever güya bu konumunu aslında yitirmek üzere. Yani geldiğinden beri Orta Doğu politikalarıyla, İsrail'in politikalarıyla uğraşıp duruyor. Yani. Bir sonuç çıkaramadı. Eğer ben İrfan Bey'e şöyle katılıyorum. İki lobi güçlü olduğunu söyledi. İsrail, İran savaşını belli bir süre devam ettirirse Ve onun sonucunda hem Amerikan

0: para şeyler, silah şirketleri kazanır. Hem de sonunda ben şöyle bir düşüncem var. İsrail'le Netanyahu sonrası bir kabineyi İran'la acaba masaya oturtabilir mi?
1: İki düşmanı yani.
2: Cüneyt hocam.
1: Bu önemli.
2: Cüneyt hocam çok özür dilerim.
0: Yani Arafat'la Begin'in Amerika yaptı çünkü onları. Savaştırdı, ondan sonra masaya getirdi.
3: Ama
0: ikinci bir durum.
3: O zamanki yani İsrail siyasetinde İşçi Partisi vardı, liberallerin.
0: Değişebilir üstüydü. Hocam. Hep mi Netanyahu olacak yani?
3: Olağanüstü ölçüde siyasi doğru. Bakımdan Siyonist hedeflere bağlı partiler güçlü.
1: Hiçbir zaman yan yana oturacak parti gelmez diyorsunuz.
0: Efendim? Ama nereye kadar? Biz bunu
2: meselesi var.
0: Yani sonucunu kimse öngöremiyor ki. Yani Trump...
2: Sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Özür diliyorum. 300 milyar dolar meselesi üzerinde çok duruyorum dikkat ederseniz ben. Donald Trump İran'ı bu Amerika'daki saydığımız işte BlackRock, Stakesfield, Vanguard gibi S&P Endeks 500'ün içerisindeki yaklaşık 66 trilyon dolarlık şirketleri İran'a sokarak, bunlar aynı zamanda savunma sanayi şirketleri içerisindeki trilyon dolarları kontrolünde bulunurken aynı zamanda Amerika'daki sağlık sektörü, bankacılık, finans aklınıza gelebilecek her alanda var bunlar bildiğiniz gibi. Onun için o 300 milyar doları Donald Trump diyor ya, ben Amerikan hazinesinden bir dolar vermeyeceğim. Doğru söylüyor Donald Trump. Çünkü verirse bu kez bunlarla karşı karşıya gelir. Gelin siz finanslarınızı sokun. İran'ı ben size açacağım. 300 milyar dolarla başlayalım. Komple işte İran'ın Boeing alımlarından altyapısı, üst yapısı, limanları, aklınıza gelebilecek bütün alanlara bu sektörü sokarak pasifize etmeye çalışıyor bir anlamda Netanyahu. Onun için bu savunma sanayi şirketlerinin her yerde kolları olduğu için, Donald Trump da bunu çok iyi bildiği için İran'a yeni bir pazar gözüyle bakıyor şu anda.
0: İşte bu da Netanyahu olmaz diyor. Belki
1: Netanyahu ile olmaz bu iş.
0: Olmaz. Yani bunu biz başka
2: kesinlikle
0: belki bir
2: doğru.
0: Başka bir kabineyle İran'la ilişkileri başka bir noktaya getirecek, hızlandıracak. Buna paralel olmaz, olarak da İsrail'le ilişkiler de belki farklı bir noktaya
1: olmaz,
0: gelecek.
1: Olmaz olmaz diye bir şey yok. Bugüne kadar gelen yapı tabii ki farklıydı. Bir yandan da şöyle bir şey bakıyor bence İran'a Trump. Yani bir şekilde sisteme dahil edilmesi İran petrolünün. Şimdi biz diyoruz ya bu varlıklar gelecek petrol. Yani bir anlamda tırnak içinde söylüyorum. Aklıyor. Venezuela'da örtük euro ticareti üzerinden, yuan ticareti para üzerinden Çin'e giden Venezuela petrolünü sisteme dahil etti. Şimdi İran'ı da dahil ettiğinde yani ABD de muazzam kazanıyor
0: şuna,
1: ama bu bir yumuşama getirmek
0: zorunda.
4: Siyasi ilişkiler.
0: Savaşın siyasi hedefleri tükendi. Yani ne var? Yeni bir hedef çıkıyor mu? Rejimi devireceğim dedi. Çok en yüksek perdeden açtı. Balistik kapasiteyi
2: şimdi burada
0: yani bu bir şey başka bir hedefi var mı şu an?
1: Acaba dönüştürülmüş
3: ABD'ye kabul ettirdiği İsrail'i.
0: Tamam o zaman Amerika da şunu diyecek hocam. Buyur İsrail İran belli bir süre savaşın, Amerika'daki şirketler de biraz daha kazansın. Netanyahu gittikten sonra da İsrail İran arasında yeni bir dönem açarız.
1: Evet. Bir reklam
0: olmayabilir mi?
2: Şimdi J.D. Vance son çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Şimdi J.D. Vance orada şu anda ilk serbest bırakılacak fonlardan bahsediyor dikkat ederseniz. Bunlar bu fonların arkasında ilk etapta bu tarım ürünlerini pazarlayan firmalar var. Cargill gibi yine bu State Street, Vanguard, BlackRock gibi şirketler bunların sahipleri. Dolaylı yollardan İran'a bunları sokarak özellikle de Netanyahu'yu saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.
1: Bu tartışma önemli.
0: Bakın şeyin Gazze konusunda İran'ın yaklaşık 3 aydır bir söylemi var mı? Gazze ile ilgili hiçbir fikri yok artık. Bütün dikkatini Lübnan'a verdi.
4: Burada madde olarak
0: Hamas konusu ne oldu? Hamas şu anda iyi niyetle görüşmelere devam ediyor.
1: Tek kaybeden Netanyahu mu olacak Gaffar?
5: Böyle olursa bir, yani şu anda kaybedenler listesi yapmaya kalksak İran ve Amerika anlaştığına göre geriye pek kimse kalmıyor. Rusya çok karlı çıktı.
1: Evet.
5: Yani petrol fiyatları oynadı, indi çıktı. Rusya zaten hem kendi Ukrayna savaşını devam ettirme açısından karlı çıktı. Hem para kazanma açısından karlı çıktı.
1: O üzerindeki Çin, baskı biraz kalktı yani yavaşlatıldı.
5: Tabii Çin karlı çıktı. Hem ticareti devam etti, hem yuana yönelik daha fazla bir ilgi oluştu. Hem de üstelik şimdi bu İsviçre'deki görüşmelerde Xi'nin etkisi var. Xi Bahreyn Veliaht Prensi ile görüştüğünde 4 maddeden bahsetmişti. Yani yeni düzen dünyada böyle kurulmalı ve İran barış olmalı diye. Körfez ülkeleri Çin'in o fikrini satın aldılar, beğendiler. Orada özellikle kalkınma ve güvenliğin iç içe yürüme hikayesi, bir de bir arada bir barış içinde bir arada yaşama tezi gündemdeydi. Çin de şeye şöyle bakıyor İsviçre görüşmelerine. Benim arzu ettiğim noktaya geldi. İran'ın egemen bir ulus

0: belki hani zararlı çıkan diyebileceğimiz Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Onun dışında bu savaşın sonunda, yani tabii ki yani ölen insanlar var, savaş yani zaten bu. Ama barış anlaşmasını gündeme aldığımızda kesin olarak kaybeden başka kimse yok gibi görünüyor.
1: Uzun vadede İran'la, İran sisteme bir şekilde uluslararası küresel sisteme, ekonomik sisteme entegre edilmesi, bu anlamda Cüneyt Hoca'nın az önce söylediği bu Netanyahu'nun gönderilmesi ardından bir İsrail ile İran arasında bir şey oluşturulabilir mi?
0: Yani şunu bilemiyorum. İsrail'in iç dengeleriyle ilgili İrfan Bey'in söyledikleri bir realite. Yani İsrail eskiye göre çok daha aşırı sağa kaymış, çok daha siyonist politikalar izleyen siyasetçilerin elindeki bir ülke. Ama şöyle de bir gerçeklik var. İsrail Amerikan desteğini kaybettiğinde, arkasında Amerikan desteği olmadığında Orta Doğu'da tutunması çok daha zor hale gelecek. Bu kesin.
1: Saldırganlığı azalır mı yani biraz acaba?
0: Yani İsrail kendini revize etmek zorunda kalacak. Amerikan siyaseti revize ediyor. İran da aslında revize ediyor. Çünkü İran da ister istemez sisteme dahil olacak. Kendi rejimini korur, yönetim biçimini korur, korumaz ayrı bir konu. Ama dünya sistemine dahil olan bir İran ne demek? Daha güçlü bir İran demek.
1: Çünkü şu açıdan diyorum Gaffar, şu anki rejimin bunlar temel dayanaklarıydı. Ambargo, dünyadan tecrit edilmiş olmak falan. Onlar şimdi ortadan kalkınca ne yapacak?
0: Doğru, bir entegrasyon süreci olabilir. Bir de şöyle bir şey var. Zaten İran bir süredir tedricen bu işi başlatmıştı. Yani sosyal yaşam daha liberal hale geldi. Biraz daha anlaşılan o ki siyasi anlamda da daha fazla farklı görüşlere yer veriliyor, izin veriliyor. İran'da bir de şöyle bir durum var. Şimdi o Çin'in söylediği barış içinde bir arada yaşama tezinin önerisinin anlamı şu. Herkesin, her ulusun kendine özgü bir sistemi olacak. Yani dünyada batıda imal edilen batı tipi liberal demokrasi dışında da yönetim modelleri olabilir.
1: Bu çok önemli.
0: Her ulus bence kendi yönetim modelini seçebilir. Ve o yönetim modeliyle de her ulus birbiriyle onurlu ilişkiler kurabilir. Tabii ki temel değerler sabit kalmak kaydıyla. Yani insan hakları gibi evrensel değerler var. Onlar bir yana. Bunun dışında batının dayattığı demokratik model her yerde çalışmıyor. Ve şöyle bir gerçeklik de var. Yani İran bize şunu da gösterdi. Şunlar iddia ediliyordu. Yani Tahran'a bombalar düşsün, rejim biraz sarsılsın, bak halk ayaklanacak. Hiç öyle olmadı. Ya da ambargoyu sıkılaştıralım, İran rejimi düşecek. Öyle olmadı. Yani demek ki bu olay sadece şununla izah edilemez. Yani bir kötü kalpli bazı karanlık adamlar var. Ellerinde kılıçlar ve silahlar. 80 milyon insanı köle haline getirmişler. Bu böyle değil. Tabii ki her ulusun birbiriyle alıp vereceği şeyler var. Avrupa'nın bizim Avrupa'dan öğreneceğimiz kadar Avrupa'nın da bizden öğreneceği var. Rusya'dan da öğreneceğimiz var. Bizim Çin'e de öğreteceğimiz var. Biraz dünyanın bu hale gelmesi gerekiyor. Bu şunun için de gerekli. Uluslararası düzen sarsıldı. Yani Birleşmiş Milletler işlevsiz hale geldi. Mesela biz dünya 5'ten büyüktür dediğimizde Birleşmiş Milletler feshedilsin demiyoruz ki. Şunu söylüyoruz. Bu haliyle işlevi yok. İşe yaramıyor. Bu ne yapacaksınız? Bunu daha demokratik hale getireceksiniz. Diğer uluslara da saygı duymayı öğreneceksiniz. Yani buna Afrika'nın hiç hesaba katmadığınız ulusu da dahildir. Çin de dahildir. Amerika da dahildir.
1: Yani kardeşim sen de demokrasi yok bizim anladığımız bağlamda. Evet. Sana askeri müdahale yoluyla zulmedeceğim. Geleceğim, kafana çökeceğim, demokrasi ihraç edeceğim.
0: Sana
1: diyor.
0: Da demokrasi vereceğim. Ha. Olmuyor. Zaten
1: bir bakıyorsun İngiltere parlamenter monarşi, Hollanda krallık bilmem ne, dediğin gibi her sistem kendi içerisinde bir şey oturtabilir ve meşru ilişkiler kurmasına
2: kral karşıtları var İngiltere'de de. Değil gösteri yapıyorlar. Evet.
0: Tabii. Yani bu şöyle.
1: Bu daha adil bir yaklaşım gibi de geliyor.
0: Yani dünya biraz da buna mecbur kaldı.
1: Putin'e niye mesela? Putin de kendi içerisinde demokrasiyi absorbe etme üzerine kurulmuş bütün modeller. Amerika Birleşik Devletleri'nde kırmızı çizgisi var. İngiltere'de de kırmızı çizgiler var. Çok tabii net ki, bir şekilde.
0: Var, mutlaka var. Mutlaka var. Bir de şunu unutmayalım. Dünyadaki hala en büyük güç Amerika Birleşik Devletleri. Yani şeyi kastediyorum. Ekonomi ve askeri güç olarak en büyük güç o. Dolayısıyla Amerika'nın yönelimleri ve aldığı kararlar dünyayı etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Bak Trump yönetimi Amerika'da bir revizyonist dönemin sayfasını açtı.
1: Evet.
0: Tulsi Gabbard bazı açıklamalar yaptı. Yani bugüne kadar ya komplo teorisi, yalan, yanlış denilenleri Amerikan devleti kendisi kendi gizli belgelerine dayanarak ilan etti.
1: İade itibar istiyoruz. Bunu söyledik diye komplo teorisi ediliyorduk.
0: Demek ki artık hani gerçekleri yerli yerine koyabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Biraz dünya buna mecbur kalıyor. Amerika bunu yapıyorsa Amerika bunu keyfinden yapmaz. Yani iddia edildiği gibi yanlışlıkla bir delinin eline geçen bir ülkeden bahsetmiyoruz. Amerika'nın da bir demokratik sistemi var. Bizim de ona saygı duymayı öğrenmemiz lazım. Bunu yeri gelmişken onu da söyleyeyim.

0: Sadece o değil yani. Yani.
1: Tam öyle zamanda yazdık.
2: Sorudan giderim. Yani şimdi İran dünya sistemine geri mi dönüyor? Bunu konuşmak için henüz daha erken. Şimdi bir kez orada 47 yıllık böyle velayeti fakih teorisine dayanan aslında teolojik bir rejim var. Ve bu rejim yavaş yavaş reformcu çizgiye doğru gitme emareleri göstermeye başladı.
0: Şimdi, hicap yasası kalktı hocam mesela. Efendim? Hicap yasası 50 yıllık kılık işte kıyafeti kalktı yani.
2: Yani dışarıyla irtibatın ilintinin artmasına paralel olarak önümüzdeki zaman diliminde İran rejiminde bir konsolidasyona da yol açacak. Aslında bu saldırıdan sonra bu başlamıştı. Rejim karşıtları bile, gösteri yapanlar bile emperyalist saldırı karşısında vatanlarını savunmak için yekpare hareket etmeye başladılar. Diasporadaki İranlılar bile bu Siyonist saldırılar karşısında vatanlarını koruma çağrısı yaptılar baktığımızda. Şimdi İran bu fırsatı kaçırmak istemeyecek olabilir önümüzdeki zaman diliminde. Reformcu bir dalga İran'da hakim olabilir yönetime. Ama yani bu ne kadar zaman içerisinde olacak, bir taraftan içerideki faktörlere bağlı. Öte taraftan işte bu müzakerelerin, savaşın kaderine bağlı. İran baktığımızda kendi içerisinde heterojen bir yapıda, etnisiteye baktığımızda Acemler nüfusun %50'sini 51'ini oluşturuyor. İran'da kayda değer bir Türk nüfusu var, Azeri kökenli. Aslında bunlar Azeriler ikiye bölündüler 1828'de. Şah ile İran Şahı ile Rus Çarı Türkmen Çayı anlaşması yaptı. İkiye bölündüler. Halen bu bölünmüşlük devam ediyor. Yani Rusya'nın payında kalanlar Sovyetler Birliği sonrasında bağımsızlık kazandılar. İran'da, Kuzistan'da Araplar var. İşte 5 milyon civarı Kürt var. Orada Baluci bölgesinde, Pakistan sınırında Baluciler var. Dini azınlıklar var. Orta Doğu'da İsrail'den sonra en fazla Yahudi nüfusun olduğu ülke İran. Böyle 35-40 milyona yakın Yahudi var.
0: Ermeniler, 35-40?
2: Milyon dedim, yanlış oldu. O kadar Yahudi var ve bunların parlamentoda aslında kontenjanları da var. Şimdi İran acaba bir reformcu çizgiye doğru kayacak mı önümüzdeki zaman diliminde? Çünkü bir taraftan da bu radikal tavır, tutum, pozisyon İran'ın aleyhine gelişmelere yol açıyor. Mesela zenginlik var, ekonomiye yansımıyor, topluma yansımıyor.
0: Bezeşkiyan kendisi söylüyor. Türkiye'nin petrolü yok, bizden 4-5 kat daha iyiler diyor. Ekonomilere geliyor.
3: Evet, evet.
0: Yani, kabul yani ediyor.
2: Doğalgazda da öyle. Doğalgazda mesela 34
3: su konusu aynı şekilde. Mesela su kıtlığı sorunu var.
2: Dünyada ikinci rezerve sahipler fakat bir türlü bunlar satılamıyor. Ambargolarla, yaptırımlarla dünyadan tecrit edilmiş vaziyetteler. Son dönemde işte savunma sanayi alanında Rusya ile Çin'le işbirliği yaparak mesafe almaya çalışıyorlar. Fakat ekonominin tamamı savunma sanayinden ibaret değil. Yani
0: o yüzden aslında demin tartıştığımız konu bununla bağlantılı İrfan Hocam. Yani içeride bu sürece direnecek. Çünkü bu bahsettiğiniz kapalı mekanizmadan beslenen bir zümre oluştu orada da. Yani %10 mudur, 15 midir, bürokrasi
3: tabii
0: bu
3: böyledir. Hep öyledir zaten. Ha,
0: Devletin yapısı bırakacak öyle mı bu adamlar bunu?
2: Devletin
0: işte
2: yapısı öyle. Çünkü orada bir endoktrinizasyon yapılıyor.
0: Eyvallah işte. Da şunu demek istiyorum. Yani dediğiniz gibi hangi gerekçelerle oluştu ayrı konu artık, ama böyle bir grup var ve bu grup İran'ın dünya sistemine entegrasyonuna, ABD ile işbirliğine razı gelir mi? Yani o ortadan kalkacaklar.
2: Tedricen olacak. Yani bunların böyle yekpare olduğunu da düşünmememiz
0: zaman
2: lazım.
0: Alacak.
2: Kendi aralarında görüş ayrılıkları vardır. Pragmatizmin zaman içerisinde baskın olacağını düşünmemiz lazım. Bu arada komşuları da önemli ölçüde İran'ı, İran'daki gelişmeleri yönlendiriyorlar. Bunların başında da Türkiye geliyor. Mesela İran bize karşı biraz daha çekingen davranıyor. Fakat biz İran'ı bugüne kadar hiçbir konuda dışlamadık. İran-Irak savaşında da taraflarla irtibatımız oldu. Kuzey Irak'taki meseleden dolayı, tetkikten, terörden dolayı zaman zaman gerilim yaşasak da biz bunu tolere etmesini bildik. Günümüzde de yani Türkiye başta olmak üzere İran kendi coğrafyasındaki bölgelerden doğrudan dolaylı etkileniyor. İşin en sonunda ben bir pragmatizmin, böyle bir konsolidasyonun öne çıkacağını düşünüyorum.
0: Ya dünya çok hızlı değişiyor. Bir de Artık bize mi öyle geliyor bilmiyorum ama olmaz olmaz dediğimiz yerler.

0: Nerede rejimler değişiyor, kaflar. Venezuela bambaşka bir şey oldu. Dolayısıyla çok hızlı değişimlere, dönüşümlere bence dünya
1: ne olacaktı ki zaten? Şimdi şöyle düşün, yıllardır konuşuyoruz. Diyoruz ki tek kutuplu dünyanın sonuna geldik. Artık dünyada Amerika'dan başka kutuplar oluşacak. Hem büyük hem küçük bölgesel güçler de çıkacak. Ekonomik veriler bunu söylüyor. Yani bu bizim arzumuz ya da ideolojik tavrımız değil. Ekonomik veriler Çin'in çok güçlendiğini gösteriyor. Avrupa Birliği ile Amerika arasında sürtüşmenin, o gerilimlerin başka sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Türkiye gibi, Brezilya gibi yerel güçlerin yükselmekte olduğunu, bölgesel güçlerin yükseldiğini gösteriyor. Gerilimler çok katmanlı hale geliyor. Şimdi çok kutuplu dünya oluşuyor. Çok kutuplu dünya demek tokmağın Amerika'nın elinden alınıp Çin'e verilmesi demek değil ki. Bütün güç dengelerinin değişmesi, yeni bir paradigmanın oluşması demek ve gerçekten de öyle oluyor. Şu anda aslında biz onu görüyoruz. Beklemediğimiz şeyler oluyor. Biraz ezberlerimiz de bozuluyor.
2: Evet.
1: Yani mesela Venezuela konusunu biz okurken şöyle, yani ezberimiz şunu emrediyor bize. Trump geldi, işte işine gelmeyen Ahmet'i kaldırdı oradan götürdü, Robert'i götürdü, yerine Maria'yı getirdi. O kadar basit değil. O ülkenin de iç dinamikleri var ve o ülke de dünya sistemi içinde kendine bir yer bulmaya çalışıyor. Yani olayları böyle siyah beyaz gibi okursak yani ya işte Türkler ya hükümet gitti İngiltere ile anlaştı, gördün mü işte CHP'ye de operasyon yaptı, bak bu kadar dümdüz bir kafa. Ya bu kafayla hiçbir şey analiz edemeyiz, yapamayız. Bu Türkiye'de bununla yani bu kafayla analiz yapmaya çalışanlar.
0: Ama bu çok konforlu gaffar. Düşünsene, dümdüz adam böyle diyor, dünyayı çözmüş ve bunu anlamayana da aptal diyor. Yani ben anladım diyor, böyle diyor, bunu bilmeyen de cahildir diyor. Ama işte ne
1: çok
0: yazık
1: konforlu bir yer.
3: İdeolojik okuma yapmamak lazım. Türkiye'de bu çok yaygın. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Şimdi kişiler ideolojik bakımdan işte Marksist çizgide olabilirler ve bundan mütevellit eski komünist ülkelere, yani Sovyetler Birliği'ne, Çin'e, Çin Halk Cumhuriyeti'ne.
0: Sanki gaffarı tarif ediyorsun.
3: Sempati duyabilirler. Fakat bugün oralarda yani o ideolojiler yok. Yani
1: yok, oralarda da yok. Oralarda.
3: Rusya'da Rus milliyetçileri şu an devleti hakim.
1: Doğru.
3: Yani
1: doğru.
3: KGB şu an devleti yönetiyor. Çin'de Çin milliyetçileri, yani Mao'nun Çin'i yok. Fakat Türkiye'de ve başka yerlerde ideolojik okuma yapanlar anakronizme düşüyorlar.
1: Doğru,
3: yani,
1: doğru.
3: Eskiden işte Leninci, Mao'cu olanlar bugün aynı hatları, aynı çizgiyi korumaya
0: korumak
3: çalışıyorlar.
0: Korumak istiyorlar. Peki bu Hakabe diye bir adam var. Bu adam neci hocam? Bunun ideolojisi
3: bu ne? Bu adam Siyonist.
0: Var mı bir sesi dinleyelim, sonra bir konuşalım. Bu necidir bu abi?
3: ABD'nin
4: Last year I was back in Washington after the 12-day war with the Prime Minister and for the meetings we had with the President and the US team. And while I was there, on two different occasions, I got surrounded by these pro-Hamas crazy people. One started out as two ladies. It ended up being about 20 people surrounding me, yelling and screaming, and it was really getting close to a little uncomfortable. Finally, some D.C. police officers came and extracted me. And I told some of my friends later, I said, I can't wait to get out of this crazy town and get back to Jerusalem where I feel safe. Now, the interesting thing is, they did what you did. They laughed and they thought it was a punchline. I said, I'm not kidding. I really am anxious to get out of this crazy town and get back to Jerusalem because I feel safe there. Americans, whether they understand it or not, need to be grateful to God for the Jewish people and the foundation upon which freedom and the sanctity of the individual was founded, because that is what separates our values from the values of totalitarianism and dictatorship.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs Büyükelçisi.
5: Bir giriş yapıyor, ben giriş yapıyorum doğrusu.
0: Mike Huckabee, iki tane kadın bunun önüne çıkmış. Çok korkmuş, polis gelmiş kurtarmış. Kudüs çok güvenli diyor. Nedir bu?
5: Melih, ben bir giriş yapayım mı? Hocalar da konuşacak. Ben bir giriş yapayım. Bu adam papaz.
0: Öyle mi?
5: Bu adam papaz. Vaftizci bu, vaftizci. Müjdeci.
0: Bu evangelist ekipten
5: İki
0: mi bu?
5: İki tane Baptist kilisesinde papazlık yaptı bu. Bu birinci özelliği. İkinci özelliği...
0: Ya evangelist mi bu?
5: Hristiyan? Evangelist tabii.
0: Evet.
5: Tabii. Hristiyan Siyonist bunlar. Şimdi onu anlatacağım. Bunun kızı şu anda Kansas valisi. Babası Kansas valisiydi. Kızı bunun 2017 yılında Trump'ın Beyaz Saray'daki basın sözcüsüydü.
0: Hangisiydi o?
5: Kızı. Kızı.
0: Evet.
5: Orada görev yapıyordu. En büyük özelliklerinden birisi Armagedoncu bu.

0: İsrail'in arkasına bu göreve getirildiği açıklandığı anda İsrail'deki katil adamlar Wolfgang gibi filan havalara uçtu. Bayram falan yaptılar bu adamın gelmesiyle beraber. Bu adam özel seçilmiş bir adam. Doğrudan doğruya Hristiyan Siyonizmin yani evanjelizmin önemli bir adamı.
1: Trump bunlarla ABD'de çalışıyor yani. Altında bu. Çalıştı. Büyükelçisi bu, bürokratı bu.
0: Seçtiği isim bu özellikleri bu özellikleri geldi ve en büyük özelliklerinden birisi
1: evet, sarı akabe bunun kızı. Tamam anladık kim olduğunu.
0: Kızı dedin ya. Bu doğrudan doğruya Tanrı Krallığı Armageddon'la Tanrı'yı
2: evet.
0: İsa'yı indirecekler, oraya, Mesih'i indirecekler.
3: Oraya atıf yapıyor bu atıf konuşmada yapıyorum. Da atıf
0: en büyük
3: yapıyor.
0: Özelliği o. Atıf yaparak.
2: Şu
0: fakat bunların en büyük özelliği bir tanesi bağlı olduğu kişi o İsrail'i kuran bir Rothschild ailesi var. Babası biliyorsun. Rothschild ailesi İsrail'i kuran o adamlarla beraber o Rockefeller'larla falan çok yakın ilişkisi olan bir mekanizma bu. Yani bu adamın konuşmalarını çok dikkatli bakmakta yarar var. Bağlantıları küresel çeteye kadar uzanan bir özelliği var bu adamın.
2: Evet.
0: Hristiyan doğrudan doğruya düşmanlığı vardır bunlar bu bölgeyle ilgili. İran düşmanlığı vardır. Bizim ismimizi vermiyor Türkiye düşmanlığı. Özellikle Filistin düşmanlığı. Batı Şeria'da katillik yapan ve bu konuşmayı da Batı Şeria'da yapıyor. Doğrudan doğruya. Bu 7 Ekim olaylarından sonra ilk gittiği yer, ziyaret ettiği yer Yahudiler Batı Şeria olmuştur.
2: Hamas hakkına var diyor Amerika'da diyor. Hamas huzursuz ediyor beni
0: şimdi,
2: diyor.
0: Bunlara baktığımız zaman bu adamın konuşmalarıyla işte biraz önce anlatacağımız İsrail'in bir 150 yıldan beri Amerika'nın örümcek ağı gibi girmiş. Evet. Adamları böyle
1: o yüzden Trump'ın nasıl bir belayla uğraştığını çok, anlamak için de buna bakmak gerekiyor. Yani
0: gayet tabii.
1: Çıkıyor bu adamlar ne olursa olsun her tarafı sarmış. Siyasette, bürokraside, şurada, burada bu ruh hastaları iki tane kadın önüne çıkmış da işte Hamas'tan korktum bilmem ne yaptım diyen bir
0: işte son noktayı sorun. Söyleyeyim. Bu adam Armageddoncu. Netanyahu'yla çok yakın ilişkileri, evet, Ben Gurion'la çok yakın ilişkileri var. Haydut bir adam. Yani özellikler üzerine durmak lazım. Seçilen büyükelçileri biz farklı alıyorduk eskiden. İstihbaratçılar geliyor diye. Şimdi çok farklı adamlar getiriliyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Bunları da böyle Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a çok özelliği var bunun. En büyük kutsal kitap dediği mekanizmada bunlar üzerinden siyaset yapıyorlar.
2: Evet.
0: Ve bunları da bırakmayacakları meydanda. O bakımdan burada vaat edilmiş topraklar hayali sistemini de durduran bir olaydır bu. Türkiye'nin varlığı ve küresel bir özellik kazanmasıyla beraber bölgede özellikle Suriye'deki Türkiye'nin başarısı ve şu anda da zaten yeni bölgesel ittifaklarla beraber bunların nefesini kesiyor bu gelişmeler.
2: Evet.
1: Yani ben de biraz içerisindeki insanların o şey çıksın diye görüntüleri parçası. Yoksa bu ruh hastalarını arzu ettiği dünya gerçekleşmeyecek. Yani bunun akıl sağlığı yerinde değil. Bu anlattığın hikayeler elbette bunların hayatlarını şekillendiriyor falan ama buna inanarak bir çözüme ulaşacaklarını, bir sonuca ulaşacaklarını düşünüyorlar.
3: Kaybediyorlar. Şimdi bu özellikle Tulsi Gabbard'ın yaptığı açıklamalar şu açıdan önemliydi. Amerikan
1: ABD istihbaratının başındaki
3: evet, ABD'nin bütün istihbarat birimlerinin bağlı olduğu başkanın özel yetkili danışmanıydı.
0: NCA değil mi?
3: Temsilcisiydi. Sadece o değil, hepsi bütün istihbarat birimlerinin denetlemeden sorumlu olan kişiydi. Görevinin son günüydü. Görev bırakması sebebi de sağlık sorunları, ailesinin sağlık sorunları, yani başka bir sebebi yok. Ve son gün şunu ifşa etti. Amerikan devleti 30 ülkede onlarca biyolojik silah laboratuvarı çalıştırıyor. Buralarda virüsler üretiyor. Bunların hatta 25 tanesi falan da Ukrayna'da kurulmuş. Özellikle yani Ukrayna'nın savaş durumunu bir avantaja çevirmiş Amerika. Burada Ukraynalı vatandaşların yani Ukraynalı insanların da üzerinde deneyler yapmışlar. Bu çok korkunç bir proje. Burada biyolojik silah üretiyorlar. Bu ifşa edildi. Tabii buradan şöyle bir şey de çıktı. Yani o Wuhan'dan çıkan virüs aslında laboratuvarda üretilmiş. Amerikalılar tarafından üretilmiş.
1: Korona, grip dedikleri.
3: Şimdi korona denen şey. Bu laboratuvarda üretilmiş suni bir şeydir diyenler hem Amerika'da hem Türkiye'de hem dünyanın başka yerlerinde Rus propagandası yapmakla

0: Çincilik yapmakla falan suçlandılar. Şimdi Amerikan devleti kendi belgelerinden hareketle bizlerin haklı olduğunu söylüyor. Mesela senin haklı olduğunu söylüyor. Fakat burada şöyle bir detay var. Şunu atlamamız lazım. Mesela bu öyküyü alıp ya dünyayı yöneten 100-150 tane adam var. Bunlar yamyam çocuk yiyorlar. İşte bazı sapkın ayinleri var. Dünyayı da böyle yönetiyorlar. Hepimizi öldürecekler, dünyayı ele geçirecekler gibi tuhaf bir komplo teorisine varmak sadece şu adamların ajandasını güçlendirmeye yarar. Bu konuyu şunun için açtım. Bu da böyle hayaller kuruyor, anlatıyor. Arkasında çok güçlü bir Siyonist şebeke var. Fakat bu şebeke şu an dünyada kaybediyor. Bizim bunu görmemiz lazım. Tabii ki. Onlar kaybediyorlar. Kaybettiklerini nereden anlıyoruz? Tulsi Gabbard'ın bunları ifşa etmesinden anlıyoruz. Sıradan Türkiye başka türlü yükselebilir mi? Yani Türkiye gibi bir ülkenin önünü açarlar mı? Türkiye gibi bir ülkeyi bağımsızlaşmasına izin verirler mi? Yani Türkiye'ye biçtikleri mesela Türk Zelenskisi dedikleri adamın harcanmasına göz yumarlar mı? Yummazlardı normalde. Demek ki dünyada bunlar kaybediyor. Dünyada halklar kazanıyor. İnsanların, ulusların gelecek idealleri ve hayalleri kazanıyor. Onun için bunlar da şimdi bu sapkınca ideolojileriyle son çırpınışlarını yapıyorlar. Adam orada diyor ki hepimiz diyor buna şükretmeliyiz. Bu Yahudi toplumuna şükretmeliyiz. Ya niye şükrediyoruz Yahudi toplumuna? Biz Allah'a şükrediyoruz abi. Niye ona şükredelim yani? Böyle saçma sapan kafanızda sapkınca bir şey oluşturmuşsunuz. Tüm dünyanın da buna biat etmesini istiyorsunuz. Yani eğer bu teorilere inanacak olursak dünya nüfusu 100 milyona 50 milyona inecek. İşte 3-5 milyon seçkin, diğerleri de onlara hizmet eden köleler olacak, goyimler olacak. Ya bunu sadece hayalini kurarsınız kardeşim. Yani becerebiliyorsanız yapın. Yapabiliyorsanız yapamadınız işte.
1: Dünya 8 milyar işte 10-15 milyar bunlara inananlar vardır. Hadi topla daha fazla işte işbirlikçileri vardir falan.
0: Tabii sağda olsun solda. 200-300 milyon olsun yani. İnsanlık dünya büyük kocaman. Yani.
1: Dediğin çok doğru yani bunların bu hikayeleri bir yandan da sürekli böyle bir zafere doğru yürüyormuş falan halindeler ama yapabilecekleri en büyük kötülüğü de yaptılar işte Gazze'de 80 bin insanı öldürmek daha ne yapabilirsiniz
0: daha ne yapabilirsiniz? İşte yani bu kadar insanlığı bu kadar ele geçiriyorsun. Melih senin güzel bir tespitin var yani vurguladığım bir konu bunlar korkutarak yönetmek istiyorlar. İnsanları korkutuyorlar her konuda korkutuyorlar her ülkeden de kendilerine taraftar buluyorlar. Yani o hepimiz öleceğiz diye bağıran tipler var ya bunlar bilerek ya da bilmeyerek bu bunlar adamların hizmeti. Ajandasının malzemesi
1: bence
0: oluyor.
1: Pandemi de öyleydi. İnsanları virüsle korkut. Suriyeliler gelecek işin elinden alacak da korkut. Afganlar gelecek kadınlara kızlara saldıracak. Köpek var kesece yiyecekler seni sokakta. Bilmiyorum sürekli yani ben sorunların olmadığı yani sorunlar yok demiyorum. Ama sorunları o kadar büyüterek insanları korkutuyorlar ki ve devreye girdiğinde de o amigdala başka refleksi şeyler veriliyor. Korkmamak gerekiyor. Bunların bu bahsedilen oyunları da bence sana katılıyorum kafalarına çok
2: bence o zaman
1: işte.
2: Şöyle bir şeye gidiyoruz. Mutlaka bir tane bir Martin Luther çıkacak o zaman. Kilise yıllardır bizi kandırıyor dedi. Duvarına 95 maddelik levhayı astı.
1: Evet.
2: Bir gün o zaman birisi çıkacak bu Hristiyanların arasında. Siz de bizi korkutuyorsunuz. Söyledikleriniz doğru değil.
1: İsa'yı öldüren adamlara yani hizmet etmemiz.
0: Hristiyanlığı... Zaten. Diyorlar hocam şu anda İsa'yı öldürenler bunlar. Yani evet. Hazreti İsa'yı katledenler bunlar ve bu ideolojiyi siz kutsuyorsunuz diye şu an itiraz edenler var Amerika'da. Eskiden olmazdı bu, olamazdı.
2: Mesela Katolikler hiç ses çıkarmıyor bunlara. Hepsi dinliyorlar, seyrediyorlar. Ortodokslar ne diyor mesela?
1: Vallahi mesela bakıyorsun evangelistlerin burada. İçinde de var hocam. Yani bütün evangelistler ya de
2: sanki bütün Hristiyanlığı bunlar temsil ediyormuş.
0: Valla Papa bakın ilk ağırlık defa papalık bu Gazze soykırımıyla beraber papalık ilk kez çok açık bir pozisyon aldı hocam. Yani daha evvel bunu yapmıyordu. Demek ki Katolikler açısından da bıçak kemiğe dayanmış. Ortodoksları bilmiyorum, takip etmedim yani bir şeyim yok, bilgim yok. Bir de kendi dertlerine düşmüş durumdalar. Geçelim. Kiliseleri falan bölündü, o bayrı şeyleri var. Ama şeyin pozisyonu çok, Vatikan'ın pozisyonu hiç olmadığı kadar açık oldu bu konuda. Yani soykırım yapıyorsunuz dedi. Biraz da Hristiyanlara da galiba cesaret geliyor sizin söylediğiniz gibi.
3: Vatikan'da evet. Ters zaten bunlar evet. Şu anda.
1: 10 numaraya başbakan dayanmıyor diyebiliriz. Bunların yani başbakanlık konutu 10 numara.
0: Şeyin adresi değil mi? Başbakan konutunun konutu. Adresi. Evet.
1: Hep önüne
0: on.
1: Çıkıyorlar ya.
3: 10 yılda 7. Kedisi yedinci vardı. 7. gelecek.
1: Evet. 6 kişi gitti.
3: Gitti 7.
1: 7. gelecek. David Cameron vardı 2010-2016. O uzun kalmış 6 yıl. İngiliz tarihinde olacak şey değil. Theresa May 1000 gün kalmıştı. Pandemi geldi. Boris Johnson'ı doğduğundan pişman ettiler. Adam dedi ki ben bu pandemiye inanmıyorum dedi. Önce 70 milyonluk İngiltere'de gaf var.

0: Kraliyet ailesinden birisi koronayı kaptı. Az önce bahsettiğimiz o Tulsi Gabbard'ın hikayeydi dediği pandemi. İkincisi Boris Johnson'dı. Bence Brexit kararının çok kötü intikamını aldılar. Ve evet. Boris Johnson da son günlerde kolu kanadı kırılmıştı. Kuyruğu indirmişti. Tamam dedi, bütün tedbirleri uygulayacağım dedi İngiltere'de. Ama kurtaramadı. Liz Truss özellikle marul esprisi onun için yapılıyordu. Yani 44 gün kaldı. Buzdolabına marulu koysanız daha uzun süre kalıyor.
1: Şimdi hele şimdiki hormonlu marullar. Oho.
0: Değil mi? Aylarca gidiyor. Rishi Sunak kadar kalır o hormonlu mayınlar.
1: Rishi Sunak kadar kalır evet.
0: O da 620 gün kaldı ve Starmer 752 gün.
1: Sunak da çok havası atılmıştı Sunak'ın.
0: Çok değil mi?
1: Yani bir işte Hint asıllı birisi geliyor. İngiliz demokrasisi diye. O da çok dayanamadı.
2: Şimdi başlangıçta bu ilk 3 2010'dan itibaren ilk 3 İngiltere Başbakanının görevden ayrılmasında belirleyici olan aslında Brexit anlaşmasıydı.
0: Evet.
2: 2016'da 23 Temmuz'da İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak için bir referandum tertipledi. Aslında kendisi Avrupa Birliği'ne karşıydı. En başından baktığımızda Avrupa Birliği'ne rakip bir örgüt kurmuştu. EFTA diye bir örgüt kurmuştu. Hı. Fakat zamanla anladı ki EFTA'daki işbirliği ile Avrupa AET'deki işbirliği kesinlikle birbirinden çok farklı. Ve sonra görüşünü değiştirdi İngiltere. Hemen EFTA kırıldıktan kısa bir süre sonra katılmak için başvuru yaptı. Fakat Charles de Gaulle engelledi. En sonunda 73'te katıldılar ve 2016'da referandumla ayrılmaya karar verdi.
0: Şimdi, hocam o sıradan bir ayrılış da değildi yani.
2: Ama işte bu tabii. Ayrılma müzakereleri 2 sene sürdü. Müzakerelerden sonra ortaya çıkan anlaşmanın İngiltere parlamentosunda geçmesi kolay olmadı. 3 tane başbakan bunu başarmakta zorlandı. En sonunda aslında böyle Türk bağlantısı olan Türk kökenli Boris Johnson bunu başardı.
0: Ali Kemal'in torunu değil mi?
2: Evet. 2020 yılının 30-31 ocağında
0: evet,
2: neticede geçti. Ve İngiltere Brexit'i artık o tarihten itibaren uygulamaya koydu.
0: Çarşamba aynı saatte yeniden karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.

0: programımızda dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sevdanın adı Ankara programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kriz siyaseti vardı. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arıyoruz diyerek sitemde bulundu.
1: Ülkemizi her alanda zirveye taşıyan milletimizin hizmetkarı geliyor.
2: Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil, siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. Bakın her zaman söylüyorum. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük. Lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: Sözleri ana muhalefet partisineydi. Yaşanan koltuk kavgasına işaret ederek sitemde bulundu. Kalitemize ve kalibremize uygun muhalefet arıyoruz dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu sevdanın adı Ankara programında açıklamalarda bulundu.
2: Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görülmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları yok. Projeleri yok.
3: Başkan Erdoğan Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini verdiklerini söyledi.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar

0: ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
1: Başkan Erdoğan'ın sözü sık sık teşkilat üyelerinin şarkılarıyla kesildi. Erdoğan da onlara bu sözlerle karşılık verdi.
0: Gençler, ben de sizlere aşığım.
1: Programda Teşkilat Başkanlığı tarafından Başkan Erdoğan'a özel hazırlanan Babalar Günü klibi de izletildi. Daha sonra Filistinli, Ukraynalı, Boşnak, Kırgız ve Türkmen çocuklar kendi lisanlarında yazdıkları mektupları Başkan Erdoğan'a takdim etti. Milletin gücüyle sınırları aşan... Başkan Erdoğan, AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın üyelik kampanyasıyla Ankara ili genelinde 1.073.000 üye sayısına ulaşılmasını da kutladı.
2: Bugün itibariyle bize yıllar önce vermiş olduğunuz o hedefi tutturmanın gururunu yaşıyoruz. Ankara'da 1.073.000 Tayyip Erdoğan var. Türkiye'de en az 12 milyon Recep Tayyip Erdoğan var.
1: Program bitiminde Başkan Erdoğan, 2025-2026 yılında en çok üye yapan sırasıyla Keçiören, Etimeskut, Çankaya ve Yeni Mahalle ilçe başkanlarına plaketlerini verdi.
3: Büyük AK Parti ailemiz!
4: AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen sözcü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Amaç terörün sona ermesi ve silahlı yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır dedi. MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarını da değerlendiren Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır ifadelerini kullandı.
5: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu değerlendirdi, sürecin pazarlık olmadan ilerleyeceğini vurguladı.
5: Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yasal çerçevenin gecikmeden meclis gündemine gelmesi gerektiğini söyledi.
5: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamalarına değindi.
5: Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çelik'in gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat da vardı.
5: Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir.
4: Efendim, AK Parti'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
3: Gel sen de katıl!
1: Başkent kulislerini bir süredir meşgul eden yeni katılım AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında gerçekleşti.
3: Haymana Belediye Başkanımız!
1: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pankartlarını indirmesiyle gündeme gelen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Levent Koç'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
3: Gel, şimdi tam vakti!
1: O anlarda objektiflere çarpıcı bir görüntü yansıdı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Başkan Erdoğan'ın elini öperek yeni dönemin sinyalini verdi.
3: Büyük Artı ailemize hoş geldiniz.
1: Böylece Haymana'da siyasi dengeler tamamen değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından Haymana'da yerel yönetim muhalefetten iktidar blokuna geçti.
4: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel salı günü grup toplantısı yapma kararı aldı. Aynı gün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise parti meclisini ve MYK'yı toplayacak. Yani grup toplantısı yapmayacak. İşte CHP'de yaşanan o son gelişmeler.
6: Grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz.
1: Özgür Özel kararını verdi. Salı günü grup toplantısında kürsüde olacak. Manisa Milletvekili Özel mecliste kurmaylarını topladı. Gündemde grup toplantısı ve olağanüstü kurultay talebi vardı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, genel merkezin olağanüstü kurultayla ilgili adım atmaması durumunda yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Ayrıca istifalar nedeniyle parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirdi.
6: Gerekli yasal yollara başvuracağız.
1: Emre, Yürüyüş Partisi iddiası yalanladı. Ancak önümüzdeki süreçte yeni parti kurulacağının sinyalini verdi.
6: Bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık. Parti ismi vesaire değil ama şunu konuştuk. Yani biz her şeye rağmen bu işgal durumu devam ederse tabii ki yani genel başkanımız onu bir yani bir felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı yollar, arayışlar elbette olacaktır.
1: Zeynel Emre hakkındaki tedbir kararı kaldırılan Gökhan Günaydın'ın yeniden grup başkan vekilliği görevine dönebileceğini söyledi.
6: Göreve iade edilecek. Yani burada biliyorsunuz parlamento bugüne kadar kendi işleyişi, milletvekillerinin kendi içerisindeki işleyiş ve bizim partimizin buradaki iç yönetmeliği kapsamında onun dışına çıkılmadı şu ana kadar. Görevine devam edecek Gökhan Bey. Bir sorun yok orada.
1: Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı yapmayacak. Salı günü MYK ve parti meclisini toplayacak. Toplantıda yeni ihraç kararlarının alınabileceği ifade ediliyor. Öte yandan CHP'nin 38. olağan kurultayının iptali için dava açan delegeler genel merkeze ihtar çekti. İhtarda mahkemenin verdiği tedbir kararı kalkmadan olağanüstü kurultayın toplanamayacağı vurgulandı.
4: Bursa Nilüfer Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Dönemin imar müdürüne ait bir saatlik telefon görüşmesi deşifre edildi ve toplanan paranın CHP Genel Merkez'e gönderildiği ortaya çıktı.
1: Rüşvet ses kaydıyla belgelendi. CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı ve o iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Dönemin imar müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen bir saatlik ses kaydı deşifre edildi. Erkol'un Mahmut isimli kişiyle yaptığı bir saatlik görüşme kaydını ProAnaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024 yılına ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.
7: Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediye Spor'a gitti. Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar. Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim.
1: Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk iddialarına karşı sert bir mücadele başlattı. Kılıçdaroğlu inkar yerine denetim diyor. Belediyeler tek tek denetlenecek, usulsüzlüklere geçit verilmeyecek.
8: Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.

0: Et ve yolsuzluk iddiaları hasır altı edilmeyecek. Belediyeler sıkı bir denetimden geçecek.
1: Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma mesajları sonrası yol haritasını hazırladı. Temiz siyasete dikkat çeken Kılıçdaroğlu'nun parti içi denetimi sert ve hızlı bir şekilde uygulayacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun usulsüzlüklere ve şaibeye geçit vermeyeceği ifade ediliyor. Genel merkez kurmayları inkar etmek yerine tek tek denetleyeceğiz diyor. İsnat edilen suçlamalarla ilgili gerçeklerin kamuoyuyla paylaşılacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili genel merkez bünyesinde bir komisyonun kurulması da gündemde. Komisyonun denetimlerden sonra hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı ve aykırı durumlar olması halinde disiplin sürecinin işletileceği belirtiliyor.
2: 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına organize suçlarla mücadele konulu genelge gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milletin huzuru ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
0: 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına organize suçlarla mücadele konulu genelge gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suçlarla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Genelgeyle şehirlerde yapılanan, evlatlarımızı ve gençlerimizi istismar eden, sosyal medya üzerinden suç propagandası yapan, haraç, tehdit, yağma ve silahlı eylemlerle vatandaşlarımızı korkutmaya cüret eden suç örgütlerine karşı adli süreçlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesi hedeflenmiştir. Soruşturmalar, örgütlü suçlar konusunda uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarımız eliyle yürütülecek, gerekli hallerde birden fazla savcı görevlendirilecek, kolluk birimleriyle koordinasyon sağlanacak, hiçbir suçluya nefes aldırılmayacaktır dedi. Bakan Gürlek, organize suç örgütlerinin gelirleriyle birlikte hedef alınacağını vurguladı ve ekledi. Bu yapılar sadece sokaktaki tetikçileriyle değil, yöneticileriyle, azmettiricileriyle, finans kaynaklarıyla, kripto varlıklar, yasa dışı bahis ve benzeri yöntemlerle aklamaya çalıştıkları suç gelirleriyle birlikte kökünden kazınmak üzere hedef alınacaktır. Sosyal medya üzerinden korku salan, çocukları ve gençleri suça yönlendiren içeriklere karşı da derhal harekete geçilecek, suç propagandasına, tehdit diline ve dijital çetelere müsamaha gösterilmeyecektir. Alın teriyle ekmeğini kazanan esnafımız çetelerin merhametini asla terk edilmeyecektir. Gürlek, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerine asla geçit vermeyeceklerini dile getirdi. Devletimiz her daim vatandaşının yanında olmaya devam edecektir ifadesini kullandı.
2: Efendim, YKS bu yılda kapılarda benzer görüntülere sahne oldu. Kimi adaylar dakikalarla sınava yetişirken kimileri ise saniyelerle kaçırdı. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi.
3: Saati yanlış ayarladım. Öyle yapacak bir şey yok. Abla dur.
4: Ama birazcık popülariteye benzemeye başladı. Ben dikkat çekmek için yaptıklarını düşünüyorum açıkçası.
5: Çok üzücü onlar adına, çok üzüldüm ama hani biraz da tedbirimizi almak gerekiyor. Daha erken gitselerdi daha hoş olurdu onlar için de.
0: Saniyelerle sınavı kaçırdılar. Hayallerine veda etmek zorunda kaldılar. ÖSYM devreye girdi. Sınavı kaçıranların görüntüleri mercek altına alındı.
6: YKS sınavının ardından sınava saniyeler kala yetişemeyen öğrencilerin videoları sosyal medyada gündem oldu. ÖSYM ise harekete geçti. O videolar tek tek incelenecek.
5: Tedbir gerekiyorsa yapmaları gerekiyor ÖSYM'nin de bunun. Öğrencilerimizin de biraz dikkat etmesi gerekiyor.
7: Bence de yapmalar. Ben de sınava çalışıyorum şimdi. İyice bir kontrol etmeliler.
0: Yükseköğretim kurumları sınavında bu yılda kapılarda büyük dramlar yaşandı. Sınav merkezlerinde zamanla yarışan binlerce aday görüntülendi. Kimileri kapılar kapanmadan saniyeler kala salona girmeyi başardı. Kimileri ise o kadar şanslı değildi. Dakikalarla hatta saniyelerle sınavı kaçırdılar.
8: Bu sene tekrar deneyeceksiniz. Geçen sene de dershaneye gittim. Yapacak bir şey yok.
9: Ona kadar biz olmadık.
10: Ya biz başında bekliyoruz, önünde bekliyoruz.
9: Yapacak bir şey yok burada.
0: Sınav kapılarında koşarak gelen, yalvaran, gözyaşı döken adayların görüntüleri sosyal medyada ve basında geniş yer buldu. Evet. ÖSYM ise

0: devreye girdi. ÖSYM'nin sosyal medyaya yansıyan tüm görüntüleri tek tek incelemeye aldığı ve olası durumları titizlikle değerlendirdiği öğrenildi. ÖSYM'nin atacağı bu adım sınavı kaçıranlara umut oldu.
1: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi efendim. Haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Hazırlanan harita ve sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikaları için de temel bir başvuru kaynağı olacak.
2: ...2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir.
0: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, 13 yıl sonra yeni harita sürümünün kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.
2: Türkiye diri fay haritası 2026 sürümünü yayınlamanın gururunu yaşıyoruz.
0: Maden Tetkik ve Arama tarafından ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağlanan veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Güncellenen haritanın 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. Hazırlanan harita ve sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikaları içinde temel bir başvuru kaynağı olacak.
2: Alp Himalaya Orojines kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Müzakere sürecinin nasıl gittiğinden Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma kadar birçok konu hakkında konuşma gerçekleştirdi.
3: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
4: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
3: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
4: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
3: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
4: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
3: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
1: İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 günlük müzakere süreci yer yer krizler olsa da olumlu bir havada ilerliyor. Peki taraflardan hangi açıklamalar geldi? Son gelişmeleri A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre görüşmelerinin ardından İran'la yürütülen sürecin ilerlediğini ancak Washington'ın baskı araçlarını tamamen bırakmayacağını söyledi. Trump yönetimi, diplomasi ve yaptırım baskısını aynı anda kullanarak İran'ı kalıcı anlaşmaya zorlamaya çalışıyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün satışına yönelik 60 günlük geçici lisans açıkladı. Bu karar, Cenevre görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin ilk somut ekonomik adımı olarak görülüyor. Kararın ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Piyasalar İran petrolünün yeniden küresel pazarlara dönebileceğini fiyatlamaya başladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsviçre görüşmelerinin kalıcı anlaşma için çok iyi bir temel oluşturduğunu açıkladı. J.D. Vance'e göre İran, uluslararası nükleer denetçilerin

0: ülkeye dönüşünü kabul etti ve teknik müzakereler önümüzdeki günlerde devam edecek. Görüşmelerin en önemli sonucu olarak İran'ın uluslararası atom enerjisi müfettişlerini yeniden kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Washington bunu sürecin en büyük diplomatik kazanımı olarak görüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için yeni bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda ilerleme sağladı. Küresel enerji piyasaları açısından görüşmelerin en kritik başlıklarından biri bu konu olmaya devam ediyor. Bu arada ABD ve İran heyetleri arasında ilerleme sağlanmasına rağmen Lübnan ve İsrail kaynaklı güvenlik sorunları çözülmüş değil. Özellikle İsrail-Hizbullah geriliminin yeniden tırmanması halinde diplomatik sürecin zarar görebileceği değerlendiriliyor. Reuters, Associated Press ve Axios'un analizlerinde görüşmeler son yılların en ciddi diplomatik ilerlemesi olarak tanımlanıyor. Ancak medya kuruluşları asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını ve nükleer program yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konularında sert pazarlıkların sürdüğünü vurguluyor. Beyaz Saray'ın hedefi yalnızca İran'la anlaşma değil, aynı zamanda petrol fiyatlarını aşağı çekmek, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak ve ara seçimler öncesinde dış politikada bir başarı hikayesi oluşturmak. Bu nedenle önümüzdeki 60 günlük süreç Washington'da anlaşmanın imzalanmasından daha kritik dönem olarak değerlendiriliyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan'da Hizbullah'la Suriye ilgilensin çıkışının ardından Suriye lideri Ahmet Şara ilk kez konuştu. Şara diyalog mesajı verdi. Rolümüz tamamen olumludur diyen Şara, Lübnan'ın toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.
2: İsrail herkesi öldürmeden bunu yapamazsa Suriye bu işi gayet güzel yapabilir.
3: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Lübnan üzerinden gösterdiği tepkinin ardından Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından gözler Şam'a ve Devlet Başkanı Şara'ya çevrildi.
4: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
3: Suriye Devlet Başkanı Şara katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
4: Başkan Trump'ın açıklamaları yarın sabah Suriye güçleri Lübnan'a girecekmiş gibi algılandı. Bu tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir yorumdur.
3: Şara gerekirse Hizbullah'la diyalog kurmaya hazırız dedi, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
4: Eğer Hizbullah ile oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum, evet. Hizbullah ile derin bir sorunumuz var. Ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını istiyoruz.
3: Suriye lideri Hizbullah'ın Esad döneminde yaptıklarını da hatırlattı.
4: Hizbullah Suriye'de meydana gelen büyük suçta yer aldı. Ancak biz Lübnan'ın geçmişte Suriye'nin düştüğü duruma düşmesini istemiyoruz. Savaşların ve çatışmaların sonuçları kanlı ve yıkıcıdır.
3: Şara, amacımız herkesin kabul edebileceği güvenlik temelli bir çözüm bulmaktır diye de ekledi.
1: İran'la ABD arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek ABD ile ilişkilerini bozan İsrail bu kez de yakın dostu Yunanistan'la ters düştü. Filistinli sendikaların daveti üzerine yola çıkan Yunan sendika heyeti İsrail üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmeye çalıştı. Ancak Tel Aviv havalimanından sınır dışı edildiler.
3: Tel Aviv'de diplomatik kriz yaşandı. İsrail ile Yunanistan arasında gerilim tırmandı. İran'la ABD arasındaki görüşmelerin gölgesinde yeni bir kriz patlak verdi. Filistinli sendikaların davetiyle Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyeti, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hamlesine sert tepki geldi. Açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi. Ayrıca Yunan sendikalarından da Tel Aviv yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Heyet üyeleri İsrail'i dayanışmayı engellemekle suçladı. Son dönemde Filistin'e destek eylemlerinin çığ gibi büyüdüğü Yunanistan'da İsrail'e yönelik tepkiler siyasi alana da taşınmış durumda. Atina'da düzenlenen kitlesel protestolar ve sendikaların Filistin'e destek çağrıları iki ülke arasında yeni bir gerilim hattı oluşturuyor. Ramallah yolunda başlayan kriz Tel Aviv ile Atina arasında yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.
1: Yeni Zelanda'da yaklaşan seçim yarışına yeni bir siyasi oluşum damgasını vurdu. Özgür Filistin adıyla kurulan yeni parti Filistin meselesini ülke gündemine taşımayı hedefliyor.
3: Özgür Filistin davası Güneydoğu Asya'da siyaset sahnesine taşındı. Ada ülkesi Yeni Zelanda'da genel seçimler için geri sayım başladı. Halk sandığa gitmeden önce ülke politikasında da dikkat çeken bir oluşum ortaya çıktı. Özgür Filistin adını taşıyan yeni bir parti kuruldu. Filistin meselesini siyasi programının merkezine yerleştiren parti, yasal üyelik şartını tamamlayarak başvurularını yaptı. Temel sloganı "Nehirden denize Özgür Filistin" olarak belirlenen hareket, yaklaşan seçimler öncesinde resmen siyasi mücadeleye hazırlanıyor. Parti programında İsrail'in ülkelerinden sürdüğü Filistinlilerin geri dönüşü, insan hakları, uluslararası hukuka bağlılık ve bağımsız dış politika öne çıkıyor. Oluşumun lideri Paul Hopkins'ın daha önce İsrail karşıtı tutumuyla sık sık gündeme gelmişti.
2: Siyonistler artık Filistinlilerin soykırıma direnmesini ölümle cezalandırabilir hale geldiler. Filistinlilerin direnme hakkı uluslararası hukukta güvence altına alınmıştır. Siyonistlerin ya da bu bağlamda bizim hükümetimizin kendilerini ilgilendirmediği sürece uluslararası hukuku zerre kadar umursadığı yok.
3: Hopkins'ın yaptığı açıklamada İsrail'e tepki göstermede sadece protestoların yeterli olmadığını belirterek Filistin için mücadelenin siyaset zemininde de sürdürülmesi gerektiğini açıkladı. Aynı zamanda Wellington hükümetinin Filistin yaklaşımını eleştirip soykırım devletine karşı daha net adımların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.
1: Gazze'de bir zamanlar mahalle aralarında ve yeşil sahalarda top koşturan Filistinli çocuklar bugün antrenmanlarını enkaz yığınları arasında yapmak zorunda kalıyor. Eski futbolcular ve antrenörler ise savaşın gölgesinde büyüyen genç yeteneklerin hayallerinin yok olmaması için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor.
3: Molozlar, bina enkazları, yıkıntılarla yerlerde biriken kum birikintileri. İşte bunlar savaşın gölgesinde yetişen Filistinli çocukların top koşturduğu sahalar. Gazze'de İsrail soykırımının altında yüz binlerce masum sivil yaşam mücadelesi veriyor. Onlardan bir kısmı ise futbola gönül vermiş Filistinli genç yetenekler. Eskiden Gazze'de akşam ezanına kadar maç yapan, antrenman sahalarında bir gün büyük bir futbolcu olma hayali kuran çocuklar, şimdi savaşın yok ettiği sokaklarda top oynuyor. Çünkü İsrail'in saldırılarında Gazze'de ne spor tesisi ne de bir futbol sahası kaldı.
2: İsrail bütün sahalarımızı yıktı. Peki şimdi nerede oynayacağız? Biz futbolu seviyoruz, futbola aşığız. Gazze ne kadar yıkılırsa yıkılsın, ne kadar kuşatma altında kalırsa kalsın, evlerimizin enkazı ve sokaklarımızın arasında oynamaya devam edeceğiz.
3: Genç yeteneklerin en büyük destekçisi ise eski profesyonel futbolcular ve antrenörler.
5: Bu yıkımın ortasında bir gün Filistin milli takımını uluslararası arenada temsil edecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz.
6: Bu yetenekleri kaybetmemek için onları sokaklardan, enkazların ve çadırların arasından topluyoruz.
3: Futbola gönül veren Filistinlilerin tek isteği eski günlere dönebilmek. Çünkü onlar için futbol sadece bir tutku değil, hayata tutunma şekli.
7: Sahaların yıkılması bu hayalin önüne geçti. Ama bir gün Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamayı istiyorum.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki ticaret ve teknoloji savaşında tansiyon yeniden yükseldi. Pekin yönetimi Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye alma kararına misillemeyle yanıt verdi. Çin Ticaret Bakanlığı 10 Amerikan sanayi ve savunma tedarikçisini ihracat kontrol listesine alırken 46 ABD'li firmayı da kamu alımlarından men edilen şirketler listesine ekledi.
8: Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'nin kara listesine sert misilleme geldi. Pekin yönetimi Pentagon'un Çinli şirketleri kara listeye almasına karşılık harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı 10 Amerikan sanayi ve savunma tedarikçisini ihracat kontrol listesine, 46 ABD'li firmayı ise kamu alımlarından men edilen şirketler listesine ekledi. Karar Pentagon'un bu ay başında Çin ordusuyla bağlantılı olduğu

0: İstanbul Sarıyer'de metruk binada kaybolan kedisini arayan bir kadın içeride erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Kedisini ararken ceset buldu. İstanbul Sarıyer'de bir kadın günlerdir kayıp olan kedisini ararken girdiği metruk bir binada hayatının şokunu yaşadı. Kedisini arayan kadın binanın karanlık odalarında ilerlerken yerde duran bir erkek cesediyle karşılaştı. Korku ve panikle dışarı kaçan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin metruk binada yaptığı ilk incelemelerde cesedin uzun süre önce hayatını kaybettiği ve çürümeye başladığı tespit edildi. Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken gizemli ölümle ilgili emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.
0: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütünden 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın detayları ise oldukça çarpıcı. Örgütün içinde 4 farklı grubun faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlıların mağdurları yurt dışı numaralar üzerinden arayarak haraca bağladığı, tehdit ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte finansal ve lojistik destek sağlayanların yanı sıra çeteyi yönlendiren 4 de avukat var. Avukatlardan biri yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalanırken aralarında 4 hukukçunun da bulunduğu 24 şüpheli hakim karşısına çıkacak.
0: Efendim, İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda görevli bir kadın çocukları çubukla darp etti. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Anaokulunda çocukları çubukla dövdü. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'da kayda geçti. İddiaya göre özel bir anaokulunda çalışan kadın görevli öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla dakikalarca darp etti. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Zanlı kısa sürede gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darp ettiği de iddialar arasında. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler anaokulunda incelemelerde bulundu.
0: Muğla Bodrum'da bir saldırgan husumetlisi olduğunu iddia ettiği esnafın dükkanına ekmek bıçağıyla saldırdı. Esnafın demir çubuklarla saldırgana karşılık verdiği kavga güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
1: Bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Sanayi esnafı kendilerini demir çubuklarla savundu. Görüntülerin adresi Muğla Bodrum'da bulunan bir sanayi sitesi. Bir kişi husumetli olduğu 5 esnafın dükkanını elinde ekmek bıçağıyla bastı. Önce tehditler savurdu, daha sonra bıçakla saldırdı. Esnaflar kendilerini demir çubuklarla korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kasten yaralama, silahla tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
0: Ankara'da 17 yaşındaki bir saldırgan eski kız arkadaşının yanında gördüğü iddiasıyla 16 yaşındaki Kayra Ataman'la tartışıp bıçaklayarak hayattan koparmıştı. Kayra'nın

0: Adı artık eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesinde yaşatılacak.
1: Bir taneydi. Özel hareket olmak istedi bir dönem.
2: Bir tane oğlumu benim. Babası kara toprağı vereceğim ben şimdi oğluma.
3: Olay gözümün önünden kesinlikle gitmiyor.
4: Ankara'nın Etimeskut ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 9. sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın adı eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesine verildi.
1: Yazık ya.
4: Olay 9 Haziran'da meydana geldi. Kentte parkta çıkan tartışmada Kayra Ataman bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
1: Başka annelerin yüreği yanmasın lütfen.
2: Acımız çok büyük.
4: Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheliyle babası tutuklandı. Soruşturma sürerken Ataman'ın eğitim gördüğü özel okulda mevlit programı düzenlendi. Programa ailesi, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul panosuna Kayra'nın fotoğrafları konuldu. Okul yönetimi tarafından kütüphaneye de Kayra Ataman'ın adı verildi.
1: Hocalarımız çok seviyordu.
3: Kayra'nın benzeri bir insan gördüğümüzde Kayra geliyor diye bir istemsizce bir umut oluşuyor.
4: Olay anına tanıklık eden Kayra'nın arkadaşı olayın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını söyledi.
3: Parkta buluştuk. Bu olayın olduğu parkta oyun oynuyorduk. Katiz anısının babası geldi. Bir şeyler oldu. Bir orada konuşma gerçekleştirdi. Sonra babasının akabinde o çocuk katiz anısı geldi ve gözümün önünde Kayra'mızı öldürdü.
1: İnanıyorum ki bu elim olaydan katiller cezalarını alacaklar.
0: Efendim, Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda kalkış yapmaya çalışan motorlu yamaç paraşütü insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlarsa büyük panik yaşadı. Kazada 3 kişi yaralandı.
4: Kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı. Plajda yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kemos plajında. Motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen bir kişi kalkışa geçti. Tam da o esnada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
0: Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu iki dairede hasar oluştu. Çökme anı kameraya yansıdı. Zarar gören evlerden birinde bulunan çocuk ailesinin hızlı hareket etmesi sayesinde yaşama tutundu.
5: Kızım burada yatıyordu. Yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken. Yani bu başı bu taraftaydı çocuğun, taş o tarafa geldi.
4: İstinat duvarı böyle çöktü. Çocuk enkaz altında kalmaktan kurtarıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitede yer alan 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Sabah saatleri olduğu için bina sakinleri evlerinde uyuyordu. Büyük bir gürültüyle uyanmak zorunda kaldılar.
5: Gök gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı.
4: İstinat duvarının çökmesi sonucu iki ev hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Kona çıktığımızda malum görüntüyü toprak kaymasının olduğunu gördük ve acil olarak önlem almak için bütün site sakin olarak direkt olayın mahalline gelip önlemlerimizi almaya çalıştık.
4: Enkazın bir bölümü Sercan Fehmi Tuğra'nın 2,5 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odaya doldu. Ailenin hızlı hareket etmesi sayesinde çocuk yaşama tutundu.
7: Çocuğu aldım, hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutluydu tamamen. Camlar toz bulutu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
5: Çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire.
4: Facianın kıl payı atlatıldığı olayda yaralanan kimse olmadı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonucu sitedeki iki blokta bulunan bazı evler tahliye edildi.

0: Benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
1: Efendim, bazı ev sahipleri balkonlarını kapatarak dairelerine dahil ediyorlar ama dikkat, Yargıtay bu konuda emsal niteliğinde bir karar aldı. Detaylar haberimizde.
2: Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarda cam ya da PVC kullanılması, yapının statiğinin etkilenmemesi, hatta diğer dairelerin çoğunda aynı uygulamanın bulunması sonucu değiştirmemektedir.
3: Balkonlarını kapatanlar dikkat! Bazı daire sahipleri balkonu kapatarak dairenin içine alıyor. Yargıtay bu konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı ve mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonların hukuken kaçak yapı statüsünde olduğuna hükmetti.
2: Balkonlar kat mülkiyeti kanunu bakımından binanın dış cephesinin bir parçası ve ortak alan niteliğinde değerlendirilmektedir. Cam balkon, PVC kapatma veya benzeri uygulamalar binanın mimari görünümünü değiştirdiği için kat maliklerinin en az 5'te 4'ünün rızası aranır. Bu izin alınmadan yapılan uygulamalar hakkında diğer kat maliklere dava açabilir ve mahkeme tarafından eski hale getirme kararı verilebilir.
3: İhmal durumunda yapı yıkılabilir veya mülk sahibine para cezası verilebilir.
2: Cam balkonun sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda güvenlik ve hukuki sorumluluk doğuran bir yapı elemanı olduğunu gösteriyor. Vatandaşların cam balkon yaptırırken apartman yönetimi ve kat maliklerin izin gerekli kat maliklerinden gerekli izinlerini alması, işin uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılmasını sağlaması ve kullanılan malzemenin standartlara uygun olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
3: Tartışma konularından biri de kapatılan cam balkonların uçması sonucu meydana gelen kazalardaki hukuki sorumlulukla ilgili.
4: Fırtınada kopan cam balkonlar yeniden güvenlik tartışması başlattı. Yargıtay'ın emsal kararı da dikkat çekiyor.
2: Balkonun araçlara veya insanlara zarar vermesi halinde mağdurlar zarardan sorumlu kişi ya da kurumlara karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Burada öncelikle kusurun kimde olduğu araştırılır. Eğer montaj hatası, bakım eksikliği veya projeye aykırı bir uygulama varsa sorumlular zararı karşılamakla yükümlü olur. Yaralanma veya ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza hukuku açısından da süreç başlayabilir.
1: Efendim, yeşil vatanı korumak için ileri teknoloji drone sistemi devreye girdi. Adana'daki yangında ilk kez kullanılan yenilikçi drone sistemi büyük başarı gösterdi.
3: Alevlerle mücadelede yeni bir dönem başladı. Yeşil vatanı korumak için ileri teknoloji drone sistemi devreye alındı. Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan yangında ekipler ilk kez yenilikçi drone sistemini test etti. Test başarıyla sonuçlandı. Yangınlara hızlı müdahale imkanı sunan sistem, zorlu arazi koşullarında ekiplere büyük destek sağladı. Orman Genel Müdürlüğü tarafından da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yenilikçi drone sisteminin yangının ilerleme istikametinde köpük ve retardant uygulanarak yayılımının yavaşlatılabileceği, müdahale kapasitesini ve personel güvenliğini de önemli ölçüde artıracağı belirtildi. Açıklamada ayrıca teknolojik yetkinliklerin nitelikli insan kaynağıyla birleştiği, yeşil vatan savunmasında inovatif çözümlerle ormanların korunmaya devam edileceği ifade edildi.
1: İstanbul'un en hareketli noktalarından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda uzun süredir gündemde olan cami projesinde somut adımlar atıldı efendim. Bölgenin simge yapılardan biri olması hedeflenen caminin inşası için saha çalışmaları resmen başladı.
3: Rıhtım'da düğmeye basıldı. Deniz ve kara ulaşımının tam göbeğinde dev yapının inşaatı başladı.
5: Kadıköy Rıhtım Meydanı'na yapılacak cami için artık çalışmalar başlıyor. Şantiye kurulmaya başladı ve içeride altyapı çalışmaları devam ediyor.
3: Vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının tam ortasında yükselecek projede ilk etap kazı çalışmaları hız kazandı.
6: Özellikle insanlarımızın bu arada mağdur olması konusunda destekliyorum. O bölgede hiç yok yani böyle bir cami. Yani insanların da buna ihtiyacı var. Dışarıdan gelenler oluyor, başka şehirlerden gelenler oluyor. Bu küçük camiye sığmıyor. Öyle büyük camiyi de kesinlikle destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda biter.
7: Sığmıyoruz bu arada, yıkamıyoruz. Büyük bir cami yapılacak oldukça.
8: Çok iyi olur.
3: Bölgede özellikle cuma ve bayram namazlarında

0: yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni ibadet alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar projeye destek veriyor.
1: Bayramlarda millet sokaklarda, cumalarda sokaklarda, buralarda geziyor. Yapanlardan da, yaptıranlardan da Allah razı olsun.
2: Çok büyük ihtiyacı. Hele cuma günleri burada hava muhalefeti olduğu zaman insanlar sığmıyor. Kesin yapılması lazım. Buraya çünkü İstanbul'un dört tarafından insanlar geliyor. Çok iyi olur.
0: Kadıköy'ün silüetinde değişikliğe neden olması beklenen projede çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması planlanıyor.
3: Efendim, enerjide tam bağımsızlık için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Birçok sahada petrol üretimi, Mardin'deki bazı alanlarda da sondajlar yapılıyor.
0: Yeni keşiflerle petrol üretiminin artırılması hedefleniyor. Türkiye enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için çalışmalara hız verdi. Birçok sahada petrol üretimi yapılırken yeni keşifler için sondajlar hızlandı. Petrol arama çalışmalarının yapıldığı kentlerden biri de Mardin.
4: Güneydoğu'da petrol arama çalışması devam ediyor. Burası Türkiye-Suriye sınırına yakın olan Mardin'in Yaylı Köyü. Köyde arama çalışması yapılıyor ve şu anda kameraman arkadaşım sondajı ekranlara taşıyor. Mühendisler yerin yaklaşık 2000-2500 metre derinliğe kadar iniş yapacak, petrolü ortaya çıkaracak.
5: Bir sürü tanker çekiliyor, bir sürü nakliye çekiliyor. O da bizim bölgenin kalkınmasına büyük bir etkisi var. İnşallah bizim bölgede de iyi bir şeyler olacak.
4: Mühendisler bu bölgede sismik araştırma yaptıktan sonra bu bölgede bulunan birçok arazi kamulaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda mühendisler sondaj çalışmasına başlayacak.
5: Mardin'e bağlı özellikle bizim kırsal mahalle dediğimiz ova köylerde 20 kilometre alan içerisinde 3-4 yerde bir kazı çalışması olacak. Bu kazı çalışmaları neticesinde gerçekten de iyi, Allah'ın izniyle iyi bir sonuca varırsa bizim burası için, bölge için, gençlerimiz için, bölgemizin burasının kalkınması için büyük bir nimettir.
0: Türkiye'nin günlük ham petrol üretimi yaklaşık 135 bin varil seviyesinde. Hedef daha fazla petrol üretimi gerçekleştirip enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, hatta bağımsız hale gelmek.
3: İşgal ettiği topraklarda 14 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan eden İsrail, bir gün sonrasında da Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmuştu. İşte bu nedenle 15 Mayıs'ı Nekbe, yani büyük felaket olarak anıyor Filistinliler ve şimdi tarih 2025, İsrail ve onun hamisi konumundaki ABD Filistinlilere kalıcı ikinci bir Nekbe daha yaşatmak istiyor. Şimdi bu konuyu mercek altına aldığı analiz haberimiz geliyor efendim ekranlara. Bu haberle birlikte biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ajans Yeni Gün'ü de bu haberle noktalıyor olacağız.

0: Jew that arrives in Palestine is one more brick in the structure of the proposed Zionist state, one more unit towards Zionist majority against the Arabs, so that it is impossible for the Arabs to regard the matter only in its humanitarian aspect.
1: The British scattered promises to anyone who might be of some use to them without thinking about the consequences. So British duplicity, British double dealing, went a long way to perpetuate the conflict in Palestine.
2: Filistin'deki 20 yıllık İngiliz işgali, yüz binlerce Yahudinin bölgeye göç etmesi ve Filistinlilerin haklarının yok sayılması, ileriki zamanlarda kangrenleşecek olan bir sorunun ortaya çıkmasıyla neticelendi. İsrail Devleti'nin kuruluşu bir oldu bittiye getirilerek 14 Mayıs 1948 günü tek taraflı

0: olarak ilan edildi. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıl devam edecek felaketler silsilesinin başlangıcıydı. Öyle ki daha hemen ertesi 1948 yılının 15 Mayıs'ı Filistinliler tarafından Yevmün Nekbe, yani felaket günü olarak kabul edildi. Göçe zorlama, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe ile başlayan süreçte binlerce Filistinli katledildi. Yaklaşık 1 milyon kişi vatanından sürüldü. 675 köy yok edilirken şehirler de Yahudileştirildi. Bu süreçte Negev bölgesinde yaşayan Bedevi kabileler yerlerinden edildi. Ayrıca yerleşim bölgelerinin isimleri değiştirilerek kültürel kimlik de hedef alındı.
1: نتأمل روع السوافير وإحنا ندرب وعدنا مروحين خلينا حبنا في السوافير وخلينا حوايجنا وإحنا نقول بدنا نروح كل حاجة خليناها وإحنا ندرب أولادنا نقول يا رب بدنا الأولاد إحنا
2: Elimde bulunan bu dökümanın üzerindeki bu kişi yanımızda bulunan Muhammed Jadallah. Kendisi 104 yaşında ve eski bir asker. Hem geçmişten bugüne yaşananları hem Nekbe'yi hem de günümüzdeki şu an için devam eden savaşı anlattı.
3: O zamanlar Yahudiler Haganah'ın 4 çetesine bölünmüştü. Bu çeteler Araplara karşı ilk eylemlerini Kudüs yakınlarındaki Deir Yasin kasabasında gerçekleştirdiler. Kasabaya girip korkunç bir katliam yaptılar. Yüzlerce kadın ve çocuğu öldürdüler ve kasabadaki tüm evleri yıktılar. Şehitlerin cesetleri yere saçıldı.
4: לא יכלתי לעבור לסדר היום. אם היה עומדת כיתה של זה עם ידיים למעלה, אז באותו יום הייתי רואה אותי, הייתי קוצר את כולם, עד כדי כך.
5: כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה?
4: לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. היה לי מקלע עם 250 כדורים. ואני תראה, יריתי, נלחמתי כולם, לא יכול לספור.
6: מתי הרגנו בהם? הרגנו בהם. בלי נקיפת מצפון.
0: 1948'den bu yana işgal, katliam, ayrımcılık ve sürgüne maruz kaldı Filistinliler. Bugün hala Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimleri artıyor. Filistinlilerin toprakları hala gasp ediliyor.
7: Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz. Ve buna da bir terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Yani bunun adı hırsızlıktır. Yani bunun artık bu şekilde ifade edilmesi lazım.
0: Yıllardır abluka altında tutulan Gazze'de sık sık İsrail saldırılarına maruz kaldı. Ve 7 Ekim 2023'ten sonra da bir soykırım yaşandı. 360 kilometre karelik bu küçücük yerde.
8: نفسك تموت ليش هالكلام هذا؟

0: imkansızlıkların ortasındaydılar. Ama yaşadıkları o dayanılması pek de mümkün olmayan tarifsiz acılara rağmen hiç pes etmedi Gazzeliler. İnsanlık onurunu, haysiyetini, şerefini kirletenlere karşı direnişten hiç vazgeçmediler. ABD'nin, İngiltere'nin, Avrupa devletlerinin koşulsuz destek verdiği katiller sürüsüne boyun eğmediler. İşte 15 ay süren bu kararlı duruş olumlu bir neticeyi getirdi beraberinde. Gazze'de ilk aşaması 42 gün sürecek ateşkese varıldı. Varıldı varılmasına ama dün olduğu gibi bugün de hiç güven vermiyor Siyonistler ve onların arkasındaki güçler.
1: Filistinliler birçok farklı ülkeye gidebilir. Ülkeler de onları istiyor. Gazzelilerin yaşayacağı yeni yerler kurulabilir. Bölgedeki zengin ülkeler bunu karşılayabilir. Gazze şeridini kontrol altına alacağız. Gazzelilere yaşam alanları inşa edeceğiz. Bunu tesis etmek için bölgedeki ABD gücünü arttıracağız. ABD Gazze şeridini devralacak.
2: Bu ya kabul edilemez bir konu. Filistin meselesi tam da bu nedenden dolayı başladı. Yani Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilip yerine İsraillerin getirilmesiyle başlayan bir sorun.
0: Ateşkes şartlarını sürekli ihlal eden işgalci İsrail, yeniden soykırıma girişmenin derdinde. Siyonist katillerin hamisi ABD ise kurallarını kendi koydukları uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze'ye çökme peşinde. Daha açık bir ifadeyle söylersek eğer, ABD ve İsrail Filistinlilere ikinci bir nekbe yaşatma hevesinde.
3: But we'll build safe communities a little bit away from where they are, where all of this danger is. In the meantime, I would own this. Think of it as a real estate development for the future. It would be a beautiful piece of land.
4: Would the Palestinians
3: no
4: have
3: big
4: the right
3: money
4: to return?
3: No, they wouldn't, because they're going to have much better housing, much better...
5: Şu an Gazze nekbesini fiilen gerçekleştiriyoruz. Bu 2023 Gazze nekbesi.
6: Filistinlileri binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Bu arada Filistin halkına İkinci bir nekbe yaşatmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. Dolayısıyla Netanyahu 15 ay süren katliamlarına rağmen topraklarından kopartamadığı Gazzelilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır.

Mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Haber ekranlarındayız. Türkiye ve dünyadan tüm sıcak gelişmelerle 3 saat boyunca her sabah olduğu gibi karşınızda olacağız. Geceden yeni güne taşıdığımız başlıklar var. İlk durak noktamız Ankara olacak. Ankara'da sayın seyirciler, kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki bir kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Kaza Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolu üzerinde meydana geldi. Süratle ilerleyen otomobil kontrolden çıkıp park halindeki bir kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kayseri'deyiz. Kayseri'de ise iddialara göre laf atma tartışmasıyla başlayan olaylar büyüdü. Bir kişi hayatını kaybetti. Olay gece saat 1 sıralarında Koca Sinan ilçesinde meydana geldi. 4 kişi arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçak darbeleriyle bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Biri ağır, 2 kişi ise yaralandı.

0: Havaların ısınması ile birlikte ne yazık ki sık sık ekranlara getirmeye başladığımız haberlerden biri ormanlık alanlarda çıkan yangınlar. Bu kez adres Balıkesir. Balıkesir'de otluk alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Karamanköy mahallesinde biçer döverden çıktı. Tahmin edilen arazi yangını kısa sürede büyüdü ve yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç ve personel alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için zamana karşı bir mücadele verdi. Gazete manşetlerimizi açalım. 8 gazete, tüm gazetelerimize birden bakacağız. Bakalım bugünün manşetinde hangi haberler yer alıyor. Sabah gazetesi köklü reformlar, sessiz devrimler. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ki sabah zaten birazdan detaylandıracağız. Takvim gazetesinin manşetinde yine dün Başkan Erdoğan Ankara'da yapmış olduğu açıklamalar var. Muhalefeti arıyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise 2028 adayımız Erdoğan vurgusunda bulundu. Yeni Asır gazetesi birbirlerine girdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki gece İzmir İl Başkanı'nda yaşanan tartışma Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları arasındaki o kavganın detaylarını aktarıyor. Türkiye Gazetesi'ne baktığımızda ise uzay bebeğine Türk doktor tıbbi araştırmaları NASA'ya yön veriyor. NASA'da uzayda doğumu araştıran ekibin başında bir Türk bilim kadını var. Gazetemize konuşan doçent doktor Begüm Metika Mars doğumlu bebek görecek miyiz diye sorduk. Tercih olarak mümkün cevabını verdi. Türk Gün Gazetesi'nin manşetinde CHP'nin hali içler acısı, Başkan Erdoğan'ın sözleri sür manşette ise siyasete değil hizmete geldik MHP'den gelen açıklamalar. Akşam gazetesine baktığımızda manşette kaliteli muhalefet arıyoruz. Takvim gazetesiyle hemen hemen benzer bir manşetle çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın sözleri yer alıyor. Hürriyet gazetesinin manşetinde ise dün hiç şüphesiz ki en önemli olaylarından biriydi. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşmasında dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti. Biraz haberimiz var. Hem de Hürriyet gazetesinin bir sonraki saat diliminde detaylandıracağız. Milliyet gazetesinin manşetinde ise tazminat mı yara bandı mı? Davalar benzer, sonuçlar farklı. Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve ABD'de milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor ifadesini kullanıyor. Bir özel haber yer alıyor. Şimdi gelelim Sabah gazetesine, detaylandıralım. Sabah gazetesinin manşetinde hangi haberler var? Başkan Erdoğan'ın sözleri vardı. Detaylandıracağız. Öncelikle sür manşete baktığımızda sağlıklı yaşarım dedi, testi pozitif çıktı. Uyuşturucu soruşturmasına eklenen ünlü sanatçı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat'in savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Testi pozitif çıkan Doğulu'nun kullanmıyorum, işim gereği sağlıklı yaşama dikkat ederim dediği öğrenildi ama ardından yapılan test sonuçlarında pozitif çıktı. Dünyanın en iyisi tartışmasız Messi, Arjantinli yıldız Avusturya maçında da iki kez ağları sarstı. Gol sayısını 18'e yükselterek Dünya Kupası tarihinin en skorer oyuncusu oldu. ABD maçı geleceğimizi belirleyecek. Bu da milli takımımıza ilişkin bir haber. Köklü reformlar, sessiz devrimler. İşte AK Parti'nin 25 yılda Türkiye'de attığı imza. Başkan Erdoğan başkente tarihi mesajlar verdi. Partimizi kurarken Türkiye'yi küresel oyun kurucu yapacağız desek hayalperest olmakla suçlanırdık. Ama hayalleri hedeflere, hedefleri de gerçeğe dönüştürdük. Adımızı tarihe nakşettirdik. Biz hizmet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ise kavga. Rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz Türkiye'nin geleceğini hazırlanmanın mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin ikinci büyük partisi kavga ile anılması doğru bulmuyoruz. Düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe de üzülüyoruz diyor Başkan Erdoğan. Rüşvet canavarını adalarda suçüstü. Adalar Belediye Başkanı Akpolat'ın rüşvet tapeleri ortaya çıktı. 100 bin euronun altına asla inmem. Gelsin görüşelim. Ben canavar gibi konuşuyorum ifadelerini kullanıyor. Beni 500 kilo altın için kaçırdılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisinin kaçırılmasına ilişkin dikkat çeken iddialar var. Cumhurbaşkanı adayımız Tayyip Erdoğan'dır. Bu da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamalar. Dün akşam önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemi ise Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat süreci ve bu mutabakat sürecini hayata geçirecek adımlardı.
1: ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak taraflar İsviçre'de bir araya gelmiş, müzakerelerin ilk turunda önemli bir eşik aşılmıştı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider ABD ile yapılan müzakereleri ele aldı.

0: Başkan Erdoğan, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için gereken desteği sağlayacağını vurguladı, sabotajlara karşı uyardı. Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de ifade etti. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğini, özellikle enerji, savunma, sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.
1: Önceki gün İsviçre'de tam 18 saat süren o görüşmelerin ardından Amerika Birleşik Devletleri ile İran birçok konuda uzlaşmaya vardı. Artık özellikle Hürmüz konusunda taraflar arasında doğrudan bir hat bulunacak. Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığının durması için de adımlar atılacak. İşte bu görüşmelerin hemen ardından ABD Başkanı Donald Trump bize göre gece saatlerinde kameraların karşısına geçti. İran'a tehditlerde bulunmaya devam etti ama bir başka önemli detay daha yaşanıyor. İran 1979 devriminden sonra ilk kez sınırlı da olsa petrol ihracatına başlıyor.
2: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
3: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
2: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
3: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
2: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
3: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
2: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
1: Haberimizin sonunda da ekranlara getirdik. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Lübnan'dan çekilmeyeceklerini, Lübnan'a yönelik saldırılarının devam edeceğini söyledi. Sadece Netanyahu değil, aynı zamanda kabinedeki aşırı sağcı bakanlardan da Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki üzerine tepki gelmeye devam ediyor.
0: İsrail medyası Tel Aviv Lübnan'dan çekiliyor dedi. İşgalci Başbakan Netanyahu yalanladı.
4: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli olduğu sürece kalmamızda ısrar ediyorum.
0: Haber Haaretz gazetesi tarafından yayımlandı. 21 Haziran itibarıyla İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durduğu, Tel Aviv ile Beyrut yönetimlerinin bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın bazı bölgelerinden çekilecek ifadeleri de kullanıldı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu iddianın doğru olmadığını söyledi. Lübnan'dan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
4: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir.
0: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de içindeki nefreti İsrail Meclisi'nde kustu. Haddini aştı. Biz ağlayacağımıza Lübnanlı anneler ağlasın dedi. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini savundu.
4: Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. İsrail devleti güvenli olmalıdır. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
0: Ben-Gvir ABD'nin talebine rağmen Lübnan'a saldırıların devam etmesi gerektiğini söyledi.
4: İsrail devleti açık bir ilkeye göre hareket etmektedir. Dostlarımızı takdir ediyoruz, Trump'ı seviyoruz. Ancak her şeyden önce İsrail askerleri, savaşçılarımız ve vatandaşlarımız gelir.

0: İsrail saldırsa da, tehdit etse de Lübnanlılar evlerini bırakmıyor. Yüzlerce kişi güneydeki evlerine geri döndü.
1: Sonunda başka yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
2: Ve beklenen oldu. Dünkü bültenimizde de söylemiştik. İngiltere Başbakanı Starmer'ın istifa iddiaları giderek güçleniyor demiştik. Ve son 10 yıl içerisindeki 6. İngiltere Başbakanı da görevini bıraktı. İngiltere Başbakanı Starmer, Keir Starmer dün 10 numaranın önünde kameraların karşısına geçti. Gözleri yaşlıydı. Yaptıklarından bahsetti ama ardından da görevini bıraktığını duyurdu. Şimdi İngiltere'nin başbakanlık koltuğuna oturması muhtemel en güçlü isimse Manchester eski belediye başkanı Andy Burnham olacak.
0: İngiltere'de siyasi kriz istifayla sonuçlandı. Son 10 yılda 6. başbakan da koltuğunu bıraktı.
3: İngiltere'de artık, İngiltere siyasetinde istikrarsızlık artık gündem olmuş durumda ve bütün dünya genelinde de en çok konuşulan konulardan bir tanesi de İngiltere'ye başbakan dayanmıyor şeklinde ifadelerle, yorumlarla yapılıyor bütün yapılan açıklamalar. Tabii Keir Starmer'ın istifa etmesi bekleniyordu.
0: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. Starmer kararını Londra'daki 10 numara olarak bilinen Başbakanlık konutunun önünde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Kürsüye gelişi sırasında dakikalarca alkışlanan Starmer, konuşmasına hükümetteki icraatlerini savunarak başladı. Partinin elde ettiği başarıları da vurguladı.
4: Sadece 2 yıl içinde neler başardığımıza bir bakın. Daha güçlü, emsal ülkelerden daha hızlı büyüyen bir ekonomi. İktidara geldiğimizden bu yana her ay enflasyondan daha hızlı artan ücretler, sağlanan yatırımlar, inşa edilen altyapı.
0: Ardından duygusallaşan Starmer istifa kararını açıkladı.
4: Partimin şu an sorduğu soru, bir sonraki seçimde benim için en iyi yerin liderlik koltuğu olup olmadığı. Bu soruya partimin verdiği cevapları anlayabiliyorum. Bu yanıtları memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar ülkeme olan sevgimle ilgili. Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Majesteleri Kral ile bu sabah konuştum ve kararımı bildirdim. Gücün doğru şekilde aktarılması için elimden gelen her şeyi yapacağım ve benden sonra gelene tam desteğimi vereceğim.
3: Starmer liderlik yarışının tamamlanmasına kadar başbakanlık görevinde kalacağını ve iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti. Ayrıca halefine tam ve koşulsuz desteğini de vereceğini sözlerine ekledi.
0: Starmer adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını da belirtti. Başbakanlık koltuğu içinse Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Burnham, klasik siyasetçi profilinden uzak görüntüsüyle destekçileri tarafından halktan biri olarak tanımlanıyor.
2: Siyaset diyelim, siyaset dediğimizde gazete manşetlerine bakacağız. Yeni Asır gazetesi, çünkü Ege'nin gündeminde İzmir, CHP'nin İzmir İl Başkanlığı'nda önceki gece yaşananlar var. Yeni Asır gazetesi bu gelişmeyi birbirlerine girdiler diye duyuruyor. CHP'de genel merkezden İzmir'e sıçrayan gerilim Utku Gümrükçü'nün il binasına girişi sırasında zirve yaptı. Yeni Başkan Gümrükçü ve görevden alınan Çağatay Güç sert açıklamalarla koltuk savaşına tutuşurken tarafların destekçileri arasında da arbede yaşandı. Peki detaylarda neler oldu? Yani İzmir İl Başkanlığı'nda yaşanan o kavga görüntüleri Ankara'da nasıl yankılandı? CHP'de neler oluyor özellikle İzmir İl Başkanlığı'nda? Ekranlara getireceğiz.
5: Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Üstelik birbirine saldıran iki taraf da CHP'liydi.
6: Birleşe, birleşe kazanacağız.
5: Görüntüler CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kayda geçti. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Çağatay Güç ve destekçileri Özgür Özel'in de çağrısıyla il binasında nöbetteydi. Göreve yeni getirilen Utku Gümrükçü de binaya girmek isteyince olanlar oldu.
7: Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim. Giremezsiniz dediler. Açmadılar kapıyı.
8: Açmadılar.

0: Tartışma önce sözlü başladı, sonra yerini hakaretlere ve ardından arbedeye bıraktı.
1: Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık.
2: Alkış arkadaşlar!
0: Gümrükçü kavga dövüş başkanlık odasının anahtarını almayı başardı. İkinci skandalsa sonrasında yaşandı.
1: Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlayamadığımız yerde Atatürk resimleri ve herhalde burada yatılıyormuş.
0: Makam odası toparlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da asıldı. Gözlerse genel merkezin salı günü için alacağı karardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplayacağını duyurdu. Grup toplantısını ise bu haftada yapmayacağı konuşuluyor.
3: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
0: Kritik toplantılarda gündem yine arınma. Dolayısıyla yeni ihraç kararlarının alınabileceği konuşuluyor. Hatta genel merkeze bağlı bir komisyon kurulacağı, komisyonun denetimlerin ardından hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı da iddialar arasında. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda adı yolsuzluklara karışan belediyeleri de yakın markaja alacağı söyleniyor.
4: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.
0: Kılıçdaroğlu karşıtı binlerce sahte hesabıysa CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ifşa etti. Sabah gazetesine konuşan Yıldırım, Özgür Özel adına sosyal medyada algı çalışması yürüttüğü iddia edilen 34 bin troll hesabın araştırıldığını ve yurt dışından yönetildiği tespit edilen o hesaplardan 3400'ünün FETÖ ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
4: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur. Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Troller, hakaret, dava açıyoruz, Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz, Pakistan'da çıkıyor.
0: Hatta bu troll hesaplar seçmen verilerinin yabancı istihbarat hesaplarıyla paylaşıldığı iddiasıyla açılan casusluk soruşturmasında da yer aldı. Sahte hesapların ajan olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu ortaklığında yönetildiği öne sürüldü.
5: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir, çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
0: Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze törenine de katıldı. Özgür Özel'in katılmadığı törende Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.
6: Şimdi bugün CHP'de grup toplantısı olacak mı olmayacak mı? Dün gün içerisinde bu sorunda yanıt buldu. Evet, saatleri 13.30'u gösterdiğinde CHP grup toplantısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşecek. Grup toplantısını yapacak isimse Özgür Özel olacak. Ama aynı zamanda Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılıp bir parti kurma ihtimali de giderek güçleniyor. Bu konuya ilişkin son açıklama ise CHP'den geçtiğimiz hafta istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi.
7: Arkadaşlarımla birlikte gerekirse baş vereceğim ama başımı eğmeyeceğim.
0: Özgür Özel gerginlikten geri durmuyor. Yine genel merkezi kızdıracak bir adım attı. Salı günü grup toplantısı yapmak için meclise başvurdu.
7: Acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Özel mecliste kurmaylarıyla bir araya geldi. Grup toplantısı kararı da orada alındı.
8: Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk'ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz.
0: Ve yeni parti iddiaları. Özel her fırsatta bu iddiayı reddetse de DSP ardından da Genç Parti Genel Başkanları Özel ve arkadaşlarının partilerini devralmak istediklerini açıklamıştı. Özel'i zor durumda bırakan bir açıklamada CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan geldi.
9: Cemil Tugay!
0: Tugay, yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel'in kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem diyerek yeni parti kurulacağı iddialarını doğrulamış oldu.
8: Zaten Türkiye'de aklı başında her siyasi partinin yedekte bir ya da iki partisi olmalı.
0: CHP kulislerinde Özel'e yakın olduğu öne sürülen 100'e yakın milletvekilinin Temmuz ayı içinde CHP'den istifa ederek yeni partiye katılacakları konuşuluyor. Hatta iddiaya göre vekiller parti sürecinin mesajlaşma uygulamasında kurdukları Yürüyüş isimli grupta koordine ediyorlar.
7: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için

0: sizlerden özür diliyorum. O gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Özel yönetimine bir FETÖ suçlaması da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan geldi. Özel ekibini FETÖ'cülerle birlikte saldırıya geçmekle itham etti. Kılıç sosyal medya hesabından sözüm partili gibi görünüp FETÖ yöntemleriyle siyaset yapanlara, sahte hesapların arkasına saklanıp ailelerimize hedef alanlara, onların peşine takılanlara ve bunları yaptıranlara şimdi maskeler düştü paylaşımıyla ateş püskürdü.
2: Bir yandan da siyasetin gündeminde tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilen önemli değişimler var. Onlardan biri de yargıda yeni dönemi anlatacağımız 12. yargı paketi. Uzun zamandır AK Parti üzerinde çalışmaları yapıyordu ve son olarak dün artık o çalışmalar tamamlandı. Peki 12. yargı paketiyle birlikte neler değişiyor? Hangi yenilikler geliyor? Ekranlara getirelim.
3: Bu kanun teklifi yargılamaların makul sürede tamamlanmasını, yargıya olan güven ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleyen büyük bir çalışmanın ürünü olarak karşımızda.
1: Makul yargılama süreleri, uyuşmazlık davalarında tek hakim dönemi, noter işlemlerinde dijital dönüşüm ve daha fazlası 30 maddelik 12. yargı paketiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
3: Özellikle yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki sürenin kural olarak 3 aydan fazla olamayacağını yeni bir düzenleme olarak getiriyoruz.
1: Duruşma araları 3 ayla sınırlandırılacak. İdari davalarda ise yargılama hızla tamamlansın diye tek hakim dönemi başlayacak.
3: Konusu 486 bin Türk lirasını geçmeyen iptal ve tam yargı davaları ile öğrenciler ve kamu görevlilerine ilişkin belirli uyuşmazlıklar artık tek hakim tarafından süratle karara bağlanacaktır.
1: Uzun yargılama sürelerinin önüne geçmek için Yargıtay'ın bozma yetkisi de yeniden düzenlenecek.
3: Artık ilk derece mahkemelerinin verdiği kararlar sadece görevsiz veya yetkisiz olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma kararı veremeyeceğini hüküm altına alıyoruz. Dosyaların mahkemeler arasında gidip gelerek sürüncemede kalmasının önüne bu şekilde geçmiş oluyoruz.
1: 12. yargı paketiyle hesap bilgilerini haksız menfaat için başkalarıyla paylaşmak ve bu hesapları dolandırıcılıkta kullanmak suç sayılacak ve nitelikli dolandırıcılık yerine yeni suç kapsamında cezalandırılacak. Noterle mahkeme, sulh ceza hakimliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki işlemler de hızlanacak.
3: Noterlerin aslına uygun örneğini yerinde saklayarak ilgili merciine aslını göndermesi imkanını düzenliyoruz.
1: Üstelik bu işlemlerden herhangi bir vergi, harç veya değerli kağıt ücreti de alınmayacak. Taraflar mali yükten kurtuldukları gibi yargı süreci de sekteye uğramayacak.
2: Ve Türkiye'nin konuştuğu o dava. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması dün görüldü. Duruşma öncesi adliye koridorları ise gergindi.
4: Ayrılan iki sevgilinin arasını düzeltmeye çalışırken yaşamdan koparılan genç futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma görüldü.
5: Aileyle veya yardım eden insanlarla karşı karşıya geldiğim zaman hangi duyguda olacağım bilmiyorum ama şunu merak ediyorum. Yüzüme nasıl bakabilecekler? Ben onlara baktığım zaman...
4: Sanıklarla Kundakçı ailesi mahkeme salonunda ilk kez karşı karşıya geldi.
6: Çocuğum aşk üçgeni yüzünden öldü. Hiçbir şey yok.
4: Sakin başlayan yargılama çok geçmeden adliye koridorlarına taştı.
7: Herkes susuyor abi?
8: Bir dakika. Adliyeciyle kanıt almak yasak.
7: Niye susuyor abi? Kuzun mu var karşında? Olsuz musuz?
8: Bir dakika, bir dakika.
7: Kuzun koymayız
4: abi. Sinirlerin gerildiği o anlarda rapçi Vahap Canbay'ın menajeri Ruşan Özbek ise yaşananları kaydeden basın mensuplarının üzerine yürüdü.
7: Tamam abi, kapatın hadi ya. Hadi yeter ya. Bir salın ya. Tamam abi abla. Bir bırakın bizi. Hadi. Bırak hadi sen de aynı soruyu sormakta. Hadi. Yol al abi. Hadi ulan.
8: İşine bak.
7: Hadi ulan sen de işine bak.
8: İşine bak.
7: Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi.
4: Ve söz sırası Kubilay Kağan Kundakçı'yı gençliğinin baharında hayattan koparan katil zanlısına geldi. Silahın sahibi Alaaddin Kadayıfçıoğlu yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi. Olayın bir kaza olduğunu ileri sürdü.
9: Aracın içinde itiş kakış oldu. Göğsüme tekme vurdular. Ben tek elimle müdahale ediyordum. Diğer elimde silah vardı. Vurunca şahsa götürdüm gayri ihtiyari. O da silahı tutunca benim elim tetikte dahi değildi. İtiş kakış sırasında silah ateşlendi. Ben de şoke oldum. Araca geçtim.
4: Mahkeme salonundaki gerilim hakimin sorularıyla daha da arttı. Acılı anne Ülker Kundakçı kürsüde gözyaşı döken Aleyna Kalaycıoğlu'na sert sözlerle yüklendi.
10: Sen çocuğumu kaç yıldır tanıyordun?
11: 1,5 yıldır.
10: Sen benim çocuğumun ölümüne sebep oldun.
11: Olmadım abla.
4: Öte yandan cinayetin ardından tutuklanan, daha sonra ise tahliye edilen ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da kasten öldürmeye azmettirme suçundan hakim karşısındaydı. Yıldızhan duruşmaya uzaktan ses ve görüntülü sistemle bağlandı. Yıldızhan savunmasında suçlamaları reddetti. Bu olayda en masum olan benim, tüm itibarım yerle bir oldu, bitti şeklinde ifade verdi. Mahkeme heyeti savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Kasten öldürme ve azmettirme suçlarından hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu'nun tahliye taleplerini reddetti. İki sanığın da tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava 13 Temmuz tarihine ertelendi.
2: Bir başka tartışılan başlık da İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalan'ın kaçırılmasıyla ilgili dava soruşturmada önemli gelişmeler var. En merak edilense Karaalan neden kaçırıldıydı? Süreçte İBB'deki yolsuzluk davasına kadar uzanmış durumda. Karaal, çetenin kendisini İBB'deki yolsuzluklardan elde edilen paraların toplandığı kasalardan biri olarak itham ettiğini anlattı. Benden 500 kilo altın istediler dedi.
12: Erhan'ın tam kafasına silah dayattıkları an diyor ki tamam benim artık buradan çıkışım yok.
1: Evinin önünden silah zoruyla kaçırıldı. Elleri gözleri bağlandı, işkence gördü. Peki İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal neden kaçırıldı? Herkesin merak ettiği o sorunun cevabı ifadelerle ortaya çıktı. Süreç İBB'deki yolsuzluk davasına uzandı. Karaal yolsuzluk paralarını benim sakladığımı söyleyip 500 kilo altın nerede diye sordular dedi.
12: Erhan dedim bu ne durum, niye biz bunun içindeyiz dedim. Bilmiyorum dedi. Niye ben bunun içindeyim?
1: Karaal ifadesini hastane odasında verdi. İBB'deki yolsuzluk paralarını benden istediler dedi.
13: Beni sopalarla döverek Serdal Taşkın isimli eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müdürü'nün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söylediler. Benden önce 300, sonra 500 kilo altın talep ettiler.
14: Kaçıran şüpheliler olayın ardından Karaal'in eşini aradı ve ondan fidye istedi. Ardından bu konuşmadan sonra başındaki nöbetçiyi arayıp fidye istedik. Eğer vermezlerse kafasına sık talimatı verdiği iddia edildi.
1: Karaal'ın başında beklerken tabancayla yakalanan zanlının ifadesi de ortaya çıktı.
12: Beni bir kere aradılar, eşimle konuşturacaklarını söylediler. O arada polisler baskın yapıyordu, Erhan'ı kurtarıyor. Yani polislerin dediği de 2 dakika geç kalsaydı kurtarma şansımız yoktu diyor.
1: Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı. 4'ü ise hala firari.
14: Şüphelilerin emniyet sorgusu bitti, ardından savcılığa ifade verdiler adliyede ve nöbetçi mahkemeye çıkarıldılar. Burada da tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
2: Şimdi iddialara göre bir arkadaşlık uygulaması üzerinden tanışan kadınlar erkekleri bir restorana götürüyorlardı yemek yemek için. Ancak o restoranda yüksek miktarda fiyatlar ödeniyordu. İddialar bu yöndeydi ve bu iddiaların dinlendirilmesi üzerine bir operasyon düzenlendi. İstanbul Etiler'de gerçek restorana yönelik gerçekleştirilen operasyona bakacağız. Ama o operasyon çünkü çok dikkat çeken bir yanı daha var. Çünkü o restoranın sahibi ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammed Aydın.
15: Yeah.
4: kadınların getirdiği müşterilere yüksek hesap ödetmişler. Arkadaşlık uygulaması tuzağı polise takıldı. İstanbul Beşiktaş'ta 6 kişi,

0: sonra restorana gittikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aydın'ın 9, olayı organize eden kişinin ise daha önceden 2 suç kaydı olduğu öğrenildi. İşletme çalışanı 3 kişinin de çeşitli suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İşletmede yapılan denetimlerde 7 kişinin sigortasız çalıştığı ve kapalı alanda tütün mamülü tüketildiği tespit edildi. Gözaltına alınan Muhammed Aydın dahil 11 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan restorandaki güvenlik kamerası kayıtlarını yapan cihazın söküldüğü de ortaya çıktı.
1: Ekranlara getireceğimiz görüntülerin adresi Ankara'nın Akyurt ilçesi. Akyurt ilçesinde bir inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Ancak o yangın bir süre sonra şiddetli patlamalara neden oldu ve korku dolu anlar yaşandı. Ekranlara getirelim.
0: Konteyner işte böyle patladı. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Olay Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt mahallesinde kepçe operatörlerinin bulunduğu çalışma sahasında meydana geldi. Sahadaki bir konteynerda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan zabıta ekipleri ve vatandaşlar yaptı.
2: Allah belamızın havaya gideceğini
0: abla. Alevlerin yükseldiği sırada konteynerda aniden patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredekiler büyük korku yaşarken facianın eşiğinden dönüldü.
2: Allah belamızın havaya gideceğini abla.
0: Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken konteynerde maddi hasar oluştu.
1: İstanbul'da ise Ümraniye'de tamire götürülen bir minibüs alev alev yanmaya başladı. Minibüsün sürücüsü ise saniyelerle o yangından kurtuldu.
3: Tamire götürüyordu, seyir halindeyken alev topuna döndü. Şoförün dikkati olası bir faciayı önledi. İstanbul Ümraniye'de tamire götürülen minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Şoför araçtan hızla uzaklaşırken alevler minibüsün tamamını sardı. Araçtan art arda patlama sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangınla alakalı ekipler inceleme başlattı.
1: Başkent Ankara'da 17 yaşındaki bir saldırgan, eski kız arkadaşının yanında gördüğü iddiasıyla 16 yaşındaki Kayra Ataman'la tartışıp bıçaklayarak onu hayattan koparmıştı. Kayra'nın adı artık eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesinde yaşatılacak.
4: Bir taneydi. Özel hareket olmak istedi bir dönem.
5: Bir tane oğlumu benim. Babası, kara toprağa vereceğim ben şimdi oğluma.
6: Olay gözümün önünden kesinlikle gitmiyor.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bıçaklanarak öldürülen 9. sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın adı eğitim gördüğü özel okulun kütüphanesine verildi.
4: Yazık ya.
0: Olay 9 Haziran'da meydana geldi. Kentte parkta çıkan tartışmada Kayra Ataman bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
4: Başka annelerin yüreği yanmasın lütfen.
5: Acımız çok büyük.
0: Olayla ilgili gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheliyle babası tutuklandı. Soruşturma sürerken Ataman'ın eğitim gördüğü özel okulda mevlid programı düzenlendi. Programa ailesi, öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul panosuna Kayra'nın fotoğrafları konuldu. Okul yönetimi tarafından kütüphaneye de Kayra Ataman'ın adı verildi.
4: Hocalarımız çok seviyor.
6: Kayra'nın benzeri bir insan gördüğümüzde Kayra geliyor diye bir istemsizce bir umut oluşuyor.
0: Olay anına tanıklık eden Kayra'nın arkadaşı olayın hiçbir gerekçesinin bulunmadığını söyledi.
6: Parkta buluştuk, bu olayın olduğu parkta oyun oynuyorduk. Katiz anısının babası geldi, bir şeyler oldu, bir orada konuşma gerçekleştirdi. Sonra babasının akabinde o çocuk katiz anısı geldi ve gözümün önünde Kayra'mızı öldürdü.
4: İnanıyorum ki bu elim olaydan katiller cezalarını alacaklar.
1: Üniversite sınavı tamamlandı. Şimdi ise adaylar için daha heyecanlı bir süreç başlayacak. Çünkü puanların

0: Olmasıyla birlikte artık hayatlarını, geleceklerini, tüm yaşantılarına yön verecek olan o tercih süreci de başlayacak. Peki bu tercih sürecinde nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nasıl tercihler yapılmalı? Uzmanlar ne diyor? Ekranlara getirelim.
1: YKS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından adaylar tercih edebilecekleri bölüm ve programları incelemeye başladı. İşte bu kritik süreçte Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan adaylara önemli bir tavsiye geldi. Özvar tercihlerin programların kazandıracağı beceriler dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.
2: Başarılar dileriz herkese.
3: Üniversiteleri ve meslek alanlarını daha yakından tanıdığınız bu dönemde tercihlerinizi söz konusu programların kazandıracağı beceriler, sunacağı kariyer imkanları ve değişen dünyanın ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimiz ve bilim iletişimi ofislerimizle birlikte yaz boyunca sizlerle olacağız. Geleceğin meslekleri, yeni açılan programlar ve yükselen beceri alanlarına ilişkin paylaşımlarımızda tercih sürecinize katkı sunacağız.
1: YÖK Başkanı doğru tercih kararlarının öğrencilerin kendilerini, ilgi alanlarını ve sahip oldukları imkanları doğru tanımalarıyla mümkün olacağını vurguladı.
0: Trafik kurallarına ne kadar uyduğumuz çok tartışılır bir başlık. Hakkari'den gelen bir görüntüyle devam edeceğiz. Bu görüntülerde sosyal medyada da yayınlandı. Hakkari'de bir çocuk minibüs sürüyor ve o görüntüleri de yakınları sosyal medya üzerinden paylaştı. Ama görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte emniyet ekipleri de harekete geçti. Minibüsün sahibine, sürücüsüne belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası kesildi.
3: Otostop çekerek durdurdukları minibüsün şoförü çocuk çıktı. Hakkari'ye giden turistler yoldan geçen bir minibüsü otostop çekerek durdurdu. Turistler sürücü koltuğunda oturan çocuğu gördüklerinde ise hayretler içinde kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Hakkari Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Küçük çocuğun kullandığı minibüsün sahibine sürücü belgesiz araç kullandırmaktan idari para cezası uygulandı.
0: Uluslararası Çalışma Konferansı başta kurye ve teslimat görevlileri olmak üzere dijital platform çalışanları için ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sayın seyirciler, sözleşmeye göre teslimat elemanları hayati bir tehlike durumunda haksız bir sonuçla karşılaşmadan çalışmadan çekilebilecek. Detaylara bakalım.
4: Motosikletli kuryelerin göstermiş olduğu faaliyet belli.
3: Her gün binlerce siparişi yetiştirmek için yollardalar. Ancak artık dijital platform çalışanları için yeni bir dönem başlıyor.
5: Şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Hakikaten zorluk çekiyoruz.
6: Yağmurlarda falan filan bayağı işte zor oluyor. Yani 2-3 dakika geç kalınca işten çıkarılma problemi falan olabiliyor yani.
3: Başta kuryeler olmak üzere platform çalışanlarına uluslararası güvence sağlayacak sözleşme kabul edildi.
7: Onaylanırsa çok güzel olur. Şimdi bazen psikolojik ben kendimizi iyi hissetmediğimiz oluyor. Motorun üstünde canımız tehlikede oluyor.
8: Yağmurda, fırtınada, trafikte sipariş yetiştirmeye çalışan kuryeler için artık yeni dönem başlıyor. Düzenleme ile birlikte kendini tehlikede hisseden kuryeler ben çalışamıyorum deyip işten ayrılabilecek.
3: Yeni düzenleme ile hayati tehlike halinde çalışanlar işini bırakabilecek. Bu nedenle haksız yaptırımla karşılaşmayacak. Şiddet ve tacize karşı korunacak, kişisel verilerine erişebilecek ve silinmesini talep edebilecek. Türkiye'nin de onaylaması halinde ulusal mevzuat yeni sözleşmeye uyumlu hale gelecek. Böylece platform çalışanlarının iş güvencesi ve çalışma hakları daha güçlü şekilde korunacak.
0: Gazete manşetleriyle devam edelim. Türkiye Gazetesi. Bakalım Türkiye Gazetesi'nin yeni günde hangi haberler öne çıkmış durumda? Öncelikle spor. Terime sert çıktı. Montella ile devam dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Zehir Zemberek konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı İsmailoğlu kendisiyle polemiğe giren Fatih Terim için kalbinden geçeni cesaret edip söylemeyecek ancak eliyle cevap veriyor dedi. Eleştirilen Montella için de biz yolda yürüdüklerimize

0: Yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz dedi. Yani Montella ile yolların ayrılmayacağını da söyledi. Tabi bunlar tartışılacak açıklamalar. Miras krizi paketlenecek ki önemli düzenlemeler getiren 12. yargı paketi meclise sunuldu. Miras kalan ev ve arsaların satışında mirasçılara öncelik verilecek. Böylece aile adigerlerinin düşük bedellerle 3. kişilere geçmesi de engellenecek. Gelelim manşete. Tıbbi araştırmaları NASA'ya yön veriyor. Uzay bebeğine Türk doktor. NASA'da uzayda doğumu araştıran ekibin başına bir Türk bilim kadını bulunuyor. Türkiye gazetesine konuşan doçent doktor Begüm Matika, Mars doğumlu bebek görecek miyiz sorusunu teorik olarak mümkün yanıtını verdi. İnsanlık Ay ve Mars'ta yeni bir hayat kurmaya çalışırken en kritik sorulardan biri hala cevap bekliyor. Uzayda sağlıklı bir şekilde yaşamak ve çocuk sahibi olmak mümkün mü? NASA ve uluslararası uzay kuruluşları ile yürüttüğü çalışmalarla bu soruların peşine düşen Türk bilim insanı doçent doktor Begüm Matika, kadın astronotların sağlığını korumaya yönelik araştırmalarıyla uzay tıbbının geleceğine de yön veriyor. Türk bilim dünyasına da gururlandıran adımlardan biri. Her sorunu çözdük, CHP'yi çözemedik. Başkan Erdoğan'ın sözleri Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla gerilimle anılmasını doğru bulmuyoruz dedi. AK Parti ise bir yandan hafta sonu yapılacak kampa hazırlanıyor. O kamp 3 gün sürecek ancak bu kez Sakarya'da gerçekleşecek o kamp. Şimdi baharı geride bıraktık, artık yaz aylarına geldik ama alerjisi olanlar için o zorlu günler henüz bitmedi. Çünkü artan polenler mevsimsel alerjileri de yeniden gündeme getiriyor.
1: Polen alerjisi olanlar dikkat!
2: Çok esintili, fırtınalı havalarda polenler daha küçük partiküllere parçalanıyor. Daha yoğunlaşıyor. Yine rüzgarın etkisiyle kilometrelerce uzaklara taşınabiliyor. Yani sizin görüş alanınızda atıyorum zeytin polenine alerjiniz var. Bir zeytin ağacının olması şart değil. Çünkü kilometrelerce yayılabiliyor polenleri.
1: Hapşırık krizleri, burun akıntısı, gözlerde dinmeyen kaşıntı. Yaz ayları polen alerjisi olanlar için hiç de kolay geçmiyor.
3: Milyonlarca kişinin ortak sorunu yeniden gündemde. Polen alerjisi. Uzmanlara göre kentlerde yaygın olarak tercih edilen özellikle çam ağaçları, erkek ağaçlar ve çift cinsiyetli ağaçlar ve bitkiler havaya saldıkları yoğun polen nedeniyle alerjik şikayetlerin artmasında önemli rol oynuyor.
2: Polenler tabii ki erkek üreme organlarının saldığı uçuşan bitki tozları. Ama aynı ağacın üzerinde hem erkek hem dişi taşıdığı için çok böyle erkek ağaç, dişi ağaç çok az grupta tanınıyor. Özellikle bu çam gibi, zeytin gibi bizim bölgemize özel ağaçlar çift cinsiyetli. Kendi üzerinde her iki cinsiyeti de barındırıyor.
1: Peki alerjisi olanlar polenlerden korunmak için ne yapmalı?
2: Bilinen alerjisi olan hastalar için özellikle bu bahar mevsiminde sabah saatlerinde evi havalandırmamalarını, açık alana çıkacaklarsa maske, gözlük, geniş etekli şapkalar kullanabilirler. Arabalarda yine camları açmadan polen filtreli klimaları kullanabilirler. Eve döndükten sonra dış ortam alerjenini içeri de üstümüze taşımış oluyoruz. Kıyafetlerini uyudukları odaya girmeden mümkünse banyoda çıkarıp bir duş alabilirler. Açıkta kalan yerlerini bir yıkayabilirler elleri kolları. Çünkü dışarıda da içeriye taşıdığımız zaman bu sefer ev içi alerjen haline dönüşüyor.
1: Çevresel faktörlerde alerji vakalarını tetikleyen önemli unsurlar arasında.
2: Bu dönemde açıkçası bunların artışının sebebi biraz hava kirliliğinin artışıyla, karbondioksit artışıyla polen üretiminin artmış olması, yine küresel ısınma, çevresel değişiklikler polen sürelerinin uzamasına sebebiyet verdi.
0: Şimdi Erzurum'a gidelim. Erzurum'un İspir ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen tarihi öküz göçü bu yılda zorlu dağ yolları ve karlı geçitlerde renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel göç bölgenin kültürel mirasını yaşatırken doğayla iç içe yaşamanın da simgesi olmayı sürdürüyor.

Tarihi öküz göçü tamamlandı. Asırlık gelenek karlı dağlarda yaşatıldı. Erzurum'un İspiri ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen tarihi öküz göçü bu yılda tamamlandı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen göçte hayvanlar kışlaklarından çıkarılarak öküzün dağ yaylasına doğru zorlu bir yolculuğa uğurlandı. Yaklaşık 3 ay boyunca yaylada kalıp

0: kaçacak olan sürüler, karlı tepeleri ve zorlu patikaları aşarken doğa belgesellerini aratmayan görüntüler oluşturdu.
1: An itibariyle büyük öküz götünü dağ aşırmaya gidiyorum. Öküz götü dağ aşıp 3 ay otlayacağı.
0: Büyükbaş hayvanlar yüksek rakımlı yaylalara ulaştırılırken ortaya nefes kesen görüntüler çıktı. Karlı tepeler ve dik yamaçları aşan üreticiler Hatay yadigarı yaylacılık geleneğini gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Benim yarım inci takar gerdan.
2: Emine Erdoğan'ın öncüsü olduğu sıfır atıkçı projesinde çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi kapsamında İstanbul Taksim'de bir sergi açıldı. Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan sergiye ilişkin paylaşımda daha bilinçli bir yaşam vurgusu yaptı.
3: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
4: Türkiye'de başladı, küresel harekete dönüştü. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası alanda mimarı oldu. Emine Erdoğan, yıllardır çevre bilincinin ve sürdürülebilir yaşamın en güçlü seslerinden birisi olarak öne çıkıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaları hız kesmeden sürerken İstanbul'da önemli bir sergi ziyareti açıldı. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Sergiyle birlikte ziyaretçilerde çevre bilinci ve sıfır atık konusunda duyarlılık oluşturulacak. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında daha bilinçli bir yaşam vurgusu yaptı. Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum.
2: İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu 4 yıl önce 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Ömrünü ilme adayan, on binlerce talebe yetiştiren Mahmut Efendi'nin portresi geliyor ekranlara.

Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. 23 Haziran 2022'de Büyük İslam Alimi Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Yüz binler onu ebedi yolculuğuna dualar ve gözyaşlarıyla uğurladı. Ömrünü İslam'a vakfetmiş olan İsmail Ağa Cemaati lideri Mahmud Efendi'nin hayat yolculuğu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Miço köyünde başladı. O yıl çiftçilikle de uğraşan köy imamı Ali Efendi ile eşi Fatıma Hanım Efendi'nin çocuk sahibi olamadan geçen uzun senelerin ardından duaları kabul olmuştu. Evlatlarına Peygamber Efendimiz'in de isimlerinden olan Mahmud adını vermişlerdi. İlk dini eğitimini bizzat babası Ali Efendi'den aldı. Kur'an-ı Kerim'i ezberlediğinde henüz 6 yaşındaydı. Küçük yaşlarından itibaren namazları cemaatle kılmaya özen gösteren Mahmud Usta Osmanoğlu Efendi, ilmini arttırmak için Kayseri'ye giderek Tesbihçizade Ahmet Efendi'nin talebesi oldu. Burada sarf, nahiv ve Farsça eğitimi aldı. Kayseri'de bir sene kaldıktan sonra memleketi Of'a döndü ve henüz çok genç yaşında kelam, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde zamanın en muteber hocaları

0: Hocalarından icazet alarak ilim basamaklarını hızla tırman. Erken yaşta dini eğitimlerini tamamlayan Mahmud Efendi, kendi köyünde ders vermeye başladı. 1951 yılında ise Sivas'ın Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Burada yaptığı sohbetlerle kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.
1: Hepimiz Allah yolunda birleşmeliyiz. Tek kuvvet olmalıyız. Bütün dünyanın dengesini sağlarız Allah'ın izniyle.
0: Mahmud Efendi 1952 yılında askerlik görevini yerine getirmek için Balıkesir'in sahil kasabası Bandırma'ya gitti. Hayatının seyrini değiştirecek tevafuk da orada gerçekleşti. Osmanlı ulemasından ve padişahların huzur hocalarından olan Ahıskalı Ali Haydar Efendi ile tanışıp ona tabi olacaktı. Askerlik vazifesini tamamlayan Mahmud Efendi, İstanbul Fatih ilçesindeki İsmail Ağa Camii'ne imam olarak tayin oldu. Cami cemaatine ve talebelere vaazlar vererek ilim halkasını genişleten Mahmud Efendi Hazretleri, Osmanlı Devleti'nde uygulanan medrese usulünün takipçiliğini yaparak İstanbul'da birçok imam, vaiz ve müftiye ders verdi. 1954 senesinde başlayan imamlık görevini tam 42 yıl sürdürdü. Sohbetlerinde insanları daima İslami ilimler öğrenmeye, salih ameller işlemeye ve ihlaslı kul olarak yaşamaya teşvik etti. Bir asra yaklaşan ömründe Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyyeden taviz vermeden yaşamasıyla örnek oldu.
2: Kur'an öğrenilecek, yanında hadis öğrenilecek, bunların yanında Kur'an'la hadisten çıkarılan ilmi kelam, yani inancımıza ait ilimler.
0: Ehli sünnet vel cemaat akidesini yaşatan Mahmud Efendi, gençlerin medrese modeliyle yüksek düzeyde İslami ilimlere vakıf olması için erkek ve kız Kur'an kurslarının yaygınlaştırılmasını teşvik etti. Çok zor şartlar altında dahi yılmadan yıllar süren çaba ve sabırla on binlerce insanın İslam'la tanışmasına, hidayete kavuşmasına vesile oldu. İslam'ı bu topraklarda adeta ilmek ilmek işleyenlerden biriydi o.
2: Medresede okuyan adam sahabe-i kiram gibidir. Bunu okumaktan başka çare yok. Bu da medresede olur ancak.
0: Mahmud Efendi, Türkiye'de toplumsal kargaşanın zirve yaptığı 70'li ve 80'li yıllarda takipçilerine daima sükuneti tavsiye etmiş, iyiliği emredip kötülükten alıkoymak dışında bir yollarının olmadığını tembihlemişti. Müslümanların en zor dönemlerinde tavrı ve duruşuyla ülkenin manevi bir koruyucusu oldu. 28 Şubat döneminde Milli Güvenlik Kurulu'nun irtica ile mücadele eylem planını uygulamak için Sarı Harekatı adı verilen operasyonun yapılması gündeme geldi. Uygulama için ilk olarak İsmail Ağa cemaatine mensup kişilerin yoğunlukla yaşadığı Fatih Çarşamba seçildi. Cübbe ve sarık giyimi yasaklanacak, özel Kur'an kursları tekke ve dergahlarda kapatılacaktı.
3: Eğer demokrasi diyorsak, eğer daha demokrat bir Türkiye diyorsak, yani kalıplarla, şekillerle pek uğraşmamamızın çok daha isabetli olacağı kanaatindeyim.
0: Sünnete uygun biçimde yaşamak isteyen İsmail Ağa cemaati mensupları, kılık kıyafetleriyle devrim yasalarını çiğnedikleri ithamıyla karşı karşıya kaldılar. Üzerlerine çok ağır bir şekilde gelinmesine rağmen, devletine en ufak bir zarar vermemek için sohbetlerinde cemaat mensuplarına tahriklere kapılmayın talimatı veren Mahmud Efendi Hazretleri, daima ülkesinin büyüklüğünü savunuyor, Türkiye'nin direniş ve diriliş ruhunu yeniden ihya etmek için çalışıyordu. 15 Temmuz'daki hain kalkışma sırasında da İsmail Ağa cemaati vatanını savunmak için en ön safta yer alıyordu. Mahmud Efendi'nin de dediği gibi, vatan bizim canımız, medresemiz, evimiz, her şeyimizdir düsturuyla ihanet hareketine karşı bir siper olmuşlardı.

0: almak için kendisini sık sık ziyaret etti. Siyaset dünyasının önde gelen isimleri, Türkiye'nin manevi rehberlerinden olan Mahmut Efendi'ye tazim ve hürmetlerini gösterdiler.
1: Ben Hoca Efendi Hazretlerini 65-66 yıllarındayken Fatih İmam Hatip'te öğrenciyim. Cuma namazlarında genelde İsmail Ağa Camii'ne gelir. Orada kendisini dinlerdik. Orada kendisiyle müşerref olurduk. Gerçekten bir ömür bu ümmetin manevi mimarı olarak bulunmuş Hoca Efendi Hazretlerinin şarktan garba uzayan bir mücadele ve bu mücadelede de farz, sünnet, bunlardan asla zerre kadar tavizinin olmadığını biliyoruz.
0: 21. yüzyılın en büyük İslam alimlerinden olan Mahmud Usta Osmanoğlu, 2010 yılında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumunda İslam'a Üstün Hizmet Ödülü aldı. Büyük İslam alimi Mahmud Usta Osmanoğlu, 23 Haziran 2022 Perşembe günü 93 yaşında Hakk'a yürüdü. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze namazı sonrası Mahmud Efendi'nin cenazesi, mürşidi Ali Haydar Efendi'nin de metfun bulunduğu Edirne Kapı Şehitliği'ne defnedildi. Hayatını İslam'a adamış olan Mahmud Hoca Efendi, geride insanlığın faydasına sunduğu onlarca eser bıraktı.

0: Saatlerimiz 7'yi gösteriyor, haber ekranlarında sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın dünkü açıklamalarıyla bu saat dilimine başlayacağız. Başkan Erdoğan'ın gündeminde muhalefet ve özellikle tabii ki CHP'de yaşananlar vardı. Muhalefetin kavgasız bir günü yoktur dedi. Yıllar içerisinde her şeyi başardık ama bize uygun bir muhalefete bir türlü oluşmasına sağlayamadık dedi Başkan Erdoğan. Aynı zamanda tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki eski ve yeni genel başkanlar içerisindeki o koltuk kavgası da yine Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi. Her sorunu çözdük, muhalefetin kronikleşen vizyon sorununu çözemedik vurgusu da bir aile dikkat çekeceğiz.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesini veriyoruz.
3: Kavgasız gürültüsüz günleri yok dedi. Siyaset kurumuna da zarar veriyorlar diye ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin adresinde CHP'de yaşanan çift başlılık krizi vardı.
2: Siyaset kurumunun koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü işler acısı hali gördükçe İnanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa, muhalefet de olsa, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz.
3: AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda verdi mesajlarını. Köklü reform ve sessiz devrimlerimizle Türkiye'ye çağ atlattık diyerek devam etti. Sonra sözü bir kez daha CHP'ye getirdi. Bu kez belediyecilik üzerinden yüklendi.
2: Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır gibi absürt tezlerle çıkmadık.
3: Erdoğan, her sorunu çözdük, muhalefetin kronik vizyon sorununu çözemedik.

0: dedi.
1: Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedik.
0: Erdoğan sözlerini teşkilatına talimat vererek bitirdi.
1: Önümüzdeki yaklaşık 2 yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı, çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır.
0: CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da aynı törende AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini Erdoğan taktı.
2: Haymana Belediye Başkanımız, hoş geldiniz.
0: Sıra ilçe teşkilatlarına plaket törenine geldi. İlk sırada Mamak vardı. İlçe Başkanı Osman Engindal bastı. Plaketini almadan önce Erdoğan'dan 87 yaşındaki annesi için üzerinde varsa tespihini istedi. Erdoğan bu talebi geri çevirmedi. Tespihin gittiğini gören Yeni Mahalle İlçe Başkanı ve heyeti hemen harekete geçti. Plaket için sahneye çıktıklarında içlerinden biri Erdoğan'a kendi tespihini hediye etti.
3: Şimdi diğer yandan CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik geçtiğimiz hafta içerisinde gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin sıcak gelişmeler var. Aralarında belediye başkanı Mustafa Turgut'un olduğu 8 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
4: Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma. Silifke Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Mersin'in Silifke Belediyesi'nde rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı şikayetleri üzerine soruşturma başlatılmış. Yapılan operasyonda belediye başkanının da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınırken suç unsuru çok sayıda doküman ele geçirilmişti. Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise örgütün kuryeliğini yapan itirafçı belediye personelinden geldi.
5: Silifke Belediyesi Basın Birimi Amiri Turgut Ongun rüşvet trafiğini yönetirken kuryelerde kullanıyordu. Kuryelik yaptığını itiraf eden bir şüpheli ise rüşvet çarkının nasıl işlediğini tek tek anlattı.
4: İtirafçı defalarca belediyenin matbaa işlerini alan Bora Tuay'dan kapalı kutuları alarak özel kalem müdürü Ersin Servi'ye götürdüğünü söyledi.
5: Kuryeler paraları kapalı kutular içinde taşıyordu. İtirafçı ifadesinde bir defasında merak ederek kutulardan birini açtığında içinde 200 liralık banknotlardan oluşan paraları gördü. Yine bir başka gün ise yine kapalı bir kutuyu açtığında ise içerisinde 100 Amerikan dolarından oluşan banknotları gördü.
4: İşlemleri tamamlanan 20 şüpheliden biri serbest bırakıldı. Silifke Belediye Başkanı Turgut, Belediye Başkan Yardımcıları Ezgi Erda Demirtaş ve Şerife Yörükçü, Belediye Özel Kalem Müdürü Ersin Servi ile Silifke Belediye Spor Kulübü Başkanı Sait Oğuz'un da aralarında olduğu 19'u adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Turgut, Demirtaş, Yörükçü, Servi ve Oğuz dahil 8'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Diğer yandan bir son dakika gelişmemiz var. Malum geçtiğimiz hafta ekranlara getirmiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu sıcak gelişmeyi de hemen belirtelim. 6 isim tutuklandı ve cezaevine gönderilmiş durumda. Kaçırıldıktan yaklaşık 33 saat sonra kurtarılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, olayın kayıp para ve 500 kilo altın iddiasıyla ilgili olduğunu da söylemişti. İşte Karaal'ı kaçıran ve onu darp edenlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda da 6 kişi tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bu da günün sıcak başlıklarından biri. Bursa Nilüfer Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameye önemli bir ses kaydı da eklendi. Dönemin imar müdürüne ait 1 saatlik telefon görüşmesi deşifre edildi ve toplanan paranın CHP genel merkezine gönderildiği ortaya çıktı.
6: Rüşvet ses kaydıyla belgelendi. CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne

0: Yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı ve o iddianameye önemli bir ses kaydı eklendi. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 63 sanık hakkında hazırlanan 862 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Dönemin imar müdürü Ayşegül Erkol'un cep telefonu incelemesinde ele geçirilen bir saatlik ses kaydı deşifre edildi. Erkol'un Mahmut isimli kişiyle yaptığı bir saatlik görüşme kaydını ProAnaliz Yapı Şirketi sahibi Tamer İşler'e gönderdiği anlaşıldı. 2024 yılına ait ses kaydında Erkol'un rüşvet paralarının CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ettiği belirlendi.
1: Mahmut Bey, 20 Kasım'dan 30 Mart'a kadar olan dosyalardan alınan paraların 10 milyonu araçlara gitti. 15-20 milyonu Nilüfer Belediye Spor'a gitti. Büyük bir kısmı da seçimlerde kullanılması için CHP Bursa İl Teşkilatı'na ve Genel Merkez'e gönderildi. Ruhsatlar verilince geliyordu paralar. Yalan söylüyorsam hastalıktan öleyim.
0: Mustafa Bozbey, 1999-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştu.
2: Şimdi gazete manşetleri diyelim. Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz bu saat dilime. Hürriyet gazetesinin manşetinde spor var. 62 şutun kaçı isabetli ki bu soru milli takıma ilişkin tabii çok konuşuluyor. Milli takım Dünya Kupası'ndaki iki maçına 62 şut attı ama kaçı isabetliydi? Sonuçta şutlarımızın niteliği yani kalitesinin çok zayıf olduğu görülüyor. Çektiğimiz 62 şutun 24'ü rakip tarafından engellendi. Yani bunların sadece teşebbüs olarak kayıtlara geçti. Geri kalan şutların 15'ine isabet sağlayamadık. Çerçeveyi bulan 13'ünde ise kalecileri geçemedik, şut atıldık ama sonuç yok. Oğlumu niye öldürdünüz? Günün en acı sorusu. İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı'nın öldürüldüğü olayın ilk duruşması dün yapıldı. Duruşma sırasında Kubilay'ın annesi Ülker'le babası Cemil Kundakçı sık sık söz alarak sanıklara isyan etti. Müebbet hapis talebi var, bir bedeli olmalı. Anne Ülker Kundakçı suçsuzum diyen Aleyna Kalaycıoğlu'na sen benim çocuğumun ölümüne sebep oldun diye bağırdı. Baba Cemil Kundakçı da vurulduğunu görünce neden yardıma gitmedin? Arabaya binip gittin diye sordu. Ülker Kundakçı 3 saniyede infaz etti oğluma, bunun bir bedeli olmalı diye de bu çıkışta bulundu. Muhalefet açığı büyüyor. Az önce ekranlara getirdik. Başkan Erdoğan'dan CHP ilişkin açıklamalar var. Aynı zamanda dün AK Parti'ye önemli bir katılım vardı. Ankara'da Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Rozeti bizzat Başkan Erdoğan taktı. Beyaz Saray'ı korkutan diyet son aktaracağımız haber Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasından. ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. öncülüğündeki Beyaz Saray'da uygulanan kokulu diyet espri konusu oldu. Başkan Trump'ın ekibindeki siyasetçilerin uyguladığı diyet lahana turşusu, kimiçi ve biftekten oluşuyor. Fermente gıda odaklı bu diyet akımı ağır kokulayan etkileriyle Beyaz Saray koridorlarında şimdiden bir efsaneye dönüşmüş durumda. Sirkeci'de yeni kültür rotası, artık İstanbul'un önemli noktalarından biri olan Sirkeci Garı'nda da değişimler yaşanıyor. Ona ilişkin haberler Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Tam 18 saat süren o yoğun görüşme trafiğinin ardından Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Pakistan ve İran arasındaki görüşmeler dün tamamlanmış ve taraflar arasında yüksek düzeyli bir komisyon kurulması ve görüşmelerin devam etmesi yönünde kararlar alınmıştı. Olumlu bir tablodayız ve bu olumlu tablo arkasından bugün önemli bir isim. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian savaşın başından bu yana ilk kez yurt dışı ziyaretine çıkıyor ve Pakistan'ı ziyaret edecek. Hemen İslamabad'a gideceğiz. Her sabah olduğu gibi haber ekibinden Fakur Rahman bizi bekliyor olacak. Fakur günaydın. Kolaylıklar dilerim. Bugün İslamabad çok önemli bir ismi ağırlıyor. Savaşın başından beri ilk kez Pezeşkian bir ziyaret gerçekleştirecek. Neler konuşacağız bugüne dair?
3: Günaydın Gökhan. Evet, Pakistan başkenti şu anda İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın ziyareti için hazır. Başkent İslamabad'da resmi dairelerde evden çalışma kararı alındı. Mahkemeler kapalı kalacak. Yoğun bir güvenlik düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla şimdi İsviçre'deki zirve toplantısından sonra Pakistan'a İran Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ilk önce bir teşekkür ziyareti. Yani Pakistan'ın diplomatik çabalarına yönelik bir teşekkür etme ziyareti. Pakistan Başbakanı en son telefon görüşmesinde 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti ve Pakistan'a kendisine ziyaret davetinde bulunmuştur. Şimdi

0: Pakistan ve İran arasında önemli sektör enerji alanında. Evet. Yani İran, Pakistan doğal gaz boru hattı projesi var. İran kendi tarafında bu proje boru hattı döşemiştir. Pakistan tarafında yaptırımlardan dolayı bu gereken işlemini tamamlayamamıştır. Dolayısıyla şimdi İran üzerinden yaptırımın kaldırılması öngörülüyor. Dolayısıyla bu proje hayata geçecek mi? Ayrıca ticaret, iki ülke arasındaki ticaret, yani doğal gaz, petrol ve diğer malzemeler, bunlar konusunda önemli konular elde alınacak. İran Cumhurbaşkanı'na büyük bir heyet temsil ediyor. Özellikle sınırdaki bu proxy terör gruplar konusundaki mevzular da gündeme gelecek. Dolayısıyla en önemli olarak bir de bu barış görüşmeler konusunda mütabakat zaptı konusunda, şimdi biliyorsunuz İsviçre'deki en son görüşme toplantısından Bakır Galipov çıkmış, boykot etmiş. Yani 80 dakikalık bir süre devam etmiş ama Donald Trump tarafından gelen bir açıklamadan sonra protesto olarak oradan kalkmışlar. Şimdi bu yüksek düzey komite kuruldu. İran tarafı buna nasıl bakacak? Evet. Bu konuda tabii ki Pakistan ve Katar tarafından ortak bir açıklama gelmişti. Ama önümüzdeki süreçte 60 gün içinde son nihai bir anlaşma varılabilecek mi? Bu çok önemli bir konu.
1: Bekleyip göreceğiz neler oluyor. Bugün tabii Gözler İslamabad'da Pezeşkiyan'ın ziyareti büyük önemli ama yüksek düzeyli o komitenin yapacağı çalışmalar, ABD-İran arasındaki bir uzlaşmada hangi adımlar atılacak, hepsini konuşacağız. Her sabah olduğu gibi Fakur Rahman bizlerle birlikteydi. Fakur, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi az önce Fakur Rahman da vurguladı. Bu yaklaşık 18 saat süren görüşmelerin ardından bir uzlaşı çıktı. Taraflar anlaştı ve 60 günlük bir süreç artık tabii ki başladı. Teknik görüşmeler yapılacak ancak bu süreç içerisinde yıllar sonra ilk defa Amerika Birleşik Devletleri İran'ın kısıtlı da olsa dünyaya petrol ihracatı önündeki engelleri ya da yaptırımları gevşetme kararı aldı.
2: Diplomatik temaslar devam ederken Washington'dan dikkat çeken bir adım geldi. ABD Hazine Bakanlığı İran petrolüne kapıyı açtı.
3: ABD İran'la olan ilişkisini temelden değiştirmeye istekli olduğunu gösteren bir el uzatmaktadır.
2: Tahran yönetimi ABD ile görüşmelerde petrol konusunu sürekli vurguladı. Nihai anlaşma için petrol ihracının önemi her defasında hatırlatıldı.
3: İran'ın petrol ve petrokimya türevlerinin ihracatı için gerekli izinlerin verilmesi ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunun görüşülmesi iki önemli meseledir.
2: ABD yönetimi de İran'ın talebini dikkate aldı. ABD Hazine Bakanı Besant kararı sosyal medyadan duyurdu. Besant, İsviçre'de yapılan görüşmeler verimli geçti dedi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını taahhüt ettiğini söyledi. Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verdiğini duyurdu. Bu kapsamda da İran menşeili petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına 21 Ağustos'a kadar geçici izin verildi. Onaylanan düzenleme İran menşeili petrol ürünlerinin ABD'ye ithalatını da kapsıyor. Normal şartlarda yasak olan birçok işlem geçici olarak muafiyet kapsamına alındı. Ancak Kuzey Kore ve Küba ile yapılan işlemler kapsam dışı bırakıldı. Kararla birlikte piyasalarda hareketlenme başladı. Brent petrolde hızlı bir düşüş görüldü. Gözler şimdi 60 günlük müzakere takviminin sonunda ortaya çıkacak nihai anlaşmada. Atılacak adımlar hem Orta Doğu'daki gerilimi hem de küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyebilir.
1: İran'ın petrol ihracatı önündeki engellerin kısmen de olsa kaldırılmasının peki petrol fiyatları üzerine bir etkisi oldu mu dediğimizde çok güçlü bir etkiden şimdilik bahsetmiyoruz. Şu an itibariyle petrol 78 doların altına geldi. 77 dolara 31 sent %0.27'lik bir düşüşle başlıyoruz. Tabii ilerleyen günlere bakmak gerekiyor. Petrolün ihracatı önündeki engellemelerin kaldırılması petrol piyasasını tabii ki olumlu etkileyecek. Ancak şu an için etki çok kısıtlı gibi duruyor. Bunu da konuşacağız. ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamalara bir kez daha bakacağız. Malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump artık çok net bir şekilde İsrail'in Lübnan'a olan saldırılarını ve İsrail'in Hizbullah'la olan mücadelesini onaylamadığını söylüyordu. Hatta bunun için Suriye'ye bu görevi verebileceğini de ifade ediyordu. Ki buna ilişkin tartışmalar da başlamışken Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ilk kez konuştu. Suriye ordusunun Lübnan'a müdahale etmesi gibi bir

0: durumu söz konusu olmadığını vurguladı. Diyalog mesajı verdi. Gerekirse Hizbullah'la bile diyalog içerisine girebiliriz dedi. Önemli olan Lübnan'ın toprak bütünlüğüdür ifadesini kullandı.
1: İsrail herkesi öldürmeden bunu yapamazsa Suriye bu işi gayet güzel yapabilir.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Lübnan üzerinden gösterdiği tepkinin ardından Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından gözler Şam'a ve Devlet Başkanı Şara'ya çevrildi.
3: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
2: Suriye Devlet Başkanı Şara katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
3: Başkan Trump'ın açıklamaları yarın sabah Suriye güçleri Lübnan'a girecekmiş gibi algılandı. Bu tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir yorumdur.
2: Şara gerekirse Hizbullah'la diyalog kurmaya hazırız dedi, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
3: Eğer Hizbullah ile oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum, evet. Hizbullah ile derin bir sorunumuz var. Ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını istiyoruz.
2: Suriye lideri Hizbullah'ın Esad döneminde yaptıklarını da hatırlattı.
3: Hizbullah Suriye'de meydana gelen büyük suçta yer aldı. Ancak biz Lübnan'ın geçmişte Suriye'nin düştüğü duruma düşmesini istemiyoruz. Savaşların ve çatışmaların sonuçları kanlı ve yıkıcıdır.
2: Şara, amacımız herkesin kabul edebileceği güvenlik temelli bir çözüm bulmaktır diye de ekledi.
0: Dünyaya dair aktaracağımız bir başka haber daha var. İsrail ile Yunanistan arasındaki ilişkilere bakacağız. Çünkü bir Yunan sendikası Filistin'deki sendikalar tarafından davet edildi. Yunan sendika heyeti de İsrail üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a geçmek için hazırlıklarını yaptı. Ancak İsrail bu geçişe izin vermedi.
2: Tel Aviv'de diplomatik kriz yaşandı. İsrail ile Yunanistan arasında gerilim tırmandı. İran'la ABD arasındaki görüşmelerin gölgesinde yeni bir kriz patlak verdi. Filistinli sendikaların davetiyle Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyeti, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hamlesine sert tepki geldi. Açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi. Ayrıca Yunan sendikalarından da Tel Aviv yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Heyet üyeleri İsrail'i dayanışmayı engellemekle suçladı. Son dönemde Filistin'e destek eylemlerinin çığ gibi büyüdüğü Yunanistan'da İsrail'e yönelik tepkiler siyasi alana da taşınmış durumda. Atina'da düzenlenen kitlesel protestolar ve sendikaların Filistin'e destek çağrıları iki ülke arasında yeni bir gerilim hattı oluşturuyor. Ramallah yolunda başlayan kriz Tel Aviv ile Atina arasında yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.
0: Sıcak bir gelişme, Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre biri polis, iki kişi hayatını kaybetti. Görüntülerin adresi Kanada'nın Montreal kenti. Montreal polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yapılan açıklamada Côte des Nièges semtinde silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti. Montreal komiseri Freddy Duggar basına yaptığı açıklamada saldırı sonucu bir polis iki kişinin hayatını kaybetti ve yaralı bir polisin hayatını kaybetti duyurdu. Duggar şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin ise henüz bilinmediğini vurguladı. Dünyadaki başlıklarımız bu şekildeydi. Gelin Türkiye'de neler yaşanıyor sorusuna da hep birlikte yanıt arayalım. İlk durak noktamız Muğla. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir saldırgan husumetlisi olduğunu iddia ettiği esnafın dükkanına ekmek bıçağıyla saldırdı. Ve bakın sonra neler yaşandı.
4: Bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Sanayi esnafı kendilerini demir çubuklarla savundu. Görüntülerin adresi Muğla Bodrum'da bulunan bir sanayi sitesi. bir kişi husumetli olduğu 5 esnafın dükkanını elinde

0: ekmek bıçağıyla bastı. Önce tehditler savurdu, daha sonra bıçakla saldırdı. Esnaflar kendilerini demir çubuklarla korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kasten yaralama, silahla tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
1: Matuy Ahmet Minguzzi. Acısı hala çok taze. Türkiye'nin konuştuğu o olaya ilişkin mahkemeden karar gelmişti ama bir yandan da acılı aileyi akıl almaz bir şekilde tehdit edenler vardı. O tehdit edenlere ilişkin de mahkemeden karar geldi. Furkan Ay, tehdit, hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı yayma suçlarından toplamda 7 yıl 20 gün ceza aldı.
2: Bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Matuy Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit ve hakaret davasında karar çıktı. Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Minguzzi ailesi katılmazken tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme sanık Furkan Ay'ı birden fazla kişiyle tehdit, kişinin hatırasına hakaret ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçlarından toplam 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık suçu ve suçluyu övme suçundansa beraat etti. Olay Matuy Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi'ye yabancı bir WhatsApp hattından gelen tehdit ve hakaret mesajlarıyla başlamış. Siber polis sosyal medya üzerinden harekete geçmişti. Yargılama sürecinde suçlamaları reddeden ve kimseyi tehdit etmediğini öne süren Furkan Ay'ın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği kaydedildi. Mahkeme sanık Ay'ın müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirip bu suçları işlediğini sabit buldu ve cezayı ertelemedi.
1: Şimdi akıllara durgunluk veren bir planla devam edeceğiz. Bir havalimanına yolcu taşıyan bir VIP minibüsün şoförü bir çeteyle anlaştı. Aracındaki yolcuların soyulması için onlara yardım etti. Araç havalimanı yolunda ilerlerken çete üyeleri aracın yolunu kesti. Aracın içerisindeki müşterilerin değerli eşyaları, altınları çalındı. Ardından da şoför sanki hiçbir olayla ilgisi yokmuş gibi emniyete gitti, ifade verdi. Ancak o ifadesi sırasındaki çelişkilerle birlikte şoförün oyunu bir anda çözüldü. İşte detayları.
3: Kumar borcunu kapamak için akıl almaz bir plan yaptı. Aracını gasp etsinler diye silahlı bir çeteyle anlaştı. Sonra da o soygunun mağduruymuş gibi emniyetin yolunu tuttu. Halil Bal, VIP aracıyla havalimanında yolcu taşımacılığı yapıyordu. İddiaya göre uzun süredir kumar oynuyor, borçları da giderek artıyordu. Borç batağından çıkış yolunu şeytani bir planda buldu. Müşterilerinin yaptıkları alışverişlerden yanlarında yüklü miktarda döviz ve mücevher taşıdığına geçmişte tanık olmuştu. Planını da bunun üzerine kurdu. Soygun süsüyle vurgun yapmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları olay öncesindeki tüm süreci saniye saniye kaydetti. ATV Haber hem o anlara hem de sözde soygunun kaydına ulaştı. Görüntülerde şoförün yolcuları otelden aldığı, bavulları araca yüklediği ve havalimanına doğru yola çıktığı görülüyor. Her şey sıradan bir yolculuk gibi görünse de kısa süre sonra film sahnelerini aratmayan anlar yaşanıyor.
4: Güvenlik kamerası görüntülerine göre minibüs havalimanı yolunda ilerlerken iki araç önünü kesiyor ve minibüsü durduruyor. Ardından araçtan inen kişilerin bazıları minibüsün lastiğini keserken elinde silah bulunanlar da minibüsün içerisine giriyor ve yolcuları korkutuyor. İşte o sırada yolcularda bulunan takı olarak gümüş, altın, döviz ne var ne yok hepsini alıyor.
3: Polis soyguncuların çaldıkları 3 milyon lirayla aynı gün İstanbul'u terk edip Bursa'ya gittiğini de tespit etti. Çete üyelerinden biri döviz bürosunda para bozdururken görüntülendi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi.
4: Soygun sonrası aracın şoförü Halil Bal bu olaydan şikayetçi oldu ve şikayet sonrası İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı ve o çalışmayla birlikte

0: aslında o aracı durduranlarla şoförün arkadaş olduğunu tespit ettiler.
1: Yani gasp senaryosunun perde arkasında şoförün kendisi vardı.
0: İstanbul Asal Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri saatlerce kamera görüntülerini izledi ve o görüntülerden sonra aracı durduran kişilerin Bursa'da olduğunu tespit etti. Ve o kişileri kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldılar. 11 kişiden 8'i ise tutuklandı.
2: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütünden 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın detayları ise oldukça çarpıcı. Örgütün içinde 4 farklı grubun faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlıların mağdurları yurt dışı numaralar üzerinden arayarak haraca bağladığı, tehdit ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte finansal ve lojistik destek sağlayanların yanı sıra çeteyi yönlendiren 4 de avukat var. Avukatlardan biri yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalanırken aralarında 4 hukukçunun da bulunduğu 24 şüpheli hakim karşısına çıkacak.
2: İstanbul'da önceki gün Hatice Öncel isimli bir şahıs sosyal medyada bir video paylaşmıştı. Paylaştığı o video mesajında ise başörtülü vatandaşlarımız için açıkça imha edilmeleri gerekiyor ifadesini kullanmıştı. Tabii ki tüm Türkiye bu sözlerin ardından ayağa kalktı. Sosyal medyada paylaşılan bu mesaja ilişkin soruşturma başlatıldı ve ardından da o kadın tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
4: Kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
5: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
4: Kapalılar imha edilsin. Net.
5: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
4: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
5: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
4: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuza, denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
5: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
6: Kapalılar imha edilsin dedi. Sadece başörtülü kadınları değil tüm Türkiye'yi karşısına aldı. Hatice Öncel emniyetteki ifadelerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktansa tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi.
5: Adliyeye sevk edilen Hatice Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
4: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
2: İstanbul'da Eyüp Sultan'da ise bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede doğalgaz sızıntısı meydana geldi. 4 çalışan gazdan zehirlendi.
3: Doğalgaz sızıntısı az daha 5 işçiyi canından ediyordu. İstanbul Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede

0: amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.
1: Trabzon'da bir facianın eşiğinden dönüldü sayın seyirciler. Trabzon Ortahisar ilçesinde bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucunda bir daire ağır hasar gördü. Büyük panik yaşandı. Peki o anlarda neler oldu? Kameralara nasıl yansıdı o anlar? Hemen bakalım.
2: Kızım burada yatıyordu. Yatağı şuradaydı. Şu taş işte yatağına geldi çocuk burada yatarken. Yani bu başı bu taraftaydı çocuğun. Taş o tarafa geldi.
3: İstinat duvarı böyle çöktü. Çocuk enkaz altında kalmaktan kurtarıldı. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir sitede yer alan 5 katlı binanın arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Sabah saatleri olduğu için bina sakinleri evlerinde uyuyordu. Büyük bir gürültüyle uyanmak zorunda kaldılar.
2: Gök gürültüsü zannettik. Başta anlayamadık ne olduğunu. Sonra yavaş yavaş buradan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpek huysuzlandı.
3: İstinat duvarının çökmesi sonucu iki ev hasar gördü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
4: Kona çıktığımızda malum görüntüyü toprak kaymasının olduğunu gördük ve acil olarak önlem almak için bütün site sakini olarak direkt olayın mahalline gelip önlemlerimizi almaya çalıştık.
3: Enkazın bir bölümü Sercan Fehmi Tuğra'nın 2,5 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odaya doldu. Ailenin hızlı hareket etmesi sayesinde çocuk yaşama tutundu.
5: Çocuğu aldım hemen kaçtım. Sonra burası toz bulutuydu tamamen. Camlar toz bulutu. Sonrasını hiç hatırlamıyorum bile.
2: Çocuğu uyandırmasın diye odaya gidecekken bütün istinat evin içine tamamen doldu biz evdeyken. Yani 10 saniye farkla belki çocuğu aldı. Çocuğun yatağı orada zaten. Yatarken oraya taş geldi vesaire.
3: Facianın kıl payı atlatıldığı olayda yaralanan kimse olmadı. AFAD ekiplerinin incelemesi sonucu sitedeki iki blokta bulunan bazı evler tahliye edildi.
2: Bu arada benim kızım burada oyun oynuyor. Biz burada oyun oynarken üstüne tamamen bu gelebilirdi.
1: Hemen hemen herkesin yaptığı, aslında tüm ev sahiplerinin yaptığı bir adımdır balkonları çoğu zaman içeri almak. Bu konu aslında yıllardır tartışılan bir konu. Ama Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar var. Şimdi bu kararı ekranlara getireceğiz. Çünkü öyle bir karar ki artık bu adımı atarken biraz daha dikkatli olmak gerekebilir.
6: Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarda cam ya da PVC kullanılması, yapının statinin etkilenmemesi, hatta diğer dairelerin çoğunda aynı uygulamanın bulunması sonucu değiştirmemektedir.
3: Balkonlarını kapatanlar dikkat! Bazı daire sahipleri balkonu kapatarak dairenin içine alıyor. Yargıtay bu konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı ve mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonların hukuken kaçak yapı statüsünde olduğuna hükmetti.
6: Balkonlar kat mülkiyeti kanunu bakımından binanın dış cephesinin bir parçası ve ortak alan niteliğinde değerlendirilmektedir. Cam balkon, PVC kapatma veya benzeri uygulamalar binanın mimari görünümünü değiştirdiği için kat maliklerinin en az 5'te 4'ünün rızası aradır. Bu izin alınmadan yapılan uygulamalar hakkında diğer kat maliklere dava açabilir ve mahkeme tarafından eski hale getirme kararı verilebilir.
3: İhmal durumunda yapı yıkılabilir veya mülk sahibine para cezası verilebilir.
6: Cam balkonun sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda güvenlik ve hukuki sorumluluk doğuran bir yapı elemanı olduğunu gösteriyor. Vatandaşların cam balkon yaptırırken apartman yönetimi ve kat maliklerin izin gerekli kat maliklerinden gerekli izinlerini alması, işin uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılmasını sağlaması ve kullanılan malzemenin standartlara uygun olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
3: Tartışma konularından biri de kapatılan cam balkonların uçması sonucu meydana gelen kazalardaki hukuki sorumlulukla ilgili.
7: Fırtınada kopan cam balkonlar yeniden güvenlik tartışması başlattı. Yargıtay'ın emsal kararı da dikkat çekiyor.
6: Balkonun araçlara veya insanlara zarar vermesi halinde mağdurlar zarardan sorumlu kişi ya da kurumlara karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Burada öncelikle kusurun kimde olduğu araştırılır. Eğer montaj hatası, bakım eksikliği veya projeye aykırı bir uygulama varsa sorumlular zararı karşılamakla yükümlü olur. Yaralanma veya ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza hukuku açısından da süreç başlayabilir.
1: Takvimlerimiz 23 Haziran Salı'yı gösteriyor. Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor dediğimizde yurdun doğusu haricinde genel olarak aslında güneşli ve sıcak bir gün bizi bekliyor. Hemen hızlıca bakalım Marmara bölgesiyle.

0: Başlayacağız. Marmara bölgesinde nasıl bir hava var? Hava sıcaklığını hemen ekranlara getirelim. İstanbul'da 29 derecelik bir sıcaklık var. Edirne 35 dereceyi görüyor. Kocaeli 29 derece. Hemen bakalım İstanbul'un 5 günlük tahminine baktığımızda çok da kayda değer bir değişim yok ama yavaş yavaş artık 30 derecenin üzerine çıktığımız bir tablo bizi bekliyor. Gelelim tatil bölgelerine. Ege bölgesine bakacağız. Ege bölgesi Türkiye'nin en sıcak noktalarından biri. Aydın 34, Muğla 34, yine İzmir 34 derece. İzmir'e hemen bir bakalım. 5 günlük tahmine baktığımızda çok kayda değer bir değişim yok. Bugün 34 derece, yarın 33, perşembe yeniden 34'e çıkıyoruz. Hafta sonu ise artık tamamen bulutların ortadan kalktığı güneşli günler İzmirlileri bekliyor. Şu Akdeniz bölgesi diyelim. Akdeniz bölgesinde tablo nedir dediğimizde artık Antalya'nın özellikle iyiden iyi ısındığı bir tablo var. Antalya bugün 37 derece. Mersin'de yağışlar var. Özellikle Akdeniz'in doğusunda Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş civarında bugün yağışlar olacak. Bir Antalya'ya bakalım 5 günlük tahminde. Antalya'da bugün 37, yarın 36 derece ama perşembe günü bir 6-7 derecelik bir sıcaklık düşüşü göreceğiz Antalya'da. 30 dereceye geriliyor Antalya'daki sıcaklıklar ama nem oranı bu noktada artmaya devam edecek. İç Anadolu diyelim. İç Anadolu'da bizi nasıl bir hava bekliyor dediğimizde ise evet, İç Anadolu'nun daha çok doğusunda yağışların olduğu bir tablo var. Ankara'da hava sıcaklığı artık 30 derece sınırına dayandı ama gece sıcaklıkları düşük kalmaya devam ediyor. Ankara'da hava sıcaklığı bugün 29 derece, yarın 31 dereceye çıkıyor ki cumartesiye kadar benzer bir tablo. Cumartesi yeniden 29 dereceye düşecek. Gece sıcaklıkları ise yükselmiyor. 13-14 derecede kalmaya devam ediyoruz. Karadeniz bölgesi diyelim. Karadeniz bölgesindeki tablo nedir dediğimizde evet, sadece Karadeniz'in doğusunda yağışları şu an itibariyle görüyoruz. Tüm Karadeniz'in güneşli olduğu bir tablo var. Sinop 30 dereceyi gördük şu an itibariyle. 30 derece ki kayda değer bir değişim olmayacak ama hafta sonuna doğru Karadeniz'de yağışlar etkisini gösterecek. Bir de Trabzon diyelim. Trabzon'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 24 derece olacak. Yarın 25 dereceye çıkıyor ama perşembeden itibaren biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Yağışlar etkisini gösterecek. Güneydoğu Anadolu diyelim ki en sıcak bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde nasıl bir hava var dediğimizde evet, hiç güneş yok, hiç bulut yok, tamamı güneşli ama yalnızca bölgenin batısında Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te yağışların olduğunu görüyoruz. Şanlıurfa, Diyarbakır yine güneşli. Batman 42 dereceyi gördük. Şanlıurfa'ya hemen bir bakalım. Şanlıurfa'da bugün hava sıcaklığı 37 derece. Perşembe günü 39 dereceye çıkacak. 40 derece sınırına yeniden yükseliyor. Ki şu an hatırlatmakta fayda var. Batman bugün en yüksek 42 dereceyi görecek en sıcak bölgemiz ve son olarak Doğu Anadolu bölgesi diyelim. Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda ise güneşi çok görmeyeceğiz bugün. Genel olarak yağışlar var ama sıcaklıklarda çok önemli bir değişim yok. Erzurum 24 derece, Kars 23 dereceye iniyor. Erzincan 30 derece. Malatya'ya bakalım. Malatya'da bugün hava sıcaklığı 29 derece ama yarından itibaren birkaç derecelik bir toparlanma göreceğiz. Günü yağış bitiyor, onun yerine güneşe bırakıyor ama çok da kayda değer bir sıcaklık değişimi olmayacak. Doğu Anadolu bölgemizi de bu şekilde tamamladık. Türkiye geneline de baktığımızda genel olarak az önce de söylediğimiz gibi güneşin hakim olduğu bir tablo var. Havaların ısınmasıyla birlikte tabii ki yağışlar doğal olarak artık azalması barajları nasıl etkiledi sorusuna bakacağız. Çünkü bereketli bir yıl geçirdik şüphesiz ki yağışların bol olduğu bir yıldı. Yıla başlarken barajlarda %13-%14'lere kadar gerilemiştik İstanbul için konuşuyoruz. Ancak %80'lere kadar ulaştık. Şu an itibariyle tabii ki havanın sıcak olmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi de yeniden gerilemeye başladı.
1: Sıcakların etkisiyle İstanbul'un can suyu barajlarda seviye %66'ya geriledi. Ocak ayında doluluk oranları %17 seviyelerine düşen mega kentte bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı Haziran ayı boyunca her gün düştü. 1 Haziran'da %70,83 olarak ölçülen doluluk oranı 22 Haziran itibarıyla %66'ya geriledi. Ömerli 92,55 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken, doluluk oranı en düşük baraj %21,58'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle sıralandı. Ömerli %92,55, Elmalı %92,04, Darlık %85,11, Ali Bey %61,77, Terkos %55,08, Büyükçekmece %48,63, Kazandere %48,07, Pabuçdere %44,35, Sazlıdere %40,11, Israncalar %21,

0: 1,58.
1: Havanın durumunu konuştuk. Bir de trafiğin durumunu konuşalım. Bakalım İstanbul yeni güne nasıl başladı? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Haber ekibinden Kadir Mercan, Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Kadir, günaydın. Kolaylıklar dilerim. Güneşli bir güne başlıyoruz bir kez daha ama İstanbul'da trafiğin durumu nasıl?
2: İstanbul yaz aylarının artık alışkın olacağımız o sıcaklığına yavaş yavaş girmiş durumda. Fakat trafikte yine alışık olduğumuz gibi, her sabah olduğu gibi %53'lük bir trafik yoğunluğu var. Bu saatlerde alışık olduğumuz gibi diyelim daha doğrusu. %53'lük bir trafik yoğunluğu var İstanbul genelinde. Anadolu yakasında bu trafik yoğunluğu %45'lerdeyken, Avrupa yakasında %45'lerdeyken Anadolu yakasında bu trafik yoğunluğu %65'lere kadar çıkmış durumda. Özellikle Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde, o köprü girişlerinde trafik yoğunluğunun saatler ilerledikçe artık arttığını da söylemek mümkün. Bizleri A Haber Radyo'dan dinleyen dinleyicilerimiz için de şu hatırlatmaları yapalım. Son yarım saat içerisinde İstanbul'un iki farklı lokasyonunda kaza meydana geldi ve bu kazada yine trafiği oldukça etkileyen unsurlar arasında Otakçılar Haliç yönü, Haliç yönünde bir kaza meydana geldi. Buradaki olan kazaya ekipler sevk edilmiş durumda. Hemen kameraman arkadaşım Aydın Mayter'den rica edeceğim. O yoğunluk da kamerada net bir şekilde gözüküyor. Aslında hemen bulunmuş olduğumuz köprünün karşı tarafında Otakçılar, yani Ayvansaray bölümünde gerçekleşti kaza. Köprü istikametinde olduğundan dolayı yine köprü gidişlerinde yoğun bir trafik olduğunu söylemek mümkün. Diğer bir trafik kazasıysa Zeytinburnu Bakırköy yönünde sağ şeritte meydana geldi. Buradaki trafik yoğunluğu da yine dakikalar geçtikçe artmaya devam ediyor bu kaza sebebiyle. Köprülere bakacak olursak da köprülerdeki son durumda şu şekilde: özellikle Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Küçükyalı'dan başlayan trafik, Bostancı, Uzunşehir, Şamlıca, Altunizade ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise durum farksız değil. Orada da Ataşehir'den başlayan trafik, Çakmak Köprüsü, Ümraniye, Elmalı, Kavacık ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerine kadar devam ediyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde, Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerse nitekim daha az yoğun diyebiliriz. Hürriyet Tepesi'nde ve Mecidiyeköy'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde sadece Mecidiyeköy'de bir trafik yoğunluğu söz konusu şu anda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yine Hastal'da ve sonrasında Seyrantepe'de ufak bir trafik yoğunluğu var. Sonrasında ise köprü girişine kadar bu trafiğin yoğunluğunun azaldığını söylemek mümkün. Bulunduğumuz dakika itibariyle de artık o %53'lük trafik yoğunluğu, İstanbul genelindeki o %53'lük trafik yoğunluğu %54'e çıktı diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
0: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla
3: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akbank.

0: Kadıköy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net. Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok maç kazanan ülke Brezilya. 2022 sonu itibarıyla 76 galibiyetle zirvedeler. Bu istatistik, kupayı 5 kez kazanmalarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Brezilya sadece güzel futbolun değil, Dünya Kupası tarihindeki kazanma alışkanlığının da sembolü.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
6: Reklam.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Haber Radyo, haberin radyosu.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
11: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
12: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen,
13: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım.net, Sigortam.net.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını

0: kaçırmayın.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer.
2: Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timo Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar timo.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81

0: Haber Radyo'da günün öne...
1: Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Haber ekranlarında sıcak gelişmeleri Sabah Ajansı'na aktarmaya devam ediyoruz. Geceden gelen bir başlık, bir facia haberi. Adres Ankara. Ankara'da kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki bir kamyona çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza Polatlı ilçesi İstiklal Mahallesi Borsa yolu üzerinde meydana geldi. Süratle ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken araçta bulunan Devran Kart, Berşan Yücel ve Sıla Ünal hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan bir kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Erzincan'da ise bir evde çıkan yangında ne yazık ki 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti. Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında Sabri Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yine yeni güne başlayacağımız sıcak gelişmelerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. 6 isim ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erhan Karaal geçtiğimiz günlerde evinin önünde komşuları ve çocuğunun gözleri önünde kaçırılmış ve yaklaşık 24 saat sonra ise İstanbul Tuzla'da bulunmuştu. Bu süre içerisinde darp edildiği de ortaya çıkmıştı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına yer aldığı belirlenen 12 isim geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı. Bu isimlerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir başka son dakika gelişmemiz İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon. Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında Belediye Başkanı Ercan Polat'ın da olduğu 35 isim tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmişti bu operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adalar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet

0: Operasyonda Adalar Belediye Başkanı da aralarında bulunduğu 35 isim gözaltına alınmış. Adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından bu isimler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Süreç bundan sonra İstanbul Valiliği'nin İçişleri Bakanlığı'nda gözleri olacak. İçişleri Bakanlığı görevden alma işlemini gerçekleştirdikten sonra İstanbul Valiliği Adalar Belediye Meclisi'ni belediye başkan vekilini seçmek için toplantıya çağıracak. Şimdi Diyarbakır'la devam edeceğiz. Önemli bir operasyonun detaylarına bakacağız. Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyasından töre cinayeti çıktı. Kayınpeder tutuklandı. Jandarma dedektifleri Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan iki vatandaşın töre sahikiyle öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından itibaren kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin akıbetinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Uzun yıllar boyunca kayıp şahıs olarak kalan dosya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ise Ceylan Aktepe'nin kayınpederi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gazete manşetleri Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin sür manşetinde birazdan biz de konuşacağız. Dünya Kupası ve Messi var. Messi tarih yazmaya devam ediyor. Son şampiyon Arjantin 2026 Dünya Kupası'nın oynadığı ikinci maçta Avusturya'yı yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin iki golüyle devirip üst tura çıkmayı garantiledi. 18 gole ulaşan Messi Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi oldu. Tarihe geçti Messi. Bir başka haber, midye ve tavuğa dikkat. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları gıdaların daha hızlı bozulmasına ve zehirlenmelere neden olabiliyor. Hastanelerde besin zehirlenmesi vakalarının giderek arttığı belirtilirken bunların en sık nedenleri arasında tavuk ve midye zehirlenmesi öne çıkıyor. Bir başka habere bakalım. Bu yazda komşudayız. Yunan adalarına kapıda vize uygulamasıyla rekor seviyelere ulaşan Türk turist akını için kapsam genişliyor. Yaz sezonunun gelmesiyle neredeyse liman olan her noktadan seferler yapılmaya başlandı. Meis, Rodos, Midilli, Sakız, Kos, Samos, Mikanos, Leros adalarına seferler düzenlenirken şimdi de Çanakkale'den Libni, Edirne'den Enez'den de Semadirek ve Tasos adalarına da seferler başladı. Tabii Türk turizmi açısından da bunun etkilerinde konuşmak gerekiyor. Davalar benzer, sonuçlar farklı. Tazminat mı, yara bandı mı? Açılan benzer tazminat davalarında Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde milyon dolarlar ödenirken Türkiye'de sebepsiz zenginleşme nedeniyle bu kuşa dönüyor. Ömür boyu yenileme garantisiyle özel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra hayati tehlikeye neden olan kan hastalığı PNH'a yakalanan Ahmet P. masrafları karşılamayan şirketten 17 bin euro tazminat kazandı. Ama benzer bir durumda İlgili şirketlerden Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ise çok daha yüksek rakamlar sağlanabiliyorlardı. Bu da özellikle bu konudaki Türk adalet sistemindeki tartışma başlıklarından biri. Organize suça uzman savcı Adalet Bakanı Akın Gürley'in de açıklaması yine Milliyet'in ilk sayfasına yer alan haberlerden biri. Ve son bir haber, gözyaşlarıyla veda etti İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın vedası da Milliyet'in ilk sayfasında. Dün Başkan Erdoğan'ın çok yoğun bir programı vardı. Başkan Erdoğan Ankara Teşkilatı ile buluşmasının ardından AK Parti MKYK'yı topladı. Toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameraların karşısına geçti. Gündemindeki önemli başlıklardan biri terörsüz Türkiye'ydi. Bugün itibariyle artık terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamadayız dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkinde net bir mesaj verdi. Erken seçim yok dedi. Adayımız da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadesini kullandı.
1: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz.
2: Terörsüz Türkiye'de yeni aşamayı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik duyurdu.
1: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
2: Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği AK Parti Merkez Karar ve Yönetim toplantısı devam ederken çıktı kameraların karşısına. Yasal çerçevenin bir an önce devreye

0: alınması gerektiğine dikkat çekti. Bundan sonraki yol haritasını da açıkladı.
1: Terör örgütünün silah bıraktığı, Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylandığı takdirde bir cumhurbaşkanı kararıyla bu süreç tamamlanmış olacaktır. Bugün gelinen nokta, bütün bu aşamalar olgunlaştı. Artık terör örgütünün silah bırakmasına bağlı olarak yürürlüğe girecek bir yasa taslağının tartışılması, değerlendirilmesi aşamasındayız.
0: Çelik'e MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarıyla ilgili "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklaması da soruldu.
1: Partimiz açısından Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur İttifakı'nın birliği, beraberliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli büyüğümüze, Sayın Bahçeli'ye buradan bir kere daha teşekkürlerimizi arz ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.
2: Şimdi biraz da kamuoyu yoklamalarına bakacağız. AK Parti'de özellikle son dönemde kamuoyu yoklamalarında gelen anketlerde hızlı bir yükselişin olduğu da karşımıza çıkıyor. Özellikle Türkiye'nin sorunlarını kim çözebilir sorusuna vatandaş yine Erdoğan diyor. Peki anketler neler söylüyor? Bakalım.
3: Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır.
4: 2026 yılının başlangıcından bu yana AK Parti'ye seçmen ilgisinde düzenli bir artış görülüyor. Bugün Türkiye'nin sorunlarını kim çözebilir sorusuna vatandaş yine Başkan Recep Tayyip Erdoğan diyor.
5: Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşhirlerini arz ediyorum.
4: AK Parti'nin yürüttüğü yoğun saha performansı meyvelerini vermeye başladı.
3: Ana muhalefet partisine bu senede fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır. Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11 milyon 543 bin 301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ocak ayında güncellediği resmi kayıtlara göre 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de AK Parti 11 milyon 543 bin 301 üyeyle açık ara zirvedeki yerini korudu. Ocak ayından itibaren saha hareketliliğinde vites artıran AK Parti teşkilatlarının o tarihten bu yana üye sayısına 100 bine yakın yeni kayıt eklediği ifade ediliyor. Yargıtay'ın Temmuz ayında açıklayacağı güncel resmi veriler öncesinde kulislere yansıyan bu çarpıcı tablo, teşkilatın seçim refleksinin ve vatandaşa dokunma kabiliyetinin ne kadar diri olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ayrıca AK Parti kulislerinde son dönemde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçları da değerlendiriliyor. Özellikle vatandaşın öncelikli gündem başlığı ekonomi olarak öne çıkıyor. AK Parti kurmayları hükümetin enflasyonla mücadele programı ve makroekonomik göstergelerdeki pozitif ivmenin önümüzdeki süreçte vatandaşın cebine ve mutfağına daha güçlü yansıtılacağını ifade ediyor.
5: Sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyor.
2: Tabii gözler bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde saatleri 13.30'u gösterdiğinde CHP grubu toplanacak Özgür Özel'in başkanlığında ama tartışmalar bitmeyecek. Peki Özgür Özel hangi mesajları verecek? Ankara'da neler konuşuluyor? Hemen Ankara'ya gidelim. Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Finan verdi, bizi bekliyor. Arzu günaydın. Kolaylıklar dileyim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndesin. Bugün gözler orada tabii ki, neler söyleyeceğiz?
6: Gökhan günaydın. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi bugün oldukça yoğun geçecek diyebiliriz. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu bugün önce MYK'yı ardından parti meclisini toplamış olacak. Özellikle arınma sürecine dair pek çok mesaj vereceğini de söylemekte fayda var. Aslında aynı gün hem MYK hem de parti meclis toplantılarını yapacağı için Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısını yapmasını beklemediğimizi özellikle söyleyelim. Genel merkezdeki yine toplantılarda belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarının da derinleştirilmesi edilmesi ve değerlendirilmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu'nun aslında arama hedefi kapsamındaki bazı vekiller, yine belediye başkanları ve il başkanlarının disipline sevk edilmiş olduklarını biliyoruz. Önümüzdeki süreçte yeni ihraçların da olabileceği konuşuluyor. İşte bugünkü toplantıda elbette bu konuda gündeme gelmiş olacağını ifade edelim. Yine parti meclisi toplantısında vekillerin dokunulmazlık konularının da elbette işlenebileceği konuşuluyor. Bu noktada onunla ilgili de mesajlar verilmesi bekleniyor.

0: niyetlendiğini söylemiş olalım. Yine Özgür Özel'in aslında olağanüstü kurultay talebine mahkemenin tedbir kararı sebebiyle tüm kapıları kapatan Kılıçdaroğlu olağan kurultay takvimi içinde bir komisyon oluşturmuştu hatırlatmak gerekirse. Parti meclisinde bu konunun da gündeme gelmiş olacağını ifade etmiş olalım. Aslında Kılıçdaroğlu'nun aksine bugün Özgür Özel'in saatleri 13.30'u gösterdiğinde grup toplantısını yapmasını beklediğimizde ifade edelim. Bunun için gerekli talepleri, başvuruları yapmıştı geçtiğimiz günler içerisinde. Bugün de grup kürsüsünde hitapları olacak Özgür Özel'in. Yine Manisa vekili Özgür Özel'in aslında mecliste kurmaylarını toplamış olduğunu biliyoruz geçtiğimiz gün içerisinde. Özellikle gündemde grup toplantısı ve olağanüstü kurultay talebi vardı ve grup toplantısını bugün gerçekleştireceklerini de açıklamış oldular ve özellikle toplantının ardından kamera karşısına geçen İstanbul vekili Zeynel Emre'nin de önemli mesajları vardı ve genel merkezin olağanüstü kurultay ile ilgili adım atmaması durumunda yargı yoluna başvuracaklarını söylemişlerdi Zeynel Emre. Yine ayrıca istifalar sebebiyle baktığımızda parti meclisinin düştüğünün tespiti için Asli Hukuk Mahkemesi'ne başvuracaklarını da dile getirmişlerdi. Bu noktaya dikkat çekmekte fayda var. Zeynel Emre aslında yapmış olduğu bu açıklamayla birlikte Yürüyüş Partisi iddialarını da yalanladı. Ancak önümüzdeki günlerde yeni bir parti kurma için bir sinyallerinin de olduklarını sinyal olduğunu da ifade etmiş olduğunu biliyoruz. Zeynel Emre'nin o açıklamasının devamında aslında bugüne kadar hiçbir şekilde hiçbir toplantımızda biz bunu konuşmadık dedi. Yine parti ismi vesaire değil ama şunu konuştuk dedi. Biz her şeye rağmen bu işgal durumu devam ederse genel başkanımız felaket durumu olarak tarif etti. O zaman elbette farklı arayışlar üzerinde yürütülecektir konuşmalarımız ifadesini kullanmıştı. Bu noktada baktığımızda aslında bugün hem Özgür Özel'in hem de Kılıçdaroğlu'nun gündeminde pek çok konunun, tüm bu saydığımız konuların yer alması bekleniyor. Bu kapsamda dediğimiz gibi Özgür Özel saatleri 13.30'u gösterdiğinde grup kürsüsünde olacak. Kılıçdaroğlu'na baktığımızda ise saatleri 11'i gösterdiğinde önce MYK'yı, saatleri 14'ü gösterdiğinde de artık parti meclisini toplaması bekleniyor. Bu noktada her ikisinin de elbette gündeme ilişkin ilerleyen saatler içerisinde önemli açıklamaları olacak diyerek şimdilik söz tekrar sana bırakalım Gökhan.
1: Arzu Fidan verdiği notları için teşekkür ederim. Bir yandan da Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanırken o zirve öncesinde ise 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da NATO Parlamenterler Zirvesi gerçekleşecek.
2: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi diplomasinin ayağı İstanbul'da toplanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve kapsamında katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenecek NATO Parlamenterler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. NATO'ya üye 32 ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanları İstanbul'daki zirvede bir araya gelecek. Toplantılarda müttefik ülkeler arasında parlamenter işbirliğinin güçlendirilmesi, güvenlik ve savunma konularında görüş alışverişi yapılması bekleniyor. Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor.
1: Bir de dünyada neler oluyor dediğimizde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın geceki açıklamalarına bakmamız gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde tabii ki İran vardı. İran'la varılan mutabakata İran'ın uymaması durumunda yeniden saldırabileceklerinin mesajını verdi ama İsrail'e yönelik de önemli bir uyarısı vardı Trump'ın.
3: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
4: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
3: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
4: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
3: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
4: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu,

0: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
1: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
2: Şimdi yavaş yavaş bir başka gündem başlığımız olan Dünya Kupası'na devam edelim. İran'a bakacağız. Şimdi İran'ın maçlarını sadece futbol olarak okumak ya da sadece futbol olarak anlatmak çok da mümkün değil. Çünkü savaştan çıkan bir ülkeden bahsediyoruz. Ama İran her türlü zorluğa rağmen Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Ki bu durumda Belçika ve İran'ın puanı da 2'ye yükselmiş durumda. Ama daha da ilginç bir fotoğraf karesi ortaya çıktı. Önceki gün oynanan maç sırasında İran'da rejim muhalifleriyle rejim yanlıları aynı kare içerisinde yer aldılar. İşte maç öncesi ve maç sonrasında yaşananlar.
3: Dünya Kupası G grubu ikinci maçında İran sürpriz bir sonuca imza attı. Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Ancak İran milli takımı sahadaki mücadelesinden çok soyunma odasına bıraktığı duygu yüklü mektupla gündem oldu. Maç öncesinde rejim muhalifi İranlılar Şah dönemi bayraklarıyla stadyumun çevresinde toplandı.
4: İran'da yaşananlar göz ardı edilmesin diye buraya geldim. Bu bizim maçımız değil, bu bizim takımımız değil. Biz İran halkını destekliyoruz.
5: Maçı izlemeye geldim. Bu bizim için zor bir durum. İran'da yaşananları unutamıyoruz ama yine de kalbimiz İran için atıyor.
6: Çok iyi maçtı. İnsanlar İran'a inanmadı. 5-0, 6-0 gibi skorlarla bizi yeneceklerini düşündüler. Ama harika bir maçtı.
3: Maç sırasında da hem İran hem de Şah dönemi bayrakları bir arada açıldı. Maçtan sadece 24 saat önce Los Angeles'a gelmelerine izin verilen İranlı futbolcularsa Dünya Kupası'nda yaşanan ayrımcılığa tepki gösterdi.
7: Açıkçası fazla bir şey istemiyoruz. Sadece diğer 47 takıma uygulanan şeyleri istiyoruz. Sanırım bu bizim kültürümüzün bir parçası. Zorlu koşullarda daha iyi performans gösteriyoruz.
3: İranlı futbolcular soyunma odasına barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle notunu bıraktı. Futbolcular Los Angeles'a gururla geldik, onurumuz da tamamladık ve itibarımız da geri dönüyoruz yazdı. Berabere biten maçın ardından İran Meclis Başkanı Kalibaf, topraklarımızı böyle koruduk notuyla İranlı kalecinin kalesini koruduğu anları paylaştı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise futbol sahasından müzakere masasına, oradan da savaş meydanına kadar İranlılar olarak attığımız her adım, daha büyük bir mücadelenin parçasıdır notunu düştü. Minap'ta ABD saldırısında öldürülen kız öğrencileri hatırlatan bir görsel paylaştı. Maçın ardından İran ekibi yeniden Meksika'ya döndü.
2: Bir yandan da Gazze. Yıkıntıları arasında Gazzeliler, Gazze'li çocuklarsa Dünya Kupası'nı kendi dünyalarında oynamaya devam ediyorlar. O yıkıntıların arasında zar zor bulabildikleri imkanlarla, araç gereçlerle futbol aşklarına sahip çıkmaya devam ediyor. İşte Gazze'li çocukların futbol oyunları.
3: Molozlar, bina enkazları, yıkıntılarla yerlerde biriken kum birikintileri. İşte bunlar savaşın gölgesinde yetişen Filistinli çocukların top koşturduğu sahalar. Gazze'de İsrail soykırımının altında yüz binlerce masum sivil yaşam mücadelesi veriyor. Onlardan bir kısmı ise futbola gönül vermiş Filistinli genç yetenekler. Eskiden Gazze'de akşam ezanına kadar maç yapan, antrenman sahalarında bir gün büyük bir futbolcu olma hayali kuran çocuklar, şimdi savaşın yok ettiği sokaklarda top oynuyor. Çünkü İsrail'in saldırılarında Gazze'de ne spor tesisi ne de bir futbol sahası kaldı.
6: İsrail bütün sahalarımızı yıktı. Peki şimdi nerede oynayacağız? Biz futbolu seviyoruz, futbola aşığız. Gazze ne kadar yıkılırsa yıkılsın, ne kadar kuşatma altında kalırsa kalsın, evlerimizin enkazı ve sokaklarımızın arasında oynamaya devam edeceğiz.
3: Genç yeteneklerin en büyük destekçisi ise eski profesyonel futbolcular ve antrenörler.
7: Bu yıkımın ortasında bir gün Filistin milli takımını uluslararası arenada temsil edecek bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz.
8: Bu yetenekleri kaybetmemek için onları sokaklardan, enkazların ve çadırların arasından topluyoruz.
3: Futbola gönül veren Filistinlilerin tek isteği eski günlere dönebilmek. Çünkü onlar için futbol sadece bir tutku değil, hayata tutunma şekli.
9: Sahaların yıkılması bu hayalin önüne geçti. Ama bir gün Avrupa'da büyük bir kulüpte oynamayı istiyorum.

0: Ve Dünya Kupası. Dünya Kupası'na maçlar devam ediyor. Dün akşam Arjantin'de Messi bir kez daha sahneye çıktı ve iki gol attı ve bu iki golle birlikte Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu unvanıyla birlikte adını da tarihe yazdırdı. Konuşacağız, değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nda neler oluyor sorusuna da yanıt arayacağız. Furkan Bozoğlu bizlerle birlikte. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasıl bir maçtı?
1: Heyecan doruktaydı çünkü Messi'nin rekor kıracağı bir 90 dakikaydı. Tabii penaltı kaçırdı. Messi'nin ardından rekoru kıracak mı diye o sorunun biraz daha böyle baskıyla sorulmasını sağladı bizlere ve yine karşılaşmada zaten Avusturya'ya karşı bu rekoru kırdığını gördük Lionel Messi'nin. 39 yaşındaki bir futbolcudan bahsediyoruz. Hala Dünya Kupası'nda 2022'deki Dünya Kupası'nda son Dünya Kupası diye hep konuşuldu. Maç spikeri hatta o zaman öyle demişti. 2018'de hatta futbolu bırakıyor mu diye söylentiler olmuştu. Çünkü çok doğal 33 yaşına gelmişti o zaman da. Bu noktada 39 yaşında yeni bir Dünya Kupası'nda yeni rekorlar kırmaya devam eden bir Lionel Messi var. Ve şu an için yarın da tam anlamıyla doğum günü ve 39. yaşını kutlayacak. Biraz da erken
0: kutlama. Doğum günü golle kutladı.
1: Aynen öyle, erken kutlama oldu diyebiliriz. Biz de tarihe tanıklık ediyoruz yani bu noktada. Çünkü Dünya Kupası uzun süredir devam eden bir turnuva ve biz bu tarihe Messi ile beraber tanıklık ediyoruz. Atmış olduğu goller artık rekor olmaya, tarihi goller olmaya devam edecek ve arkasından gelen bir isim de var. Ayrıca Kylian Mbappe. Evet. Mbappe de Fransa-Irak mücadelesinde 2 gol kaydetti.
0: Şimdi istersen bir bakalım sıralamaya. Lionel Messi 18 golle ilk sıraya oturmuş durumda. Evet. Dünya Kupası'nda.
1: Yani tarihe tanıklık ediyoruz dedik ya, işte mesela Messi 18 golle bu rekoru kırdı. Çünkü Klose oradaydı. Miroslav Klose. Hem Messi hem Mbappe geçti. Bu noktada şimdi önemli nokta şey şu. 22 Haziran tarihi bence bu noktada çok çok önemli yani. İki isim Miroslav Klose'yi, Alman golcüyü geçerek Messi ve Mbappe geçerek birisi 18 gol atmış oldu, birisi 16 gol
0: tarih
1: kaydetmiş oldu. Kesinlikle
0: futbol
1: öyle.
0: Tarihinde bir gerçekten, dönüm noktası.
1: Gerçekten öyle. Artık bundan sonrası ne olur bilmiyoruz. Daha grup etabı tamamlanmadı. 48 takımlı bir Dünya Kupası ilk kez gerçekleştiriliyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıktıktan sonra takımlar aslında geçmişteki tüm Dünya Kupası gibi 32 takımlı bir şekilde devam edecekler.
0: Asıl
1: önlerinde
0: kupa,
1: çok maç var.
0: Evet, asıl kupa gruptan çıkıldıktan sonra başlıyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Dünya Kupası'nı tam anlamıyla yani bundan önceki turnuvalar 32 takımla oynandığı için asıl dediğin gibi turnuva gruptan sonra başlayacak diyebiliriz. Fransa'nın da Arjantin'in de önlerinde çok fazla maç var. Tabii ki hangi takım daha fazla giderse yarı finale kadar, çeyrek final, yarı final, finale kadar devam ederse golcülerinin de gol atma imkanı daha fazla.
0: Şimdi heyecan dolu maçlar gelecek.
1: Kesinlikle. Messi şimdi 18 gol diyoruz ama Mbappe daha fazla gol atabilir. Messi geçebilir. Messi arayı açabilir. Biri de tabii ki burada önemli olan nokta Kylian Mbappe 16 maçta 16 gol kaydetti.
0: Evet.
1: Lionel Messi 28 Dünya Kupası maçında 18 gol kaydetti. Burada Kylian Mbappe'nin de müthiş bir damga vurduğunu söyleyelim.
0: Ki Mbappe Messi'ye göre çok daha genç. Yani aynen öyle. Geleceği aynen daha öyle. Bu anlamda
1: daha fazla Dünya Kupası'na çıkacak. Dünya Kupası bu bir gerçek. Görecek. Aynen öyle. Messi'nin artık herhalde bu Dünya Kupası son olur gibi diye tahmin ediyoruz. 2030 Portekiz, İspanya, Fas ülkelerinde gerçekleştirilecek. Messi o zaman artık 42-43 yaşında
0: konuşmayalım
1: olacak
0: bence.
1: Yani.
0: Söz konusu Messi olunca.
1: Değil mi? Messi olduğu için.
0: Çok da kesin konuşmayalım.
1: Ayrı bakıyor kendine. Kesin konuşan çok isim oldu. Maç spikerleri, yorumcular evet. Oldu ama Messi hala sahada. Kesinlikle. Ve gollerine devam ediyor.
0: FIFA'dan da bir paylaşım geldi. Arkadaşlarımıza onu da rica edeyim. Şimdi FIFA'da dün akşam tabii o gollerin ardından
1: evet.
0: Messi'nin tarihini aslında paylaştı. O yıllar değil içerisinde mi? Messi'nin değişimini 6 Dünya Kupası, hı-hı, 28 yine aynı, daha doğrusu 6 Dünya Kupası turnuvası, 28 Dünya Kupası'nda yer aldı ve 18 gol, ki burada bir bant yerleştirildi. O atılan golün simgesi.
1: Aynen öyle. Gerçekten güzel bir afiş, çok güzel hazırlanmış. Bir de tabii ki sağ tarafta ilk Arjantin formasıyla çıktığı fotoğraflar yer alıyor. 19 numarayla başlamıştı. Aslında kariyeri Barcelona'da 10 numaralı 30 numaralı formayla başlamıştı. Sonra 19, ardından 10 numarayı aldı ve devam etti Barcelona'da ve sonrasındaki takımlarda. Ayrıca şu an Amerika Birleşik Devletleri'nde Inter Miami'de oynadığını söylemiş olalım. Oranın koşullarını aslında

0: da uyum sağlamasının bir gerekçesi de bu turnuvaya hazırlık olabilir. Yani evet. Messi Avrupa'dan neden gitti? MLS liginde oynamaya, orada forma giymeye neden karar verdi sorusunun aslında cevabı biraz açık. Çünkü bu Dünya Kupası'nda hem o saat farkını oturtmak için hem sonuçta yaşadığı ülke Arjantin, orada da saat farkı birbirine çok yakın zaten. Bu noktada Messi kendini bu Dünya Kupası'na hazırladı ve müthiş de bir başlangıç yaptı.
1: Evet. Şimdi Furkan, tabii bir de işin tatsız tarafını konuşmamız gerekiyor. Evet. Çok umutluyduk, çok istekliydik.
0: Tabii.
1: Çok hayallerimiz vardı aslında ama olmadı. İki maçta kupaya veda ettik. Şimdi dün federasyon başkanından açıklamalar vardı. Çok hızlıca istersen onu değerlendirelim. Şimdi ilk izlenim sanki Montella'yla yollar ayrılmayacakmış, Montella'yla yola devam edilecekmiş gibi ama daha tabii takım Amerika'da, daha bir maçımız daha var. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten Montella devri bitecek mi, yoksa Montella ile federasyon başkanı dediği gibi biz yolda bulduklarımızı bırakmayacağız mı diyecek?
0: Yani şu an için benim şahsi fikrim ve gözlemime baktığımızda Montella ile kesinlikle yollar ayrılmalı düşüncesindeyim. Ben neden? Evet, 24 yıl sonra bir Dünya Kupası'na gidildi ama şunu unutmayalım. 48 takıma çıkarıldıktan sonra milli takımımız 32'ye kalmadı, 48'e kaldı ve Dünya Kupası'na gitti. Burası kritik bir nokta. Bunun dışında iki maç yapmışız. Böyle bir altın jenerasyonumuz varken biz gol atamadık. Yani puanı geçtim, gol atamadık ve gerçekten güçlü ayaklarımız vardı, önemli oyuncularımız vardı, golcü isimlerimiz vardı. Biz bunu gerçekleştiremedik. Hep diretilen bir şey vardı. Yani milli takımımız bu zamana kadar geçmişe de baktığımızda ileri uçlara mutlaka bir forvetimiz, bir santrforumuz olurdu. Montella bu konuda diretti. Zaten bakın, ben forvetsiz bir şekilde de Dünya Kupası'na götürdüm takımı dedi. Ama günün sonunda yanıldığını gördük maalesef. Bizim gibi ülkelerin takımlarının mutlaka bir golcüsünün olması gerekiyor. Golcüyle, forvet oyuncusuyla beraber, santrfor oyuncusuyla beraber hareket etmek, böyle bir takımımın olması gerçekten çok ama çok kıymetli düşüncesindeyim ben. Avustralya maçında evet, nasıl diyeyim, bir hezimet yaşandı. Beklenmeyen bir sonuç alındı ama ikinci müsabakada Paraguay karşılaşmasında bu işten ders çıkarılabilirdi. Bu da olmadı. İlk dakikalarda yenilen bir gol ve sonrasında kesinlikle bir refleks gösteremedi milli takımımız. Birçok etken var tabii ki. Bazı oyuncular şu an için hala uyku düzenimi ayarlayamamıştım. İki hafta geçti ama uyku düzenimi ayarlayamadım dedi mesela. Bu biraz doğru hazırlanmadığını gösteriyor. Kesinlikle. Diğer taraftan baktığınızda gol atamama sıkıntısı burada önemli bir nokta. Montella'nın taktik konusunda diretmesi, vazgeçmemesi.
1: Çünkü kamp yeri de çok tartışılıyor. Şimdi bugün
0: aynen öyle. Tam da onu diyecektim.
1: Bir haber vardı. Farklı federasyonlar arasında farklı yerler tercih edebilirlermiş ama biz Arizona'da kalmayı tercih etmişiz haberle. Doğruluğu
0: şöyle, Amerika Birleşik Devletleri, ben ev sahipliği yapıyorum diyor Meksika ve Kanada ile birlikte, ben size bir yer seçtim diyor. Aslında birçok takımın yeri belliydi. Biz son bilet alan takımlardandık.
1: Evet.
0: Ülkelerdendik. Yani son 3 takımda bir tanesi bizdik. Bu sebeple yani çok da iyi olmayan, hava konusunda çok da iyi olmayan yerler bize kaldı. Bu sebeple Amerika Birleşik Devletleri de dedi ki FIFA aslında bunu belirliyor. Size biz Arizona'yı verdik. Arizona'da siz konaklayacaksınız. Kamp yeriniz burası. Uçak biletleriniz alındı maçlarınıza göre. Siz artık burada yaşayacaksınız. Burada konaklayacaksınız. Merkeziniz burası dedi. Fakat diyor ki FIFA, eğer burayı beğenmediyseniz, hava sıcaklıklarından rahatsızsanız şunu yapabilirsiniz. Gidin Miami'de, Los Angeles'ta, New York'ta kendinize bir tesis bulun. Amerika'da gerçekten çok fazla tesis var. Profesyonel tesisler var. Ama gereken maliyeti, uçak biletlerini, kampta o konaklama ücretine siz karşılarsınız diyor.
1: Beni karıştırmayın.
0: Sadece konu bu. O da şu an için ortalama 3-4 milyon dolar civarında bir bedel olabilirdi. Bunun çok daha iyi düşünülmesi gerekirdi diye düşünüyorum ben. Çünkü 42-43 derecelerde antrenman yapmak gerçekten çok güçlü.
1: Sonra en yük kuzeye çıkmak, kuzeyde hava sıcaklığı,
0: aynen öyle,
1: karmaşalarla karşı karşıya kaldık. Furkan Bozoğlu bizlerle birlikteydi. Furkan, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Katıldığın için. Daha turnuva devam ediyor. Sabah Ajansı'na daha çok birlikte olacağız.
0: Tabii ki. Çok teşekkürler.
1: Dünya Kupası'nı konuşmaya da devam edeceğiz.
0: Tabii
1: kolaylıklar
0: ki.
1: Çok dileyelim.
0: Teşekkürler.
1: Şimdi bir başka haberimizle devam edeceğiz. Aslında bu kadar da olmaz dedirten bir habere bakacağız. İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulun öğrencileri ailelerine öyle şeyler anlattı ki kan donduran cinslendi. Yemek yerken, uyurken ya da oyun oynarken anaokulunda görevli bir kişi tarafından darp edildiklerini söylediler. Bu durumun ortaya çıkması üzerine tabi aileler şikayetçi oldu ve ardından öğrencileri, o minik çocukları darp eden kadın gözaltına alındı.

0: Kabusu yaşattı. Yemekhanede de öğrencilere yapmadığını bırakmadı. Ailelerin tepkisi de şikayeti de çığ gibi büyüdü. Polis hemen harekete geçti. 60 yaşındaki o cani gözaltına alındı.
1: İstanbul'da Sarıyer'de ise metruk bir binada kaybolan kedisini arayan kadın içeride erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Kedisini ararken ceset buldu. İstanbul Sarıyer'de bir kadın günlerdir kayıp olan kedisini ararken girdiği metruk bir binada hayatının şokunu yaşadı. Kedisini arayan kadın binanın karanlık odalarında ilerlerken yerde duran bir erkek cesediyle karşılaştı. Korku ve panikle dışarı kaçan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin metruk binada yaptığı ilk incelemelerde cesedin uzun süre önce hayatını kaybettiği ve çürümeye başladığı tespit edildi. Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken gizemli ölümle ilgili emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.
1: Şanlıurfa'da ise 2023 yılında sensacılar bir kadını intihar olarak değerlendirilen ölümü polis ekiplerince aydınlatıldı. Kadının cinayete kurban gittiği tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı.
2: Özel ekip kuruldu, tozlu raflardaki şüpheli dosyalar yeniden açıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023'te Türkan K'nın ölümü intihar olarak değerlendirildi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden tozlu raftan indirildi. Olay yeri inceleme, kriminal raporlar ve adli tıp bulguları tekrar değerlendirildi. İncelemelerde şüpheli beyanlarla teknik veriler arasında çelişkiler tespit edildi. Olayın intihar süsü verilerek tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği anlaşıldı. İki cinayet şüphelisi tutuklandı, bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan Nesim B'den bir daha haber alınamamıştı. Öldürülmüş olabileceği üzerinde duran ekipler dosyayı yeniden incelemeye aldı. 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik görüntü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Olayın önceden planlandığı, Nesim Bey'in il merkezine götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 5 şüpheli yakalandı, cansız bedenin bulunması için çalışmalar sürüyor.
1: Şimdi Ocak ayına gideceğiz. Ocak ayında yine bültenlerimizde ekranlara getirmiştik. Romanyalı bir dalgıçın cansız bedeni Kocaeli'de bulunmuştu. O olayın bir kaza olduğu iddia edilmişti. Ancak gerçekler aradan geçen süre sonrasında ortaya çıktı. Romanyalı dalgıçın Romanya'da Kocaeli'de demirli halde bulunan bir geminin altında bulunan uyuşturucuyu almak için dalış yaptığı sırada hayatını kaybettiği belirlendi.
3: Geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu alırken vurgun yedi. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında bir dalgıcın cansız bedeni bulundu. İncelemede cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi. Dalgıcın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan geldiği belirlendi. Rumen dalgıcın neden öldüğü ise aylar sonra ortaya çıktı. Stoica ile arkadaşlarının İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu öne sürüldü. Amaçlarının ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu iddia edildi. Robert Stoica'nın uyuşturucuyu almaya çalışırken vurgun yediği ve yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi aletlerin olması iddiaları güçlendiriyor. Rumen dalgıcın ölümünden sonra arkadaşlarının Türkiye'den kaçtığı da tespit edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: Türkiye bir deprem ülkesi. Her defasında bunu tekrarlıyoruz ama Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl önce güncellenmişti. Şimdi yapılan çalışmalarla birlikte yeni bir fay haritamız var ve bu fay haritasındaki

0: diri fay hattı sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Peki neler değişti? Yeni fay haritasında Türkiye'nin depremselliğine ilişkin neler biliyoruz? Yanıtına bakalım.
1: ...2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir.
2: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, 13 yıl sonra yeni harita sürümünün kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.
1: Türkiye diri fay haritası 2026 sürümünü yayınlamanın gururunu yaşıyoruz.
2: Maden Tetkik ve Arama tarafından ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağlanan veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Güncellenen haritanın 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. Hazırlanan harita ve sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikaları içinde temel bir başvuru kaynağı olacak.
1: Alp Himalaya orojenez kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
0: İstanbul'un simgelerinde önümüzdeki günlerde önemli bir değişim olacak. İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda uzun süredir gündemde olan cami projesi hayata geçiriliyor.
2: Rıhtım'da düğmeye basıldı. Deniz ve kara ulaşımının tam göbeğinde dev yapının inşaatı başladı.
3: Kadıköy Rıhtım Meydanı'na yapılacak cami için artık çalışmalar başlıyor. Şantiye kurulmaya başladı ve içeride altyapı çalışmaları devam ediyor.
2: Vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının tam ortasında yükselecek projede ilk etap kazı çalışmaları hız kazandı.
4: Özellikle insanlarımızın bu arada mağdur olması konusunda destekliyorum. O bölgede hiç yok yani böyle bir cami. Yani insanların da buna ihtiyacı var. Dışarıdan gelenler oluyor, başka şehirlerden gelenler oluyor. Bu küçük camiye sığmıyor. Öyle büyük camiyi de kesinlikle destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda biter.
5: Sığmıyoruz bu arada, kıramıyoruz.
3: Büyük bir cami yapılacak oldukça.
5: Çok iyi olur.
2: Bölgede özellikle cuma ve bayram namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni ibadet alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar projeye destek veriyor.
6: Bayramlarda millet sokaklarda, cumalarda sokaklarda buralarda geziyor. Yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun.
7: Çok büyük ihtiyacı. Hele cuma günleri burada hava muhalefeti olduğu zaman insanlar sığmıyor. Kesin yapılması lazım. Buraya çünkü İstanbul'un dört tarafından insanlar geliyor. Çok iyi olur.
2: Kadıköy'ün silüetinde değişikliğe neden olması beklenen projede çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması planlanıyor.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasalara bakalım. Artık yavaş yavaş sabah ajansını tamamlıyoruz. Borsa İstanbul'da dün çok önemli bir değişim olmadı. Yatay seyretti. %0.03'lük düşüşle 14.729 puanla yeni güne başlıyoruz. Dolar TL'ye hemen bakalım. Dolar TL'de işlemler devam ediyor. Burada da çok gayda değer bir değişim yok. 46 lira 47 kuruş. Euro TL'ye hemen ekranlara getirelim. Türk lirası Euro'ya karşı bir hafif de olsa değer kazanıyor. 53 lira 12 kuruştayız. Şimdi işlemlerin tabii devam ettiği veriler altın. Altın yeni güne düşüşle başladı. Hızlı bir düşüş. %1.65'lik bir geri çekilme ile 4.122 dolara kadar geldik. Özellikle enflasyon endişeleri tabii ki altının üzerindeki satış baskısını arttırıyor. İç piyasaya bakalım. Gram altında nedir tablo dediğimizde burada da %1.5'luk bir düşüş var. 6.160 liraya kadar gerilemiş durumdayız. Gümüş fiyatlarına da bakalım. Gümüşte tablo nedir dediğimizde 62 dolara geldik. 62 dolar 80 sent 60 dolar sınırına doğru inişimiz devam ediyor. Ve son olarak petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında ise 77 doların altına geldik. Özellikle İran'ın kısıtlı da olsa yeniden petrol ihracatına başlayacağını ilişkin haberlerle birlikte 76 dolar 91 sent %0.79'luk bir geri çekilmeyle petrol fiyatlarında sakin ama temkinli bir bekleyiş devam ediyor.
8: Katkılarıyla.

0: Türkiye ve Güney Kore ticari ilişkileri stratejik alanlarda güçleniyor. Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. dönem toplantısında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
5: İçi AGESA.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası'nda gözlerin çevrildiği genç yıldızlardan biri de Arda Güler. Gençler Birliği'nde başlayan, Fenerbahçe'de parlayan kariyeri Real Madrid'e uzandı. Arda yalnızca oyun zekasıyla değil, unutulmaz golleriyle de konuşuluyor. Real Madrid formasıyla Elche'ye karşı kendi yarı sahasına yakın noktadan attığı yaklaşık 68 metrelik gol La Liga'da sezonun golü seçildi. Bu vuruş onun cesaretini ve sol ayağındaki kaliteyi tüm dünyaya gösterdi.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı...

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Reklam.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Otur. Reklam. A Haber Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
0: Reklam. Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellik gel dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Askeri mühimmat sahile vurdu. Jandarma bölgeyi ablukaya aldı. İstanbul Eyüp Sultan Ağaçlı sahilinde piknik ve kamp yapmak için sahile gelen vatandaşlar deniz kenarında kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim fark etti.
4: Arkada göründüğü tarafta bir mühimmat gördük. Yani bize göre bir füze dedik biz kendi anlamımıza ya da bir torpil falan.
3: Askeri mühimmatı görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.
4: Jandarmaya haber verdik. Jandarma da sağ olsun hemen intikal ettiler yakın oldukları için. Geldiler burayı şerit çektiler. Şerit halinde kapattırdılar bize.
3: Olay yerine gelen ekipler şüpheli mühimmat üzerinde titiz bir inceleme yaptı. Kriminal laboratuvara götürüldü.
5: Çocuklar yüzmeye gitmişler. İleride bir cisim bulmuşlar. Ondan sonra jandarmayı aradık. Jandarma, sahil güvenlik hepsi geldi.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: İndik, kızımı sınava getirdim de inerken kapalı bir tane kadın, bildiğin cahillik akıyor her yerinden, yobaz.
7: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
6: Kapalılar imha edilsin. Net.
7: İstanbul'da Hatice Öncel metroda karşılaştığı başörtülü bir kadını hedef aldı. Öncel mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin sözleriyle büyük tepki çekti.
6: Metrodan inerken binecek kişi bekler. Yani belli bir kural var, bu kurala uyacaksın. İneni bekleyeceksin, çok basit. Kadın bildiğin Hanzo, yanındaki kızı ondan beter Barzo. Bir de üstüne el kol hareketi yapıyor. Bineceğim geri metroya. Kıza yazık olacak, sınava geliyor, yazık bina. Ama bu bildiğim artık tek bir gerçek var. Bütün kapalılar mümkünse kapatılsın.
7: Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine ekipler harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
6: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın. Kapalı anlamında kapatılmasın. Geçenlerde bir tane video görmüştüm. Kapalı bir tane kadın havuza giremiyormuş. Giremezsin. Oranın bir kuralı var. Kural neyse uyacaksın. Ben de camiye kapalı giriyorum. Girmek istemiyorum ama giriyorum. Demek ki neymiş? Kurala uyacak mısın? Kural ne? Havuzda denize bikiniyle gireceksin. Kapalılar imha edilsin. Net.
7: Öncel halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan kısa sürede gözaltına alındı. Hatice Öncel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Öncel tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek olay sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da başörtülü kadınları hedef alarak imha edilsin ifadesini kullanan şahsın sözlerini lanetliyor, en güçlü biçimde kınıyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak konu hakkında suç duyurusunda bulunarak hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi.
6: Kapatılsın derken imha şeklinde kapatılsın.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: 2026 Salı sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans Bugün'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu başlıkları sizlerle paylaşacağız. Elbette her zaman olduğu gibi Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'le birlikte günaydın, hoş
1: günaydın,
0: geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Çok başlık var konuşacağımız.
1: Doğru.
0: Birazdan yine değineceğiz. Sıcak gelişmelerle de başlayalım öncelikle dilerseniz sevgili izleyenler. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yeni gelişmeler var soruşturmada. 6 kişi mahkemece tutuklandı. Bu arada soruşturmada da yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Karaal'ın İBB yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kiloluk altın için kaçırıldığı belirlendi. Ayrıntıları alacağız biz de. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Günaydın Kadir, hoş geldin yayına. Nedir yeni gelişmeler, yeni ayrıntılar?
2: Günaydın, iyi yayınlar dileyelim bizler de. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günde o 12 kişi hakim karşısına çıkarıldı. 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Müşteki sıfatıyla ifade veren, emniyette ifade veren Erhan Karaal'ın da ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde önemli detaylar var. Onlardan biri 500, ilk önce 300 kilo olarak bilinen, sonrasında 500 kilo olarak öne sürdüğü bir altın olayı var. Bu altın olayı da şu şekilde: kaçırılan Erhan Karaal'dan istenilen miktar bu şekilde. Bunun da sebebi şu: biliyorsunuz kendisine şu ifadeler kullanılmıştı. Kendi ifadesinde bunları anlatıyor. Müşteki sıfatıyla vermiş olduğu ifadede Ekrem İmamoğlu'yla eski İBB yöneticisi Serdal Taşkın'ın kasısı olmakla suçlandığını söylüyor. Kaçırılan kişiler tarafından, yani aslında kaçıran kişiler Erhan Karaal'ı hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Serdal Taşkın'ın kasısı oldukları bildiklerini söylüyorlar. Sonrasında ise ilk başta 300 kilo bir altın istiyorlar. Bu Erzincan'da sakladığınız 300 kiloyu. Sonrasında bu kilo 500'e çıkıyor. Biz yanlış biliyormuşuz, bu kilo 500 kiloluk altınmış, Erzincan'dan nerede sakladıysanız bunun yerini bize söyleyeceksin, yoksa seni öldürürüz gibi ifadeler kullanılıyor Erhan Karaal'a. Öte yandan saldırganların şu ifadeleri de var: İlk önce kendilerini polis olarak tanıtıyorlar, sonrasındaysa başını bacakların, kaçırıldıktan sonra başını bacaklarının arasına koyuyorlar Erhan Karaal'ı ki yolu göremesin diye. Sonrasında birden fazla araç değiştiriyorlar ve Avrasya Tüneli'ni 2-3 defa kullanıyorlar. Yine Erhan Karaal'ın vermiş olduğu ifadeler neticesinde tırnaklarını çekerek hesaplarındaki parayı da istiyor kaçıran kişiler. Öte yandan Erhan Karaal da bunlara karşılık çocuğum için biriktirdiğim 2-3 milyon lira bir param var. Dilerseniz bunu size verebilirim. Diğer türlü herhangi bir altın bende yok diyor. Fakat saldırganlar da şu cevabı veriyorlar: İstersen biz sana 3 milyon verelim diyorlar ve Erhan Karaal'ı darp etmeye devam ediyorlar. Erhan Karaal'ın yine vermiş olduğu ifadeler neticesinde şunların da altını çiziyor Erhan Karaal: eğer ki diyor polis oraya baskın düzenlemeseydi, operasyon düzenlemeseydi beni öldüreceklerdi. Bu ifadeleri kullanıyor. Çünkü yayının başında da belirttim. Kendisi hem Ekrem İmamoğlu'nun hem de Serdal Taşkın'ın kasası olmakla suçlandığını iddia ediyor. Fakat şunların da altını çizmekte fayda var. Biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında komisyon üyeliği nedeniyle 11 ayrı dosyadan tutuksuz bir şekilde yargılanıyordu kendisi. Keza zaten kaçırıldığı günün sabahında da yine yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri'de bulunduğunun da altını çizelim. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama neticesinde hem kaçırılma konusuyla alakalı, hem işkence konusuyla alakalı, hem o 300 kilo mu 500 kilo mu, o kilosu henüz net belli olmayan, sadece ifadelerde geçen o altınlarla ilgili de soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünün altını çizelim.
0: Peki o konuda bir bilgi var mı?
2: Sizlere bırakalım.
0: Yani bu altınların akıbeti ne şu anda?
2: Şöyle, Erhan Karaalın vermiş olduğu müşteki ifadesinde şunları kullanıyor. Tam net cümle şu şekilde:

0: Serdal Taşkın ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olmakla suçlandığını belirtiyor ve kendisinden önce 300 kilo ardından Erzincan'da saklandığı iddia edilen 500 kilo altının yerini söylemesini istediklerini söylüyor. Fakat Erhan Karal vermiş olduğu müşteki sıfatıyla vermiş olduğu ifadelerde ben de böyle bir altın olmadığını belirtiyor. Ve bunun yerine bankada çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon lira bir para var. Dilerseniz ben size bunu vereyim diyor. Fakat kaşıran kişiler de biz sana 3 milyon verelim diyerek darp etmeye devam ediyorlar. Öte yandan vermiş olduğu ifadede şu da var. Bilgisayar getirelim diyorlar. Bilgisayarı getirdikten sonra da bilgisayar üzerinden bize bu paraları transfer et dediği var saldırganların. Yani hem saldırganlar bu ifadeleri kullanıyorlar, sonrasında parayı istiyorlar. Bir yandan planlı, organize bir şekilde bir kaçırılma var ve bu kaçırılmanın sebebi de o 500 kiloluk altın olduğu iddia ediliyor. Müşteki sıfatıyla ifade veren Erhan Karal'ın vermiş olduğu ifadede yani bende 500 kiloluk bir altın olduğunu düşünüyorlardı. Bu yüzden beni kaçırdı diyorlar. Peki bu altın gerçekte var mı yok mu? Bunun da açıklaması daha doğrusu bu iddialara yönelik de soruşturma çok yönlü olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
1: Teşekkür ederiz. Mustafa Kadir Mercan aktardı gelişmeleri. Bakacağız, biz de yakından takip ediyoruz. Soruşturmanın ayrıntılarını sizinle de paylaşacağız. Yeni gelişmeler oldukça sevgili izleyenler. İç siyasete devam edelim. CHP İzmir İl Başkanlığı skandal görüntülere sahne oldu. Genel merkez tarafından görevden alınmasına tepki göstererek binada nöbet tutan Çağatay Güç'le yeni atanan Utku Gümrükçü'nün destekçileri arasında gece saatlerinde bir gerginlik yaşandı. Yumrukların havada uçtuğu gerilimin ardından Gümrükçü makam odasını teslim aldı, ancak bu kez de bir başka skandal patlak verdi. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun hamlesine çevrildi. İşte kulislerde son konuşulanlar.
2: Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Tansiyon bir an olsun düşmedi. Üstelik birbirine saldıran iki taraf da CHP'liydi. Görüntüler CHP İzmir İl Başkanlığı'nda kayda geçti. Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan Çağatay Güç ve destekçileri Özgür Özel'in de çağrısıyla il binasında nöbetteydi. Göreve yeni getirilen Utku Gümrükçü de binaya girmek isteyince olanlar oldu.
3: Elimde çiçeğimle, kravatımla geldim. Kapıdan girmek istedim. Giremezsiniz dediler. Açmadılar kapıyı.
2: Tartışma önce sözlü başladı, sonra yerini hakaretlere ve ardından arbedeye bıraktı.
3: Demokratik iradesiyle biz dün akşam itibariyle kan dökmeden, polisi çağırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim aldık.
4: Alkış arkadaşlar!
2: Gümrükçü kavga dövüş başkanlık odasının anahtarını almayı başardı. İkinci skandalsa sonrasında yaşandı.
3: Normalde hiçbir il başkanlığında olmayan, buraya neden yapıldığını anlayamadığımız yerde Atatürk resimleri ve herhalde burada yatılıyormuş.
2: Makam odası toparlandıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da asıldı. Gözlerse genel merkezin salı günü için alacağı karardaydı. Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün hem MYK hem de parti meclisini toplayacağını duyurdu. Grup toplantısını ise bu haftada yapmayacağı konuşuluyor.
5: Her şeyi ama her şeyi sizin için yapıyorum. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
2: Kritik toplantılarda gündem yine arınma. Dolayısıyla yeni ihraç kararlarının alınabileceği konuşuluyor. Hatta genel merkeze bağlı bir komisyon kurulacağı, komisyonun denetimlerin ardından hazırlayacağı raporları Kılıçdaroğlu'na sunacağı da iddialar arasında. Kılıçdaroğlu'nun bu kapsamda adı yolsuzluklara karışan belediyeleri de yakın markaja alacağı söyleniyor.
6: Benden niye korkuyorlar? Ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. Bu partide kirli ilişkilere yer verilmemiştir. Kirli ilişkilere bulaşanları da bu parti bağrında barındırmamıştır.

0: Kılıçdaroğlu karşıtı binlerce sahte hesabı ise CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım ifşa etti. Sabah gazetesine konuşan Yıldırım, Özgür Özel adına sosyal medyada algı çalışması yürüttüğü iddia edilen 34 bin troll hesabın araştırıldığını ve yurt dışından yönetildiği tespit edilen o hesaplardan 3400'ünün FETÖ ile bağlantılı olduğunu açıkladı.
1: Eşim tehdit ediliyor. Ya bu kadar ahlaksızlık olur mu ya? Benim eşimden ne istiyorsunuz siz ya? Troller, hakaret, dava açıyoruz Özbekistan'da çıkıyor. Dava açıyoruz Pakistan'da çıkıyor.
0: Hatta bu troll hesaplar seçmen verilerinin yabancı istihbarat hesaplarıyla paylaşıldığı iddiasıyla açılan casusluk soruşturmasında da yer aldı. Sahte hesapların ajan olduğu iddia edilen Hüseyin Gün'le Ekrem İmamoğlu ortaklığında yönetildiği öne sürüldü.
2: Bizim yaptığımız işlem çok masum bir işlemdir. Çok net. Bu kadar. Bunun da altını çizmek isterim.
0: Kılıçdaroğlu CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze törenine de katıldı. Özgür Özel'in katılmadığı törende Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce yıllar sonra ilk kez aynı karede yer aldı.
3: Efendim, The Economist'in bir Türkiye analizi var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran sürecinde Türkiye'nin rolüne dikkat çekmiş. Türkiye küresel krizlerin çözüm masasında etkisini artırmaya devam ediyor biliyorsunuz. Amerika ile İran arasında sağlanan mutabakatta da Ankara'nın üstlendiği kritik rol dünya basının gündemine oturmuş durumda. Uluslararası yayınlar Türkiye'nin farklı cephelerle aynı anda diyalog kurabilen nadir aktörlerden biri haline geldiğini dikkat çekti. The Economist'in de merceğine giren Türkiye'nin diplomaside yükselen etkisinin ayrıntılarına haberimizde bakacağız şimdi.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında başlayan müzakere süreci Türkiye'nin bölgesel diplomasideki rolünü yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde Türkiye yeni dönemin en dikkat çeken aktörlerinden biri olarak gösteriliyor. İngiltere merkezli haftalık ekonomi ve politika dergisi The Economist, Türkiye'nin son dönemde kritik kriz başlıklarında üstlendiği role dikkat çekti. Dergiye göre Türkiye sadece bölgesel gelişmelerden etkilenen bir ülke değil, aynı zamanda kritik masalarda söz sahibi olan aktörlerden biri haline geliyor. Analize göre Türkiye farklı bloklar arasında temas kurabilen az sayıdaki ülkelerden biri konumunda. Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi de kritik önemde görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılacağını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri-İran görüşmeleri sonrası oluşacak yeni güvenlik denklemine ilişkin beklentileri de artırdı.
5: Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36. devlet ve hükümet başkanları toplantısını Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak. Başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek.
4: Diğer yandan Körfez ülkelerinin güvenlik ve savunma harcamalarını artırması Türk savunma sanayi açısından yeni fırsatları beraberinde getiriyor. Savunma sanayinden enerjiye, lojistikten dış ticarete kadar birçok alanda Türkiye'nin bölgesel etkisinin arttığı değerlendiriliyor. Önümüzdeki 60 günlük müzakere takviminin Orta Doğu'da oluşacak yeni dengelerin ve Türkiye'nin bu denklemdeki rolünün de yakından takip edileceği bir süreç olması bekleniyor.
3: Sevgili izleyenler, Avrupa'da sıcak hava dalgasının esiri oldu. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkilerken yetkililer can kaybı ve orman yangını riskine karşı da peş peşe uyarılarda bulunuyor.
6: Avrupa adeta yanıyor. Sahra Çölü'nden gelen kavurucu sıcaklar kıtayı dev bir ateş çemberine dönüştürdü. Termometreler tarihi seviyeleri gösteriyor. Sokaklar boşalıyor, hastanelerde alarm zilleri çalıyor. Yetkililer peş peşe acil durum uyarıları yapıyor.
7: Avrupa'daki bazı ülkelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.
6: İspanya'dan Fransa.

0: Fransa'ya, İtalya'dan Almanya'ya, İngiltere'den Balkanlara kadar milyonlarca insan son yılların en şiddetli sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklıklardan etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Londra başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kırmızı alarm ilan edildi.
1: Öte yandan İngiltere Meteoroloji Ofisi, başta Londra olmak üzere İngiltere'nin güneyi, doğusu, Batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını açıkladı. Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ile Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşması, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşması öngörülüyor.
0: Aşırı sıcaklar sadece günlük yaşamı değil, insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da sıcaklığa bağlı can kayıpları bildirilirken, yüzlerce kişi sıcak çarpması şüphesiyle hastanelere başvurdu.
2: Fransa genelinde 49 vilayette kırmızı alarm verildi. Bu kırmızı alarm çok ağır bir tehlike altında olunduğu anlamına geliyor.
3: Avrupa'nın hemen hemen her yerinde hava çok sıcak. Ama bunu beklemiyorduk. Seyahatimizi aylar önce planlamıştık. Bu kadar sıcak bir havayla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmemiştik.
0: Ayrıca Fransa'nın farklı bölgelerinde hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi. İspanya'da da sıcaklık 43 dereceye dayandı. Kavurucu hava günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Madrid'de hem yerliler hem de turistler güneşten korunabilmek için gölgeli alanlara akın etti.
2: İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian şehrinde sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı belirtildi. Bask bölgesindeki sıcaklığın 40 dereceye çıkması çok farklı bir iklimsel yeniliğe alışmamız gerektiğinin habercisi.
3: Ofisteyiz ama dışarı çıktığımızda durum kötüleşiyor. Sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya kalıyoruz.
0: Yunanistan'da ise kriz büyüyor. 12 turistik ada temiz su kıtlığı nedeniyle alarm durumuna geçti. Atina yönetimi içme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a ulaştığını açıkladı. Bazı adalarda olağanüstü tedbirler devreye alındı.
4: Bu yıl daha fazla bir su sıkıntısı yaşanıyor adalarda. Hem Yunanistan'ın İyon denizinde, yani Adriyatik, İtalya ile Yunanistan arasında var olan bir iki ada var orada tabii ki. Dolayısıyla da o adalarda orada su sıkıntısı yaşanıyor. Ama Adalar Denizi'nde de, yani buradaki hemen baktığımız zaman Türkiye'nin karşısındaki Adalar Denizi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yılda su sıkıntısı yaşanıyordu. Ancak şu anda alınan bir kararla Çevre ve Enerji Bakanı'nın kararıyla acil durum ilan edildi. 12 adada ve bunun yanı sıra İlerios, Kerpe, Batnas, bunlar geçen yılda su sıkıntısı çekiyordu ve bu yılda yine aynı durum devam ediyor. Ancak bir de su kayıpları var. Çünkü yıllarca Avrupa Birliği'nden bütçeler alınmasına rağmen altyapıyı değiştirmediler.
0: Orman yangını tehlikesi de en üst seviyeye yükseldi. İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'da yangın söndürme ekipleri teyakkuza geçti. Yetkililer en küçük bir kıvılcımın bile kontrol edilemeyen felaketlere dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa, tarihinin en sıcak Haziran aylarından birini yaşıyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artabileceğini belirtirken, milyonlarca kişiye zorunlu olmadıkça güneş altına çıkmamaları çağrısı yapılıyor.
5: Devam edelim dünyanın gündemiyle. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider bu görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yürütülen müzakereleri ele aldı. Erdoğan, varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için gereken desteği vereceğini vurguladı ve sabotajlara karşı da uyardı.
6: ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak taraflar İsviçre'de bir araya gelmiş, müzakerelerin ilk turunda önemli bir eşik aşılmıştı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider ABD ile yapılan müzakereleri ele aldı. Başkan Erdoğan, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için gereken desteği sağlayacağını vurguladı, sabotajlara karşı uyardı. Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de ifade etti. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğini, özellikle enerji, savunma, sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.
5: İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 günlük müzakere süreci yer yer krizlerle olsa da olumlu bir havada ilerliyor. Peki taraflardan hangi açıklamalar geldi? Son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'dan alacağız son gelişmeleri.
7: ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre görüşmelerinin ardından İran'la yürütülen sürecin ilerlediğini ancak Washington'ın baskı araçlarını tamamen bırakmayacağını söyledi. Trump yönetimi, diplomasi ve yaptırım baskısını aynı anda kullanarak İran'ı kalıcı anlaşmaya zorlamaya çalışıyor. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün satışına yönelik 60 günlük geçici lisans açıkladı. Bu karar, Cenevre görüşmelerinde sağlanan ilerlemenin ilk somut ekonomik adımı olarak görülüyor. Kararın ardından petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Piyasalar İran petrolünün yeniden küresel pazarlara dönebileceğini fiyatlamaya başladı. Başkan yardımcısı J.D. Vance, İsviçre görüşmelerinin kalıcı anlaşma için çok iyi bir temel oluşturduğunu açıkladı. J.D. Vance'e göre İran, uluslararası nükleer denetçilerin ülkeye dönüşünü kabul etti ve teknik müzakereler önümüzdeki günlerde devam edecek. Görüşmelerin en önemli sonucu olarak İran'ın uluslararası atom enerjisi müfettişlerini yeniden kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Washington bunu sürecin en büyük diplomatik kazanımı olarak görüyor. Taraflar Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için yeni bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda ilerleme sağladı. Küresel enerji piyasaları açısından görüşmelerin en kritik başlıklarından biri bu konu olmaya devam ediyor. Bu arada ABD ve İran heyetleri arasında ilerleme sağlanmasına rağmen Lübnan ve İsrail kaynaklı güvenlik sorunları çözülmüş değil. Özellikle İsrail-Hizbullah geriliminin yeniden tırmanması halinde diplomatik sürecin zarar görebileceği değerlendiriliyor. Reuters, Associated Press ve Axios'un analizlerinde görüşmeler son yılların en ciddi diplomatik ilerlemesi olarak tanımlanıyor. Ancak medya kuruluşları asıl zorluğun bundan sonra başlayacağını ve nükleer program, yaptırımlar ve bölgesel güvenlik konularında sert pazarlıkların sürdüğünü vurguluyor. Beyaz Saray'ın hedefi yalnızca İran'la anlaşma değil, aynı zamanda petrol fiyatlarını aşağı çekmek, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak ve ara seçimler öncesinde dış politikada bir başarı hikayesi oluşturmak. Bu nedenle önümüzdeki 60 günlük süreç Washington'da anlaşmanın imzalanmasından daha kritik dönem olarak değerlendiriliyor.
5: Evet, tarafların son açıklamaları da böyleydi sevgili izleyenler. Washington'dan aldık biz de gelişmeleri, İrfan'a aktardım. Şimdi Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisinde de bir patlama meydana geldi. Tüm bu görüşmeler sonrasında olması da biraz ilginçti. Tesis alev topuna döndü çünkü 13 kişi de hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada da sahte bayrak operasyonu olabileceği değerlendiriliyor.
6: Katar'ın en büyük enerji tesislerinden birinde patlama yaşandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. 107 günlük savaşta İran tarafından sık sık hedef alınan Ras Laffan doğalgaz tesisinde bu kez teknik arıza kaynaklı büyük bir patlama yaşandı. Tesis Katar'daki en büyük sıvılaştırılmış gaz tesislerinden biri. Patlamayla birlikte dev bir alev topu gökyüzüne yükseldi. Dumanlar beraberinde geldi. Kilometrelerce uzaklıktan görülen alevler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Katar Enerji Bakanı Saad El-Kabi yaptığı açıklamada ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
8: Hint ve Pakistan vatandaşlığına sahip 13 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 66 kişi yaralandı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok.
6: Patlamanın nedeni olarak teknik arıza denilse de sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Tesis daha önce İran tarafından hedef alınmıştı. Tahran, ABD ile şu an müzakere masasında. Katar'da arabulucu konumunda. Olayın sahte bayrak operasyonu olabileceği öne sürüldü. Patlamanın suçu İran'a atılarak masanın dağıtılmasının amaçlandığı da iddialar arasında.
5: Ve İsrail, Orta Doğu'daki hatta dünyadaki olumlu hiçbir havadan memnun değil biliyorsunuz. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini bozan İsrail bu kez de yakın dostu Yunanistan'la ters düştü. Filistinli sendikaların daveti üzerine yola çıkan Yunan sendika heyeti İsrail üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmeye çalıştı. Ancak Tel Aviv havaalanından sınır dışı edildi.
6: Tel Aviv'de diplomatik kriz yaşandı. İsrail ile Yunanistan arasında gerilim tırmandı. İran'la ABD arasındaki görüşmelerin gölgesinde yeni bir kriz patlak verdi. Filistinli sendikaların davetiyle Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyeti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hamlesine sert tepki geldi. Açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi. Ayrıca Yunan sendikalarından da Tel Aviv yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Heyet üyeleri İsrail'i dayanışmayı engellemekle suçladı. Son dönemde Filistin'e destek eylemlerinin çığ gibi büyüdüğü Yunanistan'da İsrail'e yönelik tepkiler siyasi alana da taşınmış durumda. Atina'da düzenlenen kitlesel protestolar ve sendikaların Filistin'e destek çağrıları iki ülke arasında yeni bir gerilim hattı oluşturuyor. Ramallah yolunda başlayan kriz Tel Aviv ile Atina arasında yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.
5: Efendim bir de Tahran'a gidelim, yerinden alalım gelişmeleri. Amerika Birleşik Devletleri ve İran 60 günlük bir müzakere sürecinden geçiyor malum. Eğer taraflar anlaşırsa 2 ay sonunda kalıcı bir ateşkes mümkün olabilir. Peki Hürmüz Boğazı'nın işleyişi nasıl olacak? A Haber muhabiri Ekber Karabağ notlarıyla karşımızda şimdi. Ekber, günaydın, hoş geldin yayına. Nedir son durum, yeni açıklamalar var mı? Senden dinleyelim.
9: Teşekkür ederim. Son durumu şöyle özetleyebilirim. Hürmüz Boğazı ile ilgili biliyorsunuz İran heyeti, müzakere heyeti İsviçre'de bulunmaktaydı. İran heyetini de İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı temsil ediyordu. Söz konusu iki yetkili Tahran'a varır varmaz deyim yerindeyse ayağının tozuyla Umman'a gitti. Ve Umman'da Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı'nın durumunu görüşecek. Özellikle İran bu 60 günlük süre zarfında söz konusu bölgeden Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin ücretsiz olacağını ancak bundan sonraki süreçte hizmet bedeli alınacağını belirtiyor ve buranın yönetiminin İran'da olacağı ve İran'ın bunun da bölge ülkeleriyle ve özellikle Umman'la birlikte yapacağını belirtiyor ve bugün an itibariyle İran heyetinin Umman'da bulunmasının da bu maksatta olduğunu ifade edebiliriz. İsviçre'deki müzakereler sırasında da yine İran heyeti ve Amerika heyeti arasında şöyle bir karara gelindi. Söz konusu bölgede Hürmüz Boğazı'nda olası çatışmalar, karşı karşıya gelmeler ve tırnak içinde yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için özel bir mekanizma ve hat oluşturulması kararlaştırıldı. Bu Hürmüz Boğazı ile ilgili, gerçi Amerika Birleşik Devletleri'nin söz konusu Boğaz'la ilgili ifadeleri farklıdır ve sonsuz bir şekilde buradan geçişlerin ücretsiz ve olacağını ve İran'ın bir denetime sahip olmayacağını iddia etmektedir. Tabi İsviçre'de alınan kararlarından birisi İran'a yönelik 2 ayı boyunca petrol ve petrol türevleri yaptırımlarının kaldırılması oldu ki bu meselede İran'da çokça tartışılan meselelerden birisi ve en önemli mesele İran'ın mal varlıklarının dondurulmuş fonlarının serbest bırakılması. Bu kapsamda +6++ yani 12 milyar dolar İran'ın parasının serbest bırakılması konusunda bir karara varıldı. Donald Trump son açıklamasında İran'ın bu paralarla Amerika Birleşik Devletleri'nden gıda ürünleri ve tarım ürünleri ancak alabileceğini söyledi. Ancak İran bu iddiayı yalanladı. İran isterse Amerika Birleşik Devletleri isterse farklı ülkelerden istedikleri tarım ürünlerini alabilir. İran Merkez Bankası Başkanı ayrıca ikinci 6 milyar konusunun da sadece gıda maddeleriyle sınırlı kalmadığını bildirdi.

0: Lübnan konusu da işte tartışılan en önemli konulardan birisiydi. Bu bölgedeki çatışmaların önlemesi için özel bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Son olarak da şunu belirteyim ki bugün İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın Pakistan'a bir ziyaret yapması öngörülmektedir ve bu ziyaret kapsamında da yine İsviçre'de Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmeler ele alınacak diyor ve sözü başkent Tahran'dan İnkılap Meydanı'ndan merkeze stüdyolarımıza bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz Ekber Karabağ paylaştığım bilgiler için. Tahran'dan son açıklamalar böyleydi Hürmüz Boğazı'na ilişkinde. Yine Pakistan'daki görüşmeyi de yakından takip edeceğiz. Bakalım neler olacak. Devam edelim efendim şimdi yine siyasetten bir başlıkla. AK Parti'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor sevgili izleyenler. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat taktı.
2: Gel sen de katıl!
3: Başkent kulislerini bir süredir meşgul eden yeni katılım AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında gerçekleşti.
2: Haymana Belediye Başkanımız!
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pankartlarını indirmesiyle gündeme gelen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Levent Koç'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
2: Gel, şimdi tam vakti!
3: O anlarda objektiflere çarpıcı bir görüntü yansıdı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Başkan Erdoğan'ın elini öperek yeni dönemin sinyalini verdi.
2: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
3: Böylece Haymana'da siyasi dengeler tamamen değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından Haymana'da yerel yönetim muhalefetten iktidar blokuna geçti.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Bayrampaşa'daki özel anaokulunun öğrencileri ailelerine öyle şeyler anlattı ki olanlar kan donduran cinstendi ne yazık ki. Skandal da zaten bu şekilde ortaya çıktı. Çocuklar uyurken, yemek yerken sürekli olarak bir kadın çalışan tarafından şiddet görüyorlardı. Polis hemen harekete geçti ve o vicdansız kadını gözaltına aldı. İşkence yuvasında kayda geçen görüntülerse korkunçtu.
4: Gözünden sakınıp emanet ettikleri evlatlarının uykusu haram, yediği yemek zehir oldu. Her biri daha küçücük, bakıma sevgiye muhtaçken işkenceye maruz kaldı. Vicdansız kreş çalışanı çocukları böyle darp etti. Skandal öğrencilerin ailelerine şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Korkunç görüntüler de İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir anaokulunda kayda geçti. Kameranın açısına giren kadının çocuklara uyguladığı şiddet böyle görüntülendi. O vicdansız uyku saatinde elinde sopayla küçük çocuklara vurup onlara kabusu yaşattı. Yemekhanede de öğrencilere yapmadığını bırakmadı. Ailelerin tepkisi de şikayeti de çığ gibi büyüdü. Polis hemen harekete geçti. 60 yaşındaki o cani gözaltına alındı.
1: Yani hakikaten akıl alır gibi değil. İzlerken bizim de burada kanımız dondu. Hatta yönetmenimle, rejideki arkadaşlarımız hepimiz bir yorum yaparak izledik. Yani çocuklarımızı emanet ettiğimiz yerlerde kameralardan da korkmuyorlar. Hadi bunlar yaşanıyor.
5: Artık nasıl bir hisle bunu yapıyorsa bilemiyorum. Yani bu iş bir formasyon isteyen bir iş yani.
1: Evet.
5: Herkes çocuklarla ilgilenemeyebilir. Yani
1: tabii
5: sabırsızsındır, tahammül ister, sevgi ister. O içinde sevgi yoksa dolayısıyla formasyonu olmayanın buralarda çalışmaması lazım.
1: Kesinlikle.
5: Zaten kural da odur. Baksanız herhangi bir formasyonu da yok. Yani bir çocuk eğitimiyle ilgili
1: tabii
5: muhtemelen
1: ki
5: öyledir. Yani olsa zaten böyle yapmaz.
1: Yani çocuklar uyurken bile yatarken elindeki sopayla çocuklara vuruyor. Hakikaten akıl alır gibi değil. Yani benim kanım donuyor bu görüntüleri görünce ki hiç savunmasızlar. Bakıyorum yaşları da maksimum 3 yaşındadır yani
5: evet,
1: bu çocuklar.
5: Yani çocuklar.
1: Evet.
5: Neyse gereği yapılmış zaten.
1: Yakalandı.
5: Bir daha da olmaz diye umut
1: dileriz
5: edelim.
1: Ki. Yani önlemler de var, kameralar var her noktada.
5: Evet,
1: ona rağmen
5: olması lazım zaten.
1: Göze almaları da ilginç. Şimdi ekonomi başlıklarıyla devam edelim Faruk Erdem.

0: İşte ticaretle uğraşanların KDV borçları var. Ev sahiplerinin emlak vergileri var vesaire. Bu borçlar, birikmiş borçlar var tabii. Siz şimdi bunları gidip bir anda ödeyemiyorsunuz, tabii, yüklü bir miktar. Bunu 36 aya kadar taksitlendirme imkanı vardı. Şimdi yeni yasa bunu bir kere 72 aya çıkarttı. Hı hı. İkincisi, yasa çıktıktan sonra bir karar aldı hükümet. Buradaki amme alacakları faizi var, %39 yıllık. Bunu da 10 puan düşürdü, hı hı, 29 puana düştü. Üçüncü bir buradaki avantaj da şu. Daha önce 55 bin liraya kadardı zannedersem bir teminat, 55 bin liranın üzerinde bir teminat göstermeniz, hı hı, gerekiyordu. Şimdi bunu da 1 milyon liraya kadar çıkarttılar. Çıkar. Dolayısıyla bir teminat göstermeden, ki baktığınız zaman bu borçların hemen hemen %99'u belki 1 milyon liranın zaten altındadır.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu borçları uzun vadede düşük faizle, düşük taksitlerle ödeyip kurtulma imkanı geldi. Hı hı. Şimdi bu tür borçları olanlar ilgili vergi dairesine başvurup bu yapılandırmayı gerçekleştirebilirler. Burada, hı hı, tavsiyemiz şu: yıllık faiz uygulandığı için ne kadar yüksek taksit ödeyebilecekseniz, vadeyi o kadar düşürürseniz daha az faiz ödeyerek bu borçtan kurtulacaksınız. Hem vatandaş küçük taksitlerle borçlardan kurtulacak, hı hı, hem de devlet alacaklarını tahsil etmiş olacak. İkinci, hı hı, bölümü Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları.
1: Peki.
0: Burada küçük esnafımızı da ağırlıklı ilgilendiriyor. Onların prim borçları, Bağkur borçları var. İkincisi, genel sağlık sigortası primi borçları var. Hı hı. Dolayısıyla hani 18 yaşını doldurmuş, herhangi bir yerde çalışmayan, öğrenci olmayan, hı hı, ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olmayan, yani babasından, annesinden, hı hı, sigortası olmayan herkesin genel sağlık sigortası primi ödemesi lazım. İşte bu da aylık brüt asgari ücretin %2'si kadar, işte 600-700 lira civarında. Dolayısıyla bunu ödemeyen vatandaşlar ya da bunun farkında olmayan vatandaşların borçları birikmişti. Onlar da yine gidip 72 aya kadar, 72 ay dediğimize bakma, 6 yıl.
1: Tabii.
0: Yani bugünkü trafik cezasını 6 yıl sonra ödeme imkanı getiriliyor.
1: Ama ödemesi gereken tutar daha da artacak. Yani o,
0: evet,
1: bir borcu da 72 ay bekletmenin anlamı yok.
0: Dolayısıyla hani orada ödeyebileceğiniz taksitleri, hı hı, ne kadar maksimum tutarsanız o kadar az faiz ödeyip bu borçlardan kurtulabilirsiniz. Şimdi bu Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili uygulama da hazırlandı. O da başladı. Hı hı. Prim borçları da şu anda ödeniyor. Prim borçları için SGK müdürlüklerine, vergi ve diğer borçlar için trafik cezası vesaire, onlar için de vergi dairelerine başvurmak gerekiyor.
1: Evet, başvurular da bu şekilde, evet, gerçekleşecek.
0: Orada yapılandırıyorsunuz borcunuzu, hı hı, ve kurtuluyorsunuz. Bu arada tabii sizin bir icra takibi vesaire şu bu varsa onlar ortadan kalkmış oluyor. Hı hı. Daha önce yapılandırmışsınız, bozulmuş, taksitlerinizi ödememişsiniz, o borçları da yapılandırabilirsiniz, hı hı, tekrar. Böyle avantajlar da var. Yani vatandaşlar eğer borcu varsa bu borçtan küçük taksitlerle kurtulmuş olacaklar. Evet. Bir yapılandırma imkanı geldi.
1: Evet, yeni sisteminde getirdiği kolaylıklar da bu şekilde, yine vatandaşımız için borçlarını ödeyebilmesi için belli imkanlar sunuluyor, evet, devlet tarafından. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Önemliydi, herkesin de merak ettiği başlıklardan biriydi. Yine konuşacağız, birazdan piyasalara da bakarız, bir dünyadan haberlere bakalım, sonrasında yine, evet, devam edelim. Sevgili izleyenler, Hindistan'a gideceğiz. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasında mahsur kaldı. Ateş çemberine dönen eğitim merkezinde 15 kişi de hayatını kaybetti.
2: Eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler kabusu yaşadı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti korkunç görüntülere sahne oldu. Eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasındaydı. Alevler tüm binayı sardı. Onlarca kişi alevlerin ortasında mahsur kaldı.
3: Öğrenciler burada animasyon öğreniyor ve çizgi film yapıyorlardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın çıktığında öğrenciler arkaya doğru kaçtılar. Dumanın içinde mahsur kaldılar ve kurtulamadılar.
2: Öğrenciler kendilerine kurtuluş yolu aradı. Ancak kapıdan çıkmak imkansızdı. Bazıları pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay sonraki görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangının ortasında kalanların 16 ile 18 yaş arasında

0: arasında olduğu açıklandı. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.
1: Efendim, şimdi sırada oldukça ilginç bir haber var. Çin'de yaşandı. Çin sokaklarında insansı robotların dilenir gibi davranışlar sergilediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. QR kod ve bağış kutularıyla para toplayan robotların elektrik faturamı ödeyin yazılı pankartlar taşıdığı da görüldü. O görüntüleri taşıyalım ekrana şimdi.
0: Robotlar sokağa indi. Elektrik faturamı ödeyin diyerek yardım istedi. Teknoloji dünyasını sarsan görüntülerde insansı robotlar diz çöktü. QR kod açtı, bağış topladı. Önündeki pankartlarda ise "Lütfen elektrik faturamı ödeyin" ifadesi yer aldı. Görüntülerin gerçek bir dilencilik mi yoksa bir sanat performansı ya da tanıtım gösterisi mi olduğu sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Robotların oldukça pahalı ve gelişmiş modeller olması nedeniyle bu durumun ekonomik bir sorumluluktan ziyade dikkat çekme amaçlı bir kurgu olabileceği değerlendiriliyor. Ancak sosyal medya ayağa kalktı. Artık robotlar da işsiz yorumları peş peşe geldi. Uzmanlarsa bu görüntülerin robotik teknolojinin toplumsal etkisini gözler önüne serdiğini belirtiyor.
1: Efendim, şimdi sizi Amasya'ya götüreceğiz. Türkiye kiraz üretiminde dünyada birinci sırada yer alıyor. Kiraz üretiminin önemli merkezi Amasya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Murat Onur bizi bekliyor. Yanında da Amasya Valisi Sayın Önder Bakan var. Yayınımıza hoş geldiniz diyerek hemen sözü size bırakalım.
2: Teşekkür ederim Merve. Evet, bir zamanlar Türkiye kiraz ihraç ediyordu ama son 20 yılda devletimizin yapmış olduğu yatırımlarla birlikte dünyada kiraz üretiminde Türkiye birinci sıraya oturmuş durumda. Bakın, bizler Amasya'dayız efendim. Amasya kirazı dallardan hasat ediliyor. Amasya kirazının özelliği ise oldukça farklı. Çok kıymetli yayın konuğum var. Şimdi kendisiyle görüşeceğiz. Amasya Valisi Sayın Önder Bakan, çok çalışkan bir valimiz. Sayın Valim, şu anda Amasya'da kiraz zamanı. Türkiye'de de kiraz üretimi dünyada birinci sıraya oturmuş durumda.
3: Evet, hoş geldiniz tekrar Murat Bey. Bugün gördüğünüz gibi çok güzel bir kiraz bahçesindeyiz. Amasya kiraz noktasında coğrafi işaretli bir ürünü Amasya için. Bu çok kıymetli. 2024 yılında 28 bin dönüm arazi üzerinde 42 bin ton kiraz üretimi gerçekleştirildi. 2025 yılı malumlarınız olduğu üzere hüzünlü bir yıl çiftçinin, çünkü zirai don oldu. Ondan dolayı herhangi bir üretim yapılamadı, gerçekleştirilemedi. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sağ olsun bu zararlar giderildi. Ancak 2026 yılı, evet, şu anda içinde bulunduğumuz hasat zamanı, çiftçilerimizin hakikaten el emekleri, göz nurları bu tarlalardan şu anda hasatlarını yapıyorlar ve çok kıymetli ürünlerini, ticaretini yaparak kazanıyorlar. Bunlar için en kıymetli olan şey bu. Amasya'da da Türkiye'deki kiraz üretimine çok önemli katkıları var. Bu sene beklediğimiz rekolte yaklaşık 50 bin ton civarında. Buranın önemli bir kısmı, yaklaşık %30'u yurt dışı ihracata gidiyor. Bu hem Amasya için hem de ülkemiz açısından son derece önemli. Ben çiftçilerimize emeklerinin karşılığını almaları noktasında yüzlerinin mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu görüyorum. Tekrar size katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum.
2: Sayın Valim, şimdi dünyada birinci sıraya oturmak kiraz üretiminde ülkemiz için çok önemli. Ekonomi ve ülkemize girdiği için de çok önemli değil mi, döviz bazında?
3: Kesinlikle, kesinlikle. Hem Amasya'nın çiftçisi, artık Türkiye'nin de çiftçisi. Gerçekten yenilikleri, Tarım Bakanlığı'nın takip ettiği yenilikleri, dünyadaki gelişmeleri çok iyi takip ediyorlar. Biz topraktan vazgeçemeyiz, üretimden vazgeçemeyiz. Kesinlikle tarımı ve toprağı daha da yukarıya çıkaracak bu toplum. Türkiye dünyadaki hak ettiği, tarımla ilgili hak ettiği yere mutlaka ulaşacak. İşte üniversitede eczacılık okuyan bir kardeşimiz aynı zamanda ailesiyle birlikte kiraz noktasında bütün el emeğiyle burada işlerini yapmaya çalışıyor.
2: Mevsimi gelince geliyor ailesinin yanına çalışıyor.
3: Kesinlikle kendi çocukluğumuzu, kendi gençliğimizi hatırlıyoruz onlarla birlikte bu işleri görürken. Çok daha güzel olacak. Ben

0: geleceğimizin tarım noktasında çok daha iyi olacağına ümit ediyorum.
1: Evet, Murat, Sayın Valime döneceğiz ama şimdi Halil İbrahim,
2: bu
1: kirazın tadına bakmamız lazım. Efendim? Evet sizi, Merve, duyuyorum. Evet,
2: dikkatli bir şekilde de izliyoruz, takip ediyoruz Sayın Valimizle birlikte. Faruk Erdem'in de birkaç kelamı olacak, hemen sözü ona bırakmak istiyorum.
3: Sayın Vali, tabii benim okul arkadaşım, kendisine de buradan selamlarımızı yollayalım. Amasya'ya önemli hizmetler yaptı. Tabii ben kiraz olduğunu bilmiyordum Amasya'da. Amasya deyince elma aklımıza
2: geliyor.
3: Elma geliyordu
2: ama, evet.
3: Kiraz da varmış ve birinci sıradaymış. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz.
1: Hemen iletiyorum. Faruk Erdem şu anda stüdyomuzda, sizin sınıf arkadaşınızmış Sayın Vali. Faruk Bey de diyor ki, okul arkadaşımdı diyor. Beraberdik diyor. Ben diyor Amasya'yı misket elmas olarak iyi biliriz. Herkes bilir. Amasya'nın elması meşhurdur diyor. Ama diyor kiraz olduğunu bilmiyorduk diyor. Bayağı bir kiraz üretimi de var diyor. Selamlarını da iletiyor.
0: Faruk Bey'e kirazları göndereceğiz. Yani okulda da başarılıydı. Televizyonda da gayet başarılı. Kutluyorum kendisini. Hem elma hem kirazı Faruk'a göndereceğiz inşallah.
1: Evet, şimdi tabii bu kadar güzel kirazları görünce ben tadına bakmadan yapamayacağım. İşte yurt dışına giden kirazlarımız, işte bir kardeşimiz eczacılık okuyor ama sezon geldiği zaman ne yapıyor? Okullar tatil olduğu için ailesinin yanına geliyor, kirazları topluyor. Bakar mısınız efendim, kıpkırmızı nar gibi 09 diye tabir ediliyor değil mi Sayın Valim bu kirazlar? Genelde
0: evet,
1: o şekilde tabir ediliyor. Tadına bakıyoruz. Müthiş bir aroması var. Gerçekten bu kirazların lezzeti bir başka Sayın Valim.
0: Tabii burada emek var. Görüyorsunuz bahçenin altında tamamen doğal gübreyle döşenmiş. Sulaması çok iyi. Tarım tekniklerini en güzel şekilde kullanıyorlar. Amasya tarım noktasında gerçekten ekilebilir tarım arazilerinin %46'sı Murat. Kapalı devre sulama yapılıyor. Bu inanılmaz bir şey.
1: Sudan da artık çok büyük tasarruf ediyor ülkemiz.
0: Su bizim için, geleceğimizin için, geleceğimizin kontrolü açısından son derece önemli. Kaynaklar artık kıt hale geliyor biliyorsunuz. Bunu en iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Görüyorsunuz çiftçilerimizin, sadece Amasya'da değil, Türkiye'nin birçok yerinde artık bu teknikler kullanılıyor. Ama dediğimiz gibi zamanla çok daha iyi olacağız. Gördüğünüz gibi sulama teknikleri, damlama sulama ve kapalı devre sulamayla suyu daha iyi şekilde kullanıyoruz. Biz hem devlet su işleri hem özel idaremiz tarafından bütün kaynaklarımızın büyük bir kısmını sulama konusundaki hem göletlere hem de bu sistemlerin kurulmasına ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi çiftçimizin de yüzü gülüyor tabii ki. Allah onlara daha fazla versin. Çünkü emeklerinin karşılığını almaları çok kıymetli.
1: Şimdi tabii çiftçilerimiz dediğimiz zaman bakın sepetler dolmuş. Abimin yanındaki sepete doğru bir bakabilir misin Halil İbrahim? Hani bir türkümüzde var ya, dallara bastı kiraz. İşte şu anda dalları bastı kiraz ve buradaki üretilen, Türkiye'deki üretilen kirazlar bir dönem Almanya'dan ihraç ediliyordu. Almanya dünyada kiraz üretiminde birinciydi. Ama artık Almanya bile Türkiye'den kiraz ihraç ediyor.
0: Amasya'dan ihraç edilen kirazların büyük bir kısmı şu anda Rusya, Almanya ve Irak'a gidiyor.
1: Ya bakın işte Sayın Valim ne kadar önemli. Amasya'dan üretilen kirazlar Rusya, Almanya ve
0: Irak.
1: Evet. Başta olmak üzere.
0: Bu üç ülkeye, en fazla bu üç ülkeye gidiyor ve dediğimiz gibi üretilen kirazın %30'u ihracat yapılıyor. Çok kıymetli bir rakam. Bunların önümüzdeki yılda biraz daha yukarıya çekilmesi için hep birlikte gayret edeceğiz. Çiftçimize her zaman destek olacağız bu şekilde.
1: Şimdi Ayşe abla da üreticimiz, hemen soralım. Ayşe abla, bereketli bir sezon olsun inşallah.
4: Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Nasıl bu sene, verim iyi?
4: Çok güzel maşallah.
1: İnşallah.
4: Bu sene yüzümüz gülecek.
1: Şimdi bunları nereye göndereceğiz?
4: Bunları yurt dışına göndereceğiz inşallah. Allah nasip ederse.
1: Nereler? Almanya var.
4: Almanya var, Irak var, Rusya var. Bunun yanında diğer Balkan ülkeleri var.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin Sayın Valim. Son sözünüzü de alıp noktalıyorum efendim.
0: Ben hep ifade ettiğim gibi Türkiye, ülkemiz, coğrafyamız, tarımdan vazgeçmememiz lazım. Hayvancılıktan vazgeçmememiz lazım. Bahçenin köklerini atan bizim amcamız aslında.
5: Fahrettin Güneş.
1: Geleceğe miras bıraktı.
0: Evet, geleceğe miras bıraktı.
5: Onların, gelinime bıraktım.
0: Onların sayesinde işte çocuk

0: Gelinleri.
1: Kız sarayı mı?
0: Evet, az önce bakın tarlanın orta yerinde ilk ektiği kirazı bırakmışlar hatıra olarak kalması evet. açısından.
1: Hatıra olarak.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim, bereketli bir yıl olsun.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun.
3: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye 2026 yılının Ocak ile Mayıs döneminde 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirdi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre Türk mutfağının önemli lezzetlerinden yaprak sarmada geçen yılın ilk 5 ayında 9,5 milyon ihracat geliri elde edilirken bu yılın aynı döneminde ise %36,84 artışla 13 milyon dolarlık yaprak sarma ihracatı gerçekleştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koordinatör Başkanı Muhammed Öztürk, yaprak sarmada Egeli firmalarının önemli katkısının bulunduğunu belirtti. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: tatır. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
6: Masraf çıkmasın diye.

0: arası.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: şaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Bankam, bank,
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
10: Best Allianz.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
13: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa-Yalova yolunun 39 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat-Niksar yolunun 41 ile 47. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
12: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
14: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
13: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale

0: Çıkarttırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13.500.000 lira, geçici teminatta 675.000 lira olarak belirlendi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. A Haber Radyo.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
2: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Partinin elde ettiği başarıları da vurguladı.
5: Sadece 2 yıl içinde neler başardığımıza bir bakın. Daha güçlü, emsal ülkelerden daha hızlı büyüyen bir ekonomi. İktidara geldiğimizden bu yana her ay enflasyondan daha hızlı artan ücretler, sağlanan yatırımlar, inşa edilen altyapı.
4: Ardından duygusallaşan Starmer istifa kararını açıkladı.
5: Partimin şu an sorduğu soru, bir sonraki seçimde benim için en iyi yerin liderlik koltuğu olup olmadığı. Bu soruya partimin verdiği cevapları anlayabiliyorum. Bu yanıtları memnuniyetle kabul ediyorum. Aldığım her karar ülkeme olan sevgimle ilgili. Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum. Majesteleri Kral ile bu sabah konuştum ve kararımı bildirdim. Gücün doğru şekilde aktarılması için elimden gelen her şeyi yapacağım ve benden sonra gelene tam desteğimi vereceğim.
6: Starmer liderlik yarışının tamamlanmasına kadar başbakanlık görevinde kalacağını ve iktidarın düzenli bir şekilde devredilmesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını da ifade etti. Ayrıca halefine tam ve koşulsuz desteğini de vereceğini sözlerine ekledi.
4: Starmer adaylık başvurularının 9 Temmuz'da başlayacağını da belirtti. Başbakanlık koltuğu içinse Greater Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Burnham, klasik siyasetçi profilinden uzak görüntüsüyle destekçileri tarafından halktan biri olarak tanımlanıyor.
7: Efendim, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen sözcü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Amaç terörün sona ermesi ve silahlı yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır dedi. MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarını da değerlendiren Çelik, Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır ifadesini kullandı.
8: Artık yeni bir aşamadayız. Yani bugün itibariyle net bir şekilde yeni bir aşamada olduğumuzu söyleyebiliriz. Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu değerlendirdi, sürecin pazarlık olmadan ilerleyeceğini vurguladı.
8: Terör örgütünün ortadan kalkacağı, silahlı yapının sona ereceği yasal çerçeve aşamasına gelindi. Amaç burada terörün sona ermesi ve bu silahlı yapılardan ve illegal yapılardan Türkiye'nin kurtulmasıdır.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yasal çerçevenin gecikmeden meclis gündemine gelmesi gerektiğini söyledi.
8: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır. Bu yasal çerçevenin ortaya çıkmasının biz çok gecikmeden bir an evvel meclis gündeminde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
4: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" açıklamalarına değindi.
8: Cumhurbaşkanı adayımız önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda partimizin bütün yetkili organları son derece açık ve kararlı bir duruş sergilemektedir. Sayın Bahçeli'nin

0: açıklamalarını da şükranla karşılıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Çelik'in gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat da vardı.
0: Son derece kırılgan bir durumla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim. Ve bunu en çok tehdit eden İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir duruş sergilenmesidir.
2: Sevgili izleyenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni gözaltılar geldiği bilgisi paylaşıldı. Hemen biz de öğrenelim. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, söz sende. Nedir ayrıntılar?
3: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında sabah saatlerinde Karaal soruşturmasıyla, daha doğrusu Karaal'ın kaçırılmasıyla ilişkili bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı Kocaeli'nde. Peki nasıl gözaltına alındı? Kimler gözaltına alındı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü bizzat kaçırılma olayında o akşam olayın içerisinde olan kişiler olduğu tespit edildi. Diğer bir kişi ise, yani araçta bulunan beşinci kişi ise aslında aranan şüphelileri bir noktadan başka bir noktaya götürmekle görevli olan bir kişiydi. Öte yandan şunu da söylemekte fayda var. Aslında gözaltına alınan, sabah saatlerinde gözaltına alınan kişiler öncesinde Kocaeli'de bir bungalovda kalıyorlardı. Fakat yakalanmamak adına sık sık adres değiştiriyorlardı. Bu kapsamda da bir bungalovdan başka bir villaya götürüldükleri esnada yapılan başarılı operasyon neticesinde 5 kişi de direkt olarak sabah saatlerinde, sabahın erken saatlerinde gözaltına alınmış durumda. Konuyla alakalı olarak da halen daha soruşturmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Vermiş oldukları gözaltına alınan kişilerin vermiş oldukları beyanlar neticesinde de ilerleyen günlerde yine yeni gözaltıların olabileceğinin altını çizelim. Şu anda gözaltına alınan kişiler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş durumdalar. Kocaeli'nde gözaltına alınmışlardı. Rutin sağlık kontrollerinden geçirildiler. Sonrasındaysa İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri başlayacak. Bir kez daha altını çizmekte fayda var. Sabah saatlerinde Kocaeli'nde gözaltına alındı 5 kişi. 5 kişiden 4'ü bizzat o kaçırılma eylemine iştirak eden kişiler. Yani o akşam orada bulunan kişiler. Bir kişi ise kaçan 4 şüpheliyi villaya, bungalova veya başka bir eve götürmek için görevli olan bir kişi olduğunun altını çizelim. Konuyla alakalı olarak da ilerleyen dakikalarda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yine bir açıklama yapılması bekleniyor. Öte yandan şunlardan da bahsetmekte fayda var. Biliyorsunuz ki Erhan Karaal müşteki sıfatıyla ifade vermişti. 4 sayfalık bir ifade vermişti. Kendisine 8 farklı fotoğraf gösterilmişti. Bu 8 farklı fotoğrafta 2 kişiyi teşhis etmiş. Bizzat olayın yaşandığı akşam birinin kendini polis olarak tanıtarak yanına geldiğini, diğerinin ise, diğer gösterilen fotoğrafın ise yine olay akşamında kendine araca bindirdikleri esnada gördüğü kişi olduğunu tespit etmişti. Diğer kişilerin bazılarını gördüm, bir yerde gördüm fakat şu anda nerede gördüğümü hatırlamıyorum demişti. Başka bir kişi için de şu ifadeleri kullanmıştı. Sadece taşeron bir şekilde İBB'de çalışıyordu. Oradan hatırlıyorum ifadeleri vardı. Öte yandan vermiş olduğu 4 sayfalık emniyet ifadesinde dikkat çeken detaylar da vardı. O detaylardan biri de 500 kiloluk altın iddiası. Müşteki Erhan Karaal'ın vermiş olduğu ifadede şu iddiası var. Şahıslar beni 500 kilo altını sakladığım için kaçırdılar dedi. Fakat ben de böyle bir altının olmadığını onlara da söyledim. Burada siz emniyet personellerine de söylüyorum dedi. Bu 500 kiloluk altın olayına gelecek olursak da Erhan Karaal'ı kaçıran kişiler ilk önce kendisinden İBB eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Serdal Taşkın'ın kasısı olduğu iddiasıyla kaçırdıklarını söyledi. Fakat Fakat ben de böyle bir kasanın olmadığını, böyle bir görevimin olmadığını ifade etti. Ve vermiş olduğu ifadeler kapsamında da yine şunları da söyledi. Ben kendilerine saldırganlara daha doğrusu 2-3 milyon birikmiş bir param var çocuklarım için. Bunu dilerseniz vereyim size dedi. Fakat saldırganlar buna karşılık olarak biz sana 3 milyon verelim. Sen bize bu altınları ver ifadelerini kullandı. Söylemiş olduğumuz gibi konuyla alakalı gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Kadir, teşekkür ederiz. Çok sağ ol paylaştığın bilgiler için. Son dakika gelişmesi sevgili izleyenler, soruşturmada 5 yeni gözaltı kararı daha var. 6 kişi de tutuklandı. İBB yöneticisi Karaal'ın kaçırılması soruşturmasında yine bizzat kendisinin teşhis ettiği isimlerden bir tanesinde de yine İBB çalışanı olduğunu, taşeron olduğunu da söylemesi de ilginçti. Bakacağız, ardı ardı sıcak gelişmeler geliyor konuya dair. Biz de geldikçe yine sizinle paylaşacağız efendim. Devam edeyim şimdi Trump'ın açıklamalarıyla. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Anlaşmaya uymazlarsa gerekeni yaparım dedi. İran'la yürütülen süreci çok iyi gidiyoruz diyerek değerlendirdi Trump. Lübnan'da katliamlarını sürdüren Netanyahu için de ben problem çözücüyüm ifadelerini kullandı.
4: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
5: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
4: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
5: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
4: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
5: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
4: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
2: Ve şimdi piyasalara bakacağız. Piyasalar güne nasıl başladı? İlk olarak da altınla başlayalım. Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor sevgili izleyenler. Altın nerede dengelenecek? Evet. Düşmeye devam edecek mi? Bizim artık hani bu yıl sonuna kadar biz 10 binleri konuşmuştuk altın için. Ancak şu anda altının onsuna baktığımızda 4100 civarında olduğunu görüyoruz.
6: Şunu söyleyeyim, bu 10 bin lira olacak tahminlerine hep ben ihtiyatlı yaklaştım. Evet. Çünkü bu yıl altında böyle bir hızlı yükseliş trendi olmayacak geldiğimiz geçen sene olduğu gibi. Hı-hı. Hep inişli çıkışlı olacak uyarılarını hep bulunduk. Hatta şunu söyledim, bu değerli metallerde bazen böyle bir yıl iki yıl yatay seyrettiği de oluyor. Ama şu son gelişmelere bir bakalım istersen. Yani petrol evet düşüyor, 80 doların altına geriledi. Hı hı. Ama Trump bir cümle söylüyor, tekrar 80 doların üstüne çıkıyor. Geçtiğimiz gün.
2: Yani petrol dengelenmedikten sonra altın da mı dengelenmeyecek?
6: Dengelenmeyecek. İkincisi altını belki bu petrolün düşüşünden bir miktar destek buldu altın. Hı hı. Tekrar 4300 dolarlara kadar çıktı ama güçlü dolar ve Fed'in faiz arttırımı karar. Yani Fed'in yaptığı son açıklamada önümüzdeki Ekim aylarında bir faiz arttırımın gelme ihtimali %80'lere, 85'lere çıktı. Dolayısıyla bu altını baskılıyor. Güçlü dolar nasıl baskılıyor? Elinde dolar dışı para olan diğer ülkeleri düşündüğün zaman altın çok pahalı hale geliyor. Evet. Dolayısıyla talep azalıyor. Orada bir kazanç görülemiyor. O yüzden de doların güçlü kaldığı dönemde, bu faizlerin arttırma ihtimalinin yükseldiği dönemde altında hızlı bir yükselişi görmemiz mümkün değil. Petrol düşüyor evet, ama petrolün ekonomiler üzerinde oluşturduğu tahribat öyle aniden iyileşecek gibi görünmüyor. Yani 6 6 ay 1 yıl devam edecek gibi görünüyor.
2: Bu maliyet süreç içerisinde netleşecek.
6: Bu maliyetler hala çok yüksek.

0: hala enflasyona baskı yapıyor. Yüksek enflasyonda faizleri yükseltiyor. Hı hı. Şimdi Şubat ayını düşündüğün zaman 55-60 dolarlardaydı yani, evet, savaştan önceki petrol. Şimdi 70 küsur dolarlarda, hala o noktaya da gelmiş değil. Hala tahribat devam ediyor. O yüzden de altın yatırımcısı içeride de 6 bin lira çok kritik bir seviye. Dışarıda da 4 bin dolar çok kritik bir seviye. İçeride de götürüp altınını bozduran yok zaten. Herkes bekliyor. Çünkü bekliyor, evet, bir miktar insanlar bu altını az önce söylediğin tahminler sebebiyle yüksekten aldılar. 7 bin liralardan 8 bin. O yüzden, hı-hı, de bekliyorlar. Yaz ayları geliyor. Bizim tavsiyemiz şu: bir altın borcunuz varsa ya da düğününüz varsa bu fiyatlardan alınır. Hı hı. Ama altınınız varsa satmak için henüz erken.
1: Altın olan bekleyecek.
0: Evet, bekleyeceksiniz.
1: Yatırım yapmak isteyen de toplayacak.
0: Evet, yani yatırım ya da borcu olan, düğünü olan alabilir. O yüzden de bir miktar beklemek lazım. Şu puslu havanın geçmesi lazım. Geçer
1: ne
0: mi
1: zaman
0: hemen
1: geçecek bu puslu hava? Eminim altın hemen yatırımcısı şu anda evet, aynı soruları soruyor.
0: Geçmez, bir miktar daha devam edecek. Yani ciddi tahribat oldu ekonomiler
1: üzerinde. Anlaşmaları da konuşuyoruz. Aslında Orta Doğu'da büyük bir kriz patladığında, işte savaş olduğunda hemen güvenli liman altına yönelirdi, evet, insanlar, ama işte devletler.
0: Burada petrol ekonomileri olumsuz etkiliyor. Evet. Olumsuz etkilenen ekonomiler enflasyon sarmalına giriyor. Enflasyon faizleri yükseltiyor. Para da faize gidiyor. Burada işte dediğim gibi doların güçlü olması da özellikle merkez bankaları açısından altını pahalı hale getiriyor onlar, evet, açısından. Dolayısıyla bir miktar daha böyle inişli çıkışlı bir şey göreceğiz. En azından şu 60 gün müydü yani şu müzakere?
1: Evet, 60
0: şu müzakerelerin bir bitmesini bekleyelim. Trump dün gece yine bir şeyler söyledi.
1: Tehditleri vardı yine, evet, ara ara. Yine olumlu bir hava vardı ama.
0: Olumlu hava olsa da bir cümle ediyor. Ortalık karışıyor. Değişiyor. Biraz piyasalarla da oynuyor gibi. Zaten ki kendi ifadesi de var. Ben istersem yo-yo gibi piyasalarla oynarım.
1: Manipülasyon
0: diye.
1: Yine, evet, görüyoruz her
0: yani
1: zaman.
0: Şu anda çok manipülatif bir piyasa var altın açısından.
1: Evet.
0: Dediğim gibi beklemek lazım ama düğününüz ve borcunuz varsa da bu miktarlardan alınabilir zaten.
1: Fırsata,
0: başka da çareniz yok.
1: Tabii
0: eğer
1: fırsata
0: varsa
1: çevirmek lazım. Evet, evet. Son durum böyleydi. Altında da piyasalarda da konuştuk. Efendim önemli bir konu var şimdi, onu değerlendireceğiz. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Diri fay sayısı da 485'ten 700'e yükseldi. Şimdi bu konuyu bir değerlendirelim istiyoruz biz de. Deprem uzmanı Profesör Doktor Şükrü Ersoy uzaktan bağlantıda konuğumuz. Şükrü Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi birçok soru işareti geldi bu fay haritasındaki değişiklikle birlikte. Diri fay sayısının 485'ten 700'e yükselmesi Türkiye'de yeni fayların oluştuğu anlamına mı geliyor? Yoksa gelişen teknolojiyle, işte yeni yapılan çalışmalarla var olan ama bilmediğimiz yeni fayları mı keşfettik?
2: Evet, sizin de söylediğiniz gibi aslında panik yapmaya gerek yok. Yani bu elbette yeni bir şeyler söylüyor. Çünkü 1992'de 150 tane fay görünüyordu Türkiye'de. Bu 2013'lerde 485, şimdi 700'e çıktı. Bu bizim bekleyebileceğimiz bir şeydi ama bu Türkiye'de riskin aniden arttığını ortaya koymuyor. Bir defa bu anlamda bir panik olmasın. Hı. Bu yer bilimcilerin, jeologların sahada iyi çalışmasıyla birlikte yeni bir harita ürettiklerini gösteriyor. Bu da iyi bir haber. Kötü bir haber değil, iyi bir haber. Çünkü biz bu haritaları nerede kullanıyoruz? Afet risk durumlarında kullanıyoruz. Hı hı. Ya da çok önemli altyapı çalışmalarında bu haritalardan istifade ediyoruz. İşte belediyelerimiz bunlardan istifade ediyor. Bunların bize çok faydası var. Bu bakımdan hem kurumu, Atatürk'ün kurduğu MTA kurumunu ve buradaki çalışan arkadaşlarımızı hepsini tanıyoruz, kutluyoruz. Yani bu kötü bir haber gibi lanse ediliyor, bu doğru değil. Bu iyi bir haber. Biz
1: peki,
2: riskimizi
1: hocam,
2: daha...
1: Şimdi bu yeni haritayla birlikte daha önce güvenli veya düşük riskli kabul edilen ama şu an doğrudan altından fay hattı geçtiği anlaşılan şaşırtıcı il veya ilçelerimiz oldu mu?
2: Biz Türkiye'deki deprem sorununu, fayların yerlerini aslında çok iyi biliyoruz ama Böyle

0: daha görünür hale gelmesi için çalışmalar yapılması gerekiyordu. Arkadaşlarımız onu ortaya koydu. Biz hatırlarsanız yayınlarımızda hep söylüyoruz. Türkiye'nin belli bir kısmı değil, Türkiye'nin %100'ü depremden etkilenebilecek durumda. Dolayısıyla bu bizi Orta Doğu'nun ya da Alp Himalaya Dağkuşağı'nın en tehlikeli ülkesi yapmıyor. Yani komşumuz İran'la ya da Yunanistan'dan daha fazla deprem tehlikesi yok. Aynı şekilde biz çok iyi çalışmalarla daha görünür hale getiriyoruz şeyi. Zaten ilerideki yıllarda şimdi Türkiye çok iyi çalışıyor bu konuda. İleride zaten deprem sorunu diye bir şey kalmayacak. Belki bir 10 yıl sonra ne konuşacağız? İklim değişimi ve diğer teknolojik afetleri, nükleer tehlikeleri gibi tehlikeleri konuşacağız. Ama şu anda bir süreç içindeyiz. Elbette depremler büyük zararlar veriyor. Hem can kayıpları hem mal kayıpları açısından. Bunları önlemek adına topyekün milli seferberlikle hazırlık yapmak gerekiyor. Bu hazırlık parçalarından bir tanesi de bu haritadır.
1: Şükrü Hocam çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için. Yine üzerine konuşacağımız çok başlık var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuşuyor. Hemen o noktaya dönelim.
2: Milletvekilleri, aziz dava arkadaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, basınınızın kıymetli temsilcileri. Konuşmamın başında sizleri en samimi kardeşlik duygularımla, muhabbet ve hürmetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah'tan vatan ve millet yolunda ve onun uğrundaki çalışma ve gayretlerinize güç ve muvaffakiyetler ihsan etmesini niyaz ediyor. Önümüzdeki haftanın Büyük Türk Milleti ailesi olarak bizler için hayırlı gelişmelere kapı aralamasını diliyorum. Bugünkü grup toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla takip eden aziz vatandaşlarımıza sevgi ve selam ve şükranlarımı iletiyorum. Gönül ve kültür coğrafyalarımızda yok sayma ve kimliksizleştirme operasyonlarına rağmen dilini, inançlarını ve töresini yaşatmak için canı pahasına mücadele veren tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kutlu çatısı altında sizlerle bir kez daha bir araya gelmekten kıvanç duyuyor. Bugünkü toplantımızın devletimizin yarınlarına hayırlar getirecek netice ve hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, dış politikada bazen bir zirve fotoğrafı sayfalar dolusu rapordan daha fazla şey anlatır. Bazen bir devlet başkanının masaya geç gelişi, bazen gelişi güzel söylenmiş gibi kılıfına uydurulan bir cümle, yıllardır saklanan, sessizliğini koruyan ve sırasını bekleyen güç tahakkümünü, bazen bir parlamento raporu, ateş bacağı sarınca hatırlanan dostluk cümlelerinin arkasına gizlenmiş, yılların kiniyle bıçak gibi bilenmiş eski husumetleri gözler önüne serer, niyetleri ele verir. Son günlerde yaşananları bu zaviyeden görmek lazımdır. Fransa'da G7 liderleri bir araya gelmiştir. Zirvenin gündem başlıkları kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Küresel ekonominin atılan bombalar ile imzalanan mutabakatlar arasında sıkışmış kırılgan seyri, Ukrayna Savaşı'nın Avrupa güvenliğinde açtığı ve derinleşen gedik, Hürmüz Boğazı üzerinde enerji yolları ile dünya ticaret hayatının seyir güzergahını üzerine çöken belirsizlik, siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olan düzensiz göç endişeleri aynı fotoğraf karesine sıkışmıştır. Fakat bütün bu ağır gündemlerin üstüne Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın çalışma toplantısına girerken söylediği "patron benim" sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişigüzel söylenmiş bir cümle değil, G7 masasındaki güç dengesini, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın omuzuna çöken ve tüm bu ışıltılı batı güzellemelerinin saklayamadığı güvenlik bağımlılığını ve transatlantik ilişkilerin gerçek mahiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır. Bu söz, ortak değerler perdesinin arkasındaki çarpık gerçeği, hakikat aynasından gözlerimizin önüne serilen güç gösterisini işaret etmektedir. Avrupa yıllardır stratejik özellikten bahsetmektedir. Fakat aynı Avrupa, kendi savunma, siyasi ve iktisadi mimarisini hala Washington'un gölgesinden çıkaramamıştır. NATO Genel Sekreterinin açıklamaları ortadadır. Aynı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri katkılarının azaltılacağını açıkladığı bir dönemde kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Ne çarpıcı bir tezattır ki Avrupa yıllardır Türkiye'ye demokrasi, hukuk, güvenlik ve dış politika dersi vermeye kalkmakta, rapor kılıfına sokulmuş ithamları, yaptırım imalarıyla süslenmiş tehditleri, Türk ve Türkiye'ye karşıtı muhaliflerin bayatlamış ezberlerini ısrarla tedavüle sürmektedir. Yani Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş, fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir. Kendi zaaf ve basiretsizliklerini örtmek için rapor kumaşından yanlışlarına perde biçmeye, itham ipliğiyle tazyik nakışı işlemeye, çifte standart çöküğünü insan hakları türküleriyle yamamaya çalışmaktadır. Ne var ki bu yamalı boşadan ne hakikat çıkar, ne hakkaniyet çıkar, ne de Türkiye'ye istikamet çizecek bir irade çıkar. Gaflet uykusundan hülyalara dalanlar iyi duysun. Kin nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllarca kendi güvenliğini ve idaresini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi ellerinde olmadığını anlamaya başlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ders vermeye kalkışacak? Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek? Hangi cüretle aziz milletimizin kıymetlerine, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Kendi güvenlik açıklarını kapatmakta zorlananlar, müttefiklik masalarında bekletilirken Türk devletinin güvenlik politikalarını sorgulamaya nasıl yeltenebilirler? Avrupa başkentlerinde yıllarca Türk askerine namlusunu doğrultan hain terör örgütlerinin paçavralarını dalgalandırdılar. Türk milletinin canına kasteden FETÖ artıklarına seve seve kucak açtılar. Eğitim almaya gidip geri dönecek yavrularımızın önlerinde sur olurken Türkiye'de kurduğu işini Avrupa'dan büyütmek isteyen girişimcilerimizin gidecek

Her günü sayarken Türk ve Türkiye karşıtı söylenecek en ufak söze kulak kabarttılar. Fitne şebekelerine yuva oldular, yurt oldular. Türk düşmanlığının zehirli diline göz yumanların Türk milliyetçiliği hakkında hüküm cümlesi kurmaya yüzü var mıdır? Kendi kıtasında göç baskısı karşısında bocalayanların, milyonlarca mazluma yıllardır kapısını açmış Türkiye'ye insanlık dersi vermeye hakkı var mıdır? Kendi güvenliğini Amerika Birleşik Devletleri'nin kararlarına bağlamış olanların, mavi vatan ülkümüze ve Doğu Akdeniz'de kabak gibi ortada olan deniz yetki alanlarımıza itiraz edecek sözü var mıdır? İşte karşımızdaki bu sefil tablo artık yorum kaldırmayacak şekilde ortadadır. Bugün bu tablonun bir tarafında Türkiye'nin NATO içindeki ağırlığını, savunma sanayindeki yükselişini, göç yönetimindeki rolünü, enerji yollarındaki yerini, Karadeniz'den Kafkasya'ya, Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan jeopolitik değerini kabul etmek zorunda kalan Avrupa vardır. Diğer tarafında Türk yargısını hedef alan, gözümüzün nuru ülkocaklarımıza kara çalan, mavi vatan davamıza hor gören, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğini, Kıbrıs Türklüğünün varlığını yok sayan Avrupa vardır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Ne diyordu merhum hocamız Hüseyin Nihalatsız? Kürşat'ın narasıyla indik Tanrı Dağı'ndan, ruhumuzu kandırdık Orhun'un kaynağından. Bu kaynaktan içenin yürekleri tunç olur, Türk'e kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türkiye, Avrupa ilişkilerinin tarihi de bu çelişkilerle doludur. Türkiye'nin Avrupa ile münasebeti dün başlamamıştır. 1959 yılında başlayan müracaat süreci 1963 tarihli Ankara Anlaşması ile hukuki zemine kavuşmuştur. 1970 tarihli katma protokolü, 1995 tarihli gümrük birliği, 1999 tarihli Helsinki zirvesinde adaylık statüsünün kabulü ve 2005 yılında müzakerelerin başlaması bu uzun yolun kilometre taşlarıdır. Ancak Avrupa Birliği Türkiye'ye verdiği sözlerin gereğini hakkıyla yerine getirmek yerine süreci kimi üyelerin dar hesaplarına, Rum-Yunan vetolarına, siyasi önyargılara ve pas tutmuş ideolojik şablonlara teslim etmiştir. Vize serbestliği yıllardır bekletilmiştir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bir kaplumbağa yavaşlığında ağırdan alınmıştır. Müzakere başlıkları siyasi gerekçelerle bloke edilmiştir. Türkiye'nin aday ülke statüsü çoğu zaman kağıt üzerinde bırakılmıştır. 2018'den itibaren müzakereler fiilen durma noktasına gelmiştir. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp Türkiye'ye reform, hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir körlük? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere öğütlediği gibi ahde vefa imandandır. İslam'ın nurundan nasibini almamış, adaletin rahmet iklimine sırtını dönmüş, Müslüman Türk milletine karşı asırlık önyargılarını her fırsatta dışa vuran küffar nereden bilecektir vefayı?
camilerimize saldırdı.

Kıbrıs'ta Rum tarafını bütün adanın temsilcisi gibi Avrupa Birliği'ne alanlar nereden anlayacaktır Hakk'a hürmeti? Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Avrupa'nın parlamentosu 2025 yılı Türkiye raporu da işte bu eğri cetvelle çizilmiş bir metindir. Bu rapor bağlayıcı olmayabilir. Fakat taşıdığı siyasi niyet bakımından üzerinde dikkatle durulması gereken bir belgedir. Raporun en vahim bölümlerinden biri de yargı gücümüzü abluka altına alma teşebbüsüdür. Türkiye'nin yargı ergine uzatılmış arsız, sapkın ve umarsız dalalet dili sıradan bir eleştiri kapsamında yorumlanamaz. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir, tahakküm arzusudur. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Bize sınır ötesine ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti'nin hürriyetine ve egemenliğine yan gözle bakmamayı öyle ya da böyle öğrenecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunda hepimizin yetiştiği o kutlu ocağı, göz aydınlığımız, gönül ferahlığımız olan ülke ocaklarımıza yönelen ifadeler de eski bir husumetin yeni kılığa sokulmuş halidir. Bu mesele yeni değildir. Dün Washington'da ülke ocakları aleyhine dosya açmaya çalışanlar vardı. Bugün Brüksel'de aynı kararlama faaliyetini rapor satırlarına iliştirenler vardır. Dün Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 2022 tarihli Ulusal Savunma Yetkisi Yasası'nın içine ülke ocaklarının terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını öngören izansız bir madde sıkıştırılmak istenmiştir. O gün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımız da bu girişimi hesaple karşılamış, bunun asılsız ithamlarla örülmüş, köklü müttefiklik hukukuna yakışmayan Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da sahnelediği yanlı bir teşebbüs olduğunu açıkça ilan etmiştir. O günde hedef aynıydı, bugün de hedef aynıdır. Sözün çıktığı kürsülerin başkentleri değişse de niyetleri değişmemiştir. Türk milliyetçiliğini kriminalize etme, Türk gençliğini milli ve manevi değerlerinden kopartıp köksüzleştirme gayretlerinin farkındayız. Devlete sadakati görev bilen, bayrak ve vatan sevgisini yüreğinden eksik etmeyen, teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan ülke ocakları Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir. Bilinsin ki ülke ocakları Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan, irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir. Ülke ocakları dik başlı değil, başı dik Anadolu çocuklarının yurdudur. Ülke ocaklarında Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmeti, Hacı Bektaşi Veli'nin ilmi, Dede Korkut'un bilgeliği vardır. Ülke ocaklarında Bilge Kağan'dan Kürşat'a, Sultan Alparslan'dan Fatih'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'e uzanan Büyük Türk Yürüyüşü'nün ayak izleri vardır. Dünkü Washington merkezli küresel şer lobilerinin de bugünkü

yükselir husumet cephesi de bu hakikati örtemeyeceklerdi. Ülke ocaklarını anlamak isteyen Türk gençliğinin yüreğinden dökülen şu mısralara bakacaktır. Yüreği bayrağa atan olmayı, vatana ruhunu katan olmayı, kısacası beyim adam olmayı, davayı öğrendik bizim ocakta. Ziya Paşa'nın dediği gibi, aynası içtir kişinin lafa bakılmaz. Avrupa Parlamentosu'nun işi ortadadır. Dillerinde özgürlük ve demokrasi yalanı, satırlarında hukuk kılıfına sokulmuş dayatma, işin esasında ise Türk ve Türkiye karşıtlığı vardır. Bu yalan pazarın kepeneği er ya da geç indirilecektir. Değerli dava arkadaşlarım, Avrupa Parlamentosu raporunun Kıbrıs ve Mavi Vatan başlıklarında takındığı tavır ise eski bir hesabın denizlere uzanan yeni perdesidir. Bugün hala Bizans'ın küllenmiş ihtiraslarını avuçlarında ker gibi saklayanlar, hala Megalyanenin tarihin çöplüğüne atılmış haritalarında kendilerine gelecek arayanlar, hala Rum-Yunan yayılmacılığının yıpranmış defterlerinden yeni husumet başlıkları çıkarmaya çalışanlar vardır. Bunların zihinde İstanbul'un fethi kapanmamış bir yara, Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği inkara mahkum edilmiş bir hakikat, Adalar Denizi Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak diplomatik bir pusu, Doğu Akdeniz ise ucuz tezvirat sarmallarıyla donatılmış jeopolitik bir bilmecedir. Mavi Vatan'ı saldırganlık, Türkiye-Libya mutabakatını hukuksuzluk, Kıbrıs Türk'ünün egemenlik talebini ayrılıkçılık gibi göstermeye çalışan bu zihniyet, Türk milletinin denizlerdeki iradesini, Antalya Körfezi'ni hapsetme rüyasını hala diri tutmaktadır. Fakat ne tarih onların istediği gibi yazılmıştır, ne coğrafya onların heveslerine göre çizilmiştir. Ne de Türk milleti kendi hakkını başkalarının iki dudağı arasında süzülecek söze bırakacak tinettedir. Kıbrıs davasının kökleri derindedir. 1950'lerden itibaren anarşist hayali adanın üzerine kara bir gölge gibi çökmüştür. EOKA terörü Kıbrıs Türk'ünün canına, malına, varlığına ve istikbaline kastetmiştir. 1960 ortaklık devleti Rum tarafının Türkleri eşit kurucu ortak olarak görme istememesi nedeniyle kısa sürede işlemez hale getirilmiştir. Akritas planıyla Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliği yok edilmek istenmiş, 1963 kanlı Noel karanlığı adada Türk varlığına yönelen soykırım siyasetinin en acı sayfalarından biri olmuştur. Kıbrıs Türk'ü yıllarca kuşatma altında yaşamıştır. Köyler yakılmış, ocaklar söndürülmüş, çocuklar yetim, analar gözü yaşlı bırakılmıştır. 1974 yılına gelindiğinde bıçak kemiğe dayanmış, Ayşe tatile çıkmıştır. Türkiye garantörlük hukukundan doğan hakkını kullanmış, Kıbrıs Barış Harekatı ile adada yalnız Türk'ün değil, barışın ve dengenin teminatı olmuştur. Bugün hala bu tarihi yok sayarak Türkiye'ye Kıbrıs dersi vermeye kalkışanlar hakikatin üstünü örtemezler. Kıbrıs'ta anarşist hayalini self determinasyon kılıfında pazarlayanlar, terör örgütü EOKA'yı bağımsızlık mücadelesi makyajıyla aklamaya çalışanlar, Akritas planının kanlı hesabını teferruat gibi göstermeye yeltenenler, Kıbrıs Türk'ünün 1963'ten 1974'e uzanan direnişini görmezden gelenler bugün bize insanlık dersi veremezler. Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere,
uzatılmış.

Mış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kıbrıs'ta hakikatin adı iki millettir, iki devlettir, iki ayrı egemen iradedir. Bu uğurda çektiğimiz çileleri, 1963'ün karanlık gecelerini, 1974'te Romalıların deyimiyle Rubikon'un nasıl geçildiğini tarih bütün detaylarıyla yazmıştır. Türkiye'nin hukuk temelinde tartışmaya açık olmayan etkin ve fiili garantörlüğünü tartışmaya açmaya çalışanlar bu topraklardaki varoluş kavgalarımızı ya unutmuş ya da unutturmak istemektedir. Biz unutmadık. Size de unutturmayacağız. Kıbrıs Türk'ünü Avrupa Birliği'nin kör tarafgirliğinin, Rum-Yunan ikilisine bitmeyen şımarıklığının israfına terk etmedik, terk etmeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Türkiye kendi denizlerinde seyirci değildir. Türkiye kendi kıyılarında bekçi kulübesine hapsedilecek bir devlet değildir. Adalar deniz egemenlik, güvenlik ve milli haysiyet sahasıdır. Doğu Akdeniz'in Anadolu'nun mavi kapısı, Kıbrıs Türk'ünün dayatma hayat alanı, enerji denklemlerinin merkez üssü, deniz yetki alanlarımızın nirengi noktasıdır. Mavi vatan denizlerdeki misaki milli şuurudur. Rum-Yunan ikilisinin tarih boyunca değişmeyen hatası Türk sabrını yanlış okumak olmuştur. Onlar Türk'ün sessizliğini çekingenlik, diplomasi arayışını zayıflık, barış arzusunu geri adım sanmışlardır. Her defasında yanılmışlardır. Bugün de yanılmaktadırlar. G7 masasındaki Hürmüz gündemi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İran mutabakatı bu büyük tabloyu tamamlamaktadır. ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, deniz ablukasının kaldırılması, İran'ın nükleer stoklarına ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde yürütülecek seyretme ve bertaraf süreci, dondurulmuş fonlar, Lübnan dahil cephelerde askeri operasyonların durdurulması ve nihai anlaşma için takvim belirlenmesi gibi başlıkları kapsamaktadır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu mutabakata yönelen itirazlar da göstermektedir ki Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin kendi içinde bile netleşmemiş, çalkantılı ve hesaplı bir zemini vardır. Uluslararası dünyanın tüm bu keşmekeşine rağmen ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Ne var ki asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır. Bu nedenle meseleye ihtiyatla bakıyoruz. Lübnan'da ateşkes kalıcı ve ülkenin tüm topraklarını kapsayacak biçimde olmalı. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır.
Hürmüz'den

Akdeniz uzanan, Lübnan'da başlayıp Amerika Birleşik Devletleri'nde yankılanan her sarsıntının milli güvenliğimiz ve bölgesel istikrarımız bakımından ne anlama geldiğini soğukkanlılıkla takip etmeliyiz. 2015'te İran nükleer anlaşmasını imzalayanlar, 2018'de aynı anlaşmadan çekilmişlerdi. Dün yaptırım diyenler bugün yaptırımların kaldırılmasını konuşmaktadır. Dün deniz ablukası diyenler bugün Hürmüz'de güvenli geçişi tartışmaktadır. Dün İran'ı mutlak tehdit olarak kodlayanlar bugün 60 günlük nihai anlaşma takvimini ilan etmektedir. Dün kara dediklerine bugün ak diyenlerin dün yerin dibine batırdıkları, bugün el üstünde tutanların, dün pusu kurduklarına bugün kucak açanların terazisiyle pazara gitmeyecek, onların defteriyle hesabımızı görmeyeceğiz. Biz dünyayı Ankara'dan bakar, dünyayı Türkçe okur, yarınımıza dünün ışığında Türkçe tayin ederiz. Ukrayna Savaşı'nda İstanbul görüşmelerine ev sahipliği yapan, Karadeniz'de dengeleri gözeten, Montreux'da rejimin hassasiyetini koruyan, Ukrayna'nın savunma kapasitesine katkı sunarken bölgesel savaşın yayılmaması için diplomatik kanalları açık tutan Türkiye'dir. Suriye'de sınır güvenliğini sağlamak, terör koridorunu parçalamak, milyonlarca sığınmacının geri dönüşünü mümkün kılacak zemini oluşturmak için sahada bedel ödeyen Türkiye'dir. Turan koridorundan hayat bulacak Avrupa-Asya bağlantısına kadar yeni jeopolitik sayfayı okuyan Türkiye'dir. Doğu Akdeniz'de enerji denklemlerinin dışında bırakılmak istenen fakat sahada ve masada varlığını kabul ettiren Türkiye'dir. Son sözü söylemeden ne Adalar Denizi'nden ne de Doğu Akdeniz'de kalem oynatılmayan ülke Türkiye'dir. Bütün bunları görmeden Türkiye'ye rapor yazanlar haritaya bakıyor ama bizi göremiyorlar. Bizi tanımıyorlar. Sonraki adımımızı kestiremiyorlar. Ufkumuzu kavrayamıyorlar. Avrupa'nın kibir sarhoşluğundan mütevellit içine düştüğü feraset yoksunluğu bugün gün gibi ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına, Mavi Vatan davamıza ve yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne üzerindeki politikalarımıza çamur atmaya kalkıp Ankara'dan stratejik işbirliği bekleme devri çoktan kapanmıştır. Brüksel istediği kadar kalem oynatsın. Ankara'dan duyulan sadece izansızlığın yankısıdır. Kurt puslu havayı sever ama her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir. Türkiye kendi yolunda kendi aklıyla, kendi iradesiyle ve Cenab-ı Allah'ın ihanetiyle yürümeye devam edecektir. Rüzgarımız arkamızda, yelkenimiz fora, pusulamız belli, niyetimiz ciddi, yeminimiz istikbaldir. Gök kubbenin altında, ebedi Türk yurdu Anadolu'da, Kıbrıs Türk'ünün haklı davasında ve mavi vatanın her damlasında ilelebet var olacağız. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Daha bir serçe konsa daha ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa daha ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin. Değerli dava arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan şerefli mazisiyle 7'den 70'e nesillerce aktarılan ve hiç bitmeyecek bir sevdayla milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir.
Milliyetçi Hareket Partisi

devlet ebed müddet felsefesiyle Türk siyasetinin çetin zamanlarında vatanımıza ve milletimize ab-ı hayat olmuştur. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin Türk ve Türkiye yüzyılına giden yolda milli yükseliş iradesinin taşıyıcı sütunlarındandır. Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında mazinin emanetini atinin imkanlarıyla buluşturarak asırlarımızı planlama mesuliyetini bir mecburiyet olarak görmektedir. Küresel muhasara düzeneklerine, sömürgeci girişimlere, siyonist küstahlıklara, iktisadi operasyon kıskaçlarına, enerji koridorları üzerinde sonu gelmeyen bilek güreşlerine ve ayak oyunlarına karşı milli imkan ve kabiliyetlerin tez elden seferber edilmesi Türkiye için hayati değerdedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan bu çalışmamızı gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir. Türk düşünce tarihinin köklü geleneğini, modern dünyanın akademik ve ilmi birikimini, toplumumuzun gerçek ihtiyaçlarıyla aynı zeminde buluşturan stratejik bir yol haritasıdır. Alanında uzman 55 araştırmacı, akademisyen ve bürokratımızın katkılarıyla hazırlanan 600'ün üzerindeki kaynaktan istifade edilen 8 ana bölümden ve 800 sayfadan oluşan bu çalışma lider ülke Türkiye hedefimizin fikri ve iktisadi bel kemiğidir. Kalkınma anlayışımızın çerçevesini çizerek başlayan bu eser Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal hafızasını gelecek nesillerimize en yalın haliyle aktarmaktadır. Bu eser toplumumuzun geçirdiği sosyal gelişme değişimleri ele alarak milletimizin köklerine hakim olan ahlaki ve manevi temelleri hatırlatmaktadır. Bu eser istikrarı milli değerlerimiz esas alan sürdürülebilir kalkınmanın makroekonomik çerçevesini ve sektörel boyutlarını aynı bütün içinde değerlendirmektedir. Zira bizim kalkınma anlayışımız iktisat biliminin grafik ve tablolarına sığmayacak kadar derin, milletimizin istikbalini küresel piyasaların insafına bırakmayacak kadar Türk milliyetçisidir. Bu belgenin omurgasını oluşturan üç temel esas vardır: istikrar, ahlak ve refah. Bu üç esas Türkiye'nin kalkınma iradesini ayakta tutacak üç ana direktir. İstikrar, devletimizin karar alma, uygulama ve sürdürülebilme kudreti, ekonomide güven ve üretimde sürekliliktir. İstikrar, buhranlı zamanları kendi siyasi iştahlarına azık edenlerin, kaostan ikbal devşirenlerin, IMF kapılarında reçete bekleyen, eski Türkiye'nin hortlatmak isteyenlerin karşısında Cumhur İttifakı'nın ülkemize kazandırdığı yürütme ve idare kudretidir. Ahlak ise bu kalkınma irademizin ruhudur. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in 9 Işık öğretisinde de yer alan ahlakçılık ilkesi, diğer ilkelerle birlikte kalkınma yürüyüşümüzün fikri kandilleridir. Ahlakçılık, kazancın helal dairede kalmasıdır. Ahlakçılık, nimette ve külfette gözetilen adalettir. Refah ise istikrar ve ahlak zemininde yükselecek olan adil bölüşüm düzenidir. Refah, toprağını terk edip şehre göç etmeyen, çiftçimizin ya nasip diyerek ümitle kepengini her sabah huzurla açan esnafımız, fabrikalarda ter töken işçimiz, başı dik yaşayan emeklimiz,
Eğitimini de, ekmeğini de,

öz vatanında arayan gençlerimizdir. Devletin bekası milletin huzuruyla kaimdir. Milletin huzuru ise refahın haneye, sofraya, çarşıya, pazara ve gönüllere yansımasıyla mümkündür. İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye ülküsünün iktisadi ve sosyal alanda çah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır. İstikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz milletimize duyduğu sevdanın ve inancın nişanesidir. İstikrarımızdan taviz vermeyeceğiz. Ahlakımızı aşındırmalarına müsaade etmeyeceğiz. Refahı vatanımızın bütününde ve milletimizin her ferdinde hakim kılacağız. Milli imkan ve kabiliyetlerimizi seferber ederek Türk milletini hak ettiği müreffeh yarınlara Allah'ın izniyle taşıyacağız. Sözlerime son verirken karne heyecanını evlatlarımızın yüzlerinde tebessüme dönüştüğü bu günlerde Kahramanmaraş'ta yaşanan elim hadise sebebiyle bazı yavrularımız sıralarında eksik kalan arkadaşlarının ve aile öğretmenin yokluğunu yüreklerinde taşıyarak bu sevinci buruk yaşadıklarını bildiğimizi, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi özellikle ifade etmek isterim. Kaybettiğimiz yavrularımızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. Öğrencileri korumak uğruna canını ortaya koyan aile öğretmenimizi rahmetle, minnetle ve derin bir saygıyla yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Allah ailelerine, arkadaşlarına, öğretmenlerine, eğitim camiamıza ve aziz milletimize sabır ihsan eylesin. Tedavileri devam eden evlatlarımıza acil şifalar diliyorum. Hiçbir evladımız okuluna korkuyla gitmesin. Hiçbir anne baba okul kapısında yüreği ağzında beklemesin. Hiçbir öğretmenimiz öğrencisini korumak için canıyla siper olmak zorunda kalmasın diye Milliyetçi Hareket Partisi buradadır ve her daim milletinin yanında olacaktır. Cenab-ı Allah milletimize daha böyle acılar yaşatmasın. Karne heyecanı yaşayan bütün evlatlarımıza neşeli bir tatil dönemi diliyorum. Bu tatilin çocuklarımız için aileleriyle daha çok vakit geçirdikleri, kitapla, sporla, sanatla ve tabiatla buluştukları verimli bir zaman dilimi olmasını temenni ediyorum. Bir yıl boyunca evlatlarımızın elinden tutan, onların başarısı için azami ölçüde fedakarlık eden kıymetli ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Buradan aldığı eğitimle, verdiği eğitimle, emekle, yaptığı çalışmalarla kendini yetiştiren, Türk ve Türkiye yüzüne omuz veren, geleceğini ana vatanında inşa etmeye azmeden bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Uyanık olunuz, temkinli olunuz, kendinize, milletimize, devletinize güvenin. Harbin girdabına kapılmayan, algı tuzaklarına düşmeyen, aklını, ahlakını, ailesini ve şahsiyetini muhafaza eden bütün gençlerimizi kucaklıyorum. Alayınızı saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Yeni saate MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarıyla başladık. Bu görüntülerde hemen grup salonunun önünde gazetecilerin soru cevap hazırlığından görüntüler. Birazdan MHP lideri Devlet Bahçeli bu noktadan geçecek ve eğer gazetecilerin sorularını yanıtlarsa canlı olarak ekranlara getireceğiz. Önemli mesajları vardı Bahçeli'nin, o mesajlara dair haberleri ekranlarınıza getireceğiz.

0: Ama görebildiğim kadarıyla o soruları yanıtsız bıraktı MHP lideri. İlerleyen dakikalarda grup toplantısına dair notları da haberlerimizle ekranlarınıza getirmeyi sürdüreceğiz diyelim. Önemli gündem başlıkları var, onlarla hemen başlayalım. AK Parti'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor. CHP'den istifa eden Haybana Belediye Başkanı Levent Koç AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
1: Gel sen de katıl.
2: Başkent kulislerini bir süredir meşgul eden yeni katılım AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında gerçekleşti.
1: Haybana Belediye Başkanımız.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pankartlarını indirmesiyle gündeme gelen Haybana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Levent Koç'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
1: Gel şimdi tam vakti.
2: O anlarda objektiflere çarpıcı bir görüntü yansıdı. Haybana Belediye Başkanı Levent Koç, Başkan Erdoğan'ın elini öperek yeni dönemin sinyalini verdi.
1: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
2: Böylece Haymana'da siyasi dengeler tamamen değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından Haymana'da yerel yönetim muhalefetten iktidar blokuna geçti.
0: CHP'de yaşananlarla devam edelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Öğleden sonra da parti meclisini toplayacak. Yeni ihraçlar kapıda mı? Parti içindeki çift başlılık krizi nasıl çözülecek? Ve grup toplantısı tartışmaları. Tüm bu gelişmelere dair notları ekip arkadaşımız İlter Yeşiltaş aktarmak için canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. İlter, kolaylıklar dileyelim. Yeni gün CHP içinde çok hareketli geçecek. Notların neler? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
3: Halktan Uysal hareketli bir günü olacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde peş peşe toplantılar gerçekleştirilecek. Saatler 11'i gösterdiğinde MYK toplantısının başlaması bekleniyordu. Ancak birkaç dakika sonra Kemal Kılıçdaroğlu o toplantıya başkanlık edecek. Saatler 14'ü gösterdiğinde ise parti meclisi toplantısı olacak. Tabii bu toplantılarda hangi başlıklar var? Bunu hemen aktaralım. Öncelikli olarak olağanüstü kurultay konusu var. Buna dair geçtiğimiz hafta Özgür Özel cephesi delege imzalarını kurultay için, olağanüstü kurultay için imzaları genel merkeze teslim etmişlerdi. Eğer genel merkez olağanüstü kurultayla ilgili bir adım atmaması durumda bunu mahkemeye taşıyacak Özgür Özel ve kurmayları. Bu yönde bir hazırlık var. Birkaç gün içerisinde hafta sonuna kadar bu yönde bir adım atılması bekleniyor. Peki olağanüstü kurultay toplanabilir mi? CHP kaynakları ne diyor? Zaten Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararı varken olağan veya olağanüstü kurultayın toplanamayacağını ifade etmişti ve bununla birlikte eğer Özgür Özel mahkemeye dahi başvursa buradan da herhangi bir sonucun çıkması beklenmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin de görüşü bu şekilde. Yani olağanüstü kurultayla ilgili bir adım olması ve olağanüstü kurultay kararının çıkması imkansız olarak da nitelendiriliyor. Tabii bir yandan da ihraçlar konusu var. Geçtiğimiz hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. Bugünkü MYK ve parti meclisi toplantılarında bazı milletvekilleri ve il başkanları ile ilgili ihraç sürecinin başlatılabileceği ifade ediliyor. Kars ve Sinop'la ilgili bugün bir karar çıkabilir. İhraç yönünde bir karar çıkması bekleniyor. Diğer yandan tabii ki Özgür Özel cephesine bakacak olursak saatler 13.30'u gösterdiğinde Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında kürsüde olacak. Bundan sonraki sürece dair mesajlar vermesi bekleniyor. Az önce olağanüstü kurultay talebinden bahsetmiştik. Bu talebin karşılanmaması durumunda, yani olağanüstü kurultay gerçekleşmemesi durumunda Özgür Özel yeni bir partiyle yoluna devam edecek. Buna dair de zaten perde arkasında çalışmalar devam ediyor. Tabii Temmuz ayı bu anlamda işaret ediliyor. Özgür Özel ve kurmayları Temmuz ayında yeni partinin kurulabileceğini dile getiriyorlar. Tabii Yürüyüş Partisi adı altında bir parti kurulabileceği ifade edilmişti. Bu iddia gündeme getirilmişti. Ancak Zeynel Emre dünkü meclisteki basın toplantısında bu iddiayı yalanladı. Ancak şu doğru ki şöyle bir gerçek var ki Özgür Özel ve kurmayları Temmuz ayı içerisinde bir parti kuracaklar. Buna artık kesin gözüyle bakılıyor. Halktan Uysal.
0: İlter teşekkürler. CHP'de yaşanan gelişmeler özetle böyleydi. Devam edelim gündemin bir diğer başlığıyla. Amerikan Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Anlaşmaya uymazlarsa gerekeni yaparım dedi. İran'la yürütülen süreci çok iyi gidiyoruz diyerek değerlendiren Trump, Lübnan'da katliamlarını sürdüren Netanyahu için ben problem çözücüyüm ifadelerini kullandı.
4: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
5: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
4: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
5: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
4: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
5: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
4: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
0: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider bu görüşmede Amerika ile İran arasında yürütülen müzakereleri ele aldı. Erdoğan, varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için gereken desteği vereceğini vurguladı ve sabotajlara karşı da uyarıda bulundu.
2: ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler uluslararası toplum tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak taraflar İsviçre'de bir araya gelmiş, müzakerelerin ilk turunda önemli bir eşik aşılmıştı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki lider ABD ile yapılan müzakereleri ele aldı. Başkan Erdoğan, İran'la ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin sürecin barışla sonuçlanması için gereken desteği sağlayacağını vurguladı, sabotajlara karşı uyardı. Yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını belirtti. Erdoğan görüşmede Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de ifade etti. Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile de telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Irak ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Irak arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımayı istediğini, özellikle enerji, savunma, sanayi ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti. Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi kapsamlı istişarelerde bulunmak üzere Türkiye'ye davet etti.
0: İsrail medyası Lübnan'la ilgili bir iddiayı ortaya attı. Tel Aviv'in Lübnan'dan çekileceğini öne sürdü. Ancak Netanyahu iddiayı yalanladı. Lübnan'da kalacağız dedi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ise skandal ifadeler kullanmaya devam ediyor. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini dile getirdi.
2: İsrail medyası Tel Aviv Lübnan'dan çekiliyor dedi. İşgalci Başbakan Netanyahu yalanladı.
6: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli olduğu sürece kalmamızda ısrar ediyorum.
2: Haber Haaretz gazetesi tarafından yayımlandı. 21 Haziran itibarıyla İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durduğu, Tel Aviv ile Beyrut yönetimlerinin bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın bazı bölgelerinden çekilecek ifadeleri de kullanıldı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu iddianın doğru olmadığını söyledi. Lübnan'dan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
7: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için

0: tam hareket özgürlüğüne sahiptir.
1: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de içindeki nefreti İsrail Meclisi'nde kustu. Haddini aştı. Biz ağlayacağımıza Lübnanlı anneler ağlasın dedi. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini savundu.
0: Benim görüşüm, İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. İsrail devleti güvenli olmalıdır. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
1: Ben-Gvir, ABD'nin talebine rağmen Lübnan'a saldırıların devam etmesi gerektiğini söyledi.
0: İsrail devleti açık bir ilkeye göre hareket etmektedir. Dostlarımızı takdir ediyoruz, Trump'ı seviyoruz. Ancak her şeyden önce İsrail askerleri, savaşçılarımız ve vatandaşlarımız gelir.
1: İsrail saldırsa da, tehdit etse de Lübnanlılar evlerini bırakmıyor. Yüzlerce kişi güneydeki evlerine geri döndü.
0: Sonunda başka yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
2: Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisinde patlama meydana geldi. Tesis alev topuna döndü. 13 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada sahte bayrak operasyonu olabileceği iddiaları da değerlendiriliyor. İşte o gelişmeye dair son bilgiler ekranlarınızda.
1: Katar'ın en büyük enerji tesislerinden birinde patlama yaşandı. Korku dolu anlar kameraya yansıdı. 107 günlük savaşta İran tarafından sık sık hedef alınan Ras Laffan doğalgaz tesisinde bu kez teknik arıza kaynaklı büyük bir patlama yaşandı. Tesis Katar'daki en büyük sıvılaştırılmış gaz tesislerinden biri. Patlamayla birlikte dev bir alev topu gökyüzüne yükseldi. Dumanlar beraberinde geldi. Kilometrelerce uzaklıktan görülen alevler patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Katar Enerji Bakanı Saad El-Kabi yaptığı açıklamada ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
0: Hint ve Pakistan vatandaşlığına sahip 13 kişi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 66 kişi yaralandı. Hiçbirinin hayati tehlikesi yok.
1: Patlamanın nedeni olarak teknik arıza denilse de sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Tesis daha önce İran tarafından hedef alınmıştı. Tahran ABD ile şu an müzakere masasında. Katar'da arabulucu konumunda. Olayın sahte bayrak operasyonu olabilir. Öne sürüldü. Patlamanın suçu İran'a atılarak masanın dağıtılmasının amaçlandığı da iddialar arasında.
2: Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir inşaat alanında yanan konteynerde patlama meydana geldi. Zabıta ekipleri ve vatandaşlar arasında büyük paniğe neden olan patlamada can kaybı yaşanmadı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla bakın nasıl kayıt altına alındı.
3: Aşağıya kaç.
1: Konteyner işte böyle patladı. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Olay Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt mahallesinde kepçe operatörlerinin bulunduğu çalışma sahasında meydana geldi. Sahadaki bir konteynerda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi bölgede bulunan zabıta ekipleri ve vatandaşlar yaptı.
3: Rahatlamamızın havaya gideceğini yapalım.
1: Alevlerin yükseldiği sırada konteynerde aniden patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle çevredekiler büyük korku yaşarken facianın eşiğinden dönüldü. Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken konteynerde maddi hasar oluştu.
2: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan ön araştırmada sahte belgelerle ikamet izni alındığı şüphesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir çalışma başlattı. Emniyet ekipleri danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlere ait çevrim içi muhasebe sistemleri üzerinden yapılan incelemeler neticesinde elde edilen verileri değerlendirdi. İnceleme sonucunda söz konusu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü ve usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin edildiği tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonu

0: operasyonda 64 şüpheliyi yakaladılar. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütünden 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın detayları ise oldukça çarpıcı. Örgütün içinde 4 farklı grubun faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlıların mağdurları yurt dışı numaralar üzerinden arayarak haraca bağladığı, tehdit ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte finansal ve lojistik destek sağlayanların yanı sıra çeteyi yönlendiren 4 de avukat var. Avukatlardan biri yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalanırken aralarında 4 hukukçunun da bulunduğu 24 şüpheli hakim karşısına çıkacak.
0: İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda görevli bir kadın çocukları çubukla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Anaokulunda çocukları çubukla dövdü. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'da kayda geçti. İddiaya göre özel bir anaokulunda çalışan kadın görevli öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla dakikalarca darp etti. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Zanlı kısa sürede gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darp ettiği de iddialar arasında. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler anaokulunda incelemelerde bulundu.
0: Uluslararası Çalışma Konferansı başta kurye ve teslimat görevlileri olmak üzere dijital platform çalışanları için ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sözleşmeye göre teslimat elemanları hayati bir tehlike durumunda haksız bir sonuçla karşılaşmadan çalışmadan çekilebilecek. İşte detaylar.
3: Motosikletli kuryelerin göstermiş olduğu faaliyet belli.
2: Her gün binlerce siparişi yetiştirmek için yollardalar. Ancak artık dijital platform çalışanları için yeni bir dönem başlıyor.
4: Şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Hakikaten zorluk çekiyoruz.
5: Yağmurlarda falan filan bayağı işte zor oluyor. Yani 2-3 dakika geç kalınca işten çıkarılma problemi falan olabiliyor yani.
2: Başta kuryeler olmak üzere platform çalışanlarına uluslararası güvence sağlayacak sözleşme kabul edildi.
6: Onaylanırsa çok güzel olur. Şimdi bazen psikolojikmen kendimizi iyi hissetmediğimiz oluyor. Motorun üstünde canımız tehlikede oluyor.
7: Yağmurda, fırtınada, trafikte sipariş yetiştirmeye çalışan kuryeler için artık yeni dönem başlıyor. Düzenleme ile birlikte kendini tehlikede hisseden kuryeler ben çalışamıyorum deyip işten ayrılabilecek.
2: Yeni düzenleme ile hayati tehlike halinde çalışanlar işini bırakabilecek. Bu nedenle haksız yaptırımla karşılaşmayacak. Şiddet ve tacize karşı korunacak, kişisel verilerine erişebilecek ve silinmesini talep edebilecek. Türkiye'nin de onaylaması halinde ulusal mevzuat yeni sözleşmeye uyumlu hale gelecek. Böylece platform çalışanlarının iş güvencesi ve çalışma hakları daha güçlü şekilde korunacak.
0: İstanbul'da da taksiler için Singapur modeli örnek alarak geliştirilen yeni bir taksi çağırma uygulaması test aşamasında. Sistemde yolcudan ek ücret alınmaması ve taksi verimliliğinin arttırılması hedefleniyor. Ekip arkadaşımız Kübra Kılıç Tepeci de konuyla birlikte bu gelişmeyi değerlendirmek için bizi bekliyor. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Dün ekranlara bir haber getirmiştik. Yine sahil bölgelerinde de bu taksilerle müşteriler arasında, özellikle turistler arasındaki o gerilimi ya da haksızlığı ortadan kaldırmak için Singapur modelini ilk kez duymuştuk. İstanbul'da da hayata geçirilebilir. Peki detaylarında neler var? Konuğumla birlikte bu başlığı değerlendirelim.

0: Değerlendirmen için sözü hemen sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Haktan Uysal. Sizlere de öncelikle iyi yayınlar diliyoruz. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında başlıca yaşanan sorunlar zaten ortada. Bu sorunların önüne geçilmesi için Singapur modeli yaklaşık bir ay sonra hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki Singapur modeli ne? Nasıl hayata geçecek? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
1: İsmet Bey, taksilerde artık yeni dönem yaklaşık bir ay sonra bizlerle olacak. Hem sistem nasıl işleyecek onu anlatalım, hem de uygulamalı olarak gösterelim isterseniz.
2: Tabii, buyurun, isterseniz araca geçelim, orada sohbet edelim.
1: Olur. Normal şartlarda aslında yoldan geçen bir taksiyi çağırdığınızda bu uygulama hayata geçecek. Şu an tabii biz canlı yayın için taksi bulamazsak diye taksiyi önceden ayarladık burada. Yolda diyelim ki ilerliyorsunuz, taksiye bineceksiniz. Taksiyi durdurdunuz. Taksiyi durdurduk. Singapur modeli burada nasıl hayata geçiyor İsmet Bey?
2: Şimdi Singapur modeli İstanbul'da taksi sistemi çok verimsiz. Yani ticari taksilerimiz %48 dolu, %52 boş olarak seyahat ediyor. Biz bunu çok verimsiz, hem şehre negatif hem de taksi esnafımız para kazanamıyor. Verimlilik üzerine bir sistem kurduk. İstanbul'daki bütün taksi yolculuklarının ben dijitalleşmesini ve dijital takip edilmesini önemsiyorum. Bu minvalde çalışıyoruz. Yoldan da yol taksiye binseniz araçlarımızda QR kodlar olacak. Sürücü hakkında yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Bizim sistemimizden de araç çağırdığınız zaman tamamen her şey dijital kayıt altında olacak. Ödemenizi çok rahat bir şekilde yapabileceksiniz. Mevcut uygulamalardaki gibi ekstra müşteri tarafından komisyon ödenmeyecek. Taksi sürücüsü de çok yüksek işte komisyon oranlarıyla sistemde çalışmayacak.
1: Bu yeni sistem peki ne kadar sürede tamamen hayata geçer?
2: Şimdi biz bunu 3 faz olarak planladık. Birinci fazımız hem taksi duraklarını sisteme entegre edeceğiz hem de normal araçları sisteme entegre edeceğiz. İkinci aşamada tamamen taksi duraklarından havuz sistemi mantığıyla araçları çalıştıracağız. Üçüncü en önemli noktada sistemin artık İstanbul'a komple yayıldığı, bütün taksi duraklarının ve taksilerin bu iş sistemde çalıştığı dönemde de sistem otomatikman herkesi yönlendirecek. Yani bunu ben şöyle adlediyorum. Bostancı'dan taksi yolcu aldı. Bakırköy'e gittiyse Bakırköy'deki en yakın taksi durağına otomatikman sıraya girecek. Tamamen otomasyon, bilgisayar ortamında bu yönlendirmeler yapılacak. Çağrı geldiği zaman, müşteri talebi oluştuğu zaman Bakırköy'deki en yakın taksi durağından iş verilecek. O arkadaş Şişli'ye gittiği zaman Şişli'deki en yakın taksi durağına sisteme sıraya girecek. Bunun matematiksel olarak hesaplamaları da şu. Biz %48 verimliliği %90 seviyelerine çıkartırsak İstanbul'da yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu elde etmiş oluyoruz ki bu ülkemiz için çok pozitif manada ciddi bir ekonomik kazanım oluyor. Çevre duyarlılığı olan bir sistem. 1,5 milyon metreküpe yakın karbon emisyonundan bahsediyoruz. Araçlar boşa dolaşmadığı için, boşa yakıt yakmadığı için şehrimize, ülkemize böyle bir pozitif katkısı olacak. Bir de biliyorsunuz İstanbul trafik yoğunluğunu dünyanın bir numaralı şehri haline geldi. Artık trafik ilerlemiyor. Biz burada da şehre pozitif katkı sağlamak istiyoruz bu sistemle birlikte. Saatte 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor ki hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Siz de işe gidip gelirken işte daha az trafikte, daha hızlı bir şekilde seyahat etmek istersiniz. Bizim burada da bu sistemle birlikte bu pozitif katkıyı sağlayacağız.
1: Aslında vakti daha verimli olarak da bu şekilde kullanmış olacağız sanırım.
2: Ya şöyle de bakmak lazım. Taksi sektörü, taksi esnafı çok zor bir mesleği icra ediyor. Hakikaten çok zor. Yoğun bir trafikte seyahat ediyorsunuz. İşte ekonomik zorluklar var. Hayatınızı idame etmeye çalışıyorsunuz. Aşağı yukarı çok da çalışıyoruz biz. Zor bir meslek. Bizim dinlenmemiz lazım. Bizim taksi duraklarıyla entegreli çalıştığı zaman, bu sistemi verimli hale getirdiğimiz zaman, taksi sürücüsü durakta dinlenip çayını kahvesini içtiği zaman, işte yemeğini yediği zaman, inanın pozitif manada müşteriye de bunun yansıması olacak. Çünkü dinlenmiş bir adamın sizle seyahat etmesi farklı bir şey. Yoksa çok yoğun bir trafikte cebelleşmiş bir adamın size hizmet sunması muhakkak değişecek. Ben inanın gerek hizmet kalitesi olsun, gerek milli ekonomiye katkısı olsun, gerek işte kazanım olsun ekonomik olarak taksi esnafı açısından çok güzel olacağını düşünüyorum. Dünyayı iyi analiz ettik. İngiltere değil, niye işte Singapur diyorlar bana. İngiltere'de de Black Cab taksi sistemi var. Onlarda da hizmette başarılı ama verimlilik olarak dünyada en iyi Singapur yapmış.

0: Biz Singapur'daki komple sistemi değil, İstanbul'u adapte edeceğimiz şekilde buraya uyarlıyoruz. Dünyaya başkentlik yapabilecek bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul çok farklı, çok güzel bir şehir. Burada gerek yurt dışından gelen misafirlerimiz olsun, gerek yurt dışında işte bizim müşterilerimiz olsun, en iyi şekilde hizmeti alsın, taksiyi ulaşım aracı olarak görsün. Ben sosyal medyada, televizyonlarda taksi işte şu sorunla karşılaştık, böyle eleştirildiği bir sistem istemiyorum. Herkesin böyle taksi hesabını sevdiği, güvendiği, eskiden olduğu gibi bizim taksi duraklarımıza gelip çay kahvesini içtiği, taksiye bindiği, çocuğunu emanet ettiği, bizim sistemde mesela farklı katkılar da var. Yaş almış abilerimiz, ablalarımız için özel basic bir uygulamamız var. Orada da farklı şeyler yapıyoruz. Hı hı. 70 yaşında bir abimiz taksi çağırma uygulamasını tam kompakt kullanamıyor. Ama bizim sistemde yaş almış abilerimiz falan çok rahat bir şekilde taksi çağırıp taksiye binebilecek.
1: Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı İsmet Dalcı'ya teşekkür ederim. Evet, yeni uygulama da yaklaşık bir ay sonra artık tamamen hayata geçirilmesi planlanıyor diyelim ve sözü size bırakalım.
2: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, faizsiz ve eşit taksit imkanıyla erişilebilir konut projesi Sulkent'te başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Peşin fiyatına 30 ay vadeyle satışa sunulan projede daireler için başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.

0: Sultanbeyli uzun yıllar mülkiyet problemi yaşayan bir ilçe iken şu anda mülkiyet problemlerini geride bırakmış, nitelikli projeler üreten bir ilçe haline gelmiş.
1: Faizsiz ve vade farksız Sulkent projesinde başvurular başladı. Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi Sulcon öncülüğünde hayata geçirilen Sulkent projesinin lansmanı yapıldı.
0: Sulkent projemizin en büyük avantajlarından biri faizsiz, sabit taksitli ödeme imkanının olmasıdır. Vatandaşlarımızın %30 peşin, geriye kalan %70'ini ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödemesi demek. Taksitlerimize hiçbir şekilde enflasyon zammı veya faiz uygulaması olmayacaktır.
1: Atalgazi Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alanda yükselecek projede 445 daire ve 13 ticari alan yer alıyor.
0: Amacımız erişilebilir ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak. Her daire özel bir otoparkın olması bu projeyi daha da anlamlı hale getirmiştir.
1: Dev yatırımda şantiye alanında da çalışmalar durmaksızın sürüyor.
2: 4 Temmuz'da da noter çekilişi yapacağız.
3: Ağrı'da sağlıkta dev bir adım atılıyor. Yapımı süren 270 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi yıl sonuna kadar hizmete girecek. Son teknoloji, sismik izolatörlerle depreme dayanıklı inşa edilen dev yatırımın detaylarını alacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Yüksel Akalan canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Yüksel, kolaylıklar dileyelim. Çalışmaların devam ettiğini görüyoruz. Nedir son bilgiler? Lütfen paylaş izleyicilerimizle.
4: Teşekkürler Hakan Üssal. Tabi yurdumuzun dört bir yanında sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor. O devasa yatırımlarından bir tanesi de Ağrı'da yükseliyor. 270 yataklı Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi inşaatında şu an itibariyle kaba inşaatın tamamlandığını, dış kaplama inşaat çalışmalarında devam ettiğini belirtelim. Tabi humalı bir şekilde çalışmalar sürüyor ve yıl sonuna kadar artık hastane inşaatının tamamlanması ve yeni yılla birlikte de artık vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Modern donanımı, yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneleri ve 194 deprem izolatörüyle inşa edilen hastanenin kentinde ve aynı zamanda bölgedeki diğer şehirlerinde sağlık altyapısına önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Kadın doğum ve çocuk sağlığı alanında bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanan sağlık tesisinde şu an itibariyle görebiliyorsunuz. Hava sıcaklığının 35 dereceye vardığı anlarda da yine bu noktadaki ustalar tarafından da çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Tabii depreme karşı dayanıklılığı arttırmak amacıyla 194 deprem izolatörüyle inşa ediliyor. Sağlık tesisinin bu özelliğiyle olası afet durumlarında ya da depremde güvenli hizmet sunabilecek şekilde planlandığını da belirtelim. Peki özellikleri neler? Toplamda 270

0: olması bekleniyor. Tabii önemli bir yatırım diyoruz. Hem Ağrı için hem de bölgeliler için. Çünkü Ağrı'daki birçok vatandaş zaman zaman diğer şehirlere tedavi olmak için gidiyordu. Ancak işte görmüş olduğunuz sağlık yatırımıyla birlikte Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin tamamlanmasıyla birlikte artık Ağrılı vatandaşlar da tedavi olmak için çevre şehirlere gitmek zorunda kalmayacaklar ve görmüş olduğunuz hastanenin hizmete girmesiyle birlikte de artık Ağrılı vatandaşlar kendi şehirlerinde tedavi olma imkanı da bulabilecekler. Tabii 270 yataklı hastanenin aynı zamanda depreme dayanıklı olması için de 194 deprem izolatörünün de kullanıldığını belirtelim. İnşaatında oldukça da güvenli bir sağlık merkezi olacağını da belirtelim. Tabii bir diğer taraftan da kadın doğum ve çocuk hastanesinin yapılması önemli bir ihtiyaçtı Ağrı'da ve bu ihtiyacın da bir an önce giderilmesi için de görmüş olduğunuz gibi inşaat işçilerimiz, ustalarımız tarafından da sıcak havada olmasına rağmen yine çalışmalar sürüyor. Yıl sonuna kadar inşaat çalışmalarının tamamlanması ve artık peysaj çalışmalarının da bitmesiyle birlikte yeni yılda artık Ağrılı vatandaşlar da hastanede hizmet alabilecek diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
1: Kahramanmaraş'a gideceğiz şimdi. Yöreye özgü firik ve tarhana yapımına başlandı. Peki bu tarhananın özelliği ne? Nasıl yapılıyor? Detayları ekranlarınıza getireceğiz. Ekip arkadaşımız Mehmet Geçkel konuyla birlikte canlı yayın noktamızda bizi bekliyor. Mehmet, kolaylıklar dileyelim. Notların için sözü sana ve konuğuna bırakalım.
2: Murat, bekle.
1: Bir bağlantı problemi yaşadık. O problemi arkadaşlarım giderecek. İlerleyen dakikalarda gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Spordaki gelişmelerle devam edeceğiz. Stüdyomuzda Ömer Saraç bizlerle birlikte. Aspor ekibinden Aspor spor spikeri. Ömer, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Dünya Kupası devam ediyor. Evet. Uykusuz kalıyoruz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de aktaracaksınız izleyicilerimize. Spordaki gelişmelerle yayınımızı sürdürelim. Ve Dünya Kupası heyecanı, Ömer Saraç'la beraberiz. Ömer, dün önemli oyuncuların büyük performanslarını yaşadık. Onlardan ilki Messi'ydi. Üzerine çok fazla konuşulur mu bilmiyorum. Benim anlatacaklarım herhalde izleyicilerimizi tatmin etmez. O yüzden hemen sözü sana bırakayım. Dünya Kupaları tarihinde 6 maç üst üste gol atan ilk oyuncu, en çok gol atan, Klose ile paylaşıyordu. Artık en çok gol atan oyuncu, takımının lideri, Arjantin'in her şeyi, Arjantin'de bir üst tura çıkmayı garantiledi. Hemen Arjantin maçıyla başlayalım dilerim.
3: Öncelikle şöyle Aktan Uysal Aktan abi, seninle birlikte herhangi bir yayına denk gelebildiğim için çok mutluyum. Onu ben söylemeden geçemeyeceğim. Onun dışında yani Lionel Messi, zaten hani Dünya Kupası diyoruz da Messi'nin kupası oluyor şu ana kadar biraz. Onu söylemek lazım. 18 gole geldi. 16 golü Klose'yi geride bıraktı. Acayip bir performans. Yani ilk maçında hat-trick yaptı. İkinci maçında bir penaltı kaçırdı. İki gol attı. Yani neredeyse ikinci maçında da hat-trick yapıyordu. Ve şu anda işler Arjantin için çok iyi gidiyor. Arjantin'in tamamen ayağına baktığı bir isim Lionel Messi. Ama Arjantin takımı 2022'de Dünya Kupası şampiyonluğunda nerede bıraktıysak 2026'da aynı yerden aldı. Devam ediyor. Önce Cezayir, sonrasında Avusturya. Zaten bu grubu da lider tamamlayacaklar. Doğru. Onu söyleyelim. Açıkçası yani Messi Ronaldo tartışması günden güne giderek büyüyordu ama bu Dünya Kupası biraz bu tartışmanın bence sınırlarını hem daraltacak hem de biraz netleştirecek gibi gösteriyor açıkçası.
1: Dün öyle bir gündü ki kıyaslayacağımız 3 oyuncu da sahneye çıktı. Messi Arjantin'i kucakladı, götürdü. Arjantin bu gruptan çıkıyor. Diğer kim çıkacak? Ürdün elendi. Cezayir, Avusturya, ikisi de çıkabilir. Birisi en iyi üçüncüler kısmından elenebilir. Ama hemen senin yanındaki o grup I'ya baktığımızda Fransa'da sahne aldı. Gece yarısı Türkiye saatiyle 12'de başladı. Biraz da uykusuz kaldık açıkçası. Doğru. Mbappe'yi bekledik orada da ne yanıt verecek diye. Mbappe de Messi kadar olmasa da önemli bir performans sergiledi. Fransa'da 3 gollü rahat bir galibiyetle bir üst tura çıkmayı garantiledi. Ama birinci mi çıkacaklar, ikinci mi çıkacaklar?
3: 10-15 maçından sonra belli olacak. Arjantin'e çok ufak bir şey daha ekleyeyim. Arjantin son 16 turunda Portekiz'e karşı karşıya gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Eğer bu olursa da herhalde futbol tarihinin bence en çok izlenen maçı olacağını düşünüyorum. Ayrıca o maç için de şu andan bilet satışları var. Ve en ucuz bilette 4.000 dolar.

0: seviyelerinde yani oradaki iş tamamen çılgınlık noktasına ulaşmış durumda. E tabii bir Arjantin Portekiz olursa bir son dans olacak muhtemelen.
1: Çok güzel.
0: Herkes de bunu tabii izlemek isteyecek. Biz de izlemek isteriz futbol severler olaraktan. Dönelim Fransa'ya. Mbappe de 16 gole geldi. Miroslav Klose'yi yakaladı. Yani şimdi Messi bir yerden 18 yaptı ama muhtemelen son Dünya Kupası. Hoş biz bu adamları sürekli bırakacağız diyorlar ya da bizi mahcup ediyorlar ondan
1: sonra.
0: Tam onu
1: söyleyecektim. İki Dünya Kupası'dır. Messi anons ediliyor ve anons edilirken son Dünya Kupası diye anons ediliyor. O yüzden çok emin konuşmayalım ama Mbappe için önünde en azından iki tane Dünya Kupası olduğunu, en az iki Dünya Kupası olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Vallahi, o yüzden de kırılabilir gibi görünüyor bu rekor.
0: Şöyle abi, şimdi Messi 39, Ronaldo 41. Yani Mbappe'nin herhalde ikiden fazla Dünya Kupası olur diye düşünüyorum yani.
1: Olabilir.
0: Artık çünkü yaş yani oralara geldi. Bir de bu yıldız oyuncular hani mümkün olan katılımı sağlamak istiyorlar ki işte Messi 28 maçta 18 gol, Mbappe Klose listede bu şekilde devam ediyor. Çok özel bir dönem geçiriyoruz. Şu anlamda da çok iyi Dünya Kupası oluyor. Messi 5 gol attı.
1: Doğru.
0: Mbappe işte gollerine devam ediyor.
1: Haaland
0: 4 gol attı. Yani bütün yıldızların, Cristiano Ronaldo haricinde bütün yıldızların şu ana kadar sahne aldığı ve yıldız gibi oynadığı Dünya Kupası maçları izliyoruz.
1: Yani şöyle söylenir, hep 86 Dünya Kupası çok övülür yıldızlarla ilgili. Yine takip edebildiğimiz 94'te başladım ben. 94 Dünya Kupası, Baggio son dakikada penaltı, Amerika yine o da çok konuşulur. O Dünya Kupası'ndaki Brezilya çok konuşulur ama sanırım bu Dünya Kupası da unutulmazlar arasına girecek. Messi diyor ki gruptan çıkmak önemliydi. Penaltı kaçırdıktan sonra biraz düştüm diyor. Ama penaltı kaçırdığım için sinirlenmiştim ama neyse ki durumu tersine çevirdim. Bu önemli diyor.
0: Düşmüş hali iki tane attı.
1: Attı. Evet. İki tane de kaçırdı bu arada. Mbappe de diyor ki o hep atıyor diyor. Messi'nin ne yaptığına bakmıyorum çünkü o zaten hep atıyor diyor. Bundan sonra atmaya devam edecek. Ben takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Önümüzde uzun ve zorlu bir yol var. Biz de bu yoldan zaferle çıkmak için çalışıyoruz dedi. Messi Mbappe kıyaslaması. Gelelim şimdi en gençlerine. Dünya Kupası'nda gol atar mı atmaz mı? Çünkü biraz daha dezavantajlı. Arjantin neredeyse her Dünya Kupası'na gitti. Fransa
0: doğru,
1: öyle.
0: Doğru.
1: Onun ilk Dünya Kupası. Ülkesi için de öyle. Hemen tekrar o puan durumuna gelirsek. Norveç'ten söz ediyorum. Haaland'dan söz ediyorum. Çok büyük bir yıldız. 3-2 Senegal'i mağlup ettiler. Onlar da gruptan çıkmayı garantilediler. Ve Haaland da gol atmaya devam ediyor.
0: Haaland atıyor, atacak gibi de görünüyor. Bir de Norveç'in hikayesi çok özel çünkü yıllardır bu turnuvayı beklediler. Özellikle tabii şu da çok ilginç. 94 Dünya Kupası'na yine Amerika'da, ki benim de ilk izlediğim turnuvaydı. Tabii 86 Meksika, 94 Amerika, onlardan bahsettin. Bu Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden iki tanesi aynı zamanda. Böyle de işin ilginç bir yanı var. 94'te Torsveld'in, Sørloth'un ve Haaland'ın babası Norveç milli takımındaydı ve üçü oynuyordu.
1: Çok doğru.
0: Şimdi tekrardan oğulları bu kez Dünya Kupası sahnesinde ve yine Amerika'da bir turnuva. Tabii Dünya Kupası denilince hikaye bitmiyor açıkçası. Norveç buraya çok bekledi. Haaland gibi bir yıldız, Odegaard, Sørloth, bunlar da eklendi. İşte Oscar Bob. Yani baktığımızda aslında kompakt olarak da çok hani iyi bir Norveç kadrosu. Daha üst turları hedefleyen bir Norveç kadrosu bekliyoruz. Biraz buna biliyorsun sen de abi, işte Dark Horse diyorlar yani tabir olaraktan, sürpriz at diyorlar. Şimdi Norveç'in ben gidebileceği yolun biraz açık olduğunu düşünüyorum. Yani çok başka noktalara da turnuva
1: açıkçası
0: Norveç için gidebilir yani.
1: Açıkçası ben de öyle düşünüyorum. Çünkü seninle aralarda konuştuğumuzda 4 seri başının 4 ayrı ağacın dalına konduğu bir turnuvayı yaşıyoruz.
0: Gerçekten
1: yani
0: öyle.
1: Fransa ile İspanya, Arjantin ve İngiltere karşılaşmayacaklar. Seri başı olarak dağıtıldılar. O yüzden Norveç bunların arasından gidebilir eğer bu süreci paylaşırsa. Şimdi çok konuştuk Ronaldo'yu. Bugün Özbekistan karşısında izleyeceğiz muhtemelen. Günün programı İngiltere'yi merak ediyoruz elbette, ne yapacaklar diye. Başlarken bu favoridir deyip izledikten sonra artık yavaş yavaş ikinci maçları izliyoruz. Bu zorlanır ya da başlarken bu favori değil deyip ya bu önemli bir yere gelebilir dediğin sürpriz bir takım var mı? Az önce sen o sürpriz attan bahsettin. Gazi Koçsu'nun da 100. yılı hazır sürpriz atlardan söz etmişken hemen senin de şaşırdığın noktayı sorayım.
0: Ya şöyle, ilk maçları çok aslında önemsemiyorum şu anlamda. Çünkü daha önce Dünya Kupası'nın ilk maçlarını kaybedip de misal 2010 İspanya, 2014
1: Arjantin,
0: işte Almanya kazanamamıştı. 2022 Arjantin. Dünya şampiyonu olan takımlar var. Yani dünya şampiyonu olan takımlar var. O yüzden hani biraz da böyle eleme aşamasına doğru açılan takımlar var. Tabii Portekiz'deki sıkıntı şu. 39'luk Messi 19'luk Messi gibi oynuyor ama 41'lik Ronaldo, 41'lik Ronaldo gibi oynuyor. Yani onu değiştirebilecek mi, o kalıpları yıkabilecek mi, yoksa Portekiz çok iyi bir takım. Doğru. Yani baktığımız

0: Ama bu konu çok tartışılıyor Portekiz basını da, sen de yabancı basını
1: birbirine biliyorum. Girdi Portekiz
0: evet,
1: basını.
0: Evet, yani çok iyi bir orta sahaları var. Hatta tarihin en iyi orta sahaları olabilir.
1: Bence öyle.
0: Vitinha,
1: Joao Neves.
0: Formda Joao Neves.
1: Çok Bruno genç Fernandes.
0: Bruno Fernandes. Ama önde Ronaldo olunca herkes onu mu arıyor diye. Sürem tamamlandı. Sohbet etmek çok keyifli. Senin de son cümlenle bitirelim bu saati.
1: Son cümlem valla bugüne de bir bakalım. Ronaldo geri dönüş yapabilir. Bakalım. O da geri dönüş yaparsa iş bambaşka bir noktaya gelir. Bir de Harry Kane'e haksızlık etmeyelim.
0: Doğru.
1: Çok özel bir adam. Daha fazla vaktimiz olduğunda daha fazla konuşuruz.
0: Onu konuşalım
1: abi.
0: Diyecektim. Ama İngiltere benim için bu turnuvanın özel noktalarından biri, favorilerinden biri olabilir diyecektim. Süremiz tamamlandı. Ömer Serç, çok teşekkür ederiz. Daha fazla ayrıntı için Aspor ekranlarında seni izlemelerini öneriyim. Bu saate noktayı koyayım. Yeni saatte birlikte karşınızda olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 18 Haziran itibarıyla güneşte 26.978 MW, rüzgarda 15.168 MW, hidroelektrik santrallerde 32.314 MW, biyoenerjide 2.140 MW, jeotermal enerjide 1.798 MW ile toplamda 78.398 MW oldu. Türkiye'nin 2035'te 120 bin MW yenilenebilir enerji kurulu gücü hedefi bulunuyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Reklam.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta.

0: bir tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
8: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar Akbank.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: trafik kurallarını sunar.
1: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
11: Askeri mühimmat sahile vurdu. Jandarma bölgeyi ablukaya aldı. İstanbul Eyüp Sultan Ağaçlı sahilinde piknik ve kamp yapmak için sahile gelen vatandaşlar deniz kenarında kıyıya vurmuş şüpheli bir cisim fark etti.
12: Arkada göründüğü tarafta bir mühimmat gördük. Yani bize göre bir füze dedik biz kendi anlamımıza ya da bir torpil falan.
11: Askeri mühimmatı görenler durumu hemen jandarmaya bildirdi.
12: Jandarmaya haber verdik. Jandarma da sağ olsun hemen intikal ettiler yakın oldukları için. Geldiler burayı şerit çektiler. Şerit halinde kapattırdılar bize.
11: Olay yerine gelen ekipler şüpheli mühimmat üzerinde titiz bir inceleme yaptı. Kriminal laboratuvara götürüldü.
13: Çocuklar yüzmeye gitmişler. İleride bir cisim bulmuşlar. Ondan sonra jandarmayı aradık. Jandarma sahil güvenlik hepsi geldi.
6: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Ajans bugün de yeni saate başlıyoruz. Çok özel görüntülerle birlikte hatırlayacaksınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin operasyon. O operasyon derinleşiyor, derinleştikçe de yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Çok özel görüntüleri, ilk kez göreceğiniz o görüntülerle bilgileri şimdi ekranlarınıza getireceğiz. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş bizlerle. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş buldum Aktan Uysal.
0: Kolaylıklar dileyelim. Türkiye'nin gündemindeki olaylardan biri bu. Açıkçası perde arkasını herkes merak ediyor. Ekranları başından ayrılmasınlar. Operasyona dair çok özel detayları ve görüntüleri paylaşacağız ama önce nasıl bir operasyon yapıldığı, bu görüntüler bize neyi anlatıyor? Sözü hemen sana bırakayım.
1: Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bu yapılan operasyon, daha doğrusu yakalama görüntülerini de ilk kez haberde paylaştığımızda adeta filmleri aratmayan bir görüntü vardı. Sokak ortasında işte 4 kişinin bir adamı nasıl zorla götürdüğünü gördük. Ama sonrasında gelen görüntüler de gerçekten film sahnelerini aratmıyor. Çünkü İstanbul Polisi

0: Asay Şube Müdürlüğü ekipleri burada özel harekat ekipleriyle birlikte yaptıkları operasyon şimdi haber ekranlarında ilk kez paylaşıyoruz. Bu gördüğünüz yer özellikle şunu belirteyim ki İzmit'te bir köy olduğunu sizlerle paylaşayım. İzmit'te yapılan bu operasyonda suçluların, şüphelilerin bu adreste olduğu belirleniyor ve ardından da buraya operasyon düzenleniyor ve İzmit'in bir köyü ve burada bulunan bu evde de villa gibi bu eve burada olduklarını tespit ediyorlar ve ardından da operasyon için düğmeye basıyorlar. Gece saatler 02:30 olduğunu sizlerle paylaşayım. Buranın hemen öncesinde birkaç saat öncesinde önce Sakarya'da olduklarını tespit ediyor İstanbul polisi. Sakarya'da bungalov evlere bir operasyon düzenliyor ve yapılan bu operasyonda Aktan Uysal bu kişilerin 3 saat öncesinde yer değiştirdiklerini anlıyor ki birçok yer değişikliği de yapmışlardı. Ardından da izini sürüyorlar ve daha sonra bunların İzmit'te bir köyde olduğunu belirliyor ve İzmit'teki bu köye geldiklerinde saatlerce bekliyorlar. Başka gelen giden olacak mı diye. Bir de şöyle bir durum var. Bütün köyün evlerinin içerisine operasyon yapılamayacağına göre hangi evde olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. Bir taraftan onları buraya taşıyan kişinin tekrar bu eve dönmesini bekliyorlar. O gelince öğreneceğiz ve eve gireceğiz diye. Ama sonra bakıyorlar ki gelecek gibi değil. Daha sonra polisten gelmezsen biz geliriz diyerek onun olduğu adrese önce operasyon yapıyor. Sonra gece saatlerinde 01'de onu alıp bu noktaya getiriyor ve köyde evi gösteriyor. Ardından da işte bu operasyonu başlatmış oluyorlar. İstanbul Polisi Asay Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat Şube Müdürlüğü'nden de aldıkları bilgiyle konumu belirlediler ve operasyon için düğmeye bastılar. Bu şu an neden böyle çalıların arasında gidiyor? Bu Mazlum Baran olduğunu sizlerle paylaşayım. Bu şahıs polis operasyonu başlatırken tabii müstakil ev olması sebebiyle hemen arka camdan atlıyor ve kaçmaya başlıyor.
1: Yani bu şu mu? Evde yakalanan değil, kaçtıktan sonra ekiplerin evin dışında yakaladığı.
0: Tabii zaten.
1: Şimdi görüntüler tekrar ekranlara geliyor.
0: Şu anda görüyorsunuz.
1: Eve baskın düzenleniyor ama bu esnada az önceki kişi kaçıyor.
0: İçeride toplamda 4 kişi var.
1: Ama sarılı olduğu için ev onu dışarıda yakalıyor.
0: Aynen öyle. Evde 4 kişi var. Polis burada artık operasyon için hazırlıklarını tamamladıktan sonra gir emri geliyor. Üstlerinden hatta operasyonu Asayiş Şube Müdürü ile İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Selami Yıldız bizzat kendileri yönetiyor. Burada bir anda operasyon için düğmeye basıyorlar. İçeriye girdiklerinde hemen şu arka kısımda bulunan arka odada yatan kişi oradan atlayarak ormana doğru, köy içinde ormana doğru kaçmaya başlıyor. Önce içerideki 3 kişi alınıyor. Bir de bunları buraya getiren şoför öncesinde zaten 1 saat önce alınmıştı. Bu kişi de kaçmaya başlıyor ve onu da çalıların arasında getiriyorlar. İşte bakın şu anda operasyon için burada artık saniyeler kalmıştı. Dakikalar öncesi artık tüm hazırlıklar yapılıyor. Özel harekat polisi yerlerini alıyor. Asay Şube Müdürlüğü'nden içeriye girecek olan ekipler hazırlığını tamamlıyor. Bakın şu anda burada özel harekat polisi işaret ediyor. Arka kısımdan girin diyor. İşte sonrasında içeriye girilmiş. Bakın görüyorsunuz içeride bulunanlar bu şekilde kıskıvrak yakalanarak alınıyor. Bunlar Erhan Karaalı. İşte bu arada şunu söyleyeyim. Erhan Karaalı kaçıran kişiler özellikle buradaki bu yakalanan kişilerin üçünün bizzat bu görüntülerde daha önce göstermiştik. Onu da belki arkadaşlarımız gösterir. Erhan Karaalı aracı zorla bindiren kişiler. Yani eylemi gerçekleştiren kişiler. Ve ayrıca bir de bunların ulaşımını sağlayan kişi.
1: Yani o güvenlik kamerasında 3 kişi görüyorduk. O telefonla konuşurken.
0: Bir de araçta var.
1: Belki o görüntüleri de yan yana verebiliriz.
0: Onu da aynı.
1: Araca zorla bindiren kişiler bu yakalanan kişiler.
0: Şu anda onlardan sadece bir kişi kaldı.
1: Dinleyelim dilersen. İzleyelim, evet. Sesi de var.
0: Gece saat 02 şu anda.
1: Bu kişi sen de belirttin.
2: Tamam.
0: Evet. Mazlum Baran.
1: Mazlum Baran isimli kişi.
0: Peki Mazlum Baran kimdir? Hemen onunla ilgili de sizlere bilgi vereyim.
1: Tamam.
0: Bu bir kare fotoğraf yayından önce göndermiştik biliyorsunuz. O görüntüyü de yanına verebilirlerse Mazlum Baran bizzat kendisini araca bindiren şahıslardan bir tanesi. Üstü orada da beyazdı. Hala aynı üstle yakalandığını tahmin ediyorum. İşte Karaalı'nın kaçıranların yakalanma anlarını şu anda ekranlara taşıyoruz. O bir kare fotoğrafta ve yine ilk olarak götürüldükleri görüntüyü de verebilirsek orada size aslında kim olduğunu da göstereceğim. Şu an itibariyle bunların tamamı yakalandı. Sadece bir kişi kaldı. Ercan K isimli kişi. Onun da yakalanması an meselesi. Aldığımız bilgi bu değil. Bu görüntüyü bunlar zaten yakalananlar. İşte bunlar da Mazlum Baran.
1: Ekranlara geldi.
0: İşte bu. Seyircilerimize şunu hatırlatalım.

0: gördüğünüz görüntü Erhan Karaal'ın ilk götürüldüğü gün, yani ayın 20'sinde kendi evine doğru giderken kapının önünde götürüldü. Şu anda aranan kişi Halktan Uysal bu şahıs. Yani en baştaki yelekli olan.
1: Bu Mazlum Baran ve Sedat Aksoy görüntülerin ekranlara getirdiğimiz operasyonda
0: yakalandı. İkisi yakalandı. Bakın bu Ercan K isimli kişi, şu anda bir tek o kaldı. Onun dışında Mazlum Baran ve Sedat Aksoy yakalandı. Kıskıvrak bunlar yakalanan kişiler. Bir de şöyle bir özel bilgi paylaşayım. Hatırlayacaksınız, Erhan Karaal yakalandığında başında bir kişi bırakmışlardı. Bir silah
1: bulunduğunda
0: bir silahla bir kişi başında bekliyordu. Eğer parayı bulamazsak, altınları alamazsak vur dediğimizde kafasına sık ve uzaklaş. Zaten o fabrikadan polis aylarca bulamaz. Bizzat Karaal'ın kendi ifadesi bu. Polis beni orada son gün bulmasaydı beni öldüreceklerini düşünüyorum diyor. Çünkü başında bir kişi bırakılıyor. Birçok suç kaydı var. Psikolojik olarak çok iyi değil. Hatta ismini de söyleyeyim. İsmail isimli bir kişiydi. O bizzat başında duruyor. Onunla beraber o yakalandı ve sonrasında da bu yakalanan kişilerin aslında olayı gerçekleştirmiş. O nereden gelmişti, özür diliyorum. O Balıkesir'den getirmişlerdi, o başında bekleyen kişiyi. Burada gördüğünüz bu operasyonu bizzat götüren 4 kişinin 4'ü de Diyarbakır'dan gelmiş. Bu olay için gelmişler.
1: Şimdi Mehmet, akıllardaki soru da şu elbette. Görüntüler ekranlara ilk kez geliyor, bir kez daha hatırlatalım. Neden böyle bir eylemi gerçekleştirdiler?
0: Evet, şimdi
1: buna dair bir ipucu ya da ilk bilgi var mı? Hemen bunu da sorayım.
0: Şimdi biz burada tabii ki polis bununla ilgili bütün teknik fiziki takipleri, dinlemeleri, sinyallerin tamamını birleştiriyor. MASAK raporlarından tutun ki tamamına kadar her şeyi birleştirip dosyayı hazırlıyor. Ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bizzat yürütmekte, koordine ettiği bu soruşturma şu ana kadar kusursuz işliyor. Nasıl? Şimdi burada bir kere bizim ilk burada baz alacağımız, yani ciddiye alacağımız beyan kimindir? Bizzat kaçırılan Erhan Karaal'ındır. Erhan Karaal kendisi diyor ki beni kaçıranların kaçırma sebebi diyor. Kendi ifadelerine göre ve Karaal'ın ifadesine göre diyor ki Ekrem İmamoğlu'na ait olduğunu ifade ettikleri, önce 300 dediler, sonra 500 kilogramlık altını istediler. Serdal Taşkın, yani Kültür AŞ'nin müdürüydü. O ve onun sakladığını düşünüp onun ve Ekrem İmamoğlu'na daha doğrusu ait olduğunu ifade ettikleri 500 kilogram altını benden istediler diyor. Şimdi bu altınlar peki neyin nesi? Ayrıca bu kişiden bu altınların olduğunu nereden biliyorsunuz? Şimdi işin içerisinde kendisinde ifadesinde bazı fotoğraflar gösteriliyor. Onu da ilerleyen süreçte biz de açıklayacağız ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturmanın akıbeti açısından şimdi onların tamamını paylaşamıyoruz. Şimdi bazı isimler belirlediler ve gösterdiklerinde evet ben bunları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde tanıyorum. Taşeron firmalarda tanıyorum diyor ve iddia şu: bazı ihaleler yapılırken verilen rüşvet paralarının bu kişiler tarafından bilindiği iddia ediliyor. Bu kişilerin burada verilen bu rüşvet paralarının nereden geldiği ve ne kadar rüşvet verildi, tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama bizim şu anda gördüğümüz şu: yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki bu büyük vurgunun 100 yılın yolsuzluğu olarak belirlenen bu dosya artık sadece finansal anlamda bir mağduriyet değil, adli olaylara da sebep olmaya başlamış durumda. Çünkü peki, rüşveti veren biliyor. Kimin rüşvet aldığını biliyorlar. Şimdi o makamda oturan kim? Erhan Karaal. O zaman o da biliyordur diyerek Erhan Karaal'a burada bir baskı yapıyorlar. Eğer ki İstanbul polisi operasyonu yapıp sabah saatlerinde onu almamış olsaydı belki de o gün içerisinde öldüreceklerdi. Zaten kendi beyanı da bu. Başında operasyon anında ortaya çıkan tablo da bunu gösteriyor.
1: Mehmet, şimdi iki görüntü var. Operasyon yapılan illerle operasyon yapılan ilçeler. Hem İstanbul'da hem illerde. Ekibin tavrı ya da o uzaklaşma yöntemi, polisten kaçmaya çalışmaları bir profesyonel ekip izlenimi oluşturuyor mu sende? Çünkü İstanbul'dan başlıyor. Kocaeli, Sakarya, Yolova'ya kadar uzanan bir çemberden söz ediyoruz. Kaçış güzergahından söz ediyoruz. Aynı şekilde İstanbul'da da önemli adımlar atılıyor. Sendeki intiba ne? Bir de bu operasyon yapılan iller ve ilçelerle ilgili de notlarını paylaşırsan sevinir.
0: Halktan Uysal, önemli bir soru. Bunların şimdi hani bende uyandırdığı intibadan ziyade ben bu kişilerin kim olduğuna dair bazı bilgilere ulaştım.
1: Buyurun.
0: Hatta yayına girmeden önce haber müdürümüz Abbas Ulu'yla şöyle bir baktık, bunlar kimdir, nereden geldiler diye. Diyarbakır'dan geldiklerini gördük ve hepsinin suç kaydı var.
1: Yani ilk kez bu eylemi gerçekleştiren
0: mesela
1: kişiler değil.
0: Örnek veriyorum, ben şimdi sizlerle onların bazılarının suç kayıtlarını paylaşacağım ama buyurun, bir yandan da

0: Dilerseniz şimdi operasyon önce olduğu illeri söyleyeyim dilerseniz. Erhan Karaal'ın zanlılarının yakalanması için, şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyon İstanbul Polis Asayi Şube Müdürlüğü tarafından alınan istihbarat şubeden alınan bilgiyle İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de yapıldı. İstanbul'da operasyon başladı, Yalova'ya uzandı. Ardından Sakarya'daki bungalov evlerde olduğu tespit edildi. Operasyon yapıldı ve operasyondan 3 saat önce bunların kaçtığı ortaya çıktı. Ve son olarak da Kocaeli, İzmit'te bir köyde yapılan operasyonla
1: az önce görüntüleri ekranlara getirdik. Şu tabii, yüzden sordum. Karaal'ın da ifadesi öyleydi. Çok sık yer değiştirdiler. Tabii. Yani bu amatör olmadıklarını, emniyetin onları takip ettiğini düşündükleri ve onların izini kaybettirmek için bu şekilde bir tavır içinde oldukları düşüncesini de ortaya çıkarıyor. Ne dersin bu kadar sık adres değiştirmeleri, 4 ile yayılan bir güzergah belirlemeleri?
0: Şimdi bunlar önceden planlamayı çok sağlam yapmışlar. Bu kaçırılacak olan kişiyle ilgili hem saklamasını hem de olur da bir şeyler ters giderse nerede infaz edileceğinin tamamının planlaması yapılmış. Çünkü Ataşehir'de araç değiştiriyorlar. Sonrasında Sakarya'ya doğru giderken bir de araç değiştiriyorlar. Tüm bunlar polis kaydında var şu anda. Son olarak işte bungalov eve kadar giriyorlar ve bungalov eve girerken de bazıları kimliksiz, yani kimlik farklı kimliklerle girdiği iddia ediliyor.
1: Sakarya'da oluyor
0: tabii
1: bu.
0: Tabii Sakarya'da oluyor bu. Daha sonra Sakarya'da bungalov evlerinin olduğu noktaya operasyon yapılıyor. Bir de kayıtlara bakıyorlar ki 3 saat önce oradan ayrılmışlar. Hemen güzergahlar inceleniyor ve ardından da görüyorlar ki Kocaeli'den öteye gidilmemiş. Yani İstanbul'a giriş yapamamış bu araç. Sonrasında diyorlar o zaman bunlar nerede olabilir ve bu kişilerin kaçtığı noktanın da İzmit olduğu belirleniyor ve o köye yapılan operasyonla yakalanıyor. Toplamda şu ana kadar yapılan operasyon sayısı 41 baskın yapılıyor. Bu operasyonda, bu soruşturmada 41 noktaya operasyon düzenleniyor ve yapılan bu baskınlarda İstanbul'un Eyüp Sultan, Sultan Gazi, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Fatih, bunlar Anadolu yakasında olan Şişli, Kağıthane ve Beyoğlu. Sonra karşıda da Kartal, Tuzla ve Maltepe'de operasyon yapılıyor.
1: Tuzla, Karaal'ın bulunduğu fabrikanın olduğu ilçe.
0: Aynen. Nokta. Kaçırıldığı yer Maltepe, bulunduğu yer Tuzla oldu. Ve yapılan operasyonda dediğimiz gibi şu anda 41 kişi, 41 ayrı baskın yapıldı. Toplamda 17 kişi gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrolle bırakılırken dün gece de işte az önce haber ekranlarında özel görüntülerle paylaştığımız o 5 kişi de şu anda Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı ya da tamamlanmak üzere adliye sevk yapılacak. Ve muhtemelen bunların tamamı tutuklanır. Çünkü bizzat eylemi gerçekleştiren kişiler, bunların suç kaydına baktığımızda buyurun, Mustafa Şahin Üzüm'ün daha öncesinde kaçırılma olayında bizzat karışan kişilerden bir tanesi olmuş. Daha öncesinde mala zarar verme, tehdit gibi olayları var. Bu taşımacılık yapıyor İzmit'te ve operasyonu bizzat kaçıran kişiler Sedat Aksoy Diyarbakır'da suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesiyle açıktan hırsızlık suçlarını işlediği görülüyor. İki suç kaydı var. Abdülkadir Baykara yine Silvan'da bunun suç kaydı yok. Bir de dört ayrı kaydı bulunan kişi de Ümit Aygül ve az önce ekranlara taşıdığımız Mazlum isimli kişinin de, Mazlum Baran'ın da yine iki suç kaydı olduğu, kasten yaralama suçlarının ve dolandırıcılık suçlarından kaydı olan kişiler. Yani bu soğukkanlılıklarını, bu işi bu kadar profesyonel götüren bu kişiler ilk kez suç işlemiyorlar. Daha öncesinde de suç işlemiş kişiler olduğunun altını çizelim.
1: Mehmet, çok teşekkür ederiz. Gelişmeleri aktardık çok özel bilgilerle ama siz hala iz üstündesiniz.
0: Bir kişi aranıyor. Evet. Bir de bu 500 kilogram altının Ekrem İmamoğlu'na ait olduğu düşünülen bu altınların gerçek mi? Gerçekse bu altınlar nerede ve burada Serdal Taşkın'da mı, Ekrem İmamoğlu'nun belirlediği bir isimde mi, ya da Erhan Karaal evet bu mağduriyeti yaşamış olabilir ama bu rüşvet çarkının neresinde, ki o da soruşturmada biliyorsunuz şüpheli olarak görülüyor İBB soruşturmasında. Tüm bunlar soru olarak ortada. Biz de bunlara cevap buldukça gerek adli gerek emniyet kaynaklarımızdan ve yine kendi kaynaklarımızla yaptığımız görüşmelerde her edindiğimiz bilgiyi şeffaf bir şekilde burada görüntüleriyle, belgeleriyle seyircilerimizi buluşturmaya devam edeceğiz.
1: Mehmet Karataş, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bir canlı yayın noktama gideceğim. Sonra seni hemen uğurlayacağım. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortak tatbikat düzenliyor. Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatının kara aşaması başladı.

0: Canlı yayın noktamızda Rıza Açıkgöz bizi bekliyor. Detayları paylaşması için sözü hemen Rıza'ya bırakalım.
1: Caner, Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor Halktan Uysal. Şu anda canlı olarak size bir helikopteri göstereceğim. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki burada bir kaza gerçekleşti. Bir uçak kazası oldu ve acil iniş isteyen bir uçak Beşparmak Dağları'na acil iniş yaptığı sırada kanadını sağ taraftaki kayalara çarparak buraya düştü. Düşmesinin ardından ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar geldi ve keşfini yaptı. Keşfin hemen ardından Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterler geldi ve yaralıları buradan alarak önce ilk müdahaleleri hastanede düzeltiyorum helikopterde ardından devlet hastanelerine sevklerini gerçekleştirdi. Son olarak iki yaralı vardı. Ekranda görmüş olduğunuz bu helikopterle yine o iki yaralı da bulundu. Onları da tespit eden askerlerimiz onları da helikoptere taşıdı ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopter şu anda ekranda da gördüğünüz gibi bölgeden uzaklaşmaya başladı. Şöyle yine arkamda görmüş olduğunuz uçağın hemen yanında görmüş olduğunuz ambulanslar var. Yaralılar bu ambulanslarla da devlet hastanelere taşınması yapıldı. İlk müdahaleler ambulansla yapıldı onlara ve ilk müdahalenin ardından devlet hastanesine doğru onlar da tedavi edilmek üzere yola çıktı. Şehit Teğmen Caner Gönyeli 74 Barış Harekatı'nın başladığı günün ilk günü yani 21 Temmuz günü yanlış emirle Kocatepe gemisinde batırılan Kocatepe gemisinde bulunamayan bir teğmenimizdi. Bu teğmenimiz anısına her yıl düzenlenen tatbikatta arama kurtarma tatbikatları yapılarak günümüze gelindiğinde hani 74 Barış Harekatı'nda kısaca özetleyecek olursak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neredeyse çıkarma yapacak gemisi yokken bugün Akdeniz'in en büyük donanmasına sahip gemileri ve büyük gemilerin yanı sıra fırkateyleri ve tabii ki denizaltıları mevcut. Ve o dönemde gemilerle uçaklar arasında bir koordinasyon sağlayamıyordu yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ancak bugün gelindiğimiz noktada şunu görüyoruz ki Akdeniz'in en büyük hem donanmasına hem de arama kurtarma ekipmanlarına sahip bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Şu anda ikinci helikopter bulunduğumuz yere geldi. Yine Jandarma Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopter bu. O helikopterimizde şu anda asker helikopterden yaralıyı almak üzere iniş yapıyor ve bu inişle mevcut askerimiz helikoptere taşınacak ve ilk etapta müdahaleyi orada yapıldıktan sonra hastanelere sevk edilecek. Şunu da ifade edeyim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bu tatbikatı birlikte yapıyorlar. Ve tabii ki dışarıdan destek veren itfaiye, sağlık kurumlarını, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nı, hastanesini ve tabii ki ambulanslarını da bunun içerisinde görev yapan insanlarımızı da görmek lazım. Gerçekten de görenleri hani diyoruz ya dosta güven, düşmana korku veriyor. Şu anda son kalan, uçakta mahsur kalan son vatandaşlar uçaktan önce ambulansa bindiriliyor ve oradan da tekrardan söylediğim gibi ilk müdahaleleri ambulansla yaptıktan sonra devlet hastanesine sevkleri de gerçekleşiyor. Caner Gönyeli tatbikatında biz yıllardır gelip takip ediyoruz bu tatbikatı. Her geçen gün biraz daha büyüleniyoruz diyebiliriz. Gerçekten de görülmeye değer görüntüler var burada. Siz de ekranlardan görüyorsunuz ve eminim bizler gibi tüyleriniz diken diken oluyor. Evet, Şehit Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı büyük bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'nin her yerinden, diğer ülkelerden de gelen basın mensupları da vardı. Onlar da tatbikata çok büyük bir beğeni, çok büyük bir ilgiyle takip ettiler. Tabii Güney basınında da yer buldu bu. Yunanistan basınında yer buldu. Çünkü onlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu kadar güçlü olmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte koordineli şekilde bu kadar büyük işler yapabilmesini bekleyemiyorlar. Beklemiyorlar. Haliyle bunları gördükçe de onlar da bunları hayretle izlemeye devam ediyor Hakan Uysal diyelim. Sözü tatbikat alanından, beş parmak dağlarından şimdi tekrardan size verelim.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki barış görüşmelerini sabote ederek Amerika ile ilişkilerini bozan İsrail bu kez de yakın dostu Yunanistan'la ters düştü. Filistinli sendikaların daveti üzerine yola çıkan Yunan sendika heyeti İsrail üzerinden Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmeye çalıştı ancak Tel Aviv Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
2: Tel Aviv'de diplomatik kriz yaşandı. İsrail ile Yunanistan arasında gerilim tırmandı. İran'la ABD arasındaki görüşmelerin gölgesinde yeni bir kriz patlak verdi. Filistinli sendikaların davetiyle Batı Şeria'daki Ramallah'a gitmek isteyen Yunan sendika heyeti, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda alıkonulduktan sonra sınır dışı edildi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in hamlesine sert tepki geldi. Açıklamada söz konusu kişilerin ülkeye giriş için gerekli işlemleri tamamladıkları ve seyahat amaçlarını İsrail makamlarına bildirdikleri kaydedilerek İsrail'in aldığı karardan duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi. Ayrıca Yunan sendikalarından da Tel Aviv yönetimine tepkiler çığ gibi büyüdü. Heyet üyeleri İsrail'i dayanışmayı engellemekle suçladı. Son dönemde Filistin'e destek eylemlerinin çığ gibi büyüdüğü Yunanistan'da İsrail'e yönelik tepkiler siyasi alana da taşınmış durumda. Atina'da düzenlenen kitlesel protestolar ve sendikaların Filistin'e destek çağrıları iki ülke arasında yeni bir gerilim hattı oluşturuyor. Ramallah yolunda başlayan kriz Tel Aviv ile Atina arasında yeni bir diplomatik tartışmanın fitilini ateşledi.
0: İngiliz basını Amerika-İran savaşına dair çarpıcı bir analiz yayımladı. Analize göre Amerikan Başkanı Donald Trump İran konusunda büyük hatalar yaptı. Trump'ın hızlı bir zafer umuduyla başlattığı operasyon bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ne ve en yakın müttefiki İsrail'e ağır bir diplomatik bedel ödetti. The Telegraph'a göre bu krizden kazançlı çıkan aktör ise Çin oldu. İşte detaylar.
3: ABD ve İran aylarca savaştı. Müzakereler rafa kalktı, taraflardan tehditler ardı ardına geldi. Ancak son gelinen aşamada 60 günlük bir müzakere sürecinde karar kılındı. Taraflar birçok konuda ortak noktada buluşarak kalıcı ateşkes için adım attı. Peki bu savaşa milyarlarca dolar harcayan ABD gerçekten kazançlı çıktı mı? İngiliz The Telegraph gazetesi yaşananları dünyayı değiştiren hata manşetiyle haberleştirdi. Analize göre ABD Başkanı Donald Trump dış politikada hızlı bir zafer bekliyordu. Ancak süreç ABD açısından büyük bir stratejik başarısızlığa dönüştü. Trump'ın İran politikası beklenenlerin uzağında kaldı. Gazeteye göre sürecin dönüm noktası Beyaz Saray'da yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'a özel bir sunum gerçekleştirdi. İran'a yönelik bir operasyonun rejimi çökerteceğini öne sürdü. Trump bu sunumun ardından generallerine savaş planı talimatı verdi. Ancak sahadaki gerçekler hesaplara uymadı. İran teslim olmadı, Hürmüz Boğazı kilitlendi, küresel ekonomi derinden sarsıldı. Ateşkes sağlandığında Washington için diplomatik bedel zaten ağırlaşmıştı. Bu başarısızlık Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkileri de gerdi. Trump, Netanyahu'nun kararlarını sert bir dille eleştirerek muhakeme yeteneği yok ifadelerini kullandı.
4: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
3: İsrail kamuoyundaysa ciddi bir hayal kırıklığı hakim. Tel Aviv yönetimi Trump'ı İran rejimini deviremeden savaşı bitirmekle suçluyor. Daha da önemlisi İsrail'in Amerikan kamuoyundaki geleneksel desteği hızla eriyor. Amerikalıların %60'ı artık İsrail'e olumsuz yaklaşıyor. Eski üst düzey yetkililere göre ise bu krizden en kazançlı çıkan ülke Çin oldu. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya odaklanınca Pekin yönetimi Asya Pasifik'te alan kazandı. Üstelik Washington operasyon öncesinde Avrupalı müttefiklerine danışmadı. Birçok Avrupa ülkesi üslerini kapatırken Transatlantik İttifakı kalıcı bir yara aldı. Yani habere göre Trump, İran

0: etkisini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Fakat gelinen noktada ABD müttefiklerini uzaklaştırdı ve rakiplerini kısa sürede ezip geçemedi.
1: Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında 28 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin yasaklandığını belirtti. Hazırlıklar hangi aşamada? Damla Kuşkapan notlarıyla karşımızda olacak. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Damla'ya bırakalım.
2: 7-8 Temmuz'da başkentte düzenlenecek olan NATO zirvesi için aslında üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığını biliyoruz bizler de. Hatta 55 bin polis ve asker olmak üzere de jandarma olmak üzere de 70 bin personelin sahada görev yapacağını da biliyoruz yine önceki paylaşılan bilgilerden. Ankara Valiliği'nde dün açıklamaları oldu. Üst düzey farklı önlemlerin alındığı paylaşıldı valilik tarafından. O açıklamalara bakacak olursak 28 Haziran saat 00'dan 10 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar Ankara genelinde bazı eylem ve etkinlikler yasaklanmış oldu. Açıklamada zirvenin yapılacağı alanlar, konukların konaklayacağı yerler ve geçiş güzergahları başta olmak üzere hassas bölgelerde güvenlik tedbirlerinin arttırılacağı ve belirlenen bölgelerde yetkisiz araç ve şahısların girişinin engelleneceğini de paylaşmış oldu valilik. Valilik zirve sürecinde Ankara hava sahasında da kısıtlamaya gidileceğini duyurdu. Ankara genelinde, kent genelinde her türlü insansız hava aracı, drone ve benzeri aracın uçuşunun yasaklanacağı paylaşılmış oldu valilik tarafından. Önceki açıklamalarda da aslında bizler Ankara'nın hava sahasının F-16'lar ve hava ve füze savunma sistemleriyle aslında korunacağını biliyorduk. Valinin aldığı karar kapsamında açık ve kapalı alanlarda yapılacak olan her türlü toplantı, toplanma, miting, grev, broşür dağıtmaya kadar her türlü etkinliğin yasaklandığını da paylaşmış olalım. Kırmızı alan olarak kabul edilen bölgede zaten düğün ve nişan gibi faaliyetlerin de kısıtlandığını bizler yine biliyorduk. Ankara Valiliği kararların vatandaşların ve zirveye katılacak heyetlerin can güvenliğinin korunması amacıyla yapıldığını söyledi. Açıklamada daha önce çeşitli gruplar tarafından yapılan eylem ve bazı sosyal medya çağrılarında etkili olduğu paylaşılmış oldu diyelim ve söz sizlere bırakalım.
1: Damla teşekkürler. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Dragone 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek Liderler Zirvesi öncesi A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez rolüne vurgu yapan Dragone, Türk savunma sanayinin başarısından da övgüyle bahsetti. Türkiye, üye ülkeler için referans ve güven noktası olmuştur ifadesini kullandı.

0: Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. İttifakın kritik toplantısı öncesi NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavodragone, A Haber'e özel röportaj verdi. Dündar Keşaplı'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin NATO işindeki sarsılmaz rolüne dikkat çekti.
1: Türkiye'nin konumu NATO açısından her zaman tartışmasız bir şekilde stratejik olmuş ve ittifak için büyük önem taşımıştır. Üstelik bu önem yalnızca coğrafi konumundan kaynaklanmamaktadır. Türkiye hiç kuşkusuz NATO'nun sadık bir müttefikidir. İttifakın kuruluşundan bu yana her zaman NATO'nun yanında yer almış, birçok konuda tüm üye ülkeler için bir referans ve güven noktası olmuştur.
0: Dragone, yerli ve milli silahların oyun değiştirici rolünden övgüyle söz etti.
1: Türkiye savunma alanındaki yatırımlarını önemli ölçüde artırmış ve bugün son derece üst düzey sistemler üreten güçlü bir savunma sanayisine sahip olmuştur. Aynı zamanda yüksek düzeyde güvenilirlikleriyle de öne çıkan bu sistemler, savaş sahasında test edilmiş ya da gerçek operasyonel koşullarda kendilerini kanıtlamış sistemlerdir. Bunu bu ürünlere dünyanın birçok ülkesinin gösterdiği yoğun ilgiden de açıkça görebiliyoruz. Ben de bu yapıyı bizzat ziyaret ettim ve son derece dinamik, ileri düzeyde ve heyecan verici bir tabloyla karşılaştım. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayisi ve stratejik teknolojiler alanında kaydettiği gelişim yalnızca ulusal kapasitesini güçlendirmekle kalmamakta, aynı zamanda NATO'nun caydırıcılık ve savunma kabiliyetlerine katkı sunabilecek potansiyeldedir.
0: NATO Askeri Komite Başkanı, ABD-Avrupa geriliminde ittifakta ortaya çıkacak güvenlik boşluğunda Türkiye'nin rolüne değindi.
1: Aynı çıkarları paylaşan ve özellikle Afrika kıtasının kuzey bölgesini kapsayan, aynı ilgi ve gözlem alanına sahip iki ülkeden bahsediyoruz. ABD'nin yeniden yönelmesi söz konusu olursa, kuvvetlerinin bizim bölgemizden daha uzak harekat sahalarında yeniden görevlendirilmesi gerekli hale gelebilir. Türkiye ve İtalya, halen üzerinde çalıştığımız bu süreçte hiç kuşkusuz başlıca aktörler olacaktır.
0: Dragone, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine de ayrı bir parantez açtı.
1: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından itibaren birincil ve vazgeçilmez bir aktör olmuştur. Özellikle esir değişimi süreçlerinde arabuluculuk yapmış, Karadeniz'deki konumu sayesinde bölgesel istikrara katkı sağlamış ve Karadeniz'deki hassas dengenin korunmasına yardımcı olmuştur. Bunun yanı sıra Türkiye, küresel gıda güvenliği açısından kritik öneme sahip tahıl koridorunun yeniden açılması için yoğun çaba göstermiş ve bu girişimin hayata geçirilmesinde kilit rol oynamıştır. Bu sayede dünya genelinde yaşanabilecek daha büyük bir gıda krizinin önüne geçilmesine katkı sağlamıştır. Uluslararası toplumun Türkiye'nin katkılarına ve çabalarına minnettar olması gerektiğine inanıyorum.
0: İtalyan amiral Doğu Akdeniz'deki Ankara-Roma işbirliğinin geleceğine de değindi.
1: Türkiye ve İtalya kuzey bölgesine kendi askeri unsurlarını göndermektedir. Sonuçta bizim ittifakımız 360 derecelik bir bakış açısıyla hareket eden bir ittifaktır. Ve güney de bu perspektifin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin Libya'da Türkiye ve İtalya işbirliği yapmış ve ortak ilgi alanlarını paylaşmıştır. Gelecekte de çok daha kapsamlı işbirlikleri bekliyorum.
0: Dragone, Konya'ya İtalyan SAMP-T hava savunma sistemi konuşlandırılmasının NATO'nun güney kanadına verilen ortak bir güvenlik mesajı olduğunu vurguladı.
1: 2019 yılında Kahramanmaraş'a ilk SAMP-T bataryasını göndermiştik. Dolayısıyla biz NATO'nun güney kanadını savunmaya devam ediyoruz. Temel kavram budur. Türkiye ile İtalya arasında her zaman ayrıcalıklı bir ilişki, ortak bir anlayış ve özellikle tehditlere, alınacak önlemlere ve verilecek mesajlara ilişkin ortak bir hassasiyet söz konusu olmuştur. Gelecekte de bu taahhüdün kesinlikle sürdürüleceğine inanıyorum.
0: 7-8 Temmuz'da Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye ilişkin mesajlar da verdi.
1: Ben ittifakın 3 temel konuyu masaya getirme konusunda güçlü bir şekilde kararlı olduğuna inanıyorum. Bunların başında Lahey'de üzerinde mutabakata varılan yatırımlara ilişkin güncelleme yer alıyor. Bu yatırımlar savunma ve caydırıcılık planlarımızla bağlantılıdır ve bu planların hızla evrilen tehditlere uyarlanması gerekmektedir. İkinci noktaysa savunma sanayimizin üretim kapasitesini artırmasına devam etmemiz gerektiğidir. Üçüncü konuysa Ukrayna'ya verilecek destek olacaktır.
0: NATO Askeri Komite Başkanı Dragone, Avrupa'nın güvenliğinde ABD ile stratejik bağların öneminden de bahsetti.
1: Biz her zaman olduğu gibi en önemli müttefikimiz olan ABD ile stratejik bağlarımızı kararlılıkla korumaya devam ediyoruz. yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabilir. Ancak ittifak bu tür durumlara uyum sağlama kapasitesine sahiptir. Bu nedenle müttefiklerden birinin karşı karşıya kalabileceği kapasite kaymalarını telafi etmek amacıyla ittifak kendisini yeniden konumlandıracak, önceliklerini yeniden belirleyecektir. Dolayısıyla Türkiye'de dahil Avrupa bu sorumluluğun üstlenilmesinde temel aktörler arasında yer alacaktır.

0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına göre Marmara'daki %60'lık yağış artışı mega kentin havasını temizledi ve hava kirliliği genel olarak %8 azaldı. Detaylara bakacağız şimdi. Ekip arkadaşımız Meral Dağlılar bu bilgi üzerine konuyla birlikte özel bir yayın hazırladı. Notlarını aktarması için şimdi sözü Meral'e ve konuğuna bırakalım.
1: Metropol'de yaşarken belki de en sık sormamız gereken konulardan bir tanesi de havamız ne kadar temiz. İşte bununla alakalı İstanbul Teknik Üniversitesi bir araştırma yaptı ve sonuçlar da aslında bir hayli mutlu edici diyebiliriz. Peki sonuçlar bize ne diyor? İstanbul'un havası nasılmış? İşte bunları konuşacağız. Tabii ki yayın konuğum var, Hüseyin Toroslu bizlerle birlikte. Öncelikle hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Güzel bir yayın olmasını diliyorum.
1: Teşekkür ederiz hocam. Güzel bir araştırma yapıldı. Hava kirliliğimizin %8 olarak temizlendiğini biliyoruz. Bu araştırmaya göre öncelikle neler söylemek istersiniz?
2: Tabii şimdi aslında biz her gün yediğimiz yemekler, içtiğimiz su,

0: anlamı çıkıyor. Geçen sene ortalama 34 mikrogram bölü metre küp imiş. Yani 1 metre küp hava soluduğunuzda 34 mikrogram toz soluyorsunuz anlamı çıkıyor. Bu yıl bu değer 31 değerine düşmüş. Yani %8 iyileşmiş. Tabii ki bu iyileşme İstanbul'da şu anlama geliyor. Bir, siz atmosferi kirletecek maddeleri salmamız anlamına geliyor ki aslında biz İstanbul'a baktığımız zaman geçen yıl hayat şartlarıyla bu yılki hayat şartlarının pek değişmediğini görüyoruz. İşte o zaman meteoroloji devreye giriyor. Meteorolojik şartlar İstanbul'un daha kirli olmasını veya daha temiz olmasını sağlıyor. Ki en belirgin özellik geçen yıl Marmara bölgesi ile Mayıs ayı Marmara bölgesi ile 2026 Mayıs'ına baktığımızda İstanbul yani bu bölgede yağışlar %60 artmış gözüküyor. Yağışlı sistemler daha çok alçak basınç sistemlerdir. Yani havanın hareketleri sistemleridir. Hava ne kadar hareketli olursa herhangi bir kaynağından çıkan kirletici tozlar uzaklaşıp gidiyor kaynağından. Ama bazen de bugünlerde olduğu gibi yüksek basınç alanları hakimdir. Hava daha hareketsizdir. Hatta inici hava hareketleri vardır. İşte o günlerde de kirlilik birikebiliyor. İşte bu şartlar bizim havamızın kalitesini belirliyor. Tabii uzun vadeli bir, tabii bu araştırmanın bir de uzun vadeli değerlendirmek lazım. Bakın 34 mikrogram bölü metreküpten bahsediyorum. Yani 30'un üzerinde bir mikrogram diyorum. Dünya Sağlık Teşkilatı bu değerlerin 15 grama düşmesini istiyor. Aslında bizim daha bu kadar havamızı iyileştirmek için çalışmamız gerekiyor. Tabii dünyada o şartı sağlayan çok az şehir var. Yani dünyanın tüm şehirleri, insanların büyük çoğunluğu kirli hava soluyor. Ama bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Tozlar nereden kalkıyor? Araçlardan. İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Bakın siz 10 dakikada gidebilecek bir yolunuzu zaman geliyor 1 saatte gidiyorsunuz. Şimdi bir aracı 10 dakika çalıştırmak var, bir de 1 saat çalıştırmak var. O 1 saat boyunca havayı kirletiyor anlamına geliyor. Yolların temiz olması son derece önemli. Bir araç yoldan gittiği zaman eğer yolda toz varsa araç rüzgarıyla beraber havaya karışıyor. Yine havalar rüzgar olduğu zaman havaya karışıyor. Bunların önemi son derece, bunlar son derece önemli. Yerlere toz oluşturabilecek herhangi bir çer çöp atmamak gerekiyor. İşte bunlar da havamızın kalitesini belirliyor. Trafikte dur kalklar. Örnek veriyorum aşırı ani durmalar hem balata hem de frende kirleticilerin atmosfere karışması sağlıyor. Veya yeşil ışık yandı. Bir anda gaza bastınız. O ani kalkışlarda hem tam yanma meydana gelmediği için hem de fren sistemindeki teknik yollardan dolayı atmosfere kirleticinin karışması yol açıyor.
1: Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Profesör Doktor Hüseyin Toros bizlerle birlikteydi ve İstanbul'un hava kirlilik oranlarını değerlendirdik diyelim ve sözü bu noktadan sizlere bırakalım.
2: İstanbul'un en hareketli noktalarından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda uzun süredir gündemde olan cami projesinde somut adımlar atıldı. Bölgenin simge yapılarından biri olması hedeflenen caminin inşası için saha çalışmaları resmen başladı.
3: Rıhtım'da düğmeye basıldı. Deniz ve kara ulaşımının tam göbeğinde dev yapının inşaatı başladı.
4: Kadıköy Rıhtım Meydanı'na yapılacak cami için artık çalışmalar başlıyor. Şantiye kurulmaya başladı ve içeride altyapı çalışmaları devam ediyor.
3: Vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının tam ortasında yükselecek projede ilk etap kazı çalışmaları hız kazandı.
5: Özellikle insanlarımızın bu arada mağdur olması konusunda destekliyorum. O bölgede hiç yok yani böyle bir cami. Yani insanların da buna ihtiyacı var. Dışarıdan gelenler oluyor, başka şehirlerden gelenler oluyor. Bu küçük camiye sığmıyor. Öyle büyük camiinde kesinlikle destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda biter.
6: Sığmıyoruz bu arada, kıramıyoruz.
4: Büyük bir cami yapılacak oldukça.
6: Çok iyi olur.
3: Bölgede özellikle cuma ve bayram namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni ibadet alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar projeye destek veriyor.
7: Bayramlarda millet sokaklarda, cumalarda sokaklarda buralarda geziyor. Yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun.
8: Çok büyük ihtiyacı. Hele cuma günleri burada hava muhalefeti olduğu zaman insanlar sığmıyor. Kesin yapılması lazım. Buraya çünkü İstanbul'un dört tarafından insanlar geliyor. Çok iyi olur.
3: Kadıköy'ün silüetinde değişikliğe neden olması beklenen projede çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması planlanıyor.
2: Havanın ısınmasıyla göçerler yüksek rakımlı yaylalara gitti. Ekibimiz Diyarbakır'da bir göçer aileye konuk oldu. Onların mesaisini görüntüledi. Ekranlara getirelim.

0: Göçerler asırlık geleneği yaşatıyor. Diyarbakır'da hayvancılık yapan aileler yüksek rakımlı yaylalara gitti. Kilometrelerce yol kat eden besiciler hayvanlarıyla birlikte konaklayacakları alanlara ulaştı.
1: Koçerler buraya gelip hayvanlarını otlatmaya çalışıyorlar. Süt elde ediyorlar. Kamera arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin'le beraber şu anda bölgedeyiz.
0: Göçerler her türlü zorluğa karşı atalarından kalan geleneği yaşatıyor.
2: Hayvandan uğraşıyorum. Emeğim hep hayvandandır. Bizi besliyor, kendisini de besliyor. Evet, yaz zamanı mesela burada yaylaya geliyor. Kışın 11. ayı falan kar soğuk nedeniyle köye, Kamışpınar köyüne gidiyoruz.
3: Ben doğduğumdan beri bu işin içindeyiz. Bizim köyümüz 500 hane var. Sadece Karabaça merkez. Şu anda 500 evden sadece 10 kişi kaldı.
1: Burası yüksek rakamlı bir bölge. Bak, yaylada koçerler var. Çok sayıda koçerler var.
3: Onlar değişiktir. Onlar ileri köyde kezanlardır. Onlar mesela burada da kalan var oluyor. Mesela Doğu Anadolu'ya da giden çok azdır şu anda, çoğusu Doğu Anadolu'ya gittiler.
0: Özellikle kadınlar zorlu mesaide başrolde. Onlar sabahın erken saatlerinde kalkıyor, çocuklara ve hayvanlara bakıyor, her türlü çetin şartta canla başla çalışıyor.
4: Sabah kalktığımda ya ekmeğimi yapıyorum, sonra yemek yapıyorum, sonra da kahvaltı hazırlıyorum. Çobanlara yemek yapıyorum önce. Çobanlar 2 saat sonra kahvaltından 2 saat sonra gelip yemek yiyorlar. Ondan sonra gidip koyun sağıyoruz. Sağdıktan sonra gelip peynir yapıyoruz. Peynir falan yapıp çobanların yemeğini veriyoruz.
0: Göçerler konaklayacakları alanların su kaynaklarına yakın olmasına özen gösteriyor.
1: Geleneksel yöntemlerle kuyulardan su çekiliyor. Biz şu anda bir kuyunun hemen yanı başındayız. Yaklaşık 6-7 metre derinliği bulunuyor. Buradaki koçer arkadaşımız da hayvanlara su vermek için kuyudan su çekiyor.
5: Kesinlikle zor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. İlk başlarda herkese zor geliyor. Bana da çok zor gelmişti. Ta küçükken başlamıştım. Ama insan alışınca yapıyor.
1: Efendim, yaylada artık elektrik problemi yok çünkü güneş panelleri kuruldu ve bu paneller sayesinde elektrik üretimi elde ediliyor.
5: Avantajı çok var bize. Biz mesela biraz geriye gidersek aparatlarımızı, telefonlarımızı, powerbanklerimizi, el fenerlerimizi günlük olarak köye gönderiyorduk. Gidip gelmesi ayrı bir dertti. Şu an öyle bir sorun, bir sıkıntımız yok. Telefonun şarjı da bitmiyor. El fenerlerimiz de yeteri kadar. Günlük ekstra takviye akülerle sabaha kadar aydınlıkta oluyor.
0: Tüccarlar yayla yayla gezip göçerlerden hayvan satın alıyor. Pazarlıklarsa kıran kırana geçiyor.
1: Bunları satmaya çalışıyorsun.
2: Evet.
1: Bir yandan da hayvanlarına bakıyorsun.
2: Evet.
1: Anlaştınız mı?
2: Yok.
1: Tüccarla.
2: Yok. Ucuz diyor.
1: Ne kadar diyor?
2: O diyor 16-17, ben de diyorum 25.
1: Amca 25 dedi, sen 17 dedin, doğru mudur?
2: Evet.
1: Biz bunu 21 ile bağlayalım. 21. Ha, 21.
6: Olmaz, öyle olmaz.
2: 20'de bir
6: alıyor,
2: ben bilmiyorum.
6: Ne dedi gitti?
1: 21.
6: Yok, fazla değil.
2: Kısır koyunlar gibidir ha. Fazladır. Ama yaşlıdır, hep kısırlar koyun gibidir. 21'e vermişim.
1: 21.
6: Valla fazla.
2: Tamam.
6: No.
2: İnşallah helal olsun.
6: Valla ne?
1: Tüccar Vedat Demir sıkı bir pazarlık yaptı, koyunları satın aldı. Şu anda koyunları araca yüklüyor.
0: Onlar hava soğuyunca yine yollara düşecek. Günler süren yolculuk sonrası köylerine gidecekler.
5: Sütü satıyoruz. Bazı zamanlarda da satışı bırakıp peynir haline getiriyoruz. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de yakın çevrelerden, tanıdıklardan siparişler gelir. Onlara biz peynir doldururuz senekelere. Sipariş üzeri bitti miydi? Geri kalan mesela siparişler bittiği zaman artık tekrar peynir yapıp satış yapıyoruz.
7: Kar Kahramanmaraş'a gideceğiz şimdi. Yöreye özgü firik ve tarhana yapımına başlandı. Peki bu tarhananın özelliği ne? Nasıl yapılıyor? Detayları A Haber ekibinden Mehmet Keçkel konuğuyla birlikte aktaracak. Bu yayına noktayı koyacağız.
8: Kahramanmaraş'ta meşhur firik ve tarhana yapımı başladı ve sabah erken saatlerde mesai başlıyor. Akşam saatlerine kadar da devam ediyor. Türkiye'nin birçok noktasına aslında buradan hem tarhana gönderiliyor ama firik gönderiliyor mu bunu bilmiyorum. Firik nedir, tarhana nedir? Bunu da yayın konuğumuzdan öğreneceğiz. Yılmaz Terliksiz işletme sahibi bizlerle birlikte. Kolay gelsin.
9: Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle.
8: Hoş bulduk, çok sağ olun.
9: Kahramanmaraş tarhanası firiğiyle meşhur olan bir Kahramanmaraş. Bunlarla meşhur olan bir şehrimiz. Dolayısıyla Kahramanmaraş tarhanası Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine ihracat yapılmakta. Tarhana çıtır halinde kurumuş, tam kurumuş haline tarhana diyoruz. Yoğurtlu kısmına tam kurumamış haline de firik diyoruz.
8: O olmamış, güneşte tam kurumamış hali firik deniliyor.
9: Evet, sabahleyin serilen saat 5-6'da serilen tarhanalarımız öğlen saat 12-1 gibi servis iş yerlerine servis edildiğinde buna firik diyoruz. Bir gün fazladan hani geçir 24 saat geçtikten sonra kurumuş halinde de tarhana diyoruz.
8: Çeşitleri de var aslında, şu an önümüzde de görüyoruz bu çeşitlerini.
9: Evet. En önemlisi zaten ilk Kahramanmaraş'ın en çok tükettiği cips tarhana dediğimiz ince tarhanamız, natürel tarhana. Onun yanında son yıllarda, son 15 yıldır ürettiğimiz bademli tarhanamız var. Sonra yağda kızarmış tarhanamız var. Sonra fırında kızarmış tarhanamız var. Sonra kaymaklı tarhanamız var.
8: Kaymaklı tarhana.
9: Evet.
8: Bakın kaymaklı tarhana.
9: Yoğurt kaymağı bulunmakta.
8: Ne var içerisinde?
9: Yoğurt kaymağı. Ekstra onun şu gördüğünüz kaymağı ona katıyoruz ve kaymaklı tarhana, ekstra kaymaklı tarhana haline getiriyoruz onu.
8: Şimdi bu tarafta serimi yapılıyor. Bir taraftan da seriliyor. Sabah kaçta başlıyorsunuz? Kaça kadar devam ediyor?
9: Sabah saat 6'da başlıyoruz biz buna. Öğlen saat 1-1.30 kadar sürüyor serimimiz. 1.30'a kadar sürmesi, bu filik olarak sattığımız için sabah erken serilen, altta serilenler saat 4-5'te tarhana olur. Ama saat 10, 11, 12 gibi saat dilimine yaydıklarımızda öğleden sonra 3-4'ten sonra iş yerlerine filik olarak, yani yoğurtlu halde satış için göndermek için geç sereriz.
8: Şimdi bu filiği de Türkiye'nin farklı noktalarına gönderebiliyor musun? Şimdi tarhana kurumuş olmuş olduğu için o gidebiliyor ama filik gidebiliyor mu?
9: Evet, çoklu olarak dondurma gibi artık son 10 yıldır filiği de Türkiye'nin her yerine, hatta dünyanın her yerine göndermekteyiz.
8: Nereden geliyor onu da soralım. Şimdi biz tarhanayı anlatıyoruz ama tarhana nereden geldiğini de konuşalım.
9: Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde burada Dulkadiroğlu Beyliği vardı daha öncesinde. Buradan geçerken işte de o dönemin ahçıları diyelim biz kendi tabirimizle. Ahçılarına işte gidin bu orduya raf ömrü uzun dayanıklı bir gıda maddesi ne var bir araştırın diyor. Oranın o dönemin ahçıları da geliyorlar. Yörede yapılan bu tarhanayı görüyorlar ve gidiyorlar Yavuz Sultan Selim'e bilgi veriyorlar. Ondan sonra bu tarhana ordumuzda yiyecek olarak temin edilmeye başlanıyor. Oradan belli geliyor aslında yani, bilindik hikayesi.
8: Peki bu tarhana şu anda yüksek rakımda yapılıyor. Bunu da sorayım. Neden yüksek rakımı tercih ediyoruz?
9: Burası bulunduğumuz mevki Kahramanmaraş'ın Ahırdağ eteklerinde bulunuyor. Şehir rakımından yaklaşık deniz seviyesinde 1200 metre yükseklikteyiz. Çünkü daha aşağılarda olduğunda nem ve rutubet ve toz olayı fazla olduğundan biz yüksek yerleri tercih ediyoruz. Yani tarhana üreticilerin genelde %90'ı yüksek taraflarda, şehirden uzak kesimlerde üretim yaparlar.
8: Çok teşekkür ederim.
9: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
8: İyi çalışmalar.
9: Teşekkür ederim.
8: Evet, Yılmaz Terliksiz detayları bizlerle paylaştı. Tarhana bu noktada çeşit çeşit yapılıyor. Bademlisi var, kaymaklı, yoğurt kaymaklısı var. Yine cips olarak klasik ve fırınlanmış tarhanası var. Sabah saatlerinde serim başlıyor, akşam saatlerine kadar devam ediyor. Bir sonraki günün serilecek tarhanası bir önceki günden kaynatılarak hazırlanıyor ve gün içerisinde burada mesai devam ediyor. Tabii yaz aylarının gelmesiyle birlikte mesai daha da katlanmış durumda. Zira güneşte bu tarhana kurutuluyor özenle ve ardından Türkiye'nin birçok noktasına gönderiliyor diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.

0: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo,
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Türkiye ve Güney Kore ticari ilişki.

0: İlişkileri stratejik alanlarda güçleniyor. Ankara'da yapılması planlanan Ortak Komite 6. dönem toplantısında karşılıklı yatırımların ele alınması, dengeli bir ticaret için ileriye yönelik yol haritasının değerlendirilmesi öngörülüyor. Bu doğrultuda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler, Kore Savaşı'na dayanan güçlü siyasi bağların yanı sıra ticaret, yatırım ve teknoloji işbirliği temelinde gelişiyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Aygaz diyorum.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: da bulacaksın.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
2: Ajet. Reklam. A Haber Radyo.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Reklam.
5: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere yönelik destek ödemeleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.
4: Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 278.275'e ulaştı. Böylece evlilik yolundaki 160.598 gencimize bugüne kadar toplam 13 milyar 948 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Fon kapsamında bugüne kadar desteklediğimiz 12.942 çiftimizin 13.126 çocuğu dünyaya geldi.
3: Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun 81 ilde yürütüldüğünü vurguladı.
4: 81 ilde yürüttüğümüz bu projede aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegençlikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-devlet üzerinden yapabilirler.
3: Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için Ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini hatırlatan Göktaş, başvuruyu yapan çiftlere sağlanan destek tutarlarına ilişkin bilgi verdi.
4: Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz.
3: Bakan Göktaş, fondan yararlanmak için gereken gelir şartının da yükseltildiğini açıkladı. Bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığını bildirdi.
5: Amacımız tabii ki Türkiye'deki evlenmek isteyen gençlerimize yanında olmak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Sıcakların etkisiyle İstanbul'un can suyu barajlarda seviye %66'ya geriledi. Ocak ayında doluluk oranları %17 seviyelerine düşen mega kentte bahar yağmurları sonrası barajlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıkmıştı. Sıcakların artması ve yaz mevsiminin gelmesiyle İstanbul'da barajların doluluk oranı Haziran ayı boyunca her gün düştü. 1 Haziran'da %70,83 olarak ölçülen doluluk oranı 22 Haziran itibarıyla %66'ya geriledi. Ömerli 92,55 doluluk oranıyla su seviyesi en yüksek baraj olurken doluluk oranı en düşük baraj %21,58'de Israncalar oldu. Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle sıralandı. Ömerli %92,55, Elmalı %92,04, Darlık %85,11, Ali Bey %61,77, Terkos %55,08, Büyükçekmece %48,63, Kazandere %48,07, Pabuçdere %44,35, Sazlıdere %40,11, Israncalar %21,58.
2: Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.

0: Son gelişmelerle ajansdayız. Bugün 23 Haziran Salı. Sıcak haberleri birlikte yaşayacağız ve önce canlı yayın noktalarımız. Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK ve parti meclisini, Özgür Özel de parti grubunu topluyor. İlter Yeşiltaş Ankara'dan canlı yayında. İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı, 5 kişi gözaltına alındı. Mustafa Kadir Mercan İstanbul'dan canlı yayında. ABD ve İran arasında 60 günlük müzakere süreci işliyor. İki ülke arasındaki mutabakat acaba sahaya nasıl yansıyacak? Ekber Karabağ Tahran'dan canlı yayında. Dün görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın yerine kim gelecek? Alparslan Düven Londra'dan canlı yayında. Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Fransa'da 20 kişi boğularak öldü. Ömer Aydın Fransa'dan canlı yayında. ABD Başkanı Trump'la Avrupa Birliği liderleri arasında gerilim yükseliyor. Dündar Keşaplı İtalya'dan canlı yayında ve ajans başlıyor. CHP'de yine salı bölünmesi yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu MYK ve parti meclisini, Özgür Özel de parti grubunu topladı. Ankara'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nden son durumu aktaracak.
1: Can Okanar, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu saatler 11'i gösterdiğinde Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı ve tabii ki toplantının en önemli gündem başlıklarından birisi ihraçlar konusu. Malum önceki hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı. İhraç sürecinin devam edeceği ifade ediliyordu. Bugünse aralarında Kars ve Sinop'un da olduğu

0: Bu bazı il başkanlarının Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönderilmesi, daha doğrusu Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderilmeleri bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir'in maşa ifadesi vardı. Sosyal medya hesabından Özgür Özel'e destek mesajı yayımlamıştı Kars İl Başkanı. Burada da Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bu cümleyi kurmuştu. Yine Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirileri ve sözleri vardı. İşte bu gerekçelerle bu iki il başkanının da aralarında olduğu bazı isimler Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilecek. İhraçlar istemiyle daha doğrusu Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler. Bir yandan da olağanüstü kurultay beklentisi var Özgür Özel ve kurmaylarının. Bunun için geçtiğimiz hafta toplanan imzalar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultayla ilgili bir karar alınmazsa, ki alınması beklenmiyor, Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararının olduğunu ifade ediyor. Bununla ilgili de Özgür Özel mahkemeye başvuracak, böyle bir süreç olacak. Özgür Özel ise saatler 13.30'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında kürsüde olacak. Bundan sonraki sürece dair mesajlar vermesi bekleniyor. Olağanüstü kurultayın toplanmaması durumunda Özgür Özel'in yeni bir partiyle yola devam edebileceği ifade ediliyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturmada 6 kişi mahkemece tutuklandı. 5 kişi daha gözaltına alındı. Notlar A Haber muhabiri Mustafa Kadir Bercan'da.
2: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gözaltına alınan kişiler Anadolu Adliyesi'ne sevk işlemleri yapılmıştı. Sevk işlemlerinden sonra savcı huzurunda bir ifade verdiler ve sonrasında ise mahkemeye çıkarıldılar. Sabah saatlerinde işlemler tamamlandı ve 6 kişi tutuklanarak, söylemiş olduğumuz gibi 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla alakalı olarak da bu sabah İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeni bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Aslında operasyon sabah saatlerinde yapıldı. Kocaeli'nde yapıldı operasyon. Gözaltına alınan kişiler öncesinde Sapanca'da bir bungalovda kalıyorlar. Fakat yakalanmamak için sürekli adres değiştiriyorlardı. Bu kapsam da yine dün gece saatlerinde bir adres değişikliği yapıldı. Sapanca'dan Kocaeli'ne getirildi bir kişi tarafından şüpheliler. Sonrasında ise o villanın içerisinde bekledikleri esnada polis de beklemeye başladı ve acaba villaya başka bir giren çıkan olacak mı? Farklı bir şüpheli villa ile bir teması olacak mı olmayacak mı konusunda polis ekipleri bekledi ve bu o bekleme neticesinde de sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. 1 kişi kaçmak üzereyken tarlada yakalandı. 4 kişi ise evin içerisinde kıskıvrak ele geçirildi. Ele geçirilen kişiler arasında, daha doğrusu gözaltına alınan kişiler arasında Erhan Karaal'ı o akşam kaçırdığı iddia edilen yine kişilerin de olduğunu söyleyelim. Öte yandan konuyla alakalı olarak da İl Emniyet Müdürlüğü'nden de bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada gözaltına alınan kişilerin 4'ü bizzati olarak o kaçırılma esnasında olay yerinde olan kişiler olduğunun altı çizildi. Öte yandan Erhan Karaal'ın da emniyette vermiş olduğu ifadesi de ortaya çıktı. Vermiş olduğu ifadede önemli notlar var. O notlardan biri de 500 kiloluk bir altın olayı var. Erhan Karaal'ın kendi ifadesiyle belirtmiş olduğu şey şu şekilde, ifade şu şekilde: Erhan Karaal diyor ki beni Ekrem İmamoğlu'nun kasası zannettikleri için kaçırdılar ve benden Erzincan'da gömülü olduğu iddia edilen 500 kilogram altının yerini söylememi istediler. Bunun yanında yine kendilerini polis olarak tanıttılar. Başımı bacaklarımın arasına alarak yol güzergahını görmemi engellediler. Gözlerimi bağladılar. Birden fazla araç değiştirdik yakalanmamak için. Tırnaklarını Erhan Karaal'ın tırnaklarını çekerek yine işkence yaptıkları da vermiş olduğu ifadesinde geçiyor Erhan Karaal'ın. Öte yandan bir de şunu söylüyor Erhan Karaal. Kendi ifadesi o şekilde. İlk önce diyor 300 kilogram saklandığı iddia edilen bir altın istediler. Sonrasında ise o 300 kilogram değilmiş. Erzincan'da gömülü olan 500 kilogrammış. Beni bu yüzden kaçırmışlar ve eğer ki polis ekipleri müdahale etmeseydi, yani operasyon düzenlemeseydi, belki de beni öldüreceklerdi ifadelerini kullandı. Emniyette vermiş olduğu ifadede. Bunun yanı sıra biliyorsunuz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında kendisi komisyon üyesi olduğundan dolayı yine bu soruşturma kapsamında 11 ayrı dosyadan yine tutuksuz yargılandığının bir kez daha altını çizelim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kaçırma, işkence, 300 kilo altın ya da 500 kilo altınla ilgili de ayrı bir soruşturma yürüttüğünü altını çizelim diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Can Okanar.
1: Kadir Mercan'a teşekkür ediyor ve ajansa devam ediyoruz. AK Parti'ye katılımlar hız kesmeden devam ediyor. CHP'den istifa eden Haymana Belediye Başkanı Levent Koçak AK Parti'ye katıldı. Koç'a rozetini AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
3: Gel sen de katıl!
4: Başkent kulislerini bir süredir meşgul eden yeni katılım AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısında gerçekleşti.
3: Haymana Belediye Başkanımız!
4: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın pankartlarını indirmesiyle gündeme gelen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Levent Koç'un rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
3: Gel, şimdi tam vakti!
4: O anlarda objektiflere çarpıcı bir görüntü yansıdı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Başkan Erdoğan'ın elini öperek yeni dönemin sinyalini verdi.
3: Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz.
4: Böylece Haymana'da siyasi dengeler tamamen değişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la yaptığı sürpriz görüşmenin ardından Haymana'da yerel yönetim muhalefetten iktidar blokuna geçti.
1: ABD ve İran 60 günlük bir müzakere sürecinden geçiyor. Eğer taraflar anlaşırsa 2 ay sonunda kalıcı bir ateşkes mümkün olabilir. Peki Hürmüz Boğazı'nın işleyişi nasıl olacak? A Haber muhabiri Ekber Karabağ notlarıyla karşımızda.
5: Evet Can Okanar, Hürmüz Boğazı'nın işleyişi nasıl olacak? Esasında bugün bu konuyla ilgili İran'dan üst düzey bir heyet Umman'a gitti. İran Meclis Başkanı Mehmet Bakır Kalibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı. Esasında söz konusu bu iki yetkili geçtiğimiz günlerde İsviçre'deydiler, Tahran'a geldiler ve Tahran'da ayakların tozuyla deyim yerindeyse Umman'a gittiler ve işte gelen bilgilere göre burada Umman'la birlikte Hürmüz Boğazı'nın yönetimini Umanlı yetkililerle görüşecekler. İran tarafından gelen açıklamaya göre 60 gün boyunca Umman Boğazı mutabakat kapsamında ücretsiz bir şekilde açık olacak. Ancak ondan sonraki süreçte 60 gün bittikten sonra İran buradan hizmet bedeli alacak ve bu konuyla ilgili gerekli koordinasyonların diğer kıyı ülke yani Umman'da birlikte yapılacaktır. Diğer taraftan canım ona şunu da belirteyim ki bugün İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Pakistan'a gitti ki malum biliyorsunuz Pakistan yine İran ve işte Amerika Birleşik Devletleri arasında arabulucu olan bir ülke. Mesud Pezeşkiyan özellikle Pakistan'ın çabalarını paha biçilmez olduğunu ifade etti. Bu uzlaşmanın sağlanması için ve bölgede barışın sağlanması için Pakistan yönetiminin kaygılarının hatta İran'dan daha fazla olduğunu altını çizdi ve bunu Pakistanlı yetkililere İran'ın takdirlerini ve İran'ın teşekkürlerini bildirmek için oraya gittiğini ve aynı zamanda uzlaşmadaki metinlerin hayata geçmesi için de işte Pakistanlı yetkililerle görüşmeler yapacağını ifade etti. Can Okan'a ben İran medyasında bugün işte bu uzlaşma meselesinde hangi konuların ön plana çıktığını sizle izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Esasında en çok ön plana çıkan hususun bu görüşmelerde İran'a yönelik petrol ambargolarının kalkması su meselesi olduğunu ifade eden bu İran gazetesi, İran'ın resmi gazetesi, İran'a yönelik petrol yaptırımların işte İsviçre'deki görüşmelerle birlikte askıya alındığını duyurdu. Özellikle iki konunun altını çizmek istiyorum. İsviçre'deki görüşmelerden sonra hem İran'a yönelik işte petrol yaptırımları 60 gün boyunca askıya alınmış oldu ve hem de İran'ın 12 milyar dolarlık parası

0: serbest bırakıldı ki İran medyası özellikle bu konuları ön plana çıkarmış durumda. İlginçti mesela Cevan gazetesi, İran'da muhafazakarlara yakın bir gazete olduğunu da ifade edebilirim. İran'ın Dünya Kupası'nda verdiği mücadeleyle işte İsviçre'deki görüşmeleri birbirine kilitlemiş durumda. Yani ikisi arasında bir bağlantı kurulmuş durumda. İşte dikkat ederseniz İranlı oyuncular işte Yeni Zelanda ile yaptıkları o maçta işte karşı tarafın İran'a gol atmamasını önlemeye çalışıyor. İşte burada da başlık atmıştır. Kalemizde aynen Hürmüz Boğazı'nda olduğu gibi işte koruyoruz yönünde bir işte ifadeye ve görsele yer vermiş durumda. Hemşehri gazetesi İran'da Tahran'da belediye tarafından basılan bir gazete. İşte bu İsrail'de yapılan bir anketi İşte birinci sayfada manşetinden yer vermemektedir. İsrail halkının %92'sinin bu işte savaştan İran'ın galip ayrıldığını belirtiyor. Yine söz konusu gazete yine aşağıda da işte yine aynen az önce belirttiğim üzere Dünya Kupası'na atıfta bulunuyor. İşte İranlı kaleci işte Yeni Zelandalı oyuncuların gol atmasına müsaade etmiyor. İşte beste mesle tenge hurmuz diyor. Kalemiz de aynen Hürmüz Boğazı gibi kapalıdır. İşte İran'daki o İsviçre'de ki görüşmeler bu şekilde İran medyasında da yer almıştı. Dediğim üzere özellikle İranlı yetkililer Hürmüz meselesini İran'a sağlanan avantajlar işte hem petrol avantajları ve hem İran'ın 12 milyar dolar paralık parasının serbest bırakılmasını özellikle ön plana çıkarmış durumda diyor ve sözü başkent Tahran'dan Can Okan'a size bırakıyorum.
1: İsrail medyası Lübnan'la ilgili bir iddia ortaya attı. Tel Aviv'in Lübnan'dan çekileceğini öne sürdü. Ancak Netanyahu iddiayı yalanladı, Lübnan'da kalacağız dedi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise skandal ifadeler kullandı. Ben-Gvir, Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini dile getirdi.
2: İsrail medyası Tel Aviv Lübnan'dan çekiliyor dedi, işgalci Başbakan Netanyahu yalanladı.
3: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli olduğu sürece kalmamızda ısrar ediyorum.
2: Haber Haaretz gazetesi tarafından yayımlandı. 21 Haziran itibarıyla İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durduğu, Tel Aviv ile Beyrut yönetimlerinin bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın bazı bölgelerinden çekilecek ifadeleri de kullanıldı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu iddianın doğru olmadığını söyledi. Lübnan'dan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
3: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir.
2: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de içindeki nefreti İsrail Meclisi'nde kustu. Haddini aştı. Biz ağlayacağımıza Lübnanlı anneler ağlasın dedi. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini savundu.
3: Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. İsrail devleti güvenli olmalıdır. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
2: Ben-Gvir ABD'nin talebine rağmen Lübnan'a saldırıların devam etmesi gerektiğini söyledi.
3: İsrail devleti açık bir ilkeye göre hareket etmektedir. Dostlarımızı takdir ediyoruz, Trump'ı seviyoruz. Ancak her şeyden önce İsrail askerleri, savaşçılarımız ve vatandaşlarımız gelir.
2: İsrail saldırsa da, tehdit etse de Lübnanlılar evlerini bırakmıyor. Yüzlerce kişi güneydeki evlerine geri döndü.
3: Sonunda başka yerimiz yok. Burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
1: Kamuoyu desteğini kaybeden İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün görevinden istifa etmişti. Starmer'ın yerine kimin geçeceği merak ediliyor. A Haber muhabiri Alparslan Düven Londra'dan son durumu aktaracak.
4: Can Okaner, İngiltere'de Brexit sonrası dönemde başbakanlık koltuğu adeta bir fırlatma koltuğuna dönüşmüş durumda. Andy Burnham eğer seçilirse son 10 yılda göreve gelen 7. başbakan olacak İngiltere'de. Başbakan, eski başbakan Starmer'ın yerine geçmesi halinde derin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarla boğuşan bir ülkenin yönetimini de devralmış olacak Andy Burnham. Tabii Starmer öncelikle bir görüşme gerçekleştirecek kendisiyle ve sonrasında da biliyoruz ki önümüzdeki aylarda Eylül ayına doğru bir seçim yapılacak. Hem bu parti liderliği içinde olacak hem de başbakanlık içinde olacak. Fakat kısa bir süre içerisinde de

0: Andy Burnham'ın İngiltere'nin yeni başbakan olma ihtimali de bir hayli yüksek. Zira bu süreçte İngiltere Başbakanı, eski başbakan Keir Starmer görevi devam ettirebileceğini ifade etmişti. Fakat yapılan açıklamalarda işte önümüzdeki günlerde bu durumun daha da hızlanabileceği şeklinde bazı değerlendirmeler var. Tabii Andy Burnham hakkında da çeşitli spekülasyonlar var. Aynı Keir Starmer'ın yaşadıkları gibi onun da önümüzdeki günlerde bu sorunlarla başa çıkabileceği ya da baş etmesi gerekeceği yönünde de açıklamalar var. Diğer yandan da tabii Number 10'in önemli ziyaretçilerinden ve yerleşik açıkçası ev sahiplerinden bir tanesi de diyebiliriz. Kedisi Larry oldukça çok gündemde bugün İngiltere'de. Çünkü kendisi şu ana kadar 7 başbakan eskitmiş durumda son 10 yıl içerisinde. Ve kaç başbakan daha eskiteceği yönünde de tartışmalar yapılıyor. Bu yönde espriler, şakalar da yapılıyor. Çünkü İngiltere Başbakanlığı koltuğu son yıllarda, özellikle dediğimiz gibi son 10 yılda nedense bir türlü istikrar bulamıyor. Ve sürekli başbakan koltuğuna bir yeni atanıyor. Önümüzdeki süreçte de Andy Burnham'ın başbakan olması durumunda da bu süreci nasıl yönetecek, ne kadar sürede başbakanlık koltuğunda kalacak hala İngiltere'de tartışılan konulardan bir tanesi. Özellikle medya mensuplarının dünya genelinde diyebiliriz dillerine pelesenk olmuş bir söylem var. İngiltere Başbakanı istifa mı ediyor ya da İngiltere Başbakanı ne zaman istifa edecek? İşte bu siyasi kriz yaşanırken yeni bir başbakan için beklentiler artmış durumda. Kendisinden de beklentilerin bir hayli fazla olduğunu da hatırlatarak sözü tekrar size bırakalım Can Okanar.
1: Avustralya polisi Sydney yakınlarında ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Yeraltı sığınaklarına gizlenmiş 2,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarındaki iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
2: Bu Avustralya'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu madde miktarı.
3: Avustralya polisi ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Dev operasyonda yeraltı sığınaklarına gizlenmiş tam 2,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
2: Karmaşık bir saklama yeriydi. Plastik kapların içine yer altına gömülmüştü. Avustralya Federal Polisi Doğu Komutanlığından müfettişlerimiz olay yerine vardıklarında bu nakliye konteynerinin hemen yanında büyük miktarda kazılmış toprak gördüler. Bu da doğal olarak zeminde bir saklama yeri olabileceği düşüncesini akıllara getirdi ve dikkatlerini oraya yönelttiler.
3: Yapılan baskında piyasa ederi milyarlarca doları bulan uyuşturucuya el konuldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarındaki iki şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Avustralya güvenlik güçleri soruşturmanın derinleştirildiğini ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini duyurdu.
2: Bu konuda başka gelişmelerin de yaşanacağını bekliyoruz. Bu önemli bir ithalat vakasıdır. Önemli miktarda uyuşturucu söz konusudur. Bunun arkasında önemli bir suç örgütü olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok.
1: Aşırı sıcaklar Avrupa'yı kavuruyor. Son 50 yılın en sıcak günlerini yaşayan Fransa'da 20 kişi boğularak öldü. Strasbourg'a gidiyoruz. A Haber muhabiri Ömer Aydın son durumu aktaracak.
4: Can Okanar, Başbakan Sebastian Lecornu biraz önce bir açıklama yaptı ve boğularak ölen vatandaşların, kişilerin sayısının 40 olduğunu açıkladı. Böyle bir güncelleme söz konusu. Fransa Başbakanı'nın vermiş olduğu bilgi daha çok kanallarda veya göletlerde suya girip serinlemeye çalışan gençlerin gençlerden oluştuğunu belirtti Fransa Başbakanı ve bunun çok kötü bir akım haline geldiğini, gençlerin hayatını, çocukların, gençlerin bu şekilde hayatını kaybettiğini belirtti. Gerçekten de Fransa ve Avrupa'nın batı kısmında İspanya, İtalya, Portekiz ve Fransa'yı kapsayan çok yoğun bir sıcak hava kütlesiyle karşı karşıyayız. Sıcak kavurucu sıcaklar durumuyla karşı karşıyayız. Biz şu an Strasbourg'un merkezindeyiz. Normalde Strasbourg'un tarihi bölgesi ve burada adım atacak yer olmaz normal zamanlarda. Fakat ne kadar sakin, ne kadar sessiz olduğunu görüyorsunuz ve İnsanlar bu saatlerde günün özellikle sabah 10, akşam 6-7 arası dışarı çıkmamaya çalışıyorlar. Bu yönde yetkililerin ilan

0: Bunları da söz konusu yaptıkları açıklamalar söz konusu vatandaşlardan mümkün olduğu kadar güneşin altında durmamaları yönünde çağrılar söz konusuydu. Özellikle çalışan kesime yönelik de şirketlere çağrıda bulundu Fransa Başbakanı ve mümkün olduğu kadar güneşle temas halinde olmamaları, temas halinde olan çalışanlara izin verilmeleri yönünde çağrıda bulundu. Hemen şu karşıda görmüş olduğunuz yerde yüzlerce kişi olur normal zamanlarda, fakat şimdi bomboş olduğunu görüyorsunuz. İş makineleri her ihtimale karşı burada duruyor. Şurada Strasbourg gezinti gemileri, bunlar Strasbourg içerisinde kanallarda özellikle turistlerin çok yoğun ilgi gösterdiği patorama gemileri bunlar ve görüyorsunuz şu karşıda yüzlerce kişi kuyruk oluşturur bu gemilere binebilmek için. Şu an hiç kimsenin olmadığını görüyoruz. Sadece Strasbourg, Fransa çapında dün gece Fransa tarihinde 1940'lı yıllardan itibaren başlayan meteoroloji ölçümlerinden bu yana en sıcak gecenin yaşandığı açıkladı Fransa Meteoroloji İdaresi. Dün de Fransa tarihinde en sıcak gündü. Şu an başkent Paris'te 41 dereceyi bulmuş durumda sıcaklık. Strasbourg'da da öyle hafif bir rüzgar var, fakat çok kavurucu bir sıcağın olduğunu belirtelim. Okullar devam ediyor. İlk ve orta dereceli okullar, okulların büyük bir bölümü tatil edildi veya yarım gün çalışılması yönünde, eğitimin devam etmesi yönünde kararlar alındı. Tabii klimasız okullar, pencerelerin açılması yasak. Bu konuda Fransa yönetimine, Eğitim Bakanlığı'na, vatandaşlardan büyük bir tepki olduğunu da ifade edelim ve Strasbourg'dan sözü merkeze bırakalım.
1: Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasında mahsur kaldı. Ateş çemberine dönen eğitim merkezinde 15 kişi hayatını kaybetti.
2: Eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler kabusu yaşadı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti korkunç görüntülere sahne oldu. Eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasındaydı. Alevler tüm binayı sardı. Onlarca kişi alevlerin ortasında mahsur kaldı.
3: Öğrenciler burada animasyon öğreniyor ve çizgi film yapıyorlardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın çıktığında öğrenciler arkaya doğru kaçtılar. Dumanın içinde mahsur kaldılar ve kurtulamadılar.
2: Öğrenciler kendilerine kurtuluş yolu aradı. Ancak kapıdan çıkmak imkansızdı. Bazıları pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay sonraki görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangının ortasında kalanların 16 ile 18 yaşları arasında olduğu açıklandı. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.
1: Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 şüpheliden 39'u adliyeye sevk edilmişti. İfade işlemleri tamamlandı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.
4: Başkan ve yardımcılarının belediye üzerinden kurdukları kirli çarkı başsavcının soruşturması bozdu. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 35 şüpheli tutuklandı. Yolsuzluk Ağı, belediyenin güvenlik daire amirinin savcılığa verdiği ifadeler ve kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar Bölgesi'nde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın Heybeliada'daki bir malikanenin ruhsatı için yapılan pazarlıkta "Ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim" dediği teknik takibe takıldı. Dört ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
5: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 kişinin işlemleri tamamlandı. 3 kişi emniyet ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
4: Ali Ercan Akpolat ve 2 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.
1: İstanbul Bayrampaşa'daki özel anaokulunun öğrencileri ailelerine öyle şeyler anlattı ki kan donduran cinslendi. Skandal da zaten böyle ortaya çıktı. Çocuklar uyurken, yemek yerken sürekli olarak bir kadın çalışan tarafından şiddet görüyorlardı. Polis harekete geçti ve o vicdansızı gözaltına aldı. İşkence yuvasında kayda geçen görüntülerse korkunç.
6: Gözünden sakınıp emanet ettikleri evlatlarının uykusu haram, yediği yemek zehir oldu. Her biri daha küçücük, bakıma sevgiye muhtaçken işkenceye maruz kaldı. Vicdansız kreş çalışanı çocukları böyle darp etti. Skandal öğrencilerin ailelerine şikayet etmesiyle ortaya çıktı. Korkunç görüntüler de İstanbul Bayrampaşa'daki özel bir anaokulunda kayda geçti. Kameranın açısına giren kadının çocuklara uyguladığı şiddet böyle görüntülendi. O vicdansız uyku saatinde elinde sopayla küçük çocuklara vurup onlara kabusu yaşattı. Yemekhanede de öğrencilere yapmadığını bırakmadı. Ailelerin tepkisi de şikayeti de çığ gibi büyüdü. Polis hemen harekete geçti. 60 yaşındaki o cani gözaltına alındı.
1: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar ettiği değerlendirilerek dosyası kapatılan 27 yaşındaki Türkan Kaydın'ın ölümüyle ilgili gerçek polisin yürüttüğü titiz çalışmayla ortaya çıktı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda olayın intihar değil planlı bir cinayet olduğu tespit edildi. İki şüpheli tutuklandı. Ağrı'da ise 13 yıl önce kaybolan kişiyle ilgili dosya yeniden açıldı. 5 şüpheli gözaltında.
4: Özel ekip kuruldu, tozlu raflardaki şüpheli dosyalar yeniden açıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023'te 27 yaşındaki Türkan Kaydın'ın ölümü intihar olarak değerlendirildi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden tozlu raftan indirildi. Olay yeri inceleme, kriminal raporlar ve adli tıp bulguları tekrar değerlendirildi. İncelemelerde şüpheli beyanlarıyla teknik veriler arasında çelişkiler tespit edildi. Olay günü maktulün yakınlarının olay yerine geliş saatleriyle ihbar saatleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Kamera kayıtları ve teknik veriler şüphelilerin daha önce verdikleri ifadelerle örtüşmedi. Olayın intihar süsü verilerek tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği anlaşıldı. Olayla ilgili iki cinayet şüphelisi tutuklandı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan Nesin Bayram'dan bir daha haber alınamamıştı. Öldürülmüş olabileceği üzerinde duran ekipler dosyayı yeniden incelemeye aldı. 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik görüntü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Olayın önceden planlandığı, Nesin Bayram'ın il merkezine götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 5 şüpheli yakalandı. Cansız bedenin bulunması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında da önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme sonuçları, araç üzerinde tespit edilen biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler yeniden değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
1: Hatay Havalimanına yolcu taşıyan bir VIP minibüsün şoförü bir çeteyle anlaşıp aracındaki müşterilere tuzak kurdu. Silahlı bir grup kesti aracın önünü ve içeridekilerin tüm değerli eşyalarını aldılar. Şikayetçi olmak için de o şoför gitti emniyete. Ama polis benzer filmleri daha önce de görmüştü. Oynanan oyunu çözmeleri çok zor olmadı. Arkadaşlarımız perde arkasını araştırırken özel görüntülere de ulaştı. Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç'ın haberi.
6: Kumar borcunu kapamak için akıl almaz bir plan yaptı. Aracını gasp etsinler diye silahlı bir çeteyle anlaştı. Sonra da o soygunun mağduruymuş gibi emniyetin yolunu tuttu. Halil Bal, VIP aracıyla havalimanında yolcu taşımacılığı yapıyordu. İddiaya göre uzun süredir kumar oynuyor, borçları da giderek artıyordu. Borç batağından çıkış yolunu şeytani bir planda buldu. Müşterilerinin yaptıkları alışverişlerden yanlarında yüklü miktarda döviz ve mücevher taşıdığına geçmişte tanık olmuştu. Planını da bunun üzerine kurdu. Soygun süsüyle vurgun yapmak için harekete geçti. Güvenlik kameraları olay öncesindeki tüm süreci saniye saniye kaydetti. ATV Haber hem o anlara hem de sözde soygunun kaydına ulaştı. Görüntülerde şoförün yolcuları otelden aldığı, bavulları araca yüklediği ve havalimanına doğru yola çıktığı görülüyor. Her şey sıradan bir yolculuk gibi görünse de kısa süre sonra film sahnelerini aratmayan anlar yaşanıyor.
7: Güvenlik kamerası görüntülerine göre minibüs havalimanı yolunda ilerlerken iki araç önünü kesiyor ve minibüsü durduruyor. Ardından araçtan inen kişilerin bazıları minibüsün lastiğini keserken elinde silah bulunanlar da minibüsün içerisine giriyor ve yolcuları korkutuyor. İşte o sırada yolcularda bulunan takı olarak gümüş, altın, döviz ne var ne yok hepsini alıyor.
6: Polis soyguncuların çaldıkları 3 milyon lirayla aynı gün İstanbul'u terk edip Bursa'ya gittiğini de tespit etti. Çete üyelerinden biri döviz bürosunda para bozdururken görüntülendi. Sonrası çorap söküğü gibi geldi.
7: Soygun sonrası aracın şoförü Halil Bal bu olaydan şikayetçi oldu ve şikayet sonrası İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı ve o çalışmayla birlikte aslında o aracı durduranlarla şoförün arkadaş olduğunu tespit ettiler.
6: Yani gasp senaryosunun perde arkasında şoförün kendisi vardı.
7: İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaspura Amirliği ekipleri saatlerce kamera görüntülerini izledi ve o görüntülerden sonra aracı durduran kişilerin Bursa'da olduğunu tespit etti. Ve o kişileri kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldılar. 11 kişiden 8'i ise tutuklandı.
1: Romanyalı dalgıcın cansız bedeni 6 ay önce Kocaeli açıklarında bulunmuştu. Dalgıcın bir geminin altındaki uyuşturucuyu almaya çalıştığı sırada öldüğü ortaya çıktı.
4: Geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu alırken vurgun yedi. 24 Ocak'ta Kocaeli'nin Başiskele ilçesi açıklarında bir dalgıcın cansız bedeni bulundu. İncelemede cansız bedenin bir süredir kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Romanya vatandaşı Robert Stoica'ya ait olduğu tespit edildi. Dalgıcın 3 arkadaşıyla birlikte 10 Aralık 2025'te Romanya'dan geldiği belirlendi. Rumen dalgıcın neden öldüğü ise aylar sonra ortaya çıktı. Stoica ile arkadaşlarının İtalya'dan yola çıkıp Kocaeli'de demirleyen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucunun peşinde olduğu öne sürüldü. Amaçların ise geminin su altındaki ızgaralarına yerleştirilmiş uyuşturucuyu almak olduğu iddia edildi. Robert Stoica'nın uyuşturucuyu almaya çalışırken vurgun yediği ve yaşamını yitirdiği öne sürülüyor. Cansız bedeni üzerinde boru anahtarı ve kerpeten gibi aletlerin olması iddiaları güçlendiriyor. Rumen dalgıcın ölümünden sonra arkadaşlarının Türkiye'den kaçtığı da tespit edilmişti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.
4: Göçmen kaçakçılarına şafak baskını yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

0: İstanbul Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına göre Marmara'daki %60'lık yağış artışı mega kentin havasını temizledi ve hava kirliliği genel olarak %8 azaldı. Ancak uzmanlar uyarıyor, kentteki 6 milyon aracın yarattığı toz kirliliği bazı ilçelerde rekor artışları da beraberinde getirdi.
1: Yağışlar arttı, hava kirliliği azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde mega kentin havası ile ilgili çalışma yapıldı. Araştırmada 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği oranları karşılaştırıldı.
2: En önemli kirletici kaynağı maalesef yeryüzündeki tozlar, araçların hareketli esnasında çıkan tozlar yer alıyor. Tabii zaman zaman uzun mesafe taşınımla başka bölgelerden gelen kirleticiler de buna dahil olabiliyor.
1: Verilere göre İstanbul'daki partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı ayına göre %8 azaldı. Bu olumlu düşüşte Marmara'da yağışların %60 oranında artması etkili oldu.
2: Partikül madde 10 değerleri geçen yıl Mayıs ayına göre bu sene Mayıs ayı %8,1 azaldığını görüyoruz.
1: İstanbul'da Mayıs ayında en kirli hava 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 istasyonunda kaydedildi. Sultan Gazi sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla takip etti. Kentin hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü yerse sürpriz bir şekilde Sultan Gazi 1 istasyonu oldu. Buradaki mikrogram oranı metreküp başına 17,37 olarak kayıtlara geçti. Temiz havada Sultan Gazi, Büyükada ve Ali Beyköy izledi. Kent genelindeki bazı noktalarda ise kirlilik artışı durdurulamadı. Sarıyer'de kirlilik %90, Arnavutköy'de ise %79 arttı. Kent genelinde 9 istasyonda artış yaşandı, 17 istasyonda ise düşüş görüldü. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros, megakentteki 6 milyon araca dikkat çekti ve uyardı.
2: Kirli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın o bölgenin havasını daha fazla nasıl temizleriz konusunda katkı sağlaması gerekiyor.
0: Emine Erdoğan'ın öncüsü olduğu sıfır atık projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi kapsamında İstanbul Taksim'de bir sergi açıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sergiye ilişkin paylaşımında daha bilinçli bir yaşam vurgusu yaptı.
3: Birleşmiş Milletler çatısı altında Sıfır Atık Danışma Kurulu'nu kurduk. Ülkemizde Sıfır Atık Vakfımızı faaliyete geçirdik. Ne mutlu ki Sıfır Atık artık küresel bir harekettir.
4: Türkiye'de başladı, küresel harekete dönüştü. Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası alanda mimarı oldu. Emine Erdoğan, yıllardır çevre bilincinin ve sürdürülebilir yaşamın en güçlü seslerinden birisi olarak öne çıkıyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmaları hız kesmeden sürerken İstanbul'da önemli bir sergi ziyareti açıldı. Sürdürülebilir bir gelecek için Sıfır Atık sergisi İstanbul Taksim Meydanı'nda ziyaretçilerini bekliyor. Sergiyle birlikte ziyaretçilerde çevre bilinci ve sıfır atık konusunda duyarlılık oluşturulacak. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sergiye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında daha bilinçli bir yaşam vurgusu yaptı. Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarımızın işbirliğinde hayata geçirilen sergi, bir lokma ekmeğin, bir damla suyun ve toprağa düşen her emeğin ne kadar kıymetli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Daha bilinçli bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacağına inandığım bu anlamlı sergiyi tüm İstanbulluların deneyimlemesini temenni ediyorum.
0: Uluslararası Çalışma Konferansı, başta kurye ve teslimat görevlileri olmak üzere dijital platform çalışanları için ilk uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Sözleşmeye göre teslimat elemanları hayati bir tehlike durumunda haksız bir sonuçla karşılaşmadan çalışmadan çekilebilecek. Ayrıntılar haberimizde.

0: Motosikletli kuryelerin göstermiş olduğu faaliyet belli.
1: Her gün binlerce siparişi yetiştirmek için yollardalar. Ancak artık dijital platform çalışanları için yeni bir dönem başlıyor.
2: Şartların iyileştirilmesi gerekiyor. Hakikaten zorluk çekiyoruz.
3: Yağmurlarda falan filan bayağı işte zor oluyor. Yani 2-3 dakika geç kalınca işten çıkarılma problemi falan olabiliyor yani.
1: Başta kuryeler olmak üzere platform çalışanlarına uluslararası güvence sağlayacak sözleşme kabul edildi.
4: Onaylanırsa çok güzel olur. Şimdi bazen psikolojikmen kendimizi iyi hissetmediğimiz oluyor. Motorun üstünde canımız tehlikede oluyor.
5: Yağmurda, fırtınada, trafikte sipariş yetiştirmeye çalışan kuryeler için artık yeni dönem başlıyor. Düzenleme ile birlikte kendini tehlikede hisseden kuryeler ben çalışamıyorum deyip işten ayrılabilecek.
1: Yeni düzenleme ile hayati tehlike halinde çalışanlar işini bırakabilecek. Bu nedenle haksız yaptırımla karşılaşmayacak. Şiddet ve tacize karşı korunacak, kişisel verilerine erişebilecek ve silinmesini talep edebilecek. Türkiye'nin de onaylaması halinde ulusal mevzuat yeni sözleşmeye uyumlu hale gelecek. Böylece platform çalışanlarının iş güvencesi ve çalışma hakları daha güçlü şekilde korunacak.
6: Malatya'da Profesör Doktor Mehmet İlkim, Down sendromlu oğlu için çıktığı yolda geliştirdiği projelerle birçok özel bireyin ve ailesinin hayatına dokundu. Spor başarılarıyla dikkat çeken Halil İbrahim İlkim ise çalışma hayatındaki başarısı ve sosyal yaşamdaki aktif rolüyle örnek oluyor.

0: babanın mücadelesi onlarca hayata umut oldu. Malatya'da yaşayan Mehmet Ilkım, Down sendromlu olduğu için engelli branşına yöneldi. Birçok özel bireye ve ailesine destek oldu.
1: Biz Halil İbrahim özelinde kalmıyoruz. Özellikle ben engellilerde beden eğitimi, spor eğitiminde öğretim üyesi olduğum için Halil İbrahim'in özelinde özellikle tüm Down sendromlu bireylerin nasıl sosyalleşir, hangi spor aktivitelerini yapabilirler, hangi spor aktiviteleriyle uğraşmaları gerekiyor. Bu anlamda ailelere de rol model olmak istiyoruz.
2: Profesör Doktor Mehmet Ilkım, Down sendromlu oğlu Halil İbrahim'in rehabilitesi için birçok etkinlik ve organizasyona imza attı. Halil İbrahim'in 20'yi aşkın madalyası var. Mehmet Ilkım bu sayede onlarca Down sendromlu çocuğa da dokundu.
1: Yaklaşık 20'den fazla madalyası olduğu gibi Türkiye şampiyonlukları var. Judo branşında, kuşak güreşi branşında tabii etkinlikleri var. Bu anlamda milli sporcu.
2: Milli sporcu.
1: En son ülkemiz adına da 8.'si yapılan Dünya Etno Spor Festivali'ne de ülkemiz adına katıldı. Ben de katıldım. Baba oğlu olarak beraber ülkemizi İstanbul'da Dünya Etno Spor Festivali'nde Türkiye'mizi temsil ettik.
0: Oğlunun rehabilitasyonu için çalışan Ilkım yıllar içinde pek çok projeye imza attı.
1: Fırsat verildiği zaman sportif aktivitelerle bu bireyler daha az hastalanıyorlar. Ailelerine daha işte destek olabiliyorlar. Kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Örnek veriyorum, Halil İbrahim kendi kıyafetini kendisi seçiyor sabah. Biz alakasız bir kıyafet verdiğimiz zaman bu buna uymadı diyebiliyor. İbrahim asla bize yük değil. İbrahim bizim hayat kaynağımız, hayat neşemiz. İbrahim tabii ki sürekli farklı istekler var. Elbette buraya kadar zor, kolay gelinmiyor ama belli bir aşamadan sonra gerçekten aileler de eğer bu bireyleriyle düzenli olarak ilgilendikleri zaman çok daha böyle ileriki yaşlarda rahat edeceklerini düşünüyoruz.
0: Babası sayesinde küçük yaşlarda sporla tanışan Halil İbrahim Ilkım, judo, güreş ve atletizm branşlarında elde ettiği madalya ve derecelerle dikkat çekti.
3: Ben şimdi Halil İbrahim Ilkım.
2: Evet. Ne iş yapıyorsun Halil İbrahim?
3: Kafede. Başarı.
2: Garson olarak mı çalışıyorsun?
3: Başarı alıyorum.
2: Evet, borçları alıyorsun.
3: Evet, bir de garsonluk yapıyorum.
2: Garsonluk yapıyorsun?
3: Evet.
2: Hangi spor branşlarını yapıyorsun? Hangi sporlarla uğraşıyorsun?
3: Atletizm, bir de preven güreşi ve judo.
0: Down kafede çalışan Halil İbrahim, azmi ve güler yüzüyle takdir toplarken evde de annesinin en büyük yardımcısı.
4: Sürekli yanınızda olması gereken bir insan, size muhtaç bir insan. Sürekli beraberiz.
2: En sevdiğiniz şey ne İbrahim?
4: En sevdiğimiz şey.
2: Yani.

0: da bir davranışı ya da bir huyu.
1: Gelin yüzündeki gülücük ya. Hiç solmayan yüzü.
2: Evet.
1: Çok güzel gülüyor.
3: Oldukça ilginç bir haber var sırada. Çin sokaklarında insansı robotların dilenir gibi davranışlar sergilediği görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. QR kod ve bağış kutularıyla para toplayan robotların elektrik faturamı ödeyin yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.
4: Robotlar sokağa indi. Elektrik faturamı ödeyin diyerek yardım istedi. Teknoloji dünyasını sarsan görüntülerde insansı robotlar diz çöktü. QR kod açtı, bağış topladı. Önündeki pankartlarda ise lütfen elektrik faturamı ödeyin ifadesi yer aldı. Görüntülerin gerçek bir dilencilik mi yoksa bir sanat performansı ya da tanıtım gösterisi mi olduğu sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Robotların oldukça pahalı ve gelişmiş modeller olması nedeniyle bu durumun ekonomik bir sorumluluktan ziyade dikkat çekme amaçlı bir kurgu olabileceği değerlendiriliyor. Ancak sosyal medya ayağa kalktı. Artık robotlar da işsiz yorumları peş peşe geldi. Uzmanlarsa bu görüntülerin robotik teknolojinin toplumsal etkisini gözler önüne serdiğini belirtiyor.
3: Saat başında birlikteyiz.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
6: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: Türkiye QNB'ye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.

0: Bu yaz planlarınızı ertelemeyin. Yeni müşterilerimiz için %2,99'dan başlayan faiz oranlarıyla 24 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
7: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
6: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Reklam.

Kredi.com. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: bulacaksın.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ne demek longevity? Nereden girdi hayatımıza?
5: Longevity hem uzun ömürlü, bu ömrü de sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için yapılan müdahaleler denilebilir basitçe.
4: Son yıllarda hayatımıza İngilizce bir deyim girdi. İsmi longevity. İşte dünya özellikle hem sağlıklı hem de uzun yaşamanın sırlarını arıyor. Peki o sırlar neler?
5: Biz hekimler longevity dediğimiz zaman aslında 5 temel şeye odaklanıyoruz. Birincisi beslenme. Beslenmeyi mutlaka kişinin yaşına, durumuna göre kişiselleştirmek, ona özel yapmak lazım. İkinci sırada çok önemli olan şey egzersiz. Üçüncü sırada uyku var. Uyku bizim bedenimizin kendi kendini iyileştirdiği bir dönem. Onun çok iyi düzenlenmesi lazım. Dördüncü sırada stresle mücadele ve yine kötü alışkanlıklarla

0: mücadele var. Sigara, alkol ömrümüzden çok fazla zaman alıyor. Beşinci sırada ise belki de çok önemli atladığımız bir şey var. Sosyal ilişkiler. Ama bu sosyal ilişkilerde herkesle bir sosyal ilişki. Yani eskiden insanlar mahallede birbirlerine merhaba derlerdi, selam verirlerdi.
1: İşte bu 5 maddeyi uygulamayan kişilerde ömür daha da kısalıyor.
0: Beden matematik gibi işler. Siz ona bakarsanız o da size bakar. Bu denge halinde gider. Kesinlikle ömrümüzden ömür alır.
1: Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Taha Alper son yıllarda yapılan bazı araştırmalara da dikkat çekti.
0: D vitamini gerçekten belli dozlarda alındığında yaşlanmayı geciktirici etkileri gösterilmiş. Yine omega 3 yağ asitlerinin bir takım olumlu etkileri var bedenimizde. Hastaya göre değerlendirmek lazım bu stratejileri. Herkesin bedeni bambaşka. O bedene göre stratejileri, takviyeleri geliştirmek gerekiyor.
1: Peki Türk halkı sağlıklı ve uzun yaşamak için neler yapıyor?
2: Çok uzun yaşamak mı yoksa sağlıklı, kaliteli yaşamak mı sizce?
3: Sağlıklı yaşamak.
4: Tabii ki sağlıklı ve uzun yaşamak daha güzel. Ya belli bir yaştan sonra beslenmek hakikaten çok önemli.
5: Yiyeceklerime dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum. Uzun yaşayıp hasta, yatalak veya da sorunlu yaşamaktansa sağlıklı yaşayalım. Belli bir süre yaşayalım. Allah muhtaç etmesin.
6: Ömür uzadı ama biraz evlatlara yük bindi. Hep tek dediğim beni onlara muhtaç etmeden erkenden gitmek.
2: Sağlığınıza dikkat ediyor musunuz?
7: Kızım yaş 79. Ediyorum tabii. Yetmezsem bu yaşta olur muyum?
2: Böyle genç göstermezdiniz.
7: Ben değil mi? Yap. Muhakkak kızım. Bilhassa 65'ten sonra çok dikkat etmek lazım. Eskiler der yatmana kalkmana derler dikkat edeceksin derler. İşte yatmana kalkmana, yemene içmene dikkat edersen İşte 79 yaşında benim gibi olursun.
8: Herkes aynı şeyi söylüyor. Hep sonuçları tartışıyoruz. Ama yerine oturmayan taşlar var. Bir konuşalım bunları. Bir danışalım. Bakalım onlar ne diyorlar. Sebepsiz sonuç olur mu? Melih Altınok'la Sebep Sonuç her pazartesi ve çarşamba 21'de A Haber'de.

0: Ajans Haber ve Haber Radyo ortak yayınında devam ediyor. Sultan Gazi Habibler Mahallesi'nde bulunan Metruk fabrikada yangın çıktı. Görüntüleri izliyorsunuz. Son derece yoğun bir duman ve altında alevler. Metruk bir fabrika. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Ancak görünen manzara o ki bu müdahale epey zaman alacak. Yangında çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bu görüntülerde onlardan biri ve şiddetli bir yangın. Ölen, yaralanan var mı, yok mu? Bunun bilgisine de sahip değiliz. İçeride insanlar var mıydı? Onun da bilgisine sahip değiliz. Ancak böylesine metruk binalar, ne yazık ki evsizlerin ve zaman zaman uyuşturucu madde kullananların mekanı haline gelebiliyor. Ve gelen son bilgilere göre bu yangın ormanlık alana da sıçradı. Dolayısıyla üzücü bir yangın haberiyle karşı karşıyayız. Devam ediyoruz ajansa. Özgür Özel Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı düzenliyor. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP Genel Merkezi'nde parti meclisini topluyor. Haber muhabiri İlter Yeşiltaş CHP Genel Merkezi'nden son durumu aktaracak.
1: Can Okanar, Özgür Özel şu dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında kürsüde bundan sonraki sürece dair değerlendirmelerde bulunuyor. Şu saatlerde ise Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MHK toplantısı da geride bıraktığımız dakikalarda sona erdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki önemli başlık var. Birisi arınma hamlesi kapsamında gerçekleştirilen ihraçlar, diğer bir konu başlığı

0: olmazsa ki tartışmalara neden olan bir kolu. Olağanüstü kurultay talepleri, ihraçlar konusuyla başlayacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu arınma hedefi doğrultusunda geçtiğimiz hafta 9 milletvekili ve 3 belediye başkanı ile ilgili disiplin süreci başlatılmıştı Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi tarafından. Bugün de yine bazı il başkanlarıyla ilgili süreç, disiplin süreci başlatılması bekleniyor. O il başkanlarından birisi Kars İl Başkanı. Kars İl Başkanı mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili maşa ifadesini kullanmıştı. Bu gerekçeyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı talep edilebilir. Diğer bir il başkanı ise Sinop İl Başkanı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir videoyla Kemal Kılıçdaroğlu'yla dalga geçmişti. Bu da tabii ki disiplin suçunu beraberinde getirebilecek bir hareket. Bu iki il başkanının arasında olduğu bazı il başkanlarıyla bugün yollar ayrılabilir, disipline sevk edilebilirler. Diğer yandan olağanüstü kurultay talebi var. Malum geçtiğimiz hafta Özgür Özel kurmayları Murat Emir aracılığıyla toplanan imzalar, olağanüstü kurultay için verilen imzalar CHP Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Olağanüstü kurultay talebini yineliyor yine Özgür Özel ve kurmayları. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları ise tedbir kararını hatırlatıyor. Olağanüstü kurultay çabalarının beyhude olduğunu, bunun bir hukuki sonuç doğuramayacağını dile getiriyorlar. Yani olağanüstü kurultayın toplanmasının mümkün olmadığı ifade ediliyor. Peki Özgür Özel ne yapacak? Özgür Özel ise olağanüstü kurultay talebinin gerçekleşmemesi durumunda kurmayları aracılığıyla olağanüstü kurultay için mahkemeye başvuracaklar. Birkaç gün içerisinde bu hamlenin Özgür Özel tarafından yapılması bekleniyor. Eğer olağanüstü kurultay toplanmazsa, ki toplanması beklenmiyor, Temmuz ayı içerisinde Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırarak ve onunla birlikte hareket eden milletvekillerinin CHP'den ayrılarak yeni bir partiyle yollarına devam etmeleri bekleniyor. Buna dair gelişmeler de özellikle önümüzdeki hafta önümüzdeki ay içerisinde buna dair sıcak gelişmelerin yaşanması muhtemel. Biz de takip ediyoruz. Her iki tarafı da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Evet, Kılıçdaroğlu MYK ve parti meclisini, Özgür Özel de parti grubunu topladı. Avukat Aydoğan Ahıakın konuğumuz, son durumu kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Aydoğan Bey.
2: Hoş bulduk Can Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim. Sanki Kılıçdaroğlu cephesiyle Özgür Özel cephesi arasında biraz sular durulmuş gibi bir hissiyata kapıldım ben. Bilmem yanılıyor muyum?
2: Tabii bu Can Bey, CHP'deki bu koltuk kavgası devam ediyor. Yani bu CHP'nin kendi iç meselesi olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi bunu bütün Türkiye'ye mal etmeye çalışıyor. Ama Türkiye'nin tabii çok önemli meseleleri var. Şu an başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere işte NATO zirvesi, dış politikada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu yoğun diplomasi ve Türkiye'nin içeride ve dışarıda tam bağımsızlık yolunda atmış olduğu reformlar, adımlar, meclise gelen 12. yargı paketi ve iç gündemle ilgili önemli konular varken, bir taraftan da maalesef Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu çift başlık krizi, bu kavga, bu koltuk hesabı, koltuk kavgası devam ediyor. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini korumaya yönelik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisinde bir arınma sürecinden bahsediyor. Yolsuzluklarla, rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu İBB ceza davasındaki kamu zararı olan milyarlarca TL'lik kamu zararından bahsediyor ve bunlarla alakalı aslında kendi partisi içerisinde delegelerin iradelerinin satın alınmasından işte sakatlanmasına yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İBB'nin kaynaklarıyla İstanbul'dan Ankara Genel Merkez'e kadar partinin bir nevi aslında delegelerin iradeleri satın alınmasıyla beraber Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tarafından dizayn edildiği ile ilişkin bir takım sert eleştirileri var Kemal Bey'in. Özgür Özel'e de baktığımızda Özgür Özel de kendisi mutlak butlan kararını tanımamaya, hukuka saygı göstermek yerine yargı kararlarını tanımayan bir tarzda ve bu soruşturmaların ve açılan davalara tamamen siyasi etiket yapıştırmak suretiyle

0: Aslında burada Özgür Özel gerçeklerin üstünü örtmeye, yolsuzluk iddialarını savunmaya ve korumaya, hatta bunu mitinglerde de görmüştük. Özgür Özel tarafından mitinglerde yani CHP'li belediyelerde, İstanbul başta olmak üzere, İstanbul olsun, Manavgat olsun, Uşak olsun, işte Antalya olsun, belediyelerdeki bu kirlilik düzenini savunmaya devam ediyor Özgür Özel. Aslında burada yani bu bir koltuk kavgası Can Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu açısından ben baktığımda mesela geçen hafta 128 milyar dolar nerede yalan ve iftirası, bakın Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla yalan ve iftira olduğu bir kez daha tescil edilmiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından baktığımızda. Kemal Kılıçdaroğlu kendi döneminde toplumu kutuplaştırmaya ve bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden maalesef siyasetini bunun üzerine kurmuştu. Şimdi Kemal Bey bu dezenformasyon, yalan ve iftira siyasetine devam edecek mi, etmeyecek mi? Özgür Özel ve arkadaşları yolsuzlukları, rüşvet iddialarını, açılan soruşturmaları ve ceza davalarındaki somut delillere ilişki bu yolsuzluk iddialarını savunmaya devam edecek mi? Tamamen bir çift başlılık var aslında baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Ama ben bugünkü MYK toplantısından sonra bu özellikle bazı milletvekilleri, mesela Zeynel Emre isimli milletvekili bugün meclis grubunda Özgür Özel toplantı yapıyor. Bu toplantının çağrısını yapıyor, basına açıklıyor. Mesela bu isme karşı Kemal Kılıçdaroğlu disiplin mekanizmasını işletecek mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde parti suçlarını işleyenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu bugün ihraç kararları almaya devam edecek mi? Özellikle milletvekilleri açısından, il başkanları açısından, ilçe başkanları açısından ve il yönetimleri açısından Kemal Bey hem bu arınma sürecini hem de parti içindeki disiplini sağlayabilecek mi? Aslında genel olarak baktığımızda bu koltuk kavgası devam ediyor. Sert bir şekilde bir Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'ni zaten bir iç hesaplaşma arenasına çevirmişti Can Bey. Tartışmalar bu yönde, ama şunu açıkça söylemek istiyorum. Yani buradaki bu kavga sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki kavgayı Özgür Özel tüm Türkiye'ye mal etmek istiyor. Bakın evet. Bu mutlak mutlan davasını açan CHP'li 5 delege bu davayı açtı. Bu davalara delilleri sunanlar CHP'liler. İstinafa başvuran yine CHP'liler. Yargıtay başvurusunu temiz yoluna başvuranlar Cumhuriyet Halk Partililer. Ama bu kavgayı bütün Türkiye'ye yaymak istiyorlar. Ama Türkiye'nin çok daha önemli meseleleri var. Biraz önce bahsettiğim üzere, yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde istikrarla Türkiye'nin yönetimi yol haritası uygulanmaya devam ediyor. Reformlar yapılmaya devam ediyor. Milletimiz kavga istemiyor. Koltuk kavgalarını istemiyor. Milletimiz istikrar istiyor. Milletimiz kurumsal yönetim istiyor. Bu anlamda da yani AK Parti, Cumhur İttifakı kadrolarıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye aslında yoluna devam ediyor. Ama bir taraftan da işte bu koltuk kavgası, bu iç mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki, yani bir taraftan hukuki bir realite var, bir taraftan da bir siyasi, sert bir şekilde siyasi mücadele devam ediyor. Bu kriz benim tahminimce muhtemelen birkaç hafta sonra Sayın Özgür Özel'in yeni bir siyasi parti kurup Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmasıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkan olarak yoluna devam edecek şeklinde düşünüyorum.
1: Evet. Tabii bir de işin meclis boyutu var, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü komisyonlar var. Komisyonlarda CHP'li üyeler var. Ama hangi CHP'liler, bunları tam olarak bilemiyoruz. Bir kargaşa odağı, muhtemel bir kargaşa odağı komisyonlar. Genel kurula geldiğimiz zaman milletvekilleri, CHP milletvekilleri kendilerine ayrılan hangi koltuklarda oturacaklar? Yoksa ya erken gelen oturur gibi bir sistem mi uygulanacak? Bir başka kargaşa odağı da orası. Dolayısıyla mecliste, komisyonlarda ve genel kurulda böyle bir gerginlik ortamının da her an ortaya çıkması muhtemel.

0: Evet, yani bu tartışmalar devam edecek. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunda, gerek komisyonlara bildirecekleri yeni isimler konusunda. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğüne göre ve siyasi partiler kanununa göre ve hepsini geçelim, siyasi geleneklere ve teamüllere göre parti genel başkanı gruba geldiğinde veya parti genel başkanı görev yaparken partinin konuşmalarını da genel başkan yapar. Bakın, tüm siyasi partilerde durum böyledir. Ama şimdi baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir çift başlık var. Yani Özgür Özel bir taraftan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tanımıyor. Mecliste grup konuşması yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel merkezden yönetmeye çalışıyor. Yani bu daha ne kadar devam edecek? İşte bu konuda yani bir yeni bir siyasi parti kurulması veya yeni kesin ihraçların gündeme gelmesi, disiplin mekanizmalarının çalıştırılması, ancak işte bu parti MYK ve parti meclisinden çıkacak ihraç disipline sevk kararları ve alınacak kararlarla birlikte yani birkaç hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu durum netleşecektir. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şunu görüyoruz. Biz yani kendi içlerinde çözemedikleri sorunları millete mal etmeye çalışıyorlar. Hukuka saygı göstermiyor mesela Özgür Özel ekibi ve arkadaşlarına baktığımızda. Her şeyi siyasi olarak etiketlemeye devam ediyorlar. Yani asıl mesele aslında burada kendi içlerindeki koltuk kapmaca yarışı, koltuk kavgası, bu çift başlılık krizi. Kemal Kılıçdaroğlu tabii Özgür Özel hakkında da kesin ihraç talebiyle bir disiplin süreci de başlatamıyor. Belki de bir genel başkan olarak başka bir genel başkanı ve eski bir genel başkanı partiden ihraç etmek
1: Evet.
0: istemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalmak istemiyor. Ama bir gerçek de şu ki yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki bu kavgayı, bu mücadeleyi, bu koltuk kapma hırsını millet görüyor. Milletimiz istikrardan yana, milletimiz kavgadan yana değil. Bu
1: Evet.
0: kaos, kriz daha derinleşiyor. Evet.
1: Çok teşekkür ederim Avukat
0: Ben
1: Aydoğan.
0: teşekkür ederim.
1: Ahı Akın bizlerle birlikteydi. Ankara'dan bir sıcak haber var. Belediye otobüsü kaza yaptı Ankara'da. Yaralılar olduğu bilgisi var. Daha fazla bilgi ise A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin'de. Oğuzhan telefon attığımızda.
2: Evet, Ankara'da belediye otobüsü bir kazaya karıştı. Tabii ki Etimesgut ilçesinde söz konusu kazanın gerçekleştiği bildirildi. Şu an için otobüsün neden kaza yaptığı, kazaya sebep olan şeyin ne olduğu henüz belirlenemedi ama olay yerinde çok sayıda polis ekibinin olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle otobüsün kaza yaptığı bölgede trafik polisi ekipleri trafik akışını güvenli bir şekilde sağlamak için yoğun bir tedbir aldığını biliyoruz. Yine itfaiye ekiplerinin orada olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini ve otobüs içerisindeki yaralılara hızlıca müdahale edildiğini belirtmekte fayda var. İstanbul yolu Şaşmaz istikametinde tabii ki Ayaş yolunu geçince Ege otobüsünün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ege otobüsünün kaza yaptığı belirtildi. Dediğim gibi henüz kazaya ilişkin net bir sebep açıklanmış değil ancak çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Biz de şu anda olay yerine doğru hareket etmekteyiz. Tabii ki olay yerine gidince canlı bağlantılarla kazanın boyutlarını da açıklamış, göstermiş olacağız diyelim. Sözü bir kez daha sizlere bırakın.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İl Teşkilatı'nın düzenlediği Bu Sevdanın Adı Ankara programına katıldı. Programda coşku zirvedeydi. Başkan Erdoğan kürsüye Fatih Kısaparmağ'ın efsanevi Kara Sevda şarkısı eşliğinde çıktı. Salondaki coşku görülmeye değerdi.

0: başkanım.
1: Partililerin coşkulu alkışlarıyla kürsüye çıktı. Fatih Kısaparmak'ın efsanevi Kara Sevda şarkısı eşliğinde üzerine yağan gül yapraklarıyla karşılandı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Teşkilatı'nın Bu Sevdanın Adı Ankara programına katıldı.
1: Bu Sevdanın Adı Ankara programında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.
0: Programda AK gençler sık sık Başkan Erdoğan'a sevgi sloganları attı. Programda AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından hazırlanan Bu Sevdanın Adı Ankara isimli tanıtım filmi gösterimi yapıldı.
2: Bazı şehirler vardır, sadece taşla toprakla korulmaz. Dualarla yükselir, fedakarlıklarla büyür ve bir sevdayla yaşar. İşte Ankara. Bir şehrin ötesinde, bir davanın başkentidir. Bu hikaye makamların değil, fedakarlıkların hikayesidir.
0: Başkan Erdoğan kürsüye çıkınca coşku daha da arttı.

0: Coşkunun ve duyguların zirve yaptığı AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatana ve milletine olan sevgisini, bağlılığını işte bu dizelerle göstermiş oldu.
1: ABD Başkanı Trump, İran'ı yine tehdit etti. Anlaşmaya uymazlarsa gerekeni yaparım dedi. İran'la yürütülen süreci çok iyi gidiyoruz diyerek değerlendiren Trump, Lübnan'da katliamlarını sürdüren Netanyahu için ben problem çözücüyüm ifadelerini kullandı.
2: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
3: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
2: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
3: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
2: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bizi saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
3: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
2: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
1: ABD Başkanı Trump'la Avrupa Birliği liderleri arasında gerilim yükseliyor. İtalya Başbakanı Meloni Trump'a res çekti. İtalya Dışişleri Bakanı da ABD ziyaretini iptal etti. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı Roma'dan karşımızda.
4: Son dönemlerde Batı ülkeleri içinde birbirine yakın en önemli iki liderdi. Trump ve Meloni göreve geldiği günden bugüne İtalya ile olan ilişkileri ve Meloni ile olan ilişkileri yakından takip ediyorduk ve biliyorduk. Ancak Fransa'da G7 zirvesinden sonra ne olduysa ondan sonra oldu ve başlayan gerilimli süreç, karşılıklı açıklamalar devam ediyor. Fransa'da başlamıştı. Trump'ın Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirme isteğini ve kırmayıp acınacak halde olduğunu yalvardığını söyleyerek böyle bir girişimde bulundu. Ancak daha sonra Meloni'nin açıklamaları yine devam etti ve

0: üst üste gelen açıklamalara Trump yine yenisini daha eklediyor. İtalya ve Almanya gibi ülkeleri sert bir dille eleştiren dünkü açıklamalarında NATO çerçevesinde bu ülkelere, birçok ülkeye milyonlarca dolar yatırım yapıyoruz, destek veriyoruz. Buna rağmen İran konusunda bizi desteklemiyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Diğer yandan tabii gözler şimdi bu kriz nasıl çözülecek, bu soruya geldi. Ancak şu anda çıkmazda olan bir durum var. Nedenine gelince 23-25 Haziran tarihleri arasında Amerika'da bir önemli etkinlik vardı. Demin de belirttiğiniz gibi Dışişleri Bakanı Tajani Miami'ye yapacağı ziyareti iptal etti. Ancak her şeyden önemlisi bu süreç içinde, kısa süre içinde Ankara'da NATO zirvesinde bir araya gelecek olan veya gelmesi tahmin ettiğimiz Meloni Trump ikilisinin bu süre içinde nasıl birbirlerine davranacağı da merak konusu. Çünkü bu kriz aşılmazsa İtalya için ciddi sorunlar yaşanabilir. Nedenine gelince ekonomi ve ticari açıdan Amerika en önemli partner ve Amerika bu ülkeye vergiyi yeniden koyarsa gerçekten İtalya'nın başı ağrıyacak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bu kriz nasıl çözülecek, ancak kısa süre içinde çözülmesi için gerekli girişimler de başlatıldı diyoruz ve sözü İstanbul'a size bırakıyoruz.
1: Sırada Dünya Raporu var.
2: İnşaat halindeki tapınağın çatısı işte böyle çöktü. Onlarca kişi enkaz altında kaldı. Dehşet verici görüntülerin adresi Hindistan. Yapım aşamasında olan tapınağın ibadet salonunda insanlar toplanmıştı. Ancak birden iskele çöktü. İnsanlar çöken çatının altında kaldı. O anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Faciada çok sayıda kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı. Görüntüler Pakistan'ın Karaçi kentinden. Bir caminin avlusunda toplantı yapılıyordu. O sırada freni tutmayan bir araç camiye daldı. Büyük paniğe yol açan kazada hayatını kaybedenler oldu. 30 kişi de yaralandı. Özbekistan'da kanala düşen bir adam akıntıya kapıldı. Olayı görenler önce insan zinciri oluşturarak kurtarmaya çalıştı, ancak akıntının şiddetiyle başaramadılar. Gerilim dolu anlarda kanalın karşı tarafından bir halat uzatılarak adam kurtarıldı. ABD'nin Texas eyaletinde bir sürücü elektrikli aracını otomatik sürüş destek moduna aldı. Araç yüksek hızda yoldan çıkarak bir evin girişine çarptı. Kaza sonucu evde bulunan 76 yaşındaki Marta Mantilla hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Feci kazanın adresi Honduras. Benzin istasyonuna son hızla giren araç 3 çalışanı ezdi. O anlar kameraya an be an yansırken yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Orta Amerika'nın en tehlikeli volkanlarından biri olan Fuego Yanardağı'nda turistler ölümle burun buruna geldi. Yanardağ'da patlamalar meydana geldi. Krater çevresinde bulunan yürüyüşçülerin üzerine küller ve enkaz parçaları yağdı. Çevrede bulunanlar can havliyle koştu, bazı turistlere isabet eden parçalar kıyafetlerinin yanmasına neden oldu.
1: İstanbul'da bir özel anaokulunda çocuğa şiddet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na harekete geçirdi. Anaokulu çalışanı gözaltına alındı. Daha fazla bilgi A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan'da.
3: Olay geçtiğimiz hafta yaşandığını belirtelim ve geçtiğimiz hafta salı günü, çarşamba günü ve cuma günü meydana gelmiş. 3 farklı günde meydana gelmiş. Olayı hatırlayacak olursak da aslında 60 yaşındaki anaokulu çalışanı AB isimli vatandaş, yabancı uyruklu çocuklarını anaokuluna gönderen kişilerin çocuklarına özellikle öğle saatlerinde, o çocukların uyku saati olarak tabir edilen öğle saatinde çocukları yatması için zorladığını, bu zorlama esnasında da demir bir çubukla çocuklara vurduğu tespit edildi güvenlik kameralarında. Öte yanda sadece öğle uykusunda değil, çocukları yemekhanede de darp ettiği görüntüler yine soruşturma dosyasının içerisine girmiş durumda. Konuyla alakalı olarak aslında emniyet ekiplerine birden fazla ihbar geldi. İhbar doğrultusunda da polisler ilk önce anaokulunda bulunan güvenlik

0: kameralarını izledi. Sonrasındaysa geçtiğimiz hafta salı, çarşamba ve cuma günleri 60 yaşındaki AB isimli çalışanın çocuklara yönelik fiziki şiddet uyguladığı tespit edildi. Konuyla ilgili olarak direkt olarak soruşturma başlatıldı ve soruşturma kapsamında da AB gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de halen daha gözaltına alındığını, gözaltında olduğunu söyleyelim. Konuyla alakalı olarak da ilerleyen dakikalarda hem İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapılması bekleniyor. Emniyetteki ifadesinin ardından da büyük bir ihtimalle rutin bir sağlık kontrolünden geçirilerek yine adli makamlara sevk işlemleri yapılacak. Söylemiş olduğumuz gibi olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Konuyla alakalı olarak birçok şikayet üzerine soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın detayları da bu şekildeydi diyelim. Konuyu sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: İzmir'in Konak ilçesinde taksi şoförü Deniz Öner'in öldürülmesine ilişkin davada cinayet zanlısı Doğuş Meşe hakim karşısına çıkıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktaracak.
2: Evet, mahkeme 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde işte olayın ilk duruşması şu saat itibariyle başlamış durumda. Tabii son 2 yılda İzmir'de 2 taksici cinayeti yaşandı. Biri 1 Şubat 2024'te Oğuz Erge'yi, diğeri ise 23 Haziran'da Deniz Örer'i tabancayla vuran Doğuş Meşe ile ilgili işte açılan davanın ilk duruşması bugün görülüyor 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Tabii iddianame de kabul edilmişti. İşte iddianame Mahkemedeki detaylara göre Doğuş Meşe hakkında kasten öldürme suçundan müebbet, gece vakti silahla yaralama suçundan 15 yıla kadar ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma ve taşıma veya bulundurma suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi savcılık makamı tarafından. Ve olayın işte olaya gelecek olursak İzmir'in Basmane semtinde işte Doğuş Meşe'nin bulunduğu araç Basmane semtine gitmek için yola çıktı. Ancak işte Basmane semtinin özellikle tekstil ürünlerinin satıldığı sokağa geldiğinde araçtan bir çanta almak için iş yerine gidip döneceğini söyledi ve döndükten sonra da aracın arka tarafından şoföre ateş etti ve ardından da işte ağır yaralanan şoförü araçtan indirip araçla birlikte olay yerinden ayrıldı. Taksiyle birlikte ve İzmir'in neredeyse dört bir tarafı Konak'tan Karşıyaka'ya kadar pek çok noktasını dolaştı. Yanına da kız arkadaşını aldı. Sanık Doğuş Meşe. Tabii kasten öldürme suçundan müebbet hapis istendiğini söyleyelim bir kez daha. Gece vakti silahlı yağma suçundan 15 yıla kadar ve ruhsatlı ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlarından da 4 yıla kadar ceza isteniyor. Hapis cezası isteniyor. Hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi ve davanın da ilk duruşması bugün sürüyor. Aynı zamanda Doğuş Meşe'nin hayatını kaybeden şoförün eşi ve yakınları da burada. Aynı zamanda şoförler odasından da çok kalabalık bir ekiple davayı izleyecekler. Asıl işte taksi şoförlerini ilgilendiren davayla ilgili davanın ilk duruşması bugün yapılıyor diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Kamuoyunda Şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
3: Kamuoyunda Şapkalılar olarak bilinen suç örgütünden 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın detayları ise oldukça çarpıcı. Örgütün içinde 4 farklı grubun faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlıların mağdurları yurt dışı numaralar üzerinden arayarak haraca bağladığı, tehdit ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte finansal ve lojistik destek sağlayanların yanı sıra çeteyi yönlendiren 4 de avukat var. Avukatlardan biri yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalanırken aralarında 4 hukukçunun da bulunduğu 24 şüpheli hakim karşısına çıkacak.

0: İstanbul Sarıyer'de metruk binada kaybolan kedisini arayan kadın içeride erkek cesedi buldu. Olay yerine ihbar üzerine gelen ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Kedisini ararken ceset buldu. İstanbul Sarıyer'de bir kadın günlerdir kayıp olan kedisini ararken girdiği metruk bir binada hayatının şokunu yaşadı. Kedisini arayan kadın binanın karanlık odalarında ilerlerken yerde duran bir erkek cesediyle karşılaştı. Korku ve panikle dışarı kaçan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin metruk binada yaptığı ilk incelemelerde cesedin uzun süre önce hayatını kaybettiği ve çürümeye başladığı tespit edildi. Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken gizemli ölümle ilgili emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.
0: Muğla Bodrum'da bir saldırgan husumetlisi olduğunu iddia ettiği esnafın dükkanına ekmek bıçağıyla saldırdı. Esnafın da demir çubuklarla saldırgana karşılık verdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Sanayi esnafı kendilerini demir çubuklarla savundu. Görüntülerin adresi Muğla Bodrum'da bulunan bir sanayi sitesi. Bir kişi husumetli olduğu 5 esnafın dükkanını elinde ekmek bıçağıyla bastı. Önce tehditler savurdu, daha sonra bıçakla saldırdı. Esnaflar kendilerini demir çubuklarla korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kasten yaralama, silahla tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
0: Sırada yurttan derlediğimiz haber turu var.
1: Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye önce tır ardından cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4 kişi arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Talas ilçesinde ise 10 aylık bebeğini arabada unutan kadın ve yakınları durumu haber yapmaya çalışan gazetecilere saldırarak tehdit etti. 10 aylık bebek itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla araçtan kurtarıldı. Karabük'te hafif ticari araç sürücüsüyle motosikletli kurye arasında başlayan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Durumu gören diğer sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şanlıurfa'da bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeki otomobilin emniyet kemerini tutarak ilerlediği tehlikeli yolculuk cep telefonlarıyla kaydedildi. Adana'nın Merkez Seyhan ilçesinde halı yıkama tesisi işletmecisi temizlemek için aldığı battaniyede poşete sarılı 300 dan buldu. İçerisinde yaklaşık 20 bin lirayla 50 euro ve banka kartları olan cüzdanlar müşteriye teslim edildi.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, Peygamberimiz temalı yapay zeka ile dijital içerik geliştirme projesinin ödül töreninde konuştu. Yapay zeka çağında en çok Peygamberimizin ahlakını yaşayan insanların aranacağını söyledi. Yeni marif modelinin başarısına da dikkat çekti.
2: En çok şeyi yapay zekanın ve robotların yapacağı zamanlarda insanlar yine gerçek anlamda insan olan, şerefli insan olan insanları, bunu yaşayan, bunu hayatına yansıtabilen insanları arıyor olacaklar.
3: Yapay zeka çağında manevi değerlerin önemine değindi. Gelecekte peygamberimizin ahlakını yaşayan insanların

0: Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Peygamber Efendimizin veladetinin 1500. yılı anısına Büyükçamlıca Camii'nde düzenlenen Dijital İçerik Projesi ödül törenine katıldı. Türkiye Yüzyılı Marif modeline de değinen Erdoğan, yeni sistemin eğitime getirdiği aktif öğrenme başarısına dikkat çekti.
1: İnşallah Türkiye Yüzyılı Marif modeli bütün sınıflarımızla beraber hayata geçirildiği zaman 1-2 sene içerisinde bunun sonuçlarının daha da fazla yansıdığını, mezunlarımıza yansıdığını göreceğiz. Öğretmenlerimizin Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle ilgili tepkilerinin ne kadar olumlu olduğundan da bunu değerlendirebiliyoruz. Onlar için de artık sınıftaki zamanlarının daha keyifli, daha etkileşimli olmaya başladığını görüyoruz.
0: Törenin sonunda ortaokul ve lise öğrencileri arasında yürütülen proje kapsamında farklı kategorilerde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
2: Alkışlarınız lütfen.
3: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde büyük bir başarıya imza atıldı. Açık kalp ameliyatı olması, yüksek risk taşıyan 82 yaşındaki bir hasta, göğüs kafesi hiç açılmadan TAVI adlı yöntemle sağlığına kavuştu. Üstelik SGK kapsamındaki bu yöntem için hastadan fark ücreti de alınmadı.
0: Türk doktorların başarılı çalışmalarıyla kalp ameliyatlarındaki zorlu süreçler rafa kalkıyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi hekimleri çığır açacak nitelikte bir başarıya imza attı.
4: 82 yaşındaki hastaya kalp kapağı takımı yapılıyor ve göğüs kafesi açılmadan TAVI yöntemiyle kasıktan girilerek kalp kapağına ulaşarak biyolojik bir kapak takılıyor. Bu uygulama hastanenin koroner anjiyografi ünitesinde yapılıyor ve tam 2 saat sürüyor ama hasta ayağa kalkıp sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor.
5: Hastamızı anjiyografi ünitesine aldık, işlemi başarıyla tamamladık. Yaklaşık 2 saatlik süren bir işlem oldu. Sedasyon dediğimiz hastaya yüzeyli bir uyku hali uyguladık. Hastamız herhangi bir acı ve ağrı duymadı. Şekilde görüldüğü gibi, resimde görüldüğü gibi hastamızın kireçlemiş olan aort kapakçığına bir tel kafes yerleştirdik. Bu kafesin içerisinde biyolojik bir kalp kapakçığı bulunmaktadır. Hastamız bu işlem esnasında koruma amaçlı geçici olarak kalp pili, ayrıyeten kalp damarları tıkanmaması adına da koruyucu bir işlem uyguladık. Şu an hastamız uyandırıldı. Genel durumu gayet stabil. Hastamızı bugün yoğun bakımda takip edeceğiz. 1-2 gün içerisinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz.
0: Bu ileri tıp teknolojisi sayesinde hastaların büyük şehirlere sevk çilesi de tarihe karıştı. Üstelik bu hayat kurtaran yöntem Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında tamamen ücretsiz uygulanıyor. Hastaneden çıkarken fark ücreti alınmıyor.
3: Rusya'da yaşayan Kristina, tatil için gittiği Antalya'nın Alanya ilçesinde evlenip yuva kurdu. 4 çocuk dünyaya getiren Kristina, bir yandan onlarla ilgilenirken bir yandan da serada tropikal meyve üreten eşine yardımcı oluyor.
0: Tatil için geldiği şehirde eşiyle tanıştı. Ülkesinden ayrılıp yeni bir hayata başladı.
6: Deniz, kum, güneş derken kendimi serada buldum.
7: Antalya'nın Alanya ilçesi Güney köyünde ilginç bir yaşam hikayesiyle karşılaştık. Rusya'dan tatil amaçlı gelen Kristina burada eşiyle tanışıyor.
0: Ali Hüddoğlu ile evlenen Kristina için başka bir hayatın kapıları aralandı.
6: Moskova'da hayallerim varken üniversite bitirdim. Eşimle tanıştık.
0: 4 çocuk dünyaya getiren Kristina bir yandan onlarla ilgilenirken bir yandan da serada tropikal meyve üreten eşine yardımcı oluyor.
6: Daha çok muz, avokado, işte bu sene çok papayamız var. Ananas ektik, ananas da oluyor. Çok güzel. Çarkıfelek, kayısımız da güzel oldu bu sene. Frambuaz ektik, frambuaz çok güzel oluyor.
0: 15 yıldır evli olan çift, mutluluğun sırrının elindekilerin kıymetini bilmek olduğunu söylüyor.
8: Evliliğinizde mevcut eldekilerle yetinmeyi ve mutlu olmayı becerin. en önemli konu. Yani küçük şeyler sizi mutlu etsin. Beklen

0: tatilleri ne kadar çok tutarsak o kadar mutsuz oluruz. İşte eşim Moskova'da eğitimini tamamlamış ama Alanya'nın Güney Köyü'nde bugün burada tropikal meyve bahçesinde enginarımızı da yetiştiriyor, ahududumuzu da yetiştiriyor, patatesimizi, soğanımızı da yetiştiriyor. Yani çorumuza çocuğumuza baktığı gibi, bizim gibi yörük çocuklarına baktığı gibi bir de mutfak giderler içinde burada gelip kendi hobi bahçesinde oluşturup ve mutfak giderlerine de büyük katkı sağlıyor.
1: Benim elim değmeden burası öyle değildi, öyle diyeyim. Yani işlerinize destek çıkın. Böyle bir bahçeniz varsa mutlaka kadın eli değmeden olmuyor.
2: Geçtiğimiz dakikalarda bilgisini vermiştik. Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı. Yaralılar olduğu bilgisi var. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin olay yerinde.
3: Otobüsünün karıştığı kazanın olduğu noktada şu anda tabii ki bölgede olay yeri inceleme polis ekipleri ve trafik polis ekiplerini görüyoruz. Onlar özellikle kazanın neden olduğunu araştırmak için buradalar. Tabii ki Hikmet Ay'da şu anda sizlere gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında otobüsün burada ağaçlara vurduğunu ve tamamen ağaçları yerinden söktüğünü görebiliyoruz. Yine olay yeri inceleme ekipleri dediğimiz gibi bölgeyi çember altına almış durumdalar ve burada incelemelerini yapıyorlar. Ağaç tamamen tabii ki otobüsün vurmasıyla kökünden ayrılmış ve tabii ki yolun öteki tarafına kaldırıma doğru savrulduğunu görüyoruz. Şöyle kameraman arkadaşım sizlere göstersin. Görmüş olduğunuz gibi söz konusu ağacın tamamen kökünden ayrıldığını görebiliyoruz. Şöyle otobüsün olduğu noktaya gidelim. Tabii ki özellikle sağ tarafımda aracın görmüş olduğunuz gibi bir ticari araca çarptı aslında tahmin ediliyor. Bu çarpma sonucunda da otobüsün savrularak önce ağaca çarptı anlaşılabiliyor. Tabii ki burada yine bir elektrik direğine de çarptığını görüyoruz.
4: Elektrik direğini de tamamen yatırdığını anlayabiliyoruz. Görüntülerde de şu anda görüyorsunuz. Tamamen elektrik direğinin parçalandığını söyleyebiliriz. Tabii ki olay yerinde çok fazla polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi görebiliyoruz. Tabii ki olay esnasında çok fazla yaralının olduğunu da söyleyebiliriz. Yine özellikle otobüsün çarpma sonrasında sağ tarafının, özellikle yolcu aldığı kapının tamamen yok olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle otobüsün ön tarafına doğru da ilerliyoruz. Aslında sağ tarafı çarpmaya bağlı izlerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki ön taraf görmüş olduğunuz gibi tamamen kaza sebebiyle kullanılamaz hale gelmiş durumda. Özellikle otobüsün tabii ki sağ tarafı, yani şu kısım çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelmiş durumda. Oldukça ciddi bir hasar olduğu görülebiliyor burada. Yine şöyle baktığım zaman tabii ki kapı kısmının hiçbir şekilde kullanılamadığını, kullanılamayacak hale geldiğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi yaşanan kaza sonrasında olay yerinde çok sayıda yaralının olduğunu aktarmıştık. Bu yaralıların şu an için tabii ki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığını söyleyelim. Dediğimiz gibi bölgede yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Trafik polisleri özellikle akan trafikteki güvenliği sağlamak açısından oldukça ciddi bir çalışma yürütüyorlar. Yine polis ekipleri burada tabii ki olay yeri inceleme ekipleriyle birlikte çalışmalarına devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi bir olay yeri brandası çekilmiş durumda burada. Olay yeri inceleme ekipleri özellikle o bölgede çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii ki otobüs dediğimiz gibi kullanılamaz hale gelmiş durumda. Burada özellikle olay yerine girmememiz için de polis ekipleri uyarılarda bulundu. Yine şöyle gösterecek olursak, çarpma esnasında otobüsün bu tarafının da tabii ki kazadan zedelendiğini, eziklerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kameraman arkadaşım Hikmet Aydın'la birlikte buradaki gelişmeleri de yakından takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi ciddi bir kaza var. Otobüsün bir kısmının tamamen kullanılamaz hale geldiğini gösterdik sizlere. Buradaki gelişmeleri dediğimiz gibi takip edip aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü bir kez daha Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan sizlere bırakalım.
2: Ajans'tan bugünlük de bu kadar. Yarın saat 13'te yeniden birlikte olmak umuduyla esen kalın.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımlayarak başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 31 Ağustos 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle azami taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken tecil faiz oranında da indirim sağlandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
7: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
6: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
7: merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
8: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
9: Bankam Tombank kartıma bin.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimli

0: kredi en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yeni keşiflerle petrol üretiminin artırılması hedefleniyor. Türkiye enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için çalışmalara hız verdi. Birçok sahada petrol üretimi yapılırken yeni keşifler için sondajlar hızlandı. Petrol arama çalışmalarının yapıldığı kentlerden biri de Mardin.
10: Güneydoğu'da petrol arama çalışması devam ediyor. Burası Türkiye-Suriye sınırına yakın olan Mardin'in Yaylı Köyü. Köyde arama çalışması yapılıyor ve şu anda kameraman arkadaşım sondajı ekranlara taşıyor. Mühendisler yerin yaklaşık 2000-2500 metre derinliğe kadar iniş yapacak, petrolü ortaya çıkaracak.
11: Bir sürü tanker çekiliyor, bir sürü nakliye çekiliyor. O da bizim bölgenin kalkınmasına büyük bir etkisi var. İnşallah bizim bölgede de iyi bir şeyler olacak.
10: Mühendisler bu bölgede sismik araştırma yaptıktan sonra bu bölgede bulunan birçok arazi kamulaştırıldı. Önümüzdeki haftalarda mühendisler sondaj çalışmasına başlayacak.
11: Mardin'e bağlı özellikle bizim kırsal mahalle dediğimiz ova köylerde 20 kilometre alan içerisinde 3-4 yerde bir kazı çalışması olacak. Bu kazı çalışmaları neticesinde gerçekten de iyi, Allah'ın izniyle iyi bir sonuca varırsa bizim burası için, bölge için, gençlerimiz için, bölgemizin burasının kalkınması için büyük bir nimettir.
9: Türkiye'nin günlük ham petrol üretimi yaklaşık 135 bin varil seviyesinde. Hedef daha fazla petrol üretimi gerçekleştirip enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, hatta bağımsız hale gelmek.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Yağışlar arttı, hava kirliliği azaldı. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde megakentin havası ile ilgili çalışma yapıldı. Araştırmada 2025 ve 2026 yıllarının hava kirliliği oranları karşılaştırıldı.
12: En önemli kirletici kaynağı maalesef yeryüzündeki tozlar, araçların hareketliliği esnasında çıkan tozlar yer alıyor. Tabii zaman zaman uzun mesafe taşınımla başka bölgelerden gelen kirleticiler de buna dahil olabiliyor.
9: Verilere göre İstanbul'daki partikül madde kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı ayına göre %8 azaldı. Bu olumlu düşüşte Marmara'da yağışların %60 oranında artması etkili oldu.
12: Partikül madde 10 değerleri geçen yıl Mayıs ayına göre bu sene Mayıs ayı %8,1 azaldığını görüyoruz.
9: İstanbul'da Mayıs ayında en kirli hava 54,62 mikrogramla Sultan Gazi 3 istasyonunda kaydedildi. Sultan Gazi sırasıyla metreküp başına 53,74 mikrogramla Sultan Gazi 2 ve 47,64 mikrogramla Tuzla takip etti. Kentin hava kirliliğinin en düşük ölçüldüğü yerse sürpriz bir şekilde Sultan Gazi 1 istasyonu.

0: Enflasyonu oldu. Buradaki mikrogram oranı metreküp başına 17,37 olarak kayıtlara geçti. Temiz havada Sultan Gazi, Büyükada ve Ali Beyköy izledi. Kent genelindeki bazı noktalarda ise kirlilik artışı durdurulamadı. Sarıyer'de kirlilik %90, Arnavutköy'de ise %79 arttı. Kent genelinde 9 istasyonda artış yaşandı, 17 istasyonda ise düşüş görüldü. İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Toros, Megakent'teki 6 milyon araca dikkat çekti ve uyardı.
1: Kirli olan bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın o bölgenin havasını daha fazla nasıl temizleriz konusunda katkı sağlaması gerekiyor.
2: Türkiye

0: Mutlu günler. Saatlerimiz 14.58'i göstermekte. A Haber, A Haber Radyo ortak yayınında Gün İç Kuşağı'nda gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin 2018'de kapatılan dosya yeniden açıldı. Savcılık çiftin töre sebebiyle öldürüldüğü ve mağaraya gömüldüğünü belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe tutuklandı.
1: Sekiz yıl önce kapanan dosya yeniden açıldı. 16 yıldır haber alınamayan iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2010 yılında Arif Uğurlu ve birlikte kaçtı. Başkasıyla dini nikahta olan Ceylan Aktepe'den haber alınamamıştı. 2014'te çiftin öldürüldüğüne dair soruşturma başlatıldı. Ancak kayıp çiftin yurt dışına gittikleri yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. Ceylan Aktepe ve Arif Uğurlu'nun kayboldukları tarihten sonra hiçbir GSM hattı kullanmadıkları tespit edildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yapılan çalışmalarda çiftin aşiret üyelerinin aldığı kararla beraber öldürüldüğü ve daha sonra cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı bilgisine ulaştı. 3 farklı dönemde mağaralarda yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
1: Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği ve infaz edildikleri öne sürüldü. Bir diğer gizli tanıksa Uğurlu'nun dövülerek, Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.
2: Gözaltındaki 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 12 kişiden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe töre saki ile kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 3 ayrı mağarada bulunan kemiklerin DNA incelemeleri ise sürüyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı.

0: Özellikle buradaki bu yakalanan kişilerin üçünün bizzat Erhan Karaalı aracı zorla bindiren kişiler. Yani eylemi gerçekleştiren kişiler.
1: Günlerce Türkiye'nin gündemini sarsan Erhan Karaalı'nın kaçırılması olayında 5 kişi daha film gibi bir operasyonda gözaltına alındı.
0: Şu an itibariyle bunların tamamı yakalandı. Sadece bir kişi kaldı. Ercan K. isimli kişi şu anda bir tek o kaldı.
1: İstanbul polisi Erhan Karaalı kaçıran şüphelilerin izini ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarıyla sürdü. İstanbul'dan Sakarya'ya kaçan şüphelilerin son durağı ise Kocaeli İzmit oldu.
0: Önce Sakarya'da olduklarını tespit ediyor İstanbul polisi. Sakarya'da bungalov evlere bir operasyon düzenliyor ve yapılan bu operasyonda Aktan Uysal bu kişilerin 3 saat öncesinde yer değiştirdiklerini anlıyor ki izini sürüyorlar ve daha sonra bunların İzmit'te bir köyde olduğunu belirliyor ve İzmit'teki bu köye geldik.

0: Yerinde saatlerce bekliyorlar. Başka gelen giden olacak mı diye.
1: Erhan Karaal'ın kaçırılması eylemini bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli İzmit'teki bu köy evine saklandı. Adresi tespit eden İstanbul polisi ise saatler 2'yi gösterdiğinde operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen baskında şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
0: İçeriye girdiklerinde hemen şu arka kısımda bulunan arka odada yatan kişi oradan atlayarak ormana doğru, köy içinde ormana doğru kaçmaya başlıyor. Onu da çalıların arasında getiriyorlar. Mazlum Baran bizzat kendisini araca bindiren şahıslardan bir tanesi.
1: İstanbul Emniyeti Karaal'ı kaçıranlara yönelik 4 ilde 41 noktaya baskın düzenledi. Yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
0: Balıkesir'den getirmişlerdi o başında bekleyen kişiyi. Burada gördüğünüz bu operasyonu bizzat götüren 4 kişinin 4'ü de Diyarbakır'dan gelmiş. Ve hepsinin suç kaydı var. Toplamda 17 kişi gözaltına alındı. 6'sı tutuklandı. 6'sı adli kontrolle bırakılırken dün gece de işte az önce haber ekranlarında özel görüntülerle paylaştığımız o 5 kişi de şu anda Asay Şube Müdürlüğü'nde.
1: Peki şüpheliler Erhan Karaal'ı neden kaçırdı? İstenilen altınlar İmamoğlu'na mı ait?
0: Erhan Karaal kendisi diyor ki beni kaçıranların kaçırma sebebi diyor Serdal Taşkın, yani Kültür AŞ'nin müdürüydü. O ve onun sakladığını düşünüp onun ve Ekrem İmamoğlu'na daha doğrusu ait olduğunu ifade ettikleri 500 kilogram altını benden istediler diyor. Şimdi iddia şu, bazı ihaleler yapılırken verilen rüşvet paralarının bu kişiler tarafından bilindiği iddia ediliyor. Bu kişilerin burada verilen bu rüşvet paralarının nereden geldiği ve ne kadar rüşvet verildi, tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama bizim şu anda gördüğümüz şu, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki bu büyük vurgunun 100 yılın yolsuzluğu olarak belirlenen bu dosya artık sadece finansal anlamda bir mağduriyet değil, adli olaylara da sebep olmaya başlamış durumdur.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK sonrası bazı isimler görevden alındı. Ekranlarınıza da son dakika notu olarak yansıtmaktayız. Detayları alacağız A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş. Telefon attığımızda İlter, söz sende.
3: Banuel, bugünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında iki il başkanı görevden alındı ve yerlerine yeni il başkanları atandı. Malumun ilamı olarak da aslında bunu ifade edebiliriz. Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı MYK kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla iki isim görevden alındılar. CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu atandı. CHP Antalya İl Başkanlığı'na ise Hasan Şahin atanmış durumda. Tabii ki özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma hedefi doğrultusunda illerde bazı değişiklikleri olması bekleniyordu ki geçtiğimiz haftada yine Ankara, İstanbul ve Malatya'nın da aralarında bulunduğu illerde görev değişiklikleri olmuştu. Bazı il başkanları disipline sevk edilmiş, bazı il başkanları da görevden alınarak yerlerine yeni isimler atanmıştı. Bugünkü MYK toplantısında da yine gözler bu anlamda atılacak adımlara çevrilmişti ve beklendiği üzere Antalya ve Kayseri il başkanları görevden alındılar ve Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzoğlu, Antalya İl Başkanlığı'na da Hasan Şahin şu dakika itibariyle atanmış durumda. Tabii şu anda neler oluyor genel merkezde? MYK toplantısının ardından Kemal Kılıçdaroğlu parti meclisini topladı. Parti meclisinde de özellikle bundan sonraki sürece dair yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel Cephesi'nin olağanüstü kurultay talebi var. Kemal Kılıçdaroğlu da bu talep doğrultusunda adım atması mümkün değil tedbir kararı olduğu için bundan sonrasına dair özellikle olağan kurultay sürecinin değerlendirilmesi ve bir yol haritasının ortaya konulması noktasında bugünkü parti meclisi toplantısında değerlendirmeler yapılacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde de parti sözcüsü Hüsnü Sarı kameraların karşısına geçecek. Hem MYK'da hem de parti meclisi toplantısında alınan kararlara dair açıklama yapacak Banuel.
2: İlter, çok teşekkürler. İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 şirkete el kondu, 10 şirkete kayyum atandı. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemlerinin yapıldığı belirlendi. Buna göre yıllık yaklaşık

0: 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülükleri, sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konulduğu, 10 şirkete kayyum atandığı, 27 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu da düzenlendi. Operasyonda hazırladıkları sahte belgelerle yabancı uyruklu kişilere ikamet izni aldıran 64 şüpheli yakalandı.
1: Göçmen kaçakçılarına şafak baskını yapıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Danışmanlık faaliyeti yürüten bazı şirketlerin usulsüz yöntemlerle çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına ikamet izni temin ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin ikamet izni başvurularında gerçeğe aykırı veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri de belirlendi. Bu kapsamda kamu kurumlarını yanıltmaya çalışan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Şanlıurfa Viranşehir'de 3 yıl önce intihar ettiği değerlendirilerek dosyası kapatılan 27 yaşındaki Türkan Kaydın'ın ölümüyle ilgili gerçek polisin yürüttüğü titiz çalışmayla ortaya çıktı. Elde edilen yeni delillere göre olay intihar değil, planlı bir cinayet. İki şüpheli tutuklandı. Ağrı'da ise 13 yıl önce kaybolan kişiyle ilgili bir dosya yeniden açıldı. 5 şüpheli gözaltında.
1: Özel ekip kuruldu, tozlu raflardaki şüpheli dosyalar yeniden açıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023'te 27 yaşındaki Türkan Kaydın'ın ölümü intihar olarak değerlendirildi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden tozlu raftan indirildi. Olay yeri inceleme, kriminal raporlar ve adli tıp bulguları tekrar değerlendirildi. İncelemelerde şüpheli beyanlarıyla teknik veriler arasında çelişkiler tespit edildi. Olay günü maktulün yakınlarının olay yerine geliş saatleriyle ihbar saatleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Kamera kayıtları ve teknik veriler şüphelilerin daha önce verdikleri ifadelerle örtüşmedi. Olayın intihar süsü verilerek tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği anlaşıldı. Olayla ilgili iki cinayet şüphelisi tutuklandı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan Nesin Bayram'dan bir daha haber alınamamıştı. Öldürülmüş olabileceği üzerinde duran ekipler dosyayı yeniden incelemeye aldı. 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik görüntü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Olayın önceden planlandığı, Nesin Bayram'ın il merkezine götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 5 şüpheli yakalandı. Cansız bedenin bulunması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında da önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme sonuçları, araç üzerinde tespit edilen biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler yeniden değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
0: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da 1. güç ünitesinin inşaatı tamamlandı. Reaktörde soğuk hidrostatik testler başlatıldı. Bu testlerin de birkaç hafta içinde tamamlanması beklenmekte.
2: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da tarihi bir eşik daha aşıldı. Projenin kalbi niteliğindeki 1. güç ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı.
3: İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz.
2: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom dev tesiste inşaatın bittiğini ve artık soğuk hidrostatik testlerin başlatıldığını duyurdu.
3: Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
2: Birkaç hafta sürecek testlerin ardından işletmeye alma operasyonlarına

0: geçilecek. Devreye alınacak ilk ünitede görev yapacak 1930 personelin %40'tan fazlasını Türk uzmanlar oluşturuyor. Türk mühendisler Rusya'daki zorlu nükleer eğitimlerini tamamlayarak sahada göreve hazır bekliyor.
1: 1930 человек.
2: Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. Birinci güç ünitesinde görev yapacak personel sayısı 1930 kişidir. Bu uzmanların %40'tan fazlasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz.
0: Santral tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak.
3: Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ünlü yıldız Giancarlo Esposito, İslamiyet'i nasıl seçtiğini anlattı. İslam'la ilk olarak Fas'ta film çekimlerinde tanıştığını ve İslam kültüründen etkilendiğini söyledi.
4: Farklı bir kültürün nasıl ibadet ettiğini, nasıl yaşadığını anlamak hayatımı değiştirdi.
5: Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito, İslam'la nasıl tanıştığını anlattı.
4: İnsanların adanmışlığı olan bir ülkeye gelmek beni derinleştirdi.
5: Geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Esposito'nun Suudi Arabistan'da namaz kılarken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Esposito İslamiyet'le nasıl tanıştığını anlattı. Fas'taki film çekimleri sırasında İslam kültüründen etkilendiğini ifade etti.
4: Benim için adanmışlık, adanılacak her şeydir ve ülkenizde tek bir Tanrı, tek bir Allah olduğunu anlamaktır. Bilirsiniz, Hazreti Muhammed her şeydir. Benim için de durum aynı.
5: Verdiği röportaj sırasında elinde tesbih olması da dikkat çekti.
4: Fas'taki tüm halkınız benim kim olduğumun bir aynasıdır. Siz beni olgunlaştırıyorsunuz, beni yüceltiyorsunuz. İyiliğe, lütfa ve Allah'ın enerjisine adanmış bir ülkede aynı şeyi hissediyorum. Eğer gerçekten bakarsam, gerçeği doğal ve güzel bir şekilde görüyorum.
5: Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito, özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'dan tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus Fring isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
4: Dolayısıyla içimizde huzur olmazsa dışımızda da asla huzur olmaz.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu bugün. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu vardı. Brüksel Türkiye'ye ve Türk yargısına istikamet çizemez diyen Bahçeli rapora tepki gösterdi. Ayrıca raporda yer alan Kıbrıs, Mavi Vatan ve ülke ocakları ile ilgili başlıklar da Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi.
6: Kim nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Kurt puslu havayı sever ama her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna bu sözlerle tepki gösterdi. Brüksel Türkiye'ye ve Türk yargısına istikamet çizemez vurgusu yaptı.
6: Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu vardı.
6: Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun raporunda yer alan Kıbrıs ve Mavi Vatan konularına da değindi Devlet Bahçeli.
6: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Türk Milleti'nin deniz

0: jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
1: Ayrıca raporda ülke ocakları da adeta hedef alınmıştı. MHP lideri Bahçeli ülke ocaklarını işte bu sözlerle anlattı.
0: Teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan ülke ocakları Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir. Bilinsin ki ülke ocakları Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan, irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir.
2: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti. Arakçı ziyareti kapsamında Pakistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldı. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre görüşmeler İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın İslamabad ziyareti öncesinde gerçekleşti. İran ve Pakistan arasındaki diplomatik temasların bölgesel gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Arakçı'nın temaslarında iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmelerin de gündeme geldiği belirtildi. Pezeşkiyan'ın ziyareti öncesindeki bu görüşme Tahran ve İslamabad arasındaki diyaloğun sürdürülmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasında mahsur kaldılar. Ateş çemberine dönen eğitim merkezinde maalesef 15 kişi hayatını kaybetti.
3: Eğitim merkezinde yangın çıktı. Öğrenciler kabusu yaşadı. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaleti korkunç görüntülere sahne oldu. Eğitim merkezinde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Öğrenciler animasyon odasındaydı. Alevler tüm binayı sardı. Onlarca kişi alevlerin ortasında mahsur kaldı.
4: Öğrenciler burada animasyon öğreniyor ve çizgi film yapıyorlardı. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Yangın çıktığında öğrenciler arkaya doğru kaçtılar. Dumanın içinde mahsur kaldılar ve kurtulamadılar.
3: Öğrenciler kendilerine kurtuluş yolu aradı. Ancak kapıdan çıkmak imkansızdı. Bazıları pencerelerden dışarı çıkmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Olay sonraki görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yangının ortasında kalanların 16 ile 18 yaşları arasında olduğu açıklandı. Olayda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.
2: İngiliz The Telegraph gazetesi Amerika-İran savaşına dair çarpıcı bir analiz yayımladı. Analize göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran konusunda büyük hatalar yaptı. Trump'ın hızlı bir zafer umuduyla başlattığı operasyon bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ni ve en yakın müttefiki İsrail'e ağır bir diplomatik bedel ödetti. Telegraph'a göre bu krizden kazançlı çıkan aktör ise Çin oldu.
5: ABD ve İran aylarca savaştı. Müzakereler rafa kalktı, taraflardan tehditler ardı ardına geldi. Ancak son gelinen aşamada 60 günlük bir müzakere sürecinde karar kılındı. Taraflar birçok konuda ortak noktada buluşarak kalıcı ateşkes için adım attı. Peki bu savaşa milyarlarca dolar harcayan ABD gerçekten kazançlı çıktı mı? İngiliz The Telegraph gazetesi yaşananları dünyayı değiştiren hata manşetiyle haberleştirdi. Analize göre ABD Başkanı Donald Trump dış politikada hızlı bir zafer bekliyordu. Ancak süreç ABD açısından büyük bir stratejik başarısızlığa dönüştü. Trump'ın İran politikası beklenenlerin uzağında kaldı. Gazeteye göre sürecin dönüm noktası Beyaz Saray'da yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'a özel bir sunum gerçekleştirdi. İran'a yönelik bir operasyonun rejimi çökerteceğini öne sürdü. Trump bu sunumun ardından generallerine savaş planı talimatı verdi. Ancak sahadaki gerçekler hesaplara uymadı. İran teslim olmadı, Hürmüz Boğazı kilitlendi, küresel ekonomi derinden sarsıldı. Ateşkes sağlandığında Washington için

0: Diplomatik bedel zaten ağırlaşmıştı. Bu başarısızlık Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkileri de gerdi. Trump, Netanyahu'nun kararlarını sert bir dille eleştirerek muhakeme yeteneği yok ifadelerini kullandı.
1: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
0: İsrail kamuoyundaysa ciddi bir hayal kırıklığı hakim. Tel Aviv yönetimi Trump'ı İran rejimini deviremeden savaşı bitirmekle suçluyor. Daha da önemlisi İsrail'in Amerikan kamuoyundaki geleneksel desteği hızla eriyor. Amerikalıların %60'ı artık İsrail'e olumsuz yaklaşıyor. Eski üst düzey yetkililere göre ise bu krizden en kazançlı çıkan ülke Çin oldu. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya odaklanınca Pekin yönetimi Asya Pasifik'te alan kazandı. Üstelik Washington operasyon öncesinde Avrupalı müttefiklerine danışmadı. Birçok Avrupa ülkesi üslerini kapatırken Transatlantik İttifakı kalıcı bir yara aldı. Yani habere göre Trump, İran tehdidini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Fakat gelinen noktada ABD müttefiklerini uzaklaştırdı ve rakiplerini kısa sürede ezip geçemedi.
2: İsrail medyası Lübnan'la ilgili bir iddia ortaya attı. Tel Aviv'in Lübnan'dan çekileceğini öne sürdü ancak Netanyahu iddiayı yalanladı. Lübnan'da kalacağız dedi. İsrail'in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ise skandal ifadeler kullandı. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini dile getirdi.
3: İsrail medyası Tel Aviv Lübnan'dan çekiliyor dedi. İşgalci Başbakan Netanyahu yalanladı.
4: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli olduğu sürece kalmamızda ısrar ediyorum.
3: Haber Haaretz gazetesi tarafından yayımlandı. 21 Haziran itibarıyla İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durduğu, Tel Aviv ile Beyrut yönetimlerinin bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın bazı bölgelerinden çekilecek ifadeleri de kullanıldı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu iddianın doğru olmadığını söyledi. Lübnan'dan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
4: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir.
3: İsrailli ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de içindeki nefreti İsrail Meclisi'nde kustu. Haddini aştı. Biz ağlayacağımıza Lübnanlı anneler ağlasın dedi. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini savundu.
4: Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. İsrail devleti güvenli olmalıdır. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut Beyt Hanun Meydanı'na benzeyecektir.
3: Ben-Gvir ABD'nin talebine rağmen Lübnan'a saldırıların devam etmesi gerektiğini söyledi.
4: İsrail devleti açık bir ilkeye göre hareket etmektedir. Dostlarımızı takdir ediyoruz, Trump'ı seviyoruz ancak her şeyden önce İsrail askerleri, savaşçılarımız ve vatandaşlarımız gelir.
3: İsrail saldırsa da tehdit etse de Lübnanlılar evlerini bırakmıyor. Yüzlerce kişi güneydeki evlerine geri döndü.
4: Sonunda başka yerimiz yok, burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.
2: Bu arada Avrupa ülkelerinden İsrail'e bir rest daha geldi. İzlanda, Norveç ve İsviçre Filistin'le ikili tarım anlaşmaları imzaladı. Ayrıntıları alacağız. Detaylar A Haber ekibinden Fatih Özyağ'da. Fatih.
5: Evet, Banuel, öncelikle iyi yayınlar diyoruz. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan, sizin de söylemiş olduğunuz gibi özellikle hemen hemen her geçen gün artık Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş tepkilerini daha sert dile getirmeye başladı ki sizin de az önce de aktarmış olduğunuz gibi özellikle İzlanda, İsveç ve Norveç, İsviçre ve Norveç yapmış olduğu açıklamalarda bir anlamda Filistin'le ikili tarım anlaşmasını imzaladıklarını duyurdu ki bu önemli bir anlaşma aslında. Ve önemli bir girişim ve önemli bir tepki olarak da nitelendirilmekte. Yapılan bu anlaşmayla birlikte özellikle önümüzdeki süre içerisinde Filistin'le yapılacak olan işbirliğiyle birlikte önümüzdeki sürede ikili ülke arasındaki tarımsal işbirliğinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda ortak projelerin desteklemesi hedefleniyor. Yine yapılan bu anlaşmayla birlikte tarımsal üretimin geliştirilmesi, bilgi ve teknoloji paylaşımının daha da yüksek seviyelere çıkarılması, ortak projelerinde önümüzdeki sürede daha da çok artırılması hedefleniyor. Bu konuda tabii ki açıklamalar geliyor ki yapılan açıklamalara da bakıldığında Norveç hükümetinden yapılan bir açıklamada bu anlaşma

0: sonrasında önümüzdeki süreç içerisinde bir anlamda Norveç ve Norveç hükümeti olarak Filistin ekonomisinin daha da kalkınması için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğini duyurdu. Bu çok önemliydi. Yapılan bu anlaşma İsrail tarafından pek hoş karşılanmış değil. Ama görünen o ki Avrupa ülkeleri bu ve buna benzer anlaşmaları önümüzdeki süreç içerisinde de gelecek sürede de Filistin'le işbirliği yaparak imzalaması da bekleniyor. Bu üç Avrupa ülkesinin bu girişimde yapması ve Filistin'le bu tarım anlaşmasını imzalaması önemli bir gelişme olarak Avrupa genelinde de yorumlanıyor diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdi size aktaralım Bahunel.
1: Fatih çok teşekkürler. Bu arada Avrupa sıcak hava dalgasının esiri oldu. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkilerken yetkililer can kaybı ve orman yangını riskine karşı peş peşe uyarılar yapıyor.
2: Avrupa adeta yanıyor. Sahra Çölü'nden gelen kavurucu sıcaklar kıtayı dev bir ateş çemberine dönüştürdü. Termometreler tarihi seviyeleri gösteriyor. Sokaklar boşalıyor, hastanelerde alarm zilleri çalıyor. Yetkililer peş peşe acil durum uyarıları yapıyor.
3: Avrupa'daki bazı ülkelerde hava sıcaklığı 40 dereceyi aşarken sıcak hava dalgasının ay sonuna kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.
2: İspanya'dan Fransa'ya, İtalya'dan Almanya'ya, İngiltere'den Balkanlara kadar milyonlarca insan son yılların en şiddetli sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcaklıklardan etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu. Londra başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde kırmızı alarm ilan edildi.
3: Öte yandan İngiltere Meteoroloji Ofisi, başta Londra olmak üzere İngiltere'nin güneyi, doğusu, batı Midlands ve Galler dahil birçok bölgede hafta boyunca aşırı sıcak hava koşullarının etkili olacağını açıkladı. Bu hafta özellikle çarşamba ve perşembe günleri İngiltere ile Galler'in büyük bölümünde görülmesi beklenen aşırı sıcak hava dalgası boyunca sıcaklıkların 37 dereceyi aşması, bazı bölgelerde 38-40 dereceye ulaşması öngörülüyor.
2: Aşırı sıcaklar sadece günlük yaşamı değil, insan sağlığını da ciddi şekilde tehdit ediyor. Fransa ve İspanya'da sıcaklığa bağlı can kayıpları bildirilirken yüzlerce kişi sıcak çarpması şüphesiyle hastanelere başvurdu.
4: Fransa genelinde 49 vilayette kırmızı alarm verildi. Bu kırmızı alarm çok ağır bir tehlike altında olunduğu anlamına geliyor.
5: Avrupa'nın hemen hemen her yerinde hava çok sıcak. Ama bunu beklemiyorduk. Seyahatimizi aylar önce planlamıştık. Bu kadar sıcak bir havayla karşılaşacağımızı hiç tahmin etmemiştik.
2: Ayrıca Fransa'nın farklı bölgelerinde hafta sonundan bu yana serinlemek için suya giren 13 kişinin boğulduğu bildirildi. İspanya'da da sıcaklık 43 dereceye dayandı. Kavurucu hava günlük yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Madrid'de hem yerliler hem de turistler güneşten korunabilmek için gölgeli alanlara akın etti.
4: İspanya'nın Bask bölgesindeki San Sebastian şehrinde sıcaklığın 40 dereceyi bulacağı belirtildi. Bask bölgesindeki sıcaklığın 40 dereceye çıkması çok farklı bir iklimsel yeniliğe alışmamız gerektiğinin habercisi.
5: Ofisteyiz ama dışarı çıktığımızda durum kötüleşiyor. Sıcak çarpması riskiyle karşı karşıya kalıyoruz.
2: Yunanistan'da ise kriz büyüyor. 12 turistik ada temiz su kıtlığı nedeniyle alarm durumuna geçti. Atina yönetimi içme suyu şebekelerindeki kayıpların %60'a ulaştığını açıkladı. Bazı adalarda olağanüstü tedbirler devreye alındı.
6: Bu yıl daha fazla bir su sıkıntısı yaşanıyor adalarda. Hem Yunanistan'ın İyon denizinde yani Adriyatik İtalya ile Yunanistan arasında var olan bir iki ada var orada tabii ki. Dolayısıyla da o adalarda orada su sıkıntısı yaşanıyor. Ama Adalar Denizi'nde de yani buradaki hemen baktığımız zaman Türkiye'nin karşısındaki Adalar Denizi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Geçtiğimiz yılda su sıkıntısı yaşanıyordu. Ancak şu anda alınan bir kararla Çevre ve Enerji Bakanı kararıyla acil durum ilan edildi. 12 adada ve bunun yanı sıra İleryos, Kerpe, Batnas bunlar geçen yılda su sıkıntısı çekiyordu ve bu yılda yine aynı durum devam ediyor. Ancak bir de su kayıpları var. Çünkü yıllarca Avrupa Birliği'nden bu şeyler alınması, bütçeler alınmasına rağmen altyapıyı değiştirmediler.
2: Orman yangını tehlikesi de en üst seviyeye yükseldi. İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan'da yangın söndürme ekipleri teyakkuza geçti. Yetkililer en küçük bir kıvılcımın bile kontrol edilemeyen felaketlere dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Avrupa, tarihinin en sıcak Haziran aylarından birini yaşıyor. Uzmanlar önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artabileceğini belirtirken, milyonlarca kişiye zorunda olmadıkça güneş altına çıkmamaları çağrısı yapılıyor.
1: İstanbul Bayrampaşa'da özel bir anaokulunda görevli bir kadın çocukları çubukla darp etti. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
7: Anaokulunda çocukları çubukla dövdü. Görüntüler İstanbul Bayrampaşa'da kayda geçti. İddiaya göre özel bir anaokulunda çalışan kadın görevli öğle uykusuna yatırmaya çalıştığı çocukları elindeki çubukla dakikalarca darp etti. Şikayet üzerine ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Zanlı kısa sürede gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Aynı çalışanın yemekhanede bulundukları sırada çocuklara kötü davranarak darp ettiği de iddialar arasında. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ekipler anaokulunda incelemelerde bulundu.
1: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Haritadaki diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Hazırlanan harita ve sayısal veri tabanı deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikaları için de temel bir başvuru kaynağı olacak.
8: ...2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında bu haritada 700'e yükselmiştir.
7: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Vedat Yanık, 13 yıl sonra yeni harita sürümünün kamuoyuyla paylaşılmasından dolayı memnun olduklarını söyledi.
8: Türkiye diri fay haritası 2026 sürümünü yayınlamanın gururunu yaşıyoruz.
7: Maden Tetkik ve Arama tarafından ayrıntılı saha çalışmaları ve akademik araştırmalarla sağlanan veri birikimi desteğiyle Türkiye Diri Fay Haritası 13 yıl sonra güncellendi. Güncellenen haritanın 2013 basımında 485 olan diri fay sayısı yeni veriler ışığında 700'e yükseldi. Hazırlanan harita ve sayısal veri tabanı, deprem tehlike analizleri, kritik altyapı yatırımları ve ulusal zarar azaltma politikaları için de temel bir başvuru kaynağı olacak.
8: Alp Himalaya Orojines kuşağında yer alan ülkemiz için aktif tektonik yapının güncel ve doğru verilerle ortaya konulması yalnızca bilimsel bir çalışma değil, ulusal güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve afet risklerinin azaltılması adına stratejik bir zorunluluktur.
1: Muharrem ayı ile birlikte aşure kazanları da kaynamaya başladı. Peki aşure yapımında hangi malzemeler kullanılır, nasıl yapılır? Detayları alacağız. A Haber ekibinden Sefer Ayça ve konuğuna dönelim hemen. Sefer, söz sende ve konuğunda.
9: Teşekkürler Banuel. Evet, Muharrem ayı başladı. Aşure yapımında da olmazsa olmazlar neler? Çok güzel bir görsel var. Hemen İsa'dan rica edeceğim bu görseli. İşte aşurenin içerisine koyacağımız malzemeler bunlar. Dediğimiz gibi görseli harika. Peki neler olacak içerisinde? Bunu da şefimizden almak istiyorum. Hoş geldiniz abi.
10: Efendim sizler de hoş geldiniz.
9: Kısa zamanda aşuremizi yapalım. Nelerle başlıyoruz?
10: Efendim şimdi biz zaten buğdayımızı, nohutumuzu ve kuru fasulyemizi kaynattık. Evet. Şimdiden de aşure ayımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ürünlerimiz kaynadı, hafiften de fokurduyor bakın gördüğünüz gibi. Önceliğimiz kuru meyvelerde kuru kayısı biraz geç ve diri olduğu için geç kaynıyor, geç yumuşuyor. Önceden onları hemen veriyorum içine. Şöyle biraz karıştırırken de portakal, olmazsa olmaz portakal kabuğu veriyoruz beyaz yeri haricinde.
9: Portakal ne katıyor içerisine? Aroma
10: portakal sanırım. Aroma veriyor, hafifletiyor. Aromasını yükseltiyor. Şöyle bir evet karıştırayım şöyle izleyenlerimize görsünler.
9: İsa'dan rica edelim. Şimdi buradan nohutumuz.
10: Efendim şimdi bu nohutumuzla kuru fasulyemizi pişirdik.

0: efendim biz şu anda 1 kilo buğdaydan bir reçete çıkardık. Ortalama bununla 40 kase aşure yemiş çok rahat çıkabilir. Evet. İzninizle şöyle geç pişecek ya da geç yumuşayacak kuru yemişlerimizden veriyorum. Ben bütün bütün atıyorum. İzleyenlerimiz daha bereketli olması için kırabilirler. İzninizle bereket yemeğidir. Bismillahirrahmanirrahim diyorum efendim. Şöyle aslında dualar da okunur nacizane bunlar yapılırken. Çünkü tamamıyla
1: bereketli olsun.
0: Evet. Aralarda da nefasetini yükseltmesi için kabuk tarçın kırarız ki kokusu daha da ortaya çıksın lezzeti. Biraz da karanfilimiz var. Şöyle.
1: Karanfil de koyuyoruz içerisine.
0: Karanfil evet efendim. Olmazsa olmazlardan. Yine ben kuru yemişlerden biraz getiriyorum. Ekranlarınız karşısındaki misafiriniz görsün diye. Bütün badem. Evet efendim. Evet izleyicilerimiz şöyle file badem ve yaprak badem. Bol bademli.
1: Elimizdeki çerezlerden de olan.
0: İstediğinden sadece bunda tuzsuz ürün tercih edebilirler.
1: Tuzsuz ürün.
0: Tuzsuz ürün tercih edebilirler.
1: Bunu altını çizelim. Evet, tuzsuz evet. Ürün burada önemli çünkü aşure de tatlı var, şeker var içerisinde ve şu anda koyacaklar.
0: Evet. Şimdi fıstık. Yani maliyeti çok yüksek ama nefasetin arttığının ürünlerinden bir tanesi. İzleyicilerimizden izin isteyerek onu da şöyle veriyorum. Çok da yakışıyor. İmkanlar varsa renklendirmekte fayda var diyoruz. Biraz karıştıracağım. En sonunda üzümü vereceğim. Üzümü neden son verir? İzleyicilerimiz buradan bir tüy olsun. Şef tüyosu diyoruz efendim buna. Evet. Karartır. Bu beyazlığı bozmak istemiyorsak kara üzümü, normal çekirdeksiz üzümü en son vermelerinde fayda vardır
1: altını
0: efendim.
1: Altını çizelim. Burada kara üzümü en son koyuyoruz. Çünkü kararmaması için şu anda aşırımızın hepsi parlak renkleri değil mi?
0: Evet efendim. Evet. Şimdi şöyle güzelce karıştırdıktan sonra bir de şekerimiz var burada.
1: Ne kadar şeker?
0: Bir reçete paylaşımı yapacak olursak birebir. Yani atıyorum 1 kilo buğdayımız varsa biz 1 kilo şeker hazırladık. Şekeri biraz bol seven varsa gramajını yüzde oranında istedikleri gibi arttırabilirler. Evet şöyle ekranları karşısında izleyicilerimizi şöyle aşuremizin kıymetlisini, şekerini verdik efendim.
1: Şekerimizi de koyduk. Evet. Tekrar karıştı. Ne kadar? Evet.
0: Göz göz yapıyor efendim. İzleyicilerimize selam gönderiyor buradan. Evet lezzetini ortaya çıkarmaya başladı. Şimdi şekerimiz çözülene kadar efendim çok tatlı şekilde karıştıracağız. Sonrasında fazla karıştırmıyoruz. Fasulye nohut dağılmasın diye. Peltelenmesin diye efendim.
1: Bunu yaklaşık bu tencerede, bu tencere kaynıyor. Bu tencere kaç kişi için kaynıyor?
0: Efendim bu tencere bizim 40 ila 50 kişilik. Daha temin bahsettiğim gibi evet. En fazla 50 kase buradan çıkacaktır. Hı hı. Şöyle göstermiş olayım. Şöyle taneleri, buğdayı, nohutu, fasulyesi ve şekerin çözülmesini bekliyoruz şu anda. Hemen akabinde ben siz gelmeden hazırlığımı da yaptım. Pişmiş halde de hazırda bulundurdum, süsledim.
1: En son bir tek kuru üzüm mü kaldı?
0: Evet, kuru üzüm kaldı. Hemen kuru üzümümüzü de verelim.
1: Evet, İhsar'dan rica edelim. Şu artık en son kuru üzümümüzü koyuyoruz ve bitiriyoruz yayınımızı.
0: Evet efendim.
1: Koyalım.
0: Öyle, üzümlerimizi verip yine karıştıracağız. Evet. Ondan sonra da tabaklama safhası
1: onu da koyalım hemen.
0: Süsleme safhası gelecek efendim.
1: Evet aşuremizi dediğimiz gibi şu anda yaptık. En son kuru üzümümüzü koyduk.
0: Evet.
1: Ve şu anda hazır herhalde değil mi?
0: Evet hazır efendim.
1: Onu da servise koyalım.
0: Evet şöyle bir kepçeyle izninizle hemen şöyle biraz daha özleşmesi lazım ama ben güzel ve koyu yerinden alıp biraz süs
1: ne
0: yapmak
1: dinlenmesi
0: istiyorum.
1: Gerekiyor? Son sorum yayını bitiriyoruz.
0: Kaynettikten sonra bir 10-15 dakika dinlenmesinde fayda var efendim. Biraz süs atabilir miyim? İzniniz var mı?
1: Hemen atın bitirelim.
0: Evet hemen süsümüz geliyor.
1: Evet süslemesini de yaptıktan sonra.
0: Aldık attık. Biraz da şöyle. Evet,
1: çok teşekkür ediyorum.
0: Nardan atıyorum. Buyurun efendim. Afiyet olsun.
1: Çok teşekkürler. Evet aşuremizi yaptık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tüm malzemelerimizle herkese afiyet olsun diyelim. Söz tekrar size bakalım.
2: Sefer biz de sana ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Ağrı'nın bereketli topraklarında da devlet desteğiyle çilek bahçeleri kuruldu. O noktaya da uzanacağız. Sözü A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve konuğuna bırakacağız. Yüksel.
3: Evet Manuel, senin de ifade etmiş olduğun gibi Ağrı'nın bereketli topraklarında devlet desteğiyle birlikte çilek bahçeleri kurulmaya devam ediliyor. 100 çiftçiye 500 metrekarelik alanlarda kurulan çilek bahçeleri de teslim edildi. Tabii oldukça önemli bir destek ve bu destek projesinin detaylarını da yine yayın konuğum Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'ndan dinleyeceğiz. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Serhat ilimiz Ağrı'dan tüm izleyicilerimize selamlarımı iletiyorum.
3: Evet müdürüm, önemli bir destek projesi. 175 hibe desteğiyle birlikte çilek bahçeleri kuruluyor. Projenin detayları neler, sizden dinleyelim.
4: Çilek yetiştiriciliğin geliştirilmesi projesi kapsamında 100 üreticimize kişi başı 500 metrekare alanda olmak üzere toplamda 50 bin dekare alanda çilek

0: bahçesi kurulumunu hedefliyoruz. Burada kişi başı 3000 adet çilek fidesi, malç naylonu, sulama sistemleri tamamen ve onunla dışında gerekli bütün aparatları üreticilerimize %75 hibe ile teslim ettik. Amacımız ilimizde daha önce 100 dekar olan çilek bahçesi üretimini 150 dekara çıkartmak ve üretim kapasitesini artırmak. Yıl içinde 250 ton çilek üretim hedefimiz var. Çilek kıymetli bir ürün. Özellikle kışın soğuğa dayanıklı olduğu için ve çok yıllık bir bitki olduğu için en az 3 yıl üreticilerimiz bu alandan çilek hasadı yapabilecekler. Burada %25 çiftçi katkı payıyla projeyi gerçekleştirdik. Projemizin toplam bedeli 6 milyon. Bunun 4,5 milyonu özel idare katkısı, 1,5 milyonu da üretici katkısıyla oldu. Tabii katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. Valimizin büyük bir desteği oldu. Özel idaremizin de projeye önemli bir maddi desteği oldu. Ağrı ilimiz bu anlamda alternatif ürünlerin üretilebileceği çok güzel bir iklime sahip.
1: Tabii bu da önemli bir projeydi. Şu an itibariyle tüm çilek bahçeleri kuruldu, teslim edildi diyebilir miyiz?
0: Malzemelerin ve fidelerin tamamı teslim edildi. Bahçelerin de büyük bir oranda tamamının kurulmuş olması gerekiyor.
1: Teşekkür ederiz. Bereketli olsun diyelim.
0: Sağ olun. Bereketli olsun çiftçimize ve halkımıza. Amaç çiftçinin gelirini artırmak, daha yüksek gelir elde etmesini sağlamak. Küçük alan gibi görülse bile dönüme yaklaşık 1,5-2 ton civarında çilek bir verim vermekte ve ekonomik olarak geliri yüksek olduğu için çiftçilerimiz için iyi bir gelir kapısını oluşturacak.
1: Teşekkür ederiz efendim. Evet, yayın konuğu Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu'ydu. Şu an itibariyle de %75 hibe desteğiyle birlikte çiftçilerimiz için kurulan çilek bahçelerinden örnek bir tanesindeydik. Tabii bu kurulumlar devam edecek ve artık Ağrı'da da hem sebze meyve yetiştiriciliğinde, ürün çeşitliliğinde sallanacağım. Belirtelim, söz tekrar sizlere bırakalım Banuel.
2: Yüksel, çok teşekkür ediyoruz sana ve konuğuna. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programına ilişkin sıcak bir bilgiyi de paylaşmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği 2. Efrem'i ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. O kabulden fotoğraflar ve görüntüler an itibariyle ekranlarınıza yansıyor. Biz de paylaşalım istedik. Savaşlar artık yalnızca cephede değil, ekran başında da verilmekte. Devletlerden şirketlere, enerji hatlarından iletişim ağlarına kadar birçok kritik sistem siber tehditlerin hedefinde. Uzmanlar yapay zekanın da devreye girmesiyle siber savaşların yeni bir boyut kazandığına dikkat çekiyor. Haberimizle bu saatimizi noktalayacağız. Saat başına yaklaşırken yine buradayız.
3: Savaşlar artık ekranlarda taşındı. Siber teknoloji bir ülkenin gelişmişlik seviyesini belirleyen de önemli bir parametre.
4: Siber savaşlar yeni çağın en önemli savaş ortamlarından biri. Başka bir deyişle yeni nesil savaşlar.
5: Havada, karada veya denizde yapılan harekatlar maalesef siber alanda da bilgisayar başlarına da taşınmış oldu. Siber savaşların aslında çok daha tesirli şekilde ve çok daha az enerji ve güç harcayarak büyük sonuçlar alınabiliyor. Devletler bunu keşfetti ve tarihte de bunun örneklerini artık görmeye başladık. Sadece savaş alanında görmek mümkün değil. Devletler arası değil, şirketler arası savaşlarda da bu siber güçler büyük etkin rol alıyor diyebiliriz.
3: İnsanların temel yaşam dinamiklerini ortadan kaldıracak şekilde saldırılar yapılması da önemli. Çünkü artık barajlar mesela ya da havaalanları, değil mi? Hastaneler, yine işte telekomünikasyon sistemleri, yani cep telefonlarımızdan tutun da internete kadar. Buralara saldırı yapıldığı zaman insanların hayatı felç oluyor.
6: Uluslararası anlamda ilk büyük siber güvenlik krizlerinden biri 2007 yılında Estonya'da yaşandı. Devlet kurumları, bankalar ve iletişim ağlarını hedefleyen bu kriz siber güvenliğinde küresel boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.
5: Burada aslında siyasi bir kararlar alınan ülke tarafından kararların bir topluluğa karşı gelmesi sonucunda yapılan işlem ve devlet tarafından da büyük olumsuz yönleri görüldü. Aslında burada hayatımızda ilk defa uluslararası alanda siber güvenlik tehlikesi ortaya ortaya çıkmış oldu ve NATO da bu tarihten itibaren gündemini almaya başladı.
4: Siber tehditler sadece devletleri değil, özel sektörü de hedef alıyor. ABD'deki Colonial Pipeline saldırısı kritik altyapıların dijital tehditler karşısında ne kadar savunmasız kalabileceğini gösteriyor.
7: Boru hatlarının devre dışı kalması ya da ne bileyim işte elektrik santrallerinin devre dışı kalması, bunlar tabii bir anda modern yaşamı taş devrine çeviriyor. Yani bir savaşta birini yenersiniz ya da yenilirsiniz, orada kalır, ama enerji olmadığı zaman ya da siber ortamlar hayatı kolaylaştırmadığı zaman medeniyet geriye gidiyor.
4: Siber saldırılarda hedef kadar saldırgan da belirsiz. Dijital dünyada izler silinebiliyor. Kaynağın tespiti ise çoğu zaman zorlaşıyor.
5: Siber saldırılar kimin yaptığı biraz da muğlak kalabiliyor. Yani önceden savaş füze kalktıktan sonra nereden kalktı, nereye indi, ne şekilde tespit edilebilirken, siber saldırının kim tarafından, ne zaman, nereden ve nasıl sonuçlar doğurduğunu net olarak ortaya çıkmıyor. Ve aslında kimliğini gizlemek isteyen kişi veya kurumlar bu siber duruma daha çok odaklanıyor.
7: Siber savunma çok önemli. Türkiye'nin siber ordusu var. Hem silahlı kuvvetlerimiz bünyesinde, hem Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, hem de çeşitli bakanlıkların bünyesinde siber mücadele birimleri, siber savunma birimleri var. Bu anlamda da Türkiye, yani şu algıyı çok net vurgulamak isterim. Türkiye siber teknolojide, siber know-how'da dünyanın en üst sıralarında. Bunu da söyleyelim. Yani bize bir siber saldırı yapabilmek Türkiye'de öyle kolay değil.
6: Yapay zeka savaşlarda yeni bir dönemin kapısını araladı. Otonom sistemler ve akıllı algoritmalar geleceğin muharebe sahasını şekillendirmeye başladı.
5: Önceden bir füzeyi gönderen bir tuş vardı veya insan aklı ve karar mekanizması vardı. Artık yapay zeka bir agent şeklinde kendi kendine görev verip kendi kendine sonuçlandırabiliyor. Hatta yapay zeka görevlendiren görevliye bile kararını yanlış olduğu şekilde manipüle edebiliyor. Savaşlarda da yakın zamanda bunları göreceğiz. Yapay zekaların savaşlarını göreceğiz. Hatta yapay zekayı manipüle edecek şekilde başka yapay zekaların da ortaya çıktığını görmüş olacağız.
7: Yapay zeka temelli geliştirilen sistemler, ister silah sistemi olsun, ister silah sistemi dışındaki sistem, üretenin ahlaki değerleriyle kaim bir durumdur. Yani sonuçta insanın içindeki iyi ve kötünün mücadelesidir. Yani şöyle düşünün, şimdi öyle bir düşünen, üreten bir robot, düşman robot, yani kendi dışındaki her şeye düşman bir robot ordusu düşünün. Tek yapabileceğiniz onlara karşı bir robot ordusu kurabilmek.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Halk, 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek. Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Haberin Radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzda

0: elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
3: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.

0: A Haber Radyo. Haberin radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk devlet teşkilatlarına, üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, anlaşma ile üyeler arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak ifadeleri kullanıldı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Kırılır da bir gün bütün dişliler. Döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler. Şenlenir evimiz, barkımız bizim. Kokuşlar kaybolur, çıkarız düze. Kavuşuruz sonu.

hakkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman. Görünler nasılmış, neymiş kahraman?

0: Yeni saatimize sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde bir patlamanın olduğuna dair bir bilgi ulaştı haber merkezimize. A Haber ekibinden Abdullah Ünver de telefon attığımızda zannediyorum. En sıcak görüntüleri de ekranlarınıza taşımaya başladık. Abdullah, sözü sana bırakalım.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Maalesef üzücü bir haberi paylaşmak zorundayız. Kırıkkale'nin Yaşyan ilçesinde bulunan MK patlatma sahasında bugün öğle saatlerinde meydana gelen patlamada iki şehit olduğuna dair haber aldık. Biz de şu anda A Haber ekibi olarak bölgeye gidiyoruz, yoldayız. Edinilen bilgiye göre saat 14 sıralarında yürütülen patlatma faaliyeti sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazanın, patlamanın meydana geldiğini öğrendik. Patlamada 3,5 inçlik roket mühimmatı infilak etti. Olayda patlayıcı madde uzmanı emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl ile sivil tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş olay yerinde maalesef şehit oldular. Dediğim gibi biz de şu anda A Haber ekibi olarak bölgeye doğru yoldayız. Patlama sırasında yaralanan Alperen Öztürk'ün de sol kalça bölgesinden hafif şekilde şarapnel parçası aldığı, yaralandı ve şu anda hastanede tedavi altında olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi patlama 14 sıralarında meydana geldi. İki kişinin şehit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik biz de A Haber ekibi olarak bölgeye çok yakın bir noktadayız. Şu anda olayın olduğu yere doğru gidiyoruz. Yoldayız diyebiliriz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Yayınlarımız olay yerinden devam edecek.
0: Abdullah, çok teşekkürler. Biz de şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Kırıkkale'de bir mühimmat sahasında patlama yaşandı. Bir mühimmatın patlaması neticesinde bir emekli astsubay ve bir şirket yetkilisinin hayatını kaybederek şehit olduğu bilgisini paylaştı Abdullah Ünver bizlerle. Olay yerine gidiyor arkadaşlarımız. Gelişmeleri sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. İstanbul Silivri'de bulunan otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Kuru otların bulunduğu bir alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı yangın. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler çevreye yayılıyor. İhbar üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildiler. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Yine geçtiğimiz dakikalarda bilgisini vermiştik. Ankara'da bir belediye otobüsü kaza yaptı. Yaralılar da vardı bu kazada. Son bilgileri alacağız. Olay yerinde arkadaşımız Oğuzhan Gültekin. Detaylar sende Oğuzhan.
2: Evet, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeyiz ve burası Ankara'nın en işlek bulvarlarından bir tanesi. Tabii ki burada geçtiğimiz saatler içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün kazaya karıştığını söylemiştik. Şu anda da otobüsün son halini görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Hikmet Aydın'la birlikte sizlere canlı görüntülerle aktarıyoruz. Özellikle otobüsün sağ tarafının yaşanan kaza sonrasında tamamen kullanılamaz hale geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki özellikle otobüsün hafif ticari bir araçla kazaya karıştığını belirtelim. Hafif ticari araç bu arkamda görmüş olduğunuz yolda sol şeritten sağ şeride geçmeye çalışırken otobüsü tabii ki dikkat etmiyor. Özellikle otobüs şoförü de hafif ticari aracın yapmış olduğu bu manevraya karşılık kendisini kurtarmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarparak bu görmüş olduğunuz hale geliyor. Tabii ki yaşanan kaza sonrası özellikle biri

0: ağır 9 kişinin yaralandığı bilgisi vardı. Yine bir kişinin de hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Özellikle hayatını kaybeden kişinin yaya olduğunu ve otobüsün tabii ki direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yayaya çarptığını ve tabii ki yayanın hayatını bu çarpma sebebiyle kaybettiğini belirtelim. Özellikle tabii ki hayatını kaybeden kişinin asker olduğu söyleniyor. Burada er olarak askerlik görevini yerine getiren bir kişi olduğu söylenen bilgiler arasında. Şu anda tabii ki burada olay yeri inceleme ekipleri özellikle gerekli incelemeleri yaptı. Cumhuriyet Savcısı geldi. Burada detayları inceledi. Ardından hem kazaya karışan hafif ticari aracı bölgeden kaldırılması talimatını verdi. Hem de şu anda görmüş olduğunuz gibi yetkililerin, görevlilerin otobüsü de buradan kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Tabii ki ticari aracı kullanan şahsın da gözaltına alındığını söyleyebiliriz. Özellikle bir önceki yayınımızda burada kaldırım taşlarının olduğu bölgede şahsın hayatını kaybettiğini ve olay yeri inceleme ekiplerinin de cesedi inceledikten sonra cenaze aracına yükleyip olay yerinden götürdüklerini, şahsın cenazesini götürdüklerini söyleyelim. Şu anda dediğimiz gibi tabii ki özellikle kazanın nasıl meydana geldiği yapılan incelemelerin ardından bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıkacak ama görgü şahitlerinin ve buradaki ekiplerin bizlere aktardığı bilgiler doğrultusunda tekrar bahsedecek olursak burası Ankara'nın en işlek bulvarlarından bir tanesi olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve görmüş olduğunuz bu istikamet Kızılay istikametine giden bir yol. Burada hafif ticari araç sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yapıyor. Bu manevra doğrultusunda Ego otobüs şoförü de tabii ki otobüsü kurtarmak adına bir manevra yapıyor ve direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bu sebeple önce ağaca ardından elektrik direğine, aydınlatma direğine çarparak bir de yayaya çarparak bu bölündüğümüz noktada durabiliyor. Burada tabii ki çarptığı yayanın hayatını kaybettiğini bir kez daha belirtelim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi yapılan incelemeler sonrasında otobüsün de kaldırılacağını, incelemeler için otoparka çekileceğini belirtelim. Sözü Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan tekrar sizlere bırakalım.
1: Oğuzhan, teşekkürler. Van'da askerleri taşıyan araçla başka bir araç çarpıştı. Kazada uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Van Erciş Karayolu'nda hafif ticari araç jandarma personelinin bulunduğu aracı arkadan çarptı. Kazada uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Yaralanan 3 asker 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine giden ekipler tarafından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve incelemelerin tamamlanmasının ardından geçişleri açıldı. Kanada'nın Montreal kenti silahlı saldırı dehşetine uyandı. Sabahın erken saatlerinde uzun namlulu tüfekle etrafa ateş açan saldırgan olay yerine giden polis ekipleriyle çatıştı. Çıkan çatışmada bir polis memuru hayatını kaybetti. Oradan geçen bir sivil ise polis kurşunuyla öldü. Saldırgan da etkisiz hale getirildi.
2: Kamuflaj giydi, uzun namlulu tüfeği de güpegündüz dehşet saçtı. Polisin devreye girmesiyle kanlı bir çatışmaya dönüşen silahlı saldırıda biri polis iki kişi hayatını kaybetti. Saniye saniye kameraya yansıyan saldırı Kanada'nın Montreal kentinde yaşandı. Elinde tüfeği de işlek bir caddede etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polislerle de çatışmaya başladı.
3: He's just shooting the cops.
2: Bölgede yaşayan bir sakinin cep telefonuyla kayda aldığı çatışmada saldırganın vurduğu bir polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. O esnada kolunun arkasına gizlenerek siper alan bir diğer polis memuru ise kaçmaya çalışan bir sivili saldırgan sanarak tetiğe bastı. Polis koşunuyla boğazından vurulan talihsiz adam hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivili vuran polisin yaşadığı şok nedeniyle olay yerinden kaçtı öne sürülürken saldırgansa olay yerine akın eden destek ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Montreal polis şefi yanlışlıkla sivili vuran polis memuruna destek verdi.
4: Bu bir kabus ama sağlam durmalıyız. Çatışmada can veren polisimizin ailesi ve hayatta kalan kadın polis memurumuz için

0: Sağlam durmalıyız. Hepimiz onun arkasındayız.
1: Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı da bilinmezken kapsamlı polis soruşturması sürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine İran'ı tehdit etti. Anlaşmaya uymazlarsa gerekeni yaparım dedi. İran'la yürütülen süreci çok iyi gidiyoruz diyerek değerlendiren Trump, Lübnan'da katliamlarını sürdüren Netanyahu için ben problem çözücüyüm ifadelerini kullandı.
3: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
4: ABD Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti, İran'la ilgili yeni kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
3: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
4: Trump, Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
3: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
4: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri de vardı.
3: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
2: Evet, Amerika ile İran İsviçre'de ilk tur müzakerelerde birçok başlığı masaya yatırdılar. Bu aşamadan sonra Uluslararası Atom Enerjisi yetkilileri İran'a girecek mi? İran yasal olarak petrol satmaya ne zaman başlayacak ya da başladı mı? Ayrıca İranlı yetkililer Umman'dan ülkeye dönerken İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da Pakistan'a gitti. İran'dan gelen son açıklamalar ne? Amerika'dan da aynı şekilde. Cevap bekleyen çok sayıda soru var. A Haber ekibinden Ekber Karabağ ve İrfan Sapmaz detayları aktarmak üzere yayın için hazır. Önce Tahran'a gidelim. Sözü Ekber'e bırakalım. Nedir son durum, son açıklamalar Ekber?
5: Çok teşekkür ederim Banu. Müsaadenle ben Donald Trump'ın bıraktığı noktadan devam etmek istiyorum. Tabii. Donald Trump sözlerinde İran'a varlıklarının serbest bırakılsa da ancak bu İran elde ettiği bu parayla ancak Amerika'dan ürün alabileceğini duyurmuş oldu. Ancak İran tarafından bugün bu meseleye yalanlama geldi. Hı. Bu bizim paramız, istediğimiz şekilde harcarız. İsviçre'de son olarak alınan kararla birlikte İran'ın 12 milyar dolar parasının serbest bırakılması yönünde karar alınmış oldu. Bu 6 milyar dolar şeklinde serbest bırakılacaktı. Gelen bilgilere göre 6 milyar dolar Katar'da serbest bırakılacak. Diğer hangi noktada İran'ın parasının serbest bırakılacağı ile ilgili bilgi mevcut değil. Fakat dediğim üzere İran diyor ki ben istediğim alanda bunu harcayabilirim. Amerika Birleşik Devletleri olsun, diğer ülkeler olsun, nerede ucuz mal bulursam onu o şekilde değerlendiririm. Ancak Donald Trump ve ABD'li diğer yetkililer bunun ancak Amerika'dan alım şeklinde değerlendireceğini ifade ediyor. Sorduğum bir diğer soruyla İran petrol satışına başladı mı? Evet. Esasında uzlaşma sağlandıktan sonra İran bu petrol satmaya başladı ve geçtiğimiz günlerde de İsviçre'de yapılan son toplantılarla birlikte resmi olarak ABD Hazine Bakanlığı İran'ın petrol satışını onay verdi. Fakat bana şunu da hatırlatmamda yarar var. Bu süre sadece 60 günlüktür. 60 gün sonra eğer taraflar nihai bir uzlaşmaya varırsa veya bu süreç uzatılırsa İran petrolünü satabilecektir. O an itibariyle İran petrol satışına da bu bölgeden devam etmektedir. Pakistan meselesiyle ilgili de bana şunu söyleyeyim ki iki saat önce İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Pakistan'a varmış oldu. Pakistan'a gitmeden önce de bir açıklama söz konusu oldu. Pakistan'ın bu süreçte inanılmaz bir çaba gösterdiğini, hatta bölgenin sorunlarıyla ilgili İran'dan daha fazla kaygı göstermesinin de dikkat çekici olduğunu ve hem teşekkür etmek için hem de bu varılan uzlaşma konusundaki maddelerin hayata geçirilmesi için bu seferi yaptığını, bu ziyaret yaptığını hesabına duyurdu.
2: İrfan, az önce Donald Trump'ın açıklamalarından bazı bölümleri ekrana getirdik. Diyor ki Donald Trump, ben problem çözücüyüm, buna Netanyahu ile olan problemler de dahil. Nasıl çözecek bu problemi Donald Trump? Ve özellikle Lübnan'dan çekilme meselesine Ben-Gvir, Gideon Saar, hatta Smotrich, bunlar çok ciddi tepki gösteriyorlar. Gazze'ye çevirmeliyiz, hatta Beyrut'a saldırmalıyız diyen kabine ortakları var Netanyahu'nun. Bu mesele nasıl çözülecek? Amerikalılar ne diyor Lübnan başlığında? Seni dinleyelim şimdi de.
6: Evet, merhabalar bana. Ekber'e de merhabalar. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamalarını öncelikle aktarmak istiyorum. İsrail'in sonunda Lübnan'dan çekileceğini savunurken İran'la yürütülen müzakerelerin önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi. Ancak sahadaki tablo Trump'ın istediği kadar net değil. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son günlerde yaptığı açıklamalarda İsrail ordusunun Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinden çekilmeye hazır olmadığını ve operasyon özgürlüğünü koruyacağını söylemişti. Washington'daki değerlendirmelere göre Trump yönetiminin önündeki en büyük sorunlardan biri İran'la yapılan mutabakatın uygulanabilmesi için Lübnan cephesinde kalıcı bir ateşkes sağlanması gerekliliği bağını. Bu nedenle Beyaz Saray'ın Netanyahu üzerindeki diplomatik baskıyı artırdığı konuşuluyor. Reuters, Associated Press ve diğer ana akım medya kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre ABD tarafı Lübnan'da yeni bir çatışmasızlık mekanizması kurulmasını bekliyor. Bugün de Trump'ın destekliyor. Trump'ın açıklamaları vardı Truth Social'dan. Dikkat çeken mesajlarından biri de Hürmüz Boğazı üzerinden geçen petrol miktarı oldu. Trump yaptığı açıklamada Hürmüz'den 19 milyon varil petrol geçtiğini ve bunun rekor seviyeye ulaştığını savunuyor tabii. Aynı açıklamada petrol fiyatlarının düştüğünü ve dünyanın daha güvenli bir hale geleceğinin altını çiziyor özellikle. Tabii ABD enerji çevrelerinde bu mesajın iki hedefe yönelik olduğu değerlendiriliyor. Banu, Amerikan seçmenine enerji krizi bitti mesajı vermek, İran anlaşmasının ekonomik faydalarını göstermek. Bloomberg, Reuters ve Wall Street çevrelerinde yapılan yorumlarda Hürmüz'deki trafiğin yeniden açılmasının küresel enerji piyasalarında rahatlama yarattığı belirtiliyor. Ancak uzmanlar Boğaz'ın tamamen güvenli hale geldiğini söylemek için henüz erken olduğu görüşünde. Trump'ın son açıklamalarında çok öne çıkardığı konu İran'ın en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiği iddiası oluyor tabii. Trump, İran'ın bu denetimleri kabul etmemesi halinde hiçbir müzakerenin devam etmeyeceğini söyledi. Reuters'ın aktardığına göre Trump, İran'ın uzun vadeli uluslararası denetimlere razı olduğunu savunuyor. Ancak burada önemli bir tartışma bulunuyor. İran'ın yetkililer bazı Amerikan açıklamalarını doğrulamıyor tabii. İran'ın dışişleri kaynakları ve bazı uluslararası haber kuruluşları denetimlerin kapsamı konusunda hala ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu belirtiyor. İşte bu nedenden dolayı da soru şu: Trump gerçekten kalıcı bir nükleer anlaşma mı yaklaşıyor, yoksa taraflar aynı metni farklı şekillerde mi yorumluyor? Tabii J.D. Vance'in de öne çıktığını söylemeliyim öncelikle. J.D. Vance, İsviçre görüşmelerinin nihai anlaşma için güçlü bir temel oluşturduğunu söylüyor. Tabii önemli konu başlıklarından birisi bu anlaşma maddesinde bulunan 300 milyar dolar meselesi. Yani bu para nereye gidecek? Trump'ın açıklamalarındaki en dikkat çekici ayrıntılarından biri de İran'a bırakılacak fonların kullanım şekli. Trump, serbest bırakılan İran fonları ABD kontrolündeki emanet hesaplarda tutulacağını ve yalnızca gıda ile tıbbi ürün alımında kullanılacağını söylüyor. Özellikle Amerikan çiftçilerin ürettiği mısır, buğday ve soya fasulyesinin adını vermesi tabii dikkat çekiyor. Yani bu yaklaşım Washington'da iki ayrı şekilde okunuyor diyebiliriz. İran'a insan yardım kanalı açılıyor. Amerikan tarım sektörüne yeni bir ihracat pazarı oluşturuluyor. Şunun altını çizmeliyim ama öncelikle. Bu tarım şirketleri Amerika'daki bu tarım ürünlerinin alacağı dev şirketlerin de arkasında hiç şüphesiz ABD'deki askeri savunma sanayi şirketlerinin bulunduğunun altını çizmeliyim. Yani 300 milyar dolar oraya 14 madde içerisine tesadüfi olarak konulmuş değil. Amerika'daki savunma sanayi şirketlerini İran üzerinden, Orta Doğu'dan çekebilmek adına onlara bir anlamda 300 milyar dolarlık bir fatura bedeli ödemeye çalışıyor Donald Trump diyebiliriz.
2: İrfan, çok teşekkürler. Ekber, çok teşekkürler paylaştığınız bilgiler için. Değerli izleyiciler, yayınımız içerisinde Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde bir patlama olduğunu ve olayda iki şehidimiz olduğunu söylemiştik. Bu konuya ilişkin Kırıkkale Valiliğinden de bir açıklama var. Saat 14 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında gerçekleştirilen ARGE faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı, iki personel vefat etmiştir. Olayın ardından AFAD başta olmak üzere ilgili

0: kurumlar süratle bölgeye sevk edilmiş. Bölgede gerekli güvenlik tedbirleri artırılmıştır, alınmıştır açıklaması yapıldı. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatılmış olup süreç ilgili makamlarca titizlikle takip edilmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur açıklaması geldi. Biz de bu sıcak açıklamayı sizlerle paylaşmak istedik. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasal düzenlemenin eli kulağında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK toplantısında yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız dedi.
1: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenleme için gün sayılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde meclise gelecek dediği öğrenildi.
2: Hayırlı işlerde çabuk olunması gerektiği inancıyla bir an önce bu meseleyi milletimizin gündeminden çıkarmak istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye çerçevesinde bir kritik eşik daha aşılacak. Hazırlıklar tamamlandı. Yasal düzenlemenin mecliste gündeme gelmesi için Başkan Erdoğan'ın tarih verdiği öğrenildi. Basına kapalı olarak yapılan MKYK toplantısında Erdoğan, yasanın ne zaman gündeme geleceğine ilişkin tartışmalara son noktayı koyan açıklamalarda bulundu.
3: Komisyon raporunun gereklerinin yerine getirilmesini temin etmek üzere silah bırakmayı ve terör örgütünün varlığını ve illegal yapılarını tam anlamıyla sona erdirmeyi temin etmek üzere yasal bir çerçeve ortaya çıkacaktır.
1: Edinilen bilgiye göre Erdoğan hızlı adım atılacağını, MHP ile de istişare halinde yasal sürecin yürütüleceğini söyledi. Yeni bir adım atıyoruz, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız dedi.
0: CHP'li belediyelerde yaşanan mali kriz derinleşiyor. Birçok belediye 2 yılda borç batağına saplandı. Personel maaşlarını dahi ödeyemez hale geldi.

0: rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
2: CHP, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezi haline geldi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürerken birçok CHP'li belediye ise mali krizlerle boğuşmaya başladı.
3: Milletimiz biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları sorun çözen ve hizmet üreten kamu yöneticileridir.
2: İşte Özgür Özel böyle söylemişti. Her fırsatta sorunları çözeceğiz diyen Özgür Özel'in bu sözleri havada kaldı. CHP tarafından yönetilen birçok il ve ilçe belediyelerinde hizmet standartları düştü, borçlar giderek katlandı.
3: Cumhuriyet Halk Partili belediye ne demek derseniz, önce dürüstlük demek, temizlik demek, şeffaflık demek, halka hizmet demek.
2: CHP'li belediyelerde mali durumu en bozuk ilçelerin başında İzmir Çiğli geliyor. Yerel seçimlerden sonra tazminatsız bir şekilde 147 işçiyi kovan belediye, buna ek olarak bazı birimlerdeki işçilerin maaşını da 5-6 ay boyunca ödeyemedi. O işçilerden biri de 3 çocuk babası Hakan Balkan'dı. Borç yükü altında yaşamına son verdi. Yerel seçimlerde borçsuz olarak CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi de mali krize sürüklenen bir diğer nokta oldu. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan belediye, emekli olan işçilerin tazminatını dahi ödeyemez hale geldi. Emekçilerin en yoğun protesto gösterilerine sahne olan ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Çalışanlar aylarca paralarını alamadı. Bazılarınınsa borç batağına sürüklenerek tefecilerin eline düştüğü öğrenildi. Konak ve Buca'da da benzer krizler gözler önüne serildi. Bu süreçte aylar boyu maaş alamayan işçiler Buca Belediyesi'ni basıp iş bırakınca ilçede çöp dağları oluşmuştu. Seçimler sonrası mali krize giren Konak Belediyesi de maaş ödemelerindeki sıkıntılar sebebiyle işçi ayaklanmalarıyla gündeme gelmişti. Çözüm değil, sorun üreten rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler adeta borç batağına sürüklendi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara göz yuman Özgür Özel, bırakın ekonomiyi kurtarmayı, işten çıkarılan işçilere bile sahip çıkmadı.
3: Vatandaş

0: belediyedeyken bunu yapan CHP'nin iktidarda olduğunda neler yapacağını düşünüyor ve şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bana belediyede bunu yapıyorsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin iktidar zamanı gelmiştir diyor millet.
1: İstanbul'un en hareketli noktalarından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda uzun süredir gündemde olan cami projesinde somut adımlar atıldı. Bölgenin simge yapılarından biri olması hedeflenen caminin inşası için saha çalışmaları resmen başladı.
2: Rıhtım'da düğmeye basıldı. Deniz ve kara ulaşımının tam göbeğinde dev yapının inşaatı başladı.
3: Kadıköy Rıhtım Meydanı'na yapılacak cami için artık çalışmalar başlıyor. Şantiye kurulmaya başladı ve içeride altyapı çalışmaları devam ediyor.
2: Vapur iskelesi, metro ve otobüs duraklarının tam ortasında yükselecek projede ilk etap kazı çalışmaları hız kazandı.
4: Özellikle insanlarımızın bu arada mağdur olması konusunda destekliyorum. O bölgede hiç yok yani böyle bir cami. Yani insanların da buna ihtiyacı var. Dışarıdan gelenler oluyor, başka şehirlerden gelenler oluyor. Bu küçük camiye sığmıyor. Öyle büyük camiyi de kesinlikle destekliyorum. İnşallah en kısa zamanda biter.
5: Sığmıyoruz bu arada, kıramıyoruz.
3: Büyük bir cami yapılacak oldukça.
5: Çok iyi olur.
2: Bölgede özellikle cuma ve bayram namazlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle yeni ibadet alanına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden vatandaşlar projeye destek veriyor.
6: Bayramlarda millet sokaklarda, cumalarda sokaklarda buralarda geziyor. Yapanlardan da yaptıranlardan da Allah razı olsun.
7: Çok büyük ihtiyacı. Hele cuma günleri burada hava muhalefeti olduğu zaman insanlar sığmıyor. Kesin yapılması lazım. Buraya çünkü İstanbul'un dört tarafından insanlar geliyor. Çok iyi olur.
2: Kadıköy'ün silüetinde değişikliğe neden olması beklenen projede çalışmaların önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması planlanıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta 85 milyonun tüm fertlerinin eşit olduğuna vurgu yapıyor. Farklılıklarımız zenginliğimizdir anlayışı Türkiye'deki inanç grupları tarafından da takdir toplamakta. İstanbul'daki Ermeni Kilisesi din görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakın nasıl bahsediyor.
8: Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor. Bunun bir tersini biz hiçbir zaman da görmedik. Ne zaman da bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar.
9: Övgüler düzdü. Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor dedi.
8: Gerçekten o Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor kendisi. Ve hiçbir zaman da o ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada.
9: Surp Krikor du Savori Çelmeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Türkiye'de asırlardır farklı inançların barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığını ifade etti. Başkan Erdoğan dönemine vurgu yaptı.
8: Kadim halklar yan yanalar, kardeşlik içinde yaşıyorlar, hoşgörü altındayız hepimizde. Ve Sayın Beyefendinin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Beyefendinin iktidarındaki Rab bereketlesin. Hem onu hem de iktidarı daim olsun.
9: Çetinkaya Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini belirtti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde en iyi şekilde ağırlandığına dikkati çekti.
8: Her şey çok iyi organize edilmişti. Bütün dünya bunu gördü. Ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimseyi de sanmıyoruz ki çıkabilecek bu.
9: Rahip Çetinkaya, farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.
8: Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum Kilisesi var. Ve bundan hiçbirimizde bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor. Ezan okunuyor, çanlar vuruluyor. Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için de tekrar diyeceğim, herkes burada kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler de bundan çok çok mutluyuz.
1: Müzik Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, faizsiz ve eşit taksit imkanı ile erişilebilir konut projesi Sulkent'te başvuru sürecinin başladığını duyurdu. Peşin fiyatına 30 ay vadeyle satışa sunulan projede daireler için başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.

0: Sultanbeyli uzun yıllar mülkiyet problemi yaşayan bir ilçe iken şu anda mülkiyet problemlerini geride bırakmış, nitelikli projeler üreten bir ilçe haline gelmiş.
1: Faizsiz ve vade farksız Sulkent projesinde başvurular başladı. Sultanbeyli Belediyesi'nin iştirak şirketi Sulcon öncülüğünde hayata geçirilen Sulkent projesinin lansmanı yapıldı.
0: Sulkent projemizin en büyük avantajlarından biri faizsiz, sabit taksitli ödeme imkanının olmasıdır. Vatandaşlarımızın %30 peşin, geriye kalan %70'ini ise peşin fiyatına 30 eşit taksitle ödemesi demek. Taksitlerimize hiçbir şekilde enflasyon zammı veya faiz uygulaması olmayacaktır.
1: Atalgazi Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik alanda yükselecek projede 445 daire ve 13 ticari alan yer alıyor.
0: Amacımız erişilebilir ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak. Her daire özel bir otoparkın olması bu projeyi daha da anlamlı hale getirmiştir.
1: Dev yatırımda şantiye alanında da çalışmalar durmaksızın sürüyor.
2: 4 Temmuz'da da noter çekilişi yapacağız.
3: Değerli izleyiciler, Balıkesir'deki bir yangına ilişkin son bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Balıkesir'de otluk alanda yangın çıktı. Ekipler alevleri söndürmek için seferber oldular. Gece saatlerinde kameralara yansıyan görüntüler bunlar. Karamanköy mahallesinde biçer döverden çıktığı tahmin edilen arazi yangını kısa sürede büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda araç ve personel alevlerin daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için yoğun mücadele verdi. Alevler geceyi aydınlatırken ekiplerin çalışması da gece boyunca sabaha kadar sürdü. Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan, aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
4: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütünden 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın detayları ise oldukça çarpıcı. Örgütün içinde 4 farklı grubun faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlıların mağdurları yurt dışı numaralar üzerinden arayarak haraca bağladığı, tehdit ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte finansal ve lojistik destek sağlayanların yanı sıra çeteyi yönlendiren 4 de avukat var. Avukatlardan biri yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalanırken aralarında 4 hukukçunun da bulunduğu 24 şüpheli hakim karşısına çıkacak.
3: Bazı ev sahipleri balkonlarını kapatarak dairelerine dahil ediyor. Ama dikkat, Yargıtay bu konuda emsal niteliğinde bir karar aldı. Detaylar haberimizde.
5: Yargıtay tarafından verilen emsal kararlarda cam ya da PVC kullanılması, yapının statinin etkilenmemesi, hatta diğer dairelerin çoğunda aynı uygulamanın bulunması sonucu değiştirmemektedir.
6: Balkonlarını kapatanlar dikkat! Bazı daire sahipleri balkonu kapatarak dairenin içine alıyor. Yargıtay bu konuyla ilgili emsal niteliğinde bir karar aldı ve mimari projeye aykırı olarak ve komşu rızası alınmadan kapatılan balkonların hukuken kaçak yapı statüsünde olduğuna hükmetti.
5: Balkonlar kat mülkiyeti kanunu bakımından binanın dış cephesinin bir parçası ve ortak alan niteliğinde değerlendirilmektedir. Cam balkon, PVC kapatma veya benzeri uygulamalar binanın mimari görünümünü değiştirdiği için kat maliklerinin en az 5'te 4'ünün rızası aranır. Bu izin alınmadan yapılan uygulamalar hakkında diğer kat maliklere dava açabilir ve mahkeme tarafından eski hale getirme kararı verilebilir.
6: İhmal durumunda yapı yıkılabilir veya mülk sahibine para cezası verilebilir.
5: Cam balkonun sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda güvenlik ve hukuki sorumluluk doğuran bir yapı elemanı olduğunu gösteriyor. Vatandaşların cam balkon yaptırırken apartman yönetimi ve kat maliklerinden gerekli izinlerini alması, işin uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılmasını sağlaması ve kullanılan malzemenin standartlara uygun olmasına dikkat etmesi gerekiyor.
6: Tartışma konularından biri de kapatılan cam balkonların uçması sonucu meydana gelen kazalardaki hukuki sorumlulukla ilgili.
7: Fırtınada kopan cam balkonlar yeniden güvenlik tartışması başlattı. Yargıtay'ın emsal kararı da dikkat çekiyor.
5: Balkonun araçlara veya insanlara zarar vermesi halinde mağdurlar zarardan sorumlu kişi ya da kurumlara karşı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir. Burada öncelikle kusurun kimde olduğu araştırılır. Eğer montaj hatası, bakım eksikliği veya projeye aykırı bir uygulama varsa sorumlular zararı karşılamakla yükümlü olur. Yaralanma veya ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza hukuku açısından da süreç başlayabilir.
3: Karabük'teki Adrianopolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazı çalışmalarında 1750 yıllık dev küp mezar gün yüzüne çıkarıldı. Roma dönemine ait olduğu belirlenen mezarı açan arkeologlar içerisindeki iskeletin yanı sıra ölü hediyeleriyle karşılaştı.
4: Antik kentte 1750 yıllık Pitos mezarı bulundu.
8: Özellikle ölü kültü anlamında ilk defa bir Pitos mezarında böylelikle belgelendiğini söylemiş olabiliriz.
4: Geç kalkolitik Romanya ve erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazılar sürüyor. Titizlikle yürütülen çalışmalarda Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde bugüne kadar hiç rastlanmamış olan 1750 yıllık bir Pitos, yani küp mezar gün yüzüne çıkarıldı.
8: Pitos mezarı içerisinde çıkan sikke, bu mezarın aslında buraya defnedildiği tarihi de bize işaret etmekte. Sikke Roma İmparatoru Probus'a ait. Milattan sonra 276-282 yıllarında imparatorluk yapmış Probus sikkesi. Aslında mezarın da milattan sonra 3. yüzyılın sonlarına doğru buraya bırakıldığını bize göstermekte.
4: Devasa kübün içerisinde bir insan iskeletinin yanı sıra dönemin ölü gömme geleneklerini yansıtan 7 adet antik kap, kandil ve bir bıçak çıktı. Bölge arkeolojisi için milat kabul edilen bu tarihi keşif koruma altına alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi.
3: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde büyük bir başarıya imza atıldı. Açık kalp ameliyatı olması yüksek risk taşıyan 82 yaşındaki bir hasta göğüs kafesi hiç açılmadan TAVI adlı yöntemle sağlığına kavuştu. Üstelik SGK kapsamındaki bu yöntem için hastadan fark ücreti alınmadı.
6: Türk doktorların başarılı çalışmalarıyla kalp ameliyatlarındaki zorlu süreçler rafa kalkıyor. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi hekimleri çığır açacak nitelikte bir başarıya imza attı.
9: 82 yaşındaki hastaya kalp kapağı takımı yapılıyor ve göğüs kafesi açılmadan TAVI yöntemiyle kasıktan girilerek kalp kapağına ulaşarak biyolojik bir kapak takılıyor. Bu uygulama hastanenin koroner anjiyografi ünitesi yapılıyor ve tam 2 saat sürüyor ama hasta ayağa kalkıp sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor.
10: Hastamızı anjiyografi ünitesine aldık, işlemi başarıyla tamamladık. Yaklaşık 2 saatlik süren bir işlem oldu. Sedasyon dediğimiz hastaya yüzeyli bir uyku hali uyguladık. Hastamız herhangi bir acı ve ağrı duymadı. Şekilde görüldüğü gibi, resimde görüldüğü gibi hastamızın kireçlemiş olan aort kapakçığına bir tel kafes yerleştirdik. Bu kafesin içerisinde biyolojik bir kalp kapakçığı bulunmaktadır. Hastamız bu işlem esnasında koruma amaçlı geçici olarak kalp pili, ayrıyeten kalp damarları tıkanmaması adına da koruyucu bir işlem uyguladık. Şu an hastamız uyandırıldı. Genel durumu gayet stabil. Hastamızı bugün yoğun bakımda takip edeceğiz. 1-2 gün içerisinde de taburcu etmeyi düşünüyoruz.
6: Bu ileri tıp teknolojisi sayesinde hastaların büyük şehirlere sevk çilesi de tarihe karıştı. Üstelik bu hayat kurtaran yöntem Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında tamamen ücretsiz uygulanıyor. Hastaneden çıkarken fark ücreti alınmıyor.
3: Ankara'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki kamyona çarptı. Feci kazada 3 kişi

0: insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken kazada 3 kişi yaralandı.
1: Kontrolden çıkan motorlu paraşüt kalabalığa daldı. Plajda yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Görüntüler Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Kemos plajından. Motorlu paraşütle uçuş yapmak isteyen bir kişi kalkışa geçti. Tam da o esnada kontrolden çıkan paramotor kumsalda güneşlenen insanların arasına daldı. Olay anında plajda bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
0: Muğla Bodrum'da bir saldırgan husumetlisi olduğunu iddia ettiği esnafın dükkanına ekmek bıçağıyla saldırdı. Esnafın demir çubuklarla saldırgana karşılık verdiği kavga güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Bıçağı eline alıp dehşet saçtı. Sanayi esnafı kendilerini demir çubuklarla savundu. Görüntülerin adresi Muğla Bodrum'da bulunan bir sanayi sitesi. Bir kişi husumetli olduğu 5 esnafın dükkanını elinde ekmek bıçağıyla bastı. Önce tehditler savurdu, daha sonra bıçakla saldırdı. Esnaflar kendilerini demir çubuklarla korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kasten yaralama, silahla tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
0: Amerika ve İran tüm dünyayı etkileyen bir savaşın ardından anlaşmaya vardı. Peki savaşın bir kazananı var mı? Yoksa taraflar gri kazançlar mı elde ettiler? A Haber Dış Haberler editörü Alp Miraç Çiley'in hazırladığı editör masasını izleyeceğiz şimdi.

ABD ve İran ateşkes için anlaştı, silahlar sustu. Peki bu savaşın bir kazananı var mı? Editör masasına hoş geldiniz. Donald Trump yönetimi savaşın getirdiği eleştiriler altında 100 günden fazla bir süre geçirdi. İsrail'e iyi gözükmek için savaşı başlattığı eleştirilerine dahi maruz kaldı. Epstein dosyaları gündemini dağıtmak için savaşa girdiğini söyleyenler dahi oldu. Kendisi ise savaşın ilk gününden bu yana hep aynı şeyi söyledi. İran'ın nükleer silahı olmasını engellemeliyiz. Şimdilik Donald Trump bu amacına ulaşmışa benziyor. Zenginleştirilmiş uranyumun akıbeti belirsiz ancak onun da imha edilmesi gündemde. Trump'ın elinde nükleersiz bir İran var. Evet ama diğer tarafta İsrail'in taleplerine göre hareket ettiği eleştirisi, demokratların baskısı ve milyarlarca dolarlık savaş masrafı bir gerçek. Kamuoyunda Trump'a olan güven de azaldı. ABD kamuoyu bunlarla pek ilgilenmese de artan akaryakıt fiyatları dış gelişmeleri umursamayan Amerikalıların dahi öfkesine sebep oldu. İran ise kaybettiği nükleer tesisler, askeri binalar ve donanması bir kenara bırakılırsa, ki bu küçümsenemez, görece olarak kazançlı diyebiliriz. Hala füze stoğunun yaklaşık %70'ini koruyor. Bu da Tahran hala direnebilir demek. Savaş nedeniyle elde ettiği mağduriyeti de iyi kullanması halinde başarılı bir anlaşma ile masadan kalkabilir. Nükleer silah üretmeyeceklerini zaten kabul ettiler. Tabii bu durum İran'ın bölgedeki vekillerini zayıflatıyor. Yani vekalet savaşı sınırlandırılmış bir caydırıcılığa dönüşüyor. Buna karşılık Tahran'da rejim değişikliği de olmadı. Ancak İran'ın üst kademesinden geriye kalan isimlerin sayısının da bir hayli azaldığını söylememiz gerek. Yani ABD anlaşamayacağı herkesi bertaraf ederek Tahran'ı sınırlandırdı. Bir de 300 milyar dolarlık İran'ın yeniden inşası meselesi.

meselesi var. O da yılan hikayesi. Çünkü parayı kimin vereceği belirsiz. Dahası Trump böyle bir durumu kesinlikle reddediyor. İran en azından Hürmüz'den geçişlerde para talep ederek masraflarını karşılamak istiyor. Tabii uluslararası bir denetim mekanizması da devrede olacak. Rusya ve Çin'in de garanti olması halinde Körfez'de dengeler değişecek. Ayrıca anlaşma ile yaptırımlar da kalkar ve dondurulmuş İran varlıkları geri verilirse Tahran derin bir nefes alacak diyebiliriz. İsrail ise oluşabilecek yeni güvenlik mimarisinden pek memnun olmayacak. Lübnan'da hedeflerine henüz ulaşamayan İsrail tarafı ani bir barış anlaşması ile karşı karşıya kaldı. Dahası Lübnan'a anlaşma sürecinde saldırılarını sürdürmesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump hayli öfkelendi. Öyle ki Netanyahu'ya küfür dahi etti. İsrail muhalefetindeki Yair Lapid gibi isimler ise Netanyahu'nun İran politikasından fiyasko diyerek bahsediyor. Haklı da sayılır. İran'ın füzeleri hala depolarda bekliyor. Hizbullah da sınırda hazır. Yani İsrail gözünden bakarsak tehdit sürüyor. Bir de İsrail'li aşırı sağcı vekillerin savaşa devam etme çağrıları var. Bu da İsrail siyaseti üçe bölündü anlamına geliyor. ABD Başkanı Donald Trump da Netanyahu'ya sırtını döndüğüne göre olası bir ihlalde Tel Aviv'in yalnız kaldığını görürsek şaşırmayız. Ancak savaşı test eden İran, İsrail'in bugünden sonra istihbari ve siber alanda soğuk bir savaş sürdüreceği aşikar.

Körfez ülkeleri ise savaştan büyük bir gerçeği öğrendi. Sadece ABD'ye güvenemeyiz. Çünkü füzeler Körfez'deki ABD üslerini yağarken hava savunma sistemleri İsrail'i savunmayı tercih etti. Haliyle okyanusun öte tarafındaki Washington değil, Körfez'deki ülkeler zararı gören oldu. Hürmüz'deki kapanma nedeniyle petrol ticaretindeki duraksamayı da unutmayalım. Körfez'in can damarı kesildi. Lüks ve güvenli bir turizm cenneti imajı sunan Körfez ülkelerinin turizmden aldığı darbeyi de atlamamak gerek. Bu nedenle Körfez artık çok aktörlü bir güvenlik sistemi tercih ediyor. Yani Arap ülkelerinin kendi aralarında işbirliğini geliştirirken Çin, Rusya ve Türkiye gibi aktörler ile de yakınlaşma ihtimali yüksek.

0: ABD-İran anlaşmasının doğal kazanım elde eden tarafı ise Türkiye. Ankara her zamanki gibi denge politikası izledi ve gerilimin düşürülmesinden yana olan tavrıyla süreç boyunca endişeye mahal vermedi. Hürmüz krizi nedeniyle ortaya çıkan arz talep dengesizliğini saymazsak Türkiye ciddi bir tehdit yaşamadı. Petrol fiyatlarındaki düşüşler de Türkiye için olumlu bir haber. Ankara'nın en büyük kazanımı ise İran'ın uluslararası pazara yeniden ulaşmak istemesiyle sağlaması bekleniyor. Çünkü Türkiye'nin Doğu Batı Enerji Ticaret Koridoru'nda güvenli bir liman ve transit merkez konumu güçlenecek. Diplomatik çözümler içinde kapısı çalınan ülke her zaman Türkiye. Bu nedenle batılı ülkeler İran ile diyalog için Ankara'ya bir telefon etme ihtiyacı duymaya devam edecek. Türkiye'nin bir NATO ülkesi olduğunu da unutmayalım. Yani Ankara bu süreçte tarafsız kalarak hem komşuluk ilişkilerini korudu hem de NATO'ya bağlı batılı köprüleri yıkmadı. Bu da bölgesel çok kutuplu dengede Türkiye'ye yine anahtar yapıyor. Tüm bunlar bize tek bir şey gösteriyor. Körfez gibi tek kutuplu bir dünyaya güvenen ülkeler kriz anlarında yalnız kalırken, Hürmüz gibi alternatifsiz rotalarda yaşanan sorunlar tüm dünyayı etkiliyor. Yani savaşlar artık bölgesel değil, küresel krizleri tetikliyor.
1: İstanbul Sarıyer'de metruk bir binada kaybolan kedisini arayan kadın içeride bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2: Kedisini ararken ceset buldu.

0: İstanbul Sarıyer'de bir kadın günlerdir kayıp olan kedisini ararken girdiği metruk bir binada hayatının şokunu yaşadı. Kedisini arayan kadın binanın karanlık odalarında ilerlerken yerde duran bir erkek cesediyle karşılaştı. Korku ve panikle dışarı kaçan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin metruk binada yaptığı ilk incelemelerde cesedin uzun süre önce hayatını kaybettiği ve çürümeye başladığı tespit edildi. Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken gizemli ölümle ilgili emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Polonya'dan önemli bir konuğu kabul edecek, ağırlayacak. Navroçki Külliye'de resmi törenle karşılanacak. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından konuk siyasetçiyi taşıyan makam aracı an itibariyle külliyenin kapısından içeri giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu karşılayacak. Biz de bu töreni takip eden arkadaşımız Kübra Bal'a döneceğiz. Kendisi telefon attığımızda detayları ondan dinleyelim. Kübra.
2: Evet, şu anda atlı birlikleri görmektesiniz. Atlı birliklerin eşlik ettiği makam aracının içerisinde Ankara'da Cumhurbaşkanı Nefiliyesi'ne yaklaşıyor. Az sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini karşılıyor olacak. Dün aslında Ankara Esenboğa Havalimanı'na varan konuk Cumhurbaşkanı Navroçki'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşılamıştı ve Navroçki'yle ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etmişlerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Polonyalı mevkidaşını resmi törenle karşılıyor bugün. Akabinde iki cumhurbaşkanı ikili görüşmelerde gerçekleştiriyor olacak. Saatler 18 gösterdiğinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonyalı Cumhurbaşkanı Karol Nowacki ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacaklar. Basın toplantısının ardından da Polonya Cumhurbaşkanı onuruna resmi akşam yemeği veriliyor olacak. İki lider arasında da ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleşiyor olacak. Peki görüşmede masada hangi başlıklar olacak? Tabii görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. İkili savunma, sanayi, ticaret,

Evet, İstiklal Marşı'na kulak verdik. Hangi konular ele alınacak demiştik. Aslında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirileceğini ifade edelim. İkili savunma, sanayi, ticaret ve ekonomik ortaklıkların yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Türkiye ve Polonya NATO müttefikleri olarak savunma, ticaret ve enerji alanlarında işbirliği yaparak güçlü ilişkiler sürdürüyor ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolara ulaşırken Polonyalı şirketler Türkiye'nin altyapı ve lojistik sektörlerine de yatırım yapıyorlar. Ziyaret Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki gerilimlerin arttığı ve her ülkenin bulunma sonunda Doğu kanadı güvenliği

0: olacak. Narlos Müzik Ziyaret Adası'nda Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin
1: Merhaba asker.
0: Evet, şu anda Narlos'ki merhaba asker diyerek tören kutusuna selamladı. Şimdi de heyetlere doğru iki lider yürüyorlar. Özellikle Narlos'un ziyareti aslında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle Beyaz Kartalmışoğlu'nu geri alma kararının ardından gerçekleşiyor. Ve bu karar Polonya-Ukrayna ilişkilerini gerginleştirmişti. Hem Polonya hem de Ukrayna ile ikili ilişkiler sürdüren Türkiye için bu ziyaret Ankara'da Temmuz ayında yapılacak. Bir de öncesinde de bölgesel güvenlikle NATO işbirliğinin görüşme fırsatı sunacak diyebiliriz. Ziyaretin iki NATO müttefiki arasındaki stratejik ortaklığından güçlendireceğini ifade edelim. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk Cumhurbaşkanı ile birlikte şu anda heyetlerle selamlaşma kısmına geçildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Ciler'in ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görüyoruz. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'sini tanıtıyor Türkiye Cumhurbaşkanı'na. Şimdi de iki lider ayaküstü sohbetle gerçekleşiyor. Heyetlerin tanıştırılması aşamasında elbette. İkili görüşme gerçekleştirecekler. Daha sonrasında ise ortak basın açıklamasında bulunuyor olacaklar. İki lider şu anda da merdivene doğru yürüyorlar. Basın mensuplarına da birazdan söz verecekler. Bir kez daha aslında iki lideri kameralar karşısında görmüş olacağız. Şu anda da basın mensuplarına söz verdiklerini ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Marocki merdivene doğru yürüyorlar. Birazdan küllerin kapısından doğru girecekler. Bir selamlama yapıldı. Şu anda da içeriye giriyorlar. O selamlama basın mensuplarına da poz verildi. Birazdan ortak basın açıklaması da yapılmış olacak iki liderin görüşmesinin ardından. İki lider de şu anda Külliye'ye doğru, Cumhurbaşkanlığı Külliye'ye doğru giriş yaptılar diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam. Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR,
0: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
8: Konya'da yaşanan bir olayı şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Bir kişi komşusunun otomobiline zarar veriyor, hasar veriyor. O anlarda kameraya yansıyor, otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oluyor.
9: Huzursuzum zaten, tedirginim. Çünkü ben burada hani ailemle yaşıyorum. Hani çocuğum var. Çocuğumun dışarıda çıkıp oynamasından bile korktuğum için çocuğumu dışarıya salamıyorum.
10: Komşusunun otomobilini böyle parçaladı. Konya'da yaşayan Halil İbrahim Turan evden çıktığında otomobilinin camının, aynasının ve tamponunun parçalandığını gördü. Araç kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen Turan büyük bir şok yaşadı. Çünkü aracı bu hale getiren komşusuydu.
9: Giresun'dan geldim buraya. Giresun'da oturuyordum daha öncesinde. Konyalıyım zaten. Buraya geldim. Tekrar geri dönüş yaptım memleketime. Şubat ayında buraya taşındım. Herhangi bir şekilde hiç kimseyle bir husumetim yok.
10: Turan aracında 100 bin liralık hasar olduğunu söyledi.
9: Aracımı buraya koymam sebebiyle buraya aracımı koyduğum için aracımı parçaladılar.
10: Otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oldu.
9: Bu durumdan atlatabilmek için türlü türlü iftiralar, benim aracın içinde olduğumu söylemeleri, sürekli alkol aldığımı söylemeleri, mahalleyi rahatsız ettiğimi, sürekli kornaya basıp yüksek sesle müzik dinleyip mahalleyi rahatsız ettiğimi söyleyip bu şekilde yalan ifadelere başvurdular.
10: Halil İbrahim Turan aynı kişilerin sokaktaki başka araçlara da hasar verdiğini ve mahalle sakinlerinin onlardan korktuğunu öne sürdü.
9: Bu durumun acilen devletimizin işte adalet makamlarının el atıp bu durumu hızlı bir şekilde çözmesini talep ediyorum. Bu sadece benim vermiş olduğum bir karar değil. Bu bütün mahallenin vermiş olduğu bir karar. Lakin onlar korktukları için, yani bu kişilerden zarar geleceğinden korkup çekindikleri için giriş yapamıyorlar.
8: sıcak bir gelişme daha var. İstanbul'da Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi'nde yangın ihbarına giden bir itfaiye aracının devrildiği bilgisi geldi. Görüntüler Büyükçekmece'den E5 Karayolu üzerinden itfaiye aracı devrilmiş durumda. İki itfaiye erinde yaralandığı belirtiliyor ve D100 Ankara istikameti, D100 Karayolu'nun Ankara istikametinin de trafiğe kapandığını görüyorsunuz. Drone kamerasına yansıyan görüntüler bunlar. Edirne istikametine doğru akış var. Kazanın meydana geldiği itfaiye otobüsünün devrildiği, itfaiye minibüsünün devrildiği yolsa Ankara istikameti E5 Karayolu, D100 Karayolu üzerinde meydana gelen bir kaza. Büyükçekmece mevkii burası. Umarız itfaiye erlerinin sağlık durumlarına ilişkin iyi haberler alırız. Ama trafikte olanlara, trafiğe çıkacak olanlara buradan duyurmuş olalım. Bir itfaiye aracının devrildiğini görüyorsunuz. İstanbul'da Büyükçekmece'de olay yerine giden bir itfaiye aracının devrildiği bilgisi geldi. Görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Evet, ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi daha var. CHP'li Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Bugün MYK sonrasında açıklamalar yapmıştı parti sözcüsü Müslüm Sarı. Bu arada görevden alınmalar var il başkanları düzeyinde. Detayları hemen alalım. Ankara'ya dönelim. İlter Yeşiltaş bizi bekliyor. Bir istifa haberi daha geldi İlter Yeşiltaş. Bugün bazı isimler görevden alınmıştı il başkanları. Yerine hemen atamalar yapılmıştı ama Ümit Dikbayır'ın İstifa haberi sanıyorum ki en sıcak gelişme.
11: Az önce açıkladı Ümit Dikbayır, Sakarya Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu. Ümit Dikbayır'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebileceği konuşuluyordu. Cemal Engin Yurt'la birlikte Ümit Dikbayır'ın da ismi ihraç edilebilecekler arasında geçiyordu. Ve nihayetinde Ümit Dikbayır ihraç kararını belki de beklemeden, çünkü bu olay...

0: Basılık oldukça güçlüydü ve Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bu kararın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazın bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır dedi. Yani burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine yönelik bir göndermede bulunuyor Ümit Dikbayır. Bu şekilde, bu sözlerle Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bugünkü MHK ve parti meclisi toplantısına dönecek olursak peş peşe gerçekleştirildi toplantılar. Saat 11'de MHK, ardından saatler 14 gösterdiğinde de parti meclisi toplandı ve bu iki toplantıda da önemli kararlar alındı. Öncelikli olarak olağan kurultay süreciyle ilgili bir değerlendirme oldu MHK toplantısında. Ve toplantının ardından açıklama yapan Müslüm Sarı, olağan kurultay sürecinin başlatıldığını duyurdu. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz dedi. Yaz aylarındaki tatil dönemini de dikkate alarak olağan kongre takviminin Eylül ayının başında başlamasına karar verdik dedi. Takvimin ayrıntılarını da, yani ilçe ve il kongrelerinin ne zaman yapılacağına dair ayrıntıları da önümüzdeki günlerde paylaşacaklarını dile getirdi. Peki olağanüstü kurultay talebi var Özgür Özel cephesinin, buna dair nasıl bir değerlendirme oldu? İmzalar geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edilmişti. Buna dair de konuştu Müslüm Sarı. Kurultayın yapılmasına ilişkin imzaların şekil şartları ve içeriği konusunda değerlendirmeler yapacağımızı söylemiştik. Elimizde bulunan 820 imzanın değerlendirilmesi hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kapsamlı açıklamanın yapılacağını dile getirdi. Bir de il başkanlıkları ile ilgili bir değerlendirme oldu. Daha önce 3'ü eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı ise görevden alınmıştı. Bugünkü MHK toplantısında Kayseri il başkanının da ihracı istendi. Antalya il başkanı ise görevden alındı. Kayseri il örgütlerinin feshedilmesine karar verdik dedi. Tabii ki burada Kayseri ve bununla birlikte Antalya'ya da yeni il başkanları atanmış oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel değerlendirmeler bu şekilde, ancak en sıcak gelişme şüphesiz Ümit Dikbayır'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası oldu. Önümüzdeki günlerde milletvekillerinden bazılarının Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebileceği ifade ediliyor. Bu ihraç edilebileceği dillendirilen, iddia edilen isimlerin de Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırabileceği, yani ihracı beklemeden istifa edebilecekleri de konuşuluyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: İlter, Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ayrılmıştı. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti değil mi? Yani çok uzun bir süre görev yapmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nde zaten.
0: Sesi duyamadım tam olarak.
1: Ümit Dikbayır İYİ Parti'den ayrılmıştı ve geçtiğimiz yıl zaten CHP'ye geçmişti değil mi?
0: Daha yeni geçmişti ve yani geçen yıl olması lazım. Tam tarihi açıkçası hatırlamıyorum.
1: 2025'ti sanıyorum.
0: İYİ Parti'den istifa ettikten sonra bir süre bağımsız milletvekili olarak yoluna devam etmişti. Daha sonra, eğer yanılmıyorsam, geçtiğimiz yıl Özgür Özel grup toplantısında Ümit Dikbayır'a altı ok rozeti takmıştı. Şimdi bu yeni yaşanan gelişmelerle birlikte özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Dikbayır'ı Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edebileceği şeklinde iddiaların gündemde olduğu bir dönemde Ümit Dikbayır istifa kararı aldı ve bu istifa kararının gerekçesini paylaştı. Az önce de aktardık. Burada özellikle CHP yönetimine yönelik eleştirilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerekçelerle Ümit Dikbayır CHP ile yollarını ayırdı. Eğer önümüzdeki günlerde Temmuz ayında Özgür Özel'in yeni bir parti kurması bekleniyor, bu partiyle Ümit Dikbayır yoluna devam eder mi etmez mi, onu şu anda söylemek zor. Ancak buna dair şöyle bir ayrıntıyla paylaşalım. Geçtiğimiz haftada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti ve bu istifasının ardından da Özgür Özel'in yeni bir parti kuracağını ve o partiyle yollarına devam edeceklerini söylemişti. En azından böyle bir mesajı vardı. Yani yeni partiye yönelik bir hazırlık olarak bunu aslında değerlendirebiliriz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum İlter Yeşiltaş. Böyle de değerlendirilebilir Özgür Özel'in yeni partiyle ilgili biz her duruma hazırlıklıyız açıklamasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edince İlter'in de hatırlattığı gibi böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi gündemde hala daha Özgür Özel, o söyleminin arkasında yeni bir parti kurulmuştu. kurulma olasılığı özellikle de

0: Temmuz ayı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündemde ve tartışmalar da devam ediyor. Olağanüstü kurultay tartışmaları da var bir yandan da. Yeni parti konuşulsa da olağanüstü kurultayda konuşuluyor. Delegeler noter onaylı imzalarını genel merkeze teslim ederek olağanüstü kurultay talebinde bulundular. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu da mahkemenin tedbir kararını hatırlattı ve kurultay olamaz dedi. Peki hem istifalar, hem görevden almalar, hem de kurultay olamaz ifadelerinin ardından ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni beraberinde bir istifa dalgası mı getirecek? Sonrasında neler yaşanacak yeni bir parti kurulursa eğer? Bakalım.
1: Gibi algılandı ama.
2: O kurultayı yapmalısınız. 111 milletvekilinin imzayla çağrıda bulunduğu 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır.
3: Kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay.
4: Ne kadar sürecek?
3: Olağan kurultay. Ne olacak? Olağan kurultayı yaparız yani.
4: Ne kadar
3: sürecek? En fazla 4-5 ay sürer.
4: 4-5 ay sürer.
3: Tabii nereden bakarsan.
5: Özgür Özel çağrı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu rest çekti. CHP'de tansiyon her geçen gün yükseliyor.
6: Her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz.
7: Olağanüstü kurultay için toplanan imzalar geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim edildi. Genel Merkez tedbir var, kurultay olmaz diyor. Peki bundan sonra ne olacak?
5: İmzaların 26 Haziran'a kadar işleme konulmaması durumunda özel yönetimi olağanüstü kurultay talebini mahkemeye taşıyacak. Ayrıca 27 üyenin istifa etmesi sebebiyle CHP-PM hakkında mahkemeye yetkisizlik başvurusu da yapılacak.
3: Eski delegelerle zaten yapamazsınız efendim. Mümkün değil. Çünkü mahkeme iptal etmiş. Bunları iptal etmiş, kurultayı iptal etmiş. Neden? Şaibe var diye. Şimdi siz şaibe var dedim, delegelerle kurultay yapalım. Ya oradan da başımıza bir mutlak kuttan çıkacak. Olur mu?
5: Özel mahkemeden de ret yanıtı alırsa yeni parti hazırlıklarını hızlandıracak.
6: Herkes de bilsin ki her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, B'de kalmak, C'de kalmak olsun ama bir yerde zurnanın zırt dediği yere gelince Z planı lazım.
8: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
6: Olabilir.
0: Bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı vardı. Grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli konuştu. En önemli gündem başlıklarından biri işte bu açıklamasıydı Devlet Bahçeli'nin. Türk yargısı Brüksel raporuna göre karar vermez dedi. Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı için Türkiye raporuna değindi. Ve Brüksel Türkiye'ye ve Türkiye yargısına istikamet çizemez dedi Devlet Bahçeli. Rapora tepki gösterdi. Aynı zamanda aynı raporda yine Mavi Vatan'la ilgili, Kıbrıs'la ilgili, aynı zamanda ülke ocaklarıyla ilgili başlıklar da vardı. İşte onlar da Devlet Bahçeli'nin gündemiydi bugün.
9: Kim nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Kurt puslu havayı sever ama her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna bu sözlerle tepki gösterdi. Brüksel Türkiye'ye ve Türk yargısına istikamet çizemez vurgusu yaptı.
9: Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
5: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu vardı.
9: Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir.
5: Avrupa Parlamentosu'nun raporunda yer alan Kıbrıs ve Mavi Vatan konularına da değindi Devlet Bahçeli.
9: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarına aşındırılmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu milli güvenliğimizin

0: Güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
1: Ayrıca raporda ülke ocakları da adeta hedef alınmıştı. MHP lideri Bahçeli ülke ocaklarını işte bu sözlerle anlattı.
0: Teröre karşı elif gibi dimdik duruşunu koruyan Türk gençliğinin biricik yuvası olan ülke ocakları Avrupa kamuoyunda hedef tahtasına oturtulmak istenmektedir. Bilinsin ki ülke ocakları Türk milletinin 3000 yıllık yürüyüşünün genç yüreklerde diri tutan, irfanı imanla, cesareti ahlakla kavuşturan kutlu bir mekteptir.
2: Şimdi geçtiğimiz ayda öyle zannediyorum Adalet Bakanlığı bünyesinde bir birim kurulmuştu. Yani şüpheli ölümleri araştırmak üzere, faili meçhulleri araştırmak üzere. Şimdi bununla ilgili her gün bir yeni dosya açılıyor, yeniden açılıyor desek herhalde fazla abartmış olmayız. Şimdi iki haber gelecek ekranlarınıza bu dosyalardan sadece ikisiyle ilgili. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar ettiği değerlendirilen o dönem ve ek dosyası kapatılan 27 yaşındaki Türkan Kaydı'nın ölümüyle ilgili gerçek polisin yürüttüğü titiz çalışmayla ortaya çıktı. Elde edilen yeni deliller doğrultusunda olayın intihar değil, planlı bir cinayet olduğu tespit edildi. İki şüpheli de tutuklandı olayla ilgili. Ağrı'da da 13 yıl önce kaybolan bir kişiyle ilgili dosya yeniden indirildi. Açıldı dosya ve o dosyayla ilgili de 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Özel ekip kuruldu, tozlu raflardaki şüpheli dosyalar yeniden açıldı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023'te 27 yaşındaki Türkan Kaydı'nın ölümü intihar olarak değerlendirildi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden tozlu raftan indirildi. Olay yeri inceleme, kriminal raporlar ve adli tıp bulguları tekrar değerlendirildi. İncelemelerde şüpheli beyanlarıyla teknik veriler arasında çelişkiler tespit edildi. Olay günü maktulün yakınlarının olay yerine geliş saatleriyle ihbar saatleri arasında dikkat çekici farklılıklar bulunduğu tespit edildi. Kamera kayıtları ve teknik veriler şüphelilerin daha önce verdikleri ifadelerle örtüşmedi. Olayın intihar süsü verilerek tasarlayarak kasten öldürme suçu kapsamında gerçekleştiği anlaşıldı. Olayla ilgili iki cinayet şüphelisi tutuklandı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013'te kayıp olarak aranan Nesin Bayram'dan bir daha haber alınamamıştı. Öldürülmüş olabileceği üzerinde duran ekipler dosyayı yeniden incelemeye aldı. 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik görüntü, HTS ve baz istasyonu kayıtlarıyla araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi. Olayın önceden planlandığı, Nesin Bayram'ın il merkezine götürülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. 5 şüpheli yakalandı. Cansız bedenin bulunması için çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında da önemli gelişmeler yaşandığını açıkladı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada HTS ve PTS kayıtları, kriminal inceleme sonuçları, araç üzerinde tespit edilen biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler yeniden değerlendirildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıklamaları oldu bugün Hürmüz'deki geçişlerle ilgili. Pazar günü İran ve Amerika Birleşik Devletleri en azından bu konuda mutabık kalmış gibiydi. Çünkü evvelki açıklamalarda Donald Trump her ne kadar Hürmüz Boğazı açık dese de, G.D. Vance de öyle, İran tarafı buna itiraz ediyordu. Ama bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Aynı zamanda bu bilgileri de paylaştı Bakan Uraloğlu. Bakalım açıklamasının detaylarına. Uraloğlu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki bölgesel gerilim nedeniyle Türk sahipli gemilerin ve Türk vatandaşlarının durumunun anlık olarak takip edildiğini söyledi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ve bölgedeki tahliye ve geçiş süreçlerine ilişkin güncel verileri paylaştı. Çatışma ve gerilim sürecinin başlangıcından bu yana yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde Türk armatörlere ait gemilerin güvenli bir şekilde riskli bölgelerden ayrıldığını ifade etti. Hürmüz Boğazı

0: Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ambiyan takip ediyoruz. Bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz. Son olarak 21 Haziran sabahı iki gemimizin terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 gemimiz Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrılmıştır dedi. Ve Körfez'de bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor. Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz dedi Bakan Uraloğlu. Şimdi Hürmüz konusu hala karışık dediğimiz gibi. Yani İran'dan bu konuyla ilgili net bir açıklama yok ama Amerika Birleşik Devletleri biz ablukayı kaldırdık demişti. Donald Trump'ın son açıklamaları yine İran'a yönelik. İran nükleer denetime razı oldu diyor Donald Trump. Daha fazla müzakere artık olmayacak diyor. Hürmüz'ün açık kalmasını ben kabul ettim diyor. Hürmüz'den dün 19 milyon varil petrol aktı. Daha fazla deniz ablukası olmayacak. Petrol fiyatları çakılıyor, petrol fiyatları düşüyor diyor Donald Trump. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki petrol fiyatlarını düşürmeye yönelik böyle bir adımı atmalıydı deniyor analistler tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama basın sert eleştirmeye devam ediyor Donald Trump'ı. ABD basından The Telegraph, ABD-İran savaşına dair bir çarpıcı analiz yayımladı. Şimdi o analizde Trump'ın İran konusunda çok büyük hatalar yaptığını, Trump'ın hızlı bir zafer umuduyla başlattığını bu operasyonu ve bizzat Amerika Birleşik Devletleri'ne ve en yakın müttefiki İsrail'e çok ağır bir diplomatik bedel ödettiğini söylüyordu Telegraph. Ve bu krizden kazançlı çıkan tek bir aktör var diyor. Savaşın ilk gününde yazdığı gibi ABD basını yine bu makalede de Çin'i işaret ediyor.
1: ABD ve İran aylarca savaştı. Müzakereler rafa kalktı, taraflardan tehditler ardı ardına geldi. Ancak son gelinen aşamada 60 günlük bir müzakere sürecinde karar kılındı. Taraflar birçok konuda ortak noktada buluşarak kalıcı ateşkes için adım attı. Peki bu savaşa milyarlarca dolar harcayan ABD gerçekten kazançlı çıktı mı? İngiliz The Telegraph gazetesi yaşananları dünyayı değiştiren hata manşetiyle haberleştirdi. Analize göre ABD Başkanı Donald Trump dış politikada hızlı bir zafer bekliyordu. Ancak süreç ABD açısından büyük bir stratejik başarısızlığa dönüştü. Trump'ın İran politikası beklenenlerin uzağında kaldı. Gazeteye göre sürecin dönüm noktası Beyaz Saray'da yaşandı. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'a özel bir sunum gerçekleştirdi. İran'a yönelik bir operasyonun rejimi çökerteceğini öne sürdü. Trump bu sunumun ardından generallerine savaş planı talimatı verdi. Ancak sahadaki gerçekler hesaplara uymadı. İran teslim olmadı, Hürmüz Boğazı kilitlendi, küresel ekonomi derinden sarsıldı. Ateşkes sağlandığında Washington için diplomatik bedel zaten ağırlaşmıştı. Bu başarısızlık Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkileri de gerdi. Trump, Netanyahu'nun kararlarını sert bir dille eleştirerek muhakeme yeteneği yok ifadelerini kullandı.
2: Netanyahu ile ilişkilerim iyi ama onu biraz makul ve akil sınırlar içinde tutmamız gerekiyor.
1: İsrail kamuoyundaysa ciddi bir hayal kırıklığı hakim. Tel Aviv yönetimi Trump'ı İran rejimini deviremeden savaşı bitirmekle suçluyor. Daha da önemlisi İsrail'in Amerikan kamuoyundaki geleneksel desteği hızla eriyor. Amerikalıların %60'ı artık İsrail'e olumsuz yaklaşıyor. Eski üst düzey yetkililere göre ise bu krizden en kazançlı çıkan ülke Çin oldu. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'ya odaklanınca Pekin yönetimi Asya Pasifik'te alan kazandı. Üstelik Washington operasyon öncesinde Avrupalı müttefiklerine danışmadı. Birçok Avrupa ülkesi üslerini kapatırken Transatlantik İttifakı kalıcı bir yara aldı. Yani habere göre Trump, İran tehdidini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Fakat gelinen noktada ABD müttefiklerini uzaklaştırdı ve rakiplerini kısa sürede ezip geçemedi.
0: Ya bu mütabakat zaptı çok net ki İsrail'e rağmen imzalandı. İsrail'in tepkileri malum. ABD Başkan Yardımcısının çok üst düzey tepkileri vardı İsviçre'den ayrılırken İsrail'e yönelik ve hatırlarsanız bir mesajında İsrail'le ilgili eleştirilerini sıralarken Donald Trump artık Lübnan'la İsrail ilgilenmesin demişti. Lübnan

0: İran'daki Hizbullah'la Suriye ilgilensin çıkışını yapmıştı. Şimdi birinci dereceden muhatabından yanıt geldi Donald Trump'a. Suriye Cumhurbaşkanı, Suriye lideri Ahmet El-Shara bu konuyla ilgili ilk defa konuştu. Diyalog mesajı verdi Ahmet El-Shara. Bizim rolümüz tamamen olumludur dedi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız dedi.
1: İsrail herkesi öldürmeden bunu yapamazsa Suriye bu işi gayet güzel yapabilir.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Lübnan üzerinden gösterdiği tepkinin ardından Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından gözler Şam'a ve Devlet Başkanı Şara'ya çevrildi.
3: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
2: Suriye Devlet Başkanı Şara katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
3: Başkan Trump'ın açıklamaları yarın sabah Suriye güçleri Lübnan'a girecekmiş gibi algılandı. Bu tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir yorumdur.
2: Şara gerekirse Hizbullah'la diyalog kurmaya hazırız dedi, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
3: Eğer Hizbullah ile oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum, evet. Hizbullah ile derin bir sorunumuz var. Ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını istiyoruz.
2: Suriye lideri Hizbullah'ın Esad döneminde yaptıklarını da hatırlattı.
3: Hizbullah Suriye'de meydana gelen büyük suçta yer aldı. Ancak biz Lübnan'ın geçmişte Suriye'nin düştüğü duruma düşmesini istemiyoruz. Savaşların ve çatışmaların sonuçları kanlı ve yıkıcıdır.
2: Şara, amacımız herkesin kabul edebileceği güvenlik temelli bir çözüm bulmaktır diye de ekledi.
0: Avustralya'da çok büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleşiyor. Sydney yakınlarında, hatta ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olduğu ifade ediliyor. Şöyle ki, yeraltı sığınaklarına gizlenmiş 2.7 ton uyuşturucu madde ele geçiriliyor. İki kişi de gözaltına alınıyor.
4: Bu Avustralya'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu madde miktarı.
2: Avustralya polisi ülke tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu düzenledi. Dev operasyonda yeraltı sığınaklarına gizlenmiş tam 2,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.
4: Karmaşık bir saklama yeriydi. Plastik kapların içine, yer altına gömülmüştü. Avustralya Federal Polisi Doğu Komutanlığından müfettişlerimiz olay yerine vardıklarında bu nakliye konteynerinin hemen yanında büyük miktarda kazılmış toprak gördüler. Bu da doğal olarak zeminde bir saklama yeri olabileceği düşüncesini akıllara getirdi ve dikkatlerini oraya yönelttiler.
2: Yapılan baskında piyasa ederi milyarlarca doları bulan uyuşturucuya el konuldu. Olay yerinden kaçmaya çalışan 21 ve 25 yaşlarındaki iki şüpheli ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Avustralya güvenlik güçleri soruşturmanın derinleştirildiğini ve yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini duyurdu.
4: Bu konuda başka gelişmelerin de yaşanacağını bekliyoruz. Bu önemli bir ithalat vakasıdır. Önemli miktarda uyuşturucu söz konusudur. Bunun arkasında önemli bir suç örgütü olduğu konusunda hiçbir şüphemiz yok.
0: Görüntüler Çin'den, dilenen robotlar, yanlış görmediniz. Hatta bir QR kod var, ödemeyi QR'la da yapabiliyorsunuz eğer sadaka vermek isterseniz. Çin sokaklarındaki bu robotlar dilenir gibi davranışlarda bulunuyorlar. Elektrik faturamı ödeyemiyorum, siz ödeyin lütfen diyorlar. Pankartlar taşıyorlar, bakalım ekranlarımız artık bu da mı olacak dedirten görüntüler.
5: Robotlar sokağa indi. Elektrik faturamı ödeyin diyerek yardım istedi. Teknoloji dünyasını sarsan görüntülerde insansı robotlar diz çöktü. QR kod açtı, bağış topladı. Önündeki pankartlarda ise lütfen elektrik faturamı ödeyin ifadesi yer aldı. Görüntülerin gerçek bir dilencilik mi, yoksa bir sanat performansı ya da tanıtım gösterisi mi olduğu sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Robotların oldukça pahalı ve gelişmiş modeller olması nedeniyle bu durumun ekonomik bir sorumluluktan ziyade dikkat çekme amaçlı bir kurgu olabileceği değerlendiriliyor. Ancak sosyal medya ayağa kalktı. Artık robotlar da işsiz yorumları peş peşe geldi. Uzmanlarsa bu görüntülerin robotik teknolojinin toplumsal etkisini gözler önüne serdiğini belirtiyor.

0: Geçtiğimiz hafta hatırlayacaksınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırılmıştı ve ardından da sağ salim bulunmuştu ama soruşturma başlatılmıştı bu olayla ilgili. O soruşturma derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Bu arada operasyonun detaylarına ulaştık. Görüntüler bunlar.
1: Bizzat Erhan Karaal'ı aracı zorla bindiren kişiler.
2: Neden kaçırıyorlar?
3: Günlerde Türkiye'nin gündemini sarsan Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 5 kişi daha film gibi bir operasyonda gözaltına alındı.
1: Şu an itibariyle bunların tamamı yakalandı. Sadece 1 kişi kaldı. Ercan K. isimli kişi şu anda bir tek o kaldı.
4: İstanbul polisi Erhan Karaal'ı kaçıranların izini ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından sürdü.
3: İstanbul'dan Sakarya'ya kaçan şüphelilerin son durağı ise Kocaeli İzmit oldu.
4: Erhan Karaal'ın kaçırılması eylemini bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli işte bu köy evine saklandı. Gece saat 2 sularında İstanbul polisi tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.
1: İçeriye girdiklerinde hemen şu arka kısımda bulunan arka odada yatan kişi oradan atlayarak ormana doğru, köy içinde ormana doğru kaçmaya başlıyor. Önce içerideki 3 kişi alınıyor. Bir de bunları buraya getiren şoför öncesinde zaten 1 saat önce alınmıştı. Bu kişi de kaçmaya başlıyor ve onu da çalıların arasında getiriyorlar.
3: İstanbul Emniyeti Karaal'ı kaçıranlara yönelik 4 ilde 41 noktaya baskın düzenledi. Yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
1: Balıkesir'den getirmişlerdi o başında bekleyen kişiyi. Burada gördüğünüz bu operasyonu bizzat götüren 4 kişinin 4'ü de Diyarbakır'dan gelmiş ve hepsinin suç kaydı var. Toplamda 17 kişi gözaltına alındı.
3: Peki şüpheliler Erhan Karaal'ı neden kaçırdı? İstenilen altınlar İmamoğlu'na mı ait?
1: Erhan Karaal kendisi diyor ki beni kaçıranların kaçırma sebebi diyor Serdal Taşkın, yani Kültür AŞ'nin müdürüydü. O ve onun sakladığını düşünüp onun ve Ekrem İmamoğlu'na daha doğrusu ait olduğunu ifade ettikleri 500 kilogram altını benden istediler diyor. Şimdi iddia şu: bazı ihaleler yapılırken verilen rüşvet paralarının bu kişiler tarafından bilindiği iddia ediliyor. Bu kişilerin burada verilen bu rüşvet paralarının nereden geldiği ve ne kadar rüşvet verildi, tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama bizim şu anda gördüğümüz şu, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki bu büyük vurgunun 100 yılın yolsuzluğu olarak belirlenen bu dosya artık sadece finansal anlamda bir mağduriyet değil, adli olaylara da sebep olmaya başlamış durumdur.
0: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 16 yıl önce birlikte kaçan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe kaybolmuşlardı. 2018 yılında da dosya kapatılmıştı. O dosya yeniden açıldı. Ve savcılık bu iki kişinin, bu çiftin töre nedeniyle öldürüldüğünü ve mağaraya gömüldüğünü belirtti. Gözaltına alındı 20 şüpheli. O 20 şüpheliden biri de Ceylan Aktepe'nin kayınpederi.
3: Sekiz yıl önce kapanan dosya yeniden açıldı. 16 yıldır haber alınamayan iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2010 yılında Arif Uğurlu ve birlikte kaçtı. Başkasıyla dini nikahta olan Ceylan Aktepe'den haber alınamamıştı. 2014'te çiftin öldürüldüğüne dair soruşturma başlatıldı. Ancak kayıp çiftin yurt dışına gittikleri yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. Ceylan Aktepe ve Arif Uğurlu'nun kayboldukları tarihten sonra hiçbir GSM hattı kullanmadıkları tespit edildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
5: Yapılan çalışmalarda çiftin aşiret üyelerinin aldığı kararla beraber öldürüldüğü ve daha sonra cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı bilgisine ulaştı. 3 farklı dönemde mağaralarda yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kimlikler bulundu.
3: Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği ve infaz edildikleri öne sürüldü. Bir diğer gizli tanıksa Uğurlu'nun dövülerek Aktepe'nin

0: ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.
1: Gözaltındaki 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 12 kişiden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe, Töre Saki ile kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: 3 ayrı mağarada bulunan kemiklerin DNA incelemeleri ise sürüyor.
2: İlk nükleer güç santralimiz Akkuyu. Akkuyu'da şimdi birinci güç ünitesinin inşaatı tamamlandı ve reaktörde soğuk hidrostatik testler de başlatıldı ve bu testler sadece birkaç hafta içinde tamamlanmış olacak.
3: Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da tarihi bir eşik daha aşıldı. Projenin kalbi niteliğindeki birinci güç ünitesinde inşaat çalışmaları tamamlandı.
4: İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz.
3: Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom dev tesiste inşaatın bittiğini ve artık soğuk hidrostatik testlerin başlatıldığını duyurdu.
4: Reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor.
3: Birkaç hafta sürecek testlerin ardından işletmeye alma operasyonlarına geçilecek. Devreye alınacak ilk ünitede görev yapacak 1930 personelin %40'tan fazlasını Türk uzmanlar oluşturuyor. Türk mühendisler Rusya'daki zorlu nükleer eğitimlerini tamamlayarak sahada göreve hazır bekliyor.
4: 1930 son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır. Birinci güç ünitesinde görev yapacak personel sayısı 1930 kişidir. Bu uzmanların %40'tan fazlasını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oluşturuyor. Bu durumdan büyük gurur duyuyoruz.
3: Santral tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak.
2: Bugün İstanbul'da Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanesinde gaz sızıntısı meydana geliyor ve doğal gazdan etkilenen 5 çalışan hastaneye kaldırılıyor. Bu arada olay sebebiyle o 4 katlı bina tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
3: Doğal gaz sızıntısı az daha 5 işçiyi canından ediyordu. İstanbul Eyüp Sultan'da bir pastanenin bodrum katındaki imalathanede sızan doğalgaz faciaya davetiye çıkardı. Gazdan etkilenen 5 işçi çalıştıkları sırada bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi. Gaz kokusunu fark eden müşteriler durumu ekiplere bildirdi. Baygın halde bulunan 5 işçi hızla dışarıya çıkarıldı. Gazdan zehirlenen işçilere ilk müdahale pastane önündeki ambulanslarda yapıldı, ardından işçiler hastaneye kaldırıldı. Ekipler sızıntıyı tespit etmek için inceleme başlatırken muhtemel bir patlama riskine karşı 4 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.
2: Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Ankara'daydı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şimdi görüşmelere dair görüntüler de paylaşıldı. Görüntüler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geliyor. Bugün misafiri Cumhurbaşkanı'nın ve görüşmeye ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı. Bir basın toplantısı, ortak bir basın toplantısı da gerçekleştirmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı'yla. NATO liderler zirvesinde de Türkiye'de olacağı tahmin ediliyor Polonya Cumhurbaşkanı'nın. Ve onun evvelinde önemli bir görüşme çünkü Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadındaki temsiliyetini de düşünürsek. Ve bugünkü misafiri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki oldu. Şimdi Gazze'de yaşananlar, Gazze'deki soykırım, Gazze'de İsrail'in açlıkla soykırımı uygulaması, susuzlukla soykırım uygulaması.

0: bulunmuyor. Temiz su bulunmuyor. Denizin suyu da kanalizasyon suyuyla karışmış durumda. Soykırıma maruz kalan ve tehcire mecbur edilen Gazze'ler zor koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor.
1: Hava çok sıcak. Çadırlarda oturamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Çadırların içinde kalırsak çocuklar hastalanıyor. Çadırın içindeki ortam tam anlamıyla bir sera gibi. Orada yaşayamıyoruz.
0: İşgal güçleri tarafından ölüme mahkum edilen Müslüman halk yine Siyonistlerin kısıtlaması nedeniyle tatlı suya erişemiyor. Gazze'ler için tek su seçeneği ise kirli bir deniz.
1: İsrail'in ablukası altında birçok pompa durduruldu ve saldırılarda belediyenin tesislerinde büyük çaplı tahribat meydana geldi. Deşarjlar ve plaja doğru sızan atık suların yol açtığı deniz suyu kirliliğinden kaynaklanan tüm tehlikelere rağmen Gazze'liler denize gitmek zorunda kalıyorlar.
0: Boğucu çadırlardan kaçmak isteyen Gazze'liler Akdeniz kıyılarına akın ederek su ihtiyaçlarını kirli ve tuzlu deniz suyundan karşılamak zorunda.
1: Kirli maddelerle dolu bir suda temizlenmek zorundayız. Temiz su seçeneğimiz olsaydı kullanırdık ama yok. Her durumda mikroplar vücudumuza giriyor.
0: Gazze'de kıtlık devam ederken İsrail ateşkesin gölgesinde saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi.
2: İngiliz siyaseti derin bir kriz içinde. İngiltere'de son 10 yılda 6 başbakan istifa kararı aldı. Şimdi 7.si göreve gelecek. Kim olduğu belli değil. Bu süre zarfında da Starmer görevine devam edecek. Ama 10 numarada yani başbakanlık konusunda tek bir şey var değişmeyen. Kedi Larry 2011'de resmi başfareci olarak göreve başlamış bu konutta. Ve şimdi 7. başbakanını karşılamaya hazırlanıyor.
0: British değil ama 6 İngiltere Başbakanı gördüm. İşçi Partili Başbakan Starmer da istifa etti. Ama Kedi Larry hala 10 numaradaki görevini koruyor.
1: Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum.
0: Çalkantılı İngiltere siyaseti bir başbakana daha veda etti. Kamuoyu desteğini yitiren Keir Starmer 10 numaranın önünde istifa ettiğini duyurdu. 10 yıl içerisinde 7 başbakan değişen İngiltere'de koltuğunu koruyan tek bir isim var. Kedi Larry. 2011 yılından bu yana resmi başfareci olan Kedi Larry 7. başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor. Başbakanı David Cameron tarafından konuta kabul edilen 19 yaşındaki Larry, Brexit referandumundan bu yana Theresa May ve Boris Johnson gibi siyasi aktörlerle yakın çalıştı. Eski Başbakan Rishi Sunak göreve geldiğinde ise Kedi Larry konutu Sunak ailesinin köpeği Nova ile paylaşmak zorunda kaldı. Nova ve Larry arasındaki güç mücadelesini kazanmayı başaran başfare avcısı Larry orada da koltuğunu korumayı başardı.
2: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezi 5 ilde birden operasyon düzenlendi ve gözaltına alınan aralarında 4 avukatın da bulunduğu 24 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
3: Kamuoyunda şapkalılar olarak bilinen suç örgütünden 24 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın detayları ise oldukça çarpıcı. Örgütün içinde 4 farklı grubun faaliyet gösterdiği belirlendi. Zanlıların mağdurları yurt dışı numaralar üzerinden arayarak haraca bağladığı, tehdit ettiği ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte finansal ve lojistik destek sağlayanların yanı sıra çeteyi yönlendiren 4 de avukat var. Avukatlardan biri yurt dışına kaçmak üzereyken havalimanında kıskıvrak yakalanırken aralarında 4 hukukçunun da bulunduğu 24 şüpheli hakim karşısına çıkacak.
2: Sarıyer'de bir kadın kaybolan kedisini ararken metruk bir binanın içine giriyor ve binanın içinde bir cesetle karşılaşıyor. Hemen ihbar ediyor olayı. Ekipler geliyorlar, çalışmalarını tamamlıyorlar. Cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor.
3: Kedisini ararken ceset buldu. İstanbul Sarıyer'de bir kadın günlerdir kayıp olan kedisini ararken girdiği metruk bir binada hayatının şokunu yaşadı. Kedisini arayan

0: Kadın binanın karanlık odalarında ilerlerken yerde duran bir erkek cesediyle karşılaştı. Korku ve panikle dışarı kaçan kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerin metruk binada yaptığı ilk incelemelerde cesedin uzun süre önce hayatını kaybettiği ve çürümeye başladığı tespit edildi. Cenaze adli tıp morguna kaldırılırken gizemli ölümle ilgili emniyet güçlerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.
1: Putin'in bir açıklaması var. Çok dikkat çeken bir açıklama. Rusya İstanbul 2020 anlaşması çerçevesinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır diyor Putin. Savaşın başlamasının hemen ardından hatırlarsanız 2022 yılında İstanbul 2022 anlaşması çerçevesinde adımlar atılmıştı. Hatta ilk defa taraflar bir araya gelmişlerdi, Ukrayna ve Rus tarafları, Mart 2022'de. İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde ortaya çıkan bir taslak vardı, bir çerçeve niteliğinde bir taslak vardı. Ve 29-30 Mart'ta gerçekleşen bu görüşmelerde ana gündem konuları Ukrayna'nın kalıcı barışlı tarafsız bir ülke olması, NATO'ya katılmaması konusuydu. Uluslararası güvenlik garantileriydi Ukrayna'ya yönelik ve Boğaz'dan bir tahıl koridorunun açılması konusuydu İstanbul Boğazı'ndan, ki Türkiye bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttü ve bunun ardından da Rusya barış için hazır diyor. Putin, ki Ukrayna ve Rusya arasında barışa yönelik atılan en somut, en gerçekçi adım İstanbul görüşmeleri merkezinde başlamıştı. Bunu da kabul eder niteliğinde bir açıklama geliyor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ve Putin Rusya barış için hazır, Rusya İstanbul 2022 anlaşması çerçevesinde ifadesini kullanıyor. Çünkü o çerçevedeki maddeler çok belirleyiciydi ama tökezlemişti sonra, hatırlarsanız. Yani bir takım müdahaleler söz konusu olmuştu. Türkiye'nin attığı o diplomasi adımıyla, o barış adımıyla belki de süreç nihayete erecekti, barış süreci. Fakat öyle olmamıştı ve şimdi bugünse... Bu arada geçtiğimiz hafta da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'ya ziyaretini hatırlarsak, ki Putin tarafından da kabul edilmişti ve hemen ardından bu hafta Putin'in Rusya İstanbul 2022 anlaşmaları çerçevesinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır açıklaması geldi. Çok önemli bir açıklama Rusya Devlet Başkanı'ndan.
2: Halkbank'ın katkılarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi, yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken, gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde, vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Haberin radyosu, A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
7: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, takdir bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer.

0: geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor.
5: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
7: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Bir reklam.
3: A Haber Radyo. 24 saat haber.
6: Reklam.
7: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
12: Uçarsın bu fiyatlara.
13: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
14: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Reklam.
3: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sunar.
15: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, Kayseri-Niğde yolunun 14 ve 19. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Ünye-Fatsa yolunun 29 ve 34. kilometreleri arasında devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Bir reklam.
16: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda.

0: reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bambaşka yere taşır Toyota.
6: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için allianz.com.tr.

indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Ana muhalefetin bugün gündemi epey yoğun. Ana muhalefet partisinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün istifalar var. Ümit Dikbayır, Sakarya Milletvekili istifa etti. Çok kısa bir süre geçirdi zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bugün istifası var. İki il başkanlığında ihraç kararı var. Görevden alındılar. Yerlerine yenileri atandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşanıyor? Yeni bir parti de gündemdeyken, Özgür Özel bunu dile getirmişken, partiden istifalar, bu yönlü kararlar mı? Hemen öğrenelim. Ankara'ya uzanalım. İlter Yeşiltaş detayları aktaracak.

0: Merve Türkay istifa ile başlayalım. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır geride bıraktığımız saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ümit Dikbayır'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilebileceği konuşuluyordu. Cemal Enginyurt'la birlikte Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'ın Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı söz konusuydu. Yani daha doğrusu bu yönde iddialar kulislerde dillendiriliyordu ve nihayetinde Ümit Dikbayır belki de o ihraç kararı çıkmadan önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeyi tercih etti. Bu yönde de zaten sosyal medya hesabından açıklaması oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden bazı eleştiriler de dile getirdi Ümit Dikbayır. Ve tabii ki önümüzdeki ay Temmuz ayında Özgür Özel'in yeni bir parti kurabileceği ifade ediliyor. Artık güçlü bir iddia olarak kulislerde dillendiriliyor. Ümit Dikbayır bu yeni partiyle eğer kurulursa yoluna devam eder mi etmez mi? Onu tabii ki önümüzdeki süreç gösterecek. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler yaşandı? Peş peşe iki önemli toplantı vardı. Önce MK'yı topladı Kemal Kılıçdaroğlu. Ardından saatler 14'ü gösterdiğinde parti meclisi toplantısı gerçekleştirildi ve bazı kararlar alındı. Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultayı yapamaz diyordu. Ancak olağan kurultayla ilgili bir takvimin işletileceğini dile getirmişti. Buna dair değerlendirmeler yapıldı MK toplantısında. Ve olağan kurultayla ilgili sürecin Eylül ayında başlayacağını ifade etti CHP sözcüsü Müslüm Sarı. Tam olarak şu ifadeleri kullandı. Eylül ayının ilk haftasından başlayarak olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz. Yaz aylarındaki tatil dönemini de dikkate alınarak olağan kongre takviminin Eylül ayının başında başlamasına karar verdik. Takvimin ayrıntılarını yani ilçe ve il kongrelerinin tarihlerini önümüzdeki günlerde paylaşacağız dedi Müslüm Sarı. Olağanüstü kurultay talebi var Özgür Özel ve ekibinin. Bunun için geçtiğimiz hafta toplanan imzalar genel merkeze teslim edilmişti. Buna dair de bir değerlendirmesi oldu Müslüm Sarı'nın. Kurultay yapılmasına ilişkin imzaların şekil şartları ve içeriği konusunda değerlendirmeler yapıyoruz. Elimizde bulunan 820 imzanın değerlendirilmesi hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili kapsamlı bir açıklama yapılacağını söyledi. Yeterli imzaya ulaşıldı mı, ulaşılmadı mı buna dair bir açıklama yapacak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ve olağanüstü kurultay talebine CHP yönetimi hangi yanıtı verecek? Bu açıklamayı da önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız ki zaten olağanüstü kurultaya mahkeme kararını da gerekçe göstererek Kemal Kılıçdaroğlu kapıyı kapatmıştı. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Diğer yandan il başkanları ile ilgili de bazı değerlendirmeler oldu. İki il başkanı görevden alındı. Daha önce 3'ü eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş. 5 il başkanı da görevden alınmıştı MK'da. Kayseri İl Başkanı'nın da ihracı istendi. Antalya İl Başkanı ise görevden alındı. Bu iki ile yeni il başkanları atanmış durumda. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'la görüşebileceği ifade ediliyordu. Ancak Selahattin Demirtaş'ın buna sıcak bakmadığı şeklinde bazı iddialar da gündeme gelmişti. Bu iddiaya dair de konuştu Müslüm Sarı. Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum ancak Sayın Genel Başkanımızın da daha önce yaptığı gibi Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planladığını söyleyebilirim. Bununla ilgili şu an için herhangi bir girişimde bulunulmuş değil ancak önümüzdeki günlerde buna ilişkin bir planlamamız var diye konuştu. Genel olarak MK ve parti meclisine dair gündem ayrıntılar bu şekildeydi Merve Türkay.
1: İlter Yeşiltaş aktardı ana muhalefetin gündemini. Gergin bir gün geçti ana muhalefet cephesinde yine bugün. Mecliste grup toplantıları da vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı da vardı. Ve Genel Başkan Devlet Bahçeli mecliste gerçekleştirilen o grup toplantısında önemli mesajlar da verdi. İlk saat Avrupa Parlamentosu'nun kararlarına değindiği konuşmasını ekranlarınıza getirdik Devlet Bahçeli'nin. Şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan mütabakata ilişkin değerlendirmelerine bakacağız Devlet Bahçeli'nin. Kan ve kaostan beslenen İsrail'e karşı uyarıları var kendisine.
2: ABD ile İran arasında varılan mutabakata değindi. Gelişmeleri insanlık adına olumlu karşılıyoruz dedi.
3: ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının

0: konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste gerçekleştirilen grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gerginliğin ABD ile İran arasında varılan mutabakatla bir nebze olsun durdurulduğuna dikkat çeken Bahçeli, kan ve kaostan beslenen İsrail'e karşı uyardı.
0: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır.
1: MHP lideri konuşmasında önemli bir çalışmadan da söz etti. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan vizyon belgesini tanıttı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan bu çalışmamızı gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir.
1: Bahçeli, vizyon belgesinin süper güç Türkiye yolunda stratejik bir kaldıraç olduğunu dile getirdi.
0: İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye ülküsünün iktisadi ve sosyal alanda şah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır.
2: Süreçle ilgili bugün yine ABD Başkanı Donald Trump'ın değerlendirmeleri vardı. İran'la çok iyi gidiyoruz dedi ama hemen arkasından yine İran'ı tehdit etti. Anlaşmaya uymazlarsa gerekeni yaparız dedi. Şimdi İsrail de vardı gündeminde Donald Trump'ın. Netanyahu da vardı. Lübnan'da süren katliamlarıyla ilgili Netanyahu'nun ben problem çözücüyüm ifadelerini kullandı Donald Trump.
3: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kameraların karşısına geçti. İran'la ilgili yine kritik açıklamalar yaptı. Müzakere sürecinin iyi gittiğini söyledi.
3: İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
4: Trump Hürmüz Boğazı'nın son durumuna ilişkin de konuştu.
3: Hürmüz konusunda işler bizim için çok iyi gidiyor. Dün Boğaz'dan bugüne kadar geçen en fazla miktarda petrolü aldık. Muhtemelen petrolün fışkırdığını görüyorsunuzdur. Boğaz tamamen açık. Müzakerelerimiz sürüyor. Bize saygı gösterdikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacağız. Abluka uygulayan bir donanmamız var. Doğruyu söylemek gerekirse abluka bombalardan daha etkili oldu. Dediğim gibi buna çelik duvar diyorlar. Kimse geçemedi.
4: İran, Lübnan'a saldırıların durmasını da ateşkes şartı olarak sunmuştu. Ancak İsrail'in katil lideri Netanyahu, Lübnan'dan çekilmeyeceğiz açıklamasını yaptı. Trump'ın gündeminde Netanyahu'nun bu sözleri vardı.
3: Lübnan konusunu inceleyeceğiz. Ben bir problem çözücüyüm. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere problemleri hızlı bir şekilde çözebilirim.
2: İngiltere siyasetinde gergin süreç, gergin günler demek biraz az kalıyor. Çünkü 10 yılda 6. başbakanı daha istifa etti. Dün gözyaşları içinde istifasını açıkladı Starmer. Şimdi yerine gelecek isim belli olana dek görevde kalmaya devam edeceğini de söyledi. Peki İngiliz siyasetinde neler konuşuluyor? Kim gelecek Starmer'ın yerine bir dönelim isterseniz. Londra'ya Alparslan Düven bizi bekliyor. Hem İngiliz siyasetini, bölgeye yansımalarını, politikalarını, bu süreçte neyin değişeceğini, kimlerin temsil

0: edeceğini bu süreçte Başbakanlığı makamında İngiltere'yi soralım Alper sana.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii Brexit sonrası dönemde başbakanlık koltuğu adeta bir fırlatma koltuğuna dönüşmüş durumda İngiltere'de. Andy Burnham seçilirse son 10 yılda göreve gelen 7. başbakan olacak. Fakat hemen Andy Burnham'ın işte popülist bir şekilde medyanın da desteğiyle ön plana çıkarılmasına çok fazla aldanmamak lazım. Zira adaylar arasında farklı isimler de var. Özellikle yarışın başlamasıyla birlikte öne çıkacak isimlerden bir tanesi de eski Sağlık Bakanı Streeton. O da bugün yarışa katılabileceğini açıkladı. Tabii Başbakan Starmer'ın yerine geçmesi halinde derin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarla baş edecek bir yeni başbakan olacak karşımızda. Bu nedenle zor bir görevi üstlenecek kendisi. Fakat yine de Andy Burnham üzerinde yoğunlaşan bir medya desteği görüyoruz. Ve bunun yanı sıra da bir toplumsal desteğin olup olmadığı henüz bilinmiyor. İş Partisi içerisinde de bu isme çok fazla sıcak bakıldığını söyleyemem. Ama medyada şişirilmiş bir Andy Burnham ismini sık sık duyuyoruz. Ön plana çıkarılıyor. Hatta Manchester'dan Londra yolculuğuna helikopter desteğiyle, medya desteğiyle, canlı yayınlarla Londra'ya gelişi kutlandı ve takip edildi. Bu da oldukça ilginç bir gelişmeydi İngiltere'de. Normalde kraliyet ailesinin üyeleri, kraliçe ya da kral bu şekilde belki törene katılacağı sırada ya da bir etkinliğe katılacağı sırada belki böylesine bir medya desteği olur ama ilk kez bir başbakanın helikopterler eşliğinde bir şehirden başka bir şehire giderken desteğini gördük. Abartılmış, şişirilmiş bir isim olarak düşünülüyor açıkçası Andy Burnham. İş Partisi içerisinde de çok fazla desteği olduğunu da düşünmüyorum. Açıkçası çünkü hala hazırda bir tartışma başlamış bile. Andy Burnham böyle bir adaylık yarışı içerisine girerse adayların sayısı da artabilir. Ben şu ana kadar 3 ismin olduğunu biliyorum. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artar mı bilmiyorum. Fakat bir adayın işte 81 özellikle 81 kişinin desteğini alması da gerekiyor yeni adayların. Diğer yandan da işte dediğiniz gibi içerisinde derin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunların olduğu bir ülke var. Bu ülkenin yeniden toparlanması ve istikrarlı bir başbakanın göreve gelmesi isteniyor, arzulanıyor. O başbakan Andy Burnham olur mu, olmaz mı tartışma konusu.
0: O İngiltere'nin meselesi. Alper Sancı, çok kısa süremiz var. Bir soru
1: bunun
0: sorabilir miyim?
1: Bunun dışında da işte göreceğiz. Önümüzdeki süreçte kısa bir süre sonra bu yarış başlayacak ve başbakan adayları ortaya çıkacak. Andy Burnham kazanırsa hükümeti devralacak, yeni bir kabine kuracak ve o kabine bu ülkenin artık içinden çıkılmaz hale gelmekte olan sorunlarının üstesinden gelmeye çalışacak diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Peki Alper Sancı, bir başka yayında ben sorumu yönelteyim sana. Çok teşekkür ediyoruz. İngiliz siyaseti böyle bazı küresel meselelerle ilgili iddialar var, onu soracaktım. Yani Starmer'ın istifasıyla ilgili, yani kamuoyunun desteğini kaybetmesi değil sadece sebep, iddiaları var. Bir başka gün konuşuruz. Önemli bir aktör Avrupa'da. İngiltere Brexit kararının ardından da o etkisi elbette devam ediyor. Dolayısıyla önemli bölgede ilgilendiren bir istifa. Trump'la ilgili yeni bir gelişme var. Kolombiya'daki başkanlık seçimlerinin ön sayım sonuçlarına göre Donald Trump desteklediği aşırı sağcı isimle birlikte yeni liderin seçildiği ifade ediliyor. Aradaki fark çok az olmasına rağmen Donald Trump resmi sonuçları beklemeden akıllı, güçlü ve sert lider olarak tanımladığı ismin zaferini de ilan etmiş oldu.
2: Trump'ın açıkça destek verdiği aday Kolombiya'da sandıktan birinci çıktı. Sonuç sadece Kolombiya'da değil, Latin Amerika'da esen Trump rüzgarının yeni halkası olarak yorumlandı.
3: Onu destekledim ve seçimi kazandı. Bu bir onur. Çok iyi bir adam.
2: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu sağda acayi Abelardo de la Espreya kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Espreya oyların %49,6'sını aldı. Rakibi Ivan Cepeda ise %48,7'de kaldı. Yaklaşık 250 bin oy farkla kazanılan seçim, son yılların en çekişmeli yarışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Espreya zafer konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı.
4: Voy a gobernar.
3: Tüm Kolombiyalılar için yöneteceğim. Bana oy verenler için de, başka bir adayı seçenler için de. Kazanan ya da kaybeden olmayacak. Misilleme, zulüm olmayacak. Çünkü demokraside uzlaşmaz, düşmanlar yoktur. Farklı düşünen yurttaşlar vardır.
2: Espreya'nın zaferi aynı zamanda Washington için de önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir süredir Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sert gerilimler yaşanıyordu. Petro, Trump'ı Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı. Trump ise sonuçlar kesinleşmeden desteklediği adayın zaferini kutladı.
3: Dün gece beni aradı ve desteğim için teşekkür etti. Kazanması beklenmiyordu ama kazandı. 10. sıradaydı. Onu destekledim ve kolayca kazandı.
2: Halkın imzalarıyla aday olan 47 yaşındaki Espreya'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri de Kolombiya-ABD çifte vatandaşı olması. Seçim kampanyasında suç örgütlerine karşı sert güvenlik politikaları, daha küçük devlet, düşük vergiler, petrol aramalarının genişletilmesi ve ekonomik serbestleşme vaatleriyle öne çıktı. Ancak seçim tartışmaları henüz sona ermiş değil. İki aday arasındaki fark 250 bin oyun altında kalırken Tepada cephesi 33 binden fazla sandığa itiraz etti. Kesin sonuç için resmi sayım ve itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor. Kolombiya'daki sonuç Latin Amerika'da güçlenen sağ dalganın son örneği olarak gösteriliyor. Honduras'tan Arjantin'e, bölgenin birçok noktasında Trump'a yakın isimler etki alanlarını genişletiyor. Bogota'dan çıkan sonuçsa Washington'ın Latin Amerika'daki etkisinin yeniden arttığı yorumlarını beraberinde getiriyor.
0: Kanada'da bir silahlı saldırı yaşandı. Sabahın erken saatlerinde uzun namlulu tüfekle etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polis ekipleriyle çatıştı. O çatışmada bir polis memuru hayatını kaybetti. Oradan geçen bir sivil de polis memurunun kurşunuyla hayatını kaybetti. What is wrong with him?
2: Kamuflaj giydi, uzun namlulu tüfeği de güpegündüz dehşet saçtı. Polisin devreye girmesiyle kanlı bir çatışmaya dönüşen silahlı saldırıda biri polis iki kişi hayatını kaybetti. Saniye saniye kameraya yansıyan saldırı Kanada'nın Montreal kentinde yaşandı. Elinde tüfeğiyle işlek bir caddede etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polislerle de çatışmaya başladı. He's just shooting the cops. Bölgede yaşayan bir sakinin cep telefonuyla kayda aldığı çatışmada saldırganın vurduğu bir polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. O esnada kolunun arkasına gizlenerek siper alan bir diğer polis memuruysa kaçmaya çalışan bir sivili saldırgan sanarak tetiğe bastı. Polis koşunuyla boğazından vurulan talihsiz adam hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivili vuran polisin yaşadığı şok nedeniyle olay yerinden kaçtığı öne sürülürken saldırgansa olay yerine akın eden destek ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Montreal polis şefi yanlışlıkla sivili vuran polis memuruna destek verdi.
4: It's a nightmare. Bu bir kabus ama sağlam durmalıyız. Çatışmada can veren polisimizin ailesi ve hayatta kalan kadın polis memurumuz için sağlam durmalıyız. Hepimiz onun arkasındayız.
2: Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı da bilinmezken kapsamlı polis soruşturması sürüyor.
0: Aşırı sıcaklar tüm Avrupa'yı etkisi altına almış durumda ama Fransa en fazla etkilenen ülke, ejderha sıcakları diyorlar. Ve sadece 5 günde 40 kişi boğuldu. Sıcaklar sebebiyle girdikleri sularda boğuldular. 40 kişiden bahsediliyor. Bugün Fransa Başbakanı açıkladı bu sayıyı. Rekor seviyeye ulaşınca sıcaklıklar işte bu sebeple bakanlarla yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu ve yüksek hava sıcaklıklarına karşı Fransızları dikkatli olmaları hususunda uyardı. Ve 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde sıcaklıklar sebebiyle serinlemek için suya giren 40 kişinin boğulduğunu duyurdu. Yaklaşık 10 gündür çok yüksek sıcaklıkların etkisi altında Fransa. Bugün itibariyle 54 vilayette alarm verilmiş durumda. Okullar da tatil edildi çok sayıda ilde. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan o mutabakatla birlikte tüm İsrail

0: temasını ateş püskürüyor Netanyahu'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İsrail'in başarısızlığını yazıyor. Şimdi İsrail Başbakanı soykırımcı Netanyahu'dan bir açıklama geldi. ABD-İran mütabakatı sonrasında Tel Aviv'de Washington arasındaki gerilimin yükselmesinin ardından silahlanmadan bahsetti ve ABD'ye bağımlılıktan kurtulup kendi silah üretim ağlarını kurmaları gerektiğini ifade ediyor Netanyahu. Konuşmasında İran'a saldırılara değindi. Henüz bir şeyin bitmediğini söylüyor. Şu anda çok büyük bir güç oluşturduklarını ileri sürüyor. İddiaları böyle Netanyahu'nun. Ve silahlanma konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılıktan kurtularak bağımsız hale gelmeleri gerektiğini savunuyor bugün. Nedense bugün Netanyahu ve kendi bağımsız silahlanma ağına ihtiyacımız var diyor. Kendi milli silahlarımızı üretmeliyiz diye konuşuyor Netanyahu. Gelecekte nerede olacaklarının da silahlanmada bağımsızlıktan geçtiğini söylüyor bugün itibariyle İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu. YÖK'ün bir kararı var Yüksek Öğretim Kurulu'nun. Öğrencilerin istihdamını artırmak amacıyla şimdi yeni bir düzenleme yapıldı. Artık üniversite dışında alınan kurslar, sertifikalar diplomaya yansıtılacak. Yani onlar da kredi olarak sayılabilecek. Bu eğitimdeki mikro dönemin başlangıcı olacak. Peki nasıl bu eğitimleri alabilecekler? Hangi sertifikalar geçerli olacak transkripte? Detayları haberimizde.
1: Yükseköğretim Kurulu kampüs dışında edinilen bilgi ve becerilere yönelik yeni bir adım attı. Avrupa standartlarıyla uyumlu teknik talimatlar doğrultusunda alınan kararda yükseköğretim kurumlarında mikro yeterlilikler çerçevesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede kazanılan yetkinlikler artık transkript ve diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler sadece dijital rozetlerde ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Bir öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS yükünün en fazla %10'unu bu kredilerle tamamlayabilecek. Yapılan düzenleme yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmaya hedefliyor. Öte yandan getirilen bu sistem, üniversite senatolarının kendi değerlendirme kriterleri kapsamında onaylamadığı eğitimleri kapsamayacak. Ancak ilk etapta BTK Akademi ve Savunma Sanayi Akademisi'nden alınan eğitimler de bu sisteme dahil olacak.
0: Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde 42 şüpheli, 39'u adliyeye sevk edilmişti. İfade işlemleri de tamamlandı ve Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı.
2: Başkan ve yardımcılarının belediye üzerinden kurdukları kirli çarkı başsavcının soruşturması bozdu. Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 35 şüpheli tutuklandı. Yolsuzluk ağı, belediyenin güvenlik daire amirinin savcılığa verdiği ifadeler ve kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz yerlere rüşvet karşılığı ruhsat verildi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın Heybeliada'daki bir malikanenin ruhsatı için yapılan pazarlıkta "Ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim" dediği teknik takibe takıldı. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.
3: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 42 kişinin işlemleri tamamlandı. 3 kişi emniyet ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
2: Ali Ercan Akpolat ve 2 başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı.
0: Ankara'ya döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişlerdi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı kürsüdeler.
4: Sayın Cumhurbaşkanı, değerli basın mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi

Duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Navrotski ve heyetini ülkemizde misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda işbirliğini geliştiriyoruz. Bugünkü istişarelerimizde bu irademizi tekrar teyit ettik. Atacağımız müşterek adımları değerlendirdik. Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Polonya yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projeyle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya'nın da desteğiyle stratejik ortak olduğumuz 3 deniz girişimi bu konuda önemli bir platform sunuyor. Savunma sanayi de ikili işbirliğimizin öne çıkan gündem maddelerinden biri. Malumunuz bu alanda geçmişte gerek İHA'lar gerek diğer savunma projeleri olsun çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir. Değerli basın mensupları, görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor. Bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Görüşmemizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın
Navroski'ye bu ziyaretleri için teşekkür ediyor.

0: Drogi panie prezydencie, drodzy państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi Erdoganowi za zaproszenie do Ankary. Turcja jest dla Polski jednym z najważniejszych partnerów, sprawdzonym sojusznikiem w NATO i państwem
1: Cumhurbaşkanı Sayın Gdeyer Hanımlar ve Beyefendiler. Sayın Cumhurbaşkanı zaten Ankara daveti için çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ve Polonya arasındaki işbirliğinin çok stratejik bir öneme sahiptir. Polonya ve arasındaki işbirliği değişik alanlarda gelişiyor. Onlardan biri savunma sanayi alanındaki işbirliği. Bu konuları da Sayın Cumhurbaşkanı ile gözden geçirdik. Polonya ve Türkiye dostluk çok asıra kadar dayanıyor. Polonya ve Türkiye tarih boyunca çok fazla ortak deneyime sahiptir. Ve Türkiye devleti Polonya belli döneminde haritadan silmesini hiçbir zaman kabul etmeyen tek bir devlettir. Ve şimdiye kadar bu ilişkiler bu kadar güzel ve dostlukça bir şekilde devam ettirmeye becerebildik. Bugünkü temaslarımız bu tarihi güzel ve dost temelinde kurulan ilişkilerimizin simgesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Polonya daveti de uzatma imkanımı oldu. Umarım Sayın Cumhurbaşkanı Polonya ziyaret etme fırsatı da olacak. Yaklaşan NATO zirvesine de katılma şansım olacak inşallah. O zirvenin tabii Ankara'da düzenleneceği için Türkiye'yi çok tebrik etmek istiyoruz. Tabii ki o zirve esnasında görüşülecek konulardan da biri Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olacak ve bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile ele alabildik. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı ile değişik işbirliği platformlarından da konuştuk. Üç Deniz İnisiyatifi tarzı, girişimi tarzı platformlardan da konuştuk. Bunlar da Sayın Cumhurbaşkanı bize destek verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Polonya ve Türkiye NATO ittifakı kapsamında çok önemli rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatları savunmak mecburiyetinde. Bu alanda da bizim işbirliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. Ve bu işbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızın ne kadar güçlendirmektedir. Tabii görüştüğümüz başka bir konu ekonomi işbirliği. Polonya ve Türkiye arasındaki ticari işbirliğimiz çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Ve Polonya, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş gibi engellere rağmen bu ticaretimizi güzel bir şekilde hiç durmadan geliştirebildik. G20 grubu toplantısından da bahsetme şansımız oldu. Polonya ABD Başkanı Donald Trump tarafından G20 toplantısına davet edildi ve bu

0: konusunda da iki ülke arasında, Polonya ve Türkiye arasında işbirliği yapmak isteriz. Ve daha önce bahsetmiş olduğum Üç Deniz girişim kapsamında da ortaklığımıza, işbirliğimize devam etmeye kararlıyız. Çok önemli başka bir konu, savunma alanındaki işbirliğimiz. Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanlar arasında imzalanan savunma kapsamında anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında işbirliğinde konuştuk. Tabii bu işbirlik eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını de temenni ederiz. Savunma açısından diğer çok önemli bir husus, Polonya askerlerin Ankara'da görev ifade etmesi. Polonyalı askerler Türkiye'de Türkiye'den satın almış olan Bayraktar insansız hava araçları kullanmaktadır. Bu tarz işbirliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir.
1: Jest obecność polskiego kontyngentu wojskowego w bazie Incirlik.
0: Bu yüzden Incirlik üstünde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz.
1: W naszym regionie i jego sąsiedztwie Polska od roku 1988
0: Polonia İsrail Filistin ilişkilerine gelince Polonia 1988 yılından bu yana bu sorun iki devlet çözümü şeklinde çözülmesini destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla Ukrayna ve Rusya savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya'ya karşı Rusya'nın hibrit faaliyetleri den de bahsettik. Rusya'nın tek saldırgan bir ülke olduğu, Ukrayna saldıran ülke olduğunu konusunda hemfikiriz. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da ikimiz hemfikiriz.
1: Jest także Turcja. Bardzo dziękuję panu prezydentowi za tą bardzo ważną
0: Sayın Cumhurbaşkanı, bu günkü çok özel ve önemli temaslar için sizden içten teşekkür etmek istiyorum. Bizim ülkemizin işbirliğinin ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar da ileri getirebileceğimiz, çıkartabileceğimizi bir kez daha anladık. Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesinin tekrar düzenlenmesini dört gözle bekliyorum. Eminim bu zirve çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile birlikte ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye ve Polonya'nın NATO içerisindeki önemine değindiler. Ukrayna-Rusya savaşı da vardı gündeminde. İki liderin de aynı zamanda İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında devam eden gerginlik süreci. İki ülkenin ortak savunma sanayine ilişkin de benzer açıklamalar geldi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hem de Polonya Cumhurbaşkanı'ndan ve bu basın toplantısıyla birlikte biz de Ajans Akşam'a doğru bugün de noktalıyoruz. Yarın inşallah

0: da indirim sağlandı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Pronto Tur. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Sepette bulacaksın.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İçi
2: AGESA.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
10: Bir reklam.
11: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
10: Bir reklam.

Reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.

0: anlatır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
9: Reklam. A Haber Radyo.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
13: Bir reklam.
14: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
15: Geçer. Geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
16: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
15: Geçer, geçer, Türkiye QNB'ye geçer.
13: Bir reklam.
8: A Haber Radyo, 24 saat haber.
12: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
11: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
17: Bank.

0: nerede bulacaksın?
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz işiniz, Umran
3: Oto Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
4: budur hissi. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Ankara'nın bugün önemli bir misafiri var. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Başkan Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da. Mevkidaşını resmi törenle karşılayan Başkan Erdoğan daha sonra heyetler arası ve ikili görüşmeye geçti. Özel bugün yine CHP'deydi. Grup toplantısı için kürsüye Özgür Özel çıktı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise grup toplantısı için bir girişimde bulunmadı. MYK ve parti meclisini topladı. ABD ve İran müzakereleri başladı. Nihai anlaşma için 60 günlük süre işliyor. ABD'nin İran petrolünün satışına izin vermesi Brent petrolde düşüşü sürdürdü. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin vermeyi kabul ettim. Daha fazla deniz ablukası olmayacak dedi. İstanbul merkezi 9'de akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucu 6 şirkete el konuldu. 10 şirkete kayyum atandı. 27 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
9: Akşam Ajansı'na merhaba. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmelerle karşınızdayız. Kırıkkale'de mühimmat depolama ve imha tesisinde bir patlama meydana geldi sevgili seyirciler ve o patlama neticesinde maalesef iki kişi hayatını kaybetti. Abdullah Hünver olay yerinde, çok yakın bölgede. Gidelim kendisine, detayları dinleyeceğiz. Abdullah.
10: Evet, Kırıkkale'den iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz. Bugün öğlen saatlerinde patlatma alanında meydana gelen elim kazada iki kişi hayatını kaybetti. Biz de o bölgeye çok yakın bir konumdayız. İsterseniz bulunduğumuz bu bölgeden bahsettiğim Kırıkkale'de sizler de biliyorsunuz birçok savunma sanayi şirketi var. İşte o savunma sanayi şirketleri hemen arkamızdaki patlatma sahasında mühimmatların denemelerini yapıyorlardı, kontrollerini yapıyorlardı. Bugün de yine özel bir savunma sanayi şirketine ait mühimmatın denemesi yapılıyordu. Ancak o elim kaza yaşandı. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Patlayıcı madde uzmanı emekli astsubay kıdemli başçavuş Turan Göl ile sivil tapa uzmanı İdris Tayyip Duruş maalesef o kazada hayatını kaybetti. Patlama sırasında yaralanan Alper Öztürk'ün sol kalça bölgesinden hafif şekilde şarapnel yarası aldı ve şu anda Kırıkkale'de hastanede tedavisini devam etti ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca mühimmat komutanlığında görevli astsubay bir astsubayın da olay sonrasında sinir krizi geçirildiği ve onun da hastanede tedavisine devam edildiğini söylemek mümkün. Dediğimiz gibi şu anda bulunduğumuz bu alan birçok savunma sanayi şirketinin mühimmatlarını denedikleri, kontrollerini yaptıkları bir alan. Biz de patlama bölgesine çok yakın bir konumdayız. Kameraman arkadaşım şimdi size orayı daha detaylı bir şekilde gösterecek. Şu anda bulunduğumuz bu alan, bu yolun sonundaki bölgede o patlatma alanı vardı. Kazada orada yaşandı. Biraz önce de biz biz patlama alanının olduğu noktadaydık, ancak jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle daha güvenli bir alana bizi çekmek zorunda kaldılar. Çünkü halen o bölgede kontrollü patlamalar devam ediyor. Öğlenden kalan o patlamanın ardından kalan mühimmatlar o bölgede halen kontrollü olarak patlatılmaya devam ediyor. Kırıkkale Valiliği de açıklama yapmıştı. Ayrı faaliyetler esnasında mühimmatın kazayla patlama sonucu özel şirket çalışan iki personel hayatını kaybettiğini açıklamıştı Kırıkkale Valiliği. Biz de şu anda olay yerine çok yakın bir noktadayız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Sözü tekrardan merkeze bırakalım.
0: Abdullah, teşekkürler aktardığın bilgilerden dolayı. Sevgili seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri sağlık sistemi Medicare'i 3.7 milyar dolandırmaktan suçlu bulunan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de

0: yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri ve Türk yetkililerin yaptığı operasyonla gözaltına alındı. Sonrasında ise FBI'ye teslim edildi.
1: ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılıklarından birinde yeni perde açıldı. 3,7 milyar dolarlık dev vurgunun kilit ismi olarak gösterilen İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI uzun süredir aranan Hilmi'nin Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye teslim edildiğini duyurdu. ABD makamlarına göre Hilmi, Medicare sistemini hedef alan ve 3,7 milyar doları bulan devasa bir dolandırıcılık ağının organizatörleri arasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında sahte şirketler, sahte faturalar ve hayali sağlık hizmetleri üzerinden milyarlarca dolarlık vurgun iddiası bulunuyor. FBI direktörü Cash Patel da operasyon hakkında paylaşımda bulundu. Hilmi, Mayıs 2025'ten beri kaçıyordu ama onu yakaladık dedi.
2: Dolandırıcılığa artık göz yumulmuyor. Son iki haftada toplamda 6-7 milyar doları aşan dolandırıcılığın failleri dünyanın dört bir yanında yakalandı. Amerikan halkından çalınan paralar yaşlılarımıza ve çocuklarımıza ulaşması gereken vergi mükelleflerinin paralarıydı.
1: ABD Adalet Bakanlığı Türk makamlarıyla yürütülen işbirliği sonucunda şüphelinin yakalanarak ABD'ye götürüldüğünü açıkladı. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağını hedef aldığı öne sürülen dosya, Amerikan tarihinin en büyük sağlık sistemi dolandırıcılıklarından biri olarak gösteriliyor. Şimdi gözler Miami'de görülecek davada. 3,7 milyar dolarlık iddiaların mahkemede nasıl şekilleneceği ve dosyada yeni isimlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
0: Efendim, İsrail medyası Lübnan'la ilgili bir iddia ortaya attı. Tel Aviv'in Lübnan'dan çekileceğini öne sürdü ancak Netanyahu iddiayı yalanladı. Lübnan'da kalacağız dedi. İsrail'in ırkçı ulusal güvenlik bakanı Ben Gvir ise skandal ifadeler kullandı. Ben Gvir, Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini dile getirdi.
1: İsrail medyası Tel Aviv Lübnan'dan çekiliyor dedi. İşgalci Başbakan Netanyahu yalanladı.
2: Lübnan'daki güvenlik bölgesinde gerekli olduğu sürece kalmamızda ısrar ediyorum.
1: Haber Haaretz gazetesi tarafından yayınlandı. 21 Haziran itibarıyla İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların durduğu, Tel Aviv ile Beyrut yönetimlerinin bu hafta bir araya geleceği öne sürüldü. Ayrıca İsrail, Lübnan'ın bazı bölgelerinden çekilecek ifadeleri de kullanıldı. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu iddianın doğru olmadığını söyledi. Lübnan'dan çekinmeyeceğiz mesajını verdi.
2: Savaşçılarımız kendilerine veya kuzey sakinlerine karşı doğrudan veya ortaya çıkan herhangi bir tehdidi engellemek için tam hareket özgürlüğüne sahiptir.
1: İsrailli ırkçı ulusal güvenlik bakanı Ben Gvir de içindeki nefreti İsrail meclisinde kustu. Haddini aştı. Biz ağlayacağımıza Lübnanlı anneler ağlasın dedi. Beyrut'un Gazze'ye dönmesi gerektiğini savundu.
2: Benim görüşüm İsrailli bir anne gözyaşı dökeceğine bin Lübnanlı anne gözyaşı döksün. İsrail devleti güvenli olmalıdır. Eğer İsrail güvenli olmazsa Beyrut Beyt Hanun meydanına benzeyecektir.
1: Ben Gvir ABD'nin talebine rağmen Lübnan'a saldırıların devam etmesi gerektiğini söyledi.
2: İsrail devleti açık bir ilkeye göre hareket etmektedir. Dostlarımızı takdir ediyoruz, Trump'ı seviyoruz ancak her şeyden önce İsrail askerleri, savaşçılarımız ve vatandaşlarımız gelir.
1: İsrail saldırsa da tehdit etse de Lübnanlılar evlerini bırakmıyor. Yüzlerce kişi güneydeki evlerine geri döndü.
2: Sonunda başka yerimiz yok, burası bizim evimiz. Tekrar tamir etmek ve içinde yaşamak istiyoruz.

Efendim akşam ajansına gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Ankara'nın bugün çok önemli bir konuğu var. Başkan Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonrasında iki liderin kameraların karşısına geçip yaptığı açıklamaları ekranlarınıza getireceğiz. Malum Ukrayna-Rusya savaşından en çok etkilenen ülkelerin bir başında Polonya geliyor. Yanı başına gerçekleşen bir savaştan bahsediyoruz. Bu konuda Polonya Cumhurbaşkanı'na yapılan ortak basın toplantısı.

0: toplantısında Başkan Erdoğan barışa duyulan ihtiyaca bir kez daha dikkat çekti. Polonya-Türkiye arasındaki ticaret hacmine dair de cümleler var efendim, izleyelim.
1: Görüşmelerimizde ticaretten yatırımlara, savunma sanayinden enerji ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduk. 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin bunun ardından 15 milyar dolarlık hedef belirledik. Yeni hedefimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle güncel bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. Bu minvalde asla gölgede kalmaması gereken hususların başında Filistin ve Orta Doğu'da kalıcı barışa giden süreç geliyor. Filistin devletini tanıyan ülkeler arasındaki Polonya'dan iki devletli çözümü olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer kriz baş gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran yönetiminin nükleer denetlemeyi kabul ettiğini iddia etti. Tahran yönetimi ise iddiayı yalanladı. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktığını duyurdu.
2: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
3: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
2: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
3: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
2: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. Bekai bunu da reddetti.
3: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
2: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alacak demişti. Bekai böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
3: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil. Ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
2: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif,

0: ve bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
1: Gazze'de yaz sıcakları hayatı daha da zorlaştırıyor. Derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler temiz suya erişemediği için kanalizasyon atıklarıyla kirlenen deniz suyunu kullanmak zorunda kalıyor. Boğucu sıcaklardan kaçan siviller Akdeniz kıyılarına yönelirken aynı suyu hem serinlemek hem de temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor.
2: Deniz suyu temiz değil, içinde kanalizasyon suyu var.
0: Derme çatma çadırlar kavurucu güneşten koruyamıyor. Temiz su bulunmuyor. Denizin suyu da kanalizasyon suyuyla karışmış durumda. Soykırıma maruz kalan ve tehcire mecbur edilen Gazze'liler zor koşulların altında yaşam mücadelesi veriyor.
2: Hava çok sıcak. Çadırlarda oturamıyoruz. Nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Çadırların içinde kalırsak çocuklar hastalanıyor. Çadırın içindeki ortam tam anlamıyla bir sera gibi. Orada yaşayamıyoruz.
0: İşgal güçleri tarafından ölüme mahkum edilen Müslüman halk yine Siyonistlerin kısıtlaması nedeniyle tatlı suya erişemiyor. Gazze'liler için tek su seçeneği ise kirli bir deniz.
2: İsrail'in ablukası altında birçok pompa durduruldu ve saldırılarda belediyenin tesislerinde büyük çaplı tahribat meydana geldi. Deşarjlar ve plaja doğru sızan atık suların yol açtığı deniz suyu kirliliğinden kaynaklanan tüm tehlikelere rağmen Gazze'liler denize gitmek zorunda kalıyorlar.
0: Boğucu çadırlardan kaçmak isteyen Gazze'liler Akdeniz kıyılarına akın ederek su ihtiyaçlarını kirli ve tuzlu deniz suyundan karşılamak zorunda.
2: Kirli maddelerle dolu bir suda temizlenmek zorundayız. Temiz su seçeneğimiz olsaydı kullanırdık ama yok. Her durumda mikroplar vücudumuza giriyor.
0: Gazze'de kıtlık devam ederken İsrail ateşkesin gölgesinde saldırılarını da sürdürüyor. 7 Ekim'den bu yana 73 binden fazla Gazze'li katledildi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağan kurultay süreci Eylül ayında başlıyor. Parti sözcüsü Müslim Sarı, kongre takvimi hazırlıklarının Eylül ayının ilk haftasında başlatılacağını açıkladı. CHP'de bir yandan da ihraç süreci devam ediyor. Kayseri ve Antalya il başkanları görevden alınarak yerlerine yeni isimler atandı. Partiden ihraç edileceği dillendirilen Ümit Dikbayır ise CHP'den istifa etti.
3: Kongre takvimi, bir kurultay takvimi hazırlığı içindeler bu arkadaşlarımız ve Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: CHP sözcüsü Müslim Sarı duyurdu. Olağan kurultay için süreç Eylül'de başlıyor. Genel başkan seçiminin yapılacağı büyük kurultay tarihi ise yargı süreci kesinleştikten sonra belirlenecek.
3: Eylül ayının ilk haftasından başlayarak biz olağan kongre sürecini başlatmış oluyoruz bugün aldığımız kararlarla.
4: CHP'de MYK ve parti meclisi toplantıları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından CHP sözcüsü Müslim Sarı kameraların karşısına geçti. Yeni kararları açıkladı. Olağanüstü kurultay için verilen imzalarla ilgili incelemelerin sürdüğünü söyledi.
3: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
4: Daha önce 3 eski 6 il başkanı disipline sevk edilmiş, 5 il başkanı da görevden alınmıştı. MYK'da Kayseri il başkanının da ihracı istendi. Antalya il başkanı ise görevden alındı.
3: Kayseri il örgütünün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla feshi ve onun yerine mevcut il başkanımızın yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızın il başkanı olarak görevlendirildiği bir karar almış bulunuyoruz. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz. Onun yerine yine önceki dönem ilçe başkanı

0: Başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atamış bulunuyoruz.
1: Müslüm Sarı, Selahattin Demirtaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek istemediği yönündeki iddiayı yalanladı.
0: Sayın Demirtaş'ın yakın çevresi kimdir, kaynak nedir onu bilmiyorum. O haberleri biz de duyduk. Yani kaynak verilirse belki daha iyi değerlendirme şansı olabilir. Şöyle ki biz Sayın Genel Başkanımız Sayın Demirtaş'ı ziyaret etmeyi planlıyor.
1: Müslüm Sarı istifa eden belediye başkanları için de özel yönetiminin öz eleştiri yapması gerektiğini kaydetti.
0: Şantaj yapılıyordu da AKP'ye geçti biçimindeki yaklaşımları da eksik buluyoruz. Öz eleştirinin de yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
1: İzmir il binasındaki arbedeyi de değerlendiren Sarı, Özgür Özel'in fotoğrafını indiren partili için disiplin süreci başlatıldığını söyledi. Suların durulmadığı CHP'de bir de istifa haberi geldi. Partiden ihraç edileceği ifade edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek CHP ile yollarını ayırdı.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaalın kaçırılmasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına A Haber ulaştı.
3: Bizzat Erhan Karaalı aracı zorla bindiren kişiler.
4: Günlerce Türkiye'nin gündemini sarsan Erhan Karaalın kaçırılması olayında 5 kişi daha film gibi bir operasyonda gözaltına alındı.
3: Şu an itibariyle bunların tamamı yakalandı, sadece bir kişi kaldı. Ercan K. isimli kişi, şu anda bir tek o kaldı.
5: İstanbul polisi Erhan Karaalı'yı kaçıranların izini ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından sürdü.
4: İstanbul'dan Sakarya'ya kaçan şüphelilerin son durağı ise Kocaeli İzmit oldu.
5: Kaçırılması eylemini bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli işte bu köy evine saklandı. Gece saat 2 sularında İstanbul polisi tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.
3: İçeriye girdiklerinde hemen şu arka kısımda bulunan arka odada yatan kişi oradan atlayarak ormana doğru, köy içinde ormana doğru kaçmaya başlıyor. Önce içerideki 3 kişi alınıyor. Bir de bunları buraya getiren şoför öncesinde zaten 1 saat önce alınmıştı. Bu kişi de kaçmaya başlıyor ve onu da çalıların arasında getiriyorlar.
4: İstanbul Emniyeti Karaalı kaçıranlara yönelik 4 ilde 41 noktaya baskın düzenledi. Yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
3: Balıkesir'den getirmişlerdi o başında bekleyen kişiyi. Burada gördüğünüz bu operasyonu bizzat götüren 4 kişinin 4'ü de Diyarbakır'dan gelmiş ve hepsinin suç kaydı var. Toplamda 17 kişi gözaltına alındı.
4: Peki şüpheliler Erhan Karaalı neden kaçırdı? İstenilen altınlar İmamoğlu'na mı ait?
3: Erhan Karal kendisi diyor ki beni kaçıranların kaçırma sebebi diyor Serdal Taşkın, yani Kültür AŞ'nin müdürüydü. O ve onun sakladığını düşünüp onun ve Ekrem İmamoğlu'na daha doğrusu ait olduğunu ifade ettikleri 500 kilogram altını benden istediler diyor. Şimdi iddia şu: bazı ihaleler yapılırken verilen rüşvet paralarının bu kişiler tarafından bilindiği iddia ediliyor. Bu kişilerin burada verilen bu rüşvet paralarının nereden geldiği ve ne kadar rüşvet verildi, tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama bizim şu anda gördüğümüz şu: yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki bu büyük vurgunun 100 yılın yolsuzluğu olarak belirlenen bu dosya artık sadece finansal anlamda bir mağduriyet değil, adli olaylara da sebep olmaya başlamış durumdur.
2: İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat operasyonu düzenlendi. 27 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete de kayyum atandı.
4: Sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle devletin vergi güvenliğini hedef alan organize yapı başarılı operasyonla çökertildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan incelemelerde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği tespit edildi. Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı da belirlendi. Bunun üzerine Şafak Vakti operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir,

0: Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kayyum atandı. 27 sandık hakkında ise adli işlem başlatıldı. Bakan Gürlek paylaşımında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzeyini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
1: Efendim, Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden sözü tacize uğradı. O anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan kadınların görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
2: Burada böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
3: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
2: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
3: Evet.
2: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
3: Tarikat değil.
4: İçerik üreticisi iki genç kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Olayın adresi Antalya'nın Kaş ilçesi. Yaşananları kayda alan kadınlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
2: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
3: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
2: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
3: Evet.
2: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
3: Tarikat değil.
2: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
3: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisan suresini bilmiyor
2: musunuz? Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim de.
3: Yok, terlemiyorlar.
2: Teserliyim.
5: İnsanlara böyle tarikat
2: mı? Hadi kolay gelsin size.
3: Sizler de.
2: Yok, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
3: Yok, ayrı Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
4: Diyalog boyunca genç kadınların sakinliklerini koruması ve tartışmayı büyütmeden cevap vermeleri dikkat çekti.
3: Yok estağfurullah.
5: Ben çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
3: Yok estağfurullah. Böyle insanlar var
1: maalesef. A milli takımın Dünya Kupası performansı tartışılsa da Ay Yıldızlar son 3 yılda büyük turnuva kaçırmadı. Euro 2008 sonrası istikrarsız bir döneme giren milliler Montella döneminde Euro 2024'te çeyrek final oynarken 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi başardı. Türkiye Uluslar Ligi'nde de en üst seviyeye yükseldi.
6: A milli takım Dünya Kupası'nda istediği başarıyı elde edemese de Montella döneminde istikrarlı bir grafik çizdi.
7: Şimdi sağ kanada biraz hızlı. Oğuz yetişti, çevirdi. Gol pozisyonu. Gol! Kerem!
6: Eylül 2023'te Stefan Kuhls'un yerine göreve getirilen İtalyan çalıştırıcı, Ay Yıldızlıları hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası'na götürdü. Bu süreçte milliler Uluslar Ligi'nde de en büyük başarısını elde etti. Montella Euro 2024 elemelerinde 3 maç kala takımın başına geçerken Türkiye tarihinde ilk kez grubunu lider bitirerek finallere kaldı. Milliler Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek 16 yıl sonra turnuvalardaki en büyük başarısını yaşadı ve yeniden Avrupa'nın üst seviyesine dönüş sinyali verdi. Türkiye Montella önderliğinde bir başka ilki UEFA Uluslar Ligi'nde tattı. 2021'de C Ligi'ne kadar gerileyen milliler 2025'te ilk kez A Ligi seviyesine yükseldi ve adını elit takımlar arasına yazdırdı. A milli takım 24 yıllık Dünya Kupası özlemini de Montella ile birlikte bitirdi. Ay Yıldızlılar tarihinde 3. kez en büyük turnuvaya katılmayı başardı. Kupası'ndaki kadro seçimi, 11 tercihleri ve oynattığı oyun tartışılsa da Montella, son yıllarda istikrarı yakaladığımız tek teknik direktör oldu. Milli takım Montella öncesi son 3 teknik direktörle ortalama 2 yıl çalıştı. Ay Yıldızlılar Euro 2008'deki üçüncülükten sonra da

0: inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Euro 2016 ve 2020'de gruptan çıkamayan milliler Dünya Kupası elemelerini de 24 yıldır geçemiyordu. 2026 Dünya Kupası'nın en büyük favorileri olarak gösterilen Arjantin, Fransa ve İspanya teknik direktör konusundaki istikrarlarıyla örnek oluyor. Fransa'yı 2012'den beri Didier Deschamps çalıştırıyor. Fransızlar 2018'de dünya şampiyonu olurken 2022'de finalde kaybetti. Zaman zaman oynattığı oyunla eleştirilen Deschamps Avrupa Şampiyonası'nda ise başarı sağlayamadı. 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Arjantin, daha önce hiç teknik direktörlük tecrübesi olmayan Lionel Scaloni'ye güvendi. 2019'daki Copa Amerika'da yarı finalde elenen tangocular, sonrasında oynadığı tüm finalleri kazandı. Arjantin, Scaloni yönetiminde bir Dünya Kupası, iki Copa Amerika ve bir Finalissima kazandı. İspanya ise 2023'te göreve getirdiği Luis de la Fuente ile istikrarı yakaladı. İspanyollar Euro 2024'te şampiyonluğa ulaşırken 2025'te Uluslar Ligi'ni finalde kaybetti. Adana Demirspor'la Türkiye kariyerine başlayan Montella, bir Akdeniz insanı olarak ülkemize büyük uyum sağladı. Milli takımı çalıştırdığı için her defasında gururlu olduğunu söyleyen 52 yaşındaki teknik direktör, kendisini Türk hissettiğini de belirtmişti.
1: Ben aslında kendimi Türk gibi hissediyorum. Yani bu kaosa hizmet eden, bunu besleyen pek çok kişiden çok daha fazla Türk gibi hissediyorum kendimi.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da istikrardan yana olduğunu belirterek Montella'ya destek verdi.
2: Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak.
3: Efendim kısa bir ara vereceğiz akşam ajansına. Sonrasında tekrar karşınızdayız.
4: Ankara'nın İtimizgut ilçesinde belediye otobüsü kaza yaptı. Ölen ve yaralananlar var. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin 2018'de kapatılan dosya yeniden açıldı. Peki olayın aslı ne? Uzun namlulu silahla etrafa ateş açtı. Olay yerine gelen polisle çatıştı. Kanada'daki dehşet anlarında neler yaşandı? Muğla Bodrum'da bir saldırgan husumetlisi olduğunu iddia ettiği esnafın dükkanına ekmek bıçağıyla saldırdı. Esnaf bakın nasıl karşılık verdi. 2026 FIFA Dünya Kupası, I grubunda mücadele eden Norveç taraftarlarının geleneksel Viking küreği gösterisi dünya gündeminde. Birazdan akşam ajansında.
5: Tera Portföy, MTA piyasa ekranını sunar.
6: haberradyo.com.tr 24 saat haber.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: 2025 yılı cirosu 3 milyon lira ve üzeri olan mükelleflerin en geç 1 Temmuz'a kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine geçmesi gerekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kademeli olarak uygulamaya aldığı sistem kapsamında zorunluluğu bulunduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmelere 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar özel usulsüzlük cezası uygulanabilecek.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra Bankayız.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam.
9: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
10: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
11: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan.

0: Antotur.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: ve uçak biletini hemen al. Uçarsın o fiyatlara.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
3: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Reklam. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Reklam. A Haber Radyo.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: olan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Para, para.

0: 10 bin lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Toprak kayması facianın eşiğine getirdi. Görüntüler Hindistan'dan. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede heyelan meydana geldi. Dağ yolunda ilerleyen bir tır aniden kopan toprak tabakasıyla karşı karşıya kaldı. Çevredekiler tır sürücüsünü ve yanındaki yolcuyu bağırarak uyardı. Tehlikeyi fark eden ekibi son anda araçtan inerek bölgeden uzaklaştı. O anlar böyle kayda geçti. Pakistan'da ilginç bir kaçma girişimi yaşandı. Polis tarafından aranan bir şüpheli yakalanmamak için palmiye ağacına tırmandı. Yetkililer şüpheliyi teslim olmaya ikna etmek için defalarca çağrıda bulundu. Ancak tüm uyarılara rağmen ağaçtan inmeyi reddetti. Bunun üzerine polis ekipleri sıra dışı bir yönteme başvurdu. Şüphelinin bulunduğu palmiye ağacı kesildi. Ağacın devrilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntüler ABD'nin Nevada eyaletinden. Sokak yarışı faciayla sonuçlandı. Yarış yapan iki araç kırmızı ışıkta durmadı. Yüksek hızla ilerleyen araçlar o sırada karşı yönden gelen bir pikapla çarpıştı. Araçlarda büyük hasar oluştu. Yarışan araçtaki sürücüler de pikapta bulunan 6 kişi yaralandı. Eğlencenin panik dolu anlara dönüştüğü bu görüntüler ise Meksika'da yaşandı. Şiddetli rüzgar çocukların içinde bulunduğu şişme oyun parkını havaya savurdu. Çevrede bulunanlar şişme parkı yerinde tutabilmek için seferber oldu. Olayda en az 10 çocuk yaralandı. 26 farklı ülkeden gelen uçurtma hayranları Danimarka'nın Fanø adasında bir araya geldi. Katılımcılar birbirinden farklı tasarımlara sahip uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Dev hayvan figürlerinden sanatsal tasarımlara kadar pek çok uçurtma gökyüzünü renklendirdi.

0: Efendim akşam ajansında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul Kağıthane'de yeni evli olduğu öğrenilen genç kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine giden ekipler incelemede "Anne sana layık olamadım" yazılı ilginç bir not buldu. Bilgi sahibi olarak eşinin ifadesine başvuran ekiplerin soruşturması devam ediyor.
1: Yeni evlenmişti. 26 yaşındaki kadının şüpheli ölümü arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. 26 yaşındaki Sevil Yengeç evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemede üzerinde "anne sana layık olamadım" ifadelerine yer aldığı bir not bulundu. İddiaya göre genç kadın bir önceki akşam annesi ve eşiyle birlikteydi ve aralarında bir problem yoktu. Sevil Yengeç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin bulunması için adli tıp kurumuna götürüldü. Ekipler ise şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı.
0: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin 2018'de kapatılan dosya yeniden açıldı. Savcılık çiftin töre nedeniyle öldürülüp mağaraya gömüldüğünü belirtti. Gözaltına alınan 20 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe tutuklandı.
1: Sekiz yıl önce kapanan dosya yeniden açıldı. 16 yıldır haber alınamayan iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2010 yılında Arif Uğurlu ve birlikte kaçtı. Başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'den haber alınamamıştı. 2014'te çiftin öldürüldüğüne dair soruşturma başlatıldı. Ancak kayıp çiftin yurt dışına gittikleri yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. Ceylan Aktepe ve Arif Uğurlu'nun kayboldukları tarihten sonra hiçbir GSM hattı kullanmadıkları tespit edildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yapılan çalışmalarda çiftin aşiret üyelerinin aldığı kararla beraber öldürüldüğü ve daha sonra cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı bilgisine ulaştı. Üç farklı dönemde mağaralarda yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
1: Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği ve infaz edildikleri öne sürüldü. Bir diğer gizli tanıksa Uğurlu'nun dövülerek, Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.
2: Gözaltındaki 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle adliye sevk edilen 12 kişiden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe töre saki ile kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: 3 ayrı mağarada bulunan kemiklerin DNA incelemeleri ise sürüyor.
0: Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Döne İspirli eşi Abdullah İspir 6 saat arayla hayatını kaybetti. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana toprağa verildi.
1: Yıl aynı yastığa baş koyup 6 saat arayla hayata veda ettiler. Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Döne İspir rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken birkaç gün sonra 96 yaşındaki eşi Abdullah İspir de sağlık sorunları yaşamaya başladı. Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı ayrı hastanelerin yoğun bakım servislerinde tedaviye alındılar. Ancak İspir çiftinden aynı gün acı haber geldi. Döne İspir gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ondan hemen 6 saat sonra da eşi Abdullah İspir yaşamını yitirdi. 67 yıllık hayat arkadaşları yan yana defnedildi.
0: İstanbul'da taksi bulmak da taksi binmek de yıllardır tam bir karmaşa halinde. Değişim saati geldi, o yöne gitmiyorum, yol trafiğe kapalı, bahaneler artık tarih olacak. Esnaf odasının devreye aldığı tam dijital Singapur modeliyle İstanbul taksileri tek bir merkezden dijital olarak yönetilecek.
1: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
2: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
1: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
2: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreli, daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
3: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
4: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da

0: Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
1: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
0: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
2: Türkiye bir deprem ülkesi malum ve fay hatlarımız var. Diri fay hatları 13 yıl sonra güncellendi. Daha önceden rakam 485'ti efendim, şimdi 700'e çıktı. Bu korkulacak, panik yapılacak bir durum değil. Çünkü gelişen teknolojiyle beraber artık fay hatlarını daha net ortaya koyabiliyoruz. Bu bizim için iyi bir gelişme, zira nerelerde fay geçtiğini çok daha iyi bir şekilde artık tahlil edebiliyoruz.
3: Aslında panik yapmaya gerek yok.
1: Türkiye'nin yeraltı röntgeni tam 13 yıl aradan sonra yeniden çekildi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ülkenin en kapsamlı diri fay haritasını güncelledi.
3: Yani bu elbette yeni bir şeyler söylüyor. Çünkü 1992'de 150 tane fay görünüyordu Türkiye'de. Bu 2013'lerde 485, şimdi 700'e çıktı.
1: Yeni haritayla birlikte bilinen diri fay sayısı 485'ten 700'e yükseldi. Yani haritaya tam 215 yeni fay segmenti eklendi. Peki bu durum deprem riskinin arttığı anlamına mı geliyor?
3: Bu bizim bekleyebileceğimiz bir şeydi ama bu Türkiye'de riskin aniden arttığını ortaya koymuyor. Bir defa bu anlamda bir panik olmasın. Bu yer bilimcilerin, jeologların sahada iyi çalışmasıyla birlikte yeni bir harita ürettiklerini gösteriyor. Bu da iyi bir haber. Kötü bir haber değil, iyi bir haber.
1: Haritadaki en büyük değişim Ege'de yaşandı. İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevresindeki çok sayıda küçük kırık hattı ilk kez haritaya işlendi. Marmara'da deniz altındaki kırıkların rotası netleşirken Bursa'daki küçük faylarda tanımlandı. Doğu Anadolu ve Hatay çevresi ise 2023 depremlerinin ardından elde edilen yeni jeolojik verilerle tamamen güncellendi. İç Anadolu'daki sessiz kırıklar görünür kılınırken Karadeniz'in iç kesimlerindeki yan kollarda haritaya eklendi. Özetle bu harita tehlikenin büyüdüğünü değil, riskin artık çok daha doğru ölçülebildiğini gösteriyor.
2: Tükettiğimiz gıda ambalajlarında birçok yazı yazıyor. Peki tüketici bu etiketleri tek tek okuyor mu? Etiketlerdeki kodlar ne anlama geliyor? İşte tüm bu soruları hem uzmanlara hem de sokağa sorduk.
4: Üzerinde doğru etiket bilgileri olmayan çok gıda satılıyor.
5: İçindekiler kısmına bakıyor musunuz?
6: Bakmıyorum. Ne bileyim, ben öyle alışveriş yapıyorum, çıkıyorum.
5: Marketlerden belki de her gün alışveriş yapıyoruz işte. Özellikle aldığımız paketli ürünlerin üzerinde ise onlarca kelime yazıyor. Peki içindekiler kısmını okuyor musunuz?
7: Genelde bakıyorum. Mesela peynir olur, salam olur. Ama benim evde bir tane koca oğlan var, o çok seviyor. Onunla da çok tartışıyorum almadığım için.
8: Mesela donut monut hiçbir şey yedirmiyorum çocuğuma. Paketli ürünlere bakıyorum, özellikle son kullanma tarihlerine.
9: Ben genellikle inceliyorum, son tüketim tarihini kontrol ediyorum. İçindeki ürünleri kontrol ediyorum. Bilmediğimiz konularda da ChatGPT'ye sorduğum da oluyor.
1: Gıda ürünlerinin ambalajında birçok bilmediğimiz özellik bulunuyor. İşte gıda denetimi uzmanı Nurten Sırma o özellikleri tek tek sıraladı.
4: Etiket demek bir gıdanın kimliği. Şu matematiği belki doğru anlamak lazım. İçindekiler kısmı her zaman çoktan aza doğru gider. En başa ne yazılmışsa onda en fazla o var. Bold halde, yani koyu halde yazanlar yasal olarak gıda alerjenleri denilen gluten olabilir. süt ürünü olabilir, kabuklu kuru yemiş olabilir. E-kodları bir

0: katkı maddesi kullanıldığını gösteriyor. Ama yasal sınırlarda kullanılıyor, onu söyleyeyim.
1: Bir de etiketlerde yapılan aldatıcı uygulamalar var.
2: Bazı markalar ürünlerinde etiket oyunu da yapıyor. İşte onlardan biri, üzerinde dilimli toz peyniri yazıyor. Ama biraz daha içeriğine baktığınızda dilimli tam yağlı eritme peyniri olarak geçiyor.
0: Burada dikkat ederseniz toz peyniri yazıyor. Şimdi toz peyniri diye bir tanımlama mevzuatta yok. Bu eritme peyniridir. İçindekiler kısmında eritme tozu yazıyorsa bilin ki bu eritme peyniridir. Kalan peynirleri eriterek yeni nesil bir peynir üretir. Üzerinde çilekli gofret yazıyor. Fakat çilek aroması var veya çilekle ilgili herhangi bir şey yok.
1: İşte Tarım ve Orman Bakanlığı o aldatıcı etiketlere yönelik çalışma başlattı. Etiketlere ağır cezalar uygulanıyor.
0: 234 bin lira gibi idari para cezası veriliyor aykırılıktan dolayı. Lütfen Alo 174 gıda ihbaratını bildirin. Buradaki bildirimler en azından denetimin artmasına da sebep olacaktır.
3: Marketlerde buradan çağırım, hem fiyatlarda hem son tüketim tarihlerinde daha dikkatli olsunlar.
4: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego otobüsü ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı.
5: Kaç tane yaralı vardı?
6: Valla ortalama herhalde 7-8 bile ben 9 çocuğu vardı. Galiba biri ağır, bir ölü var.
7: Ego otobüsü önce ticari araçla çarpıştı, ardından yayaya çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
5: Ankara Fatih Sultan Mehmet Vular üzerinde bugün feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise askeri personel olduğu belirtiliyor.
7: Çarpışmanın ardından Ego otobüsü yol kenarında bulunan ağaca ve yayaya çarpıp yoldan çıktı.
6: Kazayı yani tam net olarak görmedik ama işte ufak arabayı solladı otobüsçi. Kurtaramayınca direğe, ağaca vurdu, geçti.
5: Sol şeritten gelen hafif ticari aracın sağ şeride geçmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü önce ağaca, ardından aydınlatma direğine çarptı.
7: Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
5: Bir ağır, 9 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otobüs olay yerinden kaldırılmaya başlandı.
7: Ego Genel Müdürlüğü kazaya ilişkin açıklama yaptı.
1: İlk değerlendirmelere göre seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir.
4: Muğla Bodrum'da bir saldırgan husumetlisi olduğunu iddia ettiği esnafın dükkanına ekmek bıçağıyla saldırdı. Esnafın demir çubuklarla saldırgana karşılık verdiği kavga güvenlik kamerasına yansıyor.
1: Elini alıp dehşet saçtı. Sanayi esnafı kendini demir çubuklarla savundu. Görüntülerin adresi Bodrum'da bulunan bir sanayi sitesi. Bir kişi husumeti olduğu iddia edilen 5 esnafın dükkanını elinde ekmek bıçağıyla bastı. Önce tehditler savurdu, daha sonra bıçakla saldırdı. Esnaf kendini demir çubuklarla korumaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli kasten yaralama, silahla tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarıyla adliyeye sevk edildi.
4: Konya'da bir kişi komşusunun otomobiline apartmanın önüne park ettiği gerekçesiyle zarar verdi. O anlar kameraya yansıdı. Otomobil sahibi komşusuna şikayetçi oldu.
8: Huzursuzum zaten, tedirginim. Çünkü ben burada hani ailemle yaşıyorum. Hani çocuğum var. Çocuğumun dışarıda çıkıp oynamasından bile korktuğum için çocuğumu dışarıya salamıyorum.
7: Komşusunun otomobilini böyle parçaladı. Konya'da yaşayan Halil İbrahim Turan, evden çıktığında otomobilinin camının, aynasının ve tamponunun parçalandığını gördü. Araç kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen Turan büyük bir şok yaşadı. Çünkü aracı bu hale getiren komşusuydu.
8: Giresun'dan geldim buraya. Giresun'da oturuyordum daha öncesinde. Konyalıyım zaten. Buraya geldim. Tekrar geri dönüş yaptım memleketime. Şubat ayında buraya taşındım. Herhangi bir şekilde hiç kimseyle bir husumetim yok.
7: Turan aracında 100 bin liralık hasar olduğunu söyledi.
8: Aracımı buraya koymam sebebiyle, buraya aracımı koyduğum için aracımı parçaladılar.
7: Otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oldu.
8: Bu durumdan atlatabilmek için türlü türlü iftiralar, benim aracın içinde olduğumu söylemeleri, sürekli alkol aldığımı söylemeleri, mahalleyi rahatsız ettiğimi, sürekli kornaya basıp yüksek sesle müzik dinleyip mahalleyi rahatsız ettiğimi söyleyip bu şekilde yalan ifadelere başvurdular.
7: Halil İbrahim Turan aynı kişilerin sokaktaki başka araçlara da hasar verdiğini ve mahalle sakinlerinin onlardan korktuğunu öne sürdü.
8: Ya bu durumun acilen devletimizin işte adalet makamlarının el atıp bu durumu hızlı bir şekilde çözmesini talep ediyorum. Bu sadece benim vermiş olduğum bir karar değil, bu bütün mahallenin vermiş olduğu bir karar. Lakin onlar korktukları için, yani bu kişilerden zarar geleceğinden korkup çekindikleri için giriş yapamıyorlar.
4: Çorum'da bir yamaç paraşütçüsü iniş için mesire alanına yöneldi ama kalabalıktan dolayı inecek yer bulamadı. Bir süre gökyüzünde süzülen paraşütçü son çare bölgedeki bir ağacın tepesine indi.
9: Acaba? Oğlum tam üstümüze iniyor lan bir de.
10: Anam!
9: Oğlum ne gidiyor lan?
10: Arabanın üzerinde şeydi.
11: Uzun süre gökyüzünde süzüldü, inecek yer aradı. Mesire alanında uygun yer bulamayınca ağacın tepesine indi.
12: Bir tane leylek bulduk, ağaca tünemiş.
11: Yamaç paraşütü kazasının olduğu yer Çorum'un Laçin ilçesiydi. Aslında her şey sorunsuz başlamıştı.
12: Hadi Caner, hadi Caner.
13: Harika.
12: Biraz çekil.
11: Gökyüzünün keyfini çıkaran paraşütçü iniş için mesire alanına yöneldi. Ama kalabalıktan dolayı inecek yer bulamadı.
9: Oğlum tepemine indi çocuk şimdi.
13: Hayır dur da hayır.
9: Aman. Çok iyi. Geri havalandın koşu.
11: İnmek için bir türlü yer bulamayan paraşütçü son çare ağaçlık alana yöneldi.
9: Anam. Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın üzerinde şeydi.
11: Paraşütçü mahsur kaldığı ağaçtan arkadaşlarının yardımıyla kurtarıldı.
12: Evet arkadaşlar, neredeyiz? Laçin Yeşilgöl'deyiz. Bir tane leylek bulduk. Ağaca tünemiş.
4: Şimdi de yurttan manzaralar gelecek efendim ekranlarınıza.
7: Samsun'da emekli polis idaresindeki motosiklet, seyir halindeki kamyonun tekerlekleri arasına ok gibi saplandı. Feci kazada emekli polis olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tekirdağ'da tek teker üzerinde şov yapmak isteyen motosiklet sürücüsünün sonu kaza oldu. Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma savrulurken yürüyen bir yaya ezilmekten saliselerle kurtuldu. Panik anları saniye saniye kameraya yansıdı. Sivas'ta seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak başka bir araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil duvara çarptı. Kazada neyse ki can kaybı yaşanmadı. Otomobil sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarda hız kesmiyor. Kocaeli merkezde düzenlenen FETÖ operasyonunda örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Van Gölü'nün endemik türü inci kefalinin zorlu göçü sürerken akarsu boylarında pusuda bekleyen martıların av mesaisi başladı. Trabzon'dan hayran bırakan görüntüler var sırada. Ünlü Sis Dağı yaylası mevsimsel çiçeklerin açmasıyla rengarenk bir görünüme büründü. Sis bulutları ve çiçeklerin dansı izleyenleri hayran bıraktı.
4: Efendim bunlar da yeni nesil dilenciler. Artık hayatın her alanında bulunan robotlar Çin'de dilencilik mesleğini ele atmış durumdalar. Bir QR kod var orada. Hatta diyorlar ki elektrik paramız için lütfen bize yardım edin.
1: Yapay zeka bu kez kaldırıma indi. Çin'de sokakta dilenen robotlar görüldü. Çin'de sokakta dilenir gibi duran insansız

0: robotların görüntülediği sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bazı robotların önünde bağış kutusu ve QR kod yer alırken tabelalarda elektrik faturamı ödeyin benzeri ifadelerin yazdığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Kullanıcılar ise ikiye bölündü. Bir grup yapay zekanın hayatın her alanına girmesinden endişe ederken bir başka grup bunun gerçek bir robot dilencilik akımı olmadığını savundu. Çünkü bu tür gelişmiş insansı robotlar oldukça pahalı. Bu yüzden robotları gerçekten para toplamak için sokağa koymak ekonomik açıdan pek gerçekçi görünmüyor. Dilenci robotların ekonomik bir zorluktan ziyade dikkat çekmek amaçlı bir kurgu olabileceği değerlendiriliyor.
1: Şimdi de dünyadaki diğer gelişmelere kısa kısa göz atacağız.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Houston kentinde bir depoda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek binayı sardı. Gökyüzünü yoğun siyah duman kapladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı. Toprak kayması facianın eşiğine getirdi. Görüntüler Hindistan'dan. Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgede heyelan meydana geldi. Dağ yolunda ilerleyen bir tır aniden kopan toprak tabakasıyla karşı karşıya kaldı. Çevredekiler tır sürücüsünü ve yanındaki yolcuyu bağırarak uyardı. Tehlikeyi fark eden ikili son anda araçtan inerek bölgeden uzaklaştı. O anlar böyle kayda geçti. Pakistan'da ilginç bir kaçma girişimi yaşandı. Polis tarafından aranan bir şüpheli yakalanmamak için palmiye ağacına tırmandı. Yetkililer şüpheliyi teslim olmaya ikna etmek için defalarca çağrıda bulundu. Ancak tüm uyarılara rağmen ağaçtan inmeyi reddetti. Bunun üzerine polis ekipleri sıra dışı bir yönteme başvurdu. Şüphelinin bulunduğu palmiye ağacı kesildi. Ağacın devrilmesinin ardından şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından kamerayla kaydedildi. Görüntüler ABD'nin Nevada eyaletinden. Sokak yarışı faciayla sonuçlandı. Yarış yapan iki araç kırmızı ışıkta durmadı. Yüksek hızla ilerleyen araçlar o sırada karşı yönden gelen bir pikapla çarpıştı. Araçlarda büyük hasar oluştu. Yarışan araçtaki sürücüler de pikapta bulunan 6 kişi yaralandı. Eğlencenin panik dolu anlara dönüştüğü bu görüntüler ise Meksika'da yaşandı. Şiddetli rüzgar çocukların içinde bulunduğu şişme oyun parkını havaya savurdu. Çevrede bulunanlar şişme parkı yerinde tutabilmek için seferber oldu. Olayda en az 10 çocuk yaralandı. 26 farklı ülkeden gelen uçurtma hayranları Danimarka'nın Fano Adası'nda bir araya geldi. Katılımcılar birbirinden farklı tasarımlara sahip uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu. Dev hayvan figürlerinden sanatsal tasarımlara kadar pek çok uçurtma gökyüzünü renklendirdi.
1: Efendim akşam ajansına yeni saate girerken gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Önce başlıklarımıza bakalım, sonra detaylandıracağız. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli bir misafiri vardı Ankara'da. Polonya Cumhurbaşkanı ile bir basın toplantısı yapıldı. Görüşme sonrasında neler konuşuldu, neler söylendi ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün genel merkezde parti meclis toplantısı vardı. Aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de grup toplantısı vardı. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu taraftarlarının buluştuğu iki farklı nokta. Yeni İhraçlar var efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nde, onları da ekranlarınıza taşıyacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakat meselesi. Donald Trump'ın bir iddiası var. İran diyor ki nükleer meselelerdeki denetimi kabul etti ifadesi kullanıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin bu iddiasına İran'dan çok net bir cevap var. Hayır, biz bunu kabul ettik, ettiğimize dair bir açıklama yapmadık dendi. Onun da detaylarına birazdan bakacağız ama öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Dün MKYK toplantısı vardı biliyorsunuz. O MKYK toplantısında neler konuşuldu da artık basına yansıdı. Yeni bir adım atıyoruz süreçle ilgili diyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasa çalışmasını da önümüzdeki günlerde meclise sunacağız ifadesi kullandı. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir misafiri vardı bugün ve o yaptıkları açıklamada NATO meselesine gündeme geldi.

0: iç cephede gedik açılmışsa millet ayakta kalamaz. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.
1: Her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe uyarısıyla başladı. Sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli de silah bırakma çağrısıyla Erdoğan'a destek verdi. Ve Türkiye'nin 40 yıllık kanayan yarası için süreç başladı.
2: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
1: Orta Doğu'da hiç durmadan yükselen tansiyon, Türkiye'nin bu yoldaki tavrının ne kadar isabetli olduğunu ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda da gündem terörsüz Türkiye'ydi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan o toplantıda yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız diye konuştu.
2: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
1: Hükümet kanadı adımlarını hızlandırdı. Kulislerde büyük bölümü tamamlandığı konuşulan süreçte sıranın yasal düzenlemelere geldiği ve o düzenlemelerin meclis tatile girmeden yasalaşmasının planlandığı da konuşuluyor. Yasal düzenlemenin temelini ise sahadan gelen raporlar oluşturacak. Türkiye bir yandan başarılı diplomasi hamleleriyle bölgesinde yükselmeye devam ediyor. Ankara 7-8 Temmuz'da tüm dünyanın gözünün çevrileceği NATO zirvesine hazırlanırken Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi kabul etti.
3: Merhaba asker!
1: İki lider bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. İki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin artırılması için atılabilecek adımların da üzerinden geçti. Erdoğan, Polonyalı konuğundan hemen önce ise Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim'i kabul etti.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'ne gözler bir kez daha bugün Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacağını çevirmiş vaziyetteydi. Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak geçen haftalarda ben çıkacağım grup toplantısını ben yapacağım demişti ama öyle olmadı. Grup toplantısında bu hafta da yine Özgür Özel efendim kürsüdeydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimini Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı. Yine mutlak putlandan dolayı pek çok cümleler kurdu ve kurultay talebini yineledi. Kemal Kılıçdaroğlu cephesine baktığımızda ise bugün aynı saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu da yönetim arkadaşlarıyla beraber genel merkezdeydi. Genel merkezde parti meclis toplandı. Yeni ihraçlar var.
5: Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Bu sözlerle meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüsünden seslendi.
5: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: Özgür Özel, delegelerin olağanüstü kurultay için geçen hafta verdiği 800'den fazla imzayı da hatırlattı. Kılıçdaroğlu ve yönetimine bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
5: Bir takım bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk, kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
1: Yeni parti kuracağı iddiaları alevlenmişken Özel dikkat çeken açıklamalarına devam etti.
5: Dimdik ayaktayız. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Özel'in mecliste olduğu dakikalarda CHP genel merkezi de hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Hem MYK hem de parti meclisinde gündem kurultay süreci ve yeni ihraçlardı.
6: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
1: Kılıçdaroğlu yönetimi 1 Eylül'de olağan kurultay sürecini başlatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Peki Özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar?
6: Bu değerlendirme devam ediyor. Arkadaşlarımızın olağanüstü kurultayla ilgili verdiği

0: imzalarla ilgili bir açıklama yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni ihraç ve görevden alma kararları da belli oldu.
0: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
1: CHP'de derinleşen bilek güreşinde dikkat çeken bir istifa da yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum diyerek CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlelerinin yankısı da sürüyor.
2: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz.
1: Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısına destek veren illerden biri de Bursa oldu. Görevden alınan yönetimin il başkanlığındaki nöbeti devam ediyor. Parti binasının giriş kapısına kum torbaları ve sandalyeler yerleştirerek barikat oluşturulduğu görüldü.
3: İstanbul Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiaları ortaya çıkan ses kayıtlarıyla belgelendi. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın yüz binlerce dolar için yaptığı pazarlıkları gösteren konuşmalar dosyaya girdi. 35 kişi tutuklandı.
1: Ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerine kurulu rüşvet çarkı deşifre oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet pazarlığı yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşmada Akpolat ve Yılmaz'ın Heybeliada'da lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için yapacakları pazarlığın üzerinden geçmeleri dikkat çekti.
4: Başkanım, Levent abi geldi. Yarın da gelecek ama çok uyanıktan. İskan veriyorsunuz, konuştuk.
5: Ne zaman gelecek iskan?
4: Canavar gibi konuşuyor.
1: Yılmaz, başkanım 150 bin eurodan aşağı inmememiz lazım derken Akpolat'ınsa gelsin görüşelim, ben canavar gibi konuşurum, 100 bin euronun altına inmeyelim dediği duyuldu.
4: En kötü 100, bak en kötü o da olmaz, onu da kabul etmem. Orası çoktan durdurulması gereken bir yer. Ne veriyoruz dedik orada?
6: 80 sizi sayenize verelim. Gerçekten de hakkı da bu yani başkanım.
1: Akpolat ve Yılmaz'ın Levent ve İrfan Durmuşoğlu'ndan iskan için 160 bin euro talep etmesi de kayıtlara geçti.
4: Konuşur mu? Söyleyeyim. Herhalde bu iş bizi açacak. Bu 160 bin gibi bir şey. Kapıdan zaten adam bitirmiş mi yani? Yani böyle param yok şu anda ama derseniz ki mahkum bir şey, bu çocuğa da şey yapamıyorum. Bunun harçları da var, bunların nesi de var ya.
5: Ne kadar harçlar?
4: 100 civarında tutar, 5.5'da tutar.
1: Durmuşoğlu'nun yüksek rakama itiraz etmesi sonrasında ise belediye yönetiminin Durmuşoğlu'nun inşaat işlerine baskı kurduğu, bazı projelerinin mühürlendiği öne sürüldü. Farklı ses kayıtlarında İrfan Durmuşoğlu'nun benden 150 bin dolar almak için bu tarafı mühürlüyorlar dediği de dosyada yer aldı. Adalar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında Akpolat ve Yılmaz'ın da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet soruşturmasında Mersin'de de Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 kişi rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklandı.
3: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu vardı. Brüksel Türkiye ve Türk yargısına istikamet çizemez diyen Bahçeli rapora tepki gösterdi. Ayrıca raporda yer alan Kıbrıs, Mavi Vatan ve Ülke Ocakları ile ilgili başlıklar da Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi.
7: Kim nöbetinde bekleyenler kulağını açsın ve işitsin. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Kurt puslu havayı sever ama Her pusu kuran da kendini avcı bellememelidir. Türkiye pusu kuranlar ava giderken avlanacaklarını da iyi bilmelidir.
8: Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna bu sözlerle tepki gösterdi. Brüksel Türkiye'ye ve Türk yargısına istikamet çizemez vurgusu yaptı.
7: Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez.
8: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun 2025 yılı Türkiye raporu vardı.
7: Avrupa kendi evinin duvarındaki çatlağı görmüş fakat hala Türkiye'nin kapısına rapor çivileme hevesinden vazgeçmemiştir.
8: Avrupa Parlamentosu'nun raporunda yer alan Kıbrıs ve Mavi Vatan konularına da değindi Devlet Bahçeli.
7: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını müzakere masalarında aşındırılmış formüllere, uzatılmış oyalamalara, Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyük Türk Milleti'nin deniz jeopolitiğinde ileri karakolu, milli güvenliğimizin güney cephesindeki kilit taşı, mavi vatan ufkumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
3: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nükleer kriz baş gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran yönetiminin nükleer denetlemeyi kabul ettiğini iddia etti. Tahran yönetimi ise iddiayı yalanladı. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu.
9: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
10: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
9: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
10: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
9: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. Bekai bunu da reddetti.
10: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
9: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alınacak demişti. Bekai böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
10: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil. Ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
9: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere adres gösterdi. Savaşın gölgesinde dikkat çeken çıkışta Putin, çözüm için İstanbul mutabakatını işaret ederken gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
8: Barış masası çağrısı yaptı. İstanbul'u işaret etti.
10: Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız.
8: Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Gündeminde Ukrayna savaşı vardı. Kiev yönetimini neonazi olarak tanımladı.
10: Kiev rejimi ancak neonazi olarak tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey yaşanmadı. Ukrayna sadece güçlü bir müzakere pozisyonu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçekler tamamen farklı.
8: Putin, Kiev'in sivilleri hedef aldığını söyledi.
10: Yetkililer Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığına dikkat etmeli. Onların çocukları hedef alması, askerlerimizin operasyondaki isteklerini artırıyor.
8: Barış masası hakkında da konuştu Rus lider. İstanbul'da düzenlenen görüşmeleri işaret etti. İstanbul Anlaşması çerçevesinde görüşmeye hazırız mesajını verdi.
10: İstanbul'da varılan anlaşmalardan geri adım atmayı gerektirecek herhangi bir neden görmüyoruz. Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız. Müzakerelerde temel pozisyonumuz İstanbul ülkeleri, Ançorç ilkeleri ve sahadaki mevcut gerçeklerdir.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Lübnan'da Hizbullah'la Suriye ilgilensin çıkışının ardından Suriye lideri Ahmet Şah'a ilk kez konuştu. Şah'a diyalog mesajı verdi. Rolümüz tamamen olumludur diyen Şah'a, Lübnan'ın toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptı.
11: İsrail herkesi öldürmeden bunu yapamazsa Suriye bu işi gayet güzel yapabilir.
8: ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e Lübnan üzerinden gösterdiği tepkinin ardından Hizbullah'la Suriye'nin ilgilenebileceğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından gözler Şam'a ve Devlet Başkanı Şara'ya çevrildi.
12: Lübnan halkının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Eğer bir çatışmaya ya da savaşa girmek isteseydik bunu açıkça söylerdik. Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istiyoruz. Suriye'nin rolü tamamen olumludur.
8: Suriye Devlet Başkanı Şah'a katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.
12: Başkan Trump'ın açıklamaları yarın sabah Suriye güçleri Lübnan'a girecekmiş gibi algılandı. Bu tamamen yanlış ve çarpıtılmış bir yorumdur.
8: Şah'a gerekirse Hizbullah'la diyalog kurmaya hazırız dedi, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.
12: Eğer Hizbullah ile oturmamız gerekirse diyaloğa inanıyorum, evet. Hizbullah ile derin bir sorunumuz var. Ancak tüm Lübnan'ın bedel ödemesini istemiyoruz. Hizbullah sorununu çözerken Lübnan'ın ayakta kalmasını istiyoruz.
8: Suriye lideri Hizbullah'ın Esad döneminde yaptıklarını da hatırlattı.
12: Hizbullah Suriye'de meydana gelen büyük suçta yer aldı. Ancak biz Lübnan'ın geçmişte Suriye'nin düştüğü duruma düşmesini istemiyoruz. Savaşların ve çatışmaların sonuçları kanlı ve yıkıcıdır.
8: Şara, amacımız herkesin kabul edebileceği güvenlik temelli bir çözüm bulmaktır diye de ekledi.
3: İngiltere'de başbakan koltuğu son 10 yılda defalarca değişti. 10 numaranın değişmeyen tek ismi ise Kedi Larry. 2011'de resmi baş fareci olarak göreve başlayan Kedi Larry 7. başbakanla çalışmaya hazırlanıyor.
9: British değil ama 6 İngiltere başbakanı gördüm. İşçi Partili Başbakan Starmer da istifa etti. Ama Kedi Larry hala 10 numaradaki görevini koruyor.
13: Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum.
9: Çalkantılı İngiltere siyaseti bir başbakana daha veda etti. Kamuoyu desteğini yitiren Keir Starmer, 10 numaranın önünde istifa ettiğini duyurdu. 10 yıl içerisinde 7 başbakan değişen İngiltere'de koltuğunu koruyan tek bir isim var, Kedi Larry. 2011 yılından bu yana resmi baş fareci olan Kedi Larry, 7. başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor. Başbakanı David Cameron tarafından konuta kabul edilen 19 yaşındaki Larry, Brexit referandumundan bu yana Theresa May ve Boris Johnson gibi siyasi aktörlerle yakın çalıştı. Eski Başbakan Rishi Sunak göreve geldiğinde ise kedileri konutu, Sunak ailesinin köpeği Nova ile paylaşmak zorunda kaldı. Nova ve Larry arasındaki güç mücadelesini kazanmayı başaran baş fare avcısı Larry, orada da koltuğunu korumayı başardı.
3: Kanada'nın Montreal kenti silahlı saldırı dehşetine uyandı. Sabahın erken saatlerinde uzun namlulu tüfekle etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polis ekipleriyle çatıştı. Çıkan çatışmada bir polis memuru hayatını kaybetti. Oradan geçen bir sivil ise polis kurşunuyla öldü. Saldırgan da etkisiz hale getirildi.
14: Wrong with him.
9: Kamuflaj giydi, uzun namlulu tüfeğiyle güpegündüz dehşet saçtı. Polisin devreye girmesiyle kanlı bir çatışmaya dönüşen silahlı saldırıda biri polis iki kişi hayatını kaybetti. Saniye saniye kameraya yansıyan saldırı Kanada'nın Montreal kentinde yaşandı. Elinde tüfeğiyle işlek bir caddede etrafa ateş açan saldırgan olay yerine gelen polislerle de çatışmaya başladı.
14: He's just shooting the cops.
9: Bölgede yaşayan bir sakinin cep telefonuyla kaydaldığı çatışmada saldırganın vurduğu bir polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. O esnada kolunun arkasına gizlenerek siper alan bir diğer polis memuruysa kaçmaya çalışan bir sivili saldırgan sanarak tetiğe bastı. Polis koşunuyla boğazından vurulan talihsiz adam hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sivili vuran polisin yaşadığı şok nedeniyle olay yerinden kaçtığı öne sürülürken saldırgansa olay yerine akın eden destek ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Montreal polis şefi yanlışlıkla sivili vuran polis memuruna destek verdi.
15: It's a nightmare.
16: Bu bir kabus ama sağlam durmalıyız. Çatışmada can veren polisimizin ailesi ve hayatta kalan kadın polis memurumuz için sağlam durmalıyız. Hepimiz onun arkasındayız.
9: Saldırganın kimliği ise henüz açıklanmadı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı da bilinmezken kapsamlı polis soruşturması sürüyor.
3: Amerikan sağlık sistemi Medicare'i 3.7 milyar dolandırmaktan suçlu bulunan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Türk ve Amerikan makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından FBI yetkililerine teslim edildi.
8: ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılıklarından birinde yeni perde açıldı. 3,7 milyar dolarlık dev vurgunun kilit ismi olarak gösterilen İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, uzun süredir aranan Hilmi'nin Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye teslim edildiğini duyurdu. ABD makamlarına göre Hilmi, Medicare sistemini hedef alan ve 3,7 milyar doları bulan devasa bir dolandırıcılık ağının organizatörleri arasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında sahte şirketler, sahte faturalar ve hayali sağlık hizmetleri üzerinden milyarlarca dolarlık vurgun iddiası bulunuyor. FBI direktörü Cash Patel da operasyon hakkında paylaşımda bulundu. Hilmi, Mayıs 2025'ten beri kaçıyordu ama onu yakaladık dedi. Fraud is no longer
17: being tolerated. Dolandırıcılığa artık göz yumulmuyor. Son iki haftada toplamda 6-7 milyar doları aşan dolandırıcılığın failleri dünyanın dört bir yanında yakalandı. Amerikan halkından çalınan paralar yaşlılarımıza ve çocuklarımıza ulaşması gereken vergi mükelleflerinin paralarıydı.
8: ABD Adalet Bakanlığı Türk makamlarıyla yürütülen işbirliği sonucunda şüphelinin yakalanarak ABD'ye götürüldüğünü açıkladı. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağını hedef aldığı öne sürülen dosya, Amerikan tarihinin en büyük sağlık sistemi dolandırıcılıklarından biri olarak gösteriliyor. Şimdi gözler Miami'de görülecek davada. 3,7 milyar dolarlık iddiaların mahkemede nasıl şekilleneceği ve dosyada yeni isimlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
3: Efendim, Zonguldak'ta çok güzel görüntü vardı. Pırıl pırıl gençler, bakın gördüğünüz üzere hafızlıklarını yapmışlar. Böyle icazet kutlaması yapıyorlar. Sessiz, sedas böyle bir güzel yürüyorlar. İnsanlar onlara destek veriyorlar, bayrağımızı taşıyorlar. Fakat o güzel görüntülerden rahatsız olan 28 Şubat dönemi zihniyeti tekrar ortaya çıktı. Bu sefer Zonguldak'taydılar. Neymiş efendim? Oradaki hafızlık yürüyüşünde yapan insanları protesto ediyor.

0: varmış. Tekrar şeriat geliyormuş. İşte bir sürü şeyler atıyorlar. Layıktır, layık kalacak sloganlar atıyor. Oradaki o yürüyen tertemiz pırıl pırıl gençler sırf kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ezberlediler diye sessiz bir anma töreni gerçekleştiriyorlar. Onlara tepki olarak da işte bu gördüğünüz üzere biraz sonra tekrar gelecek ekranlarınıza o 28 Şubat zihniyeti yine hortladı.
1: Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde tarihi bir güne tanıklık etti. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler için görkemli bir icazet merasimi düzenlendi. Madenciler Anıtı önünde toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Mehteran takımının marşları eşliğinde valilik binasına kadar yürüdü. Genç hafızların mezuniyet gururunu paylaşan halk, korteje yoğun ilgi gösterdi. Ancak şehirdeki bu manevi coşkudan rahatsız olanlar da vardı. Hafızların yürüyüşünü hedef alan bir grup, çağdaşlık adı altında karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplumsal huzuru zedeleyen eylem sırasında kameralara yansıyan görüntüler akıllara eski karanlık günleri 28 Şubat sürecini getirdi. Tepki çeken protestolara rağmen icazet heyecanı tüm şehre yayılırken vatandaşlar ayrıştırıcı dillere prim vermeyerek genç hafızların gurur gününe sahip çıktı.
0: 2025'in sonunda ve 2026'nın ilk dönemlerinde çok konuşulan yatırımcı aracı kuşkusuz altındı. Fakat altında ibre tersine dönmüş gibi gözüküyor. Neredeyse 6 ay önceki fiyatlara döndü altın. Altında bugün de düşüş vardı. Gramı 6178 liradan işlem gördü an itibariyle Türkiye'de. Uluslararası piyasada da ons altında da çok ciddi bir düşüş var sevgili seyirciler. Dolayısıyla altındaki düşüş tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek altın gördüğünüz üzere 10.210 lira %1,34'lük bir düşüş gerçekleştiriyor ama sadece altın değil ve hatta sadece altın demeyelim. Altının yanı sıra gümüşte de inanılmaz bir düşüş var. Gümüşte efendim düşüş bakın %5'e yaklaştı bugün. Gümüşün onsu 62 dolardan işlem görüyor. %4,72 oranında bugün de gümüş düştü.
2: Altın fiyatları bu sene nasıl gidiyor?
3: Vallahi çok dalgalı, yani dalgalı deniz gibi diyebiliriz, çok hareketli. Biz de şaşırıyoruz yani.
4: Güvenilir liman ama insanlarımız biraz tedirgin olduğu için.
2: Beklemede mi?
4: Evet, daha çok beklemedeler. Alım düştü biraz.
5: Bir iniyor, bir çıkıyor. Orta Doğu'daki savaş fırtınası altını fırtınada savrulan yelkenlilere çevirdi. Rekor üstüne rekor kıran altın aylar sonra sene başındaki değerine döndü.
2: Gram altın 2026 senesine yaklaşık 6200 liradan başlamıştı ve İran savaşının günler öncesinde biz gram altında canlı piyasada 8500 rakamını görmüştük. Ancak bugünlerde altında ciddi düşüşler var. Öyle ki gram altın sene başındaki fiyatına yeniden yaklaştı. Sene başında 6200 liraydı gram altın. Bugün de gram altın 6250 lira.
3: 8500 liradan bir gram altın. 8500 liraya 24 ayar. Şu anda 6250 TL. Yani inanılmaz fark var. Biz de bu kadar beklemiyorduk yani.
2: Altın fiyatlarındaki rekor düşüşü size bu setle anlatacağız. Yaklaşık olarak kaç gram bu set?
3: 60 gram 20 kâr bir set bu.
2: Gram altın 8500 liraya çıktığı dönemde İran savaşının hemen öncesinde bu setin fiyatı ne kadardı?
3: 510.000 TL.
2: 510.000 TL. Bugüne döndüğümüzde gram altın 6250 lira yaklaşık olarak. Şimdi soralım bu 510.000 liralık set bugün ne kadar?
3: Şu anda 375.000 TL.
2: Sadece bir sette yaklaşık 3-4 ay içerisinde 135 bin liralık bir düşüş yaşandı. İşte böylesine dalgalı bir altın piyasası var.
5: Altın uzmanlarına göre düşüşün ana nedeni İran-ABD savaşında ateşkes sürecine girilmesi ve birçok ülkede yaşanan faiz arttırımları.
2: İşte bu da 100 gramlık bir set yaklaşık 4 ay önce. Bu setin fiyatı 850 bin liraydı. Altındaki düşüşle birlikte bugüne geldiğimizde bu setin fiyatı 625 bin lira oldu. Yani 4 ay içerisinde bu sette 225 bin liralık bir düşüş yaşandı.
4: Hani güvenilir liman ama insanlarımız biraz tedirgin olduğu için.
2: Beklemede mi?
4: Evet, daha çok beklemedeler. Alım düştü biraz.
0: Adana'da havaların ısınması ve bereketli hasat sezonu haldeki fiyatlara da yansıdı. Peki hangi sebze ve meyve ne kadara satılıyor? Haberimizde izleyeceğiz.

0: Havaların ısınması hal fiyatlarına da yansıdı.
1: Biber 100-120 lira arasındaydı. Şu an biber 20 lira. Salatalık 70-80 lira arasındayken şu an salatalık 25 lira. Patlıcan 60-70 liradayken şu an patlıcan 10-15 lira arasında gidiyor.
0: Kapya biber, taze fasulye, şeftali, kiraz. Adana'nın Yüreğli ilçesinde bulunan sebze meyve halinde yok yok. Bereketli geçen hasat sezonuyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı.
1: Şu an sebze ve meyve en düşüş pozisyonda. Nektarin 20 TL, kiraz 80 lira şu an. Biraz da düşüştedir. Kayısı da 40-45 lira arasında Yüreğir sebze halinde gitmektedir. Karpuz da 10-12 lira arası kilo fiyatı Yüreğir sebze halinde. Limon, Mayer cins yatak limon dediğimiz cins limon şu an 60 lira. Diğer şataf dediğimiz yeşil limon şu an 30-35 lira arasında.
2: Adana'da Yüreğir halinde domatesin fiyatı kalitesine göre değişiyor. Örneğin şu anda elimde görmüş olduğunuz bu domatesin fiyatı 10 lira. Hemen yan tarafta Adana'da açık tarlada üretilen, hasat edilen domates de bulunuyor. İşte Adana domatesinin yine Adana'daki fiyatı ise 5 lira 6 lira. Fiyatı düşen ürünler arasında salatalık da bulunuyor. Şu anda Yüreğir halinde salatalığın kilosu 15, 20 ve 25 olarak değişiyor.
0: Ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz.
2: Adana'da coğrafi işaret belgeli Adana karpuzunun da tarlada hasadı devam ediyor. Peki tarlada hasat edilen karpuz hale geldiğinde kaç liradan satılıyor?
3: 12 ile 15 lira arasında satmaktayız. Tarlada bal gibi şeker gibidir. Şöyle
2: görelim, keselim.
3: Kes abi, görsünler. Göründüğü gibi.
2: Of.
3: Kıpkırmızı. Tarlada bal gibi.
4: Orijinal bal valla.
5: Efendim, bir son dakika bilgisi, ayrıntılarını aktaracağız. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı açıklamasında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet alma suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden uzaklaştırılmıştır denildi. Haberimizde aman dikkat diyeceğimiz bir uyarı var. Nasıl olsa çipli ehliyetimi aldım, artık kafam rahat diyorsanız büyük bir yanılgı için olabilirsiniz. Zira Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni tip sürücü belgelerinin de 5 ve 10 yıllık son kullanma tarihleri olduğunu hatırlatarak kritik bir duyuru yaptı.
6: ...2016 yılından itibaren hayatımıza giren yeni nesil çipli ehliyetler için tehlike çanları çalıyor.
7: Bu ehliyetlerin hepsinin arkasında geçerlilik süreleri var. Yani bir sürücü ömür boyu ehliyet almıyor.
6: Birçok sürücü bu belgelerin ömürlük olduğunu düşünse de durum hiç de öyle değil.
8: Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir konu işte bu ehliyetlerin arkasına yazan tarihler. Kimi sürücüler bu tarihlere dikkat etmiyor ve süresi geçen ehliyetler iptal ediliyor. Aynı zamanda sürücü bu ehliyetle yakalanırsa o kişiye de para cezası veriliyor.
7: Otomobil ve benzeri ehliyetleri varsa 10 yıl süreyle kullanabilirler. Ağır vasıta ehliyeti varsa burada da 5 yıldır.
9: Ya hiç bakmadım. Ama istiyorsanız yanınızda bakabilirim.
8: Efendim, arkasındaki tarihlerle ehliyetimizin aslında bir süresi var. Bakın hemen arkada. Hemen burada sizin 2035'te bitiyor
9: mu? O zaman daha çok varmış. Bilmiyordum. Şimdi sizden öğrendim.
10: Ehliyetim yeni yenilediğim için yani bayağı bir uzun süre süreceğini düşünüyorum. O yüzden hiç bakmadım yani.
7: sağlık raporu alması gerekiyor. Bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması gerekiyor. Onun harcı olan 2150 TL'lik ücreti de vergi dairesi veya bankalar üzerinden yatırması lazım.
4: 2030'da bitiyor benimki. Yeni aldığım için 2030'a kadar süresi var.
6: Tarihi kaçırmanın bedeli ise oldukça ağır.
7: Dikkat etmezse ehliyet yetersizliğinden ceza yer. Mutlaka buna dikkat etmeleri gerekiyor.
6: Mağdur olmamak için yapmanız gereken tek şey ehliyetinizin arkasını çevirip son geçerlilik tarihini kontrol etmek.
5: Norveç efendim 2026 FIFA Dünya Kupası grubunda Senegal'i 3-2 mağlup ederek son 32 turunu garantiledi. Norveç deyince aklımıza Vikingler geliyor malum. Şimdi karşılaşma bitiminden sonra Norveçli taraftarlar ve futbolcuların müthiş bir koreografisi var. Bakın bir de bando eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hani böyle o Viking gemilerinde de bando eşliğinde böyle kürek çekilir hep beraber. Onun aynısını gerçekleştiriyor. Müthiş bir görüntü var. Üstelik stattaki o bütün taraftarların aynı anda yaptığı görüntü, yani aynı anda yaptığı kürek çekme hareketi görülmeye değer.
6: Dünya Kupası'nda Norveç fırtınası esmeye devam ediyor. Senegal karşısında gelen 3-2'lik galibiyetin ardından ortaya renkli görüntüler çıktı. Maçlara kürek çekerek giden Norveçliler galibiyeti de aynı gelenekle kutladı. Norveçli futbolcular ve taraftarlar Viking geleneğiyle zaferi kutladı. Binlerce kişinin aynı anda kürek çektiği o anlar dünya gündemine oturdu.
11: Bu Norveç ruhu biliyorsunuz, Norveç Viking ruhu. Bu takım için kürek çekmekle ilgili.
6: Sadece bir galibiyet değil, bir gelenek de tarihe geçti. Norveç'in bu farklı futbol sevinci Dünya Kupası'nın en renkli anlarından biri oldu.
5: Ve bu haberle beraber akşam ajansını burada noktalıyoruz efendim. Bizden hemen sonra Cansın Helvacı konuklarıyla beraber karşınızda olacak. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
12: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk devlet teşkilatlarına üye devletlerin hükümetleri arasında dijital ekonomi ortaklık anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanunun resmi gazetede yayımlandığı belirtildi. Açıklamada anlaşma ile üyeler arasında e-ticaretin, dijital hizmetlerin ve sınır ötesi veri temelli ekonomik faaliyetlerin önündeki engellerin giderilerek bu faaliyetlerin kolaylaştırılması ve ortak kuralların benimsenmesi, böylelikle dijital ekonomide entegre ve öngörülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması sağlanacak ifadeleri kullanıldı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
13: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo. A Haber Radyo.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Türk'ün hikayesinden merhaba sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar. Hemen hemen her Türk'ün ardında saklı bir yürek yarası vardır. Kimi bir acının, kimi bir kavuşamamanın, kimi de dillere düşmüş bir sevdanın hikayesini taşır. Bugün Diyarbakır'ın Mardin kapısından Hançepenk mahallesine uzanan hüzünlü bir aşkın, genç bir kunduracının sessiz çığlığının izini sürüyor.

Bu bir gülüşe, bir bakışa, bir gönül sızısına yenilmiş bir ömrün hikayesidir. Bu Diyarbakır'ın Mardin kapısından çıkıp Hançepe'nin dar sokaklarında büyüyen genç bir kunduracının Recep Serttaş'ın sessiz çığlığıdır.

Recep, elinin emeğini gönlünün sesiyle birleştiren bir delikanlıydı. Kunduracılık yapar, her dikişin arasına mırıldandığı bir türkü eklerdi. Sanki söylediği her name, çalıştığı her ayakkabıya ayrı bir ruh verirdi. Mahalleli severdi Recep'i. Arkadaşları dükkanın kapısında oturur, sırf o mırıldansın diye sessizce beklerdi. Recep için hayat sade, küçük ama bir o kadar sıcaktı. Ta ki Gül adında genç bir kız dükkana gelene kadar.

Bir gün müşterisinin kızı Güley babasının ayakkabısını almaya geldi. Recep başını kaldırdı. O an dünya sustu. Gülen'in yüzünde bir aydınlık, halinde bir eda vardı. Recep'in kalbi ilk defa göğsüne sığmaz oldu. Dili tutuldu, nefesi yarım kaldı. Elinden kundura kayacak sandı, Güle gitti. Ama o bakış Recep'in aklından hiç gitmedi. Recep'in içi yanar oldu. Türkülerine bir sızı, bir titrek melodi yerleşti. Arkadaşları onun dalgınlığını fark etti ama o söyleyemedi derdini. Aşk dediğin bazen kelimelere sığmazdı.

Bir gün tam da elinde iş varken Güle sokaktan geçti. Recep'in yüreği bir anda hızlandı. Heyecanla elindeki makası parmağına batırdı. Ama acıyı hissetmedi bile. Aşk acıdan güçlüydü artık. Bayram yaklaşmıştı. Siparişler çoğalmış, işler ağırlaşmıştı. Ama Recep'in aklında tek bir şey vardı. Gülen'in babası Kemal Bey yapacağı kundura. Ona özenmek sanki Güle dokunmak gibiydi. Dalgınlıkla işi yarım bıraktı. Kemal Bey geldiğinde kunduranın bitmediğini görünce Recep'in yüzü kızardı. Abi dedi utana sıkılı. Sen eve git, akşama ben getiririm. O akşam Recep sanki sevdiğine kavuşacakmış gibi özenle bitirdi kundurayı, boyadı, cilasını verdi. Her dokunuşunda içinden bir dua geçti.

ve eline aldığı gibi gülelerin kapısına gitti. Kapı açıldı. Karşısında Güle duruyordu. Recep ne söyleyeceğini bilemedi. Nefesi değişti, elleri titredi. Kundurayı ise elinden düşürdü. Güle eğildi, aldı, Recep'e uzattı. O kısacık an, Recep'in ömrünün en uzun, en derin anı oldu. Kemal Bey memnun kalmıştı kunduradan. Recep'e kahve yapılmasını söyledi. Recep'in içi sevinçle doluydu. Baba evinde, sevdiğinin nefesi yakınlarında bir yerdeydi. O gece Recep hiç uyumadı. Aşkı büyüdü, derdi ağırlaştı.

0: Günler, haftalar geçti. Recep aşkını içinde taşıdı. Utancından mıdır bilinmez, Güle'ye açılamadı. Sığındığı tek şey türkü oldu. Sazı eline aldı, yüreğiyle dili birleşti. Ve dillerde dolaşacak bu türküyü yaktı. Arkadaşları onun sesiyle hüzne karıştı. Oysa türküsüne içini döktü. Sevda bazen karşılık bulamazdı. Recep taşıyamadığı bu derdi alıp İstanbul'a gitti. Yeni bir hayat kurmaya çalıştı ama olmadı. Gittiği yer değişti, içindeki yangın bir türlü değişmedi. Bir süre sonra hastalandı. Geri döndü Diyarbakır'a. Kaderi onun yazdığı Türkiye'ye sadık kaldı. Recep vereme yakalandı. Gönlü gibi bedeni de zayıfladı. İçinde sakladığı sevda ömrünü yavaş yavaş tüketti.
1: Ve bir sabah sesi kesildi ama türküsü kaldı. Güle belki bilmedi onu. Belki sevdiğini hiç duymadı. Bir türkünün hikayesi bazen bir ömrün ta kendisiydi.

kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğime dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle daha karşınızda olacağız. Hoşça kalın.

A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: akşamlar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50, her salı olduğu gibi memleket meselesi programına kıymetli konuklarımla birlikte başlayacağız. İran'la Amerika arasında anlaşılan ve imzalanan o metinden sonra kim ne söyledi, ne gibi açıklamalar yapıldı hala devam ediyor. Hatta biraz sonra Trump'ın yeni açıklamalar yapmasını bekliyoruz. En çok da Burak Hocam bekliyor, ne söyleyecek diye soracağız. Hemen başlayalım. Önce konuklarıma selam vereyim, sizlere de takdim etmiş olayım. Profesör Doktor Burak Kıntay Hocam bizimle birlikte. Hocam özledik, hoş geldiniz.
1: Ben de sizleri çok özledim, ne mutlu.
0: Ayağınıza sağlık, sağ olunuz. Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İyi bir yayın diliyorum. Sağ olunuz. Doçent Doktor Levent.

0: Ersin Oral'da hocam her salı olduğu gibi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Tamam, hoş bulduk. Güzel bir akşam. İyi bir yayın diliyorum.
0: İnşallah. İyisiniz değil mi?
1: Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyi görünüyorsunuz bugün.
0: Sizi gördük. Daha iyi olduk. Enerjik başladık. Ve Hüseyin Fazla, Doktor Hüseyin Fazla komutanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. İyi bir yayın diliyorum ben de. Hemen Kerem ve Serkan verdiler son dakikayı. Trump anlaşma olmazsa gerekeni yaparım cümlesi çok naifti. Bir kere onu söyleyelim. Yani gidecek bir ülkeniz kalmaz. Bombalarımlar böyle bir geride kalıp anlaşma olmazsa ya gerekeni yapmak zorunda kalırım dedi Trump. Bir dinleyelim.
3: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım. İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
0: Hocam. Vallahi sizinle başlayacağım. Trump bu kıvamda şu an. Böyle mi ilerleyecek? Bu arada İran'dan da açıklamalar ardı arkası kesilmeden gayet diplomatik bir şekilde geliyor ama İran'dan çizgiyi bozmadan. Dışarıdan yapılan açıklamalar bu anlaşmayı bozmaz ama eğer sahada ya da başka bir yerde bir şey görürsek o zaman başka durum diyor. Trump neden böyle oldu?
4: Bir şey olmadı aynı. Fark yok.
2: Ne oldu?
4: Trump sadece Amerika
0: biraz daha kibar değil mi şu an? Biraz
4: bu açıklamayı yaptığı saatler eğer yanılmıyorsam öğlen sabah gibi daha ayılamamış. Akşama doğru daha ciddi açıklamaları Trump'ça konuşmaya başlar. Bu arada bu şaka gibi geliyor bu dediğimiz ama aslında bir enteresan dönemin içinde yaşıyoruz. Malumunuz ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Yani ana bilim dalım siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler. Yalnız bu olay bizden çıktı. Başka bir ana bilim dalına doğru gidiyor.
1: Psikoloji mi?
4: Artık ben ayıp etmiyorum söylemem ama biz çok üzerinde durabileceğimiz noktada değil mesela. Bak hiç şaka değil bunlar. Niye? Ben Amerikan tarihinde George Washington'dan itibaren bütün başkanların konuşmalarından tutun demeçleri, tepkileri bunlara çalışmış adamım. Ya en çok şey eleştirirlerdi Theodore Roosevelt'i çok kaba maba diye ya da William McKinley'i, Grover Cleveland'ı. Bunun yanında haza beyefendi kaçıyor hepsi. Ya düşünsenize bak bir ülkeyle müzakere yapıyorsun. Müzakere masasına oturuyorsun diyorsun ki sizin medeniyetinizi yok ederim. Bunları ben söylemiyorum. 3 gün önce Trump söyledi. Sonra diyor ki çok iyi gidiyor işler akşam. Sabah oluyor. Diyor ki şimdi mahvedeceğim sizi. Öğleden sonra civarı yani şekerle de alakalı olabilir. Bilmiyorum yani yeme düzeni vesaire. Ama gerçekten bizim ana bilim dalından çıktı iş. Tıp. Sizin daha ağırlıklı üzerinde.
5: Dünyanın gidişatını okuyamıyor demektir.
4: Abi ben de yok. Ben, benim bugün buraya kadar bizim
0: Kerem haftaya konuklarımızı değiştirelim.
4: Tabii kesin. Bak tavsiyem bu.
1: Psikanaliz yöntemleri üzerine ihtisas yapmış.
4: Çünkü şu
0: hocam
4: iş,
0: hiç hakkını yemiyor musunuz Trump'ın? Yine
4: haşa,
0: soruyorum.
4: Haşa.
0: Yani, hiç yemiyorsunuz.
4: Efsane. Çok tutarlı. Bak tutarlılık konusunda bomba gibi ama hı, şöyle müzakere eden birini ben görmedim. Ha bir de bunun dip kırılımları var. Dip kırılımlarını söyleyeyim. Asıl meseleler de biraz oradan geliyor aslında. Dün çok değerli dostlarımız bir fotoğraf gösterdi. Ben de dikkatimi çekmemiştim. Aklınızda olsun. Şeyin Kerry'nin Dışişleri Bakanı'yken
5: evet.
4: 2015-2016'da İran Dışişleri Bakanı ile P5 artı 1 görüşmelerindeki bilmiyorum, resmi geldi böyle. Masa etrafında toplanıyorlar. Bu Obama anlaşması vardı ya. Obama. Onun için oturuyorlar.
1: Tarihin en kötü anlaşması.
4: Dedikleri beyefendinin ve cumhuriyetçilerin. Bu tarafta da bu dünkü anlaşmadaki heyet duruyor. Bir Kerry'ninkine baktım. Kim var masada biliyor musunuz? Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı. Adam zaten Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu arada Dışişleri Bakanı da dün olmamış. Amerikan Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin en uzun görev yapan adamlarından biriydi Kerry. Yanındaki şey hanımefendi Dışişleri Bakan Yardımcısı. Beyefendi var. Enerji Bakanı. Bak rütbelere bakın. Amerika'nın baş arabulucusu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Genel Sekreteri. Şimdi bu seferkine baktım. Jared Kushner.
0: Evet.
4: Dış politika tecrübemiz 0'ın altında 5. 2. Witkoff, emlak danışmanı. Trump'la birlikte dış politikada ilk defa Ukrayna meselesiyle canlandı. Ve J.D. Vance muhtemelen başkan yardımcısı olana kadar, senatör olana kadar yurt dışına çıkmadı. Şimdi biraz önce anlattığımız o mübalağalı, şaka sanılan yorum var ya, aslında kadrolara baktığınızda iki tarafın anlaşmaya ve uzlaşmaya nasıl yaklaştığını, iki taraf derken İran'la Amerika'yı kastetmiyorum. Amerika ile Amerika'yı kastediyorum. Trump ve diğerlerini kastediyorum. Devletçiliğin çok dışına çıkmış bir noktada ilerliyor. Ben en sonda, yayının sonunda söylenecek işi baştan söyleyeyim de rahatlayayım. Bir, muhtemelen iki hafta içinde yine 5-6 kere, yani en az 5-6 az olur, 10 diyeyim ben ona. 10 kere Trump yarın sizi vuracağım der. 2 hafta içinde. Bak sayalım ha. Bak, olacak. 2, muhtemelen askeri olarak çok aman aman bir şey olmasa da biri Hürmüz'ü kapattım der. En az 2 kere olur bu 2 hafta içinde. İş çocuk oyuncağı gibi duruyor ama bunlar olacak. 3.'sü herkesin üzerine konuştuğu anlaşma var ya. Hı. O anlaşmayı böyle bir eline alan, dokunan gören var mı henüz?
0: Yok.
4: Detayları yok.
0: Maddeler, bazı maddeler var.
4: Siz anlatılan, ifade edilen maddeler var. Bu maddeler
0: bu arada tarafların kabul etmediği, Amerika'nın var deyip İran'ın yok dediği
4: maddeler. Aynen öyle.
0: Var.
4: İşte o yüzden elimizde konuştuğumuz şeyin üzerinde neye dayalı konuştuğumuz gibi net bir durumumuz da yok. Ha, ve en önemlisini söyleyeyim size. İran tarafı herkesin düşündüğü gibi, tabii ki ekonomik olarak da askeri olarak da bu iş bitsin istiyor ama ben son katıldığım yayınlardan biriydi galiba. 1,5 ay olmuş. 1,5 ay önce bir şey söylemiştim. İran rejiminin nasıl konsolide ettiğini, gücü anlamak istiyorsanız 1990'lara, ama daha da önemlisi 80 ile 88 arası Irak-İran savaşına bakacaksınız. Irak-İran savaşını muazzam bir şekilde kendi içerisindeki tasfiyeleri yapmaya ve rejimi güçlendirmeye yönelik kullandı. Bu benim gözümde ikinci bir İran-Irak savaşıdır. İkinci bir rejim konsolidasyonu meselesidir. Şimdi tekrar rejimin yeni dünya düzenine adaptasyonu meselesidir. Son söyleyeceğim de şu. Hamaney var ya. Hamaney'i gören var mı?
0: Yok.
1: Bu anlaşmanın maddeleri gibi.
4: Hocam, duyan var mı?
2: Ne anlaşmadan haberimiz var.
4: Ne Hamaney'den haberimiz var. Hiçbir şeyden yok. Dolayısıyla bu kadar afaki, bu kadar havada duran bir şey ancak konuşuruz. Biz konuşurken arada da 5 kere olay değişir.
0: Bir tek Trump galiba dün mü bugün mü kimse İran'ın başına geçmek istemiyor gibi bir şey söyledi yine.
1: Dedi.
0: Ama dediğiniz gibi Hamaney'den.
4: Yani Hamaney'in hiç görünmemesi, hiçbir şey söylememesi. Bu arada dün değil, Hamaney'i biz hiç gördük.
0: Evet, görmedik. Trump şunu söyledi, ona şaşırdık siz yokken. Çok isterim görüşmek, eğer görüşürse benimle gurur duyarım gibi bir şeyler söyledi.
4: 3 kere de öldü muhtemelen dedi.
0: Evet, daha önce de öyle dedi.
1: 4 Temmuz günü Ali Hamaney'in cenaze töreni var. Herhalde.
0: Evet, hem de 3 ayrı törenden bahsediyor.
1: Katılır yaşıyorsa.
5: Şimdi Burak Hocam'ın tabii ki disiplin bilim alanında girmek istemem ben. Haddim de değil. Ama yani kendi gazetede...
4: Gir abi, Türkiye'de girmeyen kalmadı bizim alana zaten.
0: Hocama bunu demeyecektiniz. Evet.
5: Şimdi fıkhını söyleyeyim. Ya şöyle bir şey var tabii. Dünya değişiyor. Hocam da söylüyor bunu sık sık, zaman zaman söylüyor. Amerika en hızlı değişen ülkelerden birisidir. Şimdi o ölçekte bakmamız gerekiyor. Amerika değişti, değişiyor. Değişmek zorunda. Bu Trump'ı üreten bir Amerika var. Yani Trump denilen siyasi aktörü durduk yerde ortaya çıkmış değil. O Amerika'nın geldiği noktanın ürünü. Hı hı. Ne demek bu? Yani bir Obama değil, bir Clinton değil. Nixon'a biraz benzer mi? Benzer. Nixon'a, Reagan'a, Bush'lara baktığın zaman, mesela ben Nixon'ın belgesele baktığım zaman Nixon da şunu, Büyük Amerika, Great Amerika. Reagan'a bakıyorsun, Büyük Amerika, Great Amerika. Bush'a bakıyorsun. Hep aynı çizgiyi devam ediyor. Bu biraz söylemde farkı var bunun. Şimdi bu burada şöyle bir noktaya da gelmiş olabilirler diye düşünüyorum. Bir, bu eski dünya düzeninde ya da işte Kissinger'ın tarif ettiği soğuk savaş sonrası dönemdeki dünya düzeninde bir değişim var. Bu değişimi Amerikan bürokrasisi görmedi ya da ayak uyduramadı. Mesela Obama anlaşma yaptı İran'da. Ne oldu? Hiçbir şey. Yani sistemi değiştirecek hiçbir şey yapmadı. Yansın, ne yapıyorsun? Bir yerlere gidiyorsun herhalde. Kaçıyorsun. Şimdi böyle bir şey yapmadı ama bu Sistemi değişti.
0: Konuklarım da bana benzedi galiba, değil mi?
4: Nereye gidiyorsun?
1: Bu kadar doğrucu olmaya
0: yani
1: gerek
0: var. Yönetmenimi bir şeyden kurtaracaktım ama konuklarım da bana benzedi. Evet.
5: Durun,
0: tamam, geliyorum yerine.

0: Kaçma. Sistemi değiştiremediler bak. Bu yeni sistemi değiştiren o çomak soktu sisteme. Değiştiriyor. Alt üst ediyor. Yani Venezuela'yı aldı. Yanı başındaki Kolombiya'da seçimleri etkiledi. Avrupa'yı tokatlıyor. Yani bir şey yapıyor, bir sallıyor, sallıyor yani bir biçimde. İran meselesinde. Bakın şimdi Hamenei var veya yok. Bakın en başta ne söylüyordu Trump? Oradan birisi var diyordu. Bakın Kalibaf'ın konuşmalarına bakın.
1: Evet.
0: Sanki Trump'ın sözlerini onaylarcasına konuşuyor.
1: Bu orada da bir bölünme
0: değil.
1: Var.
0: Demek ki Trump da öyle sıradan bir ilişki ağı oluşturmuş değil. İran'daki değişimi bir biçimde motive ettiler. Yani İran'ın hani diyor ya hocam küresel sisteme uyum, yeni dünya düzenine uyum sağlatacak. Evet, uyum sağlatacak noktaya getirdiler. Ve İran'ın vekalet savaşı verdiği güçleri pasifize ettiler. Yolları kapattılar. Her tarafı bombaladılar. Yeni yolların açılmasını sağladılar. Yeni ilişkilerin kurulmasını sağladılar. Şimdi bakın Orta Doğu'da ya bildikleri onların tarifiyle söylüyorum. O bölgede bambaşka bir yeni bir yapılanma göreceğiz. Aa, bu kolay bir şey midir? Hayır. Bakın İran'ın içine, İran içindeki radikal muhafazakarlar şimdi ses vermeye başladılar. Kime karşı veriyorlar? Yine aynı muhafazakarların bir parçası evet. olan Kalibaf'a karşı veriyorlar. Kime karşı veriyorlar? Pezeşkin'e karşı veriyorlar. Evet. Şimdi bu ne demektir? Orada da bir iktidar savaşı var. Bu savaşta kim galip gelecek? Bence Trump'la paralel yürüyenler galip gelecek.
1: Şimdi konuklarımın ikisi de aslında aynı paralelde bir şey söylediler. O yüzden ben Tuğba'dan rica edeceğim. Muhabir arkadaşlarıma gittikten sonra Serkan şu balkonumuz vardı ya. Kim Trump'ın yanında Amerika'da savaş barış mevzusunda İran'da kim yan yana. Aslında bu konudan bahsedildi. Biraz onun detayına bakalım. Bunu es geçmeyelim ama hem Amerika'ya gidelim. Hem İran'a gidelim. Amerika'da İrfan Sapmaz hazır bizi bekliyor. İran'da da Ekber Karabağ hazır bizi bekliyor. İkinize de hoş geldiniz diyeyim, kolaylıklar dileyim. Ekber'le başlayayım. Ekber'in ardında hem yine bir kalabalık var meydanda hem de Ekber. Burada aslında konuklarım yorumlarken iki şey sordular. Bir, Hamane'yi gördük mü? Hayır, görmedik. İkincisi de Mahmut Övür az önce dikkat çekti. İran'da da bir karşıtlık var aslında. Radikal düşünce grup yeniden aslında harekete geçti dedi. Neler oluyor buna dair senin izlenimlerin, bilgilerin neler merak ediyoruz. Hoş geldin yayına.
2: Canım teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sana değerli konuklarına iyi geceler dilerim. Evet, İran'da da karşıt gruplar vardır. Yani bu uzlaşmaya karşı çıkanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde masaya aslında karşı çıkan bazı gruplar vardır. Ve bunun işte muhafazakarları, aşırı radikal sertlik yanlıları, o zaman muhafazakarları gösterebiliriz. Ki örnek vermem gerekiyor, sürekli bir şekilde paydari cephesi üyelerini söyleyebiliriz. Sürekli bir şekilde İran Devlet Televizyonu'nda veya farklı sosyal medya hesaplar üzerinden sürekli bir şekilde bu yönde de değişik ifadelerin söz konusudur. Yani bu ifadelerini de saklamıyorlar. Onlar sürecin bu şekilde ilerlemesi, bu uzlaşmaya karşı bunlarını ifade ediyorlar. Gerekçeler de vardı. İşte neden önümüzü biz açtık diyorlar. Biz bu şekilde çok kolay bir şekilde açmamalıydık. En çok eleştirdikleri nokta budur. İran'ın nükleer meselesi konusunda işte uranyumun İran'ın içinde seyredilmesini yani bir şekilde yok edilmesine karşı içinde çıkmaktalar. Yani diğer sebepleri de söz konusudur. Hatta üstüne de ekleyeyim. Mesela Muhammed Bakır Kalibaf İsviçre'ye gittiğinde İran Devlet Televizyonu'ndaki bir yorumcu tırnak içinde özellikle şunu söyleyeyim ki İran Devlet Televizyonu da aynı zamanda bu grupların önemli oranda etkisi altında, eli altında olduğunu söyleyebilirim. Oradaki bir yorumcu keşke havalanını kapatsaydık da bunlarla gitmeseydik. Yönünde bir ifadeye getirdi. Kalibaf da şu anda da fotoğrafı görüyoruz. Geçten dönüp dönmez havalanında yaptığı açıklamada bu ifade kendisini hatırlandırdığında işte eğer oraya gitmeseydik Lübnan'da daha fazla Şia hayatını kaybederdik yönünde yaptığı ifadeyle bu süreci safmış oldu. Özetlemem lazımsa evet İran'da bazı gruplar buna karşı çıkmaktadır. İleriyle ilgili bugüne kadar değerli hocalarım da belirttiği üzere görüntülü bir mesajı söz konusu olmadı. Önümüzdeki hafta babası Ayetullah Ali Hamdi'nin için cenaze töreni yapılacaktır. Hatta gelen bazı bilgilere göre Şahbaz Şerif Pakistan Başbakanı da bugün yaptığı, Türkiye'de yaptığı son görüşmede kendisinin de bu etkinliğe bizzat katılacağını duyurmuş oldu. Tahran'da milyonlarca insanın bu kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor. Acaba babasının etkinliği kapsamında kendisi

0: ortaya çıkar mı çıkmaz mı tartışılmakta. Tek son olarak ben şunu belirteyim Cansın. Geçtiğimiz günlerde İran Yedidir'in Mustafa Hamine'yi de yaptığı bir konuşmada esasında kendisinin de bu uzlaşmaya karşı olduğunu, ancak Mesut Pezeşkiyan hükümet ve diğer güvenlik konseyi üyelerinin kendisine bu sürecin, bu uzlaşmanın ülke halkına ve direniş gruplarının yararına olacağından dolayı buna onay verdiğini ve onların da bu kapsamda kendilerine söz verdiğini
1: duyuyorum. O konuşmadan sonra, yani dediğim, o açıklamasından sonra daha doğrusu, çete planlıca biraz atmosfer değişti ve muhalif kesimden daha fazla bağırtan gitmeye başladı.
2: Peki şimdi konuşmaya devam edeceğiz. Orada Kalibaf'ın açıklaması var. Diyor ki... Devlet televizyonu programlarının birinde müzakere heyetinin İsviçre'ye gitmemesi için Mehrabat Havalimanı'nın kapanmasını dilediklerini gördüm diyor.
3: Yapar mısın?
2: Sevgili dostlara diyorum ki eğer biz İsviçre'ye gitmeseydik Lübnan'da daha fazla kan akacaktı diye tepki gösteriyor.
3: Bir şey daha var, bir sözü daha var diyor ki eğer Hürmüz'ü askeri bir ablukayı şekilde almaya kalksaydık var sende belki.
2: Var, ablukayı müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Uluslararası yasalara uyulacaktır ve Hürmüz Boğazı bu yasalara uygun olarak İran düzenlemeleriyle İran tarafından yönetilecektir açıklaması yine dikkat çekiyor. Şimdi İrfan'a da döneyim. İrfan galiba şu sıralar yanlış mı biliyorum, Trump'ın açıklama yapması bekleniyor zannediyorum, doğru mu?
4: Doğrudur. Beyaz Saray'da toplantıları var ve toplantılar sırasında da malum medyaya sık sık açıklamalarda bulunuyor. Onun için bir taraftan da gözümüz kulağımız Donald Trump'ta. Ben çok başlıklarla buradaki gelişmeleri bir aktarmak istiyorum. Trump işte İran nükleer denetimleri kabul etti. Tabii bu Amerikan gazetelerinin, ana akım medyanın manşetleri konumunda. İşte İran uzun vadeli kapsamlı uluslararası nükleer denetimleri kabul ettiğini söylüyor. Beyaz Saray bunu anlaşmanın en önemli kazanımı olarak sunuyor. Ancak Tahran yönetimi malum bu konuda henüz kesin bir taahhütte bulunmadığını ileri sürüyor. J.D. Vance, Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsviçre görüşmeler adına tabii İran uluslararası denetçilere kapıyı açmayı kabul ettiğini ve bunun nihai anlaşma için önemli bir dönüm noktası olduğunu söylüyor. İşte Trump son 24 saatte Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 19 milyon varil petrol geçtiğini söylüyor. Beyaz Saray bunu enerji piyasalarının normale dönmeye başladığının işareti olarak gösteriyor. Petrol fiyatlarında gerileme olduğunu söyleyebilirim. Yakından takip ediyorum malum. Şu an itibariyle 3 dolar 30 sentlere kadar düşmüş vaziyette ki 4 dolar 50 4 dolar 60'lardaydı memorandum imzalanmadan önce. Şu an itibariyle nereden baksa 1 dolarlar düşmüş vaziyette. Trump ablukanın kaldırıldığını ancak ABD savaş gemilerinin bölgede kalmaya devam edeceğini söylüyor. Beyaz Saray İran'ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguluyor. Tabii Trump sık sık malum yaptığı açıklamalarla da hem J.D. Vance'in Cenevre'deki toplantı sırasında da yaptığı açıklamalarla oldukça gergin bir ortam oluşturmuştu. Ona çok kısaca bir değinmek istiyorum. J.D. Vance'i takip eden muhabir arkadaşlarımızın notlarından bunları anlatacağım. İşte toplantı devam ederken İran heyetine, Dışişleri Bakanı'na birisi geliyor. Elinde bir kağıtla işte Donald Trump'ın o andaki tehditlerini gösteriyor. Onlar da bu kağıdı havaya kaldırıyorlar ve terk ediyorlar orayı. Arkasından Donald Trump emir veriyor ve diyor ki hava sahasını kapatın. İran hava sahasını kapatın. Kapatıyorlar İran hava sahasını. Oradan Donald Trump hatırlarsanız bir açıklamada bulunmuştu. Bu iş bitmeden oradan ayrılırlarsa İran'a ulaşamayabilirler gibi bir mesaj. O mesajın arkasında hava sahasını kapatması meselesi vardı. Daha sonra yine J.D. Vance'in deyimiyle orada anlaşma sağlanıyor ve görüşmeler devam ediyor. En önemli kritik nokta şüphesiz Lübnan dosyası. Malum ABD-İran görüşmelerinin önemli maddelerinden biri Lübnan ve Washington-İsrail Hizbullah arasında kalıcı ateşkes için yeni bir mekanizma kurulmasını destekliyor. Bu çerçevede ona da geleceğim. Dışişleri Bakanı Marco Rubio şu an itibariyle Orta Doğu'da. İşte İsrail geri çekilmeye direniyor. 60 günlük kritik süreç başladı. Donald Trump bu arada 300 milyar dolarlık bir fon tartışması meselesi var. Bunu da Donald Trump bu 300 milyar doları da özellikle de İran halkına gitmesi gerektiği yönde açıklamalar var. Kısaca.
2: İrfan çok teşekkür ediyorum. İrfan'a da Ekber'e de kolaylıklar dileyim. Yine ilerleyen dakikalarda muhabir arkadaşlarımızla konuşuruz. Zaten Trump da açıklamalar yapacak. Bakacağız. Şimdi bu ilk turda 60 günlük süre önemli. Bunu bir konuşacağız ama bu 60 gün içinde nihai anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası. Az önce Burak Hocam dedi ki biz ne gördük? Hani resmi olarak gördük mü anlaşmayı, maddeleri? Hayır. Taraflar farklı açıklamalar yaptığı maddeler var. Ama şunu biliyoruz. Lübnan için çatışmasızlık bir bölgesi, hücresi ne dersek artık ona. Bir

0: yandan da Hürmüz için doğrudan iletişim hattı kurulması ki bunu her iki tarafta çok önemsedi. Ama İran hala şunu söylüyor tabii. Hocam sizi yanıma alayım mı biraz? Şunu söylüyor İran. Benim kontrolümde. Trump da bugün ne dedi? Hocam da bugün bize ne oldu? Hocam da gelemiyor. Trump da bugün dedi ki ben kabul ettim ve Hürmüz'ü açtım. Evet. Açmayı kabul ettim dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Daha geride bıraktığımız saatlerde. Bazı dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, İran petrolüne blokajın kaldırılması. Şimdi en azından bu çerçevedeki krizleri ya da olumlu başlıkları konuşuyoruz. Buraya kadar baktığımızda geçen haftayla hemfikir misiniz?
1: Peki.
0: Peki.
1: Şöyle hemfikiriz. Hani klişe değil ama bir realite olduğunu görelim. En kötü barışın bile bu savaşlardan daha iyi olduğunu, en azından artık binlerce çocuğun hayatını kaybetme riskinden arındığını, on binlerce sivilin göç etmek zorunda kaldığını, Lübnan'daki rakamlar 4500 resmi rakamlar, bilmiyoruz kaç bin olduğunu. İran'da sayı 4000'i geçti, bilmiyoruz gerçekten kaç olduğunu. Yıkılan bina sayısı 20.000, içme suyu tesisleri vuruldu, sivil hedefler vuruldu. Bir hukukçu olarak her biri savaş hukukuna ilişkin ceza. Yani savaş hukukunun bütün kuralları ihlal edildi. Bunların hepsi suç ama izleyiciler diyecek ki hocam kim yargılayacak? Ya bir uluslararası mahkeme var mı ki bu insanları yargılayacağız? Var diyeceğim. Uluslararası Ceza Mahkemesi. Bu sefer de Amerika taraf değil. Kendi koyduğu normların tarafı olmayan bir devletten bundan daha iyi bir barış beklememek lazım. Ben buna ikinci Marshall Planı diyorum. Bu da İran'ın Marshall Planı. Eğer 1947-48 dönemine doğru dönmek onlar için bir fırsat olsaydı zaten İran batılıydı.
0: Evet.
1: Özellikle Pehlevi döneminden sonra en azından 60'larda 70'lerde böyle gördük. Fakat şimdi gelinen noktada Lübnan için çatışma önlemi bir birim kurulacak deniyor. Tabii ki şunun farkındayız değil mi? İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeyecek. Bunu İran da biliyor. Bunu muhtemelen oraya
0: İsrail de söylüyor zaten.
1: İsrail de söylüyor. Hatta daha da artıracağım diyor. O zaman orada şöyle bir formül masaya koydular. Golan gibi. Mesela nasıl Suriye'de Golan'dan İsrail çekilmedi ama harita üzerinde Golan Suriye'nin diye görüyoruz. Bununla beraber dondurulmuş bir çatışmasızlık alanı var. Belli ki aynısı Lübnan'da olacak. Ama burada İsrail şunu isteyecek. Madem anlaşmanın, görmediğimiz antlaşmanın son maddesinde tüm bu maddeler BM Güvenlik Konseyi'nin garantörlüğünde olacak diyor. O zaman belli ki Litani'nin kuzeyine bir Birleşmiş Milletler barış gücü gelecek ve taraflara diyecek ki burada durun. Daha fazla çatışmayın, savaşmayın. Sonra bu sınırlar fiili olarak İsrail tarafından işgal sürdürülecek. İran buna evet diyor mu? Bilmiyorum ama şunu gördük. İran heyeti gitti, geri dönüyoruz dedi, dönemedi. Artık öyle gerçekten İran hava sahası kapatıldığı için geri dönemediler, anlaşmayı imzalamak durumunda kaldılar gibi durum varsa İran açısından çok daha enteresan bir süreç doğmuş demektir. Normalde yine olmayan bir şey söyleyeyim ben. Hani uluslararası ilişkilerin bittiği yer ama iyi kötü devletler genel hukuku diye bir şey var. Diyor ki antlaşma hukuku sözleşmesi de 1969. Taraflardan biri diğeri üzerinde tehdit, baskı ve temsilci üzerinde şantaj uyguluyorsa o antlaşma geçerli değildir. Hepsi var. Hepsi var. Medeniyetini mahvederim, ülkeni bombalarım, hava sahanı kapatırım, dönemezsiniz, sizi burada rehin tutuyorum, dönerseniz İran'a giremezsiniz. Eğer taraflar bu baskıyla anlaşmayı imzaladıysa, o zaman zaten bu anlaşmanın hiçbir hükmü yok. Ama kime anlatıyorum? Konu ABD olduğunda, konu İsrail olduğunda uluslararası hukuk diye bir şeyi tanımayan bir devletler silsilesi var. O bakımdan İran eğer bunu aldı ve cebine koyduysa ve Kalibaf'ın dediği gibi daha fazla
0: ne dediğine bakalım mı? Seyircilerimize paylaşalım. Ne dedi Kalibaf? Hocam tam oraya getirdi sözü.
2: Ablukayı askeri olarak kaldırmak isteseydik ağır mali kayıplar yaşardık. Müzakere yoluyla bir gecede kaldırdık. Nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımlar yürürlükte kalacak. Bu nedenle nihayetinde yaptırımları kaldırabilmemiz için petrol satışı yaptırım muafiyeti almalıyız. Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için 11. madde uyarınca her biri 6 milyar dolar olan iki meblağın serbest bırakılması gerekiyordu. Bu süreç Katar gezisi sırasında zaten başlatılmıştı. Ancak nihai imzanın İsviçre gezisi sırasında atılması gerekiyordu ve bu da yapıldı. Elbette

0: uluslararası yasalara uyulacaktır ve Hürmüz Boğazı bu yasalara uygun olarak İran düzenlemeleriyle İran tarafından yönetilecektir.
1: Biz daha fazla kan akmasını önledik diyor.
2: Hayır, onu demiyor.
1: Demiyor mu?
2: Mali diyor. Niye o kelimeyi kullanıyor anlamadım.
3: Yani yaptırımlar kalkacak.
1: Yaptırımlar yok.
2: Hayır, yaptırımlar ayrı bir şey de deniz ablukasını kaldırmak için mali kayıplarımız olacaktı diyor. Yani normal sen deniz ablukasını nasıl kaldırabilirsin? Savaşarak kaldırabilirsin. Yani savaşarak kaldıracağın bir düzende de mali kayıptan ziyade çok fazla insan kaybımız olabilirdi.
3: Belki onu diyememiştir.
2: İşte bir acayip bir dil kullanmış eğer tercüme hatası yoksa.
3: Ben katılıyorum şimdi. Şöyledir değil mi? Ben ablukayı, Amerika ablukasını kırardım. Tamam. Ama binlerce askerimiz de ölürdü. Heh. Normali böyle bu. Şey öyle normal demiyor ama.
2: Demiyor.
3: Kırardım ama çok mali kaybımız olurdu diyor. Askerim muzaffer diyor. Askerim muzaffer.
1: Ama İran'dan böyle bir açıklama gelmesi ya onlar normal. Hani normal değil mi daha?
3: Normal.
1: İran olduğu için normal yani ben yapardım bunu. Çünkü baştan beri öyle söylüyorlar. Biz.
2: Hayır, şimdi deniz ablukasını kaldıracak İran'ın hiçbir gücü yok. Mümkün değil.
1: Tamam ama İran bunu tabii söylemedi, ha, söylemeyecek.
2: Ama
1: tabii.
2: Bu yokken bile mali kayıplarımız olacaktı. Yani aslında Trump'ın söylemlerini destekliyorlar. Bize yalvarıyorlar bir anlaşma yapalım diye. Bunu teyit ediyor.
1: Bu da bir bakış açısı.
3: Öyle şimdi. Ama zaten dikkat edin. Mali yaptırımlar 6 para, milyar parasal. Dolar. Katar'da zaten görüşülmüştü. Ama imza atmamız gerekiyordu. O yüzden İsviçre'ye gittik. Paralar bırakılacak. Yaptırımlar kalkacak. Abluka kalkacak ve petrol.
1: Ben yani Lübnan'a ilk gözümü
3: çevirdim. O çok makul. O bizim insani anlamda beklediğimiz. Ama Kalibaf toplam 9 cümle 78'inde parasal mevzular var. Yaptırım, abluka, ambargolar gidiyor. Dondurulmuş mal varlıklarımız çözülüyor. Petrol satabileceğiz demiş. Yani ABD İran'ı parasal anlamda sahip olduğu maddi imkanlar boyutunda gel seni tekrar batıya kazandıralım. Zaten ülkende petrol ve doğalgaz satamaz hale geldim. Buna ikna etmiş durumda.
2: Evet.
4: Ama ya onda da zaten şöyle söyleyemez ki yani şimdi askeri kayıplar verir evet, denir yani. Mi? Denmez yani.
3: Denmez.
4: Siz ya askersiniz bilirsiniz bunu.
2: Olur mu ya?
4: Yani ne denir? Yani askeri kayıplar
1: verir. Askeri zayiat verirdim der mi yani?
2: Dersin tabii. Çünkü bakın deniz ablukası dediğiniz şey askeri bir harekatın çeşidi. Tamam. Zaten deniz ablukasını 17 Nisan'da koymasalardı İran yine saz çalıyordu.
1: Ama komutanım savaş ortamında bir savaşın üyesi olan ülke yani içinde olan ülke ben savaşmadım çok asker kaybedecektim evet. Ondan savaşmadım.
2: Hayır biz ne diyoruz mesela Çanakkale'ye geçilmez dedik 250 bin şehide onlarca gaziye rağmen Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya kanıtladık. Ya çok Çanakkale'ye geçilmez kılmak için çok para harcadık demiyoruz ki. Böyle bir şey diyemezsiniz devlet adamı olarak. Burada bir şey var. Yani yine yani bu Farsça ne diyor onu bilmiyorum ama eğer ki tercümede bir hata yoksa bu doğru bir dil değil. Eğer bu dili kullanıyorsa Amerika'nın suyuna giden bir bakış açısı var burada.
3: Anlaşma yapılmış. Zaten ne dedi? Katar ziyaretinde bunu çözmüştük. Gitmem gerekiyordu.
2: Evet.
3: İmzayı attım evet. Ve çözüldü diye söylüyor. İran'ın en büyük kazancı şüphesiz Batı'nın yaptırımları kaldırmaya ilişkin bir kapı aralamış olması. O yüzden Marshall planları dönemi dedim. Yani ABD İran ekonomisini yeniden dizayn ediyor ve bahsi geçen 300 milyar dolarla beraber petrol ve doğalgaz şirketlerinde uluslararası şirketler ortaklık isteyecek ve alacak da. Katar'ın, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın petrol ve doğalgazını sadece o devletler milli olarak mı yönetiyor? Hayır. Uluslararası şirketler var ve onlar sunuyor piyasaya. Şimdi İran'da böyle bir şeye evet dedi ve zaten Pezeşkiyan bunu yapalım demişti.
2: Savaş başlamadan önce konuştukları nokta bu.
3: Evet. Hocam, oraya tekrar geldiler evet. Ama binlerce insan hayatını kaybetti.
1: Burak hocam aklınıza ne yatmadı?
5: Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bak. Bir.
1: Hiçbiri mi yatmadı?
5: Hiçbir şey yatmıyor ki. Neden? İran'ın bir devlet başkanı vardı. Devlet başkanı diyorum. Cumhurbaşkanından bahsetmiyorum.
1: Tamam.
5: Kimdi? Ali Hamaney. Öncesinde de kısa bir dönem ölene kadar Humeyni. Doğru mu?
1: Hı hı.
5: Şimdi bir şey oldu ve Amerika geldi birden. Bak nelerin yatmadığını söyleyeyim. Nereden birden geldi Amerika'ya da? Bu kadar yıl durdu. Birden bir şey oldu ve İran'ı vurdu. Netanyahu dün gelmedi iktidara ben hatırlarım. daha üniversitede değiliz. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz siyaset yaptığı dönemler.
4: 96'dan beri.
5: 96'da Tansu Çiller'le Mesut Yılmaz arasında şey görüşülüyor. Allah rahmet eylesin, Mesut Bey de o vesileyle anmış olalım. Dönüşümlü başbakanlık, hatırlarsınız. Model olarak da Netanyahu'nun İsrail modeli falan deniyordu. Bizimkilerin hepsi siyaset sahnesinden çekildi. Adam 95 kaç yaptı, 30 yıl mı yaptı? 30 yıldır ortalıkta ve başbakan. 30 yıldır da Amerika'da bunu yaptırmak istiyor. 30 yıldır da buna benzer şeyler istiyor. Olmadı olmadı, birden bir saldırı oldu. Aklıma yatmayan, tabii yatmayan derken mübalağa mahiyetinde biraz söylüyorum. Koyun kenara bir. İki, başta söylediğim güme gitmesin. Bak, Hamane yok ortada, hiç de görmedik. Bu süreçleri yöneten bir ortak irade, devlet iradesi var mı bilmiyorum. Var yok da demiyorum, bilmiyorum, görmüyorum çünkü. Üç, bir tablo vardı ya sizde, arkadaşlar rejiden çok güzel çıkarmıştı. Hamane'yi altında bütün İran'ı yöneten kadro diye. Hı,
1: var buluyoruz.
5: O kadronun neredeyse dörtte üçü yok bugün. Biraz önceki beyefendi gibi bazı kişiler kaldı. Acaba asıl rejim değişikliği değil de kişiler üzerinden yeni bir kurgulamaya mı gidiyor?
4: Evet.
5: Dört, okuyabilir miyiz bunu şu an? Ortada ama bu isimlerin iki gün sonra çok farklı bir İran'a doğru halk hareketiyle değil, tamamen içeriden giden bir sistemle bir değişime gittiğini görebiliriz. Dört, tabii yalnız bunları afaki konuşuyoruz. Çünkü daha açıkta önümüzde bir şey yok. Beş ne mi yatmıyor aklıma? Söyleyeyim. Şu yatıyor. Şu bölge var ya. Amerika'nın askeriyesi de her şeyi de o suda bu suda şurayı gelip askerlerini yığar. Tamam, yapar bunu.
1: Tamam, ilk günden beri bu olur dedik.
5: Tamam, peki niye olmuyor? Çünkü bir yere vurmak, askeri gücünüz olması, bunu ben bile biliyorum, asker değilim. Bir yere vurmak, orayı ele geçirmek ayrı bir şey. Orada tutunabilmek ve muhafaza etmek ayrı bir şey. Bir, Amerika'da Cumhuriyetçi Parti'yi 10 sene kökünden silersiniz böyle bir operasyon yaparsanız. Vietnam sendromu aşılmış bir şey değil. Bu da iki. Şimdi bütün bunları topladığınızda İran ne diyecek? Ya Trump bütün gün bize giydiriyor. Ne de güzel giydiriyor. Haklı mı diyecek? Trump ne diyecek? Ben bir işe girdim. Gaza geldim. Situation room diye tabir ettikleri o odada. Hatırlayın, burada konuştuk bunları. Hep birlikteydik. Şey çıktı, bize briefing verdi Netanyahu ve adamı. Tamam, o zaman saldıralım dedik. Çünkü ben tahmin ediyordum ki, bana dediler ki Hamaney ve yakınları gittikten sonra, zaten iki hafta önce isyanlar vardı.
1: Evet.
5: Beş dakikada devirirler İran hükümetini. Hatırla, burada konuştuk.
1: Evet.
5: Dolayısıyla ben de bunun gazına geldim. Çünkü dış politika tecrübem sıfır. Kimseye de danışmak gibi bir huyum yok. Dolayısıyla nasıl olsa bu böyle olacak dedim. Fakat elimde patladı mevzu. O da öyle mi diyecek? O da öyle demeyecek. Netice. İki tarafta bu işten, yine hep baştan beri söyledim, şerefli, karizmayı çizdirmeden bir çıkış arıyor.
4: Aynen.
5: Ama çıkışı yaptıktan sonra da hani bir şöyle durursun, köşene çekilirsin, dur bakalım diye bir durumu tahayyül edersin. Çünkü daha kimse neyin ne olduğunu da anlamadı. Amerika'daki zarar içeride. Kasım seçimleri gitti. Gitti, bir tanesi
1: o,
5: gitti.
1: Ama hocam, şöyle bir şey yok mu? Kişileri verelim mi Tuğba bir yandan? Bak, buyurun.
4: Şöyle bir şey yok mu? Şimdi bütün bu hikayenin sonunda ortaya çıkan fotoğrafta kim nereye geldi? Ne elde etti? Şimdi Trump'a bakın. Trump dizayn, ya kafasındaki dünyayı dizayn etmek istedi. Dünyayı etmeye başladı. Bakın, burada insanın ölmesi, bu coğrafyanın kan gölüne dönmesi için bunda değil. Geriye dönün bakın, Demokrat Obama çok mu farklıydı? Suriye'de binlerce insanı katlettiler. Burada mesele şu, emperyalizm ya da yeni şekliyle bu Trump Amerikası ne planlıyor? Sonuçta elde etti bir şey. Ne elde etti? İran'ın güçlü liderlerinin hepsini yok etti. Kendisine müzahir olabilecek siyasi aktörler çıkardı mı? Çıkardı. Bu bölgede vekalet güçlerini etkisiz hale getirdi mi? Getirdi. Bölgeyi dizayn etmeye başladı mı? Başladı. Şimdi burada İran mı, Amerika mı? Amerika, baksana şimdi geriye dönün bakın. Petrol biraz düşünce Amerika'da hava değişiyor. Trump şu anda artıya geçmiş durumda. Yani bize dayattıkları şey şu. Ben sizi savaşta değiştiriyorum. Değiştirdiler. Yani bize bunu kabul etti. Biz bu bölgede defalarca bunda konuştuk. Bu bölge halkları, o körfez ülkeleri, Suudi Arabistan, Türkiye, Mısır, işte Suriye, Irak, şunu İran en başta, şunu görmesi gerekiyor. Ya birisi geliyor 10 bin kilometre öteden bizi dizayn ediyor. Biz kendi işimize değişemiyoruz, bizi dizayn ediyor ve başarıyor da. Lanet olsun başarıyor. E şu anda Trump'ın dedikleri bence gerçekleşti. Bu buradan bir ders çıkartılması gerekiyor. Ben bir Trump rastgele konuşuyor. Bir dediği iki dediğini tutmuyor. Tutmuyor doğru. Ama sonuçta elde ediyor mu ediyor. Venezuela'yı dize getirdi. Kolombiya'yı değiştirdi. Avrupa'yı tokatlıyor. Burayı çiziyor. Şimdi bakın hikayeye bakın.
3: Tarafları bunu getiren ne oldu?
4: G7'ye gidiyor. G7'de eli sırtında hava atıyor. Yarın Türkiye'ye gelecek. NATO için müthiş bir savaşı durduran adam havasıyla gelecek.
3: Durduran değil kazanan.
4: Kazanan ve şöyle bir şey. Bakın orada binlerce çocuğu katletti. Gazze meselesinde bir somut anlaşma var mı ortada? Bak.
3: Yok.
4: Hani? Ne yapıyor İsrail? Gene uymuyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bak hocam bilir bunu. Şimdi Amerika'da şu tartışılıyor. Efendim Amerikan çıkarlarıyla İsrail çıkarları örtüşmez. Mörşaymir falan bunu savunuyorlar. Tamam örtüşmüyor. Ama Amerika'da hepsi İsrail'i destekliyor. Hiç de vazgeçmiyor. İlk defa belki de İsrail'in karşısında bir Amerika duracak. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu anda kolay mıdır? Kolay değil. Ama hem Amerika'daki, dünyadaki Yahudi sermayesi hem İsrail, Siyonist İsrail ilk defa dizginlenebilecek bir noktaya gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Yani bu tabii şöyle görünüyor. Trump deli doludur. İşte şunu yapar, bunu yapar. Yahudiler, Siyonist sermaye korkutacak onu. Evet, korkutuyor. Suikast bile yapabilirler. Ama bu olabilir ama İsrail'i durdurabilecek şu anda odur. Şu ana kadar hiçbir lider, demokratlardan belki Obama birisi biraz durdurdu. Onun dışında durduran
5: tarihte
4: yok.
5: Tarihte sadece İsrail'in bak bütün tarihte 47'den beri Reagan
4: birisi
5: uçak
4: durdu,
5: satışını beraber durdurdu. Dedi ki çıkın o Lübnan.
4: Öyle hikaye, bir şey oldu. 82.
5: Onun dışında ikinci 82. bir örnek yok.
2: 1950'de Süveyş krizi var farklı bir şekilde. Ama tam İsrail değil orada.
5: Orada bayağı desteklediler ya Süveyş krizi.
1: Netanyahu'nun bu son açıklamalarını da yine konuşacağız. Hocam istediğiniz hemen buldular. Buydu birlikte yaptığımız isim gittiğimiz Barco. Buradan diyorsunuz isimler
5: bu aile.
1: Gitti. Aileyi mi verdik?
5: Bu aile.
1: Aileyi verdik. Ben de Serkan'a evet bu biliyorum diyorum ama.
5: Ama bu da önemli.
1: Bunun içinde de bu zaten da önemli. Saldırıya uğradılar. Ama o dediğiniz isimlerin dışında şimdi bugün geldiğimiz noktada şu reklama gitmeden şu şeyi verelim. İsimleri. Hocam sizi de yanıma alayım. O da şöyle. Hocam reklamı benden iyi bildiği için saate baktı gerek var mı kalkmaya diye. Orada da mesela biraz önce Mahmut Övür'ün söylediği Amerika'nın içerisinde bir karşıtlık, İran'ın içerisinde bir karşıtlık var dediği isimler. Yani Trump'ın yanında olan isimlerin kimi savaş dursun devam etsin ya da niye gittik diyenler var. İran'ın yanında bizim eskimiz var, geçmişimiz var, tarihimiz var. Bunu görmezden geliyor diyenler var, bize yakışmıyor diyenler var, bir de destek verenler var. Böyle baktığımızda bu ne gibi tehlikeleri bu süreçte beraberinde getiriyor?
3: Yalnız iki tarafta da olumsuz senaryodan yana oy kullananlar alternatif model geliştiremiyor. Yani niye imza attık, şöyle yapsaydık diyemiyorlar.
1: Evet, Amerika için de bu geçerli.
3: Siz için de.
5: Bir kere ben Mahmut abinin dediklerinin hepsini rasyonel bulmakla beraber katılmıyorum ya da katılıyorum diyemiyorum. Niye diyemediğimi söyleyeyim. Elimde o kadar done yok. Trump'ın sadece biraz fazla anlam atfettiğini düşünüyorum abi. Yani çok böyle planlı, böyle rasyonel karar veriyor gibi düşünüyorsun bence. Gerçekten olayı farklı.
4: Ben şöyle düşünürüm hocam, kusura bakma.
5: Bak sistemle ilgili dediğin her şeye katılıyorum.
4: Uzmanısınız ama şöyle bir şey var. Bu Trump dediğimiz aktör Amerika'da büyük ihtimalle büyük sermayenin, yani savaş baronlarının, enerji sektörünün arkasına durduğu bir yapıyı temsil ediyor. Yani onlar dünyayı değiştirmek isteyen bir yapıdan bahsediyor.
5: Doğru, katılıyorum.
4: Ben öyle düşünüyorum. O yüzden Trump sadece Trump değil, bir Amerikan aklı dünyada yeni bir sistem, Çin'in yükselişini görüyorlar. Trump 2016'da geldiğinde 17'de şöyle bir laf söyledi. Bu kuşak yolu durdurmamız gerekiyor. Ya durdu babası. Düşünün Trump gibi bir adam, yani şöyle diyoruz. Trump siyasi derinliği olmayan bir aktör. Trump'ın aktöre bakar mısın? Diyor ki kuşak yolu durduracağız. Kuşak yol ne? Dünyayı kuşatmış. Yani Buz Denizi'nden Körfez'e kadar her tarafta kuşak yol, Afrika'ya kadar her tarafa Çin yavaş yavaş etkili hale geliyor ve 17'de Trump diyor ki bunu durdurmamız gerekiyor.
3: O zaman bu o zaman bir akıl değil. İsrail'i ABD mi durduracak? Kısa bir aranın ardından bunu konuşacağız.
1: Ben bir şey söylemedim Mahmut Öbür. Hocam reklama gitti. Kısa bir müsaade efendim.
6: Yeni Arnika Tesla ile evde her şey yolunda. Arnika benim. Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı hane halkı beklenti anketi yatırım tercihlerindeki değişimi ortaya koydu. Altını tercih edenlerin oranı azalırken gayrimenkule yönelenlerin payı yükseldi. Aynı dönemde vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi de %46,13'e geriledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu. Diyarbakır 90, Mardin 95.8, Van 92, Siirt 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor. Bunun bir tersini biz hiçbir zaman da görmedik. Ne zaman da bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar.
10: Övgüler düzdü. Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor dedi.
9: Gerçekten o Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor kendisi. Ve hiçbir zaman da o ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada.
10: Surp Krikol du Savori Çelmeni Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Türkiye'de asırlardır farklı inançların barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığını ifade etti. Başkan Erdoğan dönemine vurgu yaptı.
9: Kadim halklar yan yanalar, kardeşlik içinde yaşıyorlar, hoşgörü altındayız hepimizde. Ve Sayın Beyefendi'nin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Beyefendi'nin iktidarındaki Rab bereketlesin. Hem onu hem de iktidarı daim olsun.
10: Çetinkaya Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini belirtti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde en iyi şekilde ağırlandığına dikkati çekti.
9: Her şey çok iyi organize edilmişti. Bütün dünya bunu gördü. Ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimseyi de sanmıyoruz ki çıkabilecek bu.
10: Rahip Çetinkaya, farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.
9: Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum kilisesi var. Ve bundan hiçbirimiz de bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor. Ezan okunuyor, çanlar vuruluyor. Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için de tekrar diyeceğim. Herkes burada kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler de bundan çok çok mutluyuz.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: ABD ile İran arasında varılan mutabakata değindi. Gelişmeleri insanlık adına olumlu karşılıyoruz dedi.
11: ABD ile İran arasında müzakere kapısının açık tutulması ve İsviçre'nin ev sahipliğinde mutabakat görüşmelerine başlanması, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin, deniz ablukasının kaldırılmasının ve Lübnan sahasında ateşin durdurulmasının konuşulmasını dikkatle izliyor, insanlığın huzuru adına olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste gerçekleştirilen grup toplantısında gündeme ilişkin mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gerginliğin ABD ile İran arasında varılan mutabakatla bir nebze olsun durdurulduğuna dikkat çeken Bahçeli, kan ve kaostan beslenen İsrail'e karşı uyardı.
11: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının mutabakat sürecini gölgelediği, İran tarafının bu saldırıların devamı halinde müzakerelerin durulabileceği yönünde açık uyarıda bulunduğu görülmüştür. Lübnan'da işgal altında olmayan bölgelerdeki saldırıların İsrail tarafından durdurulmasına yönelik gelişmelere elbette değer veriyoruz. Ancak bölgeyi kan gölüne çeviren Siyonist Tezvirat Merkezi'nin bir günde barış meleğine dönüşmeyeceğini de unutulmamalıdır.
6: MHP lideri konuşmasında önemli bir çalışmadan da söz etti. Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan vizyon belgesini tanıttı.
11: Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tarihi gerçek ve vazifenin yüksek idrakiyle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi adını taşıyan bu çalışmamızı gururla takdim etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım burada. Bu belge lider ülke ve süper güç Türkiye hedefinin somut bir kalkınma vizyonuna kavuşması bakımından benzersiz bir kıymete sahiptir.
6: Bahçeli vizyon belgesinin süper güç Türkiye yolunda stratejik bir kaldıraç olduğunu dile getirdi.
11: İşte bu nedenle istikrar, ahlak ve refah temelli kalkınma vizyon belgesi milli kaynak, imkan ve kabiliyetlerimizi harekete geçireceğimiz seferberlik çağrısıdır. Bu çağrı gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye ülküsünün iktisadi ve sosyal alanda şah damarıdır. Bu çağrı 2053'te lider ülke ve süper güç Türkiye hedefine giden yolda stratejik bir kaldıraçtır.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Galatasaray yeşil ışık yaktı. İran petrolü piyasalara akmaya başladı. ABD Hazine Bakanlığı, İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına izin veren 60 günlük geçici bir genel lisans yayınladı.
12: En önemli nokta şu ki yaptırımlar hala yürürlükte. Bu nedenle petrolümüzü satabilmemiz ve bankacılık faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için muafiyetler almamız gerekiyordu ve bunu sağladık.
10: İsviçre'deki barış müzakereleri kapsamında yürürlüğe koyulan geçici muafiyet 21 Ağustos'a kadar geçerli olacak. Bu kapsamda İran 60 gün boyunca ham petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını ve teslimatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ödemelerin Amerikan doları cinsinden yapılacak olması da dikkat çeken detaylar arasında.
13: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan son uzlaşmayla birlikte İran yeniden petrol pazarına döndü. İsviçre'de yapılan son görüşmelerle birlikte bu mesele o resmiyete oturdu.
10: Bu lisans karşılığında ise İran, Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve ücretsiz geçiş yapılmasına izin verecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin verilmesi de İran'ın öne çıkan taahhütleri arasında.
13: İran petrol rezervleri konusunda oldukça zengin bir ülke. Ancak yıllardır uygulanan ambargolar dolayısıyla bu alandaki zenginliğini istediği gibi değerlendiremiyor. İran'da hükümet bu alandaki yaptırımların kalkmasını kendi açısından büyük bir başarı olarak tanımlıyor. Öyle ki hükümet tarafından basılan İran gazetesi bu konuyla ilgili haberi birinci sayfasından sur manşetten izleyicilerine aktardı.
10: ABD İran hattında varılan uzlaşı Tahran için olduğu kadar dünya enerji piyasaları açısından da büyük önem taşıyor. Çünkü İran 208 milyar varillik petrol rezerviyle Venezuela ve Suudi Arabistan'dan sonra dünya sıralamasında 3. sırada yer alıyor. İran petrolünün savaş sonrası oluşan arz açığını önemli ölçüde kapatması hedeflenirken bu durumun enerji fiyatlarına da olumlu yansıması bekleniyor.
1: Geceler, aranın ardından memleket meselesi programına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ettiğimiz için hocam orada ne yapıyorsunuz diye soracağım. Lütfen buyurun. Önce şu Tuğba sesi verelim ki daha iyi anlayalım. İran içerisinde bir bölünme ve beraberinde gelebilecek riskler dolayısıyla Kayıbaf'ın açıklamasını vermiştik. Aslında o açıklama bir televizyonda yapılan bir açıklama sonrasında gelmişti.
3: Cevap yani, niteliğinde.
1: Evet, bir cevap da aslında. Zaten söyledi de devlet televizyonunda izledim. Böyle böyle yorumlar yapılıyor ama eğer biz bu adımı atmasaydık işte Lübnan'da daha çok kan akacaktı. Parası olarak mevzuları açıkladı. Bir yandan da İran Devlet Televizyonu'nda Arakçı'nın başında olduğu mevcut müzakere heyeti Hamaney'in çizdiği kırmızı çizgileri aşarak itaatsizlik etti. Müşteba Hamaney'in müzakerelere ekibinin yetki sınırlarını aştığını belirten gizli mektupları gördüm. İran Devlet Televizyonu'nda yapılan açıklama Mahmut Nabavian tarafından yapılan bir açıklama. Kim dersiniz? İran Meclis Ulusal Güvenlik Konseyi

0: kendisi. Bu arada Hümeyni tabii bir figür Hümeyni. Ama Hümeyni çok duramadı, öldü. Asıl bu rejimi alıp 79'dan neredeyse itibaren bugünlere getiren kim? Hamaney'di, doğru mu? Yavaş yavaş, bu çok dikkatimi çekmemişti, yani bakmıyorsunuz işin içinde okurken ederken, aile baya baya çok önemli noktalara konsülde olmuş bir şekilde girmiş ve İran yönetiminde rejim, devlet, bunları ayrı ayrı tutuyorum ve aynı zamanda finansal olarak da birçok şeyin içerisinde hak ve güç sahibi, doğru mu? Sarsılmaz da bir yapı var. Bu savaştan sonra şöyle bir şey olacak belki. Tekrar söylüyorum, laflarımı bugün çok iddiasız seçiyorum çünkü dönem yok, elimde bilgi yok. Ama bir şey var ki, aile de dahil olmak üzere, ki en büyük soru işaresi Müçteba Hamaney, çünkü hiç görmedik dediğim gibi. Bu resmin dışında, şimdi öbür tarafa gelirsek sevinirim bir sonrakine, önemli bazı figürler de gitti. Ta Kasım Süleymani'den itibaren çok önemli figürler gitti. Şimdi bütün bu figürlere baktığınız zaman İran'da Hamaney ailesini ve o giden figürleri devreden çıkardığınızda tamamen ortaya laf atıyorum. Bambaşka ve biraz daha bakış açısı nispeten dünyaya entegre olmalıyız tarafında olan bir grupla, bu tarafını çok bilmediğimiz, çünkü bu taraf öyle çok aleni olarak ortada değil. İşte ancak birinin açıklamasından data gelecek de bileceğiz de vesaire. Hayır, biz aynı biraz önce dediğim gibi İran-Irak harbinde olduğu gibi yeni sistemi yeni ekolle konsülde edecek bir yapı kuralım diyen bir ekip arasında bir gerginlik olduğu kanaatinde.
1: Hocam yalnız burada anlaşma istemeyenlerin içerisinde Müçteba Hamaney'in olması mümkün değil.
0: Ben anlaşmada değilim daha. Anlaşma.
1: Yok, zaten şu ayrımı neye
2: göre yaptı? İstemeseydi olmazdı.
0: Ben anlaşma işin son kısmı.
1: Olmaz yani.
0: Anlaşma çok sonraki iş. Buradaki mesele şu.
3: Ama anlaşmanın yapıldığı gün ve tarihe bakarsak, hocamın nerede dediği Hamaney olmadığını düşünürsek, o zaman ne olur?
0: Anlaşmayı bir kenara koyun. Bak, anlaşma çok sonraki
2: kim
0: hikaye.
2: Kim konuşuyor onu yani?
0: İran'da güç kim?
3: O kim yani, o kim?
0: Çok basit bir soru soruyorum. Güç kimdi? Şimdi Mahmud abinin dediği gibi, arada da iki kelam ettik. Şimdi tabii bu arada biz böyle böyle ayrıldığı için böyle konuşuyoruz.
3: Bu arada başka isimler de var.
0: Onu
3: biz
0: diyeceğim.
3: Buraya taşıdık.
0: Adını
3: yani
0: bildiğimiz, burada olmayan bir sürü önemli figür var. Şimdi daha artık yeter. Şu batıya, dünyaya, batı da demeyeyim, entegre olalım, bu kapalı sistemden çıkalım diyen bir ekol var. Bunu biliyoruz. Bir de hayır, aynen 80-88 gibi ikinci bir reformun sertleşme durumuna ihtiyacımız olan diyen bir ekol daha var. Bunu da biliyoruz. Bak, anlaşmadan falan hiç bahsetmiyorum. Şimdi Amerika ile olan hadisi ve o ölümler belki bir grup için kendilerinin siyasi ikbali açısından fırsat olarak bile görünebilir. Tamam, İran'da durum bu. Şimdi gelin anlaşmaya. Anlaşma bu tartışmalardan sadece bir tane. Bunun gibi içeride yaşanan bir sürü kriz var. Çok basit bir felsefi duruşu var. Biz değişip dünyaya açık bir hale mi geleceğiz? Yoksa yeniden rejimin 2020'ler, 2030'lar
4: hocam,
0: versiyonunu mu kuracak?
4: Bir açalım, bir şey söyleyeyim, devam edin bence. Şimdi dört ana akım var şeyde, İran'da. Yani geçmişteki devrim öncesini bir tarafa bırakıyorum. Birincisi şeyle ilgili, yani Rafsanjani falan dediğimiz isimler var. Ekonomistler deniyor, pragmatistler deniyor onlara. Onlar var. Reformistler var.
0: Haşimi Rafsanjani ekolü diyorsun.
4: Evet. Pragmatistler var, bir de şeyler var. Neydi onun ismi? Radikaller var. Bir de yeni nesil muhafazakarlar var. Şimdi bu iki ekip, muhafazakarlar ve yeni nesil muhafazakarlar, içinden değişim çıkıyor. Mesela Rafsanjani ve neydi, Hasan Ruhani, onlar gibi değiller.
0: Ruhani.
4: Kendi yeni muhafazakarlarla, muhafazakarlar, yeni muhafazakarlar daha radikal. Onların başı Müçteba Hamaney. Enteresan bir şey. Niye Irak-İran savaşından
0: yeni muhafazakarlar ekip? Yeni muhafazakarların
4: yeni
0: başı.
4: Yeni muhafazakarlar daha radikaldir. Ama bu ekipte muhafazakarlar da bunlarla birlikte hareket eden ekiptir. Şimdi bunun içinden bir değişim çıkıyor. Yani İran'da eğer bir değişim olacaksa muhafazakarların içinden çıkan bir ekip yapabilir bunu.
2: Tabii, kesin.
4: Büyük ihtimalle kesin. De onun işaretlerini görüyoruz.
2: Yani şunun kararını verecekler. Kuzey Kore gibi bir yola doğru mu gidiyoruz? Ya da Çin'e tamamen bağımlı bir İran mı çıkacak, yoksa entegre mi olacağız?
3: Şöyle sorayım, içerideki unsurları da düşündüğümüzde burada kazanan kaybeden doğru olmaz da, bu aralarındaki karar verme mekanizmasında

0: hakkı da koyuyorum işin içine. Hangisi ağır basıyor? Çok kolay bir dönüşümden
1: şimdi
0: bahsetmiyoruz.
1: Kazanan kaybeden doğru olmaz değil diyorsun ya, bence çok doğru olur.
0: Olur mu?
1: Olur da. Bu böyle ortadan ikiye pat diye ayırabileceğiniz
0: i̇şte o yüzden söylüyorum,
1: bir grup değil. Bir şey değil, dava değil. O yüzden diyorum anlaşma, o son iş. Burada bizim şu an yaptığımız en tepeden yeni bir İran mı, değişim mi?
0: Evet.
1: Eski duruş.
0: Evet.
1: Bir şey görüldü ki halk hareketiyle değil içeriden direkt tahtaları kırıp sistemi yıkıp bir reform istiyor Amerika.
0: Halk hareketi olmadı.
1: Arkasına halk hareketi takılır.
0: Hayır, onlar denedi ama, olmadı değil mi?
1: Evet, içeriden.
2: O bir başlangıçta olmuş olabilir ama.
1: Ama ondan umut yok.
2: Oradan bir güç de almış olabilirler.
1: İçerideki mevcut kurulmuş olan o sert yapı ona müsaade etmediği için ancak yapının başındakileri değiştirebiliriz. Bunu hedefliyor. Şimdi buradaki durum bu. Biz iki gün sonra ne göreceğimizi size söyleyeyim. Bir, bu işler biraz durulup savaş aşaması bittikten sonra bir kere arada çok net söylüyorum. İç savaş tabiri çok iddialı ve çok büyük olur ama ne diyelim? Hiç adını duymadığımız bazı bilhassa bu taraftaki figürlerle bu taraftaki figürlerin birbirine sert çatışmalarını göreceğiz sözlü önce.
0: Başladı zaten İran'ın çok takipçisi hain ilan edildiler.
1: Pezeşkiyan'ı ben çok çalışmadım. Çok tanımıyorum. Tanımıyorum derken üzerine çalışmadım anlamında tanımıyorum. Ama bu ekibin içinden ciddi anlamda yeni bir İran liderliğine bu akımlar lider çıkarır. Yani lider ben oldum diye çıkmaz. Bir hareket olacak, bir şey olacak oradan çıkarsın. Buradan bir hareket çıkabilir. Bütün bunları alın, koyun. Bakın bir şey söyleyeceğim, çok ilginçtir bu. Hala İran'ın nasıl olduğunu, nasıl bir devlet yapısı olduğunu ve nasıl propagandalarda önemli olduğunu bilin, zayıf değil. Şimdi biz bu gece konuşuyoruz ya, siz bu videoları paylaşıyorsunuz ya, altında bak çok ilginçtir, İran'la ilgili bir şey söylendiği zaman hemen altında sosyal medyada
0: evet,
1: başka bir ülkeyle ilgili olma, Amerika ile ilgili bile olmaz, İran'la ilgili milyon tane şey yazılır. Evet. Son zamanlarda dikkat ediyorum, bunlar tabii kurgulu yazılardır. İki tane geliyor. Hem nalına hem mıhına. Yani söylediğiniz şeyi hem bu tarafa alan hem bu tarafa alan, bu bir profesyonel şey. Organizasyon. İran dünyanın her ülkesinde televizyonda konuşulan bir konuya sosyal medya cevabını organize etmiş. Hala güçlü, bunlarla ilgilenen bir yapısı var. Şimdi bunu burada tuttuk, gelin bizim öbür tarafa meşhur.
0: Bir dakika geçmeden uzatmak tabii istemiyorum ama merak ettiğim için. Dediğiniz diyelim ki iki seçenekten biri oldu. Anlaşma isteyen ekip bir şekilde sizin söylediğiniz gibi işte Batı'ya, dünyaya entegre olalım dedi. Ve bir şekilde belki Amerika destekli, belki değil. Orayı karıştırmayayım, daha da karışır iş. Bir dönüşüm oldu İran'da. Orta Doğu, İran'daki Orta Doğu değişti. Yani Orta Doğu da değişti, İran'da değişti o zaman denklemde. Eğer İran değişirse. O zaman ne konuşacağız? İsrail-İran çatışmasını konuşamayacağız. İran'ı bambaşka Orta Doğu'da
1: Türkiye
0: konuşacağız.
1: Türkiye mi gelecek diyorsun?
0: Yok, Türkiye mi gelecek demiyorum ama İsrail açısından biraz bakmaya çalışıyorum. İsrail'e yeni bir düşman mı gerekecek? İsrail işlevselliğini mi yitirecek bu konuda? O denklem nasıl değişecek o zaman?
1: Şimdi bir kere bak, bugün sıkıcıyım biraz.
0: Estağfurullah.
1: Yok öyle.
0: Çok tarihe geriye mi gideceksiniz?
1: Hayır, gitmeyeceğim. Ha. Tam tersine elde, daha çok başında bu hikaye. O kadar başında ki bu arada neler çıkar. Bak 79 devrimine bakın. O sana da verdiğim bir kitap vardı, hatırlıyorsun değil mi? Şah'ın bütün adamları. Mesela orada çok net bir şey görürsün. 50'deki Musadık devriminden, 50'lerdeki. 79'a kadarki sürece bak. Oho, arada neler geldi, ne liderler çıktı Şah'a karşı. Fakat Hümeyni tak tak tak tak yavaş yavaş gelirken İttifaklar, başka isimler de geliyordu. Hatta devrim yapıldığında bile 2-3 tane alternatifli geldiler. Ama Hümeyni çıktı.
3: Ben
1: arkadan hocam, Hamane
3: şöyle
1: çıktı.
3: Bir şey düşünüyorum. Batı'nın da çok ön açtığı gibi bir şey olabilir mi?
0: İran'a mı?
3: Hümeyni'nin önünü açmak. Yeşil kuşak hareketi.
1: Hümeyni döneminde kesinlikle.
4: Evet. Hümeyni zaten Batı'nın desteği olmadan. Bak bu Batı'nın içerisinde Türkiye'de dahil.
1: Bizim Bursa'daydı adam ya.
4: Tabii tabii.
1: Benim memleketteydi. Hatırlıyorum, Bursa Emniyeti'nde fotoğrafları var adamın. Neyse ya, şunu ama sonuna kadar katılıyorum. Yani bu aslında tartışılacak bir şey de değil. %100 doğru. Böyle bir yeşil kuşak teorisinde etkisiyle geldi. Tam da tarihler yani 80'ler. Dediğin olur mu?
0: Çok
1: ben görmem. Ben görmem. Yani niye? Bu bahsettiğin işlerin içinden şu kadronun tamamı değişip yepyeni adamlar çıkıp bir daha değişip bir daha çık, öyle değişim 10 günde olmuyor. İran.

0: İki, Amerika ile birlikte artık 3 günde de o olmaz. Bak anladım. Açık bir şey konuşalım. Bu adamı babasını öldürdüler ya. Tamam mı? Babasını öldürdüler.
1: Zaten şimdi, ölecekti Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi.
0: Şimdi ömrü bazı hocam yorumlara bakıyorum. Şekil iyi değil. Şey ya, kaçıyor. Müçteba Hamane. Ya gerçekten biraz abartıyoruz bazen. Televizyonlarda ciddi söylüyorum. Şey duydum ya. Babasının yerine gelmek için Amerika'ya göz kırptılara kadar yok, gelen enteresan yorumlar görüyorum. Bu iş, o çocuklar var ya, kız çocukları öldü okulda. Bunların o kan kokusu orada hala. O işler öyle iki dakikada gel elini sıkayım biz sana yeni açılım yapalım, öyle olmaz. Hele İran gibi bir toplumda.
2: Kendisi de yaralandı, eşi öldü, çocuğu da yaralıydı mı? Ya, ölmüş müydü
0: bu taraf çocuğu? İçinde geçerli.
1: Eşi de vefat etti, çocuğu da, annesi, da, babası yani evet. Büyük bir kayıp yaşayan bir adam bu.
0: Hayır bak evet. Onu bırak bu evet. Tarafa da gel. Ya bu adamlar da şey değil, Fransız değil, İngiliz değil, Japon değil. Bunlar da İranlı, bunlar da milliyetçi insanlar, bunlar da devlet yöneticisi. Ve bu insanların topraklarına saldırı düzenlendi. Yani kimse iki dakika sonra gidip, aa Amerika falan öyle beklemez.
2: Bir de İran'dan.
0: Şimdi son olarak da İran kısmıyla ilgili şunu söyleyeyim. Senin dediğin olmasının öyle üç günde olacak iştir. Yani kimse heveslenmez. Ama magazin olarak konuşuruz. O öyle yapacak, bu böyle yapacak da çok afaki.
2: Ben aldım mesela.
0: Gel öbür tarafa.
2: Geçelim.
0: Amerika'ya geldiğin zaman Amerika net. Trump
2: nasıl net?
0: Çok net. Trump özel bir ekibi var. Bak bu hiç açık ve net söylüyorum. Trump'ın oy oranı iyi gitmiyordu. Bireysel. Biz bakarken bazı şeylere bireysel, ulusal ve uluslararası. Eğer bir şey denk gelmişse oradan olay çıkar. Yani bir şeyin bireysel, ulusal ve uluslararası sebebi varsa bak darbelere. Yani bak uluslararası olaylara, o üçü denk gelecek.
1: Söylüyorsunuz.
0: Efendim?
1: Sistemsel yaklaşım mı?
0: Tabii bir üçü evet. Olacak. Şimdi Amerika'da bir Trump oy ve popülarite kaybediyordu. Adam bir şekilde bir kahramanlık hikayesine ihtiyacı vardı. Şak diye denk geldi. Bireysel. Ulusal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bir Yahudi lobileri, aslında daha doğru tabir Yahudi lobisi değil, Yahudi diasporası.
3: Diasporası.
0: İkincisi evet, de diaspora. İsrail lobisi. Tam doğru tabiri kullandım. Hazır Trump başta, bu adam Kudüs'ü tanıdı. Golan Tepelerini tanıdı. Amerikan tarihinde olmamış bir şey yaptı. Ya biz şu işi bir şekilde kotaralım. Hangi işi? İran'ı değil. Bütün bu meselede İran meselesi patladığından beri bir şeyin farkında mısınız? Konuşmadığımız konu ne?
2: Ne?
0: Filistin.
2: Nasıl konuşmadığımız konu demeyelim. Ha, en son konuştuğumuz.
0: Hayır.
2: Konu.
0: Konuşamıyoruz. Niye konuşamıyoruz?
1: Unutturulan konu diyelim.
0: Evet.
2: Evet.
0: Çok
2: doğru.
0: Güzel tabir. Evet. Niye?
2: O doğru.
0: Hatırla komutanım. A şeridi, değil mi? Ne tabii. Renkliydi onlar. B şeridi, tabii. C şeridi. Herkes sevindi. Hadi bakalım anlaşma yapıldı. Bunlar geri gidecek diye. Nerede şu an İsrail? Çekildi mi?
1: Yok canım.
0: Çatır çutur yani. Duruyor. Tabii. Üstüne Batı Şeria'ya ya da daha çok girdi. Bak Filistin takır tukur gidiyor. Lübnan'a bakarken, İran'a bakarken bir gün bir bakacaksınız. İçeride Filistin'de dünyanın gözü önünde ama görmediği bir alanda bunlar gitmiş. Bu da işin ulusal tarafıydı. Ha gelelim işin uluslararası tarafına. Trump çok açık ve net şekilde kafasında çok basit bir 2 kere 2 4 matematiği var. Bunu da müsaadenle şurada açıklayayım.
2: Estağfurullah, Trump'ın mı 2 kere 2 4 matematiği?
0: Yani düz mantık bakıyor. 2 kere 2 4.
2: Tamam.
0: Evet. Net.
2: Tamam.
0: De. Siyasette 2 kere 2 öyle yapmıyor. 1 yapıyor, 7 yapıyor, 10 yapıyor, 20 yapıyor, 30 yapıyor. Yapmıyor. Çarpılamıyor, bölünemiyor, toplanmıyor. Değişik oluyor. Netice Obama'nın bir tasarısı vardı. Hocam dedi ki kötü anlaşma diye. Obama'yı çok eleştirdi.
3: Trump'ın söylemi.
0: Cumhuriyetçiler çok eleştirdi. Ne dediler? Ya Obama'nın anlaşmasını unutmuş olabilir herkes. Kısaca hatırlatıyorum. Dediler ki, Obama diyor bunu. Bak diyor İran. Ben diyor senin paranı 15 milyon dolar. Şey,
3: milyar.
0: Ben de çerez parası yaptık işi.
3: Güzel.
0: milyar 15 dolar.
3: Milyar dolar.
0: Milyar dolar. Bir sıfır eksik gitti. Ne bir sıfırı?
3: 3.
0: 3 sıfır eksik gitti. 15 milyar dolar şey yaptık söyle.
3: Serbest
0: bir
3: bıraktım.
0: O da peyderpey. Sen de şu uranyumunu indireceğim. Devreye P5 bak. Yanına da P5 artı bir ülkelerini almış. Tamam, başkaları da var yani Avrupa. Ben de paraları işte rahat bırakacağım. Birlikte dünyaya entegre olacağız. Amerika'da kıyamet koptu abi. Cumhuriyetçiler de

0: dedi ki illa nükleer silah uranyum zenginleştirerek yapılmaz. Bunun paralarını bırakıyorsun, o paralarla satın alabilir. Ve kıyamet koptu. Trump geldi 2016'da. İki şeyi attı. Birincisi bugünün konusu olmayan Obamacare, sosyal sigorta yasasını. İkincisi de bu anlaşmayı bozdu. Kafada şu var cumhuriyetçilerde. Biz İran'ın bütün nükleer tesislerini bombalayacağız. 2016, 10 sene mi oldu? En az 10 kere Trump yönetiminde hep dediler ki ve Netanyahu bunu zaten senede bir diyor. 3 aylık bir pencere kaldı İran'ın nükleer silah sahibi olmasına. 3 ay kaldı. Hep böyle yani 30 senedir 3 ay kalıyor.
1: Hocam 2 hafta dedikleri de oldu.
0: Tabii.
2: En sonunda imha etmişlerdi
0: tabii,
2: bir ara.
0: İmha edildi bitti dendi.
2: Evet.
0: Fakat netice itibariyle baktığınızda bu vaka hiçbir zaman nükleer silahla alakalı bir şey değil. Bak söylüyorum. Buna da şimdi altta bir sürü yorum
2: geliyor. Bunda artık herhalde bütün dünya hemfikirdir yani.
0: Alakası yok nükleer silahla. Oradaki mesele o değişen dünya düzeni içerisinde Orta Doğu'nun neresinde olacaksın? Bir, İran, Çin ve Rusya hattında önemli bir kapı. Orta Doğu'ya açılan mühim bir kapı. Bak yanına bakın, Pakistan'da, Afganistan'da, Hindistan'da önemli bir kapıdan bahsediyorsunuz. Bu da işin uluslararası kısmı. Netice itibariyle Trump başarılı oldu mu? Hayır. Ben buna katılmıyorum. Trump başarısız oldu mu?
3: Hayır.
0: Hayır.
1: Çok iyi.
0: Demirel gibi oldum ama.
1: Evet, Demirel gibi oldum.
0: Doğrusu bu. Çünkü tam olarak bu işin verisini almamız bize açık konuşayım 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra tam önümüze çıkacak. Evet. Ama şunu biliyoruz ki Kasım ayına kadar ki bir Trump izleyeceksiniz. Her an bu tarz hareketleri görün. Kasım ayından sonra asıl korkum. Kasım ayından sonra ya çok daha agresif, çok daha sert ya da İyice umursamayan ve meclis baskısından dolayı geri çekilmiş bir Trump izleyeceksiniz. İşte o an biraz ortam durulduktan sonra İran'da ne olduğunu o zaman göreceğiz.
2: Şimdi o zaman komutanım önce Netanyahu'yu bir dinleyelim. Dostlarına teşekkür ediyor. Diyor ki artık bağımsızlığımızı özellikle de silah konusunda bir sağlayalım biz diyor. Biz o evreye geldik. Bir ne dediğini dinleyelim. Hepsi iç içe zaten konuların. Bir Netanyahu ne dedi? Ekrana taşıyalım.
4: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הכנו בהם, עוד לא נגמר, אבל זה תלוי בעוצמה שלנו. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית. מאוד מעריך את התמיכה שקיבלנו, ואני הבאתי גם במהלך השנים מדידינו האמריקנים, היום אני אומר, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו, אנחנו מייצרים את החימוש של עצמנו, להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח, להכניס עוד ועוד טכנולוגיה, לאמן עוד ועוד דורות של מפקדים כמוכם, כי זה מה שיקבע בסוף איפה אנחנו נהיה.
2: Diyor ki bağımlılıktan kurtulmamız ve bağımsız bir silah sistemi inşa etmemiz gerekiyor. Amerikalı dostlarımızın desteğini çok takdir ediyorum ancak durum bu diyor. Biz son 2 haftadır ne konuşuyoruz? Özellikle 2 haftadır. Trump'la Netanyahu arasında ne oluyor? Gerçekten bir problem mi var? Yoksa her iki kendince liderde seçim süreci boyunca sen bunu yap, sen bunu yap diye bir anlaşma mı yaptılar? Bu işin içinden çıkamıyorduk. Hatta Netanyahu bir önceki açıklamasını da hatırlatayım seyircilerimize de size de. Dedi ki Amerika'da Trump'ı öyle görüyorlar. İsrail'de beni böyle görüyorlar. Birbirimizin sözünden çıkmıyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Biz bağımsız ülkeleriz ve o ülkelerin liderleriyiz. Şimdi bu açıklama nereden çıktı ve ne kadar olması mümkün sürece baktığımızda?
1: Şimdi ABD olmadan İsrail'in mevcut yapısıyla silahlı kuvvetlerinin Orta Doğu'da kendi yayılmacı emellerine yönelik bir silahlı güç seviyesine ulaşması mümkün değil. Amerikan silahları olmadan kendini savunması da mümkün değil. Amerikan koruması olmadan yani Güvenlik Konseyi dahil siyaseten İsrail'in o bölgede var olması da mümkün değil. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde 30 yıllık bir davanın adamı olarak Netanyahu kendisine İran'ı hep tehdit olarak gördü. Onu kullanmak suretiyle bölgedeki yayılmacı emellerine özellikle nükleer silah kartını kullanarak İsrail'i bir yerlere getirmeye çalışıyor. Şimdi 1978'deki Camp David hatırlayalım. Mısır denklemdeydi, onu dışarıya çıkardılar. Mübarek döneminde hiç İsrail'e ses çıkaran bir Mısır görmedik biz. Ama 79

0: 1979'da da Hümeyni'yi getirdiler. Yani Orta Doğu'nun şekillenebilmesi ve İsrail'in yaptıklarına bir kılıf bulunabilmesi için ABD'nin devrede olduğu siyaseten bir yapıya ihtiyaç vardı. Radikal bir ülkeye, o da İran. Şimdi İran'daki şu ana kadar 47 yıllık iktidara baktığımızda bölgeye ne getirdi? Radikalizm haricinde hiçbir şey getirmedi. İslam toplumlarına da bir fayda getirmedi. Mezhepsel bölünmeyi bir devlet politikası haline getiren İran var. Aynı şekilde Yahudiliğin üzerine inşa edilmiş dünyadaki en katı şeriat kurallarına sahip bir ülkenin başbakanı olarak Netanyahu yayılmacılığı diyor ki artık ABD desteği de yapamayacağız. Biz diyor kendi silahlarımızı üretelim ki bu kendi milli davamıza, o Nil'den Fırat'a kadar olan topraklara ulaşabilelim. Bunun başka yolu yok diyor. ABD bizi artık desteklemeyecek veya desteklediği noktada desteğini keserse bizim elimiz kolumuz bağlı. Bu gerçeği artık görelim diyor. Şimdi söylediklerinde ben bunu anlıyorum. Örneğin sen Lübnan'da savaşmaya devam edersen, benim İran'la yaptığım anlaşmayı engellersen ben sana silah vermeyeceğim dediği noktada Netanyahu bir şey yapamıyor. Yani biz şimdi tabii ki İsrail'in elindeki bir hava kuvvetlerini görüyoruz. Hava kuvvetlerinin elindeki uçaklara bakın. F-35 var, F-15 var, F-16 var. Amerikan şeyleri. Bir tane adam gibi tankı var kara kuvvetlerinde, Merkava. Onun da her şeyi Alman. Yani İsrail'in elektronik harp, siber harekat, bilgi harekatı haricinde dünyaya sunabileceği öyle fazla bir şey yok. Onu bildiği için şu anda bağımsız bir savunma sanayini inşa etmemiz gerekir diyor. Yani eğer ki o dünyada yaratılan algı doğru olsa idi, bizim savunma sanayimiz her türlü silahı en kısa sürede yapar, biz ABD'ye hiç ihtiyaç duymaz derlerdi. O çok övündükleri Arrow sistemi dahi Amerikan sermayesiyle yapılmış ve hala bu savaşta da çok fazla işe yaramadığı, ABD'nin o savunma mürüpleriyle savunması olmasa veya hatta hatırlayın 2024 Nisan ayında İranlılar balistik füzeleri gönderdiğinde, kamikaze dronları gönderdiğinde ya İsrail orada çakılıp kaldı. Ürdün,
1: evet.
0: İngiltere, Fransa, Amerika, herkes destek verdi. O sayede İran belirli oranda kendisini, İsrail kendisini koruyabildi. Şimdi bu gerçeklikleri bence Netanyahu ortaya koyuyor ve diyor ki bakın size liderlik eden adam benim. Ben olmasaydım İran nükleer silaha sahip olacaktı. Ama şu an geldiğimiz noktada Amerikan siyaseti artık bize destek verme noktasından uzaklaşıyor. O zaman kendi yağımızda kavrulacağız diyor. Beni desteklemeye devam edin ki 27 Ekim'de ben tekrar iktidarda kalayım. Ben olmazsam bu dava düşer. Bu davada İran'ı diz çöktürebilecek tek adam benim. 30 yıllık davama destek vermeye devam edin diyor. Bunu niye diyor? Hapse girecek adam kaybederse.
1: O zaman bu iş dedikodu olmaktan artık biraz çıktı Netanyahu açıklamasıyla. Yani Amerika ile, daha doğrusu Trump'la Netanyahu arasında ne oluyor söylemi biraz daha böyle. Eğer bu da bir, onu da söyleyeyim, o da bir oyun değilse eğer.
2: Olabilir.
1: Yani çok evet. Mümkün, o da olabilir. Tabii. Ona da hayır diyemeyiz. Gazeteci diyor ki Trump'a, Netanyahu güçlerinin Lübnan'dan ayrılmayacağını söylüyor. Trump da diyor ki buna bakacağız. Ben bir sorun çözücüyüm. Sorunları hızlıca çözebilirim. Bibi ile de dahil tüm sorunları ben çözebilirim diyor. Hatta yine bir gazeteciyi de azarlıyor, sanım söyledi diyor Netanyahu oradan çekilmeyeceğini diyor. Şimdi durum böyle. Trump diyor ki ben çözerim. Yani Bibi'yi de durdururum. Onu da çözerim. Bibi de diyor ki hayır. Yani bizim silaha ihtiyacımız var.
2: Daha
1: yani,
2: devam edeceğiz.
1: Daha devam evet. edeceğiz diyor. Onun da bu söyleme ihtiyacı var tabii bir yandan. Hocamın biraz önce söylediği mesela benim yeniden canımı sıktı, öyle söyleyeyim. Konuşamıyoruz Filistin meselesini, orada devam ediyorlar mesela. Söylediği de doğru, yalan değil, devam ediyorlar. Orada çoluk çocuk öldürmeye de bir maalesef. Damla su girmiyor yine içeri. Evet. O durumdalar. Şimdi ne olacak?
2: Cansın Hanım, şöyle bir durum var. Orta Doğu coğrafyası gerçekten kalıcı istikrar ve barışı ABD ve İsrail arasında bir gerginlikten kaynaklı olarak olacağına dair bir umut besliyorsa vay halimize. Yani Trump'la Netanyahu arasında bir problem olsun noktasından medet umuyorsak vah vah vah. Olmayacak. Olmayacak tabii. ABD'de Netanyahu karşıtlığı %58 bandına yükseldi.

0: gelmiş vaziyette. Cumhuriyetçiler içerisinde %75'lerde. Trump oradan oy almak zorunda.
1: İsrail'de de Trump karşıtı.
0: Bu bir. ABD'si de bu. İsrail'de de ABD ve Trump karşıtlığı %60'ların üzerine çıktı. Netanyahu da oradan oy almak zorunda. Evet. Bu ikisi tabii ki konuşmuştur. İkisinin de algı yönetimi ve propaganda teknikleri konusunda danıştıkları birileri var. Eğer siz bu sandalyede kalmaya devam etmek istiyorsanız, ki bu Netanyahu için daha önemli.
2: Evet, tabii.
0: Yoksa evet, gerçekten hapse atacaklar ama katil olduğu için değil. Hak ettiği ceza o değil. Rüşvet, yolsuzluk gibi iddialardan alacaklar ve orada öldürecekler muhtemelen. Çünkü zaten yaşı başı çok ciddi hastalıkları var. 10 yıl ceza alsa konuşamadan gidecek. Belki birileri bunu istiyor. O zaman Netanyahu biraz Amerika, biraz Trump karşılığında oynayacak ki tabanını yeniden konsolide edebilsin.
1: Ne güzel dünya.
0: Çok makul. Evet. Onlar açısından çok makul. Trump Kasım seçimini kaybetti dedi Burak Hocam. Evet, gerçekten. Temsilciler Meclisi'nde tekrar toparlama ihtimali çok zayıf. Senato'da 3 sandalye önde, belki oraya koruyabilirim diye bakıyor. Çünkü 1/3'ü değişecek oranın. Eğer Senato'yu tutmayı başarırsa o zaman azledilmeye yönelik cümleler ortadan kalkacak. Zaten azledilemez. Öyle 2/3 çoğunluğu kimse elde edemez ama onun oraya gitmesi, bütçesinin geçmemesi, kararnamelerinin veto edilebilecek olmasını kabullenemez. O zaman önüne koydular bir kağıt. Şu anda dünyada en çok ne prim yapıyor ve popüler bir söylem? İsrail ve Netanyahu karşıtlığı. O zaman sen haddini aşmadan, lobileri ürkütmeden, Musevi finans gerçeğini de hesaba katarak ara ara espriler yap. Ara ara Netanyahu'ya kız. Zaten onun üslubu buna çok uygun. Böylece çok güçlü bir tiyatronun iki tane oyuncusu, kalan herkes figüran. ABD ve İsrail'in yan yana yol yürümeme ihtimali yok.
2: Tabii tabii, öyle bir şey olamaz.
3: Ben orada bir şey söyleyeyim hocam, devam edersiniz de. Şimdi tabii bu şöyle bir noktaya geldik. Ben İsrail yükünü artık taşıyamayacak bir Amerika olduğunu düşünüyorum. Niye? Şundan, bu düzeni, yeni bir düzen kurulacak ya, o düzeni kurması için bu bölgedeki ülkelere ihtiyacı var Amerika'nın.
2: Hocam İsrail'e, ben de sizin lafınızı keseyim. Şimdi, sadece İsrail'in değil, ABD geçen hafta biraz söylemiştim, hem Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun yükünü taşıyamayacağını söylüyor. Yeni düzenini kurmak zorunda ve 2025 yılındaki ilan ettiği ulusal güvenlik strateji de tam da bunu söylüyor.
3: Tamam hocam, şimdi bunu söylüyor. Tam bunu anlatıyorum, evet. Ben de. Şimdi bu nedenle Trump'ın, biraz önce Hüseyin Hoca söyledi, İran şeriatçı bir iktidar. O yüzden İsrail ya da Amerika orayı kendisine muhatap aldı, bu bölge ilgisi yok. Bence yok. Bahane ürettiler. Bahane bu. Emperyalizmin bahanesi. Yani Irak'ta Saddam vardı. Ay, onu da bahane ettiler. Bırakın onu, İsrail, Türkiye, ABD eksenine bakın. Geçmişte yaşadık. Az kalsın neredeyse karşı karşıya geliyorduk. Türkiye'yi bile karşısına düşman alan bir Amerika yönetimi vardı. Yok muydu? PKK'ya silah verdiler. YPG'yi desteklediler.
0: Yıllardır.
3: Niye? Çünkü bölgede Amerika'nın çıkarı bir hegemon devlettir. Hegemon devletin çıkarı başka hiçbir şeyin çıkarıyla örtüşmez. Bu şu demek değil. İsrail'in kendi çıkarı, Siyonistlerin kendi çıkarı, kendi planları yok mudur? Var. Yani hiçbir ülkenin kendi içinde problemler var da İsrail'le olmaması mümkün değil. O yüzden şu anda geldiğimiz noktada Amerika Birleşik Devletleri, Trump Amerikası, İsrail yükünü aşağı çekmek zorunda. Bu tabii ki bugünden yarın olmayabilir. Yani bir problem çıkacak. Filistin meselesini unutturmaya çalışacaklar. Tamam, doğru, Gazze'yi unutturduklar gibi. Ama sonunda bu bölgeyi bir biçimde stabil hale getirmeden Amerika bu iş, bu dünya düzeninde ömrünü uzatamaz. Çünkü ne? Ömrü tehdit altında. Yani egemen devlet olarak Amerika'nın Çin karşısındaki pozisyonu sarsılıyor. Şu anda durum ne? Bence artıya geçmiş durumda.
0: Bu yatsınamaz
3: bir artıya geçmiş
1: ama
3: durumda.
1: Ama İsrail'in yükünü taşımayacak olması çok ediyor. Böyle akla yatan bir teori değil mi? Yani daha tabii fazla İsrail'in yükünü taşımak istememesi Amerika'nın.
0: Bu bir teori. Ya bunu düşünenler, bunu yani dillendirenler olacak tabii. Ama bunun bir tane aması var. ABD bir ulus devlet değil. Uluslararası şirketlerin o hegemonyada çok büyük bir payı var. Ve o şirketlerin çok büyük bir kısmı

0: Yahudi sermayesinden müteşekkil. Yani uluslararası, hani diyorlar ya, Amerika Birleşik Şirketleri diye bir tez. Bunlar yıllarca finans... Ya. Hollywood üzerinden sanat ya, alanı.
1: Ortada başka bir oyası. Tartışma var. Bakın bu
0: ABD'de,
1: mesela
0: İsrail'den,
1: geçen nerede yazdın?
0: Bir dakika. İsrail'de İbrahim Antlaşması'nı dayatmadı mı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Suudi Arabistan'a?
1: Ben geçen de yazdım. Bu 400-500 yıllık bir meseledir. Hristiyan Siyonizmi diye bir şey de var. Yani kapitalist, emperyalist sömürgecilikten gelen o sistem yeri geliyor Siyonizmi kullanıyor. Yeri geliyor İslam'ın en uç noktalarını kullanıyor. Yeri geliyor Batı'da liberalizmi kullanıyor. Bu bir sistem meselesidir. Yani öyle bakmak lazım. Şimdi bu sadece Yahudi sermaye, tamam Yahudi sermaye çok güçlü. Ama bir şey söyleyeyim. Rahmetli Alev Alatlı'nın yazılarında var. İkinci Dünya Savaşı'ndaki gazların üretilmesini Rothschild'ler yapmış yani. Yani kendi halkını, Yahudilerin katledilmesini Yahudi sermayesi yapmış.
0: Belki şimdi İsrail'e gelsinler diyedim.
1: Sermayenin sınırı yoktur. Sermayenin acıması yoktur. O yüzden sermaye üzerinden meseleye bakmak gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki şuna katılıyor musunuz? Hocam diyor ya, kesinlikle İsrail ve Amerika'nın, öyle dediniz değil mi?
0: Katılmadığını beyan ettim.
2: Hayır, ayrıldığını öyle demiyor.
1: Ben zaten şunu savundum yıllarca. Amerika olmadan İsrail olamaz. İsrail Amerika'nın bir aparatı diye düşünüyorum. İkinci tez şudur. Deniyor ki hayır, İsrail Amerika'yı yönetiyor. Değil mi? Üçüncü, iki, böyle diyenler var. Amerikalı uluslararası ilişkiler uzmanı Mersheimer 2004'ten beri söylüyor bunu. Hı. İsrail lobisi Amerika'nın çıkarlarını zedeliyor. Amerika'nın Orta Doğu'da, bölgede İsrail'le çıkarları örtüşmüyor diye 2004'ten 2003'ten bir kitap yazdı adam, İsrail lobisi diye. Bu şu demek değil. Öyle bir görüş var. Ama ben tam tersini düşünüyorum. Amerika buraya bir hançer gibi sapladığı bir İsrail var. Bu olmazsa başka bir şey. Biden'ın 2006'da söyledi. İsrail olmasaydı başka bir ülke olurdu. Çünkü Amerika, burada Amerika var, tamam, İsrail üzerinde var. Peki şeyde nerede var? Pasifik'te nasıl var? Var. Avrupa'da da var. Avrupa'da da kendi uzantısı var.
0: Bir fark var.
1: Yani var.
0: İsrail'i vaat eden ABD. Ama örneğin Güney Kore'yi vaat eden

0: çıkarları örtüşmese bile o büyük hatta aynı yolu yan yana yürümeye devam ederler. İkisi de katliam yapar, sessiz kalır. İkisi de İran'ın vurulmasında yan yana pozisyon alır. Bu iş bittiğinde İsrail'in Lübnan'daki işgalini legalize etmeye gayret eden, Batı Şeria'yı ve Gazze'yi bize unutturan İsrail olmadı. Amerika oldu. O bakımdan İsrail'in burada büyümesini, Golan'ı ve civarını işgal etmesini sağlayandır ABD. Ama bu iş bittiğinde eğer yeni bir sistem olacaksa İsrail'e rağmen olmayacaktır.
1: Hocam hemen bir parantez
0: ABD
1: okuyayım.
0: İbrahim Antlaşması'yla herkesi sessiz hale getirecek, evet, ve çekilecekse tamam, hepiniz zaten İsrail'e karşı boyun eğdiniz deyip öyle çekilecek.
1: Ya Suriye'deki rejimi değiştiren kim? Tam Türkiye'de destek verdi ama ABD değil mi? Suriye'deki rejim değişiyor 8 Aralık 2024'te. İsrail Suriye'nin topraklarına giriyor. Zaten Golan'ı büyük oranda işgal etmiş. 1774 kilometre kare toprağı da şu an ilaveten işgal etmiş. Dürzüleri silahlandırıyor. Yani ABD ile İsrail beraber yürürken böyle taktik alanlarda İsrail gerçekten büyük açılımlar yapıyor ve ABD onu ya durduramıyor ya da durdurmuyor.
0: Durdurmuyor.
1: Evet. Yani bu Gazze'de de aynısı oluyor. Lübnan'da da aynısı oluyor. Şu anda de facto Litani Nehri'nin güneyini adamlar işgal ettiler. Yani bu anlaşma olsun olmasın hiç önemli değil. Hatta onun batıya doğru uzantısındaki o hidrokarbon yataklarını İsrail de facto bundan sonra benim dedi. Bak, bu da bunun bir parçası. Bunu de jure hale getirmeye çalışıyor. Eğer hukuken de Litani Nehri'nin güneyini alırsa ve hukuken yine Golan Tepelerini o 1774 kilometre kareyi sana veririm der Suriye'ye. Karşılığında Golan'daki hakimiyetimi kabul et derse 1967 sınırları Birleşmiş Milletler'in kabul yani şeyine aldığı karara hilafında ne yapacak? İsrail toprak kazanıyor. Yani İsrail'in ABD'nin şımarık çocuğu olma pahasına yürüttüğü bir politika var. Acaba ABD bundan vazgeçebilecek mi, geçemeyecek mi? Çünkü ABD'nin normalleşmiş bir Orta Doğu'ya artık ihtiyacı var. 1945 yılında izah edilen Orta Doğu değil.
0: Peki diğer Arap devletlerinin İsrail'e sürekli karşı karşıya kalmasıyla mı normalleşir? Yoksa Arap devletlerinin her biri İsrail'i tanır, sınırlar bağlanır, İbrahim Antlaşması'nı imzalar, bunu istiyor.
1: İsrail normal bir devlet olursa Suudi Arabistan dahil bütün Arap devletleri tanır.
0: Normal devlet olmaz.
1: Hayır.
2: Ama işte
1: olmak zorunda işte.
2: Bu tarafsızlık katılmıyor. Sevdim ben bu işi. Ne Mahmut Öbür ne de komutanım şu an sizin tezinize katılmıyor.
3: Şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi bak söyleyeyim. 7 Ekim bir dönüm noktası oldu. İsrail 40-50 yıl o mağduriyet üzerinde.
2: Evet.
3: Yıkıldı o. Hitler'in mağduriyeti üzerinde. Batı'nın ürettiği evrensel değerler bile yerin dibine battı.
2: Evet.
3: Yani sadece Amerika yok İsrail'in arkasında. Yani İngiltere vardı, Almanya vardı. Halen varlar. Bakın şimdi İngiltere'de İşçi Partisi'nin lideri gelip diyor ki ikinci en bir İsrail. Bir Batı'da böyle bir İsrail hattı var. Fakat o İsrail hattı bunların hepsini aşağı çekti. O yüzden değişiyor dünya
2: ama
3: zaten.
2: Bu
3: şimdi
2: doğru.
3: Bir, iki, bak bölgeyle ilgili bir şey söylüyor. Babasının hayrına yapmayan emperyalizm önlem alıyor. Sömürgecilikten kapitalizme geçerken nasıl önlem aldıysa şimdi de önlem alıyor. Tehlike geliyor. Ne tehlike geliyor? Orta ölçekli ülkelere çıkıyor. Bölge ülkeleri kendine geliyor. Diyor bir dakika dur. Suudi Arabistan bir şey kendine gelmeye çalışıyor. Türkiye kendine geliyor. Ayakları üstünde duruyor. Pakistan harekete geçmiş. Bütün bu ülkede bir ortak zemin oluşmasını da istemeyen bir Amerika var.
2: Bölgede eskisi gibi değil. Tıpkı bölgede eskisi gibi
3: bölgede
2: değil.
3: Bölgede değişiyor. Artık. Adam bunu görüyor, buna önlem alıyor.
2: Ama bir yandan mağduriyeti oynamaya devam etmek istedikleri yerler de var. Biraz önce Burak Hocam dedi ki bunun nükleer için olmadığını, İran'daki nükleer için olmadığını tüm dünya artık biliyoruz dedi. Ama Ben Gvir mesela bu dönemde de en böyle liste başı kanlı isim olarak kanlı isimlerin başında anacağımız tarih kitaplarını öyle geçecek. İlerleyen yıllarda hocam bana kitap verdiğinde onun ismini ayrı parantezde okuyacağımız. Ben Gvir'in de bu nükleer meselesine bir atıfta bulunan açıklaması var. Yine Amerikalıları işaret ediyor. Ne dediğine bir bakalım.
4: Tegili, yesh sikui shenachnu nisgor ta zira iranit bekarov?
5: אני חושב שבסופו של דבר האמריקאים מאוד מאוד תמימים לחשוב שהאיראנים יחדלו מתוכניות הגרעין שלהם ויבטלו ויפסיקו את כל החלומות שלהם על להשמיד את מדינת ישראל אבל אני חושב שקרוב הרגע שמדינת ישראל צריכה להבין לפחות שזה על אחריותנו, זה שלנו המדינה הזאת והממשלה הזאת וראש הממשלה בנימין נתניהו צריך להגיד את זה גם

0: עבודה מאוד מאוד טובה. יש להם לאיראנים פגיעות של מאות מיליארדים שפגענו בהם.
1: טראמפ הולך לסגור לכם את הבחירות. אם באיראן לא תנצחו, והוא ממסמס את הניצחון באיראן, והוא הולך לסגור לכם את דרום לבנון, הוא פשוט מחסל את הימין בבחירות האלה.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לטראמפ הוא לא הסיפור. הוא הסיפור כאן זה בנימין נתניהו. ראש ממשלת ישראל הוא ראש ממשלה עצמאי. ישראל היא לא עוד כוכב בדגל האמריקאי, וראש ממשלה צריך לקבל את ההחלטות. וזה הרבה תלוי בביבי.
2: Biri de gerekeni söyledi zaten.
3: Ben. O da böyle o diyor. Şey onu da zorlamıyor yani. Değiller yani evet. Bir yandan. Hala mağdurlar bölgede mesela.
4: O, ağır mağdurlar. Onlar o kadar mağdur ki bütün dünya onlar yüzünden mağdur aslında.
3: Yani onu da zorluyorlar.
5: Şimdi müsaadenizle bir şey söyleyeceğim.
3: Buyurun.
5: Erdoğan Trump görüşmesi. Erdoğan Obama görüşmesi. Baş manşetlerdedir değil mi? Türkiye'de. Hı hı. Özal Bush, Özal Reagan görüşmesi. Demirel Clinton görüşmesi en tepededir ve hep konuşuruz ne oldu, ne görüşülecek, ne konuşulacak diye. Neden? Çünkü Türkiye'nin Amerika ile olan münasebeti beğenin beğenmeyin 1940'lardan itibaren. Yani ciddi anlamda kurumsal olarak. 46. Yani 100 yıllık değiliz daha. Tamam mı? Daha taze. 100 yıllık değiliz. Ve lider ilişkileri Türk-Amerikan ilişkilerinde çok çok önemli. Çünkü kurumsal veya diaspora veya lobi veya ticaret veya o veya bu daha oturmamış. Tamam. Dolayısıyla iki liderin arasındaki diyalog iyi seyrediyorsa Türk-Amerikan ilişkilerini etkiliyor. Kimse buna itiraz edemez. Böyledir bu.
3: Evet.
5: Ama İsrail-Amerika ilişkileri ne Trump'ı takar, ne Netanyahu'yu takar, ne başka bir şey takar. İsrail-Amerikan ilişkilerinin içinde Amerika'daki Yahudi lobisinin etkisi var mı? Tabii ki. Finans çevrelerinin var mı? Tabii ki. Tarihsel olarak bağlar var mı? Tabii ki de. Kimse de şunu unutmasın. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in arkasına 1947'lerde geçtiğinde Orta Doğu'ya bakacaksın nasıl bir durumdaydı. Bütün Arap ülkeleri daha ikinci devrimlerini yapıyor. Yani harp bitmiş. İkinci Dünya Harbi'ne giriyor. İkinci devrimlerinden üçüncü devrimlerine geçiyor. Ekseriyeti Batı düşmanı. Amerikan düşmanı. Amerika'nın orada bir tane sabit kaleye ihtiyacı vardı. Bu kale neresi?
6: İsrail.
5: Var mı itirazı oğlum? Bitti. Bak sadece o lobiler mobiler değil. Başka bir şey
7: ama
5: daha
7: onu
5: var.
7: Önce de sebep daha var. İngilizler planladı.
5: İşine geliyor.
7: Planladı.
5: Tamam.
7: Yani
5: lazım.
7: Ve
5: hatta ben hep Mahmut abi bak şunu söylerim yıllardır bilirsin. Kürt devleti hikayesi olmaz derim. Bunu şimdi burada girmeyeceğim ama uzun bir hikaye anlatırım uzun uzun. Bir kere de anlattım. Niye olmaz? Çünkü o her zaman için Amerika'nın gözünde İsrail'e bir alternatif bir yedek plan olarak düşünüldü ama önemini, etkisini kaybetti çünkü bir sürü alternatif çıktı. Bir, Suudi Arabistan. İki, Katar. Üç,
4: hepsi. Kuveyt.
5: Ürdün. Şimdi artık öyle bir noktadasın ki bu ülkelerin her biri bir, İsrail için artık tehdit değil. İkincisi, Amerika'nın birçoğu İsrail'den daha fazla şeyi. Rahat hareket ettiği ülkeler.
4: Öyle.
3: Tamam da işte o soruyu ondan sordum size. Siz dediniz ya daha olmaz diye. Mesela, ama İran'ın nükleeri hep gerekli değil mi o zaman bu bahaneleri?
5: Geliyorum.
3: Pardon.
5: Ben bir şeyi 5 dakikada anlatabilseydim Real Madrid'de oynardım.
3: Ben de dayanabilseydim soru soran olmazdım. Buyurun.
5: Şimdi mesele şu. Bütün bu hikayeyi bir yere koyduğunuz zaman evet liderlerin çok üstünde İsrail-Amerika
3: tamam.
5: ilişkileri. Ama dünya değişiyor dedi ya Mahmut abi. Zamanla insan değişiyor, öncelikler değişiyor, demografi değişiyor. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nin son 10-15 senedeki nüfus yapısı son 250 senedekinden farklı. Beyaz ırk minorite olmuş yani şeye gitti. Azınlığa düştü.
7: Azınlığa düşmüş.
5: Bakış açısı farklı. İki bak çok önemli bu. Buna da dikkat edin. Hani finans finans finans diye atıp tutuyoruz ya. Bu arada atıp tutmuyoruz doğru. Ama ya 20 yıl önce hatta 20 dedi bak 15 yıl önce Amerika'nın en zengin 20 iş adamına şirketlerine bakın. Tamam mı? 15 yıl öncesine kadar. Warren Buffett'ler böyle hep konvansiyonel işler, sanayiciler, finansçılar, işte tekstilciler vesaire, araba üreticileri, inşaatçılar. Tamam.
4: Market zincirleri var.
5: Ve bunlar aynen, ve Walmart'lar mı? Doğru. Bunlar 15 seneden 400 sene öncesine kadar da neredeyse aynı trend. Yani aynı tiplemeler. Abi 15 senedir bir şey oldu. Bezos. Şey, Facebook çıktı, işler bozuldu. Evet. Yani dünya değişiyor ya, finans değişiyor ya, insanlar değişiyor ya. Amerika'daki üniversitelerdeki Yahudi öğrenciler çıkıp İsrail'i eleştiriyor. Böyle bir şey göremezdiniz. Bernie Sanders çıkıyor, Amerikalı, baba yiğit bir senatör. Yahudi. Adam İsrail'i yerden yere vuruyor. Bunu göremezdiniz. Yani Amerika ile İsrail'in zaten bakış açısında farklılaşmalar olacak. Bu normal ama yavaş yavaş İsrail'in Amerika'yı etkileyebilme endeksi azalıyor. Bunun sebebi de evet değişen dünya. Ama hala bir şeyi de unutmayacağız. Bir Türkiye'nin, bir Fransa'nın, bak İngiltere'nin hala o kadar etkisi olması mümkün değil Amerika'da. Tabii. Çünkü dibine kadar girmiş, içine kadar sirayet etmiş bir şey var. Organik ama ya, o da organik. Değişiyor mu? Değişiyor. Evet. Netice ez cümle şunu söylemek istiyorum. Değişecek mi? Ben bak size zaman da söyleyeyim. Tamamen demografik konuşuyorum. 20-30 yıl içerisinde...
3: İsrail-Amerika ilişkisi için diyorsunuz.
5: İsrail'in aleyhine.
3: Tamam.
5: 20-30 sene içinde çok bariz değişecek. Çok tamam, bariz. Niye?
3: 20-30 sene içerisinde.
4: Doğru. Hayır, bakın. Yani.
6: Bence konu İsrail değil.
3: Ayda.
6: Evet. Bakın. Konu ABD dünyadaki hegemon sistemde sınırına ulaştı. ABD bundan sonra dünyaya bir şeyi diretecek noktada değil.
3: Komutanım, ek bütçe istiyor Trump.
6: Hiç fark etmez. Amerikan askeri
3: nereye savaş açacak diye merak
6: bakın,
3: ediyorum.
6: Dünya rıza çok değişti
4: üretemiyor
6: ya.
4: Diyor aslında komutanım. Yani rıza üretemiyor hegemoni artık.
3: Umrunda mı?
4: O yüzden savaş devreye girdi.
6: Savaşamıyor adam. Yani ABD şu anda eski Amerika olsa, ben daha önceki programın savaş esasını söyledim. Eski Amerika olsa Hürmüz Boğazı'na girer dağıtır. ABD'yi kimse durduramaz. Ama Amerika'nın ölecek askeri yok. Amerika külfet paylaşmak istemiyor. Bedel ödemek istemiyor. O yüzden saçma sapan bu anlaşmaya baktığımızda 14 maddeye ya kim yendi kim yenildi hiçbir şey belli olmamasına rağmen o çok eleştirdiği Obama'nın dönemindeki atılan imzaların atıldığı anlaşmanın bile daha kötüsüne razı olan bir Trump var. Çünkü ABD savaşarak bir şey elde edemeyeceğini iyice gördü. Bu Roma'nın sınırlarına gelmesi gibi. Yani kadim dünya, kadim devletler, buna Türkiye'de dahil, İran'ın kendisi de dahil, Mısır'da olacak, Rusya olacak, Çin olacak, Hindistan olacak. Bunlar ayağa kalkıyorlar.
3: İki haftadır benim o kadar kafamı karıştırıyorsunuz ki.
6: Hayır,
3: yani seyircimizin de kafası karıştı mı eminim. Mount Everest vallahi şimdi ya, Trump demedi mi?
6: Ya Trump
3: gelirken
6: ne desin,
3: ben
6: desin,
3: savaş
6: bakın.
3: Gemilerini bile bana bunlar külfet. Hepsine barış getiriyorum ben. Savaşları da bitireceğim. İstemiyorum. Savaşmayacağım. Tamam. Biz buraya yığıldığında yine aynı cümleyi kuracağım. Sizinle şurada konuşmadım.
6: Tamam,
3: bu kadar
6: ki,
3: parayı niye harcadı topyekun işte, İran için buraya
6: ABD
3: geldi?
6: ABD başkanı bu şeyi siyasi irade olarak
3: tamam.
6: Savaşta 5.000-10.000 Amerikan askerinin ölmesine rıza gösterebilse idi. Yani eski Amerika olsa idi. Ya bu 2. Dünya Savaşı'nda 8 milyon askerini şey yapmış. Bütün sanayisini savaş makinesine döndürmüş bir Amerika var. O sayede 1945'te kendi düzenini kurabildi. Bir bedelini ödedi.
3: Tamam.
6: Şimdi aynı ABD yok diyorum.
3: Tamam, doğru.
6: Tamam. O zaman İran'ı dize getiremiyor. Orta Doğu'yu da dize getiremez. Yarın göreceksiniz Orta Doğu'daki o üslerin çoğunu alıp götürecek. ABD değişim içerisinde. O yüzden
3: Amerika Orta Doğu'daki üslerini dağıtacak mı diyorsunuz?
6: Zorunda. Bakın nasıl Avrupa'da azalıyorsa Orta Doğu'da da azalacak. ABD'nin normalleşmeye ihtiyacı var. Hem Orta Doğu'da hem Avrupa'da.
7: Ve o zaman hegemon ülke olamaz hocam.
6: Ya zaten hegemonyasını sürdüremiyor.
4: Yani. Petrol tane... Orta Doğu'da kalmaya devam ettiği müddetçe o askerler de burada kalır.
7: Belli Hayır. alanlar var hocam.
3: Ama komutanım var, çıkacak diyor.
6: Şimdi diyorum ki
4: enerji var.
6: Yarın olacak bir şeyden bahsetmiyorum.
4: Şey
6: bakın ABD'deki trend azalacak. Çünkü bir de şu var. Dünyada bakın üreten her zaman yönetir. 1800'lü yıllarda üreten kimdi? İngiltere. İngilizler dünyayı üretti. Sonra kim üretti? Amerikalılar. Onlar üretti. Almanlar iki
3: Komutanım,
6: kere denedi, beceremediler. Üreten
3: olmalarına
6: rağmen.
3: Nükleer bir silah depresyonu gölgede bırakır diyor. Hani şimdi o dedi ya Burak hocam, artık bu nükleer olduğunu bütün haklı, doğru söylüyor. Tamam. Kimse inanmıyor.

0: Anmıyor. Bu çıkıyor. Neydi bu? Bengivir.
1: Evet.
0: Nükleerden diyor mağduruz biz diyor.
1: Bunlar hayal görüyor. Bakın bunlar.
0: O diyor ki
1: delüjün dediğimiz.
0: Tamam ama sonuç olarak bazı coğrafyalarda bazı şeyleri böyle ısıttığınız zaman o tutuyor ya. Ha, bunu görüyor. Halen ha, yani bu savaş niye çıktı?
1: İsrail'de yapabilir.
2: O %4. O evet. Sadece artık %4.
0: Allah aşkına Serkan sesini de aç da bir komutanım duysun.
2: Bunun değil.
0: Bu stüdyoda kalalım Tuğba. Sana zahmet.
3: White depression, as you noted, Mr. President, are you willing to risk economic catastrophe and strike Iran
4: well,
3: again?
4: Well, not the way I'm doing it. It's not going to cause depression.
3: Yes, but if they don't abide by the
4: memorandum. Well, nuclear weapon supersedes depression. Depression's real bad. Nuclear weapon will cause depression much more quickly. The way we're doing it, we have the opposite of a depression. We're doing really well. The numbers are incredible. The oil is at a level that nobody's ever seen before.
0: Depresyon gerçekten kötü. Bir nükleer silah depresyona çok daha hızlı yol açabilir diyor Trump ama.
2: Ama bunun devamını reklamdan sonra konuşacağız.
0: O zaman bir müsaade isteyelim seyircilerimizden. Hemen kısacık bir ara ardından devam.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borçları ve idari para cezalarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin genelgeyi yayımlayarak başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 31 Ağustos 2026'ya kadar uzattı. Yeni düzenlemeyle azami taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılırken tecil faiz oranında da indirim sağlandı. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği eylem planı yayımlandı. Eylem planıyla okullarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi hedeflenirken, faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 2022-2025 eylem planıyla başlatılan çalışmaların devamı niteliğindeki yeni plan, eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayan bir yol haritası sunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kitabın takdim yazısında eylem planı aracılığıyla çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü olarak içselleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Eylem planı iklim değişikliğine karşı dirençli bir eğitim sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda 10 konu başlığı, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor. Afet ve acil durum, okul yapıları ve fiziki altyapı, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, uluslararası işbirlikleri gibi pek çok konu başlığının yer aldığı eylem planı kapsamında öğretim programlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temaları doğrultusunda geliştirilmesi öngörülüyor.
9: Gel bakalım. Gel
7: atıyorum. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
10: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
8: İstanbul'un kronikleşen taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
10: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreli, daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
11: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
12: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
13: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
14: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına, onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
8: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi

0: otomatik olarak yönlendirilecek.
1: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
0: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
1: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle devletin vergi güvenliğini hedef alan organize yapı başarılı operasyonla çökertildi. Operasyonu Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan incelemelerde akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği tespit edildi. Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı da belirlendi. Bunun üzerine şafak vakti operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 6 şirkete el konulurken 10 şirkete kayyum atandı. 27 sandık hakkında ise adli işlem başlatıldı. Bakan Gürlek paylaşımında devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzeyini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz ifadelerini kullandı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yükseköğretim Kurulu kampüs dışında edinilen bilgi ve becerilere yönelik yeni bir adım attı. Avrupa standartlarıyla uyumlu teknik talimatlar doğrultusunda alınan kararda yükseköğretim kurumlarında mikro yeterlilikler çerçevesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede kazanılan yetkinlikler artık transkript ve diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler sadece dijital rozetlerde ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Bir öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS yükünün en fazla %10'unu bu kredilerle tamamlayabilecek. Yapılan düzenleme yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmaya hedefliyor. Öte yandan getirilen bu sistem, üniversite senatolarının kendi değerlendirme kriterleri kapsamında onaylamadığı eğitimleri kapsamayacak. Ancak ilk etapta BTK Akademi ve Savunma Sanayi Akademisi'nden alınan eğitimlerde bu sisteme dahil olacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nı geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli gemilerin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri an be an takip ettiklerini dile getirip, bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz dedi. Son olarak 21 Haziran sabahı iki Türk gemisinin daha terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı'nı güvenli şekilde geçerek Körfez'den ayrıldığını duyuran Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor açıklamasında bulundu.
3: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

0: aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tam şu aşamadaydık. Önce ikiye bir bölünmüştük vardı. Levent hocama karşı fikirlerine katılmamışlardı. Sonra herkes ayrıştı. Kimse birbirine katılmaz durumda reklama gitmiştik en son. Ama Trump böyle diyor işte yani.
1: O da bize katılmıyor.
2: Buradan faydalanıyor işte.
0: Hayır. Böyle herkesin kimse hocama katılmadı ya.
2: Faydalanıyor İsrail. Ama Trump kimseye katılmadı.
3: O dönem
2: deseydiniz
3: bitti.
2: Dedi nükleer bombayı o zaman görürdünüz.
0: Duydunuz mu?
3: O dönem bitti hoca artık.
2: Bak, bitti mi?
3: Hem Amerika için hem İsrail için artık iç politikayı karıştırmak, o sistemi domine etmek ya da işte başka yönlerle içerideki lobilerle işler yapmak, darbe yapmak bunlar geçti.
2: Netanyahu yüzden diyor ki artık ABD'ye güven olmaz. Kendi silahlarımızı kendimiz üretmeyiz. Bakalım hangi Arap devleti çıkıp da Netanyahu'nun dediğine benzer bir şey diyecek. Artık ABD'ye güvenmeyelim. Türkiye ile, Pakistan'la, Mısır'la yan yana gelelim. İnşallah bizim de umudumuz o. Yani. İsrail bile bunu söylerken bir Arap devletinden ben daha güçlü cümleler bekliyorum.
3: Bu da şunu gösteriyor. İsrail'in sıkıştığını, daha doğrusu Netanyahu İsrail'in sıkıştığını gösteriyor. Yoksa bugüne kadar İsrail'den böyle fazla bir ses çıkmıyor.
2: Ya da Ekim seçimi için Netanyahu'nun
0: tamam da,
2: yatırım yaptığını gösteriyor.
0: Öyle diyorsunuz. Bir yandan
2: Ekim seçimi için belki de Netanyahu bu cümleleri bilerek kuruyor.
3: Evet. Kurtarmaz diye düşünüyorum. Evet.
2: Olabilir.
0: Olmayabilir.
2: Olmayabilir.
0: Şu bütçe meselesine bir bakalım. Asıl işin tam özeti de o yani. Trump rekor bir bütçe istemişti. O savaş öncesi. Neydi rakam? Yazdım şuraya. 1,5 trilyon. Yani 3 Nisan 2026'da istedi.
4: Onu 1,5 trilyon yapmak istedi.
0: 1,5 trilyon yaptı savunma harcamaları. Şimdi
4: bir şey değil.
0: 22 Haziran'da bugün en kaçı? 23'ü. Yani dün ya da dünden önceki gün. Bir Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir daha bütçe istiyor. Diyor ki 80 milyar dolar savunma için ek bütçe istiyorum. Yeni bir barış gelecek herhalde
2: o,
0: bir yere.
2: Maalesef. Her bütçesinde yeni bir savaş geliyor. Evet. Keşke bir barış planlayabilse.
0: Geldi o da. Aynen söylediğimiz gibi işte.
2: Küba'ya istemiştir.
0: Bir sonraki adres olabilir mi diye konuşuyorduk. Hocam elini ovuşturmaya başladı. Büyük harita şu an gözünde canlandı.
2: Sadece harita değil. Hocam aylardır biraz orayı konuşalım diyor. Küba'yı konuşalım, Antilleri konuşalım, Venezuela'dan aşağıyı konuşalım diyor. Yaklaşıyoruz.
4: Hayır bakın buradaki istenen şey İran savaşı ABD için bir maliyet değil ki. Zaten o gemiler orada dolaşıyordu. En fazla attığı bomba sayısı da o şeyler var. Jasminler falan var. JDM'ler var. Tomahawk'lar falan var.

0: büyüktük. 2.7 trilyon dolar idi. Onu 3.2 trilyon yapalım diyor.
1: Yani barış inşa etmek için daha fazla savaşa mı ihtiyaç var?
0: Yani hayır, şöyle, ABD nedense şu anda öyle bir makine icat etti ki ordu adı altında, savunma sanayi adı altında dünyadaki savunma harcamalarının yarısını ben yapacağım diyor. Yani 3.2 trilyon dolara çıkacak. Bunun diyor 1.5 trilyon doları bana ait olacak diyor. Hatta diyor biz üreteceğiz diyor. Ey Avrupa diyor, siz de diyor silah satın almak zorundasınız diyor. Bunun bir sonraki adım da Orta Doğu ülkeleri, siz benden silah alacaksınız, kendinizi koruyacaksınız. Külfetine katlanacaksınız. Ben orada üsleri tutmak istemiyorum. ABD'nin bütün söylemleri buraya gidiyor.
2: Orta Doğu'da oradaki üsler dediğiniz Orta Doğu'daki üsler.
0: Tabii tabii. Yani burada tabii ki Çin'i kuşatmayı falan söylemiyorum. Ama kadim dünya ayağa kalkacak. Ben Çin'in dünyayı klasik İngilizler gibi, Amerikalılar gibi işgal etme bir politikasının olmadığını düşünüyorum.
1: Olmadığını mı, olamadığını mı?
0: Yani beceremedim. Adam tarihsel olarak böyle bir şeyi yapacak beceri üretememiş. Çin hep kaldığı yerde kendi dünyasını inşa etmiş. Dışına çıkmaya çalışmış, Talas Savaşı işte. Orada tokadı yemiş, geri çekilmiş. Kuzeyde Türkler gelmiş, surları yapmış filan.
1: Japonlar.
0: Yani kuşak yol gibi bir şey inşa edecek. Niye, bakın, Çin doğusunda Pasifik Okyanusu olan bir ülke, okyanusu açılamıyor. Ne yapıyor? Karasal bir politika geliştiriyor, kuşak yolu üretiyor. Yani kuşak yol projesini çıkaran Xi, ABD gibi bakmıyor dünyaya. Yani denizlere egemen olamayan dünyaya egemen olamaz söylemiyor, Mahan lafı. Şimdi ABD böyle bir politika üretiyor. Bunun da zaten merkezinde İngiliz politikası var. İngilizler denizci bir ulus olmasaydı Fransa orayı mahvederdi, İspanyollar mahvederdi. Yani sonuçta denizlere hakimiyet şart. Uzay da tabii ki bir parça ama Çin'in böyle bir derdi yok. Çin'in dünya hakimiyeti derdi belki finansal olarak olabilir. İnsan gücüyle işte diaspora üretebilir. Bunu Hindistan da kısmen yapabilir. Ve üretip dünyaya bir şeyler satmak istiyor. Dünya ürettiği şeyleri satabilmesi için kime ihtiyacı var? Her şeyden önce Amerika'ya ihtiyacı var. Üretebilmek için enerjiye ihtiyaç var. Aslında belki bu savaş bunlarla ilgili taşların oynadığı bir savaş da oldu. Yani eskisi kadar enerji güvenliği yok. Yani ABD sayesinde o okyanuslarda sağlanan tankerler rahat rahat bir yerlere gidiyor, mallar bir yerlere akıyor, sigorta şirketleri düşük fiyata bunları sigortalıyor gibi, navlun ücretleri falan düşük. Bunu bir 2019'da salladılar, şimdi bir daha sallıyorlar. Yani dünyadaki küresel sistem, yani o serbest piyasa artık o kadar serbest değil ve bunun da bir maliyeti var. Bu maliyete kim katlanacak? ABD şu anda 1945 yılında kurduğu düzen gereği katlanmaya istekliydi. ABD geri çekiliyor.
1: Çin'le savaşır mı savaşmaz mı bilmiyoruz. Ki, serbest piyasaya zarar vermeyin. İyi. Komünist Çin diyor
2: tamam,
1: bunu.
2: Tamam, Çin başlığında o aşamadan bakalım. 80 milyar dolar daha ek bütçe Küba için gerekli
3: Küba
2: mi?
3: Küba için değil ki sadece.
0: Değildir o.
2: Bu kadar süreye başka ne sığdıracak? Ne var hedefte? Hayır, başka? Şimdi, barış gelecek noktalar.
3: Bir kere şu bütçe işine bakalım. Bunu şöyle görmesin kimse. 80 milyar daha verin. Ben 80 milyarlık füze alacağım. Amerika'nın dört bir yanında, Amerika'nın değil, dünyanın dört bir yanında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçeleri var. Bunun en büyük kısmı da tank, top, tüfek değil. İnsan maliyeti.
0: Tabii o her yerde aynı, evet.
3: Yani İK maliyeti, insan kaynakları, maaş vesaire şu bu. Her sene ekstra bütçe ister. Sadece bu seneki bütçenin biraz artmasının sebebi orduya yatırımın.
2: Bu biraz artmış mı yoksa?
1: Geçtiğim, Türkiye'nin yıllık bütçesinin iki katı.
2: Hayır, Amerika için.
3: Geçtiğimiz bütçelere baktığımız zaman diye ara talepler devamlı geliyordu. Trump orduyu kapasite olarak da büyütme derdinde. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bunu doğru okumakta fayda var. Komutanım, Aselsan, Roketsan kimin?
0: Roketsan mı?
3: Aselsan, Roketsan.
1: Kamu ortaklık.
0: Hayır. Devlet Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bunun içerisinde bir paydaş ama esas bu borsaya açılmış bir şirket olduğu için Aselsan kamuya ait sayamayız. Fakat mesela TUSAŞ'ın %45'i Savunma Sanayi Başkanlığı'na ait. Çünkü Amerikalılardan kalan o payı Savunma Sanayi Başkanlığı'na
1: yani hazine aldı. Yani kamu ortaklığı değil mi Türkiye'nin büyük firmalar? %55'ini
0: Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı elinde tutuyor. %0.1'i de şeye ait, Türk Hava Kurumu'na ait.
3: Tamam.
0: Yani şimdi mesela TUSAŞ bir özel

0: yani özel bir şirket gibi yönetilir ama sermayesi kamuya ait.
1: Amerika'da durum farklı. Üzerinden.
0: Efendim? Şimdi Amerika'da şunu, böyle bir şirket yok.
2: Dur, şunu söylemek istiyorum.
0: Evet.
2: Teknik olarak bir Amerikalı Aselsan'ın hissesinin %20'sini alabilir mi?
0: Yani bizde öyle bir altın hisse şey olmadığı için alabilir.
2: Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Her defasında da söylüyorum. Bu globalleşme babam, globalleşme. Konuşuyoruz ya. Bu iş öyle enteresan bir noktaya geldi ki. Kafalarda bazen şu oluyor. Türk ordusu silahını yapıyor. Amerikan ordusu silahını. Hayır, öyle değil. Şimdi mesela dünyanın en büyük silah üreticilerinden biri açık ara Lockheed Martin'dir değil mi?
0: Evet,
2: yani F-16'ları falan yapan adamlar. Lockheed Martin'in aklımda bak sadece şöyle aklımda kalan 3 baba sahibini söyleyeyim mi size? State Street Group diye bir firma, bir holding düşünün. State Street Group galiba 15-16 hissesi onda. İki yakınsınız buna, Vanguard, yani çok duyuyorsunuz Vanguard Group. Bu da büyük bir holding. 3 meşhur BlackRock. Bunların da kırılımlarına bakın, bunların sahibi kim diye.
3: Çok var abi.
2: Hintlisinden gir, Çinlisinden çık. Bu firmalar neyin sahibi aynı zamanda diye bak, Çin'in silah üreticisinin de sahibi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyada artık iş o kadar entegre bir hale gelmiş ki. Hani tamam, kanunlarla silah satışları muhafaza ediliyor bizde de, onlarda da vesaire, evet. Ama eskiden mesela meraklıları bilir, Amerikan arabası diye bir şey vardı. Böyle herkes alıp
4: evet.
2: Benim arabam o. Çünkü niye Amerika'da üretilirdi o koca koca motorlar, koca koca arabalar. Japon, ne bileyim söyle Alman. Ya Allah aşkına dünyadaki o en baba yiğit firmaların ortaklıklarına bakın. Dünya öyle bizim soğuk savaş, ne bileyim birinci, ikinci dünya savaşı gibi analiz ettiğimiz durumdan çıkmış, bitmiş. Farklı bir yerdesin. Dünyada ben ne Trump'a bakarım, ne Netanyahu'ya, BlackRock'a bakarım. Ne bunlara bakarım, ne başka bir şeye. Vanguard ne yapıyor'ya bakarım.
3: Tam bile geldi Türkiye'ye. Ne olacak onu söyleyin bize.
2: Abi bakarım da her baktığımızın nasıl neticesini anlayacağız anlamına gelmiyor. Biz şu an bakıyoruz daha.
0: Ama hocam o zaman bakmıyorsun demek ki, söylemiyorsan.
2: Hocam adam öyle bir sanmıyor da Mahmut abi tanır onu. Değil mi? Sahibi senin ahbap.
1: BlackRock mı?
2: BlackRock'ın sahibi.
3: Abi çok şey.
2: Mahmut abi yani.
1: O zaman ben oraya oturayım. Komutanım yer değiştirelim. Biraz Mahmut'a yakın oturmak lazım.
2: Hocam sen kime katılmadığını dikkat et. BlackRock'ın sahibi.
4: Öyle tarafınızı.
2: Ay Allah ya.
1: Mahmut ben... Bey ne diyorsa doğru yani.
2: Bak doğru yolu buldu. Şunu söylemek istiyorum. Benim en büyük bakış açım da hep budur. Ve buraya doğru gittiğimizi düşünüyorum. Alıştığımız devlet merkezli, devlet lideri merkezli bir dünyadan artık yavaş yavaş firma merkezli, uluslararası firmalar merkezli bir dünyaya gidiyoruz.
1: Çok uluslu şirketler.
2: Ve burada da analizi yaparken artık Trump öyle dedi. 80 milyar istedi. O 80 milyarın bir kırılımı öyle değil. İkinci, istiyor mu daha öncesine göre daha çok? Evet. Ama baktığınız zaman
4: bir şey ifade ediyor mu?
2: O kadar aman aman değil. İçerideki kavgadan dolayı siz bunu çok duyuyorsunuz. Niye? Amerika'da başkan ek bütçe istediği zaman olay çıkarmak için güzel fırsattır. Çünkü dersin ki, bak sen söyledin, çok güzel bir örnek. Halk, muhalefet lideriyim, ben de diyeceğim ki kardeşim sen bizi dünyadaki savaşlardan koru, make America great again demiyor muydun?
4: Ne oldu şimdi?
2: Gidiyoruz işte boyuna, yine para istiyorsun. Benim süt fiyatım bilmem ne oldu, yumurta fiyatım
1: oldu.
2: Bunu kullanacaksın muhalefet olarak. Dolayısıyla burada Küba'nın, bu paranın tamamını zaten Küba'ya versen Kübalılar Küba'dan çıkar. Savaşmaya gerek kalmaz. 80 milyar doları Küba'ya verse adayı boşaltıp giderler. Bütün tütünleri falan da bırakırlar ya.
3: O kadar.
2: Tabii gülme.
3: O kadar da değil hoca ya.
2: Abi 80 milyar dolar diyorsun.
4: Hemen buraya dön.
1: Mahmut Bey'in burada olduğu
3: bir
1: ortamda
3: bir vatan diye bir şey var. Toprak diye bir şey var. Kübalılar bu baskıya rağmen.
2: Abi 15 kişi kalmış
3: elektrikleri içeride. Elektrikleri yok şu anda. İlaç yapamıyorlar. Ona rağmen Kübalılar direniyor.
1: Küba önemli bir sembol.
2: Bak hadi söyledin de direniyor diyorsun ya. Bak.
3: Ne yapsınlar yani?
2: Benim? Dünyanın.
4: Ama güzel soruyor.
2: Sakıncalı
4: abi.
2: Madde.
4: Ne yapsınlar yani?
2: Söyleyebiliyor muyuz? Yani tütün ürünleri var ya.
4: Öyle söyleyin.
3: Yasak.
2: Dur, bu yasak değil şu an dedim.
4: Bu kadar tamam.
1: Hepsi zararlı.
3: Bu kadar söyleyebiliyorsun hoca ya.
4: Bu arada çok zararlı. Hani onu çok, da söyleyelim.
1: Böyle, Küba deyince anladılar zaten.
2: Anladınız işte. Evet.
3: Alt kırılımın ne olduğunu. Ya, evet.
2: En böyle adı çıkmış. Küba ile birlikte Küba'yla tütün ürünleri vardı ya.
1: Havana diye.
2: Onların dünyada en çok ve en ucuza satıldığı yer neresi?
3: Duygol'un
1: Amerika'da.
2: Florida.
5: dünyada, ne de duymadım ne de.
4: Dünyada verdi, en çok adresi verdi.
1: Dünyada en çok Kübalı da orada yaşıyor bu arada. Ha,
2: dünyada en çok Kübalı da orada
1: Küba'dan
2: yaşıyor.
1: Küba'dan daha fazla Kübalı
2: Küba'yı
1: yaşıyor.
2: Küba'yı ayakta tutan Florida'da Kübalı'nın oraya gönderdiği
4: paralı.
3: Marka Rubio da oradan gelmiş. Bu kim Kübalıların işine
1: yaramış. Rubio da oradan geldi.
4: Rubio da oradan geldi.
3: Rubio.
4: O zaman şöyle yapalım mı? Madem böyle Küba dedik, keyiflendik.
1: Bir Buena Vista Social Club dinleyelim. Mesela hep Trump'ı dinliyoruz. Hep Trump'ı dinliyoruz.
3: Ben burada asıl hoca bir şey söyledi.
4: Nasıl heyecanlı?
3: Bir şey söyledi. Diyor ki şirketler yönetecek. Şimdi bugünlerde bir şey tartışılıyor. Bizim bugün Haşmet de yazmış. PayPal'ın sahipleri. İnanılmaz bir tarikat gibi bir şey kurmuşlar. Yani şimdi bu şirketler bütün dünyadaki şu anda kavga o. Küreselcilerle devletler arasında, milli devletler arasında kavga o. Bu şirketleri nasıl durdurabiliriz? Bugün dünyanın yaşadığı temel problemlerden birisi budur. Şimdi ben mesela kendi adıma şunu düşünüyorum. Tamam, şirketler ekonomi gidişat şeyi belirliyor, gidişatı belirliyor, siyaseti belirliyor, doğru. Ama devletler de artık önemli bir aktör halinde dünyada. Şimdi o devletleri sermaye sahiplerinin etkisi var ama siyasi aktörlerin de onlar üzerinde etkisi var. Bence orada bir kapışma yaşanıyor. Küreselcilerin hayal ettiği dünyayla yapmak istedikleriyle milli devletlerin pozisyonu bir süre daha dünyada bu tartışma devam edecek. Öyle kolay bir şekilde şirketler egemen hale gelemezler diye düşünüyorum.
4: O da bugünden yarına bitti mi? Olamaz.
0: Şirketler kanun koyucu değil. Kanun dediğim şey güçle koyabilirsin.
1: Bence şirketler kanun koyuculara etki edebiliyor artık.
0: Etki edebiliyor ama şu anda kadim dünyaya baktığımızda Çin'de şirket demek devlet demek. Rusya'da şirket demek devlet demek. Hatta Türkistan coğrafyasında da devlet demek şirket demek. Yani böyle bir bütünleşik bir yapı var. Batı dünyasındaki ayrışma yok Doğu dünyasında ama Batı dünyasının uzantıları mutlaka bu devletlerin içerisinde de var. Biraz önceki Aselsan örneğinde gibi yani bu tabii o teorideki gerçekte olan.
1: Belki değil. Demokrasi dayatması bundandır.
0: Tabii.
1: Belki demokrasi adı altındaki liberal söylemler şirketlerin dayattığı söylemler.
0: Olabilir.
1: Belki Churchill haklıdır, daha iyisi gelinceye kadar demokrasiyle idare edeceğiz diyordur.
0: Tamam.
1: Şimdi felsefesine doğru.
4: O zaman şöyle yapalım, ne yapalım diye merak etti hocam Küba deyince.
3: Küba'ya gidiyoruz.
4: Yo, Küba'yı da geçtim, Amerika'yı da geçtim, İran'ı da geçtim.
2: Ne kaldı?
4: İsrail'i de geçtim.
0: Aha.
4: Türkiye'yi hiç konunun içine bile katmadım. Tamam. Biz NATO'da ev sahipliğimizi yapacağız. Biz her yerde arabulucu olarak dış politikadaki adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Temiz siyaseti konuşuyoruz orada. Larry'den bahsedeceğim. Kedi Larry'den.
1: Nereden?
4: Ya.
2: Hocam 10 numaralı.
4: Ama hemen.
2: 10 numarada yaşayan arkadaş İngiltere'nin o caddedeki başbakanlardan daha
4: Larry
2: uzun süreli ev sahibi.
4: Larry 17 yaşındaymış bu arada. Ne kadar iyi bakıyorlar demek ki, helal olsun. Çünkü kedi en
2: kedi
4: fazla
2: 17-20. Bakıyor.
4: İşte, bakıyor ama ona
2: onlar
4: da
2: gidiyor, kedi
4: ekip
2: kaldı.
4: 10 numaranın ekibi de Larry'ye iyi bakıyor. Yok, demek
1: kaç
4: ki.
1: Kaç başbakan eskitti?
4: 6.
2: Bak, geldi. Bak, bak.
3: O hancı, ötekler yolcu.
4: Evet, aynen öyle. Kimler gelmiş, kimler geçmiş yani.
3: Ben de siyasi iktidarlara öyle
4: kedi geliyor. Benimle. Kedi geliyor. Tuba arıyor kedi.
1: Kedi evde o sırada. Kedi evde zaten, evin sahibi.
4: Kedi içeride. Geldi. Serkan da papyonun halini buldu Larry'nin. Larry de benim rahmetli kedime benziyor biraz. O yüzden çok bakmıyorum Larry'ye. Şimdi 19 mu 17 mi? Karar verin. Ben yayına girmeden önce baktım, 17 idi Serkan. 19 da daha da iyi bakmışlar o zaman.
3: Kedi o siyaseti kedi yapacağız ya. Vallahi.
4: Baktın mı? O zaman 19. Ya yani zaten en fazla hani çok çok iyi 20. O da çok nadir yani kediler görüyor.
0: Bu İngiltere kralçası.
3: Ya CHP genel merkezinde bir kedi var.
1: Tabii kedi yaşı itibariyle.
4: Evet yani baktığınızda öyle. Gerçekten ne oluyor bu 10 numarada? Yani hadi Larry 6 başbakan gördü de 2010'dan bu yana 2026'ya.
2: Larry 19 yaşındaysa 6 başbakandan fazla gördü.
4: Onu
2: son 10 sene 6 başbakan.
3: Bu 7.
4: Evet,
3: başbakan.
4: Evet işte 2010'dan 2026'ya 6. Larry 10 ama Larry'nin gelişiyle bakıyoruz biz ona. Benim de kafamı karıştırdınız.
1: Zaten Madonna gelişi
4: çok,
1: de var.
4: Çok tabii. İyi.
1: Tamam.
4: E tabi Larry'nin 2011'de geliyor 10. Larry.
2: Larry şey Victoria'nın Abdül'ü gibi sonradan entegre oldu sistemin içerisinde.
4: Ha, geldi ama evin sahibi oldu yani. Güzel. Ha, yazmışlar işte arkadaşlarım.
2: Ne olduğuna gelelim mi?
4: Ne oldu, Larry'i sevmediniz mi?
3: Bütün kendinden vazgeçemedi ya.
4: Ha?
3: Kedini kediden vazgeçemedin ya bir türlü.
4: Tamam geçiyorum.
3: Kedi ne anlatıyor? Bak kedi istikrarı anlatıyor, bir de istikrarsızlığı anlatıyor. Şimdi bak orada kedi sabit kalıyor. Siyasette inanılmaz bir değişim var. Bir şeyi hocam açıklar belki. Ya dünyanın en köklü demokrasisi neresi? İngiltere. 7 tane başbakan.
4: Ne güzel çıkıyor. Yazdı Kerem'le Serkan.
3: Bize dayattıkları şey benzer bir şey. Oysa onlar oturmuş sistemleri var. Bizde, bizim gibi ülkelerde yok böyle bir sistem.
4: Oturmuş sistemleri. Gerçekten. O nasıl oturmuş sistemleri? Ne oluyor
1: sistem
4: gerçekten?
1: Sistem oturmuş diyor zaten Mahmut Bey.
4: Hemen, isimler. Tabii de duydunuz siz dostlukları.
1: Ben bitti şimdi o iş. Destek bir daha çatışır mıyım ya?
4: Hocam Mahmut siz yaptınız. Hocam siz yaptınız. Mahmut Bey'e destek koşulsuz geliyor
1: Mahmut
4: bu taraftan.
1: Mahmut Bey katılıyorum. İsimler değişse bile diyor sistem değişmiyor.
3: Ama işte ben bir şey daha ekliyorum hoca. Orada bozulma başladı.
4: Buna da katılıyor Mahmut Ömer, emin olun.
1: Bunu hiç tereddüt yok zaten.
2: Ne diyorsa tamamdır.
3: İngiltere sarsılıyorsa o sistemin sarsıldığı anlamına geliyor. Yani o demokratik parlamenter sistemin sarsıldığı anlamına
4: tabii
3: geliyor.
4: Tabii sizin dostlarınızı öğrendikten sonra Levent Hocam size ne derseniz koşulsuz şartsız katılmaya devam edecek.
1: 2-0 yazın.
4: Hocam hadi buyurun gelin anlatalım. İsimler üzerinden anlatalım. Ay ne güzel görüntülerini de bulmuşlar. Lerinin tasması ayrı. Ev sahibi ayrı canım.
2: Leri'yi anlatmadım kalmıştı. En güzeli. Leri'yi de anlattığım zaman
4: Kerem'le
2: mesela kariyerimde zirve
4: yapacağım. En istikrarlı tamam. 10 numaradaki
2: hocam,
4: çalışan.
2: Hocam bundan sonra isminiz Burak Leri. Tamam hocam oldu.
4: Eyvah şimdi. Ne oldu orayı kaçırdık.
2: Hazır mıyız?
4: Biz hazırız. Ne oluyor? İsimleri de verebiliriz Leri'yi geçip.
2: Leri aslında bütün Batı medyasında son bir haftanın önemli figürü. Niye? Aynen biraz önce konuştuğunuz gibi istikrarı ve istikrarsızlığı sembolize ediyor. Ben 46 yaşındayım. Benim jenerasyonum Margaret Thatcher'a doğduk. Demirley'di. Değil mi? Sağlam. Queen Elizabeth vardı. O zaten
1: o hep vardı.
2: Hep vardı yani. Ondan sonra onun havasıyla bir şey götürdü vaziyeti. John Major.
3: John Major götürdü.
2: Sonra da bakmayın İşçi Partisi büyük bir reform yaptı. Yerine Tony Blair geldi. O da bir müddet götürdü. Yani benim jenerasyon hep böyle işe başladığımızda istikrarlı İngiltere demek 10 yıllık başbakanlar, 6-7 yıllık başbakanlar falandı.
1: 3 seçim gördüler.
2: Fakat sanmayın ki bu hep böyleydi. Ondan önceki dönemlerde de Churchill akabinine, Churchill öncesine aralara bak oralarda da çok gelgitler oldu. Chamberlain'ler onun evveline sonrasına falan. Yani İngiltere'de biz bunu ilk defa yaşamıyoruz Cansın Hanım.
4: Tamam.
2: Bu bir yer. Peki ne sorun? Bir kere Margaret Thatcher.
4: Subay isimleri verseniz sana.
2: Hemen üstüne John Major. Hemen üzerine Tony Blair'dan sonra. Bir böyle İngiltere'de iki önemli değişiklik oldu. Birincisi İngiltere'nin artık dünyanın hegemon gücü resmen üzerinde güneş batmayan imparatorluk olduğu dönemden bir çıkış oldu. Bir, İşçi Partisi'nin reformları İngiltere'yi yeni bir yere oturttu ama yeni bir muhafazakar kana ihtiyaç vardı. Ve 2010'la birlikte yani Larry'e tekabül eden süreçte biraz da öncesine geliyor. Tony Blair'a dayanıyor dedim ya. David Cameron geldi. Fena da değildi. Hani iyi bir havası vardı. 6 yıl yaptı. Ben aslında bu resmi ona eklemiyorum. Yani Cameron'u bu işin biraz ben dışında bırakıyorum. Niye? Hala o seçimi alıp başarılı bir şekilde götürdüğü sürecin bir sembolüdür. Ama bu tarihlerde bir şey oldu.
4: Ne oldu?
2: Brexit.
4: Evet.
2: Şimdi Brexit'i niye yaptı İngilizler?
3: Biraz daha sonra.
2: Brexit döneminde hatırlayın atladı gitti. Hatta İskoçya'ya gidildi. Onlar da dediler ki sen bizden ayrılma bilmem ne yapma falan. Hep bunların neşriyatı yapıldı. O günkü en önemli hadise şuydu. Arkadaş bu Avrupa Birliği bizi zarara sokuyor. Brexit bakış açısı. Eğer bu Avrupa Birliği'nde kalırsak ekonomik olarak zarar göreceğiz. Sıkıntı olacak, şu olacak,
1: küresel
2: bu olacak.
1: Küresel güç yeteneğimiz kaybolacak.
2: Evet, aynen öyle. Ve İngiltere daha ne diyelim? Sofistike bir şekilde tepeden bakmalı süreçlere. Biz zaten farklıyız. Zaten İngiltere sürecin içerisinde parasını elinde tutuyordu. Pound, euro oldu mu? Olmadı.
1: Olmaz.
2: Vize almaya gidiyorsun. Sen Schengen'le İngiltere'ye gidebilir miydin?
1: Gidemez.
2: Gidemezdin. Vizesi ayrı duruyor. Kısacası sistemin istediği kadarına girmiş, avantajlarından istifade ediyor. Ama dezavantajlarından istifade etmeyen bir sistemi vardı İngiltere'nin. Brexit'ten çıkınca avantajı olan kısımları da kaybetti. Bak bu kısmı anlatabilmek çok önemli. Tekrar söylüyorum. Kendini koruyan en ayrıcalıklı üyesiydi Avrupa Birliği'nin. Fransa, Almanya falan böyle değildi.
5: artılarını kullanıyor, eksilerinde de kendini koruyor.
1: Ki İngiltere Avrupa Birliği'ne iki defa müracaat etti.

0: ikisinde de gol giremezsin dedi. De gol düşünce Fransa'da İngiltere zorla girdi Avrupa Birliği'ne. Kuruculardan değil yani.
1: Velhasıl kelam buradan sonra artık bir değişim süreci başladı. Ama bu değişim içerisinde bir ekonomik sıkıntıyı, iki ve çok önemlisi dünyada, Orta Doğu'da da şu tarihlere baktığınız zaman, yok Arap Baharı'nın gelişi, yok Orta Doğu'da Suriye'deki meselenin çıkışı derken büyük bir göç dalgası başladı. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Birçok öğrenciyi görüyorum. Ben üniversitede hocayım değil mi? Çocuklar yurt dışına gitmek istiyor. Herkes bir batıya gitmek istiyor. Herkes. Macaristan'a gidiyorsun, o da Hollanda'ya gitmek istiyor. Hollanda'ya gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'deki Amerika'ya gitmek istiyor. Oradaki de tekrar dünyayı tur yapıyor. Bir öteye gitme derdi var yeni jenerasyonda, dünyanın her yerinde. Herkes bir batıya doğru gitmeye çalışıyor. Orada daha refah, orada daha ferah olduğunu düşünüyor. Oysa ki dünyanın ekonomisinin sıkıştığı devirlerde bu çok doğal bir süreçtir. Ama o gittiğiniz yerde de orada yaşayan vatandaşın refahıyla yaşayamazsın. Hep ikinci olarak kalırsın. Onunla karşılaşma dönemleri oluyor. Bunun da en baba yiğidini şu an İngiltere yaşıyor. Theresa May geldi. Çok zor yıllarıydı. Hatırlayın, bunlar çok yazıldı, çizildi. İyi dayandı. Yani bu 3 sene zor bir 3 senedir.
0: Brexit oylaması orada oldu.
1: Tabii. O yüzden Cameron'ı ayırdım. Boris Johnson.
2: Çok aklımızda kaldı o.
1: Boris Johnson. Biraz skandalları, biraz yaşadıkları tavırları vesaire, tam da işte Covid hikayeleri vesaire, onların içerisinde Covid partileri, bunları gördük. Onunki biraz daha farklı bir durumda ama İngiltere'nin ekonomik sıkıntısı ve göçmen meselesinden kaynaklı eleştiriler artmaya başladı. Liz Truss'ın adını bir gün kimse hatırlamayacak çünkü Liz Truss'ın adını öğrenirken gitti.
2: Şu an bile hatırlamıyorlardır belki de. 44 gün.
1: En önemlisi Rishi Sunak'tı.
2: Evet.
1: Bütün dünya dedi ki İngiltere ya, dünyanın Anglo-Sakson sisteminin içerisinde yıllarca hep sömürge sistemini kurmuş ülkenin başına o sömürgelerinden gelen biri geçiyor. Büyük olaydı artık İngiltere'de, aynı New York'ta bugün yaşanan belediye reisliği olayı gibi. Bak onun da havası yakında sönüyor. Bütün herkes çok umutluydu, artık İngiltere değişti, hop bu da gitti. Burası gittikten sonra asıl mesele büyük bir seçim galibiyetiyle geldi Stormer. Bak Stormer öylesine parti içi seçimle değil, seçim galibiyeti alarak geldi bu adam, doğru mu? Peki ne oldu da İşçi Partisi'ni tekrar iktidara taşıyan, büyük zafer kazanan bu adam ne oldu da kendi partisi, abi senle biz bir daha seçime gidersek, daha ikinci seçim göremedi bu adam. Zaferle getirdi kaç yıl sonra partiyi. Bir dahaki seçime senle biz gitmeyelim dedi. Ne oldu? Bir, hiçbir zaman bilemeyeceğimiz, hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir skandal patlamış.
3: Evet, onun arka planda bir şey olması lazım.
1: Tabii, onu ama biz hiçbir zaman bilmeyeceğiz.
2: İngiltere'de... Ama Trump biliyordu.
1: O bilir. Yani
2: bir,
1: Trump...
2: bir gün önce dedi.
0: Söyledi.
1: Ne diyorum? Biz bilemeyeceğiz.
2: Tamam ama
1: yani benim MI6'le CIA
0: ile oturup Trump biliyorsa biz de öğrenebiliriz
2: arada
0: yani.
2: Arada onu soruyorum o yüzden. Yani Trump bir gün önce açıklaması ne demek?
1: Yani orada bir vukuat var.
0: Trump tamam. Söyleyebilir.
1: Var demeyin. Olabilir.
0: Söyler ya. Yani
1: elimde olabilir. Olmadığı için konuşamam. Ama ikinci kısım şu ki.
2: Size katılmak gibi olmasın.
0: Sakın. Hiç tavsiye etmiyorum.
1: Yerel seçimler oldu. Ve bu yerel seçimlerde açık konuşalım. Stormer ve İşçi Partisi beklediğinden çok kötü bir netice aldı ve çok dayak yedi. Ekonomi iyi gitmiyor. Göçmen meselesi patladı ve parti içerisinde benim de şahsi kanaatim biraz figür olarak partiyi yönetmekte zayıf kaldığını düşünüldü. Ve parti içerisinde 6 aydır başlayan, 1 senedir hatta devam eden bir şey de var ha. Çalkantı da var. Netice uzun lafın kısası, Kuzey'in kralı da yandan yandan muhalefet yaptı. Kuzey'in kralı kim? Tony Blair döneminde ufak bakanlıklar yapan. Sonra Manchester'da belediye başkanlığına seçilen ve Andy Bergman, Kuzey'in kralı diyorlar ona. Bugün İngiltere'deki sıkıntı görülen meseleler nedir bunlar? Sosyal meseleler, konut sıkıntıları,
0: sağlık,
1: pahalılık, sağlık vesaire gibi noktalarda. Aynen. Yani İngiltere'nin bugün kanayan yarası olan mevzulara Manchester'da nispeten belediye reisliğinde çözüm bulmuş ve o çözüm süreci içerisinde de Kuzey'in Kralı lakabını almış önemli bir adam. Bugün İngiltere kuralları gereği, kanunları gereği premier olabilmeniz için, başbakan olabilmeniz için, prime minister olabilmeniz için şey olmanız lazım.

0: mebus olmanız lazım. Özel bir kanun var. Onunla birlikte yemin ederek milletvekilliği verildi. Ve
1: trenle geldi oraya.
0: Tabii kendisi yeni başbakan olarak da çok yakın zamanda göreve başlayacak. Aynı zamanda partinin de lideri olacak. Fakat mesele şu. Ekonomik sıkıntıları Manchester'da çözebildiğin gibi dünyadaki değişim yeni bir havaya girmeden İngiltere'de bambaşka bir boyut yaratabilir misin? Hayır. Brexit'in etkilerini tek başına ister kuzeyin kralı ol ister güneyin kralı ol 5 dakikada çözebilir misin? Bence hayır. İşçi Partisi'nin kazandığı o gidişat ve söylemleri göçmen karşıtlığı ve genel trendin karşısında. Önümüzdeki seçimde buna direnebilir misin? Bilmiyorum. Netice
1: monarşide başlıklardan biri olur mu içeride?
0: Ne olur mu?
1: Monarşi.
0: Hayır asla olmaz.
1: Olmaz.
0: Ya monarşi İngiltere'de yani şey var magazinel bir durumu. Yani yok ki adamcağızların bir şeyi.
2: İyi bir turizm geliri.
0: İyi bir turizm aynen öyle. Çok güzel bir turizm geliri. Niye elleyeceksin? Yani kral işte geliyor seremoniler her gün magazinde şey yazıyor dergilerde
2: kolay
0: falan.
2: Kolay da gündem değiştirebiliyor.
0: Tabii. Yani onu
1: tamam merak edildiği için.
0: Önemi yok. Buradaki mesele şu. Muhtemelen Larry bir tane daha eskitebilir. Çünkü ekosistem Churchill'i getirsen, Thatcher'ı getirsen, Chamberlain'i getirsen bugünkü dünya ekosistemi kurtaramaz. Ha, gelin şuna. Biz Anadolu'da yaşıyoruz. Buralara 1071'de geldik. Bu topraklarda durmak kolay değil. O yüzden biz her türlü duruma alışıyoruz. Savaş oluyor, o oluyor, bu oluyor. Hep de dibimizde oluyor. Ekonomik krizler şunla biz alışıyız yani. Burası alışık değil çok. Merkez, İngiltere, Londra. O şey yani. Çünkü öyle değil. Burada yaşanan sıkıntılar, göç, güvenlik vesaire meseleleri toplumu sarsıyor ve o değişime İngiltere hazır mı? İşte asıl soru o. O yüzden de hemen baştakinden hesap soran, iktidardan hesap soran, lideri değiştiren bir yapıya gidiyor. Yani
1: kaç yaşlarında?
0: 50'lerinde diyebiliyorum. 50'lerin başında diyebiliyorum.
2: Ha,
0: ne güzel dediniz genç.
1: Genç hocam siz de gençsiniz.
0: Sevindim
1: genç.
0: Yani.
2: Bu yıl oldu.
1: 56'ymış bakmıştım.
0: 56 mıymış?
1: 70
0: ya çünkü
1: olmuş.
0: Tony Blair döneminde küçük bir bakanlık yaptı. Oradan hesap ettiğinde işte 50'lerine tekabül
1: evet,
0: ediyor.
1: Evet kendi de daha genç gözüküyor. 56 da genç bir yaş yani genç.
0: Tekrar söylüyorum bu not düşelim. Larry mi önce gider? Beyefendi
1: yemin etmanlarını veriyoruz.
0: Göreceğiz. Ha.
3: Hocam Larry sanki önce gider gibi ya.
0: Larry mi diyorsun hocam?
3: Bence.
2: 19 olunca.
3: Evet yani bana böyle hani.
0: Sanki Larry bir tane daha eskitir 7 yapar. Yani, kediler kaç canlı derler? 9. Ha, onu bulmaz. 9'u bulmayız. O çok gitti.
4: Ya bu, bu yeni Andy'nin bu yeni siyasal.
1: Larry artık
4: tenis.
1: Çok gitmez. Larry'yi uğurlu evet. Oynar.
4: Farkı şu yani bence demin sen bir şey sordun tam anlamadım ama Trump'tan bahsettin ya.
1: Neyi anlaşıldı sormadım.
4: Trump'ın gölgesi düştü bu seçimde.
3: Çok iyi. Ya.
1: Bugün ben ne yaptım yani, size?
4: Çok duymadım senin Trump'la ilgili bir şey söyledin.
1: Evet.
4: Bu İngiltere'deki değişimle ilgili bir şey söyledin tam anlamadım.
1: Öncesinde bir gün önce Trump açıkladı.
4: Bak öyle bir şey var şimdi var aslında dediğin doğru o yüzden. Trump'ın çok etkisi var. Trump batıdaki liderlerin değişmesini istiyor. Ve çaba harcıyor.
1: Macron içinde diyor sürekli. Macron içinde söylüyor.
2: Onun zaten
4: hepsi
2: bir yılı kaldı.
4: İtalya'da Meloni ile kavga ediyor.
1: Etti.
4: Şeyle Sanchez ile kavga ediyor İspanya Sosyalist Partisi ile. Yani Trump eksenli bir Avrupa değişimi oluyor. Bir. İki. Avrupa Birliği Amerika'nın korumasında soğuk savaş dönemi inanılmaz refah toplumu yaşadı. Şimdi o bitiyor. Ve üretemiyorlar. Düşüş var. Göçmüş dedi hoca. Doğru.
2: Ve toparlayamaz da.
4: 30 yıldır göç meselesini tartışıyor. Ben 2006'da Fransa'ya gittim. En sosyalist Marksistler bile göçe karşı çıkıyorlardı. Böyle bir komedi. Bir Batı Avrupa ideolojik olarak, siyasi olarak geriledi. Düşüşe geçen Amerika'yla eksenli bir düşüş var.
3: Hocam bunun bedeli tam bizim eksene şey. Geldin şu an. Bizim eksene geldin.
4: Aynı bizim eksen ne hoca?
3: İşte düşüyorlar ya.
4: Tamam hocam ben onu baştan söyleyeyim yani Çin yükseliyor derken Çin büyük başka bir şey onu önüne alın. Yani bakın bir hegemon yapı batı eksenli uygarlık diyelim ona bunun gerilediği bir çağın içindeydi. Evet. Ama bu şu demek değil halen Amerika dünyanın en büyük gücüdür.
2: Öyle tabii.
4: Hem ekonomik olarak hem akademik olarak hem sanat kültür olarak ama gerilemeye başladı mı başladı.
3: Tabii.
4: Asker olarak zaten güçlüdür.
2: doğal sınırlara ulaşmış.
4: Ha, ulaşmış. Hoca biraz önce söyledi ya, doğal sınırda. Oradan aşağı doğru inen bir durum var. Ne kadar devam eder onu göreceğiz.
2: Onu uzatmaya çalışıyorlar.
4: Ama ondan önce Avrupa düştü. Yani Avrupa'nın düşüşü var. Buradaki yaşanan sağın, aşırı sağın o kadar hızlı iktidara gelecek neredeyse ya. Almanya'da, AfD iktidara gelecek.
2: İngiltere'de de
4: öyle bir zorluyorlar. Öyle bir siyasi dil kullanıyorlar ki önünde hiçbir merkez sağ, merkez sol kalamaz.
0: Mahmut
4: bence.
0: Abi bak şimdi söyledin de aklıma geldi. Atladım. Asıl burada kim en çok dövdü bunları? Neil Farage var ya.
4: Evet o sağcı işte o dövdü bunları.
2: %15'i geçti adam.
0: Evet. Her gün dövüyor.
4: O, inanılmaz yani.
0: Bir de bak biraz önce videoyu bir gösterebilir mi arkadaşlar? Bir şey dikkatinizi çekecek mi?
1: Şey yeminde mi?
0: Yemin töreninde. Adam efendi bir adam. Bak zarif efendi bir adam. Girişi mirişi değil mi? Sunak da öyleydi. Stormer da öyleydi. Hanımefendiler de öyleydi. Boris Johnson zaten biraz dağınık geziyordu. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum gençlik ondan mı öyle geliyordu bana ama ya Margaret Thatcher Reagan'a posta koyuyordu ya.
4: Ama o çok o dönemin en etkili liderlerinden birisidir yani bütün ama abi, siyasal bak, kitaplarda falan duyuyor.
0: Reagan'a otur diyen, höt diyen, zöt ya, diyen bir adamdı.
3: Meloni de koyuyor lütfen.
0: Kime?
3: Meloni. İtalya Başbakanı.
0: Evet olabilir. Yani evet. Şunu anlatmak istiyorum. Ama boşuna
2: demirleydi olmamış yani.
0: Biraz ha. Dünyadaki lider profiline baktığın zaman sanki daha bir nasıl diyeyim?
2: Emaneten oturuyorlar oralara.
0: Gibi duruyor eskiye
2: öyle,
0: kıyasla.
2: Öyle, aynen öyle.
1: Emaneten oturuyorlar.
0: Figür şey olarak söylüyorum. Tarz olarak.
4: Ya güçlü liderler çıkmıyor hocam. Ha. Çok net
1: ama
4: yani.
1: Ama siz geçmişle kıyaslıyor tabii. İsim yapmış. Mesela Meloni ileride akılda kalacak liderlerden biri bence.
2: Bir seçim daha kazanırsa akılda evet. Kalır.
1: Değil mi yani? Tavrı, tarzı. Evet. Mesela bunların arasında da yine kısa dönemde olsa belki dağınıklığından, işte, belki Türk'üm demesinden bize bilmiyorum. Johnson bize
4: akılda kalacak. En facia da o gitti adam yani.
1: Evet.
0: Skandalla gitti.
1: Evet.
0: Evet.
2: Pandemi dönemindeki hatalarıyla diyelim.
0: Burada son başbakan ne derseniz deyin. Şunların içinde David Cameron. Yani böyle İngiliz başbakanı figürüne uyan oydu. Ama enteresan. Dünya değişiyor işte.
1: Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
2: Var.
1: Buyurun.
2: Parlamenter sistemlerin sorgulanmasını beraberine getirecek bir durum bu. Şimdi biz parlamenter sistemin en büyük problemlerini anlattık değil mi? 2017 öncesinde referandum sürecinde. Beraberine zorlamacı koalisyonları da yatıyor dedik. Bu koalisyonlar bir süre sonra çatlayabiliyor ya da partilerin de kendi içinde tıpkı şu anda olduğu gibi Starmer üzerinde oluşan baskı bir anda başbakanı istifaya zorlayabiliyor dedik. Türkiye buradan sıyrıldı. 2017 referanduma gitti. 2018'de başkanlık modeline geldi. Ve dikkat ederseniz işte mesela Burak hocamın söylediği de öyle. Demirle'ydi. Parlamenter sistemin başbakanıydı. Aa başkan gibi davranıyordu. Tony Blair bile parlamenter sistemin başkanıydı ama sistemin içerisinde tam tersi kuvvetlerin sert ayrıldığı model gibi davranıyordu. Bence bu da şu anda Almanya'nın yaşadığı üçlü dörtlü koalisyon zorlamaları da parlamenter sistemlerin Avrupa'da da yavaş yavaş sönümlenmeye başladığı bir dönemin habercisi olabilir.
4: Bir cümle ekleyeyim. Tabii İngiltere'nin sistemi biraz farklı diye düşünüyorum. Klasik ve batıdaki Almanya'daki ya da işte diğer ülkelerdeki parlamenter sistem gibi değil.
2: Hepsi farklı.
4: İki parti dışında parti çıkmıyor.
2: İşte ilk defa 2,5 oldu. Aşırı yani o ırkçı parti de.
4: Değişir mi? Mesela 83 seçimlerini hatırlıyorum. Sanıyorum Liberal Demokrat Parti %15 oy almasına rağmen parlamentoya giremedi. Böyle bir sistem. Ama bunun zafiyetinin etkisi var tabii. Bunu da katılıyorum.
2: Almanya'da da biz yıllarca Almanya iki partili, öyle. Sonra 2,5 partili sistemi konuştuk. Ama AfD bir geldi, Yeşiller bir çıktı. Benden bağımsız siyaset yapamazsınız dediler. Böylece küçücük bir partiye bile 3-4 tane bakanlık vermek zorunda kaldınız.
4: Kaldılar, evet.
2: O problemler bundan sonra İngiltere'de yaşanmaya devam edecek.
3: Peki ama bu Avrupa'da o aşırı sağ diyebileceğimiz veya...
2: Hüseyin hocam, Belçika kaç... Ay, yıl hükümetsiz kaldı.
3: Ben oradaydım ya. 6 ay başbakanları yoktu. Hiçbir şey belli değildi.
2: Bu parlamenter sistemin açması Hollanda.
3: Evet, o da aynı.
2: 1 yıl.
4: Bulgaristan 5 seçim yaptı ya. Sonra.
2: Bulgaristan 5 seçim yaptı. O da parlamenter sistem.
3: Ama burada bak ben şunu söylemeye çalışıyorum. Amerika'da da o hani Hispanikler artıyor, zencilerin nüfusu artıyor. %50 yani kendi o WASP'ın dışındaki Amerikalılar daha fazla her şeye hakim.

0: olmaya başladı. Buna karşı bir refleks gösteriyorlar. Avrupa'da da benzer şeyler var. Yani göç politikaları var. Bir takım şey, yani o Avrupa'nın gerçek hakimi olanların söz sahibi olmaya başladığı bir döneme şu anda imza atmaya çalışıyorlar. Olabilir mi, olmaz mı? Bence biraz zor. Bir nüfus ihtiyarlamış.
1: Öyle.
0: Yani senin yükselen
1: 49
0: bir...
1: 49 yaş ortalaması var. Evet. Bahsettiğimiz AB'nin. Yani 49 ortalama.
0: O gerçek Avrupalıların hükmedeceği dönem bence bitti. Artık İngiltere bunun bir modeli. Yani hiçbir yerde o gerçek eski dünyaya hükmeden Avrupalıyı biz göremeyeceğiz.
2: Bir de pandemi
0: o yüzden insanlar, Fransa nasıl...
1: Orada bir kırılma oldu, doğru. Oldu. Ama evet. İngiltere'de Manchester'a gidelim. Londra'ya gidelim. Kırsalına. Brighton'a gidelim. Sadece gerçekten problemli. O baya baya ırkçılar göçmen avına çıkmış
0: yükselecek.
1: Vaziyette.
0: Ama ne kadar yükselebilir? Çünkü nüfus yok. Genç nüfus olmayan yerde ırkçılık yükselemez. Çok radikal kalır. İhtiyarlar destek verir. Ama konforuna düşkün orta sınıf, orta yaştakiler kesinlikle o işin bir parçası olmaz. Avrupa o nedenle tam marjinal %10, 15, 20 çıkabilir ama tüm bir ülkeyi yönetebilecek %51'e çıkamazlar.
2: Benim şimdi Avrupa'yı bir de şu başlıkla konuşuyoruz. 25 bin kişi hayatını kaybedebilir. Gerçekten ya, son 3 gündür bizim Türkiye'deki gazetelerin manşetlerine kadar bu haber var. Sıcak hava dalgası nedeniyle. Ha, evet. Çok ciddi kriz konuşuluyor. Ejderha sıcakları denilmiş. Bir barkoları alayım önce Tuğba, bir özet geçeyim. Avrupa'da dereceler 40 derecenin üzerine çıkacak. Sıcak hava dalgası nedeniyle bir haftada 25 bin kişinin hayatını kaybetme riski bulunuyor. Büyük şehirlerde asfalt, beton yapıların oluşturduğu ısı adası etkisinin riski artabilecek. Bazı önlemler alınmış, ona bakacağız şimdi. Mesela Fransa'da, bu değil de diğerini, Fransa'da mesela 845 okul kapatılmış. 35 bölgede müzik festivalleri ve açık hava etkinlikleri yasaklanmış. İspanya'da yine Bask bölgesinde kırmızı alarm var. Yani durum bayağı ciddi. Yani çok büyük bir rakamda insanın hayatını edebileceği tehlikesiyle karşı karşıya. Belçika onlardan biri. İngiltere nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Bazı şehirlerde okullar kapatıldı. İtalya'da yine 12 şehir için kırmızı alarm verilmiş. Turistik bazı noktalar İtalya'da ki sezon kapatılmış, evet, durumda. Belçika'da ülke genelinde turuncu alarm, tren seferleri iptal edilmiş durumda. İspanya'da birçok bölgede dev ekranlı taraftar alanları kapatılmış. Bask bölgesinde yine kırmızı alarm var. Yani durum baya baya ciddi. Peki nereye nasıl etkileyecek? Bu da bir yandan merak konusu.
1: Belçika şimdi, bayağı kuzeyde ve yağmur alan bir yer ona rağmen.
2: Evet, tabii, yani tabii. Bütün Avrupa, baksanıza okullara kadar
0: bir şeyden
2: kırmızı alarm, turuncu alarm kapatılmış durumda. Şimdi İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı, İklim Bilimci Profesör Doktor Barbaros Gönençgil hocam hazır bize ne oluyor sorusunun yanıtını verecek. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
2: Sağ olun size, iyi akşamlar, teşekkür ediyorum. Durum bu kadar ciddi mi?
3: Evet, maalesef. Aslında ilk defa olan da bir durum değil. Geçmişte de, yani tarih süreç içerisinde de var. Özellikle mesela 2003'ü hatırlamak lazım ilk etapta hemen. Avrupa'da yine Fransa merkezli, İspanya merkezli çok kuvvetli bir sıcak hava dalgası süreci içerisinde yaklaşık 70 bin kişi hayatını kaybetmişti o dönemde. Daha sonrasında yine mesela Rusya'da 2010'da yine 50 bin üzerinde insanın hayatını kaybettiği bir sıcak hava dalgası süreci var. Yani aslında bunlar zaman içerisinde tekrarlanan hadiseler, ancak tabii artan nüfus ve diğer faktörlere bağlı olarak da çok ciddi bir şekilde etkilenme artıyor, riskler artıyor. Sadece hayat kayıpları değil, bunun dışında farklı problemler de, özellikle de yangın, orman yangınları dahil olmak üzere pek çok konu risk altında şu anda.
2: Peki bu sadece Avrupa'yı etkileyecek bir dalga mı? Biz de korkmalı mıyız? Onu da sorayım, herkes çünkü birbirine bugün bunu soruyordu hocam.
3: Evet, aslında tabii Batı bölgelerimizle güneyin bu noktaların etkilenme durumu söz konusu. Şu anda haritada da görüyorsunuz zaten bir yüksek basınç alanı, çok kuvvetli bir yüksek basınç alanı var. Adeta İtalya, özellikle Fransa, İspanya, İtalya üzerine tam anlamıyla yerleşmiş durumda. Orada kaldığı sürece tabii biz ucunda kalıyoruz ama ilerlemesi söz konusu olabilir. Hmm. O kadar etkili olmasa da bir miktar batı bölgelerde ve güneyde etkisini gösterebilir önümüzdeki günlerde.
2: Yani bizde de etkisini gösterebilir bir durum. Birçok okulun kapatıldığı, kırmızı alarm verildiği bilgisi verince tabii herkes gözünü... Bir de çok turistik bölgeler var hocam. Yani tam da sezon, insanların gezmek için gittiği bölgelerin bile kapatıldığı bilgisi var. Şimdi iş böyle olunca mesela ne kadar sürebilir bu? Bunu öngörebilmek mümkün mü?
3: Şimdi şöyle, aslında sıcak hava dalgası tanımıyla alakalı bir durum bu. Normalde sıcaklıkların o dönemki, o günkü ortalamalardan 5 derece yüksek olması gerekiyor ve bunun en az 5 gün boyunca devam etmesi gerekiyor. Bu Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın tanımlaması içerisinde var. Dolayısıyla bu süreç bir haftayı bulabiliyor bu tanımlamayı yapabilmek adına. Geçtiğimiz yıllardaki hadiselerde buna benzer durumlar söz konusu ama öyle hani bir aymış işte 3 haftaymış bunlar çok karşılaştığımız konular değil. Hmm. Dolayısıyla daha kısa süre içerisinde gerçekleşiyor. Beklenti ya da endişemiz aslında şu anda Avrupa'daki kadar kuvvetli olmasa da Türkiye'de en azından batı bölgelerden kastettiğim o. Fakat burada tabii başka bir problem gündemde. Bizler için de bu yani sadece... Avrupa olarak bakmak lazım. Hı. Özellikle şehirlerde, büyük kentlerde işte İstanbul gibi, İzmir gibi düşünün. Biraz önce siz de söylediğiniz kentsel ısıdası vasıtasıyla ya da nedeniyle çok daha etkili hale gelebiliyor. Dolayısıyla batı bölgelerin etkilenmesi özellikle de kentler açısından, büyük kentler açısından sorunu biraz daha kuvvetlendirebilir şehir ısıdası etkisi nedeniyle.
2: Peki hocam, daha önce tarihte de yaşandı dediniz ama son dönemde belki de en az konuşulan ama en çok konuşulması gereken ve tüm dünyada bütün insanları etkileyen ve önüne geçmemiz gereken konu olarak bir başlık var ama maalesef çok konuşmuyoruz bu küresel ısınma meselesini. Mesela kentlere dikkat çektiniz, betonlaşmanın yoğun olduğu bölgelere dikkat çektiniz böylelikle. Havanın ne kadar değişken olduğunu, yağmur yağışının bile betonun fazla olduğu yere düşmediğini artık uzman olmaya gerek yok. Sokaktaki her vatandaş da biliyor. Bunun bu sistemdeki ısınmayla da bir ilişki etkisi var mı?
3: Tabii ki yani özellikle şimdi küresel anlamdaki iklim değişikliği de iki tane sebep var. Bir tanesi doğal nedenler ama geniş zamana yayılan bir süreç bu. İkincisi de işte insan faktörüyle ortaya çıkan bu kentleşmenin de ortaya çıkardığı bir durum. Aslında sadece kentleşmeyle de bağlamıyoruz normal şartlarda. Evet, kentleşme de çok spesifik ve odaklanmış bir nokta var. Yani kentin işte beton, asfalt vesaire gibi şeylerle. Fakat asıl mesele burada yüzeyin değişmesi, yani yüzey örtüsünün değişmesiyle de alakalı durum. Bunun içerisine ormansızlaşmayı koyabilirsiniz. Bunun içerisine sulak alanların kurutulmasını da koyabilirsiniz. Yani insanoğlunun etkilediği bu tarz ortamlardaki değişimler atmosfer, yer ve güneş arasındaki etkileşimi değiştiriyor. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için şöyle bir şey söyleyeyim. Hı hı. Çok hani net bir durumdur bu. Hava nereden ısınır? Hava nasıl ısınır? Hemen aklımıza tabii güneş gelecek. Evet, güneş ama enerji kaynağımız ama güneşten doğrudan gelen enerji ısıtmıyor. Yere yansıyan enerji yeri ısıtıyor, ondan sonra atmosfere dönüyor. Ve o atmosfer ısıtan da o değişim. Yani o dönem hava. Dolayısıyla yeri değiştirdiğimiz zaman, yer özelliklerini değiştirdiğimiz zaman, ki bunu kentlerde yaptık, işte yeşilin yerini betona aldı diyelim. Dolayısıyla bu etkileşim bozuldu. İnsanın da en büyük maalesef ki dahli burada oluyor, bu noktada oluyor. Ve böylelikle işte sıcak hava dalgaları, en azından kayıtlara bakarsanız eğer 1900, yani meteorolojik kayıtlar anlamında söylüyorum, 1900'lerin başından itibaren zaman zaman dünyada yaşanmış, farklı bölgelerde yaşanmış, kayıt altına alınmış. Bu anlamda söyledim, yani tekrarlanan bir olay diye. Fakat etkileri giderek daha da şiddetleniyor. Niye? Çünkü etkilenecek olan nüfus artmaya başladı, kentleşme süreçleri arttı, doğal alanların bozulması ile ilgili problemler arttı. Hepsi bir paket gibi karşımıza duruyor şu anda. Yani bir arada birbirini etkileyen bir süreç olarak. O yüzden yüzden gerçekten bahsettiğiniz konu çok önemli. Pek çok şey konuşabiliriz. İşte bir tarafta savaşlar, öbür tarafta başka konular. Ama büyük ölçüde iklim ve iklimi ilgilendiren problemler. Size bir rakam daha vereyim bu noktada. Daha doğrusu bir saptama daha yapalım. Mesela hepimiz depremlerden çok korkuyoruz ve Türkiye bir deprem ülkesi. Bunu tamam. Ama son 50 yılın verilerine baktığınız zaman aşırı hava olaylarından, yani iklimi ilgilendiren, atmosferi ilgilendiren hadiselerden ya da işte afetlerden etkilenen insan, hayatını kaybeden insan sayısı depremdekilerden daha fazla.
2: Bir daha yani söyler misiniz hocam?
1: Çok enteresan.
3: Evet, şöyle söyleyeyim. Son 50 yıllık kayıtlara bakarsanız
2: 50
3: eğer,
2: yıl.
3: Iklimi, evet. Atmosferi ilgilendiren ekstra

0: Hem hadiselerin yani işte fırtınalar ve diğer tarzı hadiselerinden dolayı hayatını kaybeden insan sayısı veya işte maddi manevi kayıplar depremdekilerden daha fazla.
1: Hocam çok yani biriz bana sorsa deprem derim, verileri
0: Dersiniz.
1: bilmediğim için ödemez misiniz?
2: İklime bağlı göç edenlerin son 50 yılda sayısı 75 milyon. İklimden dolayı göç ediyor insanlar. Sıcaktan dolayı, soğuktan dolayı, akarsudan dolayı, nehirden dolayı, kuraklıktan dolayı. Türkiye'de de öyle. Kuraklıktan dolayı birçok doğudan batıya doğru göç körüklenmiş vaziyette.
1: Göçün olduğu yerde de betonlaşma o zaman yine
2: Kaçınılmaz hale geliyor.
1: kaçınılmaz hale geliyor. Ama hocamın söylediği çok garip. Çünkü deprem ülkesiyiz. O vurguyu
2: Evet.
1: yapması da çok önemli. Daha yeni asrın felaketini yaşadık. Bir daha yaşamayalım. Allah rahmet eylesin orada hayatını kaybedenlere de. Depremden fazla hayatını kaybedenlerin olması iklim nedeniyle gerçekten çok değişik bir veri son 50 yıla bakıldığında. Hocam başka ne gibi veriler
2: Evet.
1: var bizi ilgilendiren böyle?
0: Yani tabii detaya girdikçe farklı şeyler de çıkıyor. Hadiseler bu anlamdaki ekstrem hadiseler diye tanımlıyoruz bu afet boyutundaki hadiseleri. Bu noktada tabii biraz önce hocamız da bahsetti, Levent Hoca da bahsetti. Yani göç ciddi bir problem noktasında bu başka şeyleri de tetikliyor. Yani sadece betonlaşma veya şey değil, sosyal problemler, huzursuzlukları da beraberinde getiren birçok şeyi tetikliyor. Dolayısıyla aslında birçok noktadan bizi şekillendiren iklim. Ama resmin büyük kısmını kaçırdığımız için... Size aslında biraz önce söylediniz, resmin büyük kısmını kaçırdığımız için alınması gereken tedbirler, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlerle çok fazla haşır neşir değiliz. Yani çok ilgi alanımızda değil. Deprem ve aklımızda olmasında tabii sebebi çok normal. Çünkü korkutucu bir hadise, ani gelişen, beklenmedik bir durum. Birkaç saniye içerisinde, 30-40 saniye içerisinde büyük etki bırakabiliyor. Bunların hepsi gerçekleşen hadiseler. Ama dediğim gibi olay uzun vadeye yayıldığı zaman atmosferik hadiseler daha etkili. O yüzden
2: Peki
0: bunu
2: ben
0: kaçırmamamız lazım. Yani
1: buyurun.
0: planlarımızda da.
3: Hocam şöyle bir şeyi merak ediyorum. Şimdi tabii ki yani yapılaşma, yoğun şehirlerin büyümesi, çevre kirliliği, insanların doğayı kirletmesi, tahrip etmesinin buna etkisi var. Ama mesela diyelim ki 100 yıl, 200 yıl önce de sıcaklıkların arttığını söylediniz. Benzer doğa olaylarının yaşandığını söylediniz. Onların kaynağı neydi? Yani o gün diyelim ki 300 yıl önce aynı sıcaklığı yaşamışız. Şimdi kentlerin büyümesine bağlıyoruz ya da çevreyi kirletmeye bağlıyoruz. O zaman ne vardı da böyle bir değişiklik oldu?
0: Çok güzel bir soru aslında. Bu soru için teşekkür etmem lazım. Çünkü mesela son yıllarda özellikle iklim değişikliği konusunda işte hükümetler arası iklim değişikliği paneli var. IPCC dediğimiz Birleşmiş Milletler'in çatısı altında çalışan ve diğer kurumların pek çoğunda insan odaklı süreci tamamen merkeze yerleştirmiş durumdalar. Yani her şeyi tamamen insana bağlamış bir durum söz konusu. Ona katılmayanlardanım. Evet insanın etkisi büyük ama şimdi sorunuzun cevabının noktasında şu var. Doğal hadiseler mesela güneş lekeleri bunlar periyodik olaylardır. Bunun dışında dünyanın hareketleriyle ilgili zaman zaman periyodik olarak yaşanan şeyler. Bunların hepsi veya volkan patlamaları ki geçmiş dönemlerde görülen hadiseler. Bunların hepsi doğal nedenlerin içerisinde saydığımız etkenler. Ancak gözümüzden kaçıyor çünkü uzun zamana yayıldığı için ve birçoğu da insan ömrünün daha uzağında kal yani dışında kaldığı için insan ömrüyle takip edemediğimiz şeyler olduğu için çok da fazla aklımızda kalmıyor. Ama aslında şöyle söyleyeyim yaklaşık işte bizim dördüncü zaman diye tanımladığımız dünyanın jeolojik dönemleri içerisinde bir dönem var. İşte yaklaşık 2,5 milyon yıllık bir dönem ki dünyanın yaşı 4,6 milyar yaşında. Yani hiçbir zaman için iklim durağan olmamış ve dünya oluştuğundan bu zamana da aynı iklimde değiliz zaten. Yani sürekli bir değişim halinde. O dönemlere dahi buzul çağları ve buzul arası dönemler bundan daha sıcak dönemler yaşanmış. İşte bunların hepsi aslında bu söylediğim doğal nedenlerle alakalı. Ancak insan ömrüyle karşılaştıramadığımız bir durum olduğu için çok da fazla ilgimizi çeken bir alanda değil. Ama dediğiniz doğru, doğal nedenlerle yaşanmış. Mesela 1300'ler, 1400'ler milattan sonra bir küçük buzul çağı var. Yani farklı bir noktadan geleyim. Ve o öyle bir dönem ki Avrupa'da büyük kıtlıklar yaşanıyor, savaşlar çıkıyor. Hatta işte Fransız ihtilaline kadar giden süreci buna bağlayanlar var. Hatta şunu da söylemek mümkün. Keşifler çağını bile bu noktaya bağlamamız lazım. Çünkü

0: aslında kaynak olarak sıkıntıya düşen Avrupa ülkeleri dünyanın farklı yerlerine giderek bir takım kaynak bulmaya çalışmışlar ve bugünkü aslında sömürü düzeninin, yani kolonyal sisteminde merkezi veya başlangıcı oraya dayanıyor. Yani bugünkü sistemin başlangıcı aslında o küçük buzul çağına kadar gidiyor. O da bir iklim hadisesi. Dolayısıyla iklim gerçekten toplum hayatına ciddi anlamda yön veren bir hadise. Ama resmin büyük kısmına pek bakmadığımız için değişiyor olaylar.
1: Peki Barbaros Hocam, dediniz ya, biraz önce detaylı anlattınız, ihtimal dahilinde Türkiye'nin özellikle batı kesimlerinde bunu yaşamamız. Öyle olursa mesela bizde ne gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir? Yani bizim coğrafyamızda ne gibi, mesela okullar kapandı, tatil yerleri kapatıldı diye bilgiler geliyor İtalya'dan, İspanya'dan vesaire. Bizim başımıza ne gelebilir, öyle sorayım.
0: Tabii büyük kentlerde aynı riskler yaşadığımız şeyler. Her ne kadar işte okullar şu anda kapanmak üzere, hani çok da fazla bir şey bilemiyoruz, nasıl karşılaşırız, ama çok da dediğim gibi Avrupa'daki kadar yüksek olacağını beklemiyorum, bunu söyleyeyim. Çünkü esas basınç merkezi sistem İspanya ve Fransa üzerine yerleşmiş durumda, çok da net bir şekilde. Üst atmosfer ve yer kartlarına bakınca, yani atmosferik basınç kartlarına bakınca bu net anlaşılıyor. Oradan kıpırdaması çok kolay değil, ama etkisi yayılma durumu söz konusu. Aynı şiddette olmasa da batı bölgeleri için daha az düşük bir risk söz konusu. Ancak benim için yani burada söylemem gereken esas nokta ya da vurgulanması gereken esas nokta olası orman yangınlarıdır. O daha büyük problem şu aşamada.
1: Maalesef
2: Bizim bir
1: ondan da
2: şansımız var.
1: canımız yandı
2: Benim
1: daha önce.
2: havadaki uçuşlardan gördüğüm kadarıyla Türkiye belki de son 30 yıldır en yeşil dönemini yaşıyor. Haziran ayında ben bu kadar yeşil görmemiştim Türkiye'yi. Dolayısıyla bu bir şans. Yani bu yıl yağışları çok büyük oranda aldık. Bu tabii ki iklim hareketliliği önemli, ama şimdi Avrupa nem yönüyle çok yüksek bir yer olduğu için sıcaklık, diyelim ki aynı bizim Trabzon'da olduğu gibi 30 derece sıcaklıkta siz Trabzon'da yaşayamazsınız. Yerlere gitmek zorundasınız.
3: 50 derece istedir.
2: Ama 40 derecede Diyarbakır'da çok rahat yaşarsınız. Niye? Nem yok. Yani Avrupa'nın bundan etkilenme olasılığı tabii ki Hayır. çok yüksek. Böyle bir de durum var. Yani gerçeklik var. Türkiye'ye bu sıcaklık gelmiş olsa Avrupa'ya kadar etkilemez. Ama bizim Türkiye'de nereleri etkiler? Özellikle işte Karadeniz bölgesi gibi yağış alan, nem oranının yüksek olduğu yerler haricinde bizim insanımız bu kadar etkilenmez. Çünkü nem oranımız düşük.
3: Hissedilen sıcaklık
2: Hissedilenden
3: çok daha büyük hale
2: tabii
3: geliyor.
2: Ki. Ama Avrupa'da kurtuluşları yok. Çünkü işte mesela ben Belçika'daki bulunduğum dönemde ya 30 dereceden sonra bunalım geliyor. Böyle insan klima bile kesmiyor. Çok farklı bir ortam orası, nemden kaynaklı.
1: Ama mesela hocam, yanlış mı söylediğim, siz beni düzeltin lütfen. Bu hava olayları öyle olaylar ki, şimdi Türkiye'yi daha yeşil görmedim diyorsunuz. Evet. Ama Amazon'da olan bir şey geliyor.
2: Tabii tabii, o ayrı.
1: Bizi etkiliyor. Bizde olan bir şey gidiyor Hindistan'ı etkiliyor. Yani öyle muazzam bir sistem kurulmuş ki o sistemin bir zincirinde bir bozukluk olduğu zaman İnsanoğlunun hepsini etkiliyor, ama hiçbirimiz buna, bu stüdyo içinde söylüyorum, ne konuşuyoruz? Savaşı, ekonomiyi, parayı konuşuyoruz. Evet. İşte para, turizm İtalya için çok önemli bir gelir. Çok önemli. Turistik yerlerini kapatmak zorunda kalıyor. Neden? Sıcak havadan. Hocam, böyle sistemi yanlış bir şey söylemedim değil mi?
0: Son derece haklı bir, yani doğru bir yerden ifade ettiniz ve haklısınız da. Mesela bu seneki bu süreçlerin ve özellikle yaz aylarında daha da fazla beklediğimiz bu tarz hadiselerin arkasında yatan şey Pasifik'teki El Niño olayı. Yani Pasifik dediğimiz şey Amerika'da, Amerika ile Avustralya arasındaki büyük bir okyanusun üzerinde gerçekleşen bir hadise. Ama zincirleme reaksiyonla ve birbirine etkili süreciyle farklı sistemler, üst atmosferde özellikle farklı sistemler etkilediği için. Çünkü bu işin ana motoru genel atmosfer sirkülasyonu. Ekvator kısmında ayrı çalışıyor, orta enlemlerde ayrı çalışıyor, kutup bölgelerinde ayrı çalışıyor. Ama bunlar birbirleriyle ilişkili sistemler. O yüzden bir tarafta olan bir hadise, bu yani kelebek etkisi denilen gibi, örnek gibi dünyanın farklı noktalarında farklı etkiler yaratıyor. Bakıyorsunuz mesela Atlantik'te olacak bir hadise, bir golf sistemindeki bir değişim, ki bunlar hep felaket senaryoları içerisinde bahsedilen konular. Başta Kuzey Avrupa'yı etkileyecek gibi gözüküyor, ama bütünüyle beraber Türkiye'ye kadar, Akdeniz'e kadar uzanacak bir sistemdir. Yani her şey birbirine zincirleme bağlı. Gerçekten aslında gözden kaçınmaması gereken nokta burası.
3: Hocamın ana bilim dalı o kadar kritik ki, Bizim burada konuştuğumuz zeminlerde ne vardı? Jeolojistik, lojistik yollar, jeopolitik ve şimdi Çin, ABD arasındaki Rusya kavgalardan biri de Arktik bölge, eğer buzullar erirse günün birinde oradaki kuşak yola kim egemen olacak? Hocam, biz burada zaman zaman komplo teorisine mi kayıyoruz bu anlamda? İşte buzullar erirse yeni yollar açılacak diye, yoksa yakın zamanda bunlar konuşulacak mı gerçekten?
0: Şu anda aslında konuşulacak bu noktalar. Ben size şöyle bir örnek vereyim.
1: Hocam, belki konuşulmaya başlanmadı mı bile? Başlandı bile.
3: Tabii gerçekleşecek mi? Tabii
1: ki. O da başladı.
0: Tabii ki. Şöyle düşünün. Şimdi dünya haritası dediğiniz zaman gözünüz önünde canlanan şey işte ekvatorun ortalarında olduğu ve işte bize göre doğu tarafta işte Asya vesaire, batı tarafta Avrupa, Amerika. Böyle bir harita canlanır. Ama kutupları hiç düşünmeyiz. Mesela kutup noktasında, kuzey kutbuna baktığınız zaman, yani dünyaya tepeden baktığınız zaman, ekvatordan değil de tepeden baktığınız zaman, kutup noktası Amerika ile Rusya arasındaki en yakın noktadır. Yani örnek veriyorum, bir silah sürecinde bakarsanız bir füze ateşlendiği zaman Avrupa'dan gitmeyecek, kutup üzerinden geçecek. O yüzden mesela Grönland mücadelesi veya benzer şeyler söz konusu. Dolayısıyla dünyayı bu şekilde gördüğümüz zaman, yani farklı açılardan gördüğümüz zaman ve üstüne de bu şekilde işte buzulların erimesi gibi, işte yeni yolların açılması gibi hadiseler geldiği zaman zaten jeopolitik burada başlıyor. Oralar gerçekten hassas bölgeler haline gelecek ve bu süreç aslında başladı.
1: Yani hocamın söylediği şey aslında günlerce, aylarca tüm dünya televizyonlarının hiç yayın kesmeden insanoğlunu bilinçlendirip de kendimize bizi getir. Çünkü nefes, oksijen dahası yok, yani bunun bir adım ilerisi yok. Ben hastalık derecesinde bir belgesel izliyorum. Yani gerçekten hastalık derecesinde bu doğada ne oluyor belgesellerini. Orada mesela yıllar önce bir bilgi, hala aldığım en muazzam bilgilerden biri. İnanamamıştım ya, hocam bilir. Kar yağdığı zaman bir bölgeye, vahşi hayvanların göç güzergahında o kara bastıkları ve toprağa, o hayvanın oradan geçmesi, toprağa emmesi ve bugün işte çölden taşınan topraklarla orada bitkinin yetişmesine kadar, eğer basmazsa olmuyor. O güzergahtan geçmezse o emilim olmuyor. Kar farklı eriyor mesela. Ben bunu duyduğumda aklımı yitiriyorum zannetmiştim. Nasıl bir muazzam
3: düzen, değil mi?
1: Nasıl olabilir diye. Gerçekten bu düzeni insanoğlunun da yıllar içerisinde böyle bozması, işte sonra hocam dönüp diyor ki sıcaklar yakacak. Ya rakama baksanıza, yani 845 okul kapatıyor Fransa. Yani inanılmaz. Kaç kişi hayatını kaybedebilir diyor. Yani hocam, sizin ve sizler gibi hocalarımıza hem çok ihtiyacımız var, hem de daha çok anlatmanız gerek diye düşünüyorum.
3: Hocam, ama şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak aslında, değil mi? Konuşmuyoruz.
4: COP31.
3: İklim zirvesi, COP31. Evet. Yani Türkiye diplomasinin de kaybı olacak.
1: Ben de neyi konuşmuyoruz diyorum. Evet, NATO'ya gitti aklım mesela. NATO
3: çok gidiyor. Önemli. NATO'yu niye konuşuyoruz? Güvenlik. Halbuki güvenlik bu.
1: Tabii.
3: Ya bu NATO'nun güvenliği 1 milyar insanı ilgilendiriyor.
2: NATO'nun içerisinde
3: bu,
2: iklim güvenliği de var.
3: 8 milyar insanı ilgilendiriyor. Ya hocam, bu zirveden böyle tarihe geçecek. Mesela Rio zirvesi öyledir. Stockholm zirvesi öyledir. Çevre deyince. Böyle bir şey bekliyor muyuz? Böyle çok güçlü bir sembol, önemli cümleler.
0: Ya orada, o noktada biraz karamsarlardan biriyim belki de. Çünkü bunun ağır aktörleri, ana karar vericileri, oyun kurucular diyelim. Hani artık ülkelerde bunu tanımlarsınız ya da birçok uluslu işte yapılar bu tanımlarsınız. Biraz onlarla alakalı bir durum. Onların alacağı pozisyonlarla alakalı. Şeyi hatırlar mısınız? Mutlaka hatırlarsınız daha doğrusu, Paris Anlaşması'nı.
2: Evet.
0: Çok şey bağlandı. Çok şey söylendi.
3: Çok heyecanlanmıştı. Evet.
0: Ama aslında, yani söylendiği gibi de değildi. Aslında anlaşmanın özü şuydu. 2030'da biz bir anlaşma yapacağız. Bu anlaşmanın yapılımın anlaşmasıydı. Ama 2030'lar yaklaştı. Gene bir, özellikle bu araya giren pandemi birçok şey etkiledi ama bir takım şeylerin de ötelenmesine sebep oldu. Burada belki de çıkabilecek en iyi, yani bizde yapılacak olan, Antalya'da yapılacak olan zirvenin en iyi sonuçlardan bir tanesi, gerçek anlamda altına imza atılmış ve kararlılık gösteren bir takım niyet beyanlarının ortaya çıkabilmesi. Bu da bizim diplomasi gücümüzü gösterir aynı zamanda.
1: Önemli başlıklardan.
3: Herhalde artık kimse iklim değişikliği yok demez bu saatten sonra.
1: Diyen var mı?
3: Bu, Hocam anlatsın. İklim değişikliğinin olmadığına, insanların burada asla bir pozisyonu olmadığına dair çok güçlü teoriler de var.

0: Barbaros Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdınız. Sağolunuz.
1: Rica ederim. Rica ederim. Sağ olun.
0: Görüşmek dileğiyle Profesör Doktor Barbaros Gönençgil Hocam bizimle birlikteydi. Aslında en ciddi konu en sona kaldı.
2: Ama bak Türkiye bu konuda Türkiye'nin hakkını yememek gerekir. Sıfır atıkla ilgili bir platform var, forum vardı. Bundan bir ay olmadı yani. Ne kadar 5000 tane dünyanın 180 ülkesinden insan gelmişti. Önümüzde de COP31 var. Murat Kurum Bakan'ın şey ne denir temsilcisi.
3: Bunun bir adı var. Yeşil diplomasi. Türkiye yeşil diplomasi de zirvede yani.
2: Çok ciddi bir hazırlık yapıyor ve büyük ihtimalle hani Levent Hoca'nın dediği gibi mesela Kyoto gibi Paris gibi bir karar çıkma ihtimali de yüksektir. Yani küresel bir karar. Uyarlar uymazlar ayrı sorun ama.
0: Bitiyor o muyum? Halde bittik
2: diye. Bitişem geldik. Bir not düşürmek istiyorum.
0: Buyurun.
2: Da. Bak bu akşam içeride bir tartışma var değil mi Türkiye'nin siyasi tartışma. Ne? CHP. Kurultay üzerinden CHP. Önümüzdeki günlerde şimdiden başladı bir tartışma. Önümüzdeki birkaç güne damgasını vuracak çok ciddi bir kurultayla ilgili gelişme yaşanabilir. Not olarak düşeyim bunu.
0: Bugün siyaset konuşmadık ya.
3: İçinde kaldı.
0: Tabii. Kapanışı onunla yapmamız gerekiyordu. Evet. Haftaya sonu inşallah konuşuyor oluruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Kıymetli seyircilerime de teşekkür ediyorum. Şimdi biz noktalayacağız. Az sonra Tahir İnan sizlerle. Sabah 9'da görüşmek dileğiyle. İyi geceler.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yükseköğretim Kurulu kampüs dışında edinilen bilgi ve becerilere yönelik yeni bir adım attı. Avrupa standartlarıyla uyumlu teknik talimatlar doğrultusunda alınan kararda yükseköğretim kurumlarında mikro yeterlilikler çerçevesine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemede kazanılan yetkinlikler artık transkript ve diploma eklerinde yer alacak. Mikro yeterlilikler sadece dijital rozetlerde ve dijital cüzdanlarda saklanabilecek. Bir öğrenci mezuniyet için gerekli AKTS yükünün en fazla %10'unu bu kredilerle tamamlayabilecek. Yapılan düzenleme yapay zeka ve veri bilimi gibi alanlarda öğrencilerin ve mezunların istihdam edilebilirliğini artırmayı hedefliyor. Öte yandan getirilen bu sistem, üniversite senatolarının kendi değerlendirme kriterleri kapsamında onaylamadığı eğitimleri kapsamayacak. Ancak ilk etapta BTK Akademi ve Savunma Sanayi Akademisi'nden alınan eğitimlerde bu sisteme dahil olacak.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği eylem planı yayımlandı. Eylem planıyla okullarda iklim değişikliği farkındalığının geliştirilmesi hedeflenirken, faaliyetlerin etkili, verimli, sürdürülebilir ve izlenebilir bir yapıda gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. 2022-2025 eylem planıyla başlatılan çalışmaların devamı niteliğindeki yeni plan, eğitim sisteminin tüm bileşenlerini kapsayan bir yol haritası sunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de kitabın takdim yazısında eylem planı aracılığıyla çevre bilincini erken çocukluk döneminden itibaren bir yaşam kültürü olarak içselleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Eylem planı iklim değişikliğine karşı dirençli bir eğitim sistemi oluşturma hedefi doğrultusunda 10 konu başlığı, 10 amaç, 33 hedef ve 69 faaliyetten oluşuyor. Afet ve acil durum, okul yapıları ve fiziki altyapı, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, uluslararası işbirlikleri gibi pek çok konu başlığının yer aldığı eylem planı kapsamında öğretim programlarının iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm temaları doğrultusunda geliştirilmesi öngörülüyor.
7: Gel bakalım. Gel atıyorum.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Yolcu seçme, kısa mesafe ve yüksek ücret. Artık bahaneler rafa kalkıyor.
8: Bambaşka bir taksicilik sistemi geliyor.
6: İstanbul'un kronik

0: Yaşayan taksi sorununa çare olacak sistemin adı Singapur modeli.
1: Müşterimiz daha konforlu, daha denetlenebilir, daha hızlı şekilde taksi bulacak. Taksi esnafımız daha az yorulacak, daha az kilometreli, daha fazla para kazanacak ve güzel bir ekosistem kurulacak.
2: Yakında İstanbul'da hayata geçirilmesi planlanan taksiler için Singapur modeli sayesinde artık yolda çevirdiğiniz taksilere bile puan verebileceksiniz.
3: Uygulamanın iyi olabileceğini düşünüyoruz çünkü başkana da güveniyoruz.
4: Yani çok doğru buluyorum. Güzel bir uygulama olacak inşallah. Bütün taksici esnafına, arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
5: Uygun komisyon aldığından dolayı hem taksi duraklarını ayakta tutacağına, onun yanı sıra az komisyondan insanların ve taksicilerin bunu tercih edeceğine kesinlikle inanıyorum ve güveniyorum.
0: Sistem tüm taksileri ortak bir dijital ağ üzerinden yönetecek. Yolcu talepleri merkezi sistemde toplanacak. En yakın taksi otomatik olarak yönlendirilecek.
1: Yıllık 62 milyon litre yakıt tasarrufu vaat ediyor sistem. 1,5 milyon metreküp karbon emisyonundan avantajımız olacak. Saatte de 25 bin tane aracın trafikten çekilmesi anlamına geliyor. Araçta QR kodumuz olacak. Bu QR kodlarla yoldan da taksiye binseniz yorum yapabileceksiniz, puanlama yapabileceksiniz. Çünkü öyle bir sistemi kurguladık ki taksinin konumuyla sizin konumunuz eşleşiyorsa size yorum yapma fırsatı verecek sistem. Çünkü yoldan geçen plakaya da yorum yapma imkanı vermeyecek. Tamamen araca bindiğinizi sistem görecek.
0: Yolcusunu bırakan taksici yeni müşteri almak için trafikte dolaşmak zorunda kalmayacak. Böylece hem bekleme sürelerinin hem de boş şekilde gidilen kilometrelerin azaltılması hedefleniyor.
1: Basic yaş almış abilerimiz için de bir uygulamada bölümümüz var. Orada ben babamın cep telefonuna uygulamanın konum bilgisini okeylediğim zaman tek tuşla babam istediği konuma taksi çağırabilecek pozisyonda, ben onun yolculuğunu kontrol edebilecek durumdayım. Ne kadar ödedi, nereden nereye gitti hepsini görebilecek konumdayız. Dünyada kolay kolay örneği olmayan ve Türkiye'de kesinlikle böyle örneği olmayan bir uygulama.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Haber Radyo, haberin radyosu.
8: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi bugün de tüm Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Sahadan sıcak noktaları alacağız ve stüdyomuzdaki kıymetli konuklarımızın yorumlarıyla, değerlendirmeleriyle birlikte. Yoğun bir gündem vardı hem ülkemizde hem de dünyada. O başlıklar neler? Onlara bakacağız. Konuklarımızı da hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Onlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Gazeteci Mustafa Ertekin, hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size.
9: Çok teşekkür ediyorum. Akademisyen Doktor Anar Ali bizlerle. Hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk Tahir Bey, iyi yayınlar.
9: Çok teşekkür ediyorum ve akademisyen doçent doktor Kemal Olçar da bugün bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk efendim, iyi geceler, iyi yayınlar diliyorum.
9: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünyanın özellikle konuştuğu bir gündem başlığı var. Hemen herkes yakından takip ediyor. Dünya futboluyla birlikte aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki o gelgitleri de yakından takip ediyor. Hemen her gün bir restleşme, bir anlaşma, bir restleşme, bir anlaşma şeklinde ilerliyor süreç. Geride bıraktığımız gün o anlaşmaya dair taraflardan neler söylendi? Önce bir haberimizde izleyelim, ardından da sahadan son durumu alalım.
0: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
13: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
0: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecek dedi.
13: Uluslararası

0: Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
1: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. BKY bunu da reddetti.
0: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
1: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alınacak demişti. BKY böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
0: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
1: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
2: Şimdi sahada anlaşmalar bir şekilde resleşmeler de olsa devam ediyor aralıksız bir şekilde. Her iki tarafta süreçten aslında perde arkasında memnun, istediklerini alıyorlar gibi ama memnun olmayanlar da var. Her iki tarafta da ama bu tarafların dışında bir de İsrail var. Malum bu anlaşmayı baltalamak için elinden geleni yapan ülke terör estirmeye devam ediyor. Şimdi sahadaki son gelişmeleri alacağız. İrfan Sapmaz ve Ekber Karabağ her gün olduğu gibi bugün de bizlerle, onlara da hoş geldiniz demek istiyorum.
3: Merhabalar Tahir, hoş bulduk. Değerli konuklarımıza da merhabalar.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ekber, önce seninle başlayacağım. Şimdi Hürmüz Boğazı konusu hala tartışmalı bir başlık. Şimdi bir yanda Kalibaf yürütüyor, bir yanda Pezeşkian bir süreç yürütüyor anladığımız kadarıyla Pakistan'da, Umman'da. Ama dün Umman'ın da yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Yani bu bölgedeki, yani Boğazlardaki hak sahipliğine dair böyle bir şeyler söyledi. Şimdi İran Umman'la birlikte mi hareket ediyor? İki ülke birden Körfez'i karşısına mı alıyor? Ya da doğru soru bu.
4: Teşekkür ederim Tahir. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Esasında sorunun cevabı İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bu mutabakat çapında yer almaktadır. Orada ne diyor Hürmüz'le ilgili? Hürmüz'ün 60 gün boyunca açık olacağı ifade ediliyor. Ondan sonraki, ancak özellikle de şunun altı çiziliyor, sırf bu 60 günlük süre zarfında İran buradan para tahsil etmeyecek ve ücretsiz olacaktı. Bunu kaydediyor. Umman, ancak İran tarafı bunun nihai durumunun Umman'da yapılacak işte istişareler sonucu belirleyeceğini belirtiyor ve burada da bölge ülkelerinin görüşüne de yer verileceği ifade edilmektedir ve İran'da tam bu uzlaşmadaki o maddeye istinaden bugün Umman'a yönelik, gün içinde Umman'a yönelik ziyaret gerçekleştirdi. Ve o ziyaret kapsamında da bu mesele ele alınmış oldu. Yani Hürmüz Boğazı'nın geçişler meselesi. İki ülke arasında varılan bir uzlaşmayla birlikte burada bir çalışma grubu oluşturulacak. Ve bu çalışma grubu kapsamında işte buradaki gemi geçişlerinin nasıl yönetileceği, bunlardan çevreyle ilgili ve hizmet bedeli olarak para alınıp alınmayacağı ve diğer hususlar esasında bu kurulacak işte çalışma grubunda belirlenmiş olacak ve aynı zamanda söz konusu bu çalışma grubuyla bölge ülkeleri arasında da bir istişare yapılacaktır ve gelen bilgiler bu yönde. Dediğim üzere o mutabakat zaptındaki o anlaşma ilgili maddeyi İran bu şekilde hayata geçirmek istiyor. An itibariyle Hürmüz Boğazı açık ve geçişler devam etmektedir. 3 gün önce İran ordusundan bir açıklama yapılmış devrim.

0: hafızalarının Hürmüz'ün kapatıldığı ifade edilmişti ve gerekçe olarak da işte Lübnan'daki meseleler gösterilmişti. İşte uzlaşma kapsamındaki Amerika Birleşik Devletleri taahhütlerini yerine getirilmediğine, yerine getirmediği dolayısıyla Hürmüz'ün kapandığı ifade edilmişti. Ancak görüldüğü üzere Hürmüz kapalı değil. Hürmüz'den geçişler yapılmaktadır. Ancak bu geçişler yine İran'ın denetiminde ve kontrolü altında yapılmaktadır. Bu işte bu 60 gün süre bittikten sonra İran oradan ücret alacak mı, almayacak mı? Bu konuyla ilgili İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tartışmalar devam ediyor. ABD yok olmayacak diyor. İran diyor olacak. Şimdi bundan sonra 60 günlük süre sonrası bakacağız işte gerçekten hangi tarafın dediği doğru dedi.
1: Yani anlaşılan o ki bu 60 günlük süre Hürmüz konusunda böyle gitgellerin yaşandığı bir süre olacak ama esas konu 60 günün sonunda ne olacak? Şimdi evet bir yanda Hürmüz konusu var, bir yanda nükleer konusu var ama İran'ın bu anlaşmanın ilk maddelerinden birisi Lübnan cephesiydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki ipler neredeyse tamamen kopmuş gibi görünüyor ki yani İsrail'in açıklaması geride bıraktığımız gün hem Netanyahu'nun hem de kabinesindeki diğer soykırımcı bakanlar Lübnan'dan çekilmeyeceklerini açıkladılar. Acaba İrfan Sapmaz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de yani bu cepheyi de anlaşmada İran'a sürekli bir rest gibi sunuyor olabilirler mi? Yoksa sahada işler hiç de iyi gitmiyor mu Amerika ve İsrail arasında?
2: Tabii her türlü senaryoya açık olmak lazım ama Donald Trump'la J.D. Vance'in şu anda İsrail'e Netanyahu'ya karşı beraber hareket ettiğini artık bütün dünya gördü. Yapılan açıklamalar en azından öyle. Özellikle de Donald Trump İsrail'in Netanyahu'nun Lübnan üzerinden İran meselesini provoke edeceğini çok iyi bildiği için bu topu biraz da Suriye'ye attı. Birçok şekillerde değerlendirilebilir, yorumlanabilir. Ama Donald Trump Netanyahu'yu durdurmakta kararlı görünüyor en azından. Şu ana kadar çünkü bu anlaşmanın yansımaları Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımız zaman Donald Trump'ı en çok rahatsız eden, Amerikan toplumu da en çok rahatsız eden hiç şüphesiz petrol fiyatlarıydı. Şimdi petrol fiyatlarına baktım yayına girmeden önce önümdeki benzin istasyonlarında. Gerçekten ciddi bir düşüş var. İşte 4 dolar 50 centlerden şu anda 3,5 dolarlara kadar inmiş vaziyette. Bu iyi bir şey. Çok kısa bir süre bu böyle devam ederse çok büyük ihtimalle bunlar eski fiyatlara en azından 3 dolarlara kadar inebilir. Bu da tabii Donald Trump açısından bakıldığı zaman son derece olumlu. Onun için tabii burada en kritik eşik Lübnan dosyası. Onun için de Washington, İsrail ve Hizbullah arasında kalıcı ateşkes için yeni bir mekanizma kurulmasını destekliyor. O anlamda da Suriye Devlet Başkanı Ahmet El Şara'ya yönlendirmiş hatırlayacağınız gibi. Bu arada tabii J.D. Vance yaptığı açıklamalarla kesinlikle artık bu işin bitmesi gerektiği yönde sık sık mesajlar veriyor. Netanyahu'dan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor verdiği röportajlarda. Bu arada Marco Rubio da malum işte bu anlaşmanın tamamıyla çözülebilmesi ve bir noktaya gelebilmesi adına şu anda Orta Doğu'da 3 Arap ülkesine ziyarette bulundu. Yani 60 günlük bir kritik süreç başladı. Bir başka önemli konu tabii başlık geçtiğimiz yayınlarda tartışmıştık. 300 milyar dolarlık bir fon. Evet. Tartışması var. Anlaşma çerçevesinde İran ekonomisinin yeniden yapılması için, yapılandırılması için 300 milyar dolarlık fon Washington kulislerinde çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Trump zaman zaman bu rakamlarla ilgili haberleri eleştirirken Reuters kaynakları da fon planının masada olduğunu aktarıyor. Bunda çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Tabii bu fonların nereden gideceği konusunda dün çok ciddi bir çalışma yaptım. O açıdan baktığımız zaman yine daha önce çok altını çizdiğim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev fonlar BlackRock, State Street, Vanguard gibi bu şirketlerin Amerika'nın en büyük tarım şirketlerinin de arkasındaki fonlar olduğunu görüyoruz. Yani işte Donald Trump diyor ki İran'a yönelik İran toplumuna ulaştırılması gereken tarım ürünleri, çeşitli gıda ürünlerinden bahsediyor. Bunun arkasından baktığımız zaman da daha önce benim altını çizdiğim Donald Trump bu savaş lordlarını oradan Orta Doğu'dan çekebilmek için en azından İran'a yönelik Netanyahu üzerinden bunların provokasyona gelmemesi adına 300 milyar dolarlık bir yem koymuş diyebiliriz bu savaş lordlarının önüne.
1: İrfan Sapmaz çok teşekkür ediyorum. Ekber Karabağ sana da çok teşekkür ediyorum aktardığınız bilgilerden dolayı. Şimdi tabii bu 60 günlük süreye herkes odaklanmış durumda artık. Bundan sonra neler yaşanacak bunları da görüşeceğiz. Ama bir gerçek var. İran bunu bir zafer olarak tüm maddeleri kendi lehine kullanmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri

0: Başkanı Donald Trump ise özellikle nükleer üzerinden sürekli mesajlarını veriyor. Artık İran nükleere sahip olmayacak, ama bu ne kadar ikna edici olabilir diye soracağım Anar Hocam. İran zaten nükleer silah yapmayacağım, nükleer silah yapmıyorum demişti ki ülkede yasalar kadar önemli olan bir fetva süreci de var. Yani evet. Orada da nükleer silah üretilmiyor, orada da nükleer silah haram. Donald Trump yani ne yapmaya çalışıyor sizce?
1: Şimdi şöyle bir şey var, bu söyleniliyor. Neden bütün bu maddenin içeriklerini zaten İran tarafı savaş başlamadan önce kabul ediyordu. Neden savaş başladı? Şöyle bir fark var. Çünkü ABD yönetimi o antlaşmayı Ali Hamene ile imzalamak istemedi. Ali Hamene yönetimiyle onun inşa ettiği İran'la imzalamak istemedi. Şimdi Ali Hamene dediğimiz figür bir fenomen. İran İslam Cumhuriyeti sonrası İran'ın bu direniş ekseni politikasının mimarı, teorisyeni, Amerika'yı büyük şeytan, İsrail'i küçük şeytan olarak nitelendiren bir isim. Fark şu, şu an ABD...
0: Yani İran, her ne kadar Müşteba Hamaney şu anda o koltukta olsa da hala Ali Hamaney.
1: Çok büyük bir fark var. Çok büyük bir fark var. Şimdi Müşteba Hamaney'i
0: bile geçmiş durumda.
1: Tabii Müşteba Hamaney'in bile şu an biz sağlığına kavuşup, halk arasına çıkıp, fiili olarak kontrolü ele aldıktan sonra İran rejimiyle kendi arasındaki uyumun nereye evrileceğini bilmiyoruz. Yani orada Amerikalıların o operasyonunu şöyle küçümsememek lazım 28 Şubat'ta. Madem bu antlaşma üzerine mutabakata varacaktınız, neden savaşı başlattığınızın cevabı şu: İran'da yönetimi değiştirdiler. Rejimi değil ama yönetimi değiştirdiler. Bunun anlamı şu: çalışmak istedikleri yönetim şu an İran'da iktidarda. Bu şuna benziyor.
0: Hangisi? Pezeşkiyan mı yoksa Müşteba Hamaney'den bahsediyor?
1: Şu anki kadrolar Amerika'nın diyalog yürütebileceği kadrolar. Hep Trump işaret ediyor. Dikkat ederseniz şu an bizim orada daha öncekiler çok sertti. Onlarla anlaşma mümkün değildi ama şu an ilişkilerimiz iyi. Galibaf'ı işaret edebilir. Devrim muhafızları içerisinde pragmatist generalleri işaret edebilir ki onlar gerçekten de ABD ile bir antlaşma imzalamak istiyorlardı. Neden? Çünkü güçlerini ve prestijlerini korumanın antlaşmadan başka bir seçenek olmadığını onlar da görüyordu. Yani şöyle düşünün, mesela Maduro'yla derdest operasyonu yapıldı, alındı o. Halbuki Maduro da ABD yönetimine şu teklifi sunmuştu: ne istiyorsanız, ne tür antlaşma istiyorsanız gelsin Amerikan petrol şirketleri buraya girsin, yatırım yapsın, antlaşalım. Ama onunla anlaşma yapmak istemediler. Çünkü çalışmak istemediği bir yönetimdi Ali Hamaney.
0: O halde şöyle diyebilir miyiz Kemal Hocam? Her ne kadar askeri olarak başarısız bir operasyon Amerika Birleşik Devletleri için, yani sonuca varmamış bir operasyon gibi görünse de Amerika Birleşik Devletleri real politiğinde düşündüğümüzde, toplumsal o dinamikleri düşündüğümüzde lideri, yani o terörist olarak ilan ettiği İran liderini ortadan kaldırdı Amerika Birleşik Devletleri'ne göre ve bu onun için en büyük pay. Bugün de nükleer konusunu tamamen imza altına alarak nükleer silah üretmeyeceğiz, bu İran yasalarında evet var ama bunu bir anlaşma metnine dökerek Donald Trump farklı bir zafer ortaya çıkarmak istiyor.
2: Doğru, ama bu anlaşmada çözülemeyen meseleler var. Benim not aldığım kadarıyla bir 4 ya da 5. Bir tanesi Lübnan konusu var. Çözülemeyen meseleler içerisinde Lübnan söz konusu. Çünkü G.D. Vance'ın ifadelerine göre Lübnan'da, Lübnan'ın siyasal durumunda İran'ın rolü yok diyor. Artı İran'a baskı yapın, Hizbullah'ı durdursun diyor. Bakın, yani İran normal temel hedeflerinden vazgeçsin demek istiyor. Vekiller konusu üzerinden aslında. Dolayısıyla tek muhatap oradaki resmi hükümet, yani Joseph Aoun Cumhurbaşkanı muhatap olarak kabul ediyor. Bu Lübnan konusu çözülemeyen konulardan bir tanesi. Hani birinci madde vardı ya mutabakat metninde. Tüm cephelerle savaş duracak. Lübnan'daki savaşın durdurulmasına en büyük engel İsrail. Dolayısıyla bu Lübnan konusu üzerinden İran'ı sıkıştırmaya çalışıyor şu anda. Yani mutabakat metni biraz tersine dönmek üzere. İkincisi Hürmüz konusu çözülemeyen meseleler içerisinde değil gibi gözüküyor. Petrol akışkanlığı devam ediyor gözüküyor. Fakat orada yine teknik mutabakat sağlanmış değil. Bir kere hizmetlerden, oradan geçişlerden pay alınma, ücret alınma konusu hala çözülmüş değil. Umman'la İran arasında kurulacak bir mekanizma, güya işte konuşuyorlar şu anda Umman'la İranlılar. Umman yetkilileri İranlılar ve orada bir ortak mekanizma kurup o payı birlikte almayı, yani kendi yapacağı faaliyete bir ortak arıyor İran. O da tam çözülmüş gibi gözükmüyor. İsrail bandıralı gemiler kati surette geçiş yapmıyor, yapamayacak. Bir de askeri gemiler geçmeyecek. Bu kısmi açık anlamı taşıyor. O yüzden sadece enerjiye bir koridor açılmış gibi görüyorum. Bunu zafer gibi ilan ediyor Trump, haklı olarak tabii ki. Tabii nükleer konusunu soruyorsunuz. Nükleer konusu çözülemeyen diğer üçüncü mesele bu mutabakat metniyle. Neden çözülemiyor? Çünkü iki taraf aynı şeyi söylüyor, farklı şeyler söylüyormuş gibi deklare ediyorlar kamuoyuna. Ne diyorlar aynı şey olarak? Mesela İran diyor ki bizim nükleer silah elde etmeyle ilgili bir politikamız yok. Girişimimiz de yok. Teknik olarak da müsait değiliz diyor. Doğru değil ama bu.
0: Bakın yani bu doğru %80 değil. Yani aşamasına kadar gelmiş bir mühendislik çalışması sadece herhalde enerji için olamaz
1: bu
0: yani.
1: Bu nükleer eşik devleti anlamına geliyor artık bir aşamadan sonra, değil mi hocam?
3: Tabii tabii. 64'ten sonra.
1: Evet.
3: %64'ten sonra.
0: Yani
3: öyle.
0: Bunu sırf enerji için ben ya da yeni nesil teknoloji için geliştirdim.
2: İşte Trump
0: demiyor da.
2: Trump bu söylemi doğru kabul etmiyor. Gerçeği bildiği için yapmayın diyor. Yani bizim kafamızı karıştıran da o. Gerçeği biliyor. Çünkü orada ajanları var. Orada belki eskiden kalan atom enerjisinin raporları var. Ona sunuluyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin bir ne diyelim, hocamın ifade ettiği gibi 160 üzeri bir eşik aşılmış durumda. Bu her türlü istihbarat raporunda yer alıyor. Bunu biliyor ama yetkililer diyor ki hayır, biz böyle bir yetkim şeyimiz yok. Gücümüz de yok. Böyle bir niyetimiz de yok diyorlar. İşte burada kilitleniyor mesele. Nükleer konusunda. Şimdi tazminatlar konusu ayrı bir çözülemeyen konu. Bir kere kesinlikle al şu 300 milyar dolar İran, keyfine göre kullan, yok. Bu muamma.
0: O konu her iki tarafın da geçiştirdiği, üstünü kapattığı sürekli bir konu,
2: evet,
0: ama. Yani İran da bundan rahatsız değil, var. İtiraz yükseltmiyor.
2: Şimdi bu iş iktisatçıların konusu elbette. 300 milyar dolarlık bir meblağ ağzımızda sürekli tekrar ediliyor ama bu meblağ doğru mu değil mi bilmiyorum. Taraflar söylediler bu kadar şeyimiz var diye, hasarımız. Şimdi 300 milyar doların iktisatçı gözüyle baktığımız zaman nakden verilmesi mümkün değil. Aynı olarak aktarılması belki. O da çeşitli yatırımlar yapmak suretiyle o meblağ, mesela der ki petrol konusu. Savaşın ilk günlerini hatırlıyor musunuz? İranlılar şunu söylemişti Amerikalılara. Trump ona çok olumlu baktı. Dedi ki İranlılar, ya bizim zaten petrol rafinerilerimiz, taşıma borularımız, nakil borularımız çok eski, 80'li yıllardan kalma, çok verimsiz. Gelin Amerikan şirketleri olarak bunları yenileyin dedi. Trump o günlerde savaşı bitirmek üzereydi aslında. Yani dikkat buyurunuz. O ne demektir?
1: Trump savaş başlamadan önce söylüyorsunuz.
2: Neredeyse. Savaştan sonra da tekrar ettiler bunu. Hatta yabancı yatırımcılara İran ekonomisinin açılması konusunda mutabakat sağladık
1: alımı,
2: dedi.
1: Sizden Boeing uçaklar tabii, alalım, bunlar aynen, müzakere doğru. edildi.
2: Bakın o noktalardan bu noktalara geldik şimdi. 300 milyar doların aslında kapsamı biraz da ona işaret ediyor gibi gözüküyor. Şimdi, burada bir tenakuz buyurun. Söz konusu. Belki bunu ama asıl çözülemeyen konu neresi hocam? İsrail.
1: İsrail.
2: Şimdi, yani şimdi
0: oraya geleceğim. Yani. İsrail ne kadar daha görmezden gelinecek diye ama. Şimdi bir rakam var. İran'ın günlük ortalama petrol üretimi 3-3,5 milyon varil savaş öncesi dönemde.
3: Doğru.
0: Dünyada petrol rezervi sıralamasında %20. İlk sıralarda olan İran'ın kapasitesi, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt gibi bir duruma düşmüş durumda. Onlardan kat be kat rezerve sahip olmasına rağmen. Şimdi bu şekilde iyileştirmeler söz konusu olursa kısa vadede bu 4 milyon varili aşabilir ve uzun vadede de 7 milyon varile kadar çıkabilir. İşte bununla ilgili de İran zaten gelin yatırım yapın, birlikte kazanalım diyor. Teklifini sunmuştu ama işte Umman'daki o müzakereler baltalanmıştı. Şimdi herkesin görmezden geldiği bir ülke ne kadar daha görünmez olacak bilmiyoruz. İsrail. Şimdi o konuyla ilgili yorumunuzu alacağım ama Müslümanlar olunca konu görmezden geliniyor ama konu Hristiyanlar olunca Amerika Birleşik Devletleri'nde, hele ki o ünlü gazetecilerin, yorumcuların gündemine girince yıkılıyor. Mesela Hristiyan din bilimci J.D. Hall Takı Kars'ına konuk olmuş ve orada deniliyor ki Hristiyan nüfusa uygulanan baskı gündeme geliyor. İsrail'in Hristiyan nüfusa uyguladığı baskı, Hristiyanlara yönelik o tepkiyi dile getirmişler ama dikkat çekici bir örnekleri de var. Hani emperyal düzeni vesaire konuşuyoruz. O örneği haberimizde bakalım, ardından kıymetli yorumumuzu alacağım.
4: The Ottomans didn't Osmanlılar kiliselerden vergi almazdı. İsrail ise buna sadece birkaç yıl önce başladı.
5: ABD'li gazeteci Tucker Carlson'ın programına katılan Hristiyan din bilimci J.D. Hall, İsrail'in Hristiyanlara yönelik baskı uygulamalarını eleştirdi. Osmanlı döneminde Hristiyanlara uygulanan hoşgörü politikasından övgüyle söz etti.
4: Osmanlılar millet sistemi kapsamında vaat edilen toprakları 400 yıl boyunca kontrol ettikleri süre boyunca kiliselerden vergi almadılar.
5: Programda İsrail'in farklı dinlere yaklaşımına ilişkin konuşan ikili, Hristiyanların yaşadığı baskıya dikkat çekti. Amerika'daki Hristiyanların ise durumun farkında bile olmadığını söyledi.
4: Yani yerli inananlar ve kiliseleri İsrail'in bir devlet olarak var olmasından daha uzun süredir orada bulunanlardır. Amerika'daki Hristiyanların hiç umursamadığı bir baskıyla karşı karşıya kalanlar işte onlardır.
5: Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki dini hoşgörüye dikkat çekti.
4: İsrail ise buna sadece birkaç yıl önce başladı ve biliyorsunuz bu sayede Hristiyanlar üzerinde baskı uygulanıyor. Osmanlı döneminde Müslüman hükümdarlar böyle bir şey yapmadılar.
5: Kudüs'te kutsal mekanlarında özenle korunduğunu ifade etti.
4: Aslında Hristiyanlara karşı çok naziktiler. Kutsal mekanlarımıza özen gösterdiler. İslami yetkililer yüzyıllar boyunca kutsal kabir kilisesini 3 kez yeniden inşa ettiler. Hristiyan hacılara yolculukları sırasında koruyan bir kanunları dahi vardı.
0: Şimdi hani böyle emperyalizmden, imparatorluklardan vesaire bahsediyoruz. Bazen deniyor ki Osmanlı da bir imparatorluk değil miydi? Ama bugün Osmanlı'dan geriye kalan o tarihe baktığımızda gerek Batı devletlerinde gerekse diğer kaynaklarda, Vatikan kaynaklarında bile Osmanlı'nın hiçbir sömürge ya da bir katliam, soykırımla anılmadığını görüyoruz. Öyle ki dil zorunluluğu bile getirmemiş. Yani dillerini bile değiştirmemiş, kültürlerini. Kıyamet Kilisesi bugün hala ayakta. Bunun en net göstergesi. Ama ilginç olan öyle birkaç Hristiyanlara yönelik birkaç saldırıdan bahsettik. Papa ayağa kalktı. Dünya ne oluyor dedi. Yeniden bir savaş mı acaba? Yahudilik, Hristiyanlık, Vatikan savaşları yeniden başlıyor. Konu ama Müslümanlar olunca
6: suspus. Herkes suspus.
0: Bu neyin eksikliği?
6: Şimdi öncelikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan bahsettiği için şunu vurgulamak lazım. Bir çağın açılması, bir çağın kapanması. Yani 1453 dönemine baktığımız zaman İstanbul'un fethiyle alakalı ilk verilen emir, buradaki yaşayan insanların gerek inançları ve gerek varlıkları açısından hiç kimse bir şey yapmayacak, baskı yapmayacak ve onlara karşı bir tutum edinmeyecek talimatı ve emri var. Çünkü Osmanlı Devleti efendim inançlar üzerinden efendim veyahut da toplumların efendim kültürel yapıları üzerinden bir egemenlik kurmuş bir devlet değil. Dünyada birlikte yaşama kültürünü benimsemiş ve evrensel Osmanlı hukuku, yani evrensel hukuk normlarına en uygun hukuklardan birisi olmuştur. Dolayısıyla şimdi bunu günümüze döndüğümüz zaman şimdi neler oluyor? Şimdi olan şey şu. Şimdi konuşan gazeteci tabii ki takip ediyoruz dikkatle. Şimdi ne demişti? MAGA'cı. Yani Trump'ın efendim zaten İsrail'le bu kadar efendim iç içe olmasını teorik görüşleri olarak zaten çok benimsemeyen bir inanışa sahipler. Şimdi biliyorsunuz bir Avengelistler var. 115 milyon Amerika'da Avengelist yaşıyor. İsrail'in de hepsi Siyonist değil ama Siyonist olan kesimi ne yapıyor? Avengelistlerle efendim işbirliği yaparak Orta Doğu'da, işte Gazze'de yaptıkları soykırım hep beraber gördük. Şimdi temel amaç ve gaye neydi? İsrail'in temel amacı o bölgedeki güvenliğini bahane ederek efendim yayılmacı politikasını, genişleme politikasını devam ettirmek.
0: Çok özür diliyorum. Evet, İsrail'in, belki İsrail'de yaşayanların tamamı Siyonizm yanlısı değil ama

0: Tabii.
1: Neredeyse %80 ila 90'ı soykırım ve işgal yanlısı.
0: Tabii.
1: Filistin üzerinde, Gazze üzerinde.
0: Yayılmacı bir politika, evet, anlayışı yapıyorlar. Şimdi Trump'ın efendim geldiği noktada, tabii ki Trump Amerikan müesses nizamına karşı bir duruş sergiliyor. Hı. Dolayısıyla bunları aşabilmesi için de bir işbirliği yapması lazımdı. Ne oldu? Geldi İran'a ama yanlış rotaya girdiği için Körfez ülkelerini koruyamadı. Körfez ülkelerine yapılan saldırıları önleyemedi. Dolayısıyla şimdi burada bir hikaye yazması lazım Trump'ın. Ne için bir hikaye yazması lazım? Hem kendi kamuoyunu, yani ekonomik zorlukları, işte petrol fiyatlarının arttığından dolayı yaşadığı sıkıntıları, oradaki efendim yabancılar meselesi ve İsrail'in yaptığı insanlık trajedisi, yani Gazze'de yaptığı katliam dünyanın %95'inde tepki aldı. Bakın 10 milyonlar efendim Londra'da. Efendim milyonlar New York'ta gösteriler yaptı. Bunları tabii göz önüne aldığımız zaman Trump'ın prestiji çok sarsıldı. Dolayısıyla kendi iç politikasında da biliyorsunuz suikastler ve bir takım eleştirilerden dolayı sıkıştı. Şimdi bir hikaye yazması lazım. Ben dünyayı barışa götürüyorum, Orta Doğu'yu barışa götürüyorum demesi lazım. Dolayısıyla
1: şunu mu ispat etmeye çalışıyor? Beni İsrail yönetmiyor.
0: Evet, bunu ispat etmeye
1: çalışıyor. Amerika İsrail'den büyüktür demeye çalışıyor muhtemelen.
0: Kesinlikle.
1: Çünkü şöyle bir algı oluştu. Yani bugün milyonlarca Müslüman katlediliyor, soykırıma uğruyor, dünyadan çıt yok. İşte Hristiyanların kiliselerine vesaire saldırıları var. O uluslararası camiada, hele ki batıdan yine çıt çıkıyor. Ama bir Yahudi'ye yönelik, işte örnek veriyorum, Vietnam sokaklarında gezerken bir Yahudi'ye yönelik bir tepki söz konusu olduğunda, dünya bir İsrailli'ye yönelik, dünya ayağa kalkıyor, antisemitizm hortluyor, işte holokostu, evet, vesaire bahane ederek bunu ellerine bir silah olarak almışlar. Evet. Şimdi ama birileri farkında, tabii, belki bu, tabii, uyanışlar, işte bugün o Jade Hall'un, yani, evet, bir Hristiyan din bilimci kendisi, tabii, Tucker Carlson'ın gündeme getirdiği ve artık kral çıplak dediği, tabii, bu akım dünyada yeni şeyleri ortaya çıkarıyor. Bak Osmanlı örneğini verdi.
0: Çok güzel bir örnek verdi.
1: Ama sadece Osmanlı'da değil, bugün yaşamış olduğumuz bu topraklar Osmanlı Devleti'nin bakiyesi olan topraklar. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz ve bugün bir rahibin açıklaması var.
0: Tabii, tabii.
1: Başkan Erdoğan'la ilgili konuştu. Onu da bir dinleyelim isterseniz. Tabii, tabii. Yorumlarınızı öyle de almaya devam edeyim.
2: Buranın bir halkıyız, bir ferdiyiz. Bizlere eşit davranılıyor. Bunun bir tersini biz hiçbir zamanda görmedik. Ne zaman da bir ricamız olsa o ricanın en çoğunu yapıyorlar, sağ olsunlar.
3: Övgüler düzdü. Erdoğan bize Osmanlı'yı hatırlatıyor dedi.
2: Gerçekten o Osmanlı'daki tebaayı yaşatıyor kendisi. Ve hiçbir zamanda o ayrımcılığı hissetmiyoruz biz burada.
3: Surp Krikor Lusavori Çelmini Kilisesi din görevlisi Tavik Teotik Çetinkaya, Türkiye'de asırlardır farklı inançların barış ve kardeşlik içerisinde yaşadığını ifade etti. Başkan Erdoğan dönemine vurgu yaptı.
2: Kadim halklar yan yanalar, kardeşlik içinde yaşıyorlar, hoşgörü altındayız hepimizde. Ve Sayın Beyefendi'nin iktidarıyla bu daha da zirveye ulaştı. Beyefendi'nin iktidarındaki Rab bereketlesin. Hem onu hem de iktidarı daim olsun.
3: Çetinkaya Erdoğan'ın kendilerine verdiği değeri her fırsatta hissettiklerini belirtti. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde en iyi şekilde ağırlandığına dikkati çekti.
2: Her şey çok iyi organize edilmişti. Bütün dünya bunu gördü. Ve eminiz ki takdir ediyorlar. Aksini iddia edecek kimseyi de sanmıyoruz ki çıkabilecek bu.
3: Rahip Çetinkaya, farklı inançların bir arada yaşamasının Türkiye'nin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı.
2: Kilise ve cami yan yana, hemen arkamızda sinagog var, Rum kilisesi var. Ve bundan hiçbirimizde bir rahatsızlık hissetmiyoruz. Çanın hemen ardından ezan sesi duyuluyor ya da tam tersi oluyor. Ezan okunuyor, çanlar vuruluyor. Beraberce aynı Yaradan'a dualarımızı sunuyoruz, tapınıyoruz. Belki...

0: yollar ayrı ama gidilen nokta bir. Onun için de tekrar diyeceğim, herkes burada kardeş için, kardeşlik içinde ve sevgiyle yaşıyor. Bizler de bundan çok çok mutluyuz.
1: Şimdi yorumları biz yapmadık aslında. Bir yanda Amerikan din bilimci, bir profesör, bir akademisyen ve Tucker Carlson. Diğer yanda Türkiye'de görev yapan bir rahip. Şimdi çok net bir şekilde ortada yani. Kesinlikle. Burada Türkiye demek ne demek, Türk demek ne demek, Osmanlı demek ne demek? Bizim bu topraklarda bulunmamızın gerekçesine,
2: inançlara, kültürlere
1: koyuyor.
2: Saygı yaşatan bir devletimiz var.
1: Birlikte yaşama kültürü.
2: Tabii.
1: Dünyada belki de yaşatan en somut örnek Türkiye.
2: Şimdi şeye bağlayarak söyleyeyim. İsrail mesela ne diyor? Kendini tırnak içinde üstün ırk görerek Hristiyan alemine de zaten salvo yapan, onları da zaman zaman Birleşmiş Milletler karargahını vuran bir anlayışa hakim bir katliamcı. Bunun gerekçesi olarak da güvenliğini bahane ediyor. Aslında bütün meselesi kendi genişleme yayılmacı politikasını, üstün ırk meselesi, kendince üstün ırk, yani benim söylemim değil. Dolayısıyla bu vaat edilmiş topraklar zırvalığını yaşatmak istiyor. Ama Trump ne oldu? Trump tabii ki Rusya-Ukrayna savaşı esnasında Avrupa'da yaşananlar, işte Hristiyan dünyasının birbirinde savaşıyor olması ne oldu? Kiliseler arasında, şimdi konuya bağlayacağım. Kiliseler arasında aslında huzursuzluk yarattı. Neden? Bir tanesi biliyorsunuz Rus Büyük Kilisesi, ikincisi Vatikan. Dolayısıyla burada da bu çatışmanın durdurulması noktasında bir anlaşmazlık içerisinde oldular. Ki anlaşsalardı bu Ukrayna-Rusya savaşı çoktandır biterdi. Çünkü aynı inanca sahip insanlar. Türkiye'mize gelince...
1: Çok kısa bir yorumda
2: rica edeceğim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in her zaman ifade ettiği birlikte yaşama kültürü, kültürlerin yaşatılması, inançlara saygı temelinde ne yapılmıştır? Bakın benim şahit olduğum bir meseleyi söyleyeyim. Yeşilköy'de bir vakıf arazisi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Hristiyan alemine bu orası bir jest şeklinde verildi, yapıldı. Şu anda görkemli yapılar arasında Yeşilköy'de bir kilise oluşturuldu. Şimdi bunlara baktığımız zaman din insanlarının inanç ekseninde hizmet eden din görevlilerinin sürekli davet edildiği, hiçbir protokolden esirgenmediğini görüyoruz. Bunları kim yapıyor? Bunları ülkesini, milletini, modern toplumların arasında gören, inançlara saygı gösteren, birlikte yaşamayı ve birlikte yaşatılacak kültürleri benimseyen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yapılıyor. Buradan duymayanlara söylemek lazım.
1: İşte
2: asıl demokrasi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, asıl insan hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleşiyor. O yüzden dünya lideri olarak gerek Güney Afrika'dan tutun Alaska'ya kadar ta ABD'ye kadar saygı duyulan liderler arasında olmasının temel sebebi bu insani bakış açısıdır zaten.
1: Peki, teşekkür ederim, sizlere dinlendireyim. Aslında özeti şu: bizim onlardan farkımızın, bir kere Batı'dan farkımızın nedeni bizden olmayana yaşam hakkı tanımayan bir millet değiliz, bir devlet değiliz. Yani bu Siyonistler için söylemek gerekirse anne karnındaki bebek bile Müslümansa ölmeyi hak ediyor zihniyetinde olan bir devlet değiliz. Bu devletin temeli şu hamurla insanı yaşat bir devlet yaşasın hamuruyla yoğruldu ve bugünlere geldi. Sanırım sizin de kısa bir yorumunuz olacak hocam, buyurun.
3: Yani şöyle, tabii aslında Yahudiler, yani İsrail Devleti Hristiyanlarla arasında bir köprü kurdular. Bunlar evangelistler, yani Hristiyan topluluklarla Yahudi topluluklar arasında bir geçiş köprü vazifesi gören bir evangelist grup var. Müslümanlarla Yahudiler arasındaki köprüyü aslında

0: Tam kuramadılar Yahudiler. Yani biraz Osmanlı Devleti içerisinde bu köprü kurulmuş gibiydi zamanında. Mesela
1: tabii ki esas savaş Hristiyanlarla Yahudiler arasındaydı tabii, yüzyıllar tabii, boyunca.
0: Tabii Armagedon dediği savaş o zaten. Yani şimdi bakın burada Osmanlı millet sistemi hakikaten örnek bir sistem. Çünkü orada hukuki sisteme bakıyorsunuz. İkiye bölmüşler toplamda. Diyorlar ki Müslüm olanlar, yani Müslüman olanlar işte bir şekilde Milleti İslamiye diye geçiyor. Bir de gayrimüslimler var. Onlar Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler. Ermeniler işte Gregorian Kilisesi mensupları, Katolikler hepsi dahil. Yahudiler. Bunların hepsi cemaat şeklinde toparlanmışlar. Ve hem örfi hukuk hem dini hukuk kurallarını rahatlıkla uygulayabiliyorlar ve bunların mahkemeleri ayrı zaten. Yani kendi mahkemeleri var bu cemaatlerin Osmanlı millet sistemi içerisinde. Sadece cizye vergisi de bir vergisi var Osmanlı'nın bunlara tabi uyguladığı. Bir de arazi vergisi. Cizye vergisi şey, askerlik yapmadıkları için askerlik bedeli gibi ödeme yapıyorlar. Sonra 1856 ıslahat fermanında bu kaldırıldı zaten. Onun yerine bedeli askeriye diye sadece erkeklerden alınan belli bir yaş üstü bedelli askerlik ve askerlik yapma imkanı tanıdılar. Yani ya isteyen askerlik yapıyordu, isteyen de bedeli askeriye diye bedel ödüyordu. Yani bu şu demektir. Bu işte Lozan Anlaşması'nda biz bu üç tane topluluğa azınlık statüsü verdik. Yani Osmanlı'dan aktardığımız millet sistemini hala devam ettiriyoruz. Azınlık statüsü şu demek. İlkokul, ortaokul, liseni açabilirsin. Kendi cemaatini kurabilirsin. Kendi kiliseni, kendi sinagogunu kurabilirsin. İşletebilirsin. Gidin Mardin'e, Hatay'a. Hem cami, hem sinagog, hem kilise yan yanadır zaten.
2: Kültürel özellik ve anlamda bir tabii, anlamda
0: tabii,
2: değil mi?
0: Pozitif anlamda evet, tabii. Pozitif anlamda. Aynı şey mesela örfi hukuklarını devam ettiriyorlar. Tam mahkemeler ortak elbette ki filan ama yine böyle evlenme, boşanma vesaire gibi kendi kuralları içerisinde devam ediyor. Fakat medeni hukuka tabiler. Ama yine de bakın Osmanlı'yı düşündüğümüzde, konuştuğumuzda, yazdığımızda, çizdiğimizde birileri böyle hop oturup hop kalkıyor ya. Kardeşim dalga mı geçiyorsunuz ya? Aynı şeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Lozan Anlaşması'nda gerçekleştirmiş durumda. Şu anda devam ediyor.
1: Bunu eleştirenler yayına girmeden önce konuştuk. Bugün Dünya Kupası'ndaki İngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa milli takımlarının şöyle bir kadrolarına baksalar herhalde ne demek istediğimiz daha net. Tabii. Anlaşılır ki o ülkelerden birisi belki bugün Orta Doğu'da yaşananların ana müsebbiplerinden birisi, bugün yaşanan acıların mimarı olan ve bir dönem adına güneş batmayan, üzerinde güneş batmayan imparatorluk denilen İngiltere
0: ama
1: var.
0: Şöyle bir cümleyle krallığı bağlayalım, yanlış anlaşılmasın. Yahudi topluluğu ana hedef değil. Rumlar, Ermeniler ana hedef değil. Bizim ana hedefimiz radikal gruplar. Yani mesela Yahudilerin radikal grupları Siyonistler.
3: Siyonistler.
0: Çok net söyleyelim. Yani Siyonist gruplar hakikaten tehlikeli gruplar, riskli gruplar. Ve bu Erzurum Mevud'u falan hayal eden de onlar.
1: Yani.
0: Netanyahu da baş Siyonist şu anda. Ha bunu destekleyen firmalar, şirketler, uluslararası
1: canım biz onları
0: korporasyonları
1: zaten
0: yok. Bu
1: şey
0: var
1: olarak görmüyoruz hani o toplumları ama onlar içerisinde öyle toplumlar var ki öyle gruplar işte EUK'cılar, Enosisçiler, orada da İsrail'de de Siyonistler.
0: Taştak,
1: onlar bizim yaşamamamız gerektiğini söylüyor.
2: Bravo. Bir de revizyonist Siyonistler çok daha tehlikeli. Yani hem Siyonizmi savunuyor politik olarak, aynı zamanda bir de yayılmacı Siyonistler. Yani mesela Lübnan'a doğru genişleme, Suriye'ye. Evet yani işte bu Arzu Mevud'u gerçekleştirmek için her türlü sapkın görüşleri hayata geçirebiliyorlar. Bir cümle söyleyeceğim. Osmanlı'nın Beyazıt döneminde biliyorsunuz Sefarat Yahudileri hem İspanya'dan hem de Portekiz'den yaklaşık olarak 150 bine yakın Engizisyon mahkemelerden kurtularak Beyazıt, Sultan Beyazıt donanma göndermiştir. Onları kurtararak Balkanlarda, Anadolu topraklarında yerleştirilmiştir. Yani Portekiz'de, İspanya'da bu insanları Engizisyon mahkemelerinde çünkü tukaka toplum olarak tırnak içerisinde gözüküyordu Yahudi toplumları.
1: Vatikan yani Katolik camiasında da bir dönem onlara yaşam hakkı tanınmıyordu.
2: Kesinlikle.
1: Bugün de onlara değil tam tersine onlara kucak açan yani onları zulümden koruyan, kollayan Müslümanlara yönelik
2: 15. yüzyılda
1: işte
2: yani
1: söyle.
2: Osmanlı'nın bakın 15. yüzyılda İspanyolların ve Portekizlerin zulmünden yaklaşık olarak 150 bine yakın Sefarat Yahudisi Türk topraklarında yerleşti.
3: Gemilerle bıraktılar.
2: Gemilerle
3: Türkiye'ye kabul etti bunları tabii
2: Rusya
3: ki.
2: İmparatorluğu içerisindeki Aşkenaz Yahudiler yine zulümden kaçarak Türk topraklarına sığındı. İşte Esad döneminde

0: 1940'da kim yaptı Holokost'u hocam? Müslümanlar mı yaptı?
1: Yani yine. Yani.
0: İşte. Alman Hristiyanlar yaptı. Ortodoks.
2: Polonya'ya gitsinler görsünler o yeri.
3: Tabii. Bizi dışlamayın, bize kucak açın, bize sahip çıkın pankartlarıyla geldikleri Filistin'de bugün Filistinli bırakmıyorlar. Dedik ya bunun müsebbibi İngiltere, ama İngiltere bugün o güneş batmayan imparatorluktan ziyade güneşin bir türlü doğmadığı devlete neredeyse dönüşmüş durumda demokrasi anlamında. Çünkü hep konuşuyoruz, ülkemizde de çok tartışma konusuydu, koalisyon hükümetleri. Tam da böyle zor dönemlerde koalisyon öyle bir hale getirdi ki İngiltere'yi, son 10 yılda 6 başbakan değişti ve özellikle Brexit'ten sonra yani bir türlü yüzü gülmedi İngiltere'nin. Bu anlamda işte Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Sunak, en sonunda Starmer ayrıldı, istifa etti. Şimdi dikkat çeken bir haber kaleme almış arkadaşlarımız. Malum 10 numara oradaki başbakanlık konutu. 10 numara, 10 yılda 6 başbakan değişti ama tek değişmeyen bir isim vardı. O da Kedi Larry. Onu bir izleyelim. Kedi devam edelim.
4: British değil ama 6 İngiltere başbakanı gördüm. İşçi Partili Başbakan Starmer da istifa etti. Ama Kedi Larry hala 10 numaradaki görevini koruyor.
5: Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum.
4: Çalkantılı İngiltere siyaseti bir başbakana daha veda etti. Kamuoyu desteğini yitiren Keir Starmer 10 numaranın önünde istifa ettiğini duyurdu. 10 yıl içerisinde 7 başbakan değişen İngiltere'de koltuğunu koruyan tek bir isim var. Kedi Larry. 2011 yılından bu yana resmi baş fareci olan Kedi Larry 7. başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor. Başbakanı David Cameron tarafından konuta kabul edilen 19 yaşındaki Larry, Brexit referandumundan bu yana Theresa May ve Boris Johnson gibi siyasi aktörlerle yakın çalıştı. Eski Başbakan Rishi Sunak göreve geldiğinde ise Kedi Larry konutu Sunak ailesinin köpeği Nova ile paylaşmak zorunda kaldı. Nova ve Larry arasındaki güç mücadelesini kazanmayı başaran başfare avcısı Larry orada da koltuğunu korumayı başardı.
3: 10 yıldır 7 başbakan dayanamadı ama 10 yıldır başbakan değil de başfareci hala görevde.
2: Şimdi birkaç cümle söylemek istiyorum. Tabii ki 123 yıllık bir partiden bahsediyoruz. Şimdi güneş batmayan imparatorluk diyoruz ama dünyadaki bütün karanlık iş ve işlemlerin mimarı olduğunu da unutmamak lazım. Şimdi baktığımız zaman İngiltere'yi herkes tabii ki modern bir ülke olarak düşünüyorlar ama derin bağları, derin yapıları, dünya müesses nizamı içerisinde İngilizlerin mimar olduğu, Amerikalıların müteahhit, İsrail'in de taşeron olduğu bir küresel sistem var. Bakın, nerede ne oluyor ise İngiltere'nin içinde olmadığı hiçbir mesele yoktur.
3: Bugün dünyada nerede bir karışıklık varsa, Asya'dan tutalım Avrupa'ya kadar şöyle gidelim, hatta Amerika'ya kadar gidelim,
2: İngiliz aktörünün olmadığı bir yer yoktur.
3: İngiliz yani oradan geçmiştir.
2: Kesinlikle.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi Keir Starmer'ın aslında gidiş süreci de tam bir İngiliz aklıdır. Şimdi şöyle bir şey yaptılar. Mayıs ayında yerel seçimler oldu. İşçi Partisi ikinci parti oldu. Oy kaybetti ve Keir Starmer üzerinde ciddi bir baskı olmaya başladı ki politikaları da eleştiriliyordu. İşçi Partisi içerisindeki bir grup milletvekili şöyle bir formül izledi. Bir bölgeden... Makerfield bölgesinden bir milletvekili istifa etti. Boşalan yer için bir ara seçimler yaptı. Genel başkanlık için en kuvvetli aday olan Andy Burnham belediye başkanlığından istifa edip o bölgede milletvekili adaylığını koydu, kazandı. Şimdi Andy Burnham muhtemelen İşçi Partisi'nin genel başkanı olacak. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Yani İşçi Partisi genel başkanlık görevini de yürütüyor Keir Starmer. Aynı zamanda başbakan, böyle ince bir usulle Keir Starmer'a yol verildi. Yani iki seçenek sundular. Ya çarpışarak çekilirsen yıpranırsın, hem de İşçi Partisi yıpranır. Bunu yapma, istifa et. Şimdi biliyorsunuz bize de ana muhalefet partisinin bir genel başkan değişim süreci vardı. İşte mutlak butlanlar, kaoslar, bilmem neler. Parti genel başkanlığı görevi işte basit bir İngiliz oyunuyla
3: Türkiye'deki ana muhalefet.

0: yalnız bırakan İngiliz Kuzey Partisi'nden bahsediyor.
1: Kuzey'in kralı diye adlandırılıyor bu ara seçimleri kazanılan kazanan kişi de Kuzey'in kralı diyorlar. Dolayısıyla Starmer'ın içinden çıkamayacağı bir hal aldığı için yokuş aşağı olduğu için bir yumuşak geçiş dönemi hazırladılar. 123 yıllık İşçi Partisi'nden hani şunu da söylemek lazım. Hani Özgür Özel çıkıp İşçi Partisi bize sahip çıkmıyor diyordu ya. O partiden bahsediyoruz ya, değil mi?
0: İlginç gelebilir ama yani şöyle bir paradoks gibi de durmuyor mu? İngiltere şu an hala dünyada krallıkla yönetilen imparatorluk hatta yani ismini gizden saklayan bununla ilgili törenleri vesaire olan bir ülke. Şimdi bir avam kamerasından bahsediyoruz. Yani bu gördüğümüz isimler avam kamerasını yöneten isimler ama bir de lordlar kamerası var. Hala İngiltere'de kraliyet konuşuluyor. Hala İngiltere'de lordlar kamerası konuşuluyor. Ama ilginçtir, dünyaya da demokrasi satıyor.
2: Böyle de İngiltere'nin
0: bir
2: şöyle
0: paradoks var.
2: Şimdi bakın son
0: ve biz o ülkeye şikayet ediliyoruz. Yani krallığa şikayet ediliyoruz.
2: Kaç tane başbakan değişmiş? Kaç tane? Bu İngiliz siyasal sistemi için hiç önemli değil. İngiltere gücünden, prestijinden, etkisinden, ağırlığından, dünyanın genelindeki ağırlığından hiçbir şey kaybetmez. Orada en önemli figür, politik figür kraldır. Winston hanedanlığıdır.
1: Tabii.
2: Başbakanlar gelir geçer. İşte 10 taneden fazla başbakan sayarız İngiltere tarihinde. Ama İngiltere işte özelliği bu. Bakın bir genel başkan değişimi, bir başbakan değişimi bu kadar sancısız, pürüzsüz bir şekilde İngiltere siyasal sistemi bunu kendi içerisinde halledebiliyor.
1: İngiltere'de başbakan müsteşar gibi sadece iş ve işlemleri yapmakla görevli, karar verici şey lordlar kamerası ve kraliyet ailesi.
2: Tahammüllerle yazılı anayasası yok.
0: Şimdi İran'a eleştiriyorlar ya. Starmer'in belki de İran'a eleştirenler, İran yönetimini o rejim olarak eleştirenler.
1: Starmer'in istifasında bir de en önemli unsurlardan birisi Mayıs ayında biliyorsunuz bir yerel idareler seçimi yapıldı. Orada büyük bir darbe aldı aslında.
2: İkinci parti oldu.
1: Dolayısıyla bunu da üzerine katmak lazım. Yani.
0: Şimdi aslında bir de Avrupa'nın yine imparatorluk geçmişi olan, belki de en büyük imparatorluk geçmişi olan ülkelerinden birisi Almanya. Bu aralar yeniden o ruh herhalde ateşlenmiş orada da. Avrupa'nın yeniden en büyük ordusu olacağız diye yola çıkan bir yönetim var. Ama Almanya'da ciddi bir isim şu an görevde. BlackRock'tan hep bahsediyoruz. Orada üst düzey yöneticilik yapan, yönetim kurulunda olan bir multimilyoner bir isim Almanya'yı yönetiyor ve ciddi ciddi adımlar da atıyor. Avrupa'nın yeniden büyük gücü olabilmek için ve bu noktada o da Türkiye'nin görmezden gelinemeyeceğini söylüyor Almanya'nın yönetimi de. Fatih Yılmaz karşımızda Almanya'dan. Fatih kolay gelsin. Öncelikle Almanya'da bugün bir kez daha Türkiye gündemdeydi. Neden? Senden dinleyebilir miyiz?
3: İyi geceler Tahir'den, tüm konuklara da iyi geceler. Evet, Almanya'da yeni başbakan, bir yıllık başbakan Friedrich Merz. Biraz önce söyledin. Avrupa'da diğer bir ülke Fransa ile aslında Macron'a bir liderlik yarışında. Türkiye gündemde tartışmanın konusu Türkiye. Avrupa'da özellikle son yıllarda iki önemli husus dikkat çekiyor. Bir tanesi savunma sanayi konusunda artık ülkeler bireysel olarak ortak projeleri bile iptal edip kendi savunmalarını biraz daha bireysele döndürdüler. Trump'ın Avrupa Birliği ülkelerini ikide bir gümrük vergileriyle tehdit etmesi Avrupa'yı yeni bir sanayide bir politik arayışına itmiş durumda. İşte bu noktada tartışmanın merkezine Türkiye geliyor. Sebep de şu, Fransa biraz daha korumacı bir yaklaşım içerisinde. Yani üretim Avrupa Birliği içerisinde kalsın, para Avrupalı şirketlere verilsin. Oysa Almanya Avrupa'daki ticaretin sadece Avrupa ülkeleriyle sınırlı olmadığını, Türkiye'nin uzun yıllardır bu üretim zincirinin çok önemli bir halkası olduğunu, çok kaliteli üretim yaptığını ve çok büyük bir pazar olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin de bu sisteme entegre olmasını istiyor. Yani Fransa'nın aksine Alman şirketleri Türkiye'de çok fazla 8000 Alman şirketi olduğunu dikkate aldığımız zaman Almanya aslında bu hem Türkiye'de üretilecek ürünlerin hem de bu bu Alman şirketlerinin bir anlamda sistem dışında kalmasını istemiyor. Yani

0: sanayi şirketleri karşılıklı bir işbirliği yapma arayışı içerisinde ama şu ana kadar daha henüz o seviyeye gelinemedi.
1: Fatih Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Aslında buna yani sebep olan geçmişte biz Avrupa Birliği'nin, evet Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kapısından sürekli geri çevirmesinin, sürekli oyalamasının ana nedenlerinden birinin bazı siyasi gerekçeler. Hatta teopolitik nedenler olduğundan hep bahsediyorduk. Ama bugün başta Avrupa Birliği olmak üzere vaktiyle Türkiye'yi müttefiki olmasına rağmen düşman ülke gibi muamele eden NATO müttefikleri bile her biri, biraz önce işte İngiltere'den bahsettik, Almanya'dan bahsettik. Onlar bile, hatta Amerika bile bu işin artık Türkiye'siz olmayacağını dile getiriyor. Peki ne oldu da, yani ne yaşandı da Türkiye bugün o güce kavuştu? Şimdi geçmişte işte biraz önce İngiltere'deki o süreçten bahsettik. Koalisyonlardan bahsettik vesaire vesaire. Ama geride bıraktığımız yıllarda Türkiye çok önemli eşiklerden geçti. Şüphesiz ki bunun en önemli kavşaklarından birisi de 2017 yılıydı. 2017 yılında Nisan ayında, 16 Nisan'da bir referandum yapıldı. Ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yaptı. O referandumla birlikte ve takvimler artık 2018'i, yani bugünü gösterdiğinde de, 24 Haziran'ı gösterdiğinde de Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan %52.6 ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başkanı, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi bu gelinen sürecin devamıydı. Tabii ki geride 25 yıllık bir çalışma var. Geride 25 yıldır bizzat halkın iradesiyle tek başına iktidar olmuş bir AK Parti var. Tek başına iktidar olan AK Parti'nin genel başkanı Başbakan Erdoğan'la birlikte gelinen bir süreç. Ardından halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olunan bir süreç ve bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 2018'de, ardından 2023'te yapılan seçimlerle yeniden halkın iradesini temsil eden ve en üst noktada temsil eden Türkiye Cumhuriyeti'nde, belki de demokrasi tarihimizde hiçbir partinin bile tek başına bu kadar oy alamadığı bir süreçle geldi ve 25 yıldır da ne darbelerle ne vesayetlerle iktidar peşinde olmadı. Bir kez daha altını çizerek ifade edelim. Kurulduğu ilk günden bu yana girmiş olduğu tüm genel seçimlerde, girmiş olduğu tüm cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halkın tek başına onu görevlendirmesiyle, iradesini ona teslim etmesiyle bugün Başkan Erdoğan hala görevde. Ve tabii ki onun bu çalışmalarını, bu başarılarını birlikte sürdürdüğü kadroyu da millet görevlendirdi. O politikaları da görevlendirdi. Şimdi bizler, evet, 25 yıl boyunca Türkiye'nin elde ettiği kazanımlarını konuşuyoruz. Onca badireye rağmen, onca darbe girişimine, onca olumsuz gelişmelere rağmen, dış müdahalelere rağmen, vesayet odaklarının bu hükümeti yıpratmasına rağmen gelinen bir süreçten bahsediyoruz. Ama bugün 25 yılı anlatmayacağız. Bugün şöyle biraz geriye götüreceğiz. Yani 25 yıl öncesine nasıl bir Türkiye vardı? Ortalama hükümetlerin süresinin 1-2 yıl olduğu bir süreçten bahsediyoruz Türkiye'nin demokrasi tarihinde. Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki sadece tek parti iktidarlarının dışında geride hafızalarda kalan tek şey koalisyonlar. Ve bu koalisyonlarla birlikte akıllarda kalan tek şey kaos, kriz, karmaşa maalesef. Hatta en yakın zamanı, yani o 2000'li yıllara girerken Türkiye'nin halini hatırlayalım. O zamana kadar son yüzyılın en büyük depremini yine yaşamıştık. O zamanda da yine terörle mücadele ediliyordu. O zaman da yine Batı'yla iyi ilişkileri olan insanlar vardı yönetimde. Peki ne oldu?

0: Türkiye krizden, kaostan başını kaldırabildi mi? Hayır. O günleri hatırlamak gerekiyor. Çünkü o günlerde çok büyük acılar yaşadı bu millet. Yani bugün bahsetmiş olduğumuz bu kazanımlar, her ne kadar tabii ki eleştirilebilecek noktalar her zaman olduğu gibi bugün de vardır. Bugün de ekonomik anlamda bazı sıkıntılar yaşanmıyor değil. Bunları eleştiriyoruz, bunları dile getirmiyor değiliz. Ama o günleri hatırladığımızda devede kulak kaldığını unutmamamız gerek. Yani bu günlere, bu refaha ulaşmanın, bu kazanımlara ulaşmanın bir bedelini verdi Türkiye koalisyonlar süreciyle. Hafızalarda dediğimiz gibi sadece acılar vardı. Hafızalarda krizler vardı. Hafızalarda kaoslar vardı. Neler yaşandığına dair isterseniz şöyle bir geçmişe bir kulak verelim. Bir de onlardan, geçmişten dinleyelim.
1: Vallahi ne diyeyim ki, açlıktan simit yiyoruz, halimizi görsünler.
2: Düşündüğüm şu, acız, çocuklarımız evde aç, biz acız, bütün arkadaşlar aç. Eve direkt devlet yok, paramız yok.
3: Bakıyorlar bir ziyaret, kalem
4: attı. Bayıldım şu zamanda, bana inancı vermiyorsunuz be.
5: 2000 olimpiyatlarına talip olanlar, milyarları sokağa atanlar, şu anda şu çöplere bakıp ders almalarını rica ediyorum. İyi ki olimpiyatı bize vermemişler, eğer verseydiler rezil olacak.
6: Su istiyoruz, su istiyoruz.
7: Çok susuz ya, yıkanamıyoruz bile evimizde.
8: Nerede bu millet, devlet? O zaman ideki geliyordular, nerede bu devlet?
9: İşkade geldim.
10: Paramı istiyorum.
11: Ne olur bizleri kurtarın. Yani vatan elden gidiyor. Direkteyiz. İnanın direkteyiz. Yani nesli bütün ayağınızın altına öpeyim. Bir eğitimci olarak yalvarıyorum.
12: Bana yalvarmanıza gerek yok.
13: Ülkemizin hiçbir sorununa çözüm getiremeyen bu hükümetin yerine birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, sorunlarımızı çözecek bir çözüm hükümetinin iş başına gelmesini bekliyoruz.
14: Maalesef devletin çivisi çıkmıştır. Bunu biz yapamazsak, şuna inanın ki bu çivi yerine girecektir ama can acıtacaktır.
15: Orduyu korumak bizim görevimiz oldu. Güveneceğimiz tek o kaldı. Onu da yıpratırsak sonra çok pişmanlık duyarız, işten geçeriz.
0: Şimdi bazı nedenlerden bahsediliyor ama bu nedenler içerisinde hatırlayalım. Hep bir vesayet odakları vardı. Orduda vesayet, yargıda vesayet, emniyette vesayet, üniversitede vesayet, vesayet, vesayet. Neler yaşatmıştı? Hatırlayalım. Vesayet hep bu aslında krizlerden beslenmişti. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nde hep gençler ön plana sunulmuştu bu olaylarda ve bu olaylardan en büyük acıları çeken gençlerdi. Hatırlayalım, 60'lı yıllarda neler olmuştu? Başbakan rahmetli Menderes'in yaşadıkları hala hafızalarda. O gün de gençler öne sürülmüştü. 70'li yıllardaki o darbeye giden süreçte de yine gençler öne sürülmüştü. 80'li yıllarda da aynı. 90'lı yıllarda da aynıydı. Yine mağdur edilen gençlerdi. Birinde Türk-Kürt denildi. Birinde sağcı-solcu denildi. Birinde ırkçı-komünist denildi. Birine öyle bir ana geldik ki başörtülü, sakallı Müslüman denilerek gelecekleri ellerinden alındı. Toplumu karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Dedik ya, vesayet daima bu kriz ortamlarından beslendi. Koalisyon hükümetlerinin batıda örnekleri var mı? Var. Ama sürekliliği var mı? Hayır. Bizler o devletler gibi sömürgeci geçmişi olan ve o sömürgeci geçmişiyle elde ettiği kazanımları bugün yiyen, tüketen bir toplum, bir ülke değiliz. Bu ülke ancak ve ancak kendi kaynaklarıyla ayakta durmaya çalışan ve önündeki hedeflere varmaya çalışan

0: bir ülke. Kendi kaynaklarıyla, kendi insanıyla, kendi mühendisliğiyle ve tabii ki ekonomik anlamda da sadece kendi halkından aldığı vergilerle, sömürdüğü ülkelerden aldığı petrolle, altınla vesaire vesaire değil. Bugün aslında geldiğimiz noktada işte tek başına iktidar olan AK Parti'nin ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın elde ettiği başarıların arkasındaki en önemli gerekçelerden birisi bu. Kimsenin toprağında gözü olan bir dış politika izlemedi. Daima barıştan yana oldu. Ve ülkesindeki insanları kendisine oy veren, oy vermeyen olarak değil, başörtülü, başörtüsüz olarak değil, inançlı, inançsız olarak değil, Türk, Kürt olarak değil. Aksine tüm bu ayrımcılığı ortadan kaldıran bir iç siyaset yürüterek bugünlere geldi. Ve her defasında sandığa giderek de halkın oyunu aldı ve o koltuğa oturdu. Hizmet diyoruz ya, hizmet de bugünlere geldi. Şimdi geçtiğimiz yıllarda hatırlayalım, sırf Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamasın da seçilmesin de ne olursa olsun diyerek yapılan pazarlıkları, beş benzemezleri, yedili benzemezleri hatırlayalım. Bugün sadece kendi partileri içerisindeki bir koltuğu bölüşemeyenler 7-8 farklı görüşten insanları bir araya getirip bir masa oluşturuyor ve bu şekilde devleti yönetmeye talip oluyorlardı. Daha o masa kurulduğu günlerde seçim çalışmalarında yaşanan kaosları biliyoruz, nasıl devrildiğini. Bugün ana muhalefet partisinde işte o masanın kurucuları olanların birbirlerine nasıl düştüğünü görüyoruz. Gerekçeleri sırf koltuk sahibi olabilmek. Yerel yönetimler değil mi bu işin en önemli göstergesi? Birileri sırf kendi kariyeri uğruna halkın hizmet alma özgürlüğünün bile önüne geçiyor maalesef. İnsanlar o şehri yönetsinler diye, şehrin çöpünü toplasınlar, şehrin trafik sorununu gidersinler, alternatif yeni yollar yapsınlar, yolunu, kaldırımını, suyunu yapsınlar, sorunlarını gidersinler, yeni ulaşım alternatifleri üretsinler, çevre temizliğine dikkat etsinler, cenazelerinin defin işlemlerini yapsınlar, sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam etsinler diye seçtikleri belediye başkanları vardı. Ama onlar ne yaptı? Tüm bu hizmetleri bir kenara bıraktı ve sadece İstanbul'da ya da başka bir belediyede seçimleri kurdukları ittifaklarla kazandılar diye Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olabileceklerini hayal ettiler ve İstanbulluyu bıraktılar, seçildikleri şehirlerin insanlarını, sorunlarını bıraktılar ve sadece seçildikten birkaç hafta sonra başka seçimlere, başka koltuklar için yarışmaya, çalışmaya başladılar. Halbuki geçmişin en güzel örneği. Şimdi bugün sorsalar ki CHP'li belediyeleri şöyle 3 cümleyle özetleseniz ya da daha da küçüğe indirelim, 3 kelimeyle özetleyelim. Bakın, trafik, su ve çöp. Bu arada 90'lı yıllar değil, bugünden bahsediyoruz. 2025'ten, 2024'ten, hatta ve hatta 2026'dan bahsediyoruz. Ama yeni mi? Hayır. 90'larda da böyleydi. 2000'lere geldiğimizde de CHP'li belediyelerde manzara aynıydı. 90'larda, 80'lerde yine aynıydı. Çünkü amaç o şehre hizmet etmek değil. Amaç bir şekilde o şehrin kaynaklarını kullanarak iktidarı alabilmekti. Bugün maalesef başka acı örnekler de var hala hafızalarımızda. İşte bu sadece yerel yönetimlerin özeti. Mustafa Ertekin, sadece yerel yönetimlerin değil, belki de o koalisyonlar, o vesayetler döneminin özetini siyasette de, genel siyasette de hatırlamak çok kolay. Kriz, kaos ve kargaşa.
1: Kaos, kriz ve kargaşadan siyasal sonuç çıkarma zihniyetinin Türkiye'yi getirdiği, yani bu hal.

0: çöp, çamur ve susuzluk denklemine getirdiği nokta Cumhuriyet Halk Partisi'nin aracılığıyla olmuştur. Bakın bunu açık süreklilikle söylüyorum. Çünkü yaşım müsait. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlığı zamanında çöp dağlarının olduğunu, suyun bile insanlara lüks hale geldiği bir dönemi hatırlıyorum. Ve bugün geldiğimiz noktada artık böyle bir sorunumuzun olmadığı gibi çeşit çeşit de su içer hale geldik yani. Şimdi o kadar güzel bir özet yapmışsınız ki gerçekten Tahir Bey, kutluyorum sizi. Şimdi Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından dünyada bir paylaşım mücadelesi başladı. Bu paylaşım mücadelesi de efendim bizim gibi istiklal mücadelesi vererek devlet olmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içerisinde bir takım odakların faaliyet göstermesi ve bu odaklar aracılığıyla da darbelerin olması, bir takım efendim anarşinin olması, terörün beslenmesi, terörün ardından efendim ekonomik anlamda IMF boyunduruğu altına sokulan bir süreçten bahsediyoruz. Ne zaman? 2000 öncesinden bahsediyoruz. Şimdi bu süreç amacı, hedefi neydi? Yönetilebilir efendim şeyler, iktidarlar, yönetilebilir ekonomiler, efendim yönetilebilir halk hareketleri gibi darbelere zemin hazırlayan bir tablo vardı. Şimdi ülkemiz istiklal ve istikbal mücadelesini...
1: Çok özür diliyorum. Belki şunu da eklemek gerekir. Batı'ya şikayet edildiğinde Batı'nın çok kolay bir şekilde müdahale edebildiği...
0: Evet. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi burada ne oldu? Baktık ki hakikaten ülke emperyalist baskıların boyunduruğu altında çok partili işte koalisyon hükümetleri efendim ve o koalisyon koltuklarının korunması amacıyla verilen tavizler, gerek ekonomimizde gerek dış dünyadaki itibar mücadelemizde hakikaten bir ileri adım atmamıza engel oluşturuyordu. Ne oldu? Bugün 2000 sonrasında, yani daha öncesini tabii ki birçok işte Güneş Motel olayları var, bilmem neler var, CHP'nin verdiği zararları saymaya hiç gerek yok. Hepimiz biliyoruz. Yani bir zihniyet düşünün ki ülkesine gece uyumayan, gündüz yorulmayan performansıyla kendisini ülkesine adamış bir cumhurbaşkanı gitsin de, Sayın Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ülke istiklali ve istikbali ne olursa olsun diyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Bu zihniyete karşı bakın ne oldu 2000'den sonra. Dünyada paradigmalar değişirken bunu fark eden, bunu izleyen, istiklalimizin ve istikbalimizin tehdit altına girebileceğini düşünen Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Efendim ne dedi? Şeffaflığı ön plana çıkararak, efendim ne yaptı? Adalet ve Kalkınma Partisi kalkınmayı önceleyerek. Ne oldu? Efendim halkı gibi ağlayan, halkı gibi gülen bir yönetim anlayışıyla birlikte Türkiye'nin gerek savunma sanayinde gerekse ekonomik adımlarda bir kere IMF denen boyunduruğu kaldırıp attı. Borçlarını temizledi. Borçlarını, hatta IMF'ye borç veren bir ülke haline geldik. Şimdi bu kadar efendim kalkınma hamleleri öyle boş laflarla olmuyor. Bunlar efendim bu kadar hastaneler, bu kadar yollar, bu kadar efendim kaynaklar, havalimanları, efendim Türkiye'nin %83.3 kendine yeten bir efendim savunma sanayi, böyle boş portakal sandıklarının üzerinde nutuk atmakla falan olmuyor. Bunlar hepsi gerek dışarıdaki bizlere karşı mücadele eden odaklara karşı hem onlarla mücadele etmek, hem içte efendim bir konsolide olmak, yani iç cepheyi sağlamlaştırarak birlik ve dirlik içerisinde yapılması gereken meselelerdi. Ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanımız 32 başlıktan oluşan Türk ve Türkiye yüzyılında ne oldu? Bir kalkınma hamlesi. Anlayışta kalkınma, sanatta kalkınma, sanayide kalkınma, teknolojide kalkınma, 32 başlık var. Şimdi bu başlıkların içerisinde ne
1: Sayın
0: oldu?
1: Erdekin, bunları bazen böyle anlattığımızda ya işte hükümeti övüyorsunuz.
0: Asla.
1: Deniliyor.
0: Bakın şimdi şöyle söyleyeyim Tahir Bey, ben bu kalkınma projelerinin içerisinde inovasyon komitesinde 5 yılını saçlarını beyazlatmış insanlardan birisiyim. Fikir

0: ortaya koymuş insanlardan birisiyim. Ben biliyorum ki bakın sporda, sanatta, teknolojide, efendim ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesinde sayın Cumhurbaşkanımızın, bunu bir siyasi sahikle söylemiyorum, ortaya gece uyumayan, gündüz yorulmayan bir performansı koyduğuna şahit olan insanlardan birisiyim. Ben gazetecilik yapıyorum ama üniversitelerle birlikte gidiyoruz, ders veriyoruz, gidiyoruz, konuşmacı oluyoruz, gidiyoruz teknoloji parklarında, teknoparklarında gerektiği şartlarda da katkıda bulunan insanlardan birisiyim. Şimdi ne oldu? Savunma sanayi geliştirilmese idi. Bugün Almanya Başbakanı Merz, yani şansölyesi Merz, Türkiye ile işbirliği içinde olabiliriz der miydi? Ne oldu? İHA'larımız, SİHA'larımız, bir takım efendim teknolojik gelişmelerimiz ve bilinmeyen teknolojiler alanında Türkiye'nin gelişmişliği aslında Avrupa'nın NATO ile olan arasındaki kopukluklar ne olmuştur? Yeni bir güvenlik stratejisine yönelmesine sebep olmuştur. Ama Türkiye'siz bir güvenlik stratejisini belirleyemeyeceğini anlayan Merz ve Fransa ne olmuştur? Türkiye'siz bunun mimarlığı olmaz demiştir. Niye? Çünkü 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı hükümet etme sistemi çevik bir devlet modeli ortaya çıkarmıştır. Şimdi bazıları konuşuyor ama ne konuştuğunu da bilmiyor. Şimdi burada evet demokrasinin parlamenter sistem demokratik cumhuriyetlerde uygulanan da bir sistemdir. Ama parlamenter sistemdeki çok partili kopukluk ülkelerin ileriye gitmesindeki ayak bağı olmaktadır. Çünkü temsilde adalet diyoruz. Temsilde adalet bundan güzel olabilir mi Tahir Bey? %50+1 oyla seçiliyorsunuz. Yani bir ittifak kuruyorsunuz. İşte Cumhur İttifakı'nın olduğu gibi. Ne oluyor? Temsilde adalet ilkesi. Bugün baraj sisteminin %7'ye getirilmiş olması, bu barajı aşamayacak partilerin işbirliği protokolüyle bir araya geliyor olması hangi iktidar zamanında olmuştur? Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bu temsilde adalet dediğimiz ilkeyi özümsemesi ve benimsemesiyle olmuştur.
1: Çok özür dileyerek, yani bu kazanımlar, yani bunlar yapılırken çok partili sistemde gidilen seçimlerle tek başına iktidar olan bir parti temsilde ve bir liderden bahsediyoruz. Yani çok sesliliğin olduğu, çok partinin olduğu bir süreçte, yani tek partili bir rejimle gidilen seçimde tek başına iktidar olan bir partiden bahsetmiyoruz.
0: Hayır.
1: Ki siz de ifade ettiniz. %50+1'den bahsediyoruz. Haliyle şimdi sürekli batıyla bazen kıyaslamalar yapılıyor. Kıymetli hocalarımın da görüşlerini almak istiyorum. Şimdi işte Fransa'da koalisyonlardan bahsediliyor, İngiltere'de koalisyonlardan bahsediliyor, Almanya'da koalisyonlardan bahsediliyor. Her biri, biraz önce bahsettik, her biri yani sömürgeci geçmişe dayalı olan sistemler üzerine kurulmuş ve temellerini bu sömürü düzeni üzerine kurmuş. Bugünkü kazanımları eğer söz konusuysa bunlar üzerinden hala tüketen toplumlardan bahsediyoruz. Şimdi Türkiye çok büyük savaşlardan sonra ayağa kalkmış ve bu süreçte bile hala etrafı da neredeyse toprağında gözü olmayan komşu ülkesi kalmamış bir ülke noktasından bugün tüm komşuların toprak bütünlüğünü savunan, bunun için mücadele eden bir Türkiye'den bahsediyoruz. Haliyle bu kıyaslamaları yaparken belki de bazı nüanslara da dikkat etmemiz lazım, değil mi Anar Hocam?
2: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey, Türkiye'deki bu 2002'den günümüze olan bir siyasal tarihe baktığımız zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Sayın Erdoğan sistemle çarpışarak iktidara gelmiştir. Ve her zaman sıkıştığı zaman anayasal meşruiyetini sizin de bahsettiğiniz gibi seçimlerden almıştır. 2002'de 3 Kasım seçimlerinde AK Parti birinci parti olarak iktidara geldi mi? %34 oyla ve tek başına iktidara sahip oldu. Ama %34 oy almış bir partinin genel başkanı parlamentoya giremedi. Neden? Siyasi yasaklı olduğu için. Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da inisiyatif alarak bir kanun düzenlemesiyle Sayın Erdoğan'ın önü açıldı. Şimdi bu sistem tartışılıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi muhalefet tarafından eleştiriliyor. Bunun önünü de açan süreç yine Türkiye'de siyasal sistemi farklı farklı metotlarla, yollarla tıkamaya çalışan bazı odaklardı. Biz bu sisteme neden geçtik? 2007'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı

0: Cumhurbaşkanı seçecekti Türkiye ve Sayın Abdullah Gül'ün parlamentodaki oylamasında diğer bütün cumhurbaşkanlarının seçim süreci nasıl yapıldıysa Sayın Abdullah Gül'ün de o şekilde yapılmasına rağmen 367 krizi ortaya atıldı. Tabii. Ve ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa cumhurbaşkanını parlamentoda bu ucube bir şeyle yöntem yüzünden seçemedi. Türkiye seçime giderek cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin anayasal düzenlemesi yapıldı. Şimdi 12 Eylül anayasası parlamenter başbakanlık sistemi inşa etmiş ama cumhurbaşkanına çok daha fazla yetkiler vermişti. Ama 2007'deki değişiklikle zaten var olan cumhurbaşkanının yetkileri bir de halk tarafından seçilen bir cumhurbaşkanı eklenince zaten bu sistemi otomatikman zorunlu hale getirdi. Ve dolayısıyla bu sizin bahsettiğiniz 2017'deki bu referandumla 2007'deki bu anayasa değişikliği taçlandırılmış oldu.
1: Tabii.
0: Yani biz başbakanlık sisteminden zorunlu bir şekilde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Şimdi bu veya benzeri değişiklikler, siyasal değişiklikler tek başına şimdi bu kadar kalkınma hamleleri yapıldı. Bu kadar dış politika hamleleri yapıldı. Ve onun için söylüyorum Sayın Erdoğan çarpışa çarpışa, sistemle çarpışa çarpışa ve her şimdi 2007'de birinci parti olarak iktidara geldi. Tekrar seçimleri kazandı. Kaçtı oyu? 49,5. Hı hı. Ama bir sene sonra AK Parti'ye kapatma davası açıldı. Hı. Bir sene sonra düşünün dünya tarihinde hiçbir demokrasi tarihinde bunun örneği yoktur. Hı. Siz seçimde 49,5 oy alıyorsunuz ama bir sene sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı gazete küpelerini gerekçe göstererek kapatma davası açılıyor. İşin ironik tarafı şu, bir oyla dönemin Anayasa Mahkemesi'nin başkanı, evet, Haşim Kılıç'ın aleyhte oy vermesiyle AK Parti kapatmaktan kıl payı kurtuluyor.
2: Şimdi bu günleri kıyaslayanlar var. Yani belki onunla ilgili başka bir zaman tüneli şöyle açmamız gerekiyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a halkın özellikle başbakanlık o görevini, iradesini teslim etmesinde hizmet siyaseti var. Yerel yönetimler başta olmak üzere hep 93 ruhundan bahsediyoruz ya. Bugünse bir hizmet olmadan Türkiye'yi yönetme idealleriyle, hayalleriyle devam edenler var. Aksine biraz önce bir üçlü getirmiştik ekrana. Demiştik, evet, ki bugün CHP'li belediyeler dediğimizde akla gelen neler var? Trafik, susuzluk. Aynı şekilde susuzluk, çöp. Ama bunlara yenileri eklen. Şimdi bunlara son günlerde konuşuyoruz işte CHP'li belediyelerin kendilerinin itiraflarıyla, şikayetleriyle açığa çıkan bir durum daha var. Yolsuzluk. Biz demiyoruz. Mahkemelerin, savcıların hazırladığı iddianamelerde ve CHP'lilerin vermiş olduğu ifadelerde geçiyor. Ama bir de bir gerçek var. Yani 90'lı yıllara neden gidiyorsunuz, neden onları hatırlatıyorsunuz diyenleri. Çünkü benzer süreçler o günlerde de yaşandı, bugünlerde de yaşandı. Bakın bugün de o CHP'li belediyeler nasıl battı.

0: rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.
1: CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyenlerden arınacak.
2: CHP, Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının merkezi haline geldi. CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürerken birçok CHP'li belediyesi mali krizlerle boğuşmaya başladı.
3: Milletimiz biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları sorun çözen ve hizmet üreten kamu yöneticileridir.
2: İşte Özgür Özel böyle söylemişti. Her fırsatta sorunları çözeceğiz diyen Özgür Özel'in bu sözleri havada kaldı. CHP tarafından yönetilen birçok il ve ilçe belediyelerinde hizmet standartları düştü, borçlar giderek katlandı.
3: Cumhuriyet Halk Partili belediye ne demek derseniz, önce dürüstlük demek, temizlik demek, şeffaflık demek, halka hizmet demek.
2: CHP'li belediyelerde mali durumu en bozuk ilçelerin başında İzmir Çiğli geliyor. Yerel seçimlerden sonra tazminatsız bir şekilde 147 işçiyi kovan belediye, buna ek olarak bazı birimlerdeki işçilerin maaşını da 5-6 ay boyunca ödeyemedi. O işçilerden biri de 3 çocuk babası Hakan Balkan'dı. Borç yükü altında yaşamına son verdi. Yerel seçimlerde

0: güçsüz olarak CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi de mali krize sürüklenen bir diğer nokta oldu. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşayan belediye, emekli olan işçilerin tazminatını dahi ödeyemez hale geldi. Emekçilerin en yoğun protesto gösterilerine sahne olan ilçelerden biri de Karşıyaka oldu. Çalışanlar aylarca paralarını alamadı. Bazılarının ise borç batağına sürüklenerek tefecilerin eline düştüğü öğrenildi. Konak ve Buca'da da benzer krizler gözler önüne serildi. Bu süreçte aylar boyu maaş alamayan işçiler Buca Belediyesi'ni basıp iş bırakınca ilçede çöp dağları oluşmuştu. Seçimler sonrası mali krize giren Konak Belediyesi de maaş ödemelerindeki sıkıntılar sebebiyle işçi ayaklanmalarıyla gündeme gelmişti. Çözüm değil, sorun üreten, rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li belediyeler adeta borç batağına sürüklendi. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara göz yuman Özgür Özel, bırakın ekonomiyi kurtarmayı, işten çıkarılan işçilere bile sahip çıkmadı.
1: Vatandaş belediyedeyken bunu yapan CHP'nin iktidarda olduğunda neler yapacağını düşünüyor ve şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bana belediyede bunu yapıyorsa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin iktidar zamanı gelmiştir diyor millet.
2: Şimdi belediyelerdeki manzara bu. Evet, bir hizmetten keşke bahsedebilsek. İşte Üsküdar'a, işte Buca'ya, işte İstanbul'a, işte diğerlerine yapılan bir hizmetten, maalesef vatandaşa verdikleri hizmetten ziyade ortaya çıkan sorunlarla, bugün de yolsuzluklarla konuşuluyorlar. Zira şimdi bununla birlikte şimdi bir de bu yerel yönetimlerdeki hizmet anlayışının söz konusu olduğu genel merkezinde neler yaşanıyor, onları da ekranlara getirelim, ardından konuklarımın yorumlarını alacağım. Zira malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde ittifaklarla kazanılan bu belediyelerin getirmiş olduğu bir sonuç ortaya çıktı. Bir şaibeli kurultay süreci ortaya çıktı. O da mahkemeye taşındı. Orada da CHP'yi mahkemeye verenler yine CHP'lilerdi. İfadelerini verenler, itiraflarını yapanlar yine CHP'lilerdi. CHP'li belediye başkanlarıydı ki ardı ardına mahkemelerden de yeni soruşturmalar geliyor. Hatta yeni gelişmeler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu malum bu süreçte belki de bu belediye başkanlarını bu koltuklara getiren isim olarak hafızalara kazınmıştı, ama o bazı belediye başkanlarının da onu o koltuktan indirmek için çalıştığı bir genel başkan olarak hafızalara kazındı. Şimdi neler yaşandı, bir de CHP genel merkezinde yaşananlara bakalım ve bu hizmet soru işareti olarak siyasetinin neler vaat ettiğini yorumlayalım.
1: Sonuna kadar direneceğiz. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
3: Bu sözlerle meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüsünden seslendi.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
3: Özgür Özel, delegelerin olağanüstü kurultayı için geçen hafta verdiği 800'den fazla imzayı da hatırlattı. Kılıçdaroğlu ve yönetimine bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
1: Bir takım bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
3: Yeni parti kuracağı iddiaları alevlenmişken Özel dikkat çeken açıklamalarına devam etti.
1: Dimdik ayaktayız. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız.
3: Özel'in mecliste olduğu dakikalarda CHP genel merkezi de hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Hem MYK hem de parti meclisinde gündem kurultay süreci ve yeni ihraçlardı.
4: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
3: Kılıçdaroğlu yönetimi 1 Eylül'de olağan kurultay sürecini başlatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Peki Özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar?
4: Bu değerlendirme devam ediyor. arkadaşlarımızın olağanüstü kurultayla ilgili verdiği imzalarla ilgili bir açıklama yapacağız.
3: Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni ihraç ve görevden alma kararları da belli oldu.
4: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
3: CHP'de derinleşen bilek güreşinde dikkat çeken bir istifa da yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum diyerek CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlelerinin yankısı da sürüyor.
1: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz.
3: Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısına destek veren illerden biri de Bursa oldu. Görevden alınan yönetimin il başkanlığındaki nöbeti devam ediyor. Parti binasının giriş kapısına kum torbaları ve sandalyeler yerleştirerek barikat oluşturulduğu görüldü.
2: Şimdi Türkiye'deki işte muhalefetin durumu bu. Geçmişte bu zihniyetler iktidardaydı. Neler oldu? Bugün bu zihniyetler belediyeleri yönetiyorlar. Büyükşehir belediyelerini yönetiyorlar.
5: Aslında şöyle, Türk milleti 3 defa çığlık attı bu konuda. İlk çığlık 1950'ydi. Bu siyasal istikrarsızlığı ortadan kaldırmak istediler. Merhum Adnan Menderes önderliğinde kurulan Demokrat Parti'nin tek başına iktidar olmasını sağladı. Ama 60'ta bir güç geldi, maalesef alaşağı ettiler. İkinci çığlığı 1983'te attı darbeden sonra. Orada da biliyorsunuz 1991'de merhum Turgut Özal şaibeli bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Hı hı. Üçüncü çığlığı 2002 Kasım'da attı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızı 7 düvel bir araya geldi, içerideki işbirlikçileriyle beraber gerek gezi olayları, gerek 15 Temmuz hain kalkışma olayları gibi bir takım sayamadığım iktisadi saldırılar, kültürel enjeksiyon ve dışarıdaki bir takım ekiplerle, istihbaratçılar bunlar çoğu, birlikte yıkamadılar. Üçüncü çığlığı attı ve artık Sayın Cumhurbaşkanımız onu gördü. Ve o artık geri dönüşü olmayan bir sürece soktu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni. 2017'de sayın hocalarım bahsettiler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi istikrarlı bir yola getirdi, koydu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine liderliğindeki muhalefet partileri, ana muhalefet partisi olduğu için söylüyorum, hiçbir zaman merkezi yönetimlerde tek başına iktidar olamadılar. Fakat yerel yönetimlerde bu aziz millet onlara şans verdi. Çoğu zaman verdi. Yerel yönetimler çünkü hizmet odaklı yönetimlerdi. Sen orada bir kendini ispat et bakalım dedi. Seni bir göreyim.
2: Hocam tarihte baktım şöyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yani 80'lerde 70'lerde de 90'larda işte CHP kazanmış var. Ama hiçbir zaman iktidarı teslim etmemiş vatandaş. En son örneğini 2019 yılında gördük. 2019 yılında kendilerince müthiş bir rüzgar yakaladıklarını iddia ettiler. Hatta 2024 yılında gözyaşlarıyla, 2023 yılında gözyaşlarıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nu seçime Cumhurbaşkanlığı adayı olarak gönderdiler. Ama onca yaşanan felakete rağmen, asrın felaketini yaşadık, pandemiyi yaşadık ki o tür büyük kriz dönemlerinden sonra bile halk iradesini Başkan Erdoğan'dan yana kullandı. Bir kez daha.
5: Tabii. Yani
2: Cumhur İttifakı'ndan yana.
5: Tabii. Bak, onları saymadım işte. Siz saydınız. Evet. Gayet kritik ve önemli olaylardı bunlar.
6: Yani. 150 milyar dolar maliyeti olan bir 11 ilimizi kapsayan Çağ'ın depremini yaşadık.
5: Tabii. Pandemi. Hı. O da bir sanal afetti. Değil mi?
6: Tabii, evet. Tabii.
5: Çok da doğal gözükmüyor. Yani bu iki afetten bir şekilde sıyrılıp Türkiye... Bir de ekonomik krizler yaşandı Türkiye'de. Yani dünyada daha doğrusu. Bunlardan da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın ifadesi teyit geçildi. Şimdi böyle bir takım saldırılara rağmen milletimiz teveccühü gösteriyorlar Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine elbette ki hala da. Ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde elde ettiği o fırsat son fırsattı. Millet artık onu da vermeyecek. Çünkü manzara ortada, saydınız az önceki hikayeyi. Şimdi de yolsuzluklar hikayesi.

0: kesintisi var ortada. Evet. Ve bunlar yüz kızartı suçlardır. Mesela trafik, beceriksizlik, ne bileyim çöp toplama, tamamen yönetimsel beceriksizlik, yönetişim beceriksizliği ya da ne bileyim onun dışında susuzluk, şu bu. Ama yolsuzluk öyle değil. İrtikap, rüşvet, bunlar ağzımıza bile alınacak şeyler
1: değil. İcbar.
0: Yaş, evet.
1: Makamı kullanmak yani.
0: Yani yaşlarımız müsait, hocalarım hatırlar. Yani bu lafları kullanmak bir siyasetçinin dilinde dolandırması çok ayıptır.
2: Maalesef.
0: Ve bunu millet karşılık verir. Ve şu anda toplam 40, 35 bin, 40 bin çeşit suç işlenmiş artı 147 adet de eylem gerçekleşmiş. Şimdi 560 milyar Türk lirası kayıp, ortada yok. Ve bütün belediye başkanları neredeyse suça bulaşmış ve CHP'nin içerisinde paralel bir CHP kurulmuş, gizli bir örgüt gibi. Ve arkasında FETÖ var. Yani bu bir yüz kızartıcı eylem ve suçtur.
2: Hocam bunları konuşmak onlar için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü konuşmuyorlar ama biz konuşunca
0: örgütlülük
2: sorun
0: hali
2: oluyor. İşte,
0: örgütlülük hali bu. Yani örgüt içerisinde bu tür eylemler meşrulaştırılabiliyor. Mesela çok affedersiniz DAEŞ adamın işte değil mi kafasını kesiyor, kopartıyor gözümüzün önünde falan filan şov yok. Onu yapan için çok meşru o. Şimdi öyle bir örgüt var ki CHP'nin içerisinde bir kısmı hapiste, çete. Bu adamlar bunu meşru görüyor. Niye? Çünkü onlara göre Cumhurbaşkanlığını elde etmek, hükümeti elde etmek mümkün değil. Normal koşullarda sadece ve sadece başka bir takım gayrimeşru yollarla elde edebilir. O da oraya gidecek yol gibi algılıyorlar.
2: Dolayısıyla, bir atasözü var ya, zafere giden yolda her şey mübahtır. Onu yanlış anlayanlar var.
0: Evet, öyle değil o. Öyle
2: şu maçı, algı oluşturmaya çalışıyor.
1: Makyavelist bir yöntem. Onlar ama evet, makyavelizm de öyle bir şeyi yanlış anlamışlar o tarihi galiba.
0: Bu yöntem. Bu bildiğiniz suç örgütü ya, bu bildiğiniz suç örgütü, FETÖ gibi bir şey.
2: İşte bunlar üzerinden bir algı oluşturulmaya çalışılıyor ve Türkiye'de muhalif olan herkese herkes susturuluyor gibi bir algı oluşturmaya, bunun üzerinden Avrupa'ya şikayet edenler var. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde belki de en özgürlükçü dönemin yaşandığı bir süreçten bahsediyoruz. Kardeşi kardeşe kırdıranların yerine o ayrışmaları, o fitneleri yok eden bir dönemi yaşıyoruz. Tam aksine Türkiye'de muhalif, en muhalif söylemlerini söyleyebildiği bir dönemdeyiz. Yine gazetecileri, muhalif gazetecilerin en muhalefet senaryolarını yazdığı, kalemlerini oynatabildiği bir dönemdeyiz. Ama tek bir konu var. Yani burada görmezden gelinen bir nokta. Suça bulaşma özgürlüğü de hissettirmeye çalışıyorlar. Muhalifsen sanki suç işleme özgürlüğün de varmış gibi, iftira atma gibi bir özgürlüğün de varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti ve kim suça bulaşırsa bulaşsın gözünün yaşına bakılmıyor. Böyle de bir gerçek var. Şimdi Afyonkarahisar'da ilginç bir olay yaşanmış. Hani kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan bir kişi varmış. Bu kişi bir koruma ekibi de almış yanına,
1: denetliyor.
2: Alışveriş merkezine gidiyor, mağazaları geziyor ve iddia o ki denetim yapıyor. İşin sonu yaka paça gözaltına alınıyor. İzleyelim detaylı.
3: Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı, yanında sözde korumalarıyla alışveriş merkezini denetlemeye kalktı. O denetim pahalıya mal oldu. 6 şüpheli ters kelepçeyle böyle gözaltına alındı. Skandal görüntüler Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde kaydedildi. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi AVM'de sahte denetim yaptı. Mağazaları tek tek gezip ürünleri inceleyen şüpheliler denetim süsü verdikleri o anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

0: Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli Ferhat Aydoğan'ın 2024 yılında sahte kimlik soruşturmasından bir süre tutuklu kaldığı da öğrenildi.
1: Ya tarih yazacağız ya mezar olacağız. Ama bu işin ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğiz.
2: Çok büyük bir özgüven mi demek lazım Sayın Ertekin? Ne demeniz?
3: Şimdi bakın bu rezaletler tabii sokak çeteleri. Sayın Akın Gürley'in bir genelgesi var 2 gün önce. Yani bütün efendim illerimize gönderilmiş sokak çeteleriyle mücadele kararlılığının hızla sürdürülmesiyle alakalı. Şimdi burada tabii ki bu münferit bir olay değil. Daha önceden 9 suç kaydı olan bir şahıstan bahsediyoruz. Şimdi bir dernek kurmuşlar. Bu derneğin işte bir takım güçlü ifadeler, yani Cumhur İttifakı'na kurban olsun. Yani bu ismini bile kullanması hayasızlıktır yani. Böyle bir saçma şey olabilir mi? Şu tipe bakın bir kere. Yani adam çıkmış salkım saçak bir AVM'ye gidiyor.
2: Biz bile bazen eleştiriyoruz. Diyoruz ki ya işte Ticaret Bakanlığı yetkilileri, zabıta var. Hani şu AVM'lerde neden yoksunuz diye ya da işte bazı marketlerde neden yoksunuz? Bazen eleştiriyoruz hani. Varlar gerçi, çalışmalarını gerçekleştiriyorlar ama hani adına
4: ya bu var ya.
2: Cumhur İttifakı dedi diye bir de bunu hükümetin yok, politikasına var, yoranlar tabii. Var. Siyasete maalesef. Yoranlar var.
4: Şimdi kullan çok
3: olur. Buyur hocam. Kamu görevini şeysiz, izinsiz üstlenen bu gibi işte bunlara tırnak içinde çok özür dileyerek söylüyorum kıymetli izleyicilerimizden. Kendi kendine görev durumdan vazife çıkaran tiplemeler diyeceğiz biz bunlara. Şimdi bunlar var. Bunlar var olduğu sürece mücadele, devletimizin ettiği mücadele de var. Şimdi kalkıp birkaç sosyal medya kuruluşunda bir takım efendim hükümete kendince aklınca muhalefet ettiğini düşünen kesimlerde bu isimden dolayı Cumhur İttifakı'nın işte bilmem neymiş filan. Ya bunlar Cumhur İttifakı, bunları kapısında affedersiniz it yapmaz ya. Böyle şey olabilir mi yani? Bunlar kalkacaksınız, denetlemeye gideceksiniz, bilmem ne yapacaksınız. Bunlara asla izin vermez. Zaten bakın gasp büronun çektiği resimler
2: o fotoğraf,
3: ibretlik resimlerdir.
2: Günün özetidir aslında.
3: İşte tabii, bu ibretlik fotoğrafı yapan Cumhur İttifakı'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Akın Gürley'in, bakın özellikle söylüyorum, Sayın Akın Gürley'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan suç ve suçluyla mücadele konsepti, işte bugün belediyelerde ortaya çıkan bu çağın yolsuzluk iddiaları, belediyelerde çıkan ahlaksızlık, o havlulu görüntüler, yani otel köşelerinde havlulu görüntüler, bunlarla mücadele eden bir mekanizma, bir tane meczubun yani AVM denetlemesine kalkıp da kardeşim müsaade eder mi ya?
5: Hocam bir de şöyle bir şey var tabii, işin tuhaf tarafı, şimdi denetleme yetkisi sadece kollukta olan bir yetkidir. Şimdi koskoca bir AVM'ye girip elini kolunu sallayarak ben burayı denetlemeye geldim, hadi diyelim bu şey, hani bir laf vardı ya, sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Artık işte bunu kendi hesabından çekip paylaşıp bir havalara girmek, bir jenerik müzik vesaire. AVM yönetiminin de bu veya benzeri olaylarda aslında çok derece uyanık olması lazım. Yani kolluk dedik, denetledim. Yani ne sıfatla, hangi sıfatla denetleme? Bunu da bir şeyin de bir yönetim. AVM, biz buradan mesela girerken gittik, bir AVM'ye gidelim. Rastgele ben burayı denetleme geldim. Hangi sıfatla? Yani oradaki bir yönetimi aramaz mı? Yani burayı denetleme geldiler. Denetim dediğiniz şey kolluk dışında hiçbir birimde denetleme yetkisi yoktur. Yani bu kolluğa ait bir yetki.
4: Hocam onu nereden mi şimdi bak, bu acayip bir şey bu. Yani adam girerken oradaki güvenlik görevlileri sen kimsin diye kimlik kartına bakmıyor ki. Bunlar normal girmişler,
3: normal
4: içeriye.
3: Normal girmiş, içeride öyle kendine görev yazmış.
4: Bunlar ne biliyor musun? Bunlar
5: televizyon. Yanında bildiğim kadar AVM güvenlik görevlisi mi o?
4: Ya işte eşlik ediyor
2: onun herhalde demiş. Kendi güvenlik görevlisi
4: çok AVM'ye benzemiyor. Öyle AVM falan güvenlik kıyafeti yani, olmaz. O uydurmuşlar bir yerden.
3: Kamuoyunda bugün açık kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre bir işte çakarlı araç kullanıyor. Evet. Efendim bilmem hangi kabadayının işte ben yeğeniyim diyor, bilmem neyim diyor gibi süfli işlerin içerisinde olan bir şey. Hı. Bir de utanmaz. Efendim şunu söylüyor. Utanmadan ben bilmem ne partisinin işte bir partinin adayı olacaktım da bana işte itibar suikastı yapıyorlar diyor. Ya şu görüntüyle AVM'ye gidip işte bir takım çıkar amaçlı bir denetim yelteneceksiniz. Cumhur İttifakı ocakları diye de kendinize bir kamu görevi ihdas edeceksiniz. Kendi kendinize bir görev ihdas edeceksiniz. Şimdi bunlara karşı da itibar suikasti yapıyor diyeceksiniz. Devletimizin güvenlik kuvvetleri operasyon yaptığında da. Eline koluna sağlık devletimizin.
4: Tamam şeye bakın, dizilere falan bakın Allah aşkına. Bunlardan bir sürü var bu sahne. Bu diziler falan acayipler yani. Burada mafya zaten görüntüleri, siyah takım elbise, kravatsız, ne bileyim böyle kirli sakal filan. Yani bunlara bir şey demiyorum da çok model var hocam, dizilerde.
2: Çoğunun beslenmeye daha önce biz burada kıymetli editörümle yönetmenimizle işledik. İşte sosyal medya dediğimiz o bazı uygulamalar var ya, orada nasıl kendilerine alan devşirdikleri, nasıl öyle arkalarında yürüyecek adam devşirdiklerini de bu suç örgütlerinin, çetelerin ya da işte kendince bir şeyleri temsil eden birilerinin nasıl adam topladıklarını hep gördük. Yani ilginçtir, o sosyal medya uygulamalarında Türkiye ile ilgili işte bir ya da terörle mücadele ile ilgili, savunma sanayi ile ilgili bir şeyden bahsettiğinizde anında erişim engeli getiriliyor, bloklanıyorsunuz. Ama bu tür konular, bu suç ve türevlerinin artık yaygınlaştığı o sosyal medya uygulamalarında hiçbir engel göremiyorsunuz. Aksine bir şehir yazdığınızda bazı uygulamalar var. Şimdi ismini bir kez daha belirtmeye gerek yok. Bir şehir ismini yazdığınızda önce o şehirdeki işte çetelerin konuşmaları vesaire gündeme geliyor. Bu konuyla ilgili belki de
3: bu algoritmalara da dikkat etmek lazım. Bir algoritma var. Türkiye içerisinde biz tabii o konuyu işledik. Mesela bu Black Core şirketinin faaliyetleri sosyal medya üzerinden bir takım toplum içerisinde dezenformasyonu yayarak farklı amaç ve hedeflere koştuğunu biliyoruz. Bizler şimdi gazeteci olarak bir kaynağımız belli, okuduğumuz, analiz ettiğimiz bir meseleyi paylaştığımız zaman o algoritma öne çıkarmıyor. Ama bu gibi süfli işlerle uğraşan, şaibeli işlerle uğraşan kişilere maalesef daha fazla bu algoritmalar öne çıkarıyor. Çünkü toplumsal huzuru bozmak isteyen kirli eller maalesef var.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu unutuyorlar maalesef. Şimdi bu olay bunun bir benzeri. Şimdi geride bıraktığımız gün Antalya'da da bir görüntü kaydı geçti. Birkaç gün önce de İstanbul'da olmuştu. Ya bu kadar ses o getireceğini düşünmemiştim, kimseyi hedef almak istemedim deyip geçiştirdiler başörtülülere yönelik
3: doğru.
2: Kin ve nefret. Yani işlerinde hortlayan birileri var. Fırsat bekleyenler de var. Görünen o ki böyle bir gücün ellerine geçmesi halinde neler yapacaklarını. Şimdi hala anlamayanlar var. İlginç bir diyalog geçiyor. Antalya'da Kaş ilçesinde tesettürlü iki hanımefendi var. Diyor ki siz hangi tarikatsınız diyor ya diyor. Ben de böyle bir yani inanç yok. Aman. Hangi tarikat bu diye bir şey soruyor. Çok güzel bir cevap veriyor aslında hanımefendi. Tarikat değil mi bu diyor. Bu Müslümanlık diyor.
3: İnanç.
2: Yani ama bir zihniyeti ortaya koyuyor işte bu. Hani o birlikte yaşama kültürünün olmadığı insanlar sadece batıda değil, sadece farklı coğrafyalarda değil, bizde bile, kendi içimizde bile hala o birlikte yaşama kültürüne sahip olamayan, bu makama zihnen ve ahlaken erişememiş insanlar da var. Görünen o ki. Bir izleyelim.
6: Benim üstümde böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
7: Tesettürlüyüz. Ne yapacağız?
6: Tesettürlü. Denize de böyle

0: giriyorsunuz o zaman.
1: Evet.
0: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
2: İçerik üreticisi iki genç kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Olayın adresi Antalya'nın Kaş ilçesi. Yaşananları kayda alan kadınlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
0: Böyle simsiyah sıcak, 36 derece sıcak. İyice de kapatmışsınız kendinizi de.
1: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
0: Tesettürlü. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
1: Evet.
0: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
1: Tarikat değil.
0: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
1: Tamam o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresi bilmiyor musunuz?
0: Yok hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar mı dedim de.
1: Yok terlemiyor.
0: Teserliyim.
3: İnsanlara böyle tarikat mı?
0: Hadi kolay gelsin
1: size. Size de.
0: Yok biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
1: Yok hayır, biz Müslümanız. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Diyalog boyunca genç kadınların sakinliklerini koruması ve tartışmayı büyütmeden cevap vermeleri dikkat çekti.
1: Yok estağfurullah.
3: Ben çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
1: Yok estağfurullah. Böyle insanlar var bence.
4: Yıl 2026 ve böyle zihniyetler var maalesef aramızda. Ne diyelim, Allah hidayet versin diyelim. Şimdi sadece bu değil. Hala toplumla, inançlı kesimlerle alıp veremediği ortada olan insanlar var maalesef. Şimdi Zonguldak'ta da bir icazet töreni vardı. Mehter Takım eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Şimdi icazet diyoruz, bu Anadolu'nun bin yıllık tarihinde bu tür, bizler bu icazet törenlerini hatırlıyoruz. Evet. Müslümansak eğer bu tür işte hafızlarımızın olmasını kötü görmememiz gerektiğini en azından biz biliyoruz. Tarihimizde de bunun örneklerinin olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın, buraya kadar her şey normal. Halk da destek veriyor. Burada okullarında da başarılar elde etmiş, edecek olan ama hafızlığını da tamamlamış olan gençlerden bahsediyoruz. Ama maalesef bu atmosferden rahatsız olanlar vardı. Yine hortladılar dememiz belki de tam yerinde olacaktır. Birileri hemen harekete geçti. Kendince bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Ve belki de özet cümle 28 Şubat'ı aratmak.
5: Cumhuriyet'in ilk vilayeti Zonguldak, İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde tarihi bir güne tanıklık etti. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan gençler için görkemli bir icazet merasimi düzenlendi. Madenciler anıtı önünde toplanan 7'den 70'e yüzlerce vatandaş, Mehteran takımının marşları eşliğinde valilik binasına kadar yürüdü. Genç hafızların mezuniyet gururunu paylaşan halk, korteje yoğun ilgi gösterdi. Ancak şehirdeki bu manevi coşkudan rahatsız olanlar da vardı. Hafızların yürüyüşünü hedef alan bir grup, Çağdaşlık adı altında karşı bir yürüyüş gerçekleştirdi. Toplumsal huzuru zedeleyen eylem sırasında kameralara yansıyan görüntüler akıllara eski karanlık günleri, 28 Şubat sürecini getirdi. Tepki çeken protestolara rağmen icazet heyecanı tüm şehre yayılırken vatandaşlar ayrıştırıcı dillere prim vermeyerek genç hafızların gurur gününe sahip çıktı.
4: Şimdi hafta sonu da benzer bir vaka daha yaşanmıştı. Bir kadın içindeki o nefreti kusmuş, bu sosyal medyadan yapmış olduğu bir paylaşımla, Hatice Öncel. İfadesinde şöyle diyor: diyor ki ya diyor

0: Biliyorum söylediklerim bunlardan ibarettir diyor. Ya bu kadar basit bir şekilde yani emniyette gidip ifadeyi verdim tamam bitti.
1: Oldu.
0: Pişmanım. Pişmanım da demiyor. Özür diliyorum diyor. Yanlış anlaşıldım diyor. Sözlerini bilmiyorum. Sesi var mı? Yönetmenimizden rica etsem dinleyebiliyor muyuz?
2: Kıza indik. Kızımı sınava getirdim de. İnerken kapalı bir tane kadın. Bildiğin cahillik akıyor her yerinden. Yobaz.
3: Başörtülü kadınları aşağılayıp imha edilsin demişti.
2: Kapalılar imha edilsin. Net.
0: Ya basit bir şekilde işte ya yanlış anlaşıldım ya da ya psikolojik sorunlarım vardı kesin psikolojik sorunludur diye de savunanlar var.
1: Evet.
0: Ya bu kadar basit geçiştirilebilecek bir ruh hali mi bu? Zihniyet mi bu?
1: Şimdi Tahir Bey toplumsal hassasiyetleri bakın toplumsal hassasiyetler gerçekten ne olursa olsun kim olursa olsun hangi inanç hangi kültüre sahip olursa olsun yani toplum içerisinde toplumsal hassasiyetlere dikkat etmek lazım korumak lazım. Şimdi bir kere başörtüsü takan bir hanımefendinin cahil olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl analiz ettin? Bilmem bu hakkı, bu hakareti yobaz diyerek o hakkı hukuku kendinde nasıl bulabiliyorsun? Zaten bir cahil ve hakikaten aydın birisi olsa bu hakkı hukuku kendisinde bu görmez. Göremez de zaten. Şimdi orada hafız olup da bir icazet töreni yapmak ne demek? Yetkinliğin onaylanması demek icazet zaten. Yani orada bir sevincin paylaşılması, bir onun şey olması. Şimdi bu gibi durumlarda toplumumuzun birçok kesiminde birileri yine düğmeye bastı. Bakın hep söylerim ben bunu. İnanç eksenli veyahut da toplumsal hassasiyetler üzerinden söylemlerin yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Şimdi niye bunları yapıyorlar acaba? Niçin böyle insanları çıkarıyorlar? Şimdi kalkıp bunları niye infial yaratsın diye. Türkiye'mizin her köşesinde farklı alanlarda bazen İşte giyim kuşam üzerinden, bazen inançlar üzerinden, bazen kültürel farklılıklar üzerinden, bazen efendim ekonomi üzerinden. İstiyorlar ki Türkiye'mizin her köşesinde bir ateş yakalım. Buradan çıkan duman efendim birliğimizi, dirliğimizi boğsun istiyorlar. Şimdi bu olaylar maalesef ve maalesef tahrik edilir oldu. Şimdi bakıyorsunuz madenci gösterileri, öğretmen gösterileri demokratik haktır evet anayasamızda var ama şimdi bunları kullananlara baktığımız zaman bunları siyasi malzeme yapmak isteyen bunları sosyal medyada algı operasyonlarıyla farklılaştıranlara baktığımız zaman maalesef aynı güruh var Tahir Bey.
0: Ya ilginç bir durum.
1: Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti var yine bunların
0: şimdi
1: arkasında.
0: Şimdi tam o noktaya değinecektim. Evet. Yani hocalarım da dikkatini çekmiştir. Hani biz bu konuları artık kapattık. Biz
1: evet,
0: barıştık.
1: Böyle bir
0: diyenlerden
1: yok.
0: Ya toplumda hafızdan rahatsız olanlara.
1: Niye oluyorsun kardeşim?
0: Başörtüsünden rahatsız olanlara. Tesettürlü mayo giyilmesinden hani haşamadan rahatsız olanlara Allahu Ekber denilmesinden rahatsız olanlara ezan sesinden rahatsız olanlara selamlaşırken selamun aleyküm denilmesinden rahatsız olanlara ilginçtir o özgürlükçüler o demokrasi yanlılarından tırnak içerisinde ses yok bir yani kalkıp da ya CHP'li bir siyasetçi hani seçim zamanlarında başörtülülerle birlikte poz veren, rozet takan isimlerden bahsediyoruz. Tabii, çıkıp da tabii. Toplumdaki bu konuyla ilgili bir şey de söylemiyorlar. Belki de bu olaylar deşiştirildiğinde dediğiniz tabii. gibi arkasında kim bilir neler çıkacak.
1: Kaos, yani iki kaos kıymetli... ve karmaşadan siyasal sonuç bekleyen bir odaklar evet. var. Maalesef var Tahir Bey. Mesela benim annem bir Anadolu kadını başörtüsü tülbentiyle gezen ve ailesi içerisinde 83 yaşında ve bu şekilde iş yapar. Ama kızım başörtüsü takmıyor mesela. Hiç kimse kimseye karışıyor.

0: Yok böyle bir şey ya.
1: Bunların zaten bizler Türkiye'nin o demokrasinin karanlık tarihlerine gömüldüğü bir Türkiye'de yaşıyoruz
0: evet.
1: bugün.
0: Evet.
1: Ama ilginçtir, hala bunları yaşamak ve yaşatmak isteyenler var. Allah hidayet versin. Allah ıslah etsin.
2: Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu tipler, özür dilerim tip dediğim için ama hak ediyor. Bu tip kadınlar.
0: Hatta tipleme de diyebilirsiniz hocam.
2: Tipleme, tipoloji yani. Biraz ilmi konuşalım madem. Ya bunlar kendilerini hep cumhuriyet kadın olarak ifade ederler ya. Bakın şurada söyleyeceğim. Bu Küre ve Ilgaz dağlarında İnebolu Ankara yolu 444 kilometre. Burada 1921-22 en sert kış. 1920 Aralık'ta kışlanın kapısına kadar bir kadın yanında küçük çocuğuyla beraber mühimmat getiriyor. Ve kışlanın kapısında şehit oluyor. Ama mühimmatı ulaştırıyor kışlaya. Ve çocuğunu tabii korumak için kendi bedenini kalkan olarak kullanıyor. Seydiler köyünden kim bu? Şerife Bacı. Halide Edip, Kara Fatma. Daha sayalım bir sürü. Ben yazdım bunu. Ondan şimdi Seher Erden, Halime Çavuş, Hafız Selman İzberi, işte Gördesi Makbule Hanım, Çete Emir Ayşe. Bu bacılar
1: hepsi, Nene Hatunlar.
2: Yani kusura bakmasınlar. Hatırlayamadığımız isimler de var tabii ki. Kadınlarımız, Cumhuriyet kadını bunlardı. Ve son bu yazımda en son dedim ki kendini Cumhuriyet kadını olarak görenler lütfen İnebolu Ankara yolunu Aralık ayında istedikleri kıyafette bir yürüsünler. Ellerini kollarını sallaya sallaya. İşte ellerini kollarını bırakın çocuğuyla, mühimmatıyla, kanısıyla giden. Yani bunlar numarayı. Bu kadın tipolojisi evet. kafasına öyle bir batı Müslüman düşmanlığı, İslamofobi enjekte edilmiş ki kardeşim yaşadığın topraklar Müslüman toprağı ya. Burası Hristiyan devleti değil. Yahudi devleti değil. Burası İslam coğrafyası ve Müslüman devlet. Müslüman insanlar yaşıyor burada. Sen kimsin? Nereden geldin? Seni kim enjekte etti bu topraklara? Kendi köküne ihanet ediyorsun. Biraz kazı bak altından.
0: Başka
2: anası
0: şey
2: babası işte anneannesi böyle bizim Şerife bacılar gibi bacıdır. Hı hı. Seni nasıl devşirdiler? Senin ağzın dilin ne kadar zehirli hale gelmiş?
1: Hocam eğitim, pek sorsanız benim de annem işte benim de babaannem
2: başlarlar anlatmaya.
1: Başörtü diye başlarlar ha,
2: bunlar
1: anlatmaya
2: şimdi
1: ama.
2: Onların da hayat tarzına, kültürel kodlarına ve inanç sistemlerine ihanet ediyorlar. Kendilerini tabii Paris canım, doğumlu Londra ki onlar çok değerli değildir. Yanlış anlaşılmasın. Benim topraklarımda doğan, benim gibi yaşayan ve kendini bilen ve her şeye saygılı olan hoşgörülü halklar ve insanlar, bireyler benim için kıymetlidir. Ben sinagogla, ne bileyim, kiliseyle camiyi bir arada tutabilen bir medeniyetim. Böyle bir ırkım ben. Millet sistemi anlattık az önce. Ya sen bu kültürel kodu sil, at, senin ırkından olan, senin dininden olan, sadece kıyafet gereği biraz daha bu inanç sistemleriyle koyu duygular yaşayan insanları ötele. Adama bak ya kaç yaşındaki bilir? 60 mıdır? 70 midir ne? Çocuğu, torunu
0: yaşındaki. Genç bir kıza ne sorulur?
2: Genç kıza.
0: Terliyor musun?
2: Sana ne ya?
0: Sana ne ya terlediğinde?
2: Ya sana ne? İmha edilsin diyor kapalı kadınlar. Yok ya.
0: Kıymet,
2: yok ya.
0: Kıymetli hocam özür dileyerek bir ilavede bulunabilirim. Katkı olsun diye.
1: Bakın bunlar, bu örnekler var. Kötü örnekler var. Bültenimizin başında da şununla başladık. İşte Amerika'daki bir din bilimci akademisyenin ve bir gazetecinin bizimle ilgili, tarihimizle abi. İlgili, milletimizle ilgili söylediklerini hep birlikte burada Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünden, birlikte yaşama kültüründen bahsettik. Ardından Türkiye'de bir kilisede görev yapan bir rahibin Türkiye ile ilgili söylediklerini gördük. Şimdi hatta ve hatta Antalya'da yaşayan bir isim var, Christina. Tatil için Antalya'ya geliyor, bu memlekete, bu topraklara, bu toprakların insanlarına adeta hayran oluyor ve evlenip yuva kuruyor. 4 çocuk dünyaya getirmiş Christina bugüne kadar. Bir yandan onlarla ilgileniyor ama bir yandan da bu ülke için çalışıyor kendi serasında. Güzel bir örnek olur belki birileri için. İzleyelim.

0: Tatil için geldiği şehirde eşiyle tanıştı. Ülkesinden ayrılıp yeni bir hayata başladı.
1: Deniz, kum, güneş derken kendimi serada buldum.
2: Antalya'nın Alanya ilçesi Güney köyünde ilginç bir yaşam hikayesiyle karşılaştık. Rusya'dan tatil amaçlı gelen Kristina burada eşiyle tanışıyor.
0: Ali Hüddoğlu ile evlenen Kristina için başka bir hayatın kapıları aralandı.
1: Moskova'da hayallerim varken üniversite bitirdim. Eşimle tanıştık.
0: Dört çocuk dünyaya getiren Kristina bir yandan onlarla ilgilenirken bir yandan da serada tropikal meyve üreten eşine yardımcı oluyor.
1: Daha çok muz, avokado, işte bu sene çok papayamız var. Ananas ektik, ananas da oluyor. Çok güzel. Çarkıfelek, kayısımız da güzel oldu bu sene. Frambuaz ektik, frambuaz çok güzel oluyor.
0: 15 yıldır evli olan çift, mutluluğun sırrının elindekilerin kıymetini bilmek olduğunu söylüyor.
3: Evliliğinizde mevcut eldekilerle yetinmeyi ve mutlu olmayı becerin. En önemli konu. Yani küçük şeyler sizi mutlu etsin. Beklentileri ne kadar çok tutarsak o kadar mutsuz oluruz. İşte eşim Moskova'da eğitimini tamamlamış ama Alanya'nın Güney köyünde bugün burada tropikal meyve bahçesinde enginarımızı da yetiştiriyor, ahududumuzu da yetiştiriyor, patatesimizi, soğanımızı da yetiştiriyor. Yani çorumuza, çocuğumuza baktığı gibi, bizim gibi yörük çocuklarına baktığı gibi bir de mutfak giderler içinde burada gelip kendi hobi bahçesinde oluşturup ve mutfak giderlerine de büyük katkı sağlıyor.
1: Benim elim değmeden burası öyle değildi, öyle diyeyim. Yani işlerinize destek çıkın. Böyle bir bahçeniz varsa mutlaka kadın eli değmeden olmuyor.
4: İşte bir yanda Türkiye'deki o birlikte yaşama kültürüne hayran olup ardından da gelip burada yuva kurup hatta bu topraklarda kendi ekmeğini kazanıp bu topraklara kazandıran bir Rus gelinden bahsediyoruz. Ama maalesef acı ki bir öncekinde de bu topraklarda yaşayan, kendini bu toprakların sahibi zanneden ama sırf inancından dolayı inançlı insanların bu ülkede yaşama hakkının olmadığını iddia eden bazı gerici yobazları da izlemek zorunda kalıyoruz. Güne dair, gündeme dair ülkeden ve dünyadan gelişmeleri paylaştık. Bu gece de elimizden geldiğince konuklarımızla birlikte yorumladık ama artık sonuna geldik. Sayın Ertekin çok teşekkür ediyorum.
5: Ben de çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
4: Sayın Ali çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sayın Olçer çok teşekkürler kıymetli değerlendirmeleriniz ve yorumlarınızdan dolayı. Bu gece noktalıyoruz ama yarın yine saatler gece yarısını gösterdiğinde buradayız efendim. İyi geceler.

ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bültenimize başlıyoruz. Ama bültenimize sıcak bir başlıkla, gecenin sıcak bir haberiyle başlıyoruz. Karadeniz sahil yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Rize'den Çayeli istikametine giden otomobil Karadeniz sahil yolu Limanköy mevkiinde karşı şeride geçerek bir otomobil ve minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller alev aldı. Kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral hayatını kaybetti. Ahmet Hamdi Özdal, İshak Beyaz, Ahsen Kandiş ve Sadık Namoğlu da yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

0: Otomobillerdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurmuştu, hatırlayacaksınız. Başkan Erdoğan'ın Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yeni bir adım atıyoruz. Süreçle ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız dediği öğrenildi. Peki terörsüz Türkiye sürecinde son durum ne? Bundan sonra neler yaşanacak? Gelin yakından bakalım.
1: İç cephede gedik açılmışsa millet ayakta kalamaz. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır.
2: Her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe uyarısıyla başladı. Sonrasında MHP lideri Devlet Bahçeli de silah bırakma çağrısıyla Erdoğan'a destek verdi. Ve Türkiye'nin 40 yıllık kanayan yarası için süreç başladı.
3: Sağda güçlü olmayanın masada kendine yer bulamadığı, hatta kendini menüde bulabildiği son derece kaotik bir dönemin tam ortasındayız.
2: Orta Doğu'da hiç durmadan yükselen tansiyon, Türkiye'nin bu yoldaki tavrının ne kadar isabetli olduğunu ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda da gündem terörsüz Türkiye'ydi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan o toplantıda yeni bir adım atıyoruz. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa çalışmasını önümüzdeki günlerde meclise sunacağız diye konuştu.
3: Çok önemli mesafe kat ettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır. O da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir.
2: Hükümet kanadı adımlarını hızlandırdı. Kulislerde büyük bölümü tamamlandığı konuşulan süreçte sıranın yasal düzenlemelere geldiği ve o düzenlemelerin meclis tatile girmeden yasalaşmasının planlandığı da konuşuluyor. Yasal düzenlemenin temelini ise sahadan gelen raporlar oluşturacak. Türkiye bir yandan başarılı diplomasi hamleleriyle bölgesinde yükselmeye devam ediyor. Ankara 7-8 Temmuz'da tüm dünyanın gözünün çevrileceği NATO zirvesine hazırlanırken Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'yi kabul etti.
4: Merhaba asker!
2: İki lider bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. İki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin artırılması için atılabilecek adımların da üzerinden geçti. Erdoğan, Polonyalı konuğundan hemen önce ise Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor Ignatius II. Efrem Kerim'i kabul etti.
0: Partilerin grup toplantıları vardı. Kürsüye çıkan ilk isim MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi hedef alan skandal raporuna tepki gösterdi konuşmasında. Kimse Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. İşte o sözler efendim.
5: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
2: Sert sözlerinin adresinde Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Türkiye'yi hedef alan skandal rapor vardı.
5: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştı. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli mecliste partisinin grup toplantısında konuştu. Avrupa kibir sarhoşluğu içinde dedi ve ekledi.
5: Avrupa başkentlerinde hain terör örgütlerinin paçavralarını dalgalandırdılar. FETÖ artıklarına seve seve kucak açtılar. Şimdi aynı Avrupa Parlamentosu kalkıp hukuk ve iyi komşuluk dersi vermektedir. Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Türkiye Cumhuriyeti dış aktörlerin tehdit ve terbiye imalarıyla hizaya getirilemez.
2: Raporda Kıbrıs sorununun çözümü için öngörülen iki devletli çözüm modelinin reddedilmesine de tepkiliydi Bahçeli.
5: Hiç kimse bizden Kıbrıs Türk'ünün davasını Rum tarafının bitmeyen oyunlarına teslim etmemizi istemesin. Mavi

0: Tan davamıza hor gören, Türkiye'nin egemenlik sahasına itiraz etmeye kalkışanın alnını karşılarız. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
1: Sözü ABD-İran mutabakatına getirdi Bahçeli. İsrail, Lübnan saldırılarıyla süreci baltalıyor dedi. Konuşmasını dikkat çeken bir uyarıyla sonlandırdı.
0: Ne var ki asıl mesele masada verilen sözlerin karşılık bulmasıdır. Mutabakat zaptı harfiyen uygulanmalı ve Hürmüz'de güvenli geçiş kesintisi sağlanmalıdır.
2: CHP için artık salı günleri hayli kritik ve yoğun geçiyor. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel mecliste yine parti grubunu topladı. Hedefinde ise Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi vardı. Olağanüstü kurultay talebini tekrarladı. Aynı saatlerde Kılıçdaroğlu ise genel merkeze Merkez Yönetim Kurulu ve parti meclisi ile bir toplantı halindeydi. Yeni ihraç ve görevden alma kararları çıktı. Olağan kurultay takvimi de açıklanmış oldu.
3: Direneceğiz. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Bu sözlerle meydan okudu. Kemal Kılıçdaroğlu'na kürsüsünden seslendi.
3: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
1: Özgür Özel delegelerin olağanüstü kurultayı için geçen hafta verdiği 800'den fazla imzayı da hatırlattı. Kılıçdaroğlu ve yönetimine bir kez daha kurultay çağrısı yaptı.
3: Bir takım bahanelerle, engellemelerle, efendim sorduk kurultay yapamıyoruz gibi yaklaşımlarla karşı karşıyayız. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
1: Yeni parti kuracağı iddiaları alevlenmişken Özel dikkat çeken açıklamalarına devam etti.
3: Dimdik ayaktayız. Büyük sıkıntılar içindeyiz. Ama herkes bilsin ki bugün olduğu gibi milletin dediği olur. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız.
1: Özel'in mecliste olduğu dakikalarda CHP genel merkezi de hareketliydi. Kemal Kılıçdaroğlu A takımını topladı. Hem MYK hem de parti meclisinde gündem kurultay süreci ve yeni ihraçlardı.
4: 1 Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
1: Kılıçdaroğlu yönetimi 1 Eylül'de olağan kurultay sürecini başlatmak için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Peki Özel cephesinin olağanüstü kurultay için topladığı imzalar?
4: Bu değerlendirme devam ediyor. Arkadaşlarımızın olağanüstü kurultayla ilgili verdiği imzalarla ilgili bir açıklama yapacağız.
1: Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni ihraç ve görevden alma kararları da belli oldu.
4: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber FES'i ve il başkanının dolayısıyla FES'i, Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
1: CHP'de derinleşen bilek güreşinde dikkat çeken bir istifa da yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun olası ihraç listesinde olduğu iddia edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum diyerek CHP'den istifa etti. Kılıçdaroğlu'nun arınma hamlelerinin yankısı da sürüyor.
3: Seçilmiş olan il başkanları görevden alınmaya kalkıyor. Bu ayıptan derhal ama derhal kurtulması lazımdır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin il binalarında alınan kararlar çerçevesinde karşılaştığımız olayları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz.
1: Özel'in görevden alınan il başkanlarına direnin çağrısına destek veren illerden biri de Bursa oldu. Görevden alınan yönetimin il başkanlığındaki nöbeti devam ediyor. Parti binasının giriş kapısına kum torbaları ve sandalyeler yerleştirerek barikat oluşturulduğu görüldü.
2: İstanbul Adalar Belediyesi'nde rüşvet karşılığı ruhsat verilip usulsüzlük yapıldığı iddiaları ortaya çıkan ses kayıtlarıyla belgelenmiş oldu. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat ve yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın yüz binlerce dolar için yaptığı pazarlıkları gösteren konuşmalar dosyaya girdi efendim. 35 kişi tutuklandı. Detaylara birlikte bakalım.
5: Geldikten sonra ruhsat verdik biz oraya.
6: Canavar gibi konuşuyorum.
5: Kaçta gelsin başkanım?
1: Ruhsat, iskan, tadilat ve kaçak yapı üzerine kurulu rüşvet çarkı deşifre oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'la yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın rüşvet

0: Pazarlığı yaptığı ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşmada Akpolat ve Yılmaz'ın Heybeliada'da lüks bir malikaneye iskan ve otel ruhsatı verilmesi için yapacakları pazarlığın üzerinden geçmeleri dikkat çekti.
1: Aşkım Levent abi geldi. Yarın da gelecek. Ama çok uyanık. İskan veriyorsunuz. Konuştuk.
2: Ne zaman gelecek İskan?
1: Canavar gibi konuştuk.
0: Yılmaz, başkanım 150 bin eurodan aşağı inmememiz lazım derken Akpolat'ın ise gelsin görüşelim ben canavar gibi konuşurum 100 bin euronun altına inmeyelim dediği duyuldu.
1: En kötü 100, bak en kötü o da olmaz, onu da kabul etmem. Orası çoktan durdurulması gereken bir yer. Neleri gösterdik orada?
3: 100 bin euro diye siz sayenizde gerçekten de hakkı da bu yani başkan.
0: Akpolat ve Yılmaz'ın Levent ve İrfan Durmuşoğlu'ndan iskan için 160 bin euro talep etmesi de kayıtlara geçti.
1: Konuşur bakalım söyleyin. Herhalde bu iş bize açacak. 160 bin gibi bir şey. Kapıdan zaten adam bitirmişiz yani. Yani benim böyle bir param yok şu anda ama derseniz ki baktığım bir şey. Bu çocuğa da şey yapamıyorum. Bunun harçları da var, mühendisi de var yani.
2: Ne kadar harç var?
1: 100 civarında bir tane böyle şimdi tutalım.
0: Durmuşoğlu'nun yüksek rakama itiraz etmesi sonrasında ise belediye yönetiminin Durmuşoğlu'nun inşaat işlerine baskı kurduğu, bazı projelerinin mühürlendiği öne sürüldü. Farklı ses kayıtlarında İrfan Durmuşoğlu'nun benden 150 bin dolar almak için bu tarafı mühürlüyorlar dediği de dosyada yer aldı. Adalar Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonu kapsamında Akpolat ve Yılmaz'ın da aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı. CHP'li belediyelere yönelik rüşvet soruşturmasında Mersin'de de Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 8 kişi rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlarından tutuklandı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonun detaylarına ise A Haber ulaştı.
5: Bizzat Erhan Karaal'ı aracı zorla bindiren kişiler.
6: Günlerce Türkiye'nin gündemini sarsan Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 5 kişi daha film gibi bir operasyonda gözaltına alındı.
5: Şu an itibariyle bunların tamamı yakalandı. Sadece bir kişi kaldı. Ercan K. isimli kişi şu anda bir tek o kaldı.
7: İstanbul polisi Erhan Karaal'ı kaçıranların izini ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından sürdü.
6: İstanbul'dan Sakarya'ya kaçan şüphelilerin son durağı ise Kocaeli İzmit oldu.
7: Kaçırılması eylemini bizzat gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli işte bu köy evine saklandı. Gece saat 2 sularında İstanbul polisi tarafından operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalandı.
5: İçeriye girdiklerinde hemen şu arka kısımda bulunan arka odada yatan kişi oradan atlayarak ormana doğru, köy içinde ormana doğru kaçmaya başlıyor. Önce içerideki 3 kişi alınıyor. Bir de bunları buraya getiren şoför öncesinde zaten 1 saat önce alınmıştı. Bu kişi de kaçmaya başlıyor ve onu da çalıların arasında getiriyorlar.
6: İstanbul Emniyeti Karaal'ı kaçıranlara yönelik 4 ilde 41 noktaya baskın düzenledi. Yakalanan şüphelilerin suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
5: Balıkesir'den getirmişlerdi o başında bekleyen kişiyi. Burada gördüğünüz bu operasyonu bizzat götüren 4 kişinin 4'ü de Diyarbakır'dan gelmiş ve hepsinin suç kaydı var. Toplamda 17 kişi gözaltına alındı.
6: Peki şüpheliler Erhan Karaal'ı neden kaçırdı? İstenilen altınlar İmamoğlu'na mı ait?
5: Erhan Karaal kendisi diyor ki beni kaçıranların kaçırma sebebi diyor Serdal Taşkın yani Kültür AŞ'nin müdürüydü. O ve onun sakladığını düşünüp onun ve Ekrem İmamoğlu'na daha doğrusu ait olduğunu ifade ettikleri 500 kilogram altını benden istediler diyor. Şimdi iddia şu. Bazı ihaleler yapılırken verilen rüşvet paralarının bu kişiler tarafından bilindiği iddia ediliyor. Bu kişilerin burada verilen bu rüşvet paralarının nereden geldiği ve ne kadar rüşvet verildi tüm bunlar gün yüzüne çıkacak. Ama bizim şu anda gördüğümüz şu yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin içerisindeki bu büyük vurgunun 100 yılın yolsuzluğu olarak belirlenen bu dosya artık sadece finansal anlamda bir mağduriyet değil adli olaylara da sebep olmaya başlamış durumdur.
4: Efendim? Efendim, Antalya'nın Kaş ilçesinde tesettürlü iki kadın markette alışveriş yaptıkları sırada

0: Kıyafetleri üzerinden sözlü tacize uğradı. O anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan kadının görüntüleri kısa sürede gündem oldu.
1: Böyle simsiye sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışız kendinizi de.
2: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
1: Tesettürler. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman.
2: Evet.
1: Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
2: Tarikat değil.
3: İçerik üreticisi iki genç kadın markette alışveriş yaptıkları sırada kıyafetleri üzerinden bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Olayın adresi Antalya'nın Kaş ilçesi. Yaşananları kayda alan kadınlar görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler kısa sürede gündem oldu.
1: Böyle simsiye sıcak, 36 derece sıcaklık. İyice de kapatmışsınız kendinizi de.
2: Tesettürlüyüz, ne yapacağız?
1: Tesettürler. Denize de böyle giriyorsunuz o zaman. Hangi tarikat bu? Ben bir şey yapamadım yani.
2: Tarikat değil.
1: Biz de Müslüman, elhamdülillah Müslümanız.
2: Tamam, o zaman bilmeniz gerekiyor. Nisa suresini
1: bilmiyor musunuz? Yok, hayır.
4: Denmez abi, ayıp.
1: Yok, hayır dedim, acaba kapı terlemiyorlar dedim de.
2: Yok, terlemiyor.
1: Teserliyim.
4: İnsanlara böyle tarikat
1: var. Hadi kolay gelsin
2: size.
1: Yo, biz de camiye falan gidiyoruz da sizin farklı şeyiniz, düşünceniz ve şeyiniz.
2: Yok, ayrımız Müslümanlık. Hepimiz böyle düşünüyoruz.
3: Diyalog boyunca genç kadınların sakinliklerini koruması ve tartışmayı büyütmeden cevap vermeleri dikkat çekti.
2: Yok, estağfurullah.
4: Ben çok mahcup oldum ya. Amca adına gerçekten.
2: Yok, estağfurullah. Böyle insanlar var maalesef.
0: Başörtülü kadınlara yapılan İslamofobik saldırının bir diğer adresi de ABD'nin Texas eyaleti oldu. Markete giden başörtülü Müslüman bir kadın, sağlık çalışanı olduğu öğrenilen başka bir kadının taciz ve ağır hakaretlerine maruz kaldı. O anları getireceğiz şimdi ekranlara.
5: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Geldiniz o İslam ülkeye, geri dönmeniz gerekiyor, tamam mı?
6: Hakaret etti, kovmaya kalktı. Başörtülü Müslüman kadını İslam düşmanı sözleriyle taciz etti.
5: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil.
6: İslam karşıtı görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Texas eyaletinde başörtülü bir kadın market alışverişine çıktı. O sırada bir sağlık çalışanıyla aynı reyondaydı. Saldırı ve taciz tam o anda başladı.
5: Ülkemden defolun, burada istenmiyorsunuz.
6: Sağlık çalışanı kadın başörtüyü görünce adeta nefret kustu. İslamofobik söylemlerin, hakaretlerin ardı arkası kesilmedi.
5: Burayı terk etmeniz gerekiyor. Burada istenmiyorsunuz. Burası bir Müslüman ülkesi değil. Bir Hristiyan ülkesi ve sizin gitmeniz gerekiyor.
6: Hakaretler savuran kadın bununla da yetinmedi. İslam'ı ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'i de hedef aldı. Ağza alınmayacak sözler sarf etti. Başörtülü kadının da ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
5: İslam bir din değil, bir terör örgütüdür. Din falan değil. Bu konuda oldukça bilgiliyim.
6: Sosyal medyada yayılan bu görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.
0: Efendim, ABD ve İran arasında nükleer kriz baş gösterdi. ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin nükleer denetlemeyi kabul ettiğini iddia etti. Tahran yönetimi ise iddiayı yalanladı. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol geçtiğini duyurdu.
6: Trump, denetçiler İran'a girecek dedi. Tahran yalanladı. İran'la ABD arasında nükleer krizin kapısı aralandı. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan açıklama yaptı. İran tarafının ve medyanın ABD'nin zaferini küçük ve önemsiz göstermeye çalıştığını savundu. Tahran'ın nükleer denetçilerin ülkeye girişine razı olduğunu söyledi.
7: İran'ın itirazlarına ve aksine yaptığı yanlış beyanlara, ayrıca ABD'nin zaferini olabildiğince küçük ve önemsiz göstermek için her şeyi yapan sahte haberlerin bombardımanına rağmen, İran gelecekte, yani sonsuza dek en üst düzey nükleer denetimlere tamamen ve eksiksiz olarak razı oldu. Bu, nükleer dürüstlüğü sağlayacaktır. Eğer buna razı olmasalardı, daha fazla müzakere olmazdı.
6: İran kanadından Trump'ın söylemlerine yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Pekay'ı konuştu. Bombalanan tesislerimiz denetlenmeyecekti.

0: Dedim.
1: Geçtiğim.
2: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü ile bir toplantı yapmadık ve ABD ile Siyonist rejimin askeri saldırısı sonucu zarar gören İran'ın nükleer tesislerinin bir ajans denetimi için de herhangi bir planımız yok. Temelde bu konuda hiçbir prosedür yok.
0: 60 günlük müzakerelerde İran'ın füze programı görüşülecek iddiaları da vardı. BKY bunu da reddetti.
2: İran'ın savunma ve füze yetenekleri görüşmelerimizin bir parçası olmadı ve hiçbir tarafla müzakere konusu olmayacak.
0: ABD Başkanı Trump, dondurulmuş varlıklarda ABD ürünleri satın alınacak demişti. BKY böyle bir sınırlamanın olmadığını duyurdu.
2: Dondurulmuş varlıklarla ilgili bir sınırlama söz konusu değil, ülkenin faydasına nasıl olursa o yönde kullanılacak.
0: Öte yandan İran, barış için diplomasi trafiğine devam ediyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile birlikte Umman'a gitti. Başkent Maskat'ta Sultan Bin Tarık'la görüştü. Umman'ın geleceği masaya yatırıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da Pakistan'a gitti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de bir araya geldi. Müzakere süreci görüşüldü. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla gemiler geçişlerine devam ediyor. Boğaz'dan ticari gemi geçişleri savaş öncesi seviyenin %25'ine ulaştı. ABD Başkanı Trump da açıklama yaptı. Dün Hürmüz Boğazı'ndan 19 milyon varil petrol çıktı. Bu tüm zamanların rekoru dedi. Petrol fiyatları düşüyor ve dünya çok daha güvenli bir yer ifadelerini kullandı. İran'dansa Hürmüz'den geçişler için dikkat çeken bir adım geldi. Fars Haber Ajansı'na göre İran Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine günlük sınır getirildi. Tahran'ın her gün yalnızca belirli sayıda geminin geçişine izin vereceği açıklandı.
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine yeniden başlamaya hazır olduklarını açıklayarak 2022 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelere adres gösterdi. Savaşın gölgesine dikkat çeken çıkışta bulunan Putin, çözüm için İstanbul mütabakatını işaret ederken gözler yeniden Türkiye'nin arabuluculuk rolüne çevrildi.
4: Barış masası çağrısı yaptı. İstanbul'u işaret etti.
2: Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız.
4: Rusya Devlet Başkanı Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi. Gündeminde Ukrayna savaşı vardı. Kiev yönetimini neonazi olarak tanımladı.
2: Kiev rejimi ancak neonazi olarak tanımlanabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey yaşanmadı. Ukrayna sadece güçlü bir müzakere pozisyonu izlenimi yaratmaya çalışıyor. Savaş alanındaki gerçekler tamamen farklı.
4: Putin, Kiev'in sivilleri hedef aldığını söyledi.
2: Yetkililer Ukrayna'nın sivilleri hedef aldığına dikkat etmeli. Onların çocukları hedef alması, askerlerimizin operasyondaki isteklerini arttırıyor.
4: Barış masası hakkında da konuştu Rus lider. İstanbul'da düzenlenen görüşmeleri işaret etti. İstanbul Anlaşması çerçevesinde görüşmeye hazırız mesajını verdi.
2: İstanbul'da varılan anlaşmalardan geri adım atmayı gerektirecek herhangi bir neden görmüyoruz. Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız. Müzakerelerde temel pozisyonumuz İstanbul ülkeleri, Ançorç ilkeleri ve sahadaki mevcut gerçeklerdir.
3: Kolombiya'daki başkanlık seçimlerinin ön sayım sonuçlarına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği aşırı sağcı Abelardo de la Espriella ülkenin yeni lideri seçildi. Aradaki fark çok az olmasına rağmen Trump resmi sonuçları beklemeden akıllı, güçlü ve sert lider olarak tanımladığı de la Espriella'nın zaferini de ilan etmiş oldu.
0: Trump'ın açıkça destek verdiği aday Kolombiya'da sandıktan birinci çıktı. Sonuç sadece Kolombiya'da değil, Latin Amerika'da esen Trump rüzgarının yeni halkası olarak yorumlandı.
5: Onu destekledim ve seçimi kazandı. Bu bir onur. Çok iyi bir adam.
0: Kolombiya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu sağda acayi Abelardo de la Espriella kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Espriella oyların %49,6'sını aldı. Rakibi Ivan Cepeda ise %48,7'de kaldı. Yaklaşık 250 bin oy farkla kazanılan seçim, son yılların en çekişmeli yarışı.

0: sanatçılarından biri olarak kayıtlara geçti. Espray ya zafer konuşmasını kurşun geçirmez camın arkasından yaptı.
1: Voy a gobernar.
2: Tüm Kolombiyalılar için yöneteceğim. Bana oy verenler için de, başka bir adayı seçenler için de. Kazanan ya da kaybeden olmayacak. Misilleme, zulüm olmayacak. Çünkü demokraside uzlaşmaz, düşmanlar yoktur. Farklı düşünen yurttaşlar vardır.
0: Espreya'nın zaferi aynı zamanda Washington için de önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Çünkü bir süredir Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile ABD Başkanı Donald Trump arasında sert gerilimler yaşanıyordu. Petro, Trump'ı Kolombiya'nın iç işlerine müdahale etmekle suçlamıştı. Trump ise sonuçlar kesinleşmeden desteklediği adayın zaferini kutladı.
2: Dün gece beni aradı ve desteğim için teşekkür etti. Kazanması beklenmiyordu ama kazandı. 10. sıradaydı. Onu destekledim ve kolayca kazandı.
0: Halkın imzalarıyla aday olan 47 yaşındaki Espreya'nın en dikkat çeken özelliklerinden biri de Kolombiya-ABD çifte vatandaşı olması. Seçim kampanyasında suç örgütlerine karşı sert güvenlik politikaları, daha küçük devlet, düşük vergiler, petrol aramalarının genişletilmesi ve ekonomik serbestleşme vaatleriyle öne çıktı. Ancak seçim tartışmaları henüz sona ermiş değil. İki aday arasındaki fark 250 bin oyun altında kalırken Tepada cephesi 33 binden fazla sandığa itiraz etti. Kesin sonuç için resmi sayım ve itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor. Kolombiya'daki sonuç Latin Amerika'da güçlenen sağ dalganın son örneği olarak gösteriliyor. Honduras'tan Arjantin'e, bölgenin birçok noktasında Trump'a yakın isimler etki alanlarını genişletiyor. Bogota'dan çıkan sonuçsa Washington'ın Latin Amerika'daki etkisinin yeniden arttığı yorumlarını beraberinde getiriyor.
3: Amerikan sağlık sistemi Medicare'de 3,7 milyar dolandırmaktan suçlu bulunan İbrahim Aldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Türk ve Amerikan makamlarının koordinasyonuyla gözaltına alınan Hilmi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından FBI yetkililerine teslim edildi.
4: ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılıklarından birinde yeni perde açıldı. 3,7 milyar dolarlık dev vurgunun kilit ismi olarak gösterilen İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalandı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, uzun süredir aranan Hilmi'nin Türkiye'de gözaltına alındıktan sonra ABD'ye teslim edildiğini duyurdu. ABD makamlarına göre Hilmi, Medicare sistemini hedef alan ve 3,7 milyar doları bulan devasa bir dolandırıcılık ağının organizatörleri arasında yer alıyor. Soruşturma dosyasında sahte şirketler, sahte faturalar ve hayali sağlık hizmetleri üzerinden milyarlarca dolarlık vurgun iddiası bulunuyor. FBI direktörü Cash Patel da operasyon hakkında paylaşımda bulundu. Hilmi, Mayıs 2025'ten beri kaçıyordu ama onu yakaladık dedi.
5: Dolandırıcılığa artık göz yumulmuyor. Son iki haftada toplamda 6-7 milyar doları aşan dolandırıcılığın failleri dünyanın dört bir yanında yakalandı. Amerikan halkından çalınan paralar yaşlılarımıza ve çocuklarımıza ulaşması gereken vergi mükelleflerinin paralarıydı.
4: ABD Adalet Bakanlığı, Türk makamları ile yürütülen işbirliği sonucunda şüphelinin yakalanarak ABD'ye götürüldüğünü açıkladı. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağını hedef aldığı öne sürülen dosya, Amerikan tarihinin en büyük sağlık sistemi dolandırıcılıklarından biri olarak gösteriliyor. Şimdi gözler Miami'de görülecek davada. 3,7 milyar dolarlık iddiaların mahkemede nasıl şekilleneceği ve dosyada yeni isimlerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.
3: Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ünlü yıldız Giancarlo Esposito, İslamiyet'in nasıl seçtiğini anlattı. İslam'a ilk olarak Fas'ta film çekimlerinde tanıştığını ve İslam kültüründen etkilendiğini söyledi.
6: Farklı bir kültürün nasıl ibadet ettiğini, nasıl yaşadığını anlamak hayatımı değiştirdi.
4: Dünyaca ünlü Breaking Bad dizisinin ikonik karakteri Gus Fring'i oynayan Giancarlo Esposito, İslam'la nasıl tanıştığını anlattı.
6: İnsanların adanmışlığı olan bir ülkeye gelmek beni derinleştirdi.

0: Grace and
1: geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü yıldız Esposito'nun Suudi Arabistan'da namaz kılarken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Esposito İslamiyet'le nasıl tanıştığını anlattı. Fas'taki film çekimleri sırasında İslam kültüründen etkilendiğini ifade etti.
2: Benim için adanmışlık, adanılacak her şeydir ve ülkenizde tek bir Tanrı, tek bir Allah olduğunu anlamaktır. Bilirsiniz, Hazreti Muhammed her şeydir. Benim için de durum aynı.
1: Verdiği röportaj sırasında elinde tesbih olması da dikkat çekti.
2: Fas'taki tüm halkınız benim kim olduğumun bir aynasıdır. Siz beni olgunlaştırıyorsunuz, beni yüceltiyorsunuz. İyiliğe, lütfa ve Allah'ın enerjisine adanmış bir ülkede aynı şeyi hissediyorum. Eğer gerçekten bakarsam, gerçeği doğal ve güzel bir şekilde görüyorum.
1: Çeşitli yapımlarda rol alan Esposito, özellikle Breaking Bad ve devam dizisi Better Call Saul'dan tanınıyor. Esposito bu yapımlarda Gus Fring isimli saygın bir restoran zinciri işletmecisi gibi görünen uyuşturucu baronu rolünde oynamıştı.
2: Dolayısıyla içimizde huzur olmazsa dışımızda da asla huzur olmaz.
3: Efendim sırada dünyadan haber turu var.
4: Ukrayna drone'u bu kez Gambiya bayraklı bir petrol tankerine hedef aldı. Saldırı anı bir başka deniz drone'una da yansıdı. Hindistan'da bir animasyon eğitim merkezi alevlerin esiriydi. Feci yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Yaşama tutunmak isteyenler bina dışından ölümü göze alarak böyle indi. Adrenalin bağımlıları bu sefer az kalsın kendilerini yakacaktı. Volkan patlaması onlara kadar ulaştı. Eriyik kayaçlardan kıl payı kurtulan macera tutkunları feci bir ölümü elbiseleri yanarak atlattı. Sigortadan para almak için evini yakmaya kalktı. $550 uğruna dolandırıldığını çok geç anladı. Görenler gözlerine inanamadı. Kurye teslimat için geldiği evde birkaç metre yürümeye üşendi. Çimlere arabayla girdi. Ev sahibi kameraya bakınca resmen delirdi. Bir turist teknesine konan pelikan bile turistler için yeterince iyi bir anıyken sahneye bir de fok çıktı. Ekip nereye bakacağını şaşırdı. Çin'den gelen son görüntü insanları işsiz bırakan robotlar da sonunda işsiz mi kalıyor esprilerine yol açtı. Bir kullanıcının elektrik faturamı ödemem lazım notuyla dilendirdiği insansı robot sosyal medyanın yeni sürprizi.
3: Terör örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Ankara'da jandarma ve polis ekiplerinin terörle mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda terör örgütleriyle bağlantılı 209 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
1: Ankara, NATO zirvesi öncesi geniş güvenlik önlemleri alıyor. Türkiye 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Bu önemli organizasyon öncesinde başkentte güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütlerinin ülke genelinde eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda DAEŞ terör örgütüne bağlı 30, DESİH terör örgütüne bağlı 23, TKP-ML terör örgütüne bağlı 22, TKİP terör örgütüne bağlı 20, MLKP terör örgütüne bağlı 16, DKP-BÖK terör örgütüne bağlı 16, DHKPC terör örgütüne bağlı 12, THKPC terör örgütüne bağlı 9 şüpheli olmak üzere toplam 148 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan araştırma sonucunda da TPKML terör örgütüne bağlı 44, DH terör örgütüne bağlı 26, DHKPC-MLKP terör örgütüne bağlı 23 olmak üzere toplam 93 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Toplam 241 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, jandarma ve polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda 209 kişi gözaltına alındı.
3: Efendim, Afyonkarahisar'da bu kadarı da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Kendisine Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan şüpheli Ferhat Aydoğan sahte korumalarıyla birlikte bir alışveriş merkezinin yolunu tuttu. Mağazaları tek tek gezen şüpheliler bir de sözde denetim yaptılar. Skandal görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Aydoğan ve beraberindeki 5 şüpheli kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan yaka paça gözaltına alındı.
4: Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıttı, yanında sözde korumalarıyla alışveriş merkezini denetlemeye kalktı. O denetim pahalıya mal oldu. 6 şüpheli ters kelepçeyle böyle gözaltına alındı. Skandal görüntüler Afyonkarahisar'daki bir alışveriş merkezinde kaydedildi. Kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtan Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi AVM'de sahte denetim yaptı. Mağazaları tek tek gezip ürünleri inceleyen şüpheliler denetim süsü verdikleri o anları sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayılınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı. Ferhat Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi suçundan kıskıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli Ferhat Aydoğan'ın 2024 yılında sahte kimlik soruşturmasından bir süre tutuklu kaldığı da öğrenildi.
0: Ya tarih yazacağız, ya mezar olacağız. Ama bu işin ucunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğiz.
3: İstanbul Kağıthane'de yeni evli olduğu öğrenilen genç bir kadın evinde ölü bulundu. Olay yerine giden ekipler incelemede "Anne sana layık olamadım" yazılı ilginç bir not buldu. Bilgi sahibi olarak eşinin ifadesine başvuran ekiplerin soruşturması devam ediyor.
5: Yeni evlenmiştim. 26 yaşındaki kadının şüpheli ölümü arkasında pek çok soru işareti bıraktı. Olayın adresi İstanbul Kağıthane. 26 yaşındaki Sevil Yengeç evinin salonunda hareketsiz halde bulundu. Adrese gelen sağlık ekipleri 26 yaşındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yapılan ilk incelemede üzerinde "anne sana layık olamadım" ifadelerinin yer aldığı bir not bulundu. İddiaya göre genç kadın bir önceki akşam annesi ve eşiyle birlikteydi ve aralarında bir problem yoktu. Sevil Yengeç'in cenazesi kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ekipler ise şüpheli ölüme ilişkin soruşturma başlattı.
3: Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 16 yıl önce beraber kaçan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin 2018'de kapatılan dosya yeniden açıldı. Savcılık çiftin tören nedeniyle öldürülüp mağaraya gömüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe tutuklandı.
5: Sekiz yıl önce kapanan dosya yeniden açıldı. 16 yıldır haber alınamayan iki kişinin töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2010 yılında Arif Uğurlu ve birlikte kaçtığı başkasıyla dini nikahlı olan Ceylan Aktepe'den haber alınamamıştı. 2014'te çiftin öldürüldüğüne dair soruşturma başlatıldı. Ancak kayıp çiftin yurt dışına gittikleri yönündeki beyanlar ve delil yetersizliği nedeniyle dosya hakkında 2018 yılında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Dosya Arif

0: Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğünü beyan etmesi üzerine yeniden açıldı. Ceylan Aktepe ve Arif Uğurlu'nun kayboldukları tarihten sonra hiçbir GSM hattı kullanmadıkları tespit edildi. Yeniden açılan soruşturma kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı.
1: Yapılan çalışmalarda çiftin aşiret üyelerinin aldığı kararla beraber öldürüldüğü ve daha sonra cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı bilgisine ulaştı. 3 farklı dönemde mağaralarda yapılan aramalarda insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.
0: Dosyada yer alan gizli tanık ifadelerinde Arif Uğurlu ile Ceylan Aktepe'nin yakalandıktan sonra aşiret mensuplarına teslim edildiği ve infaz edildikleri öne sürüldü. Bir diğer gizli tanık ise Uğurlu'nun dövülerek Aktepe'nin ise başından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.
1: Gözaltındaki 20 şüpheliden 8'i jandarmadaki işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 12 kişiden Ceylan Aktepe'nin kayınpederi Ömer Aktepe töre saki ile kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: 3 ayrı mağarada bulunan kemiklerin DNA incelemeleri ise sürüyor.
2: Kırıkkale'nin Yaşayanı ilçesindeki mühimmat imha sahasında yürütülen Ar-Ge faaliyetleri sırasında patlama meydana geldi. Özel şirket çalışanı 2 personel hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Mühimmat imha tesisinde roket mühimmatı infilak etti, 2 kişi hayatını kaybetti. Olay Kırıkkale'nin Yaşayan ilçesinde bulunan mühimmat depolama ve imha tesisinde meydana geldi. Özel bir firmanın yürüttüğü araştırma geliştirme faaliyetleri esnasında teknik bir aksaklık yaşandı. Sahadaki mühimmatın kazara patlaması sonucu alanda görevli özel şirket çalışanı Turan Göl ile İdris Tayyip Duruş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
4: İşte o kazanın olduğu yere çok yakın bir konumdayız. Birçok savunma sanayi şirketi bulunduğumuz bu alanda yeni çıkacak olan mühimmatların denemelerini yapıyordu. Bugün de öğle saatlerinde o denemelerden birinde gerçekleşti elim kaza ve 2 vatandaşımız hayatını kaybetti.
3: İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı. Patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Efendim, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego otobüsü ticari araçla çarpışıp ardından yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
5: Kaç tane yaralı vardı?
6: Valla ortalama herhalde 7-8 bilemedim 9 ucu vardı. Galiba biri ağır, bir ölü var.
3: Ego otobüsü önce ticari araçla çarpıştı, ardından yayaya çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
5: Ankara Fatih Sultan Mehmet Vular üzerinde bugün feci bir kaza yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir Ego otobüsünün karıştığı kazada biri ağır, 9 kişi yaralandı. Bir kişi de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin ise askeri personel olduğu belirtiliyor.
3: Çarpışmanın ardından Ego otobüsü yol kenarında bulunan ağaca ve yayaya çarpıp yoldan çıktı.
6: Kazayı yani tam net olarak görmedik ama işte ufak arabayı solladı otobüsçi. Kurtaramayınca direğe ağaca vurdu geçti.
5: Sol şeritten gelen hafif ticari aracın sağ şeride geçmesiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü önce ağaca ardından aydınlatma direğine çarptı.
3: Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan 9 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası bölgede güvenlik önlemi alırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
5: Bir ağır 9 kişinin yaralandığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otobüs olay yerinden kaldırılmaya başlandı.
3: Ego Genel Müdürlüğü kazaya ilişkin açıklama yaptı.
0: İlk değerlendirmelere göre seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir.
2: Efendim, İstanbul Büyükçekmece'de yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

0: Konya'da bir kişi komşusunun otomobiline hasar verdi. O anlar kameraya yansıdı efendim. Otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oldu.
1: Huzursuzum zaten, tedirginim. Çünkü ben burada hani ailemle yaşıyorum. Hani çocuğum var. Çocuğumun dışarıda çıkıp oynamasından bile korktuğum için çocuğumu dışarıya salamıyorum.
2: Komşusunun otomobilini böyle parçaladı. Konya'da yaşayan Halil İbrahim Turan evden çıktığında otomobilinin camının, aynasının ve tamponunun parçalandığını gördü. Araç kamerasının kaydettiği görüntüleri izleyen Turan büyük bir şok yaşadı. Çünkü aracı bu hale getiren komşusuydu.
1: Giresun'dan geldim buraya. Giresun'da oturuyordum daha öncesinde. Konyalıyım zaten. Buraya geldim. Tekrar geri dönüş yaptım memleketime. Şubat ayında buraya taşındım. Herhangi bir şekilde hiç kimseyle bir husumetim yok.
2: Turan aracında 100 bin liralık hasar olduğunu söyledi.
1: Aracımı buraya koymam sebebiyle buraya aracımı koyduğum için aracımı parçaladılar.
2: Otomobil sahibi komşusundan şikayetçi oldu.
1: Bu durumdan atlatabilmek için türlü türlü iftiralar, benim aracın içinde olduğumu söylemeleri, sürekli alkol aldığımı söylemeleri, mahalleyi rahatsız ettiğimi, sürekli kornaya basıp yüksek sesle müzik dinleyip mahalleyi rahatsız ettiğimi söyleyip bu şekilde yalan ifadelere başvurdular.
2: Halil İbrahim Turan aynı kişilerin sokaktaki başka araçlara da hasar verdiğini ve mahalle sakinlerinin onlardan korktuğunu öne sürdü.
1: Ya bu durumun acilen devletimizin işte adalet makamlarının el atıp bu durumu hızlı bir şekilde çözmesini talep ediyorum. Bu sadece benim vermiş olduğum bir karar değil. Bu bütün mahallenin vermiş olduğu bir karar. Lakin onlar korktukları için, yani bu kişilerden zarar geleceğinden korkup çekindikleri için giriş yapamıyorlar.
0: İstanbul'un Fatih ilçesinde turistleri hedef alan hırsızlık girişimi iş yeri sahibinin dikkati sayesinde sonuçsuz kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: mağazalara giriş çıktıkları zaman da onları da oradan takip ediyormuşlar yani.
1: İstanbul'un merkezinde film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık yaşandı. Bir esnafın dikkati turist kadının çantasını kurtardı. İstanbul'un en yoğun noktalarından Fatih, dikkat dağıtma yöntemiyle hırsızlık girişimine sahne oldu.
2: Akıl almaz hırsızlığın adresi Fatih'te. Çok sayıda turistin gelmiş olduğu Fatih Fevzi Paşa Caddesi. Hırsızlar işte o kadını bu lokantaya kadar takip etti. Çantasını çalabilmek amacıyla. Ancak esnaf tarafından yapılan müdahale sonucu o çantayı alamadan yakayı ele verdiler.
1: Turistleri gözüne kestiren planlı şebeke anında harekete geçti.
2: Mağdur turist kadın işte bulunmuş olduğumuz bu lokantadan içeriye girdi ve hemen buradaki masaya oturdu. Oturmasının ardından çantasını ise masanın hemen yan tarafına doğru yerleştirdi. Hırsızlarsa o kadını takipteydi. Organize olmuş o ekipten önce birisi buradaki personeli oyalamaya çalıştı. Diğeri ise işte hemen yan taraftan bu noktaya uzanarak o çantayı alıp kaçmaya çalışıyordu.
1: Ancak şebekenin hesap edemediği bir isim vardı. İş yeri sahibi Turgay Kokoç.
0: Çantayı iki hamle yaptı. Birinci hamlede çalamadı, ikinci hamlede çaldı. Biz de buradan koşarak işte ustamızla beraber, arkadaşlar, buradaki çalışan arkadaşlarla beraber müdahale ettik.
3: Müdahale görünce direkt hızlı bir şekilde koştu. Koşun neden olduğunu anlamadım ben de. Ondan sonra ben de peşinden giderim, bir bakarım ki hırsız varmış.
0: Bir daha yapmayacağım. İşte çocuklarım var. İşte gözüm bir tanesi kör.
1: Çantasına yeniden kavuşan turist kadın yaşadığı şokun ardından esnafa ve çalışanlara teşekkür etti.
4: İngiltere'de başkanlık koltuğu son 10 yılda defalarca değişti. 10 numaranın değişmeyen tek ismi ise kedileri. 2011'de resmi baş fareci olarak göreve başlayan kedileri 7. başbakanla çalışmaya hazırlanıyor.
1: British değil ama 6 İngiltere başbakanı gördüm. İşçi Partili Başbakan Starmer da istifa etti. Ama kedi Derry hala 10 numaradaki görevini koruyor.
5: Bu yüzden İşçi Partisi liderliğinden istifa ediyorum.
1: Çalkantılı İngiltere siyaseti bir başbakana daha veda etti. Kamuoyu desteğini yitiren Keir Starmer, 10 numaranın önünde istifa ettiğini duyurdu. 10 yıl içerisinde 7 başbakan değişen İngiltere'de koltuğunu koruyan tek bir isim var, Kedi Larry. 2010

0: 11 yılından bu yana resmi baş fareci olan kedileri 7. Başbakanıyla çalışmaya hazırlanıyor. Başbakanı David Cameron tarafından konuta kabul edilen 19 yaşındaki Larry, Brexit referandumundan bu yana Theresa May ve Boris Johnson gibi siyasi aktörlerle yakın çalıştı. Eski Başbakan Rishi Sunak göreve geldiğinde ise kedi Larry konutu, Sunak ailesinin köpeği Nova ile paylaşmak zorunda kaldı. Nova ve Larry arasındaki güç mücadelesini kazanmayı başaran başfare avcısı Larry, orada da koltuğunu korumayı başardı.
1: Efendim, kadınların mühendisliğe ilgisi artıyor. Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı %11,1 artarak 163 bini aştı. YÖK Başkanı Erol Özvar, kadınların mühendislik alanındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
0: Kadınlar mühendislik alanlarına artık daha çok ilgi gösteriyor. Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı %11,1 arttı. Mühendislik bölümlerinde 2016'da 146.766 kadın öğrenci bulunurken bu yıl itibariyle sayı 163.105'e yükseldi. 2016'da mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı %27,5 iken bu oran bu yıl %31,6'ya ulaştı. Buna göre mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı son 10 yılda %15 arttı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 516.471 mühendislik öğrencisiyle ulaşılan %31,6'lık kadın oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu. YÖK Başkanı Erol Özvar, kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.
2: Kadın öğrencilerimizin mühendislik programlarına ilgisinin artması, ülkemizin nitelikli insan kaynağını daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla kadın mühendisin yetişmesini, araştırma geliştirme faaliyetlerinde yer almasını ve teknoloji üretim süreçlerine yön vermesini önemsiyoruz.
1: Nasıl olsa çipli ehliyetimi aldım, artık kafam rahat diyorsanız büyük bir yanılgı içinde olabilirsiniz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yeni tip sürücü belgelerinin de 5 ve 10 yıllık son kullanma tarihleri olduğunu hatırlatarak kritik bir duyuruda bulundu.
2: ...2016 yılından itibaren hayatımıza giren yeni nesil çipli ehliyetler için tehlike çanları çalıyor.
3: Bu ehliyetlerin hepsinin arkasında geçerlilik süreleri var. Yani bir sürücü ömür boyu ehliyet almıyor.
2: Birçok sürücü bu belgelerin ömürlük olduğunu düşünse de durum hiç de öyle değil.
4: Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren bir konu işte bu ehliyetlerin arkasına yazan tarihler. Kimi sürücüler bu tarihlere dikkat etmiyor ve süresi geçen ehliyetler iptal ediliyor. Aynı zamanda sürücü bu ehliyetle yakalanırsa o kişiye de para cezası veriliyor.
3: Otomobil ve benzeri ehliyetleri varsa 10 yıl süreyle kullanabilirler. Ağır vasıta ehliyeti varsa burada da 5 yıldır.
5: Ya hiç bakmadım ama istiyorsanız yanınızda bakabilirim.
4: Efendim, arkasındaki tarihlerle ehliyetinizin aslında bir süresi var. Bakın hemen arkada. Hemen burada sizin 2035'te bitiyor mu?
5: Ha, o zaman daha çok varmış. Bilmiyorum. Şimdi sizden öğrendim.
6: Ehliyetim yeni yenilediğim için yani bayağı bir uzun süre süreceğini düşünüyorum. O yüzden hiç bakmadım yani.
3: Sağlık raporu alması gerekiyor. Bir adet biyometrik fotoğraf bulundurması gerekiyor. Onun harcı olan 2150 TL'lik ücreti de vergi dairesi veya bankalar üzerinden yatırması lazım.
7: 2030'da bitiyor benimki. Yeni aldığım için 2030'a kadar süresi var.
2: Tarihi kaçırmanın bedeli ise oldukça ağır.
3: Dikkat etmezse ehliyet yetersizliğinden ceza yer. Mutlaka buna dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Mağdur olmamak için yapmanız gereken tek şey ehliyetinizin arkasını çevirip son geçerlilik tarihini kontrol etmek.
1: Adana'da havaların ısınması ve bereketli hasat sezonu haldeki fiyatları da yansımış oldu. Peki hangi sebze ve meyve ne kadara satılıyor? Ayrıntılar için haberimizi izleyelim.

0: Havaların ısınması hal fiyatlarına da yansıdı.
1: Biber 100-120 lira arasındaydı. Şu an biber 20 lira. Salatalık 70-80 lira arasındayken şu an salatalık 25 lira. Patlıcan 60-70 liradayken şu an patlıcan 10-15 lira arasında gidiyor.
0: Kapya biber, taze fasulye, şeftali, kiraz. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan sebze meyve halinde yok yok. Bereketli geçen hasat sezonuyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı.
1: Şu an sebze ve meyve en düşüş pozisyonda. Nektarın 20 TL, kiraz 80 lira şu an. Biraz da düşüştedir. Kayısı da 40-45 lira arasında Yüreğir sebze halinde gitmektedir. Karpuz da 10-12 lira arası kilo fiyatı Yüreğir sebze halinde. Limon, Mayer cins yatak limon dediğimiz cins limon şu an 60 lira. Diğer şataf dediğimiz yeşil limon şu an 30-35 lira arasında.
2: Adana'da Yüreğir halinde domatesin fiyatı kalitesine göre değişiyor. Örneğin şu anda elimde görmüş olduğunuz bu domatesin fiyatı 10 lira. Hemen yan tarafta Adana'da açık tarlada üretilen, hasat edilen domates de bulunuyor. İşte Adana domatesinin yine Adana'daki fiyatı ise 5 lira 6 lira. Fiyatı düşen ürünler arasında salatalık da bulunuyor. Şu anda Yüreğir halinde salatalığın kilosu 15, 20 ve 25 olarak değişiyor.
0: Ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuz.
2: Adana'da coğrafi işaret belgeli Adana karpuzunun da tarlada hasadı devam ediyor. Peki tarlada hasat edilen karpuz hale geldiğinde kaç liradan satılıyor?
3: 12 ile 15 lira arasında satmaktayız. Tarlada bal gibi şeker gibidir. Şöyle
2: görelim, keselim.
3: Kes abi, görsünler. Göründüğü gibi.
2: Of.
3: Kıpkırmızı. Tarlada bal gibi.
4: Orijinal bal vallahi.

0: akşamlar. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatler 20.50, her salı olduğu gibi memleket meselesi programına kıymetli konuklarımla birlikte başlayacağız. İran'la Amerika arasında anlaşılan ve imzalanan o metinden sonra kim ne söyledi, ne gibi açıklamalar yapıldı hala devam ediyor. Hatta biraz sonra Trump'ın yeni açıklamalar yapmasını bekliyoruz. En çok da Burak Hocam bekliyor, ne söyleyecek diye soracağız. Hemen başlayalım. Önce konuklarıma selam vereyim, sizlere de takdim etmiş olayım. Profesör Doktor Burak Küntay Hocam bizimle birlikte. Hocam özledik, hoş geldiniz.
1: Ben de sizleri çok özledim, ne mutlu.
0: Ayağınıza sağlık. Sağ olunuz. Mahmut Övür bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: İyi bir yayın diliyorum. Sağolunuz. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı Hocam her salı olduğu gibi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Tamam, hoş bulduk. Güzel bir akşam. İyi bir yayın diliyorum.
0: İnşallah. İyisiniz değil mi?
3: Çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. İyi görünüyorsunuz bugün.
0: Sizi gördük. Daha iyi olduk. Enerjik başladık. Ve Hüseyin Fazla, Doktor Hüseyin Fazla. Komutanım hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Ayağınıza sağlık. İyi bir yayın diliyorum ben de. Hemen Kerem ve Serkan verdiler son dakikayı. Trump anlaşma olmazsa gerekeni yaparım cümlesi çok naifti. Bir kere onu söyleyelim, yani gidecek bir ülkeniz kalmaz, bombalarımlar böyle bir geride kalıp anlaşma olmazsa ya gerekeni yapmak zorunda kalırım dedi Trump. Bir dinleyelim.
5: İran anlaşmaya uymazsa ya da kurallara uymazsa yapmam gerekeni yapacağım. İran kendine özgü bir şekilde işleri oldukça iyi yürütüyor. Adil ve makul bir anlaşma müzakere etme konusunda da çok iyi gidiyoruz. Ayrıca konuştuğumuz şeylerden biri de dondurulmuş paranın gıda alımında kullanılması olacak. Gıda alımları ise münhasıran ABD üzerinden çiftçilerimizden yapılacak.
0: Hocam. Vallahi sizinle başlayacağım. Trump bu kıvamda şu an. Böyle mi ilerleyecek? Bu arada

0: İran'dan da açıklamalar ardı arkası kesilmeden, gayet diplomatik bir şekilde geliyor ama İran'dan, çizgiyi bozmadan. Dışarıdan yapılan açıklamalar bu anlaşmayı bozmaz ama eğer sahada ya da başka bir yerde bir şey görürsek o zaman başka durum diyor. Trump neden böyle oldu?
1: Bir şey olmadı, aynı.
2: Farkı mı oldu?
1: Trump sadece Amerika
0: biraz daha kibar değil mi şu an? Biraz
1: bu açıklamayı yaptığı saatler, eğer yanılmıyorsam, öğlen sabah gibi, daha ayılamamış. Akşama doğru daha ciddi açıklamaları, Trumpça konuşmaya başlar. Bu arada bu şaka gibi geliyor bu dediğimiz ama aslında bir enteresan dönemin içinde yaşıyoruz. Malumunuz ben uluslararası ilişkiler hocasıyım. Yani ana bilim dalım siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler. Yalnız bu olay bizden çıktı. Başka bir ana bilim dalına doğru gidiyor.
3: Psikoloji mi?
1: Artık ben ayıp etmiyorum, söylemem ama biz çok üzerinde durabileceğimiz noktada değil mesela. Bak, hiç şaka değil bunlar. Niye? Ben Amerikan tarihinde George Washington'dan itibaren bütün başkanların konuşmalarından tutun, demeçleri, tepkileri, bunlara çalışmış adamım. Ya en çok şey eleştirirlerdi, Theodore Roosevelt'i çok kaba maba diye, ya da William McKinley'i, Grover Cleveland'ı. Bunun yanında haza beyefendi kaçıyor hepsi. Ya düşünsenize bak, bir ülkeyle müzakere yapıyorsun, müzakere masasına oturuyorsun, diyorsun ki sizin medeniyetinizi yok ederim. Bunları ben söylemiyorum. 3 gün önce Trump söyledi. Sonra diyor ki çok iyi gidiyor işler akşam. Sabah oluyor, diyor ki şimdi mahvedeceğim sizi. Öğleden sonra civarı, yani şekerle de alakalı olabilir, bilmiyorum yani, yeme düzeni vesaire, ama gerçekten bizim ana bilim dalından çıktı iş. Tıp. Sizin daha ağırlıklı üzerinde.
4: Dünyanın gidişatını okuyamıyor demektir.
1: Abi ben de yok. Ben, benim bugün buraya kadar bizim
0: Kerem, haftaya konuklarımızı değiştirelim.
1: Tabii kesin. Bak tavsiyem bu.
3: Psikanaliz yöntemleri üzerine ihtisas yapmış.
1: Çünkü şu
0: hocam
1: iş...
0: hiç hakkını yemiyor musunuz Trump'ın? Yine
1: haşa,
0: soruyorum.
1: Haşa.
0: Yani. Hiç yemiyorsunuz.
1: Efsane. Çok tutarlı. Bak tutarlılık konusunda bomba gibi ama hı, şöyle müzakere eden birini ben görmedim. Ha bir de bunun... Dip kırılımları var. Dip kırılımlarını söyleyeyim. Asıl meseleler de biraz oradan geliyor aslında. Dün çok değerli dostlarımız bir fotoğraf gösterdi. Ben de dikkatimi çekmemiştim. Aklınızda olsun. Şeyin, Kerry'nin Dışişleri Bakanı'yken
4: evet,
1: 2015-2016'da İran Dışişleri Bakanı ile P5 artı 1 görüşmelerindeki bilmiyorum, resmi geldi böyle. Masa etrafında toplanıyorlar. Bu Obama anlaşması vardı ya. Obama. Onun için oturuyorlar.
3: Tarihin en kötü anlaşması.
1: Dedikleri beyefendinin ve cumhuriyetçilerin. Bu tarafta da bu dünkü anlaşmadaki heyet duruyor. Bir Kerry'ninkine baktım. Kim var masada biliyor musunuz? Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı. Adam zaten Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu arada Dışişleri Bakanı da dün olmamış. Amerikan Senatosu'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin en uzun görev yapan adamlarından biriydi Kerry. Yanındaki şey hanımefendi Dışişleri Bakan Yardımcısı. Beyefendi var. Enerji Bakanı. Bak. Rütbelere bakın. Amerika'nın baş arabulucusu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonu Genel Sekreteri. Şimdi bu seferkine baktım. Jared Kushner.
0: Evet.
1: Dış politika tecrübemiz 0'ın altında 5. 2 Witkoff, emlak danışmanı. Trump'la birlikte dış politikada ilk defa Ukrayna meselesiyle canlandı. Ve J.D. Vance muhtemelen başkan yardımcısı olana kadar, senatör olana kadar yurt dışına çıkmadı. Şimdi biraz önce anlattığımız o mübalağalı, şaka sanılan yorum var ya, aslında kadrolara baktığınızda iki tarafın anlaşmaya ve uzlaşmaya nasıl yaklaştığını, iki taraf derken İran'la Amerika'yı kastetmiyorum. Amerika ile Amerika'yı kastediyorum. Trump ve diğerlerini kastediyorum. Devletçiliğin çok dışına çıkmış bir noktada ilerliyor. Ben en sonda, yayının sonunda söylenecek işi baştan söyleyeyim de rahatlayayım. Bir, muhtemelen iki hafta içinde yine 5-6 kere, yani en az 5-6 az olur, 10 diyeyim ben ona. 10 kere Trump yarın sizi vuracağım der. 2 hafta içinde. Bak sayalım ha. Bak olacak. 2 muhtemelen askeri olarak çok aman aman bir şey olmasa da biri Hürmüz'ü kapattım der. En az 2 kere olur bu 2 hafta içinde. İş çocuk oyuncağı gibi duruyor ama bunlar olacak. Üçüncüsü, herkesin üzerine konuştuğu anlaşma var ya.
0: Hı.
1: O anlaşmayı böyle bir eline alan, dokunan, gören var mı henüz? Detayları yok.
0: Maddeler, bazı maddeler
1: siz var. Anlatılan, ifade evet. edilen